0: hiç kavga etmedi, kimseyi incitmedi.
1: Hayata gülerdi.
2: Bizi bir araya getiren, ilmi ve kültürel her türlü bilgimizi paylaştığımız, pekiştirdiğimiz yer Marmara Kıraathanesi'ydi. Hayatın koşuşturması içinde bir nefes alımlık sığınağımızdı. Tutkulu gençlerdik. Azmimizin elinden hiçbir şey kurtulmazdı. Bu dergiyi çıkarmak ve halka ulaştırmak için elimizden geleni yapardık.
1: Eserlerini yazarken hep dedi ki, karanlık bir dünya bu, yeterince karanlık. Benim kitaplarımı okuyan aydınlansın.
0: Bunun için çalıştı.
1: Aydınlık için mücadele edip karanlıkta nefes verdi. Kaderi böyleymiş. Eminim ki yaşasaydı seninle

Baban mücadele ederken bir yuva kurdu. Anneni, sizleri davasına ara vermeden, mal etmeden sevdi, korudu. Önüne engel koyma evladım. Elbette kimse için değil ama kendini bu kadar ihmal etme Ahmet.

0: Buyurun avukat bey, sizi dinliyorum.
1: Mahkemenize sunmuş olduğumuz, sizlerin de okumuş bulunduğu günlük, babamın 1980 ve 83 yılları arasında tutuklu bulunduğu Sinop cezaevinde yazdığı hatıratıdır. 1980 ve sonrasında yaşananlar sadece babamın değil, bu ülkenin büyük bir kısmının gururunu kırdı. Bu sağın solun davası değil, bu hepimizin davası. Yalan yanlış delillerle, kulaktan dolma, hatta dedikoduya dayanan ihbarlarla cezaevlerine kapatılan herkesin davasıdır. Maalesef babam suçlu olmadığını kanıtlayamadan vefat etti. Ama adım gibi eminim ki bu günleri göreceğimize dair asla inancını yitirmeden son nefesini verdi. Darbe döneminde gururu, itibarı zedelenen herkes adına, inancı, düşüncesi ne olursa olsun, haksız yere hüküm giyen bütün vatandaşlarımızın yerine parçalanan aileler, soğuk koğuşlarda yalnız ölenler adına babamın iade itibarını istiyorum.

Karar. Ahmet Akıncı'nın vefat eden babası için açtığı iade-i itibar davasında yapılan yeni incelemeler ve bilirkişi raporlarıyla İsmail Akıncı'ya suç isnat edilen fiillerin yeni anayasal düzenlemelerin ışığında suç kapsamından çıkmış olduğunun tespitinden hareketle ilgili hüküm kararının bozulmasına, merhum İsmail Akıncı'nın itibarı ve bütün

0: Ben bir Kenan abi arayayım. Teşekkür edeyim. Siz tamam. Arabaya gidin, ben geliyorum.
1: Biz geçiyoruz tamam, o zaman. Bekliyorum. Hadi anne git.
2: Gel anne.
0: Alo Kenan abi. Kazandık. Çok şükür. Abi bir şey soracağım. Nesrin davada yok mu?

0: gisteren. Yine vedalaşmadan mı gidiyorsun? Davayı kazandın.
1: Hiç şüphem yoktu. Biz okuldayken de böyleydik. Derin bir sessizlik. Kaçamak bakışlar. Sonra sen birden konuşmaya başlardın. Nişan gecesi. Seni orada. Öyle. Onunla konuşurken görünce. Onun yerinde ben olmayı o kadar çok isterdim ki. Benimkisi hayatı zorlamak. Hatırlar mısın bana ne derdin? Babama yapılan.
0: Haksızlığı geri almadan huzurla uyuyacağım.
1: Sen çok iyi bir adamsın.

Süleymaniye sokaklarında sadece onu belki bir daha görürüm ümidiyle yürüdüm durdum. Annenizi görsem de ne derim? Ona aşkımı nasıl anlatırım? Bunu bile bilmiyordum. Sadece yürüyordum. Mahallemiz sokakları, asırlık çınarları sanki yol arkadaşı olmuştu. Annenize ulaşmam için yarenlik ediyorlardı bana. Bir defa gördüğüm nimeti. Biliyordum ki can yoldaşım olacak. Ellerimiz sevgiyle birleştiği vakit bizi kimse ayıramayacak. Hiç pes etmedim umut etmekten. Nimetle gözlerimizin bir kere daha birbirini bulacağına inandım.

0: sahur yaptın mı İsmail abi? Ezan okunmak üzere.
1: Yaptım Nazmi. Sağ ol.
0: Bakalım burada kaç Ramazan daha geçireceğiz.
1: Bu Ramazan geçirdiğimiz son mahpusluk olsun inşallah.
0: İnşallah. İnşallah.

0: İsmail abi. İsmail abi! Abi! İsmail abi!
1: Hep sizi düşünüyorum. Nasıl düşünmeyeyim ki? Ağaçların sararmış yapraklarını döktüğü şu mevsimde, sizler her sabah kıyamda kalbimde açan birer cennetsiniz. Size şimdiye kadar emeğiyle geçinen, rızkı kalemin ucunda olan bir baba ve eş olarak hizmet etmeye çalıştım. Sizin boynu bükük durmanıza gönlüm razı olmaz. Sakın kendinizi küçük görmeyin. Okumanın, kitap yazmanın ve fikir çilesi çekmenin beni zindana attığını aldırmayın. Bu çağ, bu devir, çileyi seçme zamanıdır. Herkese nasip olmayan şereflerle doludur. Benim için bundan büyük şeref olamaz. Siz geceleri uyurken bu zindanda sizi düşünüyorum. Gecenin ortasında semanın kapıları açılsın diye ellerimi açıyorum. Bıkmadan, yorulmadan. Merak etmeyin. Ha bugün ha yarın bekleyin. Yine hep birlikte olacağız. Bugünkü manzara sizi korkutmasın. Her zaman yarına ümitle bakın. Emin olun. Yarın her şey çok daha iyi olacak. Ve sakın unutmayın. Ben sizleri seviyorum. Ve hep seveceğim.

0: gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ekonomiye yansımalarını farklı sektörlerinde değerlendirme şansı bulacağız.
1: Paranın yönünü belirleyen duraklardan canlı bağlantılarla güne damgasını vuran haberler uzman isimlerle değerlendiriliyor.
2: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.
0: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
3: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
4: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladım.
0: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
1: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
0: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bakma şansımız olacak.
1: Paranın Günü hafta içi her gün 15'te A-Para'da.
5: Genel izleyici için uygundur.

0: Bence aşkın zaten bütün sihri de bu kendinde yani.
1: Öbür türlü gel oturalım konuşalım derseniz bir aşkım aşka benzemez ki o. Anlaşalım konuşalım bir ortak noktaları bulalım. Yok. Böyle korkudan geberirken git diyeceksin. Sürünce ne alacağım? Halıları sökeceksin gelerek gideceksin. Buyurun git tutacağım.

0: damgasını vuran haberler uzman isimlerle değerlendiriliyor.
1: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.
2: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
3: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
4: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladık.
2: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
0: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
2: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bakma şansımız olacak.
0: Paranın günü hafta içi her gün 15'te A-Para'da.
5: Genel izleyici için uygundur.

Değerli insan hali izleyicileri, bugün zirveye ulaşan bir insan hali bölümü olacak. Çok değerli hocalarım, harika bir konumuz, az sonra başlıyoruz.

0: Efendim uzun sağlık, uzun ve sağlıklı yaşamdan bahsedeceğiz ama nasıl olacak bu? Tabii ki çok fazla konu hakkında görüş var. Birçok insan bu konuda fikir sahibi ama bilgi sahibi olmak başka bir şey. Bugün o konudaki damıtılmış bilgileri almaya çalışacağız. Bu işin psikolojisi, psikolojiyle bağlantısını da kuracağız. Ama önce geçen haftaya bir top atalım. Bakalım geçen hafta neler konuşmuştuk. O programın sonunda neler söylenmiş ona bir bakalım. Döndüğümüzde başlıyoruz. Gülşen Hocam, önümüzdeki hafta program başlarken Gülşen Teksin'in hangi sözleriyle başlamasını istersiniz?
1: Evet, aslında az önce fark ettim. Programın yayın tarihi itibariyle, yayınlama tarihi itibariyle Dünya Kadın Hakları Günü aslında.
0: Aa, güzel
1: bir. Biraz ondan hani programın kadın katılımcısı olarak da evet, belki birkaç kelime buradan söyleyeceğim. Çok bir iyi. Cümle ekleyeceğim. Kadınların özgür, ayakları üzerinde durabilen ve güçlü bir toplumda ve dünyada yaşamasından umut ederek ve şiddete daha az maruz kalacakları bir dünyada yaşamasını umut ederek belki program açılışını yapabilirsiniz. Onun dışında belki şunu söyleyebilirim. Genelde söylediğim de bir şeydir. Hayal kurmak ve ayakları, yani değerlerine sahip çıkmak, hayal kurmak ve ayakları yere basan bir cesaret belki de hayatı en keyifli hale getirecek şeylerden biridir. Ben öğrencilerime de, asistanlarıma da bunu sözel değil ama davranışlarımı aşılamaya çalışıyorum. Belki bunların öneminden bahsedebiliriz.
0: Çok güzel söylediniz. Tabii burada hani bu 5 Aralık'ta hep gezer ya işte, Türkiye seçme seçilme hakkını kadına ne zaman verdi? İsveç ne zaman verdi? Fransa ne zaman verdi? Biz de Cumhuriyetimizin kurucu önderlerine buradan şükranlarımızı sunalım bir kez daha. Hakan Hocam, nasıl başlasın önümüzdeki hafta? Hangi sözlerle?
2: Şöyle, ben önceden düşünmemiştim ama şu anki çağrışımım hepimizin hani nasıl bir insan olmak ve nasıl bir hayat yaşamak istiyorsak aslında o hayata dönük davranmamız mümkün. O süreci yaşamamız mümkün. Ama bunun içinde hani başka türlü yaşayabileceğimizin öncelikle mümkün olduğunu fark etmemiz gerek. Dolayısıyla hani sonuçları kontrol edemeyiz ama en azından ona dönük çaba içinde olabiliriz. Herkesin hani bu çabayı gösterecek enerjisi olmasını diliyorum ben.
0: Şimdi hayatta iyi insan olmak çok değerli bir şey, sevilmek değerli bir şey. İyi bir doktor olmak, iyi bir akademisyen olmak, üretmek, ülkeni sevmek, ülken için bir şeyler yapmak, bunlar çok değerli kavramlar. Ve tanıdığım iki kişi var, bu tanımların tamamına uyan, aynı zamanda hayat onları benim dostum yaptı. Çok büyük bir mutluluk duyuyorum bununla ilgili. Murat Baş Hocam, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, çok teşekkür ederim güzel sözlerin için.
0: Kesinlikle öyle düşünüyorum ve Murat Aksoy, hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk, çok
0: teşekkür ederim. Şimdi Türkiye'de insanlar özellikle

0: Sağlıkla ilgilenen insanlar sizleri çok iyi tanıyor ve doğru bilgileri de bir şekilde sizlerden alıyorlar hocam. Bu açıdan biz de bugün programı yaparken içimiz rahat. Hem değerli dostlarımız stüdyoda hem de doğru bilgiyi ulaştıralım. Ama şöyle başlamak istiyorum. Murat Aksoy hocama şöyle bir şey demek istiyorum bence. Bu longevity'yi sen böyle artık iyice coştu diyorsun ama evet, hep de içindeydin. Yani sonuçta senden çok şey öğrendik biz bu uğurda. Yani
1: teşekkür ederim.
0: Çok izlenen televizyon programlarını kendin sundun, yaptın ve buralarda da kendi bilgilerini de aktardın. Bence zor bir şey ama yapıyordun. Bir şekilde yani o programlar seninle başlıyordu. Sen bir şeyler anlatıyordun. Sonra konuklarını alıyordun ve yine bitiriyordun. Şimdi geldiğimiz noktada herkes longevity konuşuyor.
1: Evet, doğru.
0: Biraz işin ayarı kaçtı mı? Kesinlikle. Yoksa bir çılgınlığa döndü mü? Ne dersin hocam?
1: Yani longevity dediğimiz sağlıklı yaşam bence tamamen ticari bir metaya dönüştü artık. Yani bugün için kongrelerden tutun da kamplara kadar, işte günübirlik gezilere kadar, efendim YouTube kanallarından tut da televizyon programlarına kadar her şey bunu artık böyle cicik cicik yani işlemeye başladı. Bence biraz da itici noktaya gelmeye başladı. Çünkü aslında uzun yaşam önemli değil de sağlıklı yaşam bence önemli. Evet, evet. Ben birçok seminerde konuşma yapıyorum. Hep beraber işte bulunuyoruz seminerlerde. Ben genellikle konuşmaya başlarken ilk sorum kimler uzun yaşamak ister oluyor? İşte 90 yaşına kim varmak ister? 100 yaşına kim varmak ister? Herkesin söylediği ilk şey sağlıklı olacaksak yaşayalım. Yani şimdi bunun garantisi yok. Ama hakikaten uzun yaşam dediğimiz şey biraz onunla ilişkili. Aslında bak, ömür dediğimiz şey eğer şu uzun çizgi ise doğumdan ölüme kadar giden süreç, bunun bir kısmı ki bunu beyaz olarak bırakıyorum, sağlıklı ömür süresi, tamam mı? Bir de karalı olarak bıraktığım hastalıklı ömür var. Yani hastalıklar insan ömrünün sonuna doğru kompresi olmaya başlıyor. Şurada birikmeye başlıyor. Ve maalesef bugün insan ömrünün %10 ila 15'ini hastalıklı dönemle geçiriyor. Bizim işimiz esasında şu olmalı. Yani longevity veya aslında sağlıklı yaşam demek istediğimiz şey şu olmalı. Bizim şu süreyi uzatmamız gerekiyor. Biz burayı uzatırsak zaten ömür uzayacaktır ve kaliteli uzayacaktır. Hedef bu karamalı alanı sadece şu noktada sıkıştırabilmektir. Gittikçe ötelemektir açıkçası.
0: Hocam hatırlıyor musun? Üçümüzün beraber olduğu o Sağlık Bakanlığı toplantısında Türkiye'de o sürenin 57 yıl olduğu söylendi. Böyle bir veri hesaplanabilir gibi gözüküyor. Ama
1: tabii.
0: İşte kadınlarda ortalama ömür 81 yıl. Ama sağlıklı ömürde 57 yıl. Bu aradaki fark o zaman çok uzun geliyor sana değil mi yani?
1: Çok uzun tabii. Yani şu anda Türkiye'de zannediyorum 2020 yılında 77 civarında olması lazım.
2: Ortalama
1: evet. 2050 yılında
0: erkekler
1: da.
0: Erkekler düşürüyor ortalama.
1: Tabii, evet gerçekten ama bütün dünyada öyle. Sadece
0: bütün dünyada öyle.
1: Tabii. 2050 yılında ise 82 civarında olması bekleniyor Türkiye'deki yaş ortalaması.
2: Benim bildiğim 2023 verisine göre Türkiye'de sağlıksız ömür 14 yıl, 14.6 yıl civarında. Evet. Yani ömrün 14.6 yılı sağlıksız, yani bir herhangi bir şekilde bir hastalığa bağlı olarak geçiyor. Genellikle ya diyabet oluyor ya hipertansiyon da herhangi bir şekilde bir kardiyovasküler hastalık oluyor. O yüzden de Murat'a çok net katılıyorum. Evet. Yani o amaç ömrü uzatmak değil. Yani rakam aslında longevity rakam değil aslında.
0: Rakam değil.
2: Longevity aslında o işte Murat'ın o beyaz hattını ne kadar daha uzatabiliriz. Yani hastalıksız geçen süreyi azaltmaya çalışıyoruz. Çünkü evet 100 yaşlık, yani hepimizin bir yakını vardır işte 90-100 yaşlık kadar ama belki de ömrün son 10 yılını demans olarak ya da işte Alzheimer olarak ya da işte bir Parkinson hastası olarak geçirmiş olabilir. Bu sağlıklı bir ömür değil. Bu uzun yaşamış olabilir ama bu longevity kavram içerisinde yer alan bir ifade değil aslında.
0: Peki hocam şimdi bu yani bir sektöre döndü dediniz. Bunu ben de anlayabiliyorum söylediğiniz şeyi. Çünkü burada birçok firmalar falan bunu bir şekilde insanların en büyük hayalinin bir metaya dönmesi zaten beklenen bir şey olabilir. Evet. Fakat hani bir de çok büyük vaatleri var. Yani al şu hapı şöyle olacak, al bu hapı böyle olacak. Bakarsan insanlar artık avuç avuç haplar almak durumunda. Çünkü hepsinin vaadi büyük. Sen demiştin hocam az önce bu şekilde sorabilirsin diye. Yani longevity bir hapa sığar mı? Sorusunu aynen soruyor.
2: Vallahi longevity bir hapa ya da bir kapsüle sığmaz. Hı-hı. Neden sığmaz? İçinde çok fazla farklı parametre var. Yani bunun içerisinde stressiz yaşam var, uyku var, beslenme var, hayatta bir anlam edinme var, bir amaç edinme var. Birçok farklı saç ayağı var burada.

0: O yüzden de sadece bir kapsülün içerisinde koyduğunuz bir besin ögesi size ömür vermez. Böyle bir şey mümkün değil.
1: Evet.
0: Bu arada yine Murat da çok iyi biliyor. İnsanlarla ilgili longevity çalışması yapmak çok zor. Çünkü bir insanı siz doğumdan itibaren
1: Çok.
0: alıp da işe bir şey verip de 50 yıl, 100 yıl izleyemezsiniz. Mümkün
1: İzledim.
0: değil. Ama ne var elimizde? İşte kısa yaşayan solucan gibi ya da işte kısa yaşayan
1: Anladım.
0: Deney hayvanları gibi canlılar üzerinde yürüyen bazı çalışmalar var. Ama bunları gerçek hayat senaryosuna dönüştürmek çok zor. Çünkü siz bir hayvanı bir kafes içine koyuyorsunuz. Ona işte bir şeyler veriyorsunuz. Ve işte bir takım ölçümler alıyorsunuz. Çok kıymetli bunlar. Asla azımsamıyorum. Ama insan gibi bir canlı sosyal bir varlıktan bahsediyorsunuz. Çok fazla çeldirici faktör var insan yaşamı içerisinde. Bütün bunları kontrol altına alıp da bir çalışma yapmanız çok mümkün değil. Genel anlamda insanlarla ilgili yapılan çalışmalar hep enerji kısıtlaması üzerine yoğunlaşmış vaziyette. Yani insanın aldığı kaloriyi eğer siz günlük kaloriyi azaltırsanız evet ömre biraz bir şeyler sağlıklı ömrü uzatma gibi bir eğilim görebiliyorsunuz. Ama işte bir kişiye C vitamini verdiniz, bir kişiye işte ne bileyim farklı besin öğeleri verdiniz. Bu insanların ömrünü uzatır mı ya da sağlıklı ömrünü uzatır mı? Kocaman soru işareti ve ünlemleri yan yana
1: Bunun
0: koyabilirsiniz.
1: için
0: O yüzden de uzun
1: boylamsal,
0: yaşayan bir kapsüle sığmaz.
1: yani
0: Bu arada
1: boylamsal çalışmalara ihtiyaç var, ama kapsüle sığan şey belki de psikolojik bir etki üzerinden de gidiyor olabilir, değil mi hocam? Yani burada
0: kesinlikle
1: bir
0: olabilir.
1: psikolojik etki de olabilir.
2: Kapsüle sığan bir şey olduğunu söyleyeyim. Bugün bütün takviyelerin taklit ettiği şey aslında fizik aktivitenin, fizik egzersizin etkilerini taklit etmeye çalışıyor. Bütün takviyeler. Bence gerçekten kapsüle sığdırabileceğimiz bir şey
1: Biraz açabilir
2: olsaydı,
1: misin hocam?
2: yani
1: Nasıl bir şey bu?
2: şimdi aslında fizik aktivite ile beraber bizim vücudumuzda salınan birçok madde aslında uzun ömrü gerçekten sağlıyor. Yani bu işte genlerin aktivasyonu, dolayısıyla hani fizik aktivitenin sonuçlarını taklit edebilen herhangi bir kapsül gerçekten ömrü uzatır.
1: Evet.
2: Ya, özetle yapılması gereken şey aslında yüksek fiziksel aktivite, onu söylemeye
1: Çok
2: çalışıyorum
1: güzel
2: özetle.
1: söylüyorsun.
2: Ama
1: Sen hayatına sporu bir arada bir şekilde de sokuşturuyordun
2: sokuyorum.
1: zaten,
2: Ama
1: hatırlıyorum.
2: bak, burada şu çok önemli. Evet, şimdi birçok ikizler üzerinde yapılmış çalışmalar var. Danimarka'da 1876'dan beri devam eden çalışma var. Birçok işte New England'da devam eden ikizler çalışması var vesaire. Bunların hepsinin çıkardığı sonuç şu: 90 yaşına kadar senin uzun ömre sahip olup olamayacağın konusunda genetiğin rolü kabaca %25. %75 nasıl
1: Nasıl
2: yaşadığınla
1: yaşadın
2: ilişkili.
1: tabii
2: Ama
1: ya.
2: bu söylediğim şey 90 yaşına kadar.
1: Hmm.
2: 90 yaşın üzerine çıkabilmen için ailende mutlaka bu uzun yaşam genlerin olması gerekiyor gibi görünüyor bugün. Ha,
1: Anladım.
2: ileride biz bunu genetik mühendislikle değiştirebiliriz vesaire, o işlere girmiyorum. Ama bugün çok kabaca uzun yaşamla ilgili 400 tane genetik gen varsa, mesela 100 yaşına varanlarda bu genin 100 tanesi saptanıyor ortalama. 102 yaşına varabilmen için bu genlerin 200 tanesine ihtiyacın var. 105'e çıkabilmek için 300'üne ihtiyacın
1: Bu
2: var
1: bir
2: gibi.
1: potansiyel oluşturuyor
2: Tabii
1: bize
2: tabii tabii.
1: yani.
2: O yüzden şimdi Murat Hoca biraz dedi, önce dedi ya, bir sürü faktör vardı. Şimdi biz neden yaşlanıyoruz sorusuna baktığın zaman 14'e yakın neden var ve bu 14 nedenden bir tanesi de aslında bilinmeyen grup olarak tanımlanıyor.
1: Tabii. Evet.
2: Dolayısıyla bizim işte bir dönem çok popüler olduğu gibi işte antioksidan alalım, ömrü uzatalım. Böyle bir şey
1: Böyle bir
2: mümkün
1: şey yok.
2: değil. Telomeraz alalım, ömrü uzatalım. Çok üzgünüm ama böyle bir şey
1: Böyle bir şey yok.
2: mümkün değil.
1: Burada çok önemli bir şey söylüyorsun hocam. Yani bir insanın potansiyeli olmalı, var.
2: Evet.
1: Ve bu potansiyeli biz maksimum işlevsel, uzun ve sağlıklı kullanmamız lazım. Yani bu potansiyelin üzerine çıkamayacaksın. Bazıları gerçekten biraz şanslı. Ama
2: 100,
1: sen bu
2: evet.
1: şansı 3 kat oranda doğru yaşayarak daha olumlu hale
2: Şu
1: getiriyorsun.
2: an
1: Bu çok
2: sınır
1: iyi bir şey.
2: 120 ile 140 arasında, 125 ile 140 arasında olduğu öngörülüyor. Yani bir insanın maksimum yaşayabileceği
1: Beyin peki,
2: ömür.
1: Beyin sağlığı buralarda korunabiliyor mu acaba?
2: Tabii o çok zor.
0: En büyük sıkıntı olan.
1: Orada var değil mi
0: olabilir.
1: hocam? O çünkü
0: şu anda bilinen en uzun yaşayan 122 yıl 164 gün. Bir kadın.
1: 122.
0: 122 yıl 164
2: Jean
0: gün.
2: Calment.
0: Evet.
1: Jean Calment.
0: Ama bakıyorsun mesela kadın hayatına, laktozsuz mu beslenmiş? Hayır. Glutensiz mi beslenmiş? Hayır. İşte yani ultra bir şey yapmamış kadın.
2: Çok çikolata yemiş.
0: Tam aksine. Evet.
2: Bir ayda bir kilo çikolata
0: evet, yemiş. Evet. Ama kadın stressiz yaşamayı öğrenmiş. Yani bence kendine yaptığı en büyük hediye o. Çünkü hayattan keyif almayı öğrenmiş. Ve 100-110'lu yaşlarda hala kendi ihtiyaçlarını 100

0: Size şunda hala bisiklete binerek işte belli bir takım işlerini yaptığını söyleyen röportajları var. Ama kadın ultra bir şey yapmamış. Sadece hayatına bakmış, keyfine bakmış aslında.
1: Biraz da piyango.
0: Biraz yani. Da tabii ki. Yani. Çünkü ailesi için sizin dediğin yere geleceğim aslında. Hayat annesinde, kız kardeşlerinde hep 90 yaşını aşmış birçok insan var. Yani genetik olarak zaten şanslı.
1: Öyle bir şansı var. Öyle burada şansı. Stres çok mu belirleyici? Yani doğru beslenme ve stres bir arada mı işleyecek? Ya bence da stres olmak.
0: Bence şu anda modern dünyadaki insanı en çok aşağıya doğru çeken şey stres aslında. Yani şu büyük şehirlerde yaşadığımız stres, hayatın çok hızlı bir şekilde akıyor olması. Hep bir yere yetişmeye çalışıyoruz. Farkında değil misiniz? Yani hep böyle bir telaşımız
1: tabii,
0: var.
1: Sürekli telaş var.
0: Hep zamanın yetmediğinden bahsediyoruz. İşte sevdiklerimize ya da kendimize ayıracağımız vakti bile ya yollarda geçiriyoruz ya da bir şeyleri üretmek için çabalayarak geçiriyoruz.
1: Arzu nesneleri var. Sürekli bir şey elde etmeye çalışıyorsunuz. Aynen. Sürekli önüne bir şey koyuyorsunuz.
0: O yüzden de o stresi çözmediğimiz sürece zaten vücuda adım etmek çok mümkün değil açıkçası.
1: Çok mümkün değil. Peki hocam sen şimdi dünya çapında bu araştırmaları yaptın. Bizi gururlandırdın her zaman. Şöyle var mı? Şu bak her durumda önereceğim beslenme açısından şu durum var diyeceğim bir şey var mı? Yani bir durum olarak söyleyeyim onu. Sen böyle kısa ve net cevaplar tamam. Çok sevmiyorsun.
0: Ben bir kere her zaman şunu söylüyorum. Beslenmeyi de stresli hale getirmemeniz gerekiyor. Evet. Ay bunu yedim ölecek miyim? bunu yedim ölecek miyim? Bunu yedim çok mu yaşayacağım? İşte beslenme böyle bir şey değil. Beslenme bir bütün. Ben hep şunu söylerim. Yani bir puzzle yapıyorsunuz. Hayatınızın puzzle'ını yapıyorsunuz. Ve ne yapıyorsunuz? Yan yana bir şeyleri yerleştirerek bir manzara yaratıyorsunuz kendinize. Oradan bir tane bir şey eksik olduğunda mutlaka gözünüze çarpar o puzzle'da. Orada bir bozukluk var. Her şeyi yerli yerine koymanız gerekiyor. Ama bu her şeyi yerli yerine koyarken bunu stresli bir hale getirdiğinizde o zaman da farklı sorunlar ortaya çıkmaya başlıyor. Ve beslenme çok basit bir şey aslında. Ne yapacağız? İşte sebzemizi, meyvemizi tüketeceğiz düzenli olarak her gün. Ondan sonra işte nohutumuz, fasulyemiz, baklagilimizi tüketeceğiz. Şu ceviz, fındık, badem gibi sert kabuklu yemişlerimizi tüketeceğiz. Abartmadan, porsiyon kontrolüyle ve abartmadan. İyi de abarttığınızda sorun. Yani hani bir kilo ceviz yerseniz de dünya kadar kalori alıp da bu sefer de şişmanlama riskiniz var.
1: Yani bütçeye uygun da öneride bulunuyorsun aynı zamanda. Yani sebzeyi, baklagili ve birazcık da kuru yemiş koydun. Kuru yemişler falan da.
0: Hep belki çok klasik bir laf ama eve dönmemiz gerekiyor. Eve dönüp anneannemizin, babaannemizin işte ya da işte atalarımızın yaptığı yaşam tarzına, sofralara geri dönmemiz gerekiyor. Tencere yemeklerine geri dönmemiz gerekiyor. Şu anda Türkiye'deki uzun yaşamın önündeki temel engel birincisi şişmanlık. Avrupa'da birinciyiz, dünyada da ilk sıralardayız.
1: Akıl alır gibi değil.
0: İkincisi de kötü gıda demi, yani kötü gıda kelimesi çok kullanmak istemiyorum ama sağlıksız gıdaya ulaşma çok kolay.
1: Evet.
0: 7-24. Evet. 7-24 ulaşabilirsiniz.
1: Yani, biz de o konudaki bolluk bereketi anlamak çok zor.
2: Elinizde bir aplikasyon varsa. Aslında dünyada öyle. Yani şimdi marketler, baktığınız zaman bakın.
1: Çocuklar çıkıyor marketlerde.
2: Yani dünyayı bir bütün olarak görmek zorundayız. Ve sistemleri de bir bütün olarak görmek zorundayız. Uzun yaşamda belki de en önemli problemlerden bir tanesi ekonomik güçlükler.
1: Tabii. Evet, tabii.
2: Yani bugün fast food dediğimiz şey aslında herhalde tüm dünyanın en ucuz gıdası.
0: Evet, kesinlikle. Tabii.
2: Çünkü bu kadar ucuz olunca herkes ona yükleniyor ve fast food'un içindeki trans yağlardan tut da işte aslında boş bir gıda alıyorsun neredeyse. Evet. İşte tamamen hiç sana faydası olmayan şeyleri yiyip duruyorsun.
1: Patates
2: şekerli
1: bile
2: şeyleri
1: patates
2: içiyorsun.
1: Değil oradaki
2: değil,
1: yani.
2: Kaç kere şey o yağda kızartılmış galiba. Vesaire. Yani türeme dolayısıyla ekonomi bile burada çok etkili.
1: Kesinlikle öyle. Ekonomi etkili, bir de insanlar kendi zamanlarıyla ilgili de bir hata yapmaktalar. Diyor ki ya benim yemeğe ayıracak vaktim yok. Ya neye var o zaman senin yani evet, bu doğru. Dünyadaki? Ya
0: yemeğe de öyle egzersize de mesela. Benim egzersiz şey. Yapacak vaktim yok diyor. Evet, ben de diyorum ki ama sen kendine iyi bakmazsan çevrene de iyi bakamayacaksın ki. Yani önce kendini düşünmek zorundasın. Evet. Önce kendi yaşam tarzını değiştirmeden çevrene zaten bir fayda sağlaman mümkün değil.
1: Doğru, kesinlikle.
0: O yüzden de evet hepimiz çok çalışıyoruz. Ama sonuçta bir şeyleri kendimiz için de yapabilecek vakti yaratmak zorundayız. Ve bunu boş bir vakit olarak görmemek. Bu şeye benziyor. İşte çocuğunuza bir şey dersiniz. İşte hadi bir yere gidelim dışarı. Ay benim dersim var, yarın sınıf var. Yani o bir saat dışarı çıkmakla o sınavdan çok kötü bir not almazsın. Kesinlikle hiç zaman öyle. Böyle bir
1: bunlar bahane gibi oluyor
0: bahane
1: genelde.
0: Gibi oluyor. Evet.
1: Bir de hocam şimdi uykumdan kestim, ders çalıştım. İşte uykum, sabah erkenden uyanıyorum, gidiyorum. İşte yemek yiyecek vaktim yok, spor yapacak. Yani bunlar senin hayattaki en

0: temel mevzular yani. Bunlardan ayırdığın zaman o ayırdığın şey o kadar önemli olmalı ki.
1: Doğru.
0: Mesela ülke savaşta falan olacak, sen de savaşıyor olacaksın.
1: Evet, evet.
0: O zaman ancak onlardan feragat eder. İnsanlar en önem vermeleri gereken şeyleri ihmal etme alışkanlığı.
2: Bir de aslında bunlar
1: çok basit şeyler aslında bakarsan. Hı-hı. Yani biz bugün uzun yaşam dediğimiz zaman, biraz önce Murat Hoca ile de konuşuyorduk. Hı-hı. Hani uzun yaşamı sanki böyle takviyelere sığdırma gibi bir eğilim, hı-hı, var ya şu anda. Aslında uzun yaşamı sağlayan şeyler gerçekten doğru beslenme, fiziksel aktivite, uyku, kötü alışkanlıklardan uzak kalma.
0: Evet.
1: Çok güzel bir çalışma var. Benim de sık anlattığım bir çalışmadır bu. Esprili bir çalışma, bilimsel çalışma yapmışlar Avustralya'da. 1400 erkeği alıyorlar. 5 ya da 6 yıl boyunca da takip ediyorlar. Yürüme hızlarına bakıyorlar. Hmm. Ve sonunda da diyorlar ki acaba Azrail'in yürüme hızı saatte kaç kilometredir? Onu hesaplayalım.
0: Ha,
1: bakıyorlar, 1400 kişiyi takip ediyorlar ve bakıyorlar yürüme hızı 5 kilometre bölü saat, yani saatte 5 kilometre olan hiç kimse ölmemiş.
0: Wow.
1: Diyorlar ki he, demek o zaman Azrail daha düşük bir tempoda yürüyor.
0: Aa,
1: Azrail'den, tabii Azrail'den kaçamazsın ama güzel böyle esprili bilimsel hikaye. Yani
0: ilginç,
1: en basiti yürüyüş yani. Artık bunu da yapamıyorsan neyi yapacaksın bilmem.
0: Şimdi ben şöyle bir örnek
2: yapıyorum. Sadece haftada 150 dakika yürüdüğünde sağlıklı ömrüne 4 yıl katıyorsun. Bak ne kadar güzel. 4
0: yıl. 150
2: dakika.
0: Bir süre.
2: Günde bile değil. Yani günde 20 dakikadan falan bahsediyoruz.
0: Bir de
2: yani
0: o hani o sağlıklı 4 yıl o yaşta o kadar değerli ki.
1: Tabii.
0: O bilgiye sahipsin, o donanıma sahipsin, çoluğunun çocuğunun işte mürüvvetini görmektesin.
1: Aynen.
0: Eşinle yaşadığın belki en filtre dönem. Ya,
1: Mehmet Hocam
0: yani
1: bir de bakın.
0: 4 yıl
1: yani
0: kazanıyorsun.
1: Şimdi fiziksel aktivite dediğimiz zaman bütün herkes şunu düşünüyor. Kalp krizinden ölmeyeceğim diye düşünüyor. Hmm. Hani ağırlıklı
0: evet
1: olarak
0: tabii,
1: yürüyüş ekse kalp için.
0: Temel
1: halbuki yok. Fiziksel aktiviteyle haftada 150 dakika 8 meme kanserinden biri önleniyor.
0: Hmm,
1: 15 kalın bağırsak kanserinden bir tanesi önleniyor.
0: Müthiş.
1: 15 diyabetten bir tanesi önleniyor. Yani
0: müthiş,
1: hiç tahmin etmeyeceğiniz kronik hastalıklar şey üzerinde de koruyucu etkisi
0: müthiş
1: var. Çünkü fiziksel aktivite sizin bu hastalıklara neden olan genlerinizin aktivitesini düşürmeye başlıyor. Hmm. Dur bir dakika, sen ne yapıyorsun diyor. Geni bastırıyor. O yüzden çok önemli.
0: Çok güzel.
1: Kemoterapi alan mesela bir kişinin fiziksel aktivite yaptığı zaman sağ kalım
2: tabii
1: beklentisi
2: artıyor,
1: yükseliyor.
0: Müthiş bir örnek. Şimdi ben de bir örnek vereyim. Şöyle bir örnek vereceğim. Hocam ikinize de sorayım o soruyu. Sen hocam sabah 7'de işe gidiyordun.
1: Doğru.
0: Televizyon programında.
1: Doğru.
0: Belki daha erken. Ben o saatte görüyordum seni. 7'de gidiyordun. Sonra 11.30 gibi çıkıp kısa bir spor yapıyordun. Sonra hastalarına gidiyordun.
1: Doğru.
0: Ve bazı geceler
1: konser.
0: Programa konsere gidiyordun. Şimdi bu enerji nasıl geliyor?
1: Müzik işte iyileştiriyordu beni.
0: Kolay. Başka bir şey var. Sabah çok iyi geliyordun sonra tekrar. Sabah pırıl pırıl geliyordun. Orada bizden gizlediğin bir şey yakaladın gibi sen sanki.
1: Vallahi yok.
0: Günü 18 saat.
2: Sırrını açıkla.
0: Sırrını açıkla. Hakikaten ne vardı o? Yani gençlik ya da işte bu, şu anda enerjik olmakla açıklanacak bir şey mi? Yoksa hani işin psikolojik tarafıyla ilgili yaptığın şeyleri sevmek, anlam vermek, mutlu olarak yapmak, iyi ekiple çalışmak. Şimdi seni işte Samet gördü saçı evet yaparken o Murat abicim diye sarıldı. Bunlar da enerji veriyor tabii biraz değil
1: ya
0: mi?
1: Ya kesinlikle.
0: Ya da seni öyle hocam öğrencilerinden dinlerken falan bambaşka bir dünyaya gidiyor insan. Anlar yani. O Murat ben sevmeyeni görmedim ya. İnanılmaz saygı duyulan bir şeyiniz var o konuda.
2: Şükür.
0: Bunun etkisini evet nasıl görüyorsun hocam o tempoda?
1: Ya şimdi şöyle hakikaten bana çok insan soruyor. Ya bu kadar işe nasıl yetişiyorsun
0: öyleydi
1: gerçekten? Çünkü hakikaten günde 4 mesai yapıyordum. Hele televizyon evet, döneminde evet, önce televizyon, arkasından üniversite, arkasından hastane, muayenehane, evet, akşam şey işte konser evet, hakikaten. Hakikaten bir şey kullanmıyordum ama kullandığım şey şu. Ben hayatta bir amacın olmasının çok önemli olduğunu evet düşünüyorum. Ve benim amaçlarımdan bir tanesi de bu dünyadan ayrıldığım zaman geride güzel şeyler, hikayeler bırakmak, güzel izler bırakabilmek. Dolayısıyla hani bunun bir kere peşinde koşuyorum. İkincisi ben zannediyorum beyin yapımı da iyi koruyabiliyorum ve bu da en önemli şey belki de şu telefonumda olan şükür günlüğü. Yani stres kontrolünde ben bunu çok yapıyorum.
0: Çok güzel.
1: Sabah mesela 6 hatta ben 5.30'da çıkıyordum. 6'da beni alıyorlardı.
0: Tabii kesinlikle.
1: Hiç mi diyorlar sabahın 6'sında yola çıktığın zaman ya bugün de işte gidilir mi demiyorsun? Tabii yani ki diyorum ama ondan sonra diyorum ki ya bir dakika şükredeceğim bir şey var bugün. sağlıklı uyandım. Ya. Gidecek bir işim var. Hatta dört işim var.
0: Bu kadar çok var ki.
1: Yani hiç aslında gün içinde rutine bağladığımız ama teşekkür etmemiz gereken o kadar çok şey var ki ben bunları fark etmeye başlamıştım o dönemde. Ve benim en büyük şeyim de aslında devam etme nedenim de açıkçası buydu. Ama dediğin gibi ekip de çok önemli. Hani evet. Sen sabah geldiğin zaman orada her şey hazır oluyor. Bugüne kadar yaptığın birikimler, hani bugün işte beni bir konuşmaya çağırsalar, ben bugüne kadar yaptığım bilimsel birikimle konuşabiliyorum. Her gün kendimi evet, geliştirdiğim evet. için üzerine bir şeyler anlatabiliyorum. Bunların yani hepsi aslında önemli bence.
0: Pek hayır demeyi de sevmiyorsun. Biraz yoğunluk da oradan geliyor.
1: Evet, bir yani şey orası da benim Hı-hı. kontrol etmem gereken bir nokta ama kesinlikle. Değiştiremiyorum çok da kendimi.
0: Şimdi aynı şeyi Murat Hocam senin için de söylüyorum. Sen şu anda işte dünyada bizi temsil etme noktasındasın. Yani bizim akademisyen dünyasının işte Şampiyonlar Ligi'nde varsın ve ismin orada, bu gerçek. Ama insanlar seni iyi anlıyor. Şimdi biz de başarılı insan biraz kibirli, burnu havada işte şey bir tiptir. Bunu halletmiş olmanız bence çok etkili. Sen bunu nasıl başarıyorsun? Öğrencilerin seni niye seviyor yani? Yani beslenmen
2: zor bir soru. Ya şöyle.
0: Çünkü bir avuç fındıkla bir avuç.
1: Şimdi bir videomuz geliyor öğrencilerden.
2: Ya ben çok çözümsel bir insanım. Ben kendi hayatımı da zorlaştırmam. Ya da kendi hayatımı zorlaştırsam da başkasının hayatını asla zorlaştırmam. Yani benim de öyle bir özelliğim var. O yüzden de hani bana gelen birisi mutlaka cevabını almış şekilde geriye döner. Ya, yani iyi. Mutlaka iyi ya da kötü cevabını almış şekilde geriye döner. O yüzden de bir de ben herkese insan olarak bakarım. Yani ben hiçbir zaman kimliğimin arkası gizlenmiş bir insan olmadım. Yani kimliğim benim tam tersine arkamda duran, ben kimliğimin önünde bir insan olarak yaşadım hayatımı. Hı-hı. Buna da hep şükrederim açıkçası. O yüzden de ben naif olmayı hiçbir zaman bırakmadım.
0: Evet, bu
2: en çok büyük, önemli. En büyük değerlerden bir tanesi evet. o bence. Bir de meslektaşlarım her zaman çok saygı duyuyorum. Başarılı meslektaşımı alkışlamayı çok seviyorum. Hmm. İnsanlar birbirini alkışlamıyor
0: çok,
2: çünkü.
0: Evet,
2: yani iyi bir şey yaptığında kimse evet. kimseyi alkışlamayı sevmiyor. Ben meslektaşımı iyi bir şey yaptığında çok gururlanıyorum. Gurur duyuyorum, mutlu oluyorum ondan sonra.
0: Bence bu sır çok büyük
2: ama
0: sır.
2: Ama gerçekten bir sır var mı? Yok bence. Çünkü ben de bazen şaşırıyorum. Yani gerçekten çok şaşırıyorum. Ama şükür diyorum. Ben çok şükürcü bir insanımdır. Yani demek ki iyi şeyler biriktirmişiz. O iyi şeylerin de meyvelerini topluyoruz. İnsanların hayatında iz bırakıyoruz. Bence en büyük fayda o diye düşünüyorum. Evet. Bunu mesela geliyor, diyor ki 30 yıl önce diyorsunuz diyor işte bir şey olmuş da ben ona bir şey demişim de o bir şeyden bir feyiz almış da kendine bir hayat kurmuş mesela.
0: Ya, çok ne güzel.
2: Enteresan evet. şeyler çıkıyor ortaya. Ama ben de Murat ki mesela hayatımda hiçbir işi büyütmeyen, az önce de konuştuk. Ben mesela hayatımda hiçbir işi büyütmem. İşimle kavga etmem. İşimi çok seviyorum.
0: Evet. Şikayet etmiyorum.
2: Asla şikayet etmiyorum. Yani çünkü hepimiz seçtiğimiz hayatları yaşıyoruz aslında. Evet. Kimse bizi bunun için itmedi. Biz kendi çabamızla bu işi belli bir noktaya kadar getirdik. Ve şu anda da istediğimiz için bu yaptığımız her şeyi hala üretiyor olmak mesela çok büyük bir dinamizm katıyor bana. Yani hala evet. üretiyorum. Hala evet. bir makale kabul ediyorum. Yaşasın falan yapıyorum yani.
1: Bir de mütevazı olmak bence insanı daha da çok ileriye götürüyor ve kendini tanımana da müsaade ediyor. Tamam. Bir dönem Avrupa Junior genç grubunun temsilcisi olarak çalıştım. Senior yani büyük grubunda temsilcisi Michael Horrocks'tı. Bir kurstan çıkıyoruz. Kapıdan geçeceğiz. Ben dedim ki buyurun işte Bay Horrocks önce siz geçin dedim. Hayır lütfen önce sen geç dedi. Dedim ki yok hani bizde hoca önce geçer. Bana hiç unutmayacağım bir şey söyledi. Bak bu belki herhalde 15-20 yıl önce olmuştur. Dedi ki burada eğer ben profesör ve eğitmen olarak bulunuyorsam bunun nedeni sensin dedi.
0: Çok güzel, çok
1: sen
0: güzel.
1: Öğrenci olduğun için ben ya, burada değerliyim dedi. O yüzden evet. burada esas değerli sensin. Önce senin geçmen gerekiyor dedi.
2: Evet. Çok güzel.
0: Peki şunu soracağım. Şimdi hocam sen bir yandan da idarecilik yapıyorsun. Hı-hı. O tarafı zaten anlamıyorum. Yani bir de onu nasıl yapıyorsun? Çünkü çok korkuyorum ve çok zor geliyor.
1: Ben izin bana.
0: Çünkü insanla o manada uğraşmak yani ilişkileri bile bozabiliyor zaman zaman idareci olarak uğraşmak. Evet. Sen çok üretken bir fakültenin dekanısın. Şunu soracağım Murat Hocam sen çok fazla insan tanıdın yani programlar sunduğun için kalburüstü doktorları ağırladın, hep hekimleri ağırladın. Nasıl görüyorsun? Bizim genel olarak şöyle bir çizdiğinde Türkiye tıp alanında nasıl bir yerde?
1: Bence Türkiye tıp alanında gerçekten çok iyi. Bunu ben ilk olarak bir dönem İstanbul Tıp Fakültesi'nde öğretim üyesiyken Fransa'da çalıştım.

0: çalıştım bir yıl. Ve bizim orada öyle bir şey vardı. Ali Akgüs Hoca'nın bir kuralı vardı. Yazılı olmayan bir kuraldır bu. Uzmanlar yurt dışında bir yıl çalışmadan doçentlik sınavına giremez.
1: Ha, anladım. Bunu kesin bu deneyimi istiyorlar.
0: Bu deneyimi yani. İstiyor. Yani diyor ki sen yeter ki oraya git, farklı bir dünyayı gör, farklı yaklaşımları gör, oradan teknoloji varsa bize getir. Ve ben bir yıl Fransa'da çalıştım. Ben bir yıl Fransa'ya gittiğim zaman bana en büyük katkısı ne oldu biliyor musun? Dedim ki ya biz modern tıbbı yapıyormuşuz zaten. Tek farkları şuydu. Malzeme bol. İbadul.
1: Ah tabii o var.
0: Orada stent var, orada balon var. Ne istiyorsan ameliyat malzemesi hazır. Bir tek farkı oydu açıkçası. Ah, ben gerçekten Türkiye'de tıp eğitiminin ve özellikle tıp uygulamasının çok modern olduğunu ve tamamen günümüze uygun olduğunu düşünüyorum açık söyleyeyim.
1: Bizde tabii bir de hocam yani hekimlerin yetişmesi, o üniversitelerde okuması bir şey de oluşturuyor bizde. Bir maneviyat da oluşturuyor halk. Yani,
0: doğru.
1: Yani o şansa sen sahip olmuşsun. Ben böyle iyi hekimde, işini gerçekten iyi yapan hekimlerde hep o hissiyatı da görürüm. Yani maneviyatı da bu manada güçlenmiş insanlardır. Yani borçlu hissetmek gibi değil ama. Evet. Yani işte bu ülkede bizi buraya getirdi. Evet, zor şartlarda. Biz de bunun karşılığı verdik gibi bir şey hissediyorum.
0: Hocam bence bütün meslekler için bu geçerli. Bana soruyorlar hani iyi bir doktor olmak için ne olmak gerekiyor? Bence bütün meslekler için tek bir kriter var. İyi bir insan olman lazım.
1: Evet. Kesinlikle öyle. Bu çok değerli. Konumuzda şimdi zayıflama konusuna bir gelelim tabii ki. Şimdi çok model olması gereken kişiler buradayken onların hayatları ve özel durumlarını konuşmak bence daha iyi bir mesaj yani Türkiye'ye. Yani nasıl oluyor? Bunlar işte sadece bilgiyle, çok çalışmakla olmuyor. Bunların bir takım kişilik özellikleriyle geliyor başarı ve bu başarı da aslında adı başarı koyulan değil, paylaşılan bir şey. Onu görüyorum sizde. Hocam insanlar zayıf olmak istiyor. Eskiden bu kadar istemiyorlardı. Yani değil mi? Bu kadar önemli değildi.
2: Bu kadar da kilolu değildi. Bence o yüzden zayıf olmak istemiyorlar.
1: Şimdi acayip bir zayıflık yani güzellikçe işte ne bileyim işte 14-15'inde kız çocukları işte aynada gördükleri o imajdan rahatsız oluyorlarsa erkenden
2: ve
1: başlıyorlar.
2: Ve bu zorbalığa dönüştü. Yani.
1: Zorbalığa dönüştü. Tabii. Beğenmiyor, kabul gör falan. Öyle bir durum var ama bir yandan da çok da böyle bazen fair play'e uygun olmayan yöntemler kullanılabiliyor. Hızlı yöntemler. Hızlıca yapalım. Şimdi sen ne diyorsun hocam? İyi uyku diyorsun. Egzersizini yap diyorsun. Haftada işte günde 3 öğün doğru beslen diyorsun. Doğru takviyeyi bulabildik falan. Bunu yapmak yerine bir hap alayım ben. Kilo vereyim. Ama bu şekilde verilen bir kilo sence nasıl bakıyorsun yani bu
2: şimdi
1: şeyle?
2: Şöyle aslında kilo verme ya da zayıflama olayındaki en büyük eksik halka yaşam tarzı değişikliği dediğimiz kısım. Hı-hı. Yani evet bir insanı belli bir takım ilaçlarla ya da belli bir takım yöntemlerle zayıflatabilirsiniz. Hı-hı. Hiçbir sorun yok. Ama bu kişi zayıfladıktan sonra eski alışkanlıklarına geri dönerse
1: bunun
2: ne olacak?
1: Kalıcı bir şey olacağını,
2: kalıcı bir şey olacağını herkes çok net bir şekilde biliyor aslında. O yüzden de yöntemler dünyadaki obez nüfusu azaltmak için geliştirilmek zorunda zaten. Yani işte bunu bazen ameliyatlarla gerçekleştirdi cerrahlar. Bazen bir takım ilaçlar ya da takviyeler çıktı bunu başarmayacak. Ama şu ana kadar kimse bu sorunu çözemedi. Çözseydi dünyada bu kadar obez olmazdı şu anda. Türkiye'nin rakamları tabii çok korkunç. Yani şöyle korkunç. Hmm. 2030 yılında Türk kadın nüfusunun, yetişkin kadın nüfusunun %50'si obez olacak.
1: Ya bu %50 mi diyorsun hocam?
2: %50 evet. Yani Dünya Sağlık Örgütü'nün verisi bu. Beklediği projeksiyon böyle. Türk erkek yetişkin nüfusunun da %34'ü yani her 100 erkekten 34'ü, her 100 kadından 50'si obez olacaklar.
1: İnanılmaz.
2: Şimdi bu estetik kaygının dışında çok daha farklı bir boyutu var bunun. Çünkü bu insanlar şeker hastası olacaklar, bu insanlar hipertansiyon olacaklar, işte bu insanlar kalp damar hastası olup Fırat'ın kapısını çalacaklar. Evet. Ve bunlar ülke ekonomisine, ülkenin sağlık ekonomisine çok ciddi bir yük getirecekler. Yani bir işin bu boyutu var.
1: Evet.
2: Ve dünyada da durum böyle. İşte Amerika'da böyle bütün dünya nüfusunda obezite gitgide artıyor ve çözemiyorlar. Ve tabii sektör de bir yandan bunu çözmek için ne yapalım sorusunun cevabını bulmaya çalışıyor. İşte şu anda çok herkesin yani dünyanın gündeminde olan bir dün öğrendim. Geçen ay yani bu Aralık ayının itibariyle dünyada en çok satılan ilaç grubu şu anda zayıflama ilaçları.
1: İnanamıyorum.
2: Zayıflama iğneleri. Evet. Yani birinci sırada yer alıyor satışta.
1: Kalmaz bir şey. Yani ne kadar büyük bir ihtiyaç olduğunu açın diyorum. Yani

0: Kullanılsa yani
1: şöyle,
0: tabii
1: şey ihtiyaç işe yarıyorsa. Şöyle var. Çünkü dediğim gibi yani ülke ekonomilerine getireceği yük çok daha büyük olduğu için bir çözüm arayışı var. Bütün devletlerde bir çözüm arayışı var. Şimdi tabii ama hep işte o eksik halka var. Yani bu insanlar yaşam tarzlarını değiştirmedikleri için, yeme davranışlarını değiştirmedikleri için evet tedavi süreci çok başarılı geçiyor genellikle ama sonuçta bu zayıflama iğnelerini siz ömür boyu kullanamayacaksınız. Belli bir yerde bırakmak zorundasınız. Çünkü Murat'la da konuştuk. İşte ekonomik olarak da sonuçta belli bir bütçesi olan işler
0: doğru,
1: bunlar.
0: Doğru.
1: Ve bıraktığınızda tekrar geri alma oranı şu anda %65. Yani bugüne kadar yapılmış yayınlarda gözüken
0: çok
1: 100 kişi bu iğneyi kullanıyor ama 65'i tekrar eski kilolarına
0: geri alıyor. Çünkü yaşantısını buna uygun hale getirmiyor. Evet. Çok güzel.
1: Diğer yandan Murat da katılacak mı bilmiyorum ama iştahsızlık ya da yemek yemeğinin akla gelmemesi normal bir fizyolojik süreç değil.
0: Değil tabii değil.
1: Çünkü vücudun minimal düzeyde de olsa bir enerji, bir vitamin, bir mineral gibi işte besin ögelerine ihtiyacı var.
0: Burada bir fake atıyorsun
1: evet,
0: kendi bedenine. Yani.
1: Aynen. O yüzden de hani yemeği durdurmak nereye kadar sağlıklı bir süreç yaratacak? Bu da
0: senin hocam az önce söylediğin işte baklagil alman lazım, işte sebze meyve alman lazım, biraz kuru yemiş şunlar. Ya bu işte sağlıklı beslenme ise iştahın kesilmesi birçok hastalığın zaten belirtisidir yani. Öyle gelir.
1: Aynen.
0: Yani psikolojik problemi olan insanlar da psikiyatrik hatlarına ya uykusuzluktan ya iştahsızlıktan gelir.
1: Şimdi zayıflama iğnelerini kullananları ben iki gruba ayırıyorum. Bir tanesi gerçekten iştahının kapanmasından hoşlanıp da işte verdiği kilodan mutlu olan bir grup var. Hı-hı. Bir tane grup da var ki ben iğne oluyorum. İstediğimi yerim. Bu iğne zaten beni zayıflatacak diyen bir grup.
0: Tamam o motivasyon iğnesi gibi.
1: Bir de öyle bir soru diyor ki ama olmadı diyor.
0: Olmadı.
1: Ve daha fazla yan etki görüyor.
0: Siz hayat standartını değiştirdim. Onu da değiştirdim. Evet. Daha fazla yemeye başladım yine oldu.
1: Yine olmadı. Ve tabii daha fazla yan etki görüyor. Şöyle bir şey. Dünya Sağlık Örgütü en son bir ay önce falan bir rapor yayınladı. Bu zayıflama iğnelerle ilgili. Diyor ki beden kütle indeksi 30'un üzerinde olanlar ve özellikle de diyabete yatkın olanlar ve diyabet teşhisi almış olanlar. Yani şeker hastalığı olanlar ya da şeker hastalığından bir önceki basamakta olanlar. Evet bunları kullanıp da en azından bir mevcut ağırlığının %5'ini 10'unu verirse en azından diyabet olmaktan kurtulabilir ya da diyabetten bile hatta geriye dönebilir.
0: Yani teraziye
1: diyor.
0: Koyduğumuzda bu
1: evet.
0: Kişiler
1: hani kar zarar ilişkisi vardır ya.
0: Için,
1: evet bu diyor. Bunlar da kullanılabilirler ama mesela kullanmaması gereken insanlar mesela GB emzikliler kullanamaz bir kere. Ya da bir tiroid kanseri geçirmişse bir kişi zayıflama iğnelerini kullanmaması
0: gerekiyor. Ya da vücut kitle endeksi yüksek değilse
1: evet.
0: Niye kullansın?
1: Ya da işte 30'un altındaysa ya da daha şöyle diyor hatta estetik kaygı nedeniyle bu iğneler kullanılmasın
0: çünkü
1: diyor.
0: Çünkü onu sunuyor ki aynada kendine bakarken hep bir kusur ya da fazlalık bulacaktır evet, insanoğlunun zihni.
1: Yine senin alanın. Sonuçta bu yeme bozukluğu geçmiş olan insanlar mesela bu tarz eylemlere girişmemesi gerekiyor. Çünkü tekrar depreşme riski çok yüksek yeme bozukluklarının. O yüzden de karşı değilim, asla karşı değilim. Gerekli hastada eğer uygun bir seçenekse tabii ki kullanıp hastanın yaşam kalitesini artırabilirsiniz. Ama hastaya aynı anda beslenme eğitimi vermelisiniz. Yaşam tarzı eğitimi vermesiniz ve altta yatan bir psikolojik sorun varsa da bunu da çözmeye gayret edici bir çaba içerisinde olması gerekiyor.
2: Oradaki yani sistemde en büyük problem var. Zaten aslında o. Yani bugün siz eczaneye gittiğiniz zaman bu ilaçları kendi başınıza alabiliyorsunuz ve kendi başınıza başlayabiliyorsunuz.
1: Evet, en büyük sıkıntı o.
2: Yani hocanın söylediği gibi hani senin işte fizik egzersiz yapmadan bunu kullanman bir kere kas kaybına neden oluyor zaten. En büyük problemlerden bir tanesi bu. Çünkü yaşam uzadıkça bizim inanın en çok uğraşacağımız iki sistem var. Bir tanesi biraz önce söyledik beyin sistemi, ötekisi kas iskelet sistemi. Yani sen belki 100 yaşına geleceksin ama ayakta duracak kasa ve kemik kuvvetine sahip olamayacaksın.
0: Bedenin seni yürütmeyecek.
2: Evet.
0: Yani.
1: Sözünü kesiyorum. Sosyal medyada şöyle bir şey geçti. Bir post gördüm. İnsanlar diyor işte estetiğe yatırdıkları parayı diyor kaslarına yatırsalar.
2: Evet doğru.
1: Halbuki yaşlılıklarında daha rahat edecekler.
0: Kesinlikle yani. Daha hoş gözükecekler
2: evet.
0: Yani.
2: Muhtemelen. Yani şimdi sonuçta mesela morbid obezite cerrahisi de var ya. Bu anlamda mesela ben mantık olarak hani onu tercih edin diye söylemiyorum ama obezite cerrahisi kliniklerinde kurulan sistem en azından buna hizmet ediyor. Yani diyetisyenle birlikte çalışıyor, psikolog var grubun içinde, bazen psikiyatr

0: Psikiyatrist var, bazen fizik, fizyoterapist var vesaire. Yani hasta kontrollü bir şekilde zayıflıyor. Takviyeleri veriliyor çünkü bu kadar iştahsız ve az beslenen bir kişide vitamin ve mineral eksikliği olma ihtimali de çok yüksek.
1: Yani az yiyorsam profesyonelleşmen lazım.
0: Evet, kesinlikle. Yani bu ezbere yapılacak bir şey değil. İğneler çok doğru, mantıklı bence ama... mutlaka bir profesyonel destekle yapılmalı. İşte kafana göre değil yani.
1: Tam olarak özeti.
2: Bir de Mehmet Hocam, şimdi şöyle bir şey oluyor. Şimdi hasta 100 kilo ve işte bu iğnelerle diyelim ki 60 kilograma kadar geldi. Şimdi 40 kilo yağdan gitmez. Böyle bir beslenme sistemi içerisinde 40 kilonun yağdan gitmesi mümkün değil. Ne oluyor? Kaslar işte sarkopeni dediğimiz kaslardan tükenmiş bir vücut ortaya çıkıyor. Şimdi kas tükenince ne oluyor? Metabolizma yavaşlıyor. Çünkü kas demek metabolizmanın hızını artıran bir faktör. Bu insanlar bıraktığında, normal yaşama döndüğünde zaten metabolizmaları yavaşladı. Bir de şey var, şimdi açlık biliyorsun aynı zamanda psikolojik de bir süreç. Yani bir şeye karşı özlem de var. Ve bıraktığı gibi o özlem yani, tekrar ortaya çıktığında hem daha fazla yiyor, hem işte zaten kas kütlesi azaldı, metabolizması yavaşladı. Bir de bununla baş etmeye çalışıyor. Ve %65 çok yüksek bir rakam. Yani geri alma oranı %65 şu anda dünyada. Bunu düşürmek aslında bu iğneleri ya da bu zayıflama ilaçlarını üreten firmaların da başarısı olacak aslında. Çünkü sonuçta geriye dönüş bir başarısızlık aslında.
1: Evet.
2: Yani geçici bir başarı elde ediyor.
1: Şans eseri mi bulunuyor hocam bu ilaçlarda? Gerçi o sorunun cevabını bilmiyor olabilirsin.
2: Yok, şans eseri bulunmuyor. Şimdi bu ilaçlar vücutta GLP-1 dediğimiz bir hormon var. Bu hormon bağırsaklardan salgılanan bir hormon. Ne yapıyor? Beyine gidiyor, diyor ki sen şu anda doydun, aç değilsin deyip iştah düğmesini kapatıyor.
1: Çok iyi.
2: Ama bağırsak sağlığı, özellikle işte bu işte bağırsaklardaki mikroorganizmaların sağlıklı dağılımı ya da işte genel olarak sağlıklı bir yaşam içerisinde olduğunuzda zaten bu hormonu vücut üretiyor.
1: Üretiyor zaten.
2: Orada bir sıkıntı yok. Ama işte yanlış besleniyorsunuz, egzersiz yapmıyorsunuz, işte birçok yanlış faktörü bir arada bulundurduğunuzda vücut bu hormonu yeterli miktarda üretmiyor ya da cevabını bulamıyor aslında. Yani hormon cevap bulamıyor kendine. Aslında gidecek, düğmeyi kapacak ama yolu bulamıyor.
1: Yolu bulamıyor.
2: Şekilde.
1: Anladım,
2: o yüzden de bu iğneler ne yapıyor? Bu iğneler bu hormonu aktive edecek bir madde veriyor size. Bu madde gidiyor hormonu daha güçlü hale getiriyor ve hormon gidiyor şalteri kapatıyor. Şimdi şalteri kapatmak her zaman karanlıkta uzun süre yaşamak iyi bir şey midir? Tabii vücut ki. İçin bunu bence değerlendirmek tabii gerekiyor.
0: Bir de orada şey var ya, aslında evrimsel sürece de aykırı bir şey bu. Tabii. Biz neden mesela birçok meyve ve sebze yiyoruz? Ama çok bir şeyi aynı şekilde yediğiniz zaman, 2-3 gün yediğiniz zaman çok sevdiğim bir meyveyi bile
1: canın çekmez artık.
0: Canın çekmiyor. Neden? Tamamen esasında fizyolojik bir şey bu. Ve bunun çıkış nedeni de
1: depolarını doldurdun çünkü onunla ilgili gibi
0: aslında
1: bir şey.
0: Aslında şöyle, dopamin depolarını dolduruyoruz. Bu tam senin iş.
1: Tamam, şimdi anladım.
0: Şimdi bak, neden farklı besleniyoruz? Eğer mesela diyelim ki brokoliyi çok seviyorsun. Ben ıspanağı çok severim. O bir kendimden gideyim.
1: Tamam.
0: Ama bir gün ıspanak yerim, hoşuma gider. İki gün yerim, üçüncü gün artık yeter bugün de ıspanak mı derim. Çünkü artık dopamin deşarjına neden olmayacaktır. O yüzden başka bir yiyeceği tercih ederim.
1: Çok, hiç beklemediğim bir yerden ele aldın. Çok hoş.
0: Bunun
1: çok iyi
0: mantığı da ne? Eğer böyle bir sistem olmasaydı, ben ömür boyu ıspanak yeseydim. Hep aynı vitamin, mineral ve karbonhidratı, proteini, yağ almış olacaktım. Halbuki dopaminin doyuramadığı şeyler, doydukça dopamin farklı bir şeye geçtikçe insanoğlu farklı vitamin, mineral, protein, yağ alıyor esasına bakarsan. Tamamen evrimsel bir süreç.
1: Yani orada da zihin beden ilişkisine kadar.
0: Ama mesela şekerde bu yok ya. O yüzden ona doymuyorsun. Şeker depomin depolarında doyum ulaştırmıyor bir türlü. Şimdi bu tabii biraz bunun gibi.
1: Bir de onun çok çeşitli versiyonlarını alıyorsun bir de.
0: Tabii.
1: Süslü versiyonları.
0: Evet, aynen öyle. O yüzden aslında iştahı kapatmak senin direkt olarak farklı vitamin, mineral vesairenin almanın önüne geçiyor.
1: Tabii burada aslında bir defekt var, bir hata var yani. Evet. Burada o hatadan biraz yararlanıyor.
0: Yeni ilaçlar geliyor tabii bu arada. Kombineler gelmeye başladı. Artık ikili, üçlü kombinasyonlar geliyor. Bunlar daha da etkin olacak. Yani sonuçta bir yandan tıp da tabii ki gelişimini devam ettiriyor. Yeni ilaçlarda belki kasları koruma için bir şey yapılacak. Bilmiyoruz.
1: Evet, şunu görüyorum. İşte özellikle işe yeni başlayanlar. Bu arada diyetisyenlik eğitimi Türkiye'de çok güçlü, çok iyi hakikaten. Evet. İyi öğrenciler yetişiyor. Puanlar yüksek ve iyi öğrenci. İyi öğrenci derken yüksek puanlı öğrenci. Şöyle yapıyorlar ilk 5-6 yıl. 87

0: işte 69 falan. Sürekli bir sayısal bir kendini gösterme çabası. Oysa ki bu işin benim anladığım kadarıyla siz dinleyince çok sayılarla çok alakası yok yani. Sen 87'den 82'ye düştün de ne oldu o sırada? Tabii, o 5 kilo neydi? Ya da sen hayatında neyi değiştirdin? O konu önemli. Şimdi araya gitmeden başka bir konu var. Çok önemli hocam. Biraz konuyu değiştirmiş gibi olacağım ama. Şimdi benim annem de bir sağlık problemi yaşadı Mart ayında. Bir pıhtı atma hikayesi oldu. Geçti şu anda. Çok sağlıklı. Şükürler olsun. İyi durumda. Hep şunu duydum. Hocam pandemiden sonra tabii işte aşı olmuş muydu? Oldu aşı. Yani evet. Gerçekten böyle bir bağlantıyı insanlar zihinlerinde oluşturmuş durumdalar. Ben de bununla ilgili makaleleri okudum. Bilimsel çalışmalar böyle bir bağlantı kurmuyor gibi gördüm kendi alanım olmamasına rağmen. Yani çok böyle kapsamlı aşı çalışmalarında böyle 10 bin kişiyle yapılan çalışmalarda bile
1: milyon
0: kişilerle hatta koruyucu özellikler durumlar bile ifade ediliyor. Çalışmaların bazılarına çok güvenmesem de ki sen de güvenmiyorsun ama genelde durum bu. Pıhtı nedir? Bir sormak istiyorum onu. İnsanlar bunu çok duyuyorlar ve korkuyorlar. Bir de bir ilişki var mı diye sorayım hocam ilk.
1: Direkt sana. İkinci sorudan başlayabilir miyim?
0: Tamam,
1: çünkü herkes en çok onu merak ediyor.
0: Evet,
1: yani bir kere
0: öyle.
1: İlişki yok.
0: Yok
1: yani
0: diyorsun,
1: şöyle
0: net,
1: evet, çok ha? Net Allah aşkına artık herkes rahat olsun. Yani
0: evet.
1: Bu ülkede veya dünyadaki tüm ülkelerde aşıları ilk olanlar kimlerdi?
0: Hekimler,
1: hemşireler, sağlık çalışanları.
0: Evet, sağlık çalışanları.
1: Eğer böyle bir şey olsaydı herhalde şu anda hastanelerde çok ciddi hemşire ve doktor açığı olurdu.
0: Tabii yani bu en net gösterge olur.
1: Yani toplumda en fazla adet olarak da aşı olan grup biziz. Hı-hı. Ve doktorlar arasında bu kadar felç geçiren, enfarktüs
0: olmamıştır.
1: Geçiren vesaire yok.
0: Olmamıştır.
1: Yani böyle bir şey yok. Evet. Hatta yapılan birçok çalışma var. İngiltere'de yani 54 milyon kişinin verileri analiz edildi.
0: Şey.
1: Evet, evet. Yani tabii ki bazı aşı gruplarının vektör aşılarının vardı ilişkisi. Hı. İşte o Oxford AstraZeneca aşısında bulundu. Hı. Ama mRNA aşısında bu kadar yüksek oranda bir bağlam yok. Onu söyleyelim.
0: Hı hı.
1: Hatta yapılan çalışmalar şunu gösterdi. Aşı olmayan kişilerde
0: evet.
1: Pıhtı oranı daha yüksek.
0: Evet, evet.
1: Neden? Mesela. Çünkü aslında COVID yani bu virüs tek başına pıhtı riskini arttırıyor. Ama COVID'de şöyle bir sıkıntı vardı ya, insanlar hastalık geçirdiğini bazen fark etmedi.
0: Evet.
1: Biz evimizde 4 kişiyiz, 4'ümüz de olduk, bir tek bende pozitif çıktı. Diğerli mesela kızım da sürekli ya benim sıkıntım var diyordu, bütün testleri negatif çıktı.
0: Çok
1: sonra bir ameliyat olurken ortaya çıktı ki antikoru zirve yapmış, meğerse geçirmiş fark etmemiş.
0: Wow,
1: şimdi
0: geçmiş olsun bari.
1: Dolayısıyla çok teşekkür. Aşı olmayan ve COVID geçiren, bunun farkında olmayan insanlar esasında o pıhtının yüksek olduğu en fazla grup biraz da.
0: Evet, bu çok ilginç işte.
1: Dolayısıyla bunun altını çizelim. Şimdi pıhtı neden olur? Pıhtı iki sistemde olabilir. Çünkü ikisi de birbirinden farklı olduğu için ayrı anlatmak lazım. Atar damar pıhtısıyla toplar damar pıhtısı birbirinden farklı ilerler. Hı hı. Toplar damarlar, örneğin elimizin üzerinde gördüğümüz yeşil damarlar, hı hı, toplardır.
0: Hı hı.
1: Bunlar yüzeyeldir zaten. Bir de bunlar, hı hı, kasların içinde vardır. Hı hı. Bu damarların görevi kirli kanı akciğere, önce kalbe, sağ kalbe, arkasından akciğere göndermektir. Dolayısıyla bu damarlarda pıhtı olduğu zaman, bu damar derken yüzeyel değil, hı hı, derinlerdeki, pıhtı önce sağ kalbe gelir, oradan akciğere atar.
0: Hı.
1: Ve hastada ölüm riski oluşturur. Çok büyük bir pıhtıysa. Şimdi eğer kalpte bir delik yoksa, hı hı, bu pıhtı akciğerde kalır, beyne atmaz.
0: Hı.
1: Derin ven trombozu dediğimiz tablo bu.
0: Evet.
1: Bir de atar damarlar da var. Yani kalpteki oksijenlenmiş temiz kanı organlara taşıyan damarlarda olabilir. O zaman o kan akışı nereyeyse pıhtı oraya atacaktır. Hmm. Örneğin boyunda bir pıhtı oluştuysa, boyun damarı nereyi besliyor? Beyni besliyor. Bu kan akışıyla birlikte pıhtı beyne gidecektir ve felç riskini doğuracaktır.
0: Evet.
1: Bağırsaklara giden damarlarda olursa bağırsakları mideyi gangrene götürür.
0: Hmm.
1: Bacakta olursa bacağı gangrene götürür. Kalp damarında, kalbi de besleyen damar var çünkü, eğer orada olursa da o zaman enfarktüsle karşı karşıya kalır.
0: Çok güzel cevap verdin hocam. Tam araya gitme anında
1: tamam.
0: Bitirdik ama üzerine biraz daha konuşmaya devam edelim. Çünkü yaşanıyor, insanlar korkuyor. Herkes kalp filmleri

yapıştırmaya gitti o renkli şeyleri ve bir şey var yani bende de böyle bir problem varmış işte falan, bütün aile endişe ediyor. Bunları soracağım, konuşalım. Kısa bir reklam arası. Efendim benim için gerçekten İnsan Hali programının en özellerinden biri Murat Aksoy ve Murat Başa. Çok soru sormak istiyorum, çok güzel cevaplar alıyorum. Kısa bir ara vereceğiz, siz hemen az sonra burada olun efendim, fazla uzağa gitmeyin.

0: gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ekonomiye yansımalarını farklı sektörlerinde değerlendirme şansı bulacağız.
1: Paranın yönünü belirleyen duraklardan canlı bağlantılarla güne damgasını vuran haberler uzman isimlerle değerlendiriliyor.
2: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.
0: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
3: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
4: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladık.
0: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
1: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
0: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bakma şansımız olacak.
1: Paranın Yönü hafta içi her gün 15'te A Para'da.

Murat Başlı, Murat Aksoylu harika bir insan hali programı tadından yenmeyecek kıvamında şu anda. Geçen hafta bir kavramdan bahsetmiştik. Şimdi programımızın çeşitli bölümleri var. Onları da geçmek istemiyorum. Geçen hafta bu alınganlığın kötü bir şey olduğundan bahsetmiştim. İşte alınacak çok şey var ama alınmak denen şey bizim biraz da doğamızda kodlu bir şey. Çünkü grup içinde yaşayan bir varlığız ve diğerlerinin bize olan davranışlarını fazla abartma eğiliminde olabiliyoruz. Şimdi o deneyden bahsetmiştim, onu bir daha bir hatırlayın. Sonra başka bir kavram daha anlatacağım. Her programın ikinci bölümünün başında bir kavramdan bahsediyorum. Bugün diyeceğim ki aman efendim alıngan olmayın fazla. Çünkü insanoğlu reddedilme hassasiyeti, reddedilme korkusu yüksek bir canlıdır. Yapılan deneyde 3 kişi birbirine top atıyor. Sırayla paslaşıyorlar, oyun oynuyorlar ve denek olana bir süre sonra hiç pas verilmemeye başlıyor. Birbirlerine atıyorlar sürekli ve bu beyin görüntülemesinde bu kişinin, top atılmayan kişinin aşırı bir üzüntü yaşadığı ortaya çıkıyor. Sonra diyorlar ki dur arkadaş üzülme. Bu sadece bir deney. Sana top atmıyor olmamızın nedeni bir deney yapıyor olmamız. Yine top atmıyorlar, birbirlerine pas veriyorlar. Bu kişi yine üzülmeye devam ediyor. Sonra diyorlar ki ya bak üzülme. Bu bir el bombası ve hangimizde kalırsa o oyunu kaybedecek ve patlayacak. O yüzden sana atmıyoruz. Birbirlerine paslaşıyorlar. Dışarıda kalan hala üzülüyor, alınıyor ve reddedilmeyle ilgili sıkıntı yaşıyor. En son diyorlar ki bak kardeşim üzülme, topu sana atmıyoruz diye. Çünkü topun sana her gelmeyişinde bir $5 kazanacaksın. O her top ona gelmeyişinde $5 kazanmasına rağmen topu ona atmadığı için diğer iki kişinin davranışlarından üzülüyor ve bir reddedilme sıkıntısı yaşıyor. Şimdi alınganlık, reddedilme korkusu ilişkilerimizi belirleyen kavramlardandır. Ve bizim doğal yazılımımızdaki bu reddedilme korkusuyla çevrenizdeki ilişkileri zorlaştırabilirsiniz. Bu reddedilme korkunuzun farkına varıp alınganlığı bir kenara bırakıp gerçek bir yaşam insanı olmanızda fayda var. Lütfen buna dikkat edin. Şimdi bu haftanın kavramı da şöyle kısaca anlatacağım. Sahne ışığı etkisi. Yani insanlar hayatta gündelik aktivitelerini yaparken böyle kafalarında bir ışık var da bütün dünya onları izliyormuş algısına kapılabiliyor. Ufak tefek bir hata yaptıklarında o kadar büyük hata yapmış gibi bir tepki veriyorlar ki herkes beni gördü, rezil oldum, şimdi ne açıklama yapacağım? Burada şunu söylüyoruz. O kadar da önemsendiğimizi düşünmeyelim. Bu etkideki temel hata insanların bizle ilgilenme miktarlarını çok büyükmüş gibi algılıyoruz ve bu bizi hata yapmaktan korkar hale getiriyor. Hata yapmaktan korkan insan denemekten vazgeçer. Denemekten vazgeçen insan da erteleme davranışlarını arttırır. Erteleme davranışlarının sonunda başarısızlık getirir. Bu başarısızlık da bize kötü hissettirir. Aslında çok basit olarak ya hata yaparsam korkusuyla hayatta yapabileceğimiz birçok şeyi ertelemiş oluyoruz. Sahne ışığı etkisi işte tam da bunu yapmayalım. O kadar da dünya bizi önemsemiyor diyor. Ama bir

0: Heyecan devam etsin istiyor.
1: Sonra şikayet eden babalar, etkinlik yapan babalar zorlukla. Şimdi çok güzel anlattın hocam programın sonunda. Bu pıhtı işi insanların korktuğu ama ne olduğunu bilmediği bir şey. Bir yerden bir şey kopuyor, bir yerde tıkıyor gibi esasında.
2: Bazen orada da olabilir. Hı. Ya mesela diyelim ki şuradaki damar sertliği gelişmiştir. O sertliğin üzerinde de pıhtı olabilir. Olabilir. Ya da mesela kalbinde pıhtı vardır. Kan akışıyla birlikte o pıhtıyı da atabilir.
1: Pıhtıyı da atabilir.
2: Tabii.
1: Bununla ilgili de çok fazla söylentiler var. Yani insanlar biraz da bugün bir şey satmaya karar verdiklerinde işte pıhtı atma ihtimalini düşürüyor, çok kullanmaya başladılar. Murat Hocam hemen sorayım. Böyle bir risk var. Gerçekten hastanelerde de bunu yaşamış çok insan var. Biz çok bulunduk hastanelerde işte 6 aydır. Var mı engellemek için bir beslenme şekli ya da biçimi bu yani, konuda işe yarayan?
3: Özel bir beslenme yok açıkçası. Hani normal sağlıklı beslenmesi gereken, herkesin yapması gereken şeyler aslında. Hani Murat da herhalde katılacaktır diye düşünüyorum. Sebze meyvenin yer aldığı, ondan sonra omega 3 yağ asitini belki biraz ön plana çıkabiliriz. Yani işte balık ve deniz ürünlerinden gelen ya da işte ceviz, fındık, bademden gelen ya da yeşilliklerden gelen bitkisel omega 3 kaynakları da bu grubun içerisine girebilir. Burada temel sorun aslında şu: damardaki yapı bozukluğu nereden kaynaklanıyor? Şimdi mesela ben de ailesel hiperkolesterol hastasıyım. Yaklaşık işte 18-17 yaşlardan itibaren hep kolesterolüm yüksekti. Ben ama buna göre yaşamayı öğrendim. Yani öğrendiğim andan itibaren buna göre yaşamayı öğrendiğim için bunu kontrol altında tutabiliyorum şu anda. Ne yapıyorum derseniz, şimdi düzenli egzersizimi yapıyorum, sağlıklı beslenmeye çalışıyorum. Ondan sonra işte düzenli bir şekilde uyku kalitemi ve süremi düzenli tutmaya çalışıyorum. Mümkün olduğunca stresten uzak durmaya çalışıyorum. Yani daha büyük bir yapmanız gereken bir şey yok aslında baktığınızda. Evet. Ama diğer yandan hatalı beslenme alışkanlıkları tabii ki bu süreci hızlandırabilir ya da daha kötü sonuçlarla sonlanması sebep olabilir. Ne gibi? İşte fast food kültürünün getirdiği işte doymuş yağların ya da işte trans yağların, aslında temel sıkıntı trans yağlarda, özellikle bu pişirmeyle ortaya çıkan sağlıksız yağların defalarca kullanılmasıyla ortaya çıkan ve bazı moleküllerin pişirme sonucu değişimi nedeniyle ortaya çıkan trans yağlar dediğimiz yağlar var, yağ asitleri var. Bunlar mesela kalp ve damar sağlığı için temel sorunlardan bir tanesi. Yine Murat katılacak mı? Doymuş yağlar hala tartışılıyor literatürde. Yani gerçekten çok mu kötüler, yoksa aslında sanıldığı kadar işte büyük bir etkileri yok mu konusunda hala tartışmalar söz konusu. Bence ben bu grupta insanları ikiye ayırıyorum. Şimdi bir gerçekten kalp damar sağlığı açısından genetik olarak yenik olarak hayata başlayan bir grup insan var. Bir de yani işte ne yaparsa yapsın o kolesterolü bir gram bile artmayan, hiçbir şey olmayan insanlar var. Yani bence insanları da bu şekilde ayırmak gerekiyor. O yüzden de herkesin kalp damar sağlığını bozan, etmen çok böyle birbiriyle aynı da olmayabilir açıkçası, ama genel olarak baktığımızda batı tarzı beslenme dediğimiz işte düşük lifli, yüksek tuz ve sodyum içeren, ondan sonra işte yüksek yağ oranına sahip olan ama sağlıksız yağlardan özellikle zengin bir beslenme modeli kalp damar sağlığını etkiliyor olumsuz yönde. Bir de üzerine egzersiz yapmıyorsanız, bir de üzerine stresli bir yaşantınız varsa, bir de üzerine yeterli süre ve kalitede uyumuyorsanız, bütün bunlar birikerek aslında sonuçta kişinin kalp damar sağlığını çok daha olumsuz bir hale getirebiliyor.
1: Çok güzel anlattın hocam. Teşekkür ederiz.
2: Şunu söyleyeceğim aslında. Ha, hemen böyle gene bir çizim yaptım.
1: Tamam, çok iyi olmuş hocam.
2: Şimdi bakın.
1: Bambaşka bir şey anlatıyormuşuz.
2: Bu bir lokomotif falan diyormuş mesela. Şimdi başka hiçbir ölüm nedeni olmasaydı. Kanser, bulaşıcı hastalıklar, trafik kazaları, şiddetli ölüm vesaire. Hepimiz bu dünyaya damar tıkanıklığıyla veda edecektik.
1: Sonunda bu bitiyor. Yani evet. Bu eskiyor, bu sistem.
2: Damar tıkanıklığının en önemli nedeni damar sertliği. Doğduğumuz zaman biz pırıl pırıl bir damarla doğuyoruz. Ama yaşımız ilerledikçe, örneğin 30'lu yaşlara geldiğimiz zaman tansiyonun çıkıyor mesela. Tansiyon bir miktar burada bir yaralanmaya neden oluyor, tamam mı? Ve bu damarda böyle bir kalınlaşma olmaya başlıyor. Şimdi ortadan kan akışı olduğunu düşünün. Evet. Sonra diyabet kontrolsüz hale

0: geliyor. Diyabet de bunun üzerine bir şeyler ekliyor.
1: Bu arada ama, Ali Can büyük bir mücadele içinde senin şekilleri göstermek için.
0: Nereye tutayım? Şöyle göstereyim o zaman. Ben oradan olacak diye düşündüm. Tamam mı? Şeker, tansiyon, kolesterol yükseldi. Kolesterol de bu damarda hasarlanmaya alıyor. Bakın ne oluyor? Gittikçe damarın tıkandı ve
2: kan
0: böyle bir
2: azalıyor.
0: İşte kötü alışkanlıklar, sigara zararlı sağlık için ama gene kullandım. Ne oldu bu sefer? Bu damarın içinde böyle içi kirpas olan bir plak sistemi oluştu ve damarın içindeki kan akışı da gittikçe bozulmaya başladı. Şimdi eğer bu damar işte bir anda tak diye tıkanırsa, diyelim ki burada pıhtı oluştu. Ne oluyor? Buradan giden akım aşağı geçemiyor. Burası örneğin kalpse işte enfarktüs oluştu.
1: Orası kansız
0: şimdi
1: kaldı.
0: Bu sistem bazısında 70 yaşında tıkanıyor. Bazısında 45 yaşında tıkanıyor. Bazısında bakıyorsun 80 yaşında, 90 yaşında hiçbir şey olmuyor. Gidiyor. Ben bakıyorum karotislere, boyun damarı mesela bunun için iyi bir gösterge. Bakıyorsun ya bir hiçbir şey olmamış.
2: Hiçbir şey çok iyi.
0: Kişiden kişiye gerçekten metabolizmamız çok değişiyor. Hı hı. Çünkü bunun içinde birçok etken var. Bağırsaklardaki mikropların önemli. Hı. Mikrobiyatan önemli. Kötü alışkanlığa sahip olup olmaman önemli. Tansiyonun olabilir ama tansiyonun kontrol ediliyor mu edilmiyor mu? Yani şimdi şeker kontrol ediliyor mu edilmiyor mu? Şekerin olabilir. Şimdi duyan bir şeker hastası bunu çok korkabilir. Ama sen şekerini sağlıklı seviyelerde tutabiliyorsan böyle bir problem olmuyor. Dolayısıyla bunlar aslında çok önemli.
1: Peki hocam kolesterol de ekler misin buraya? Kolesterol nasıl görüyorsun?
0: Tabii yüksek kolesterol de.
1: Ama hani bu çok söylentiler var. Kolesterol bir hastalık değil. Aman onunla mücadele etmeyin. Yükseği de iyidir falan. Bunlar tamamen yanlış mı sence?
0: Şimdi şunu biliyoruz. Yani yapılan çalışmalarda kolesterolü ne kadar düşürürsen riskin o kadar düşüyor kalp krizi.
1: Bu kadar net diyorsun.
0: Bu kadar net.
1: Evet,
0: Tabii ki kolesterolün sentezde rolü var. Yani D vitamini sentezinde, hormonların sentezinde ilk yapı taşı kolesterol. Fakat özellikle bazı tip kolesterollerin damar tıkanıklığını neden olduğunu biliyoruz. O yüzden biz eskiden mesela 100 civarında hedeflerdik LDL'yi, lanetli kolesterol olarak bilineni. Onu şimdi 70'e çektik ve hatta 70'in altına bile çekmeye eğilimli gruplar var.
1: Evet.
0: Ama şunu da biliyoruz. Diyetle kolesterol kontrolü çok olası değil. Diyetle kolesterol seviyenizin %10'unu %15'ini düşürebilirsiniz.
2: Vücut üretiyor yani.
0: Evet, o yüzden şimdi normalde çünkü siz kolesterolden zengin beslendiğiniz zaman karaciğer diyor ki yeterince zaten vücutta var ben kolesterol sentezini keseyim diyor. Ama bazı insanların bu metabolizmasında bir problem var ve evet, kolesterol üretmeye devam ediyor karaciğer.
1: Hatta
0: o yüzden zaten dedi. İşte kolesterolü diyet etkisi %10-15 midir hocam?
2: 10-15. Evet.
0: 10-15. O yüzden bana hasta geldiği zaman diyor ki işte diyor hocam işte kolesterolüm yüksek ama ben onu inan bana 3 ayda düşüreceğim diyetle.
3: Ya da şey diyor. Ben zaten yağlı yemiyorum.
1: Ama o değil yani.
0: Trigliseridini düşürebilirsin. Çünkü o karbohidratla ilişkili esas olarak. Ama kolesterolün düşürme şansın %15 maksimum.
1: Anladım. Ama bunun da bir şeyi var. Yani sonuçta bir takım avantajları da var ama yine bunu koyduğumuz zaman kefeye düşük olması.
0: Şimdi damar işlerinde her şey esasında terazinin iki kefesidir.
1: Evet.
0: Bu kolesterol ilaçlarına karşı çıkan pek çok kişinin söylemi şudur. Diyabet riskini arttırıyor. Evet, bazı çalışmalarda gerçekten bu ilaçların şeker hastalığı riskini arttırdığı öngörüldü. Görüldü yani.
1: Evet.
0: Ama terazinin iki kefesine baktığın zaman burada yarar zarar dengesi şu vaziyette duruyor. Zaten damar hastalıklarında hani o yarar zarar dengesi şöyle durmaz hiç.
1: Durmaz. Evet, yakın hani oluyor.
0: Şöyle şey olur zaten. 3 aşağı 5 yukarı.
1: Evet.
0: Bizim işimiz o yüzden zordur zaten.
1: Hı hı.
0: Bazen bir tümör hastasına, kanser hastasına karar vermek daha kolaydır. Algoritma daha kolaydır orada. Çünkü tümöre bakarsın. 5 santimin üzerinde mi? Önce radyoterapi yap. 5 santimin altında mı? Önce ameliyata ver. Radyoterapiden fayda gördü mü? Cerrahiye kaydır. Yani yollar daha keskin
1: net
0: orada.
1: Şey, net.
0: Ama bizim burada şimdi karotiste darlık var boyun damarında. Ameliyat edersen %3 riski var. Etmezsen ettiğin zaman da %1'e düşürüyorsun riski. %3 ile 1 arasında seçim yapmak
1: zor
0: zorundasın.
1: Zor bir seçim bu. Yani riski almaya değer mi?
0: Evet.
1: Seçim. Hocam biraz daha beslenme ile psikoloji arasındaki ilişkinin güçlü olduğunu biliyoruz. Biraz o konuda sizin düşüncelerinizi almak isterim. Hani bazen depresyon obeziteye neden olabiliyor. Bazen bu fazla kilolar depresyona neden olabiliyor. Duygu durumumuzla beslenme arasındaki bu ilişkinin güçlü olduğunu düşünüyor musun sen de? Yoksa ayrı mekanizmalar
3: mı? Yok, kesinlikle birbirine bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Şimdi şöyle, hep bu mikrobiyota diyoruz ya, şimdi bizim bağırsaklarımızda yaklaşık 100 trilyon civarında mikroorganizma ile birlikte yaşıyoruz. Bunların işte bakterisi var, virüsü var, farklı farklı türleri var. Ve bunlar orada bir ekosistem oluşturmuş vaziyetteler. Ve bizim yediğimiz yiyeceklerle bize yeni ürünler üreten bir fabrika aslında. Öyle düşün. Yani çünkü bir mayalanma, bir fermentasyon işlemi var orada. Ve bu fermentasyon sonucunda da yeni ürünler ortaya çıkıyor. Ve bu ürünlerden bazıları da beyin bağırsak ekseni ya da beyin bağırsak arasındaki bir otoban gibi düşünebilirsiniz bunu. Bir otobanı modüle ediyorlar. Yani o otobanın gidiş hattını değiştiriyorlar. Mesela şöyle söyleyeyim. Beyinden bağırsağa giden sinir liflerinin %10'luk olduğu tahmin ediliyor. Ama bağırsaktan beyne giden %90'lık bir lif ağı olduğunu. Sinir ağı daha doğrusu. Buna biz nervus vagus sinir ağı diyoruz. Ve bu şu anlama geliyor. Bağırsağınızda olup bitenler o otobanla yukarıya kadar geliyor ve burada bir takım şeyleri arızalandırabiliyor. Yani örneğin bunlardan bir tanesi şu. GABA dediğimiz bir kimyasal var. Ve bu kimyasalın %90'ı bağırsaklarda üretiliyor. Ve bu üretilen bu molekül beyine gidiyor ve beyindeki bir sürü süreçte işlem görüyor. Ve siz eğer o gün kalktınız, kaygılısınız, işte böyle bir takım şeyler yolunda gitmiyor hayatınızda. Ne oluyor? Böyle bir bağırsağınızda böyle bir burulma hissedersiniz. Böyle kesinlikle. Bir karn ya da işte çok kesinlikle önemli bir sınavınız var ya da bir toplantınız var. Böyle bir hemen karnınızda bir ağrı hissedersiniz. Evet. Çünkü beyinde diyor ki bu bağırsaktaki mikroorganizmalar bugün kötü bir gün, iyi bir gün değil. Aman ha diyor. Yukarıya mesaj yollamaya başlıyor. Ve beyinle bağırsak arasındaki bu etkileşim nedeniyle aslında stres düzeyi, kaygı düzeyi ya da depresif birçok duygu aslında vücuttaki birçok mekanizmayı etkiliyor. Bunu düzeltmek için ne yapabiliriz? Bir kere önce az önce yine Murat'ın da söylediği gibi kan şekerini dengede tutmak gerekiyor. Mesela kan şekerindeki dalgalanmalar depresyon ve anksiyete riskini arttırır. Neden? Çünkü bir takım farklı hormonal mekanizmaları devreye sokarak ve bu dalgalanma aslında vücuttaki bütün sistemleri etkileyerek bu anksiyete ve kaygı düzeyinizin miktarını arttırabilir örneğin. Daha yüksek seviyede hissedebilirsiniz duygu durumunuzu.
1: Kan şekerini stres ve kaygı arttırır mı peki hocam?
3: Tabii ki arttırır.
1: Arttırıyor değil mi?
3: Tabii ki.
1: Çünkü ben bir 15 gün şekerimi düzenli kontrol ettiğim bir şey getirdi bir arkadaşım Almanya'dan. Taktım, ekrandan sürekli baktım. En çok yükseldiği zamanlar trafikte olduğum zamanlar.
3: Kortizol hormonu yükseliyor.
1: Kortizol hormonu yükseldiği için tamam.
3: Diğer yandan özellikle günümüz dünyasındaki en temel problemlerden bir tanesi insanlar artık duygularını yemekle doyurmaya çalışıyorlar. Nedir bu duygu?
1: Evet,
3: sevgisizlik gibi, işte ne bileyim yalnızlık gibi ya da işte üzüntülerinde. Mesela bazı insanlar vardır üzüntülüyken yemek yer, bazıları tamamen yemekten kopar mesela.
1: Evet.
3: Ya da bazı insanlar stresken çok fazla yemek yer ve özellikle de karbonhidratlı gıdalar yemek ister. Neden? Ödül merkezine gidecek, karbonhidrat diyecek ki sen iyisin ya, hadi biraz ortalık düzelsin. Değil mi? Düzelmiyor çünkü o bu sefer de kan şekerin dalgalanmaya başlıyor ve sürekli bir kısır döngü
1: nasıl
3: halinde
1: kısır
3: olan
1: döngü
3: devam
1: hocam,
3: ediyor
1: biraz
3: aslında.
1: Zor.
3: O yüzden de ben mesela beslenme ile psikolojiyi çok bağdaştırırım ve birçok obez hastanın da aslında baktığınızda altyapıda duygusal sorunları vardır. Yani bu işte bir fiziksel ya da cinsel taciz görmüştür. Bunu örtmek için de kilo almak eğilimde olan insanlar vardır. Ya da tam tersinde çok yalnızdır hayatın içerisinde ve bu yalnızlığı sadece yemek yiyerek doyurma eylemiyle aslında duygularını düzeltmeye çalışır. O yüzden de tabandaki o psikolojik hataları, psikolojik sorunları önce çözmek gerekir obeziteyi tedavi etmek için bazı kişilerde.
1: Çok enteresan bir örnek hocam. Bizim şimdi bundan 4 yıl önce kadar Türk Psikiyatri Dergisi'nde yayınladığımız bir makalemiz var. Şöyle bir çalışma yaptık. Ebeveyn kontrolü. Yani sert bir ebeveynlik anlayışıyla büyüdüyse çocuk 15-16 yaşına kadar obezite riski yüksek. Çünkü kararlarını kendisi almıyor ve bütün kararları veriliyor. Sonra bunun depresyona girme ihtimali de obezite ortaya çıktıktan sonra mümkün. Kendini beğenmemeye başlıyor. Fakat lisenin bir noktasına geldi. Mesela 16 yaş gibi bir noktada da 16 yaşı geçer geçmez de bu ilişki ortadan kalkıyor. Çünkü kişi kimliğini geliştiriyor. Hmm. Yani artık anne babaya bir bariyer oluşturabilecek bir hal oluşturuyor. O çalışma psikoloji ile beslenme arasındaki ilişkiye dair çok böyle ince bir ayarın olduğunu göstermişti. Yani direkt etkileniyorlar birbirlerinden. Yani sonuçta yaşamsa uykuyu da etkiliyor psikolojik problemler. Nefesimizi bile etkiliyor. Aslında biraz da işin stresten başlaması böyle bana düşündürtüyor. Peki hocam, kalp sağlığına geldiğimizde özellikle bizde belli kişilik özellikleriyle kalp sağlığını bozan bir takım biyolojik etkenler arasında bir ilişki bulunuyor. Mesela bir örnek, çok şikayet ediyor olmak gibi. Sen işin stres ve psikoloji boyutuna nasıl bakıyorsun kendi perspektifinle, mesleğinde?
0: %100 bir kere insanın psikolojisi bence bütün vücudu etkileyen özelliklerden bir tanesi. Yani bugün ben mesela şunu çok sık görüyorum. İyileşmek istemeyen hastaya faydan çok sınırlı oluyor.
1: Evet.
0: En basit şey.
1: Evet.
0: Her şeyi aynı yapıyorsun ama o hastada bir türlü başarılı olamıyorsun. Öte yandan hani A tipi kişilikler, yani her şeyi çok problem eden, bir türlü mükemmelliğe ulaşmaya çalışan kişilerde tabii ki özellikle psikolojik sarsıntısından dolayı diyelim, biyolojik reaksiyonlarda daha şiddetli oluyor ve daha keskin olmaya başlıyor. İşte tansiyonu kontrol altında tutmak zor. Şu biraz önce söylediğim damar hadisesinde en önemli şey belki de tansiyon. Framingham çalışması denen bir çalışma var. Bu 1960'larda zannediyorum. Yok, çok daha önce başladı. Özür dilerim. Çünkü artık torunları, yani çalışmaya ilk katılanların torunları çalışma içinde. Dolayısıyla burada hani bütün verilerden sen 10 yıl içinde tansiyonun kaçsa yüzde kaç enfarktüs riski altındasın görebiliyorsun. Şunu bakıyoruz mesela. Tansiyonun 130'sa, yani 13 ise örneğin 10 yıl içinde kalp krizi geçirme riskin 1.4 ise, %1.4 ise tansiyonun 14'e çıktığında o 1.8'e çıkıyor.
1: Çok inanılmaz
0: bir fark. Hani sadece bir birim yükselmesi bile kalp krizi riskini arttırıyor. Dolayısıyla direkt olarak bir kere tansiyon üzerinden etkili olduğunu öngörmek çok beklenen bir şey. Şekeri konuştuk zaten. Yani bu kadar stresli bir insanın kortizol seviyelerinin yüksek olduğunu tahmin edebiliriz. Tabii. Bu da kan şekeri regülasyonunu bozuyor. Stresli kişiliğin muhtemelen kötü alışkanlık ihtimali daha yüksek.
1: Tabii.
0: Böyle bir sıkıntı var. Egzersize ne kadar uyum gösteriyor bu problem?
1: Onu da stresle yapabiliriz
0: tabii,
1: zaten.
0: Tabii. Sağlık profesyonelinin ona verdiği önerilerin yüzde kaçını uyguluyor? Gibi hani 360 derece baktığın zaman zaten bu ciddi olarak bir kalp krizi riskini de arttırıyor.
1: Peki hocam, çok aceleci insanlar. Mesela trafikte kalp krizi geçirme ihtimali daha yüksek olan insanı anlıyorsun. Yani hiç beklemeye tahammülü yok. Hı hı. Deli gibi gaza basıyor. Bu damarlar çıkıyor. Yüzü kızarıyor.
0: Evet.
1: Hep acelesi var. Bu acelesi olan insan tipi. Mesela çok da acelesi yok. Ama öyle algılıyor. Bu risk oluşturuyor mu sence? Yani bir de hani dedik ya programın başında hep acelemiz var diye. Hı. Bu sabırsızlık, acelecilik, işte bir şey beklerken zihnin sürekli onda olması. Ne tür bir bağ ile kalp
0: bence kırıyor? Orada ne önemli biliyor musun? O kişi etrafına mı daha fazla zarar veriyor yoksa kendine mi daha fazla
1: zarar veriyor? Değil, kesin.
0: Ama bazı insanlar biliyorsun etrafına zarar verir de kendi zarar görmez. Kurtarır, çünkü tabii, etrafına yansıttığı için esasında o kendi içinde bir iç huzuru bulur.
1: Evet.
0: Öyle bir sıkıntı var ya.
1: Doğru.
0: Eğer karşısındaki ne değil kendisine zarar veriyorsa o zaman tabii ki hani damar hastalığı riski artacaktır.
1: Peki babadan oğula geçen bu tür özellikler olabilir mi sence? Yani kalp krizinin öngörülebilmesi, işte ailede böyle bir öykü var mının bir parçası da babasından bu tür bir davranış örüntüsünün ona geçmesi olabilir mi? Nasıl bakarsın buna? Mesela yine aceleci, şikayet eden, öfkeli birini babadan öğrenmiş olabilir mi kişi?
0: İlla aynı evde büyüdüyse evet.
1: Yani, bu da etki
0: edebilir. Tabii genetik olarak zaten böyle bir şeyin olduğunu biliyoruz. Yani ailesinde 55 yaşın altında kalp krizi geçiren, felç geçiren birey öyküsü varsa o kişide de bu risk yüksektir. Onu söyleyelim. Aynı evde büyüyen bir çocuğun da, yani benden çok daha iyi bileceksin.
1: Estağfurullah.
0: Muhtemelen aynı karaktere bürünme ihtimali de çok daha yüksek.
1: O demin söylediğin şeyle ilgili çok enteresan bir deneyim. Sana yemekte anlatmıştım en son. Aysun Hanımcığım, anneciğim 33 gün hastanede yattıktan sonra bana dedi ki eve çıkarsam iyileşeceğim dedi. Enfeksiyon katındayız. Evet. Eve çıktı, enfeksiyon sıfırlandı. İyi.

0: Yani bu ilişkide aslında benim gözlemim ve bu deneyimim çok enteresan. Çok iyi doktorlar bakıyordu. Yani onunla ilgili bir şey söylemem ama böyle bir şeyin net bir şekilde gerçekleştiği yeni bir deneyime sahibim. İşte, biraz ilginç ve ölçülmesi de zor olan bir şey olduğu
1: evet,
0: için bilimsel olarak kanıtlanması zor.
1: Kanıtlanması çok, ama şunu biliyoruz mesela uzun yaşamda. Japonya'da en çok konuşulan şeylerden bir tanesi. Bu kadar uzun insan, bugün Japonya'da çok insanın uzun yaşıyor olmasının en önemli nedenlerinden bir tanesi kalori kısıtlaması. Aha. O ki Okinawa bölgesinde Japonya'ya göre daha da düşük kalori alınan kalori. Dolayısıyla orada daha yüksek deniyor ama ikinci önemli neden de ertesi gün uyanmak için bir nedenin olması.
0: Ya, çok önemli. Depresyonun da temel belirtisi bu. Yani sabah uyandığındaki enerjin.
1: Evet.
0: Depresyonu en çok buradan ölçüyoruz. Bir depresyon tedavisi programında da tam olarak sabah enerjiyi arttırmak üzerine bir sistem kurduk. Sanal gerçeklik gözlüğüyle ve çok işe yaradı. Sana ayrıca bunu
1: çok güzel
0: size anlatmak isterim. Murat Hocam, su içiyor insanlar. Diyorlar ki suyla uzun yaşayacağım. Sürekli bir su durumları var. Böyle ellerinde 2 litrelik, 3 litrelik şeyler. Burada da fazlası zarar, azı karar ya da herkesin suyu çok içmesi gerekir mi? Bu konuda ne düşünüyorsun?
2: Şöyle, aslında suyla ilgili işte bir 8 bardak kavramımız var ama bu 8 bardak bilimsel bir veriye dayalı bir kavram değil. Sıvı ihtiyacı bireysel aslında ya da işte mevsimsel, yaşam tarzınızla alakalı. İşte egzersiz yaparken çok terliyor olabilirsiniz ya da işte mevsim yazdır çok terliyor olabilirsiniz ve su kaybediyor olabilirsiniz. Su için, yani yeterli su alıp almadığınızla ilgili en iyi gösterge idrar rengidir. İdrar rengi, tabii tamam, idrar süper. Renginiz ne kadar koyulaşırsa o kadar vücuttaki su miktarı yeterli değil anlamına geliyor.
0: Ne kadar güzel bir cevap verdin.
2: Ve idrar rengi ne kadar açıksa o kadar da vücuttaki su miktarınız yeterli oranda diyebiliriz. Geçen hafta bir çalışma yayınlandı. Hatta ben de sosyal medyada yayınladım onu. Kişileri iki gruba ayırıyorlar ve işte az su içenler ve az su içenler yaklaşık günde 1.4 litre civarında su içenler. Çok içenler de böyle 2.2 litre ve civarında içenler. Ve sabah idrar rengi koyu olan insanların kortisol seviyelerinin çok daha yüksek ve daha stresli, daha depresif insanlar olduğu ortaya çıktı.
0: Wow, çok iyi.
2: Tabii ki. O yüzden de su bütün sistemi etkileyen bir yapı. Çünkü vücudun büyük bir miktarı sudan oluşuyor biliyorsunuz. O yüzden de onun yerine koymadığınızda sistemlerin çalışmasında, hani böyle makinenin o çarklar arasındaki yağ eksik olduğunda hani çarklar dişlerini yitirmeye başlar zaman içerisinde. Suda aslında öyle bir şey. Çünkü biz sulu ortamda vücut işlevlerini görüyor. Ama dediğim gibi bu yeterli su benim için 2 litredir. Senin için 3 litredir. Başkası için çok işte egzersiz.
0: Ya da bazı fırında insanlar, çalışan biri için.
2: Evet, ya da bazı insanlar çok ter. Mesela bazı insanlar hiç terlemez. Bazı insanlar çok aşırı terler mesela. O yüzden de su kaybındaki en iyi gösterge idrar renginize bakacaksınız. İdrar renginiz eğer koyulaşmaya başladıysa, evet yeterli su almıyorsunuz, mutlaka onu suyla tamamlamak
0: zorundasınız. Hocam, çay benim psikolojimi çok olumlu etkiliyor. Çok seviyorum çay içmeyi. Daha sıcak, daha hoş bir sohbet ediyorum mesela insanlarla. Ev içinde de öyle, aile içinde de öyle. Buradaki su işe yarıyor mu?
2: İşe yarıyor ama biz ona sıvı diyoruz. Su demiyoruz. Yani o vücuttaki sıvı miktarını, atıyorum çorbanın içindeki de yarıyor. Tamam. İşte bir sebzenin, meyvenin içindeki su da yarıyor. Ama sıvıyla suyu birbirinden ayırmak lazım.
0: Çok güzel
1: bir bu arada su zehirlenmesi geçiren birini söyleyeyim. Bir ünlü söyleyeyim size. Brookshield.
0: Evet. Çok içmem gerekiyor diye.
1: Aynen. Çok içmem gerekiyor. Gerekiyor. Ondan sonra kim gene erkek aktörlerden bir tanesiyle şey beklerken bir anda yığılıyor. Acil ambulans çağırıyorlar. Hastaneye götürüyorlar. Bir bakıyorlar ki o kadar çok su içmiş ki sodyumu düşmüş çok kandaki. Tabii beyin ödemi falan derken.
0: Öyle. Çok da ihtiyacı yoktur aslında değil mi? Brookshield böyle güzelliğiyle.
1: İşte belki artık zayıflama falan. Bir böyle de bu bir şey. Son dönemde hakikaten ya her şeyde moda oluyor ya artık. Hani işte o büyük koca termoslarla su taşımak yani, falan. Evet.
0: Doğru. Bir şey daha esasında burada sormak istiyorum her ikinize de. Şimdi bazı insanlar işte belli yerlerde at yiyen var, köpek yiyen var, böcek yiyen var, kurt. En son programa sen gelip de proteini kurttan alacağız falan deyince güzel mesaj aldık. Ama kurt da yenebilir sonuçta, bir ihtiyaç. İşte Fransızlar zamanında o salyangozu yemiş. İşte
3: hala yiyorlar.
0: Hala yiyor.
2: Ama neden yemiş?
0: Bunlar keyiften yeniliyor yani sonuçta.
2: Bu yüzyıl savaşları zamanında yeterli gıdaya ulaşamadıkları için kurbağa ve salyangoz yemeye başlamışlar.
0: Bizim kokoreç yememiz de herhalde keyiften, yani işte şu varken de bunu yiyelimden değil. Zorluklardan oluşan şeyler. Peki burada bu mesela Dengesiz beslenme her zaman oluyor maalesef.

0: Yani aslında bunu kullanıyorum. Çünkü her bölgenin insanı farklı besleniyor. Mesela Tayland'a gidiyorsun, inanılmaz lezzetli her şey. Ama meyvesi bile bizdeki meyve değil. Peki o zaman, yani bu biraz abartılıyor olabilir mi? Kısaca seni kızdırmadan sormak istiyorum.
1: Ve hazırladı, paketi yaptı.
0: Yani beslenmeyi bir sektör olarak çok o bize çok önemli mi sürekli söylemeye çalışıyor? Şu gofret olayına belki.
2: Ya şöyle, mesela bazı şeyler sektör tarafından pompalıyor. Mesela nedir bunlardan? Mesela şu ananas sanki yemezsen meyve yemiyormuş gibi, evet, kabul eden bir, evet, grup var.
1: Evet. Ya da zayıflayamazsın.
2: Ya da işte avokado, evet, yemiyorsanız, evet, çok büyük bir eksiklik.
0: Ne yiyor da insanlar böyle olunca?
2: Evet evet, yiyor. Bu tamamen bir sektör aslında. Yani, evet, ve dikkat edin, sektör bir takım şeyleri, mesela ben hep şeyi anlatırım. İşte hayvan sütü içmeyelim diyen bir grup var ama bir yandan da arkada büyüyen bir bitkisel süt pazarı var.
0: Yani işte
2: anlatabiliyor muyum? Yani hani onu, beslenme, evet evet, onu kötüleyenler arkada, evet, başka bir sektörü büyütüyorlar aslında. Evet. Ya da işte glutensiz beslenin diyen bir grup var. Evet ama onun arkasında bir sektör var. Glutensiz var, ürünler üretiliyor çünkü. Ve belki de glutenli üründen çok daha sağlıksız ürünler çok ortaya çıkıyor, evet, ondan sonra. Bu bir sektör maalesef. Ama bunu yöneten de insanların trendleri. Yani insanların beklentileri. İnsanlar sürekli farklı bir şey bekliyorlar. Şimdi yakında başlaştı. Ben de her sene yazarım. İşte 2026'nın beslenme trendleri ne olacak diye. Hmm. Şimdi enteresan şeyler çıkacak ortaya ama bahsettiğin o kurtları biz yiyeceğiz bir gün. Yani belki bize denk gelmez ama yiyeceğiz.
0: Hayır, yani sen yapacaksın da yiyeceğiz yani gibi geliyor bana bir yandan da.
2: Öyle çünkü olacak. Protein kaynaklarımız azalıyor giderek, evet, ve azalıyor. Onları yerine koymak için de farklı kaynak arayışlarına bütün dünya girmiş vaziyette ve zaten yeniyor şu anda. Yani biz sadece şu anda işte tiksindirici buluyoruz belki ama ama dediği şeye katılıyorum. Yani beslenmeyi yönlendiren bir sektör var sonuçta. Var.
0: Peki hocam, yani şimdi o yapay et falan, hı-hı, gibi durumların da arkada bir hikayesi
2: tabii
0: var.
2: Tabii ki var.
0: Ve biz bunların işte farkına varalım. Yani değil mi? Bir yapay et, gerçek etin yerini aslında sizin söylediğiniz manada bir açıdan, yani bir ölçümle tutabilir de.
2: Ben olsam et yememeyi tercih edebilirim.
0: Yememeyi
2: mesela,
0: tercih edebilirim. Onun da yaşları var diyorlar.
2: Büyük konuşmayayım ama.
1: Ama şimdi orada teknoloji de çok ilerliyor.
2: Tabii
1: mesela
2: ki.
1: Bak Singapur'da yapay et derken yani besi yerinde et üretmeye başladılar. Tabii, tabii. Ve hamburger satan bir zincir var bunlar. Hani sıfırdan petri şeyleri kutuların içinde. İşte birkaç hücre alıyor. Onları büyütüyor. Burger haline getiriyor ve onu söylüyor. Bildiğin et yani aslında.
0: Evet. Peki hocam, insanların psikolojisini çok olumsuz etkileyen şöyle bir hikaye var. Ben çok duyuyorum ve üzülüyorum. İşte dayımı 50 yaşında kalpten kaybettim. İşte teyzem 54 yaşında. İşte bu hikayelerde bizim için kaçınılmaz bir gerçeklik oluyor mu bu? Yani ben de böyle akrabalarımın bir grubu o yaşlarda bunu yaşadıysa, gerçekten bundan kaçma şansımız var mı sence? Sen gerçi bunu açıkladın programın başında, evet, yani yaşam tarzını değiştirmek lazım gibi ama.
1: Ya şöyle, şimdi tıpta biliyorsun 1 ve 0 yok. Yani buna evet ya da hayır diye cevap veremem. Ama şunu biliyoruz, 90 yaşına kadar bunların önüne %75 şansla geçebilirsin.
0: Evet, %75 şans çok yüksek bir oran.
1: %25 de genetik. Yani burada yapabileceğin şey ne? Tabii ki aile hikayesini bilmek çok önemli. Yani illa genetik test yaptırmana gerek yok. Ama teyzen, halan, anneannen, babaannen, deden nasıl vefat etmiş? Tabii o jenerasyonda bilmek de bazen güç oluyor ama. Tabii. Hani biliniyorsa en azından işte ailemde kolon kanseri var mı? Kolon kanseri varsa 45 yaşında sen mesela mutlaka kolonoskopi yaptıracaksın. Hatta eğer senin ailende kolon kanseri, yani kalın bağırsak kanseri 35 yaşında birinde çıktıysa sen 30 yaşında 5 yıl önce yaptıracaksın onu.
0: Evet.
1: Kalp hastalığı eğer 50 yaşında birinde çıktıysa sen de 45 yaşında en geç bir kalp doktoruna git ve testini yaptır. Bugün için bence yani insan ömrünün uzamasının en önemli nedenlerinden bir tanesi aslında erken tanı.
0: Erken tanı.
1: Bugün biz kolon kanserini daha henüz et beni düzeyindeyken yakalayabiliyoruz ve bir ameliyat gerekmeden sadece kolonoskopiyle, yani kamerayla girip işi bitirebiliyoruz.
0: Muhteşem bir şey bu.
1: Kalpte de çok benzer şeyler var. Bugün çok rahatlıkla anjiyo yapılabiliyor, tomografi anjiyosu yapılabiliyor.
0: Hocam kaç yaşında önerirsiniz? Az önce söylediniz ama bu yoksa, bu hikaye yoksa ben
1: bence
0: yok.
1: 50 yaşında bir kişi mutlaka bir baz olarak, temel olarak kalbine baktırmak.
0: Nerede baktıracak hocam? Yani devlet hastaneleri yapar mı bunu?
1: Yapar tabii.
0: Yani benim bir problemim yok diye gitsem, ya kardeşim bak bu kadar problemi olan insan
1: evet
0: demezler.
1: Yok yok, o hayır şey... tabii ki. Tabii bütün

0: kardiyoloji birimlerinde çünkü EFOR yapılabilir, ECO yapılabilir, elektro çekilebilir. Bunların hepsi yapılabiliyor. Dolayısıyla buna bakarak en azından bir risk değerlendirmesi yapılabilir.
1: Peki kalp krizi bizde herhalde en çok ölüm nedenleri arasında ikinci sırada. Birinci sırada.
0: Bütün dünyada öyle.
1: Bütün dünyada.
0: Her üç ölümden bir tanesinin
1: kanserde
0: nedeni.
2: Evet. Ve hala öyledir muhtemelen. Kadınlardaki temel ölüm nedeni kalp.
1: Evet.
2: Hala öyle galiba.
1: Bu böyle bir durum varken siz açıkçası ailede bununla ilgili bir hikaye varsa daha öncesinde, yoksa da 50 yaşında bununla ilgili görüntünün farkına var ve önlemlerini al.
0: Al diyorum mutlaka.
1: Önlemlerin içinde de tabii ki beslenme yoğun bir şekilde var. Hocam nereye doğru gidecek bu iş? Bir de böyle bir gelecek şeyi kursak. Yani biz hakikaten o haplarla beslenip de işte bu gelecekle ilgili yapılan filmlerde işte geleceğe dönüş geliyor aklıma. Cem Yılmaz'ın Gorası da geliyor bir yandan. Yani o haplarla hayatımızı sürdürme hikayesine doğru gidecek miyiz? Çünkü kaynaklar azalıyor. Su bile azalıyor dünyada. Kaynakların genel olarak azalıyor. Hatta tarımın bile bırakıldığı bir dünya. Çünkü insanlar çok el emek harcaması gereken işleri de çok yapmıyorlar. Ülkemizde de benzer bir durum var. Olur mu sence böyle?
2: Ya olay gerçekten? Bir kapsülü doğruyu yani bir yüzyıl sonra daha belki gidebilir ama yani şu anda yeni kaynaklar yaratma işte. Yani şu laboratuvarda üretilen etler gibi ya da işte farklı protein kaynaklarını insan beslenmesine yerleştirme gibi bir takım eylemler olacak. Ya da işte tarım dikeye doğru gidecek gibi ondan sonra. Ama yemenin sadece bir fizyolojik olay olmadığı ülkelerden biriyiz biz. Yemek bizim için sosyal bir
1: kültür.
2: Kültür. Evet, yani sofra, biz bayramında, seyranında, cenazesinde, osunda yemek yiyen insanlarız. Evet. O yüzden de o kültürü ortadan kaldırmak o kadar yakın zamanda olmayacaktır açıkçası.
1: Bir de bizim hani bu yaşadığımız coğrafyanın da temel keyif ve birleşme
2: kesinlikle
1: alanı yani.
2: Ama düşünsene de
1: yani
2: Türkiye'de
1: Roma'sından Bizans'ına,
2: Türkiye'de her bölgeye gidin farklı bir yemek kültürüyle karşılaşıyoruz.
0: Ama şu noktaya gelebiliriz. Yakın gelecekte değil. Belki biz görmeyiz ama bizden sonraki jenerasyonlar belki görür. Yani bu tür yemeğin kültür olayları diyelim daha sınırlı yaşanma noktasına gelebilir. Sadece düğünlerde olabilir. Sadece doğum günlerinde olabilir. Çünkü biz bugün gıdanın azlığından bahsederken artık yavaş yavaş gıdanın kirliliğinden de bahsediyoruz. Yani bugün herbisit, pestisit gibi tarım ilaçlarıyla kontamine olmuş, bulaşmış yiyecek maalesef çok. Belki de biz ileride kapsülleri gıda az olduğu için değil ama çok kirli olduğu için almak zorunda kalacağız.
1: Hocam aynı durum öyle de bir ticari buhrana, yani şu organik ürün diye satılan şeyler var ya yani onların organik olmadığını falan bir şey. Yani oralarda bir takım hatalarımız var galiba.
2: Var.
1: Yani
2: orada ya organik de doğalı birbirine karıştırıyor. Organiklik aslında bir sertifikasyon. Evet. Yani bir sertifikaya sahip olan bir ürüne siz organik
1: doğal ürün demek lazım.
2: Yani pazar doğal ürün de ben mesela bana doğal ürün şöyle geliyor. Ben gideyim bir dağa işte yolda yürürken önüme bir böğürtlen çıksın.
1: Öyle
2: benim
1: şey
2: için
1: yok.
2: O doğal. Çünkü onu ben ekmedim ya da başka bir insan ekmedi.
1: Öyle bir şey yok.
2: Ama insanın ektiği böğürtlen bile artık bence doğal değil. Bir böğürtlen olmuyor.
0: Geçenlerde bir televizyon programında vardı. Muhabir köylünün yanına gitti. Ay ne güzel siz burada işte organik ve doğal besleniyorsunuz dedi. Siz burada ne güzel hiç ilaçsız yapıyorsunuzdur bu işi. Dedi ki ben dedi ilaç atmasam burada börtü böcekten yiyemem ki hepsini bitirirler hasatın dedi.
1: Kesinlikle öyle.
0: Önemli olan esasında bizim regülasyonları doğru işletiyor olmamız.
1: Yani bir şey söyleyeyim tam söylediğinle ilgili. İşte geliyor işte Kuşadası'nda yaşayan biri olarak arabayla geliyor oh diyor sonunda doğal ürünler gidip o pazara gidip alış. Ya değil yani.
0: Değil. Tabii
1: öyle
0: ki.
1: Bir şey yok. Ne İzmir'de, ne Aydın'da, ne Muğla'da. Ya
0: kullanmak da zorundayız zaten. Aksi takdirde milyarlarca insanı doyuramayız yani. Ama
1: Akdeniz sineği.
0: Hani kontrolü yapması lazım. Yani gerçekten o tarım işçisinin ne kadar gübreye herbisit, pestisit vesaire attığının denetlenmesi gerekiyor. En önemli şey aslında.
1: Burada bir tane Akdeniz sineğini sana zarar vermeden imha eden bir ilaç var. Bir de sana zarar vererek imha eden bir ilaç var. Biri 50 lira, biri 10 lira. Sen 10 lirayı tercih ettiğin sürece bu olacak ve yaşanacak yani.
2: O inorganik ilaçların yerine de organik ilaçlar aslında tarımsal ilaçlar. Yani atıyorum işte bir bitkiden elde edilen bir maddeyle belki öldürme ya da öldürme değil mi? Yok etme, ıslah etme,
0: belki
2: uzaklaştırma yönüne gitmesi gerekecek dünyanın. Çünkü toprak da kirlendi. Yani toprağın da mikrobiyotası bozuldu aslında ve şu anda bizim yediğimiz bir elmanın içerisindeki işte vitamin ve mineral

0: Bundan 50 yıl önceki elma ile aynı değil zaten.
1: Kurta bağlayacaksın yine burada.
0: Yok, bağlamayacağım şöyle. Mesela dünyada buğdayı örneğin protein kaynağı olarak kullanan işte Afrika ülkeleri var. Yani onlar proteini oradan alıyorlar. Başka kaynakları yok. Hayvansal kaynağı o kadar ulaşım yok. Ve yapılan çalışmalar şunu gösteriyor. Yani buğdayın şu anda protein oranında %10 ile 15 oranında azalma var. Bu bazı toplumlar için çok büyük bir problem. Çok büyük bir kayıp.
1: İlk başta sorduğum soru da biraz öyle yani. O da onun bedeni de bu tür bir beslenme üzerinden yanlışlıkla kazanıyor. Aynı soruyu Sayın Murat Aksa'ya sormak istiyorum. Yapay kalp, işte domuz kalp falan böyle bir şeyler sürekli dolanıyor. Kalp dünyadaki ölüm nedenlerinin bir numarası olmaktan çıkabilir mi? Bunu gelecekte nasıl görüyorsun hocam? Yani bu risk yavaş yavaş azalacak ve kalp artık bizim için dert olmaktan çıkar mı zaman içerisinde?
2: Yani eninde sonunda bir şekilde öleceğiz.
1: Yani bir nedeni olmadı.
2: Kazık çekecek halimiz yok bu dünyaya. diğer nedenlerin üzerine de aynı derecede saldırıldığı için muhtemelen kalp hastalıkları ve yani kalp damar hastalığı. Ben kalp doktoru değilim biliyorsunuz. Genel cerrahi uzmanıyım. Ama damar cerrahisiyle uğraşıyorum. Kalp dışındaki damar bölümleriyle. Yani damar hastalıkları birinci sırada olmaya devam edecektir bence ölüm nedenleri arasında. Çünkü kansere de bir yandan çare buluyoruz. Hani kalbe çare bulup kansere bulamasan belki o birinci sıraya yükselir. Bence hala en önemli hastalık problemi yine kalp olacak bence. Hele bu obezite oranlarıyla zaten kontrol etmemiz de çok olası değil yani açık söyleyeyim. Hani birinci sıradan çıkartmak
1: biraz
2: mümkün
1: zor.
2: Değil.
1: Peki hocam kadınların psikolojisini çok etkileyen varisler. Şimdi senin de tam şey yani seni Murat Aksoy yapan tıp dünyasında orada yaptığın önemli işler. Kurtulabiliyor mu insanlar?
2: Kurtuluyor tabii ama genetik orada da etkili onu söylemek lazım. Yani biz mesela ameliyat yaptığımız zaman bir yıl içinde %98 kontrol altına almış oluyoruz. %2 yeniden olma riski var bir yıl içinde.
1: Hocam çok iyi bir oran verdin.
2: Evet ama 10 yıl içinde bu %10'a çıkar. Yani çünkü ne olursa olsun biz bir kişiyi ameliyat ettiğimiz zaman onun genlerini değiştirmiyoruz aslında.
1: Tabii ki.
2: Sadece
1: tabii
2: o andaki problemi kontrol altına almış oluyoruz. %90 oranında aslında kontrol altında kalıyor. Ama şimdi burada nüks dediğimiz zaman yani yeniden olmasından bahsederken eğer kılcal damarları da o sorunun içine katıyorsak orada iş daha problemli. Çünkü bir kere kılcal damarı çıkan bir kadının ömür boyu kılcal damarı çıkar.
1: Çıkar, anladım.
2: Benim mesela hastalığıma skleroterapi yapıyorum, iğne tedavisi yapıyorum diyelim ki.
1: Ve oradaki görüntülerde inanılmaz sonuç alınıyor yani. Ağrıda çözülüyor iş.
2: Görüntü onu da söyleyelim.
1: Kurtu, görüntü kurtu yani.
2: Tabii,
1: görüntü
2: ama şimdi
1: açısından
2: bak, onu da söyleyeyim. O anda esasında o damarın silinmesi benim teknik başarım demek.
1: Evet.
2: Sonrası hastanın biyolojik başarısına bağlı. O yüzden skleroterapideki başarı %70 civarındadır.
1: Yine iyi hocam.
2: Evet, gene iyi. Bir de kişinin kaç tane genetik eğilimi var. Yani kaç geni problemli o önemli. Benim bazı hastalarım var. Mesela senede bir kere, iki senede bir kere geliyor. Skleroterapisini yaptırıyor. Bir iki sene idare ediyor. Sonra gene geliyor. Bazı hastalarım var. 10 yıl, 15 yıl önce yaptırmış. Yeni geliyor mesela. Dolayısıyla o da kişiden kişiye çok değişen bir şey.
1: Değişiyor. Şimdi son bir sorum var hocam. Süremiz artık bitiyor. Son sözlerinizi alacağım. Önümüzdeki hafta hangi sözlerinizle başlasın diyeceğim. Ama hem psikolojimizle ilişkili olduğu söylenen hem de genel sağlık durumumuzla çok ilişki olduğu söylenen magnezyum konusu. İnsanlar bugün magnezyumu kullanıyor. Her gün kullanıyor. Yüksek dozlarda kullanılıyor ve bu öneriliyor. Şimdi işin uzmanı buradayken sorayım. Magnezyumu gerçekten herkes yüksek dozda kullansın mı?
0: Şimdi şöyle yani dünyadaki yapılan çalışmalar, toplum bazı çalışmalarda evet toplumların yaklaşık 1/3 yeterli magnezyum almıyor. Bu yine hem beslenme tarzımızdan kaynaklanıyor hem de aslında yeterli kaynağa ulaşamamaktan da tabii ki kaynaklanıyor. O yüzden de magnezyum takviyesini gerekli olan kişilere öneriyoruz. Ama şurada orada ince bir nüans var. Hiçbir gıda takviyesi, bu sadece magnezyum için değil, hiçbir gıda takviyesi bir beslenme ve yaşam hatasını düzeltmez.
1: Evet, çok
0: eksikliği yerine koyabilirsiniz.
1: Eksikliği yerine koy. Ama sen yine yanlış yaşıyorsan.
0: Eksikliğiniz varsa tabii ki bunu yerine koyacaksınız. Bunu eğer gıda ile yerine koyamıyorsanız dışarıdan takviye almak çok daha mantıklı. Ama orada da işte biliyorsunuz magnezyumun birçok farklı formu var. Bazıları gece alındığında işe yarıyor, bazıları gündüz alındığında işe yarıyor. Bazıları sadece sinir sisteminin çalışmasını hızlandırıyor. Bazıları işte kasların iyileşmesini hızlandırıyor. Ya da bazıları daha iyi uyku sağlamanızı sağlıyor ondan sonra. Herkese mi? Hayır. Biz ne yapıyoruz?

0: Diyetisyen olarak biz gelen kişinin beslenme öyküsünü alıyoruz. Yani bu insan neler yiyor, nerede eksiklikler var ve hangi vitamin ve minerallerde eksiklik olabilir hesaplayabiliyoruz. O hesaplama sonrasında eğer bir kişi ya da atıyorum biyokimyasal parametreler var. Kişi gitmiştir, işte baktırmıştır değerlerine. O değerlerde atıyorum işte D vitamini eksiktir, işte B12'si eksiktir ya da işte magnezyum düzeyi düşüktür. Bunu zaten kanda ya da işte biyokimyasal idrarda bir şekilde görüyorsa hekim zaten diyor ki lütfen takviye olarak
1: Takviye
0: bunu al diyor.
1: al.
0: Ama herhangi bir şekilde bir analiz yaptırmadan kişi bize geldiyse o zaman ne yapıyoruz? Bir beslenme öyküsünü alıyoruz. Aa diyoruz ki ya sen bunu, bu grubu tüketmediğin için sen bunları yetersiz alabilirsin. Bunları sana supplemente etmemiz gerekebilir diyorsunuz. Ama bu şu demek değil ki herkes her gün işte leblebi gibi durmadan bir supplement alsın, magnezyum alsın değil. Vücut ya o kadar akıllı bir şey ki vücut fazla olanı bir şey yapmıyor. Yani hoş geldin ayı seni gel işte sarıp sarmalayayım şurada kenarda tutayım demiyor. Yani kullanabildiğini kullanıyor, kullanamadığını da. Bir de şöyle bir kritik var aslında. Murat antioksidanları deyince işte bir zamanlar antioksidanlar böyle işte yani mükemmel bir buluş olarak görüldü. Ama sonra görüldü ki yüksek doz antioksidan aldığınızda da bu sefer tam tersine kanserojen etki yaratabiliyorsunuz
1: Wow, çok
0: vücutta. Vücutta
1: önemli
0: bir denge var.
1: bir
0: O dengeye hormesis deniyor.
1: şey.
0: Hormesis aslında az olan ya da işte nasıl diyeyim hani öldürmeyen güçlendirir hikayesi. Vücut az olan bir şeyle gerçekten güçlenebiliyor ama çok verdiğinizde de onu çok verdiğiniz için
1: Bir
0: kendini
1: zehir gibi
0: çok daha
1: oluyor.
0: iyi hisseden ya ben hep şey derim işte, işte atıyorum bir alanı temizleyeceksiniz. Bir yemek kaşığı çamaşır suyu da o temizliği yapar. Ama insanlar ne yapar? Ya çok daha iyi temizlesin. Beş kaşık
1: Beş kaşık tabii
0: koyayım.
1: tabii
0: O
1: doğru.
0: daha iyi temiz
1: Doğru.
0: olsun. Böyle bir dünyada yaşamıyoruz. Vücut da böyle bir yer değil.
1: Değil.
0: Vücut da fazla verdiğinizi aa bu çok iyi geldi bana ben bunu sonuna kadar kullanayım demiyor. Tam tersine ters reaksiyonları itebiliyor vücudu. O
1: Muhteşem
0: yüzden de
1: orası ya.
0: ihtiyacımız olmayan hiçbir şeyin bize faydası yok. Ve tekrar altını çiziyorum. Hiçbir gıda takviyesinin beslenme ve yaşam tarzı hatasını düzeltme yeteneği yok.
1: Yeteneği yok. Şimdi melatonin için de geçenlerde böyle benzer bir çalışma yayınlandı. Tamam kullanın uyku şu bu ama işte uzun vade şöyle etkileri olabiliyor diye. Hocam artık programın sonundayız.
0: Evet.
1: Önümüzdeki haftada Murat Aksoy'un bir şu anda söyleyeceği sözlerle programımıza başlıyoruz. Her hafta yapıyoruz bunu konuklarımızla. Ne dersin? Birkaç cümle. Çok önemli gördüğüm bu konularla ilgili. İstersen damar sağlığı olsun, istersen damar sağlığının psikolojiyle ilişkisi olsun.
2: Yaşlanma ile ilgili bir tanım yaparak o zaman başlatayım bir sonraki programı.
1: Tamam.
2: Aslında yaşlanma doğumdan itibaren hücrelerimize bıraktığımız hasarın birikimi. Doğumdan itibaren o hücresel hasarı ne kadar çok biriktirirseniz, hücrelerinizin omzuna o kadar yüklerseniz yaşlanma o kadar hızlı oluyor ve sonunda da hem fizik hem mental gerilemeye yol açıyor ve arkasından da hastalıklara kapıyı açıyor. Dolayısıyla doğumdan itibaren esasında kendimize, önce çocuğumuza bunu anlatmamız gerekiyor. Bizim dikkat etmemiz gerekiyor. Sonra da hayatımızda aslında bu hasara neden olabilecek faktörleri ortadan kaldırmamız gerekiyor. Ben bunu söyleyerek başladım.
1: Hocam çok güzel bir özet oldu. Yani bu hücre sağlığı konusu çok ihmal ediliyor tabii ki. İnsanlar daha büyük oranda şeylerin peşine
2: Evet.
1: düşüyor. Hücre sağlığı çok önemli. Murat Baş önümüzdeki hafta. Murat Baş'ın hangi sözleriyle program başlasın ister?
0: Ben de o zaman Murat'ın tan devam edeyim. Ben de hep şunu söylüyorum. Uzun yaşam anne karnında başlar. O yüzden de aslında o anne karnına düştüğümüz ilk andan itibaren her şeyin programlanması gerekiyor. Yani iş önce anneye düşüyor. Çocuğunu karnında taşırken yaptığı her eylem çocuğun sonraki yaşamındaki birçok şeyi etkileyebiliyor. Biz buna fetal programlama diyoruz. Bir de ben hep şeyi söylüyorum. Takvim yaşınıza değil de biyolojik yaşınıza odaklanın diyorum. Çünkü kimliğinizdeki doğum tarihinize baktığınızda 50 yaşında olabilirsiniz ama biyolojik olarak 60 yaşında olabilirsiniz. Önemli olan o 60 yaşı 50 ve 50'nin altına getirmek. O yüzden de Reçete çok basit aslında. Sağlıklı besleneceğiz, yeterli uyku uyuyacağız, stressiz bir hayat süreceğiz, düzenli egzersiz yapacağız ve Murat'ın defalarca söylediği sabah niye uyandığınız, hayat gayeniz ne, hayat amacınız ne, buna odaklanmanız gerekiyor. Bu 5 faktörü yerine getirdiğinizde her şey çok daha iyi gidecek diye düşünüyorum.
1: Hocam muhteşem bir özet yaptın hakikaten bugün söylediklerini. Efendim mesela aslında hayatımızdaki en önemli şeylerden biri beslenme ve hayatımızda her an kalbimizin de hayatımızda bir şekilde rolü çok çok önemli gibi gözüküyor. Damarlarımızın boyu, uzunluğu çok çok fazla, sağlığımızı oradan elde edeceğiz. Hayatta neye önem verdiğinizi bir gözden geçirmenizde fayda var. Ben de onu söyleyeyim sağlıklı yaşam için. Aslında reçeteyi hocalarımız çok net verdi ama sizin öncelikle bir karar vermeniz gerekiyor. Çok değerli, çok beyefendi, gerçekten altın kalpli iki tane insan bugün stüdyomdaydı. Murat Aksoy ve Murat Boş. Murat Baş, sizi çok seviyorum. İyi ki geldiniz.
2: Biz de çok seviyoruz.
1: Gurur verdiniz. Gurur verdiniz. Güzel bir program oldu efendim. Sizlere de güzel bir hafta sonu dileyelim öncelikli olarak. Güzel bir hafta dileyelim. Ondan sonra tekrar önümüzdeki hafta burada buluşalım. A Para kanalına da bize bu imkanı verdiği için tekrar teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın efendim. Hoşçakalın.

0: gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ekonomiye yansımalarını farklı sektörlerinde değerlendirme şansı bulacağız.
1: Paranın yönünü belirleyen duraklardan canlı bağlantılarla güne damgasını vuran haberler uzman isimlerle değerlendiriliyor.
2: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.
0: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
3: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
4: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladık.
0: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
1: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
0: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bakma şansımız olacak.
1: Paranın yönü hafta içi her gün 15'te A-Para'da.
5: Genel izleyici için uygundur.

Böyle Büyük Hayaller'den hepinize merhaba sevgili izleyiciler. Bugün insanlık tarihinin büyük dönemeçlerinin içinde bulunduğu İstanbul Arkeoloji Müzesi'ni ziyaret edeceğiz. Hem tarihi binayı gezeceğiz hem içindeki çok değerli tarihi eserleri göreceğiz. Siz de bize eşlik etmek isterseniz hadi buyurun. Hep beraber gezelim. Hadi çocuklar.

0: 9 yaşındayım. Büyünce doktor olmak istiyorum.
1: Merhaba, ben Canan Korucuoğlu. 12 yaşındayım. Büyünce moda tasarımcısı olmak istiyorum.
2: Merhaba, benim adım Atlas. Soyadım Eraydın. 8 yaşındayım. Büyünce yazılım mühendisi olmak istiyorum.
3: Merhaba, ben Poyraz Ali Urtekin. Büyünce mimar ya da basketbolcu

0: Baksana, dokunsana. Dev gibi sütun. Bak yukarı kadar uzuyor. Bayağı iyi.
1: Benim 5 kutluk.
0: Bu Anadolu'nun Roma egemenliğine geçişi sırasındaki o döneme ait kazılar. Burada resmetmişler ama şuradan bir bakalım burada neler var. Bu Roma zamanına ait heykellermiş. Nimfi, Nimfi heykeliymiş. 1. yüzyıl milattan sonra. Milattan sonra 1. yüzyıl. Genelde bu dönemin heykelleri ne yok?
1: Bu da yok. Athena heykeli.
0: Athena heykeli ama çok meşhur Athena heykeli. Ona bakalım o kiminmiş? Babia heykeli. Babia heykeli. Bunun bir de hikayesi olması lazım. Kadın Ozan Safo tabii çok meşhur bir heykel bu.
2: Fark ettiysen bazı sikkeler çok küçük.
3: Evet, bazıları çok büyük ve yani hepsinin şekilleri çok farklı.
2: Bazılarının yamukları var, balık gibi.
3: Bak mesela şu çok küçük.
2: Çok küçük.
3: Acaba nasıl yani buluyorlar yani çok küçük? Minnacık şeyler işte nasıl hani görebiliyorlar?
2: Bazılarının üstünde yazılar var.
3: Bir de böyle hani değişik değişik resimler falan var. İnsanlara falan ait. Zaten imparatorlara şey isimlerini falan isimlerini yazıyorlarmış.

0: fark ettiysen bir tane bak şunun şekline bak, bir de şu büyüğün şekline bak. Çok hani incecik bir şey. Harbinin rengi farklı.
1: Evet.
0: Ha şurada Roma sikeleri var.
1: Aa, burası Yunan.
0: Bakalım. Evet. Acaba hani şu an günümüze ne kadar hani para ediyordur? Değeri ne kadardır acaba?
1: Bu bayağı büyük bir mantık.
0: Evet. Mesela bak Roma dönemi kent sikeleriymiş. Egemenliğin başlangıcından itibaren yer almış Anadolu'ya.
1: Bazılarının çok değişik simgeler var. Farklı.
0: Evet. Bak mesela şunda sadece SC yazıyor. Yani yazı var. Hiç resim falan yok. Bak şu çok büyük. Roma cümlesi.
1: Bir tane yazı var. Siyasi ve dini tüm yetkiler elinde bulunduran, aynı zamanda ordunun da başkomutanı olan imparatorun şahsı gücü ve icraatlarının hakkında vermek istediği mesajlar sikke ile icraatlarının hakkında vermek istediği mesajlar sikkelerin yoluyla da halka iletilmiştir.
0: Ha, bak burada da evet yazılar var hepsinin başında, yani muhtemelen hani o döneme ait olan şeyleri tanıtıyor olabilir.
1: Sikke, yani.
0: Acaba senin hani buradan bilindik bir şey görüyor musun, hani ismi çok tanıdık.
1: Burada bir tane anlaşma şeyi var. Anlaşma yapıyorlar. Yani acaba onlarla alakalı mı? Altın ürünü var mı şurada? Oraya gidelim mi?
0: Olur. Hadi gel.
2: Sevgili izleyiciler, şimdi de yanımızda arkeolog Sedat Bey var. Sedat Bey'e sorularımız olacak. Sedat Bey merhabalar.
3: Merhabalar, hoş geldiniz.
2: Bizi burada ağırladığınız için çok teşekkür ederiz. Biz şu anda arkeoloji müzesinin içindeyiz.
3: Evet.
2: Üç ayrı müzeden oluşuyor burası. Fakat içinde bulunduğumuz bina eski bir bina. Bize biraz tarihçesinden bahseder misiniz?
3: Tabii ki. Öncelikle İstanbul Arkeoloji Müzesi ya da müzeleri daha genel anlamıyla sizin de dediğiniz gibi üç ana bölüm oluşturuyor. Bunlardan bir tanesi girişte Eski Şark Eserleri Müzesi, ki o da oldukça önemlidir. Çünkü ülkemizde ilk açılan Güzel Sanatlar Akademisi'dir. 1880'li yıllara dayanır. Diğer bölüm Çinli Köşk Müzesi. O da aslında şöyle biraz daha tarihçiye girecek olursak biraz bir tarihçi kısmı var. Şöyle ki ülkemizde müzecilik faaliyetleri, eski eserlere sahip çıkma faaliyetleri aslında 1800'lü 60'lı yıllara kadar dayanır. Bugün Topkapı Sarayı avlusunda bulunan Ayerini binasında ilk önce eski silah koleksiyonu bulunmakta. Fakat bununla birlikte bakılıyor ki bu artık ülkemiz o zamanki Osmanlı coğrafyasında pek çok yabancı ülkeler gelip kazılar yapıyorlar. Ama bu eserleri bizim de sahip çıkmamız gerekir düşüncesiyle. Orada eserler hem İstanbul çevresinden hem de diğer uzak vilayetlerden artık orada biriktirilmeye, toplanmaya başlıyor. Fakat daha sonra bu büyük bir koleksiyon oluşmaya başlıyor ama bu daha çok bir müze şeklinde değil, yani halka açık değil, özel ziyaretçilerin gezebildiği bir koleksiyon ve o zaman 1869 yılında Müze-i Hümayun deniliyor. Yani devletin müzesi anlamında. Ama daha sonra bakılıyor, daha çok eser toplanıyor ve bizim de artık o zaman koşullara göre halka açık bir müze yapmamız gerekiyor düşüncesiyle uygun bir bina aranıyor ve o zamanki Çinli Köşk binası görülüyor, uygun görülüyor. Ki Çinli Köşk Müzesi de şu an restorasyon ve konservasyon bölümünde aşamasında tekrar girdi. O bölümde halka açık bir müze yapalım deniyor. Onun için tahlilatlar yapılıp eserler burada sergilenmeye başlanıyor. Halka açık biletle girilen ilk müzemiz sayılabilir orası da. Fakat tabii eski bir binadan müzeye çevrilmiş bina. Daha sonra Osman Hamdi Bey müdürlüğü sırasında arkeolojik faaliyetlerimiz çok daha artıyor. Pek çok eser getiriliyor ki ve şu an içinde bulunduğumuz, yanında bulunduğumuz çok önemli o zamanki laikler. Sayda'da yapılan Kraliyet Nekropoli'nden kazılarda getirilen laiklerin ortaya çıkması, o zamanki dünyada da büyük bir yankı uyandırmasıyla artık tam bir müze binasına ihtiyaç duyuluyor. Tam o zamanki dünya Avrupa koşullarında modern bir müze yapılması ve içinde bulunduğumuz bu güzel bina yapılıyor. 1891 yılında ilk olarak bu katın Yani iki kat bu ana binanın inşası tamamlanıyor.
2: Dışarıda iki tane daha müzeden bahsettik. Şu anda evet, restorasyon aşamasında.
3: Evet.
2: Bildiğim kadarıyla çok yeni girdiler restorasyona. Peki evet, biz mesela oraları ne zaman görebileceğiz?
3: Bunlar tabii ki bunlar konservasyon ve restorasyon aşamalarına bağlı olarak ama kısa bir sürede ve tabii ki dediğimiz gibi tarihi eser bina, özellikle tarihi bina konservasyonu, restorasyonu çok hızlı yapılabilecek şeyler olmuyor. Dikkatli olmak gerekiyor. Hem eserlerin sağlığı açısından hem binanın açısından. Ama kısa bir sürede açılacağını düşünüyoruz.
2: Peki o binaların içinde ne sergilenecek?
3: Gene eski koleksiyonlar. Gene ilk tarihi olarak binamız müzemin binası yapıldığı için gene eski şekilde, örneğin ne demiştik? Eski şark eserleri müzesi. Bu binada klasik eserler daha çok sergileniyor. Klasik müze binası dediğimiz kısımda ama orada da hem gerek Anadolu'dan hem de Orta Doğu'dan, o zamanki Osmanlı coğrafyası olan Orta Doğu'dan gelen eserler sergileniyor. Yani eski şark, Orta Doğu bölgesi ve Anadolu bölgesi diyebiliriz. Çok önemli orada da eserlerimiz var. Ünlü örneğin Kadeş Anlaşması var. Dünyadaki ilk barış anlaşmalarından kabul edilen ve daha pek çok önemli eserimiz var. Çinli Köşk'e gelirsek, Çinli Köşk'te de bina kendisi zaten İstanbul'da ilk yapılan, Fatih Sultan Mehmet tarafından ilk yapılan sivil binalardan birisidir. Orada da bina ile uyumlu olarak hem Selçuklu seramiği örnekleri hem de Osmanlı Çin'i örnekleri sergilenmekte. Onlar tekrar tabii binanın da hem güçlendirilmesiyle ve yeni bir dizaynla daha ziyaretçilerin ilgisini çekecek bir şekilde düzenlenecek.
2: Önünde bulunduğumuz evet, bir eser var.
3: Tabii ki bu da çok...
2: Çok yaşlı bir eser olduğunu biliyorum. Birazcık bundan evet, bahsedelim mi? Bu sadece bir tanesi. Gördüğüm kadarıyla 7-8 tane var.
3: Tabii. Bu eserimiz de çok önemli. Hatta dediğimiz gibi buradaki lahitler, bunlara mermer lahitler diyoruz. Yani çocuklar, ölen insanlar, eski dönemdeki ölen insanlar kendilerine bu şekilde büyük mezar anıtları yaptırıyorlar öldükten sonra konmaları için. Bu şekilde kapak ve gövde kısmı oluyor, içerisine konuyor. Bu eserimiz ve diğer eserler de çok önemli çünkü bunlar aslında bu binanın da yapılmasına sebep olan lahitler, eserler grubundan, hem İskender Lahdi. Bunlar çünkü 1870'li yılları sonunda Osman Hamdi Bey, Lübnan Sayda'da bugünkü, o zamanki Osmanlı coğrafyası, önemli bir kazı yapıyor ve çok oldukça muhteşem, bütün o zamanki dünyada ilgi uyandıran, yankı yapan bu lahitler bulunuyor.
2: Doğru mu anladım? Lübnan'da çıkmış.
3: Bugünkü ama o zamanki Osmanlı coğrafyası, Lübnan'ın evet, Sayda kentinde.
2: Yani. Bizim sınırlarımız
3: evet, evet,
2: içinde.
3: Tabii ki buradaki eserlerin hemen hepsi zaten 150 yıl önce, 100 yıl önce müzeye getirilen eserler. Etiketlerine baktığınız zaman çok pek çok coğrafi bölge göreceğiz. Ama o zamanki coğrafya
2: Lübnan
3: orası.
2: Lübnan gelip bugün bu bizim deyip istemiyor mu?
3: İsteyemiyor çünkü bizim o zamanki Osmanlı coğrafyası. Yani başka bir eserden, başka bir ülkeden eser kaçırmak gibi bir durum yok bizim.
2: Kendi sınırlarımız içinde.
3: Tabii
2: olan
3: kendi sınırımızda ve ilk müze burası olduğu için.
2: Bildiğim kadarıyla çok önemli bir lahit bu.
3: Tabii ki.
2: Adı da var. Ağlayan
3: evet,
2: Kadınlar.
3: Ağlayan Kadınlar lahiti.
2: Herkes bundan
3: var,
2: bahsediyor.
3: Evet. Osman Hamdi Bey'in bulduğu zamandan gelen bir isim bu çünkü. Çünkü bunun üzerine gördüğümüz zaman bir tapınak gibi bir yapı içerisinde yas tutan toplam 17 kadın figürü görüyoruz. Hepsi üzgün şekilde yas tutuyor. Büyük ihtimalle ölen kişinin ardından duyulan üzüntüyü simgeliyorlar. Ve mimarisine de bakacak olursak şöyle bir şey var. Bu bizim bu içinde bulunduğumuz müze binası

0: sorularım bu kadar ama çocukların soruları var.
1: Bekliyorum.
0: Evet,
1: merakla
0: geçelim.
1: Bekliyorum.
2: Burada kaç tane eser var?
1: İşte en zor soru bu geldi. Oldukça çok eserimiz var diyelim. Burada derken bütün müze binasında. İstanbul Arkeoloji Müzesi Türkiye'deki müzeler içerisinde en çok esere sahip müzemizdir. Yaklaşık olarak 1 milyon eserimiz olduğunu söyleyebiliriz.
0: Gerçekten mi?
1: Müzemiz içerisinde tabii. Bunların çok büyük bölümünü ama sikkeler oluşturur. Yani antik dönem madeni paraları oluşturur. Yine dediğim gibi dünyada da sayılı koleksiyonlardan birisidir müzemiz eser sayısı açısından. Tabii burada göreceğiniz eserler, müze salonlarında gezip göreceğimiz eserler, bunların en önemlileri, en çok bize tam dönemini, tarihini verecek olan örnekler. Diğer örnekler koruma altındadır. Onlarda da araştırmacılar, çalışmacılar gelip çalışırlar.
2: Peki yeni eserler gelmeye devam ediyor
1: tabii
2: mu?
1: Tabii ki. Tabii ki. Diğer bütün müzelerimizde olduğu gibi, diğer kentlerimizdeki, İstanbul'da da biliyorsunuz ne yapılıyor? Kazılar yapılıyor, proje kazıları yapılıyor. Örneğin şu an Haydarpaşa'da yine arkeolojik kazı çalışmalarımız var. Ve buradan çıkan eserler de müzelerimize geliyor. Ve sayımız, hep o sayımız artıyor, daha çok artıyor. Biz de bunları ne yapıyoruz? Hem buradaki sergilerimiz var, kalıcı sergiler. Bazen de gerekli olduğu zamanlarda da geçici sergilerle yeni çıkan eserleri de sizlerle buluşturmaya çalışıyoruz.
2: Peki buradaki eserler en çok nerelerden geliyor?
1: İşte gene bu bizim müzemizin en önemli özelliği. İlk müze olduğu için İstanbul Arkeoloji Müzeleri Türkiye'de kurulan, Anadolu'da kurulan. O zamanki bir defa dediğim gibi bütün etiketlerine bakarsanız o zamanki Osmanlı coğrafyasının her yerinden, her bölgeden eserimiz var. Çünkü o zamanki topraklardan geliyor. Ve ayrıca gene tek müze olduğu için gene ülkemizde de Anadolu'da da bulunan bütün eserler ilk önce buraya gelmiş koruma altına alınmak için. Yani çok çok çeşitli diğer müzelerimizde göremeyeceğiniz kadar. Ama daha sonra her kentimizde artık hemen hemen bakanlığımızın müzesi var. Ve artık o kentte, o şehirde yapılan bir arkeolojik kazıdan, örneğin İzmir'de bir kazı yapılıyorsa arkeolojik kazı, o eserler artık İzmir Müzesi'ne getiriliyor. Ya da Bergama'da yapılıyorsa Bergama Müzesi'ne getiriliyor. Bizim artık İstanbul'da sadece İstanbul'da yapılan kazılardan gelen eserler geliyor. O yüzden çok geniş bir coğrafya görebilirsiniz etiket bilgilerinde.
0: O Efes bölgesinde hala devam ediyor mu çalışmalar?
1: Tabii ki, tabii ki.
0: Yıllardır bitmeyen bir şey.
1: Arkeolojik kazıların önemli özelliği de odur. Çünkü bir antik kent kazıyorsunuz ve göreceğiniz gibi daha sonra bizim bölümümüz var. Arkeolojik kazılar nasıl yapılıyor, arkeoloji yöntemleri diye. Orada da biraz göreme imkanınız var. Kazılar hassas yapılır. Dikkatli yapmak zorundasınız çünkü o iz bir daha kaybolur. O yüzden uzun bir süre çalışır, çok dikkatli çalışıldığı için ve belli bir dönemlerde çalışır, hava şartlarının müsait olduğu zamanlarda. O yüzden uzun yıllar sürer.
2: Bir eserin hangi yıla ait olduğunu, kime ait olduğunu nereden biliyorsunuz?
1: Bu bizim meslek sırrımız demeyeyim. Bu tabii ki, bu bizim gene aslında yukarı katta arkeoloji yöntemleri bölümümüz var. Orada daha detaylı görebileceğiz. Eserlerin kendi özellikleri var. İlk önce biz bunun eğitimini alıyoruz tabii. Arkeoloji, sanat tarihi, diğer bölümler gibi. Bir eser tanıma eğitimimiz oluyor. Hangi dönemin hangi özellikleri vardır? Onları bir bilmek durumundayız. Tabii diyelim ki bir heykelle, bir güzel bir laikle karşılaştık. Önce bunun ne yapıyoruz? Üstü buna bakıyoruz. Bu özellikler hangi yüzyıla ait? Çünkü eserlerde de göreceğiz. Arkaik dönem dediğimiz milattan önce 8. 7. yüzyıldaki üslup çok farklı. Yani nasıl? İnsan yüzü çok stilize yapılmış. Ama diyelim ki buna bakıyoruz. Oldukça gerçekçi. Buradan yani karşılaştırma yapıyoruz. Stil karşılaştırması, dönem karşılaştırması, bu lahdin işleniş tarzı, mimarisi, bu gibi yöntemlerden bunun tarihini tahmin ediyoruz. Diğer bir ayrıca arkeolojik kazılarla hep beraber bulunur. Yani kazı yapıldığınız zaman bu eserin yanında diyelim ki bir sikke var. Yani eski madeni para var. Paraların tarihi daha çok belirgidir. Onların yardımıyla da tarihleyebiliyoruz. Bu çeşitli yöntemleri var.
0: Sedat Bey çok teşekkür ederiz. Biz şimdi miniklerimle birlikte gezmeye devam edeceğiz.
1: Tabii ki. Buyurun.
0: Bu farklı bir mermer kullanılmış gibi. Baksanıza nasıl simli.
2: Biz bunu kumda da

0: oluyordu böyle kırmızı.
1: Evet değil mi? Bu ne kadar farklı, baksanıza. Roma dönemine aitmiş bu. Hadi karşıdakilere bakalım. İlkelere geçiş dönemi, tanrılaştırılan imparator dönemi, Roma dönemi, portre sanatı. Bakın diyor ki Roma dönemi portre sanatı diyor. Şu duvarı gördünüz mü az önce? Bakın hep portreler orada. O döneme ait bu duvarda, bak şurada. Bak kaç tane şey var, kafa var bak. Bence kırıkların kafası olsa koyarlardı. Demek ki değil. Bunlar da sadece kafa olarak çıkmış kazılarda. Büstler bunlar ayrıca. Heykel değil tahminimce. Çünkü hepsinde öyle yazıyor. Büst diye yazıyor. Burası o kısım değil. Heykeller gibi, o heykellerin değil, büst kısmı. Çok güzel değil mi? Şunun ihtişamına bakın. Neymiş bu?
0: Nehir tanrısı.
1: Nehir tanrısı. Ve lahit parçasıymış bu da çocuklar. Wow. Elinde ne var öyle? Bak elinde bir şey var. Nehir tanrısı Okenos'un heykeli. Ama zaten böyle bir o kadar heybetli ki kocaman duruyor.
2: Yok mu? Taçlar falan.
0: Evet. Değişik.
2: Çok güzel. Şu çok güzelmiş. Yeşilli falan.
0: Şu çok ortasındaki kırmızı mücevher çok değerli diyebiliyorum.
2: Evet. Bak mesela şu bir doğal taş gibi bir şey olabilir. Çünkü hani çok önemliymiş o zamanlar. En çok şunlar ilginç bence.
0: Yani altından yapıyorlar ama çok ince şekilde.
2: Evet. Değil mi? Alüminyum folyo gibi bir şey benziyor ama yani çok değerli. Mesela şu anki
0: bunları sadece krallar, kraliçeler takabiliyor diyebiliyorum.
2: Yani şu anki şeyler de bizim dönemimize çok benziyor ama yani tabii ki de bunlar daha değişik ve değerli. Bak mesela şunun şekli çok garip.
0: Burada küçük bir figür var.
2: Evet.
1: Sevgili izleyiciler, biz müze içindeki gezimize devam ediyoruz. Emrah Bey merhabalar.
3: Merhabalar.
1: Biz müze içinde gezerken çok değerli bir esere rastladık. Size sormadan edemedik. Bize hangi eserin önünde olduğumuzu söyler misiniz?
3: Evet, öncelikle sizin de belirttiğiniz gibi eser bence sadece bizim müzemizin değil, arkeoloji tarihimizin, dünya arkeoloji tarihinin en önemli eserlerinden biri olma özelliğini barındırıyor. Şu an İskender Lahti'nin önündeyiz. İskender Lahti 1887 yılında Osmanlı döneminde Osman Hamdi Bey'in Lübnan'ın Sayda kentindeki Sidon Kral Nekropolü'nde yaptığı kazılarda açığa çıkıp daha sonra oradan deniz yoluyla İstanbul'a getirilip şu an sergilendiği alana nakledilen lahit. Lahitin tabii önemi tek bir noktadan kaynaklanmıyor. Bunun çok farklı unsurları ve bilimsel ve arkeolojik doneleri var. Lahit kapak ve sanduka kısmı olmak üzere iki ana bölümden oluşmakta. Ön yüzlerinde İskender motifleri, İskender figürleri bulduğu için Lahit İskender Lahti olarak adlandırılmış. Aslında Osman Hamdi Bey Lahti ilk bulduğundaki raporlarda böyle bir tanımlamaya gitmiyor. Büyük Lahit olarak tanımlıyor. Çünkü Sidon Kral Nekropolü'ndeki diğer Lahitlerden boyut olarak daha büyük. Ama daha sonraki araştırmacılar İskender motiflerinden, figürlerinden ötürü Lahti İskender Lahti diyorlar. Bu sebepten ötürü de günümüze de bu isimle geliyor. Tabii Lahit Büyük İskender'e ait değil. Üzerinde Büyük İskender olduğunu bilmemize rağmen Lahit Büyük İskender'e ait değil. Olasılıkla Sidon Kralı Abdolenimos'a ait olduğuna dair görüşler var. Ama bu konuda da bir netlik yok. Çünkü Lahit üzerinde ya da Lahit'in yer aldığı proje üzerinde herhangi bir yazıt bulunmadığı için Lahit'in kime ait olduğunu bilmiyoruz. Ancak Lahit'in üzerindeki stil analizi ve o dönemde

0: Sidon krallarından kim olduğunun tespiti yapılınca Kral Abdülmos'a ait olabileceği yönünde bir eşleştirme mevcut olduğunu söyleyebiliriz. Lahdin uzun cephelerindeki İskender figürlerinden bahsettik. Bu yüzde değil ama bir diğer uzun yüzde bir savaş sahnesinde Pers ve Yunan askerlerinin savaş halinde olduğunu görüyoruz. Burada en baştaki aslan postu giymiş figürün İskender olduğu bilinmekte. Ve bu yüzde de bu sefer Pers ve Yunanlar dostane bir şekilde bir av sahnesine çıkmışlar. Burada da hemen merkez figürün hemen arkasındaki figürün Büyük İskender olduğunu biliyoruz. Ve figür bu iki figürden ötürü Lahit Büyük İskender Lahçı olarak tarihe geçmiş durumda.
1: Bu figürleri nasıl yapmışlar?
0: Önce en başı alırsak büyük taşlar mermer yataklarından sökülüp atölyelere getirilir. Burada ustalar ve ressamlar eşliğinde çeşitli aletler kullanılarak aşamalı şekilde figürler oyulur. Tabii burada küçük ince uçlu aletler, büyük taraklar, daha hassas çalışmak için matkap gibi çeşitli aletler var. Bu aşamada belirli bir sıra etrafında, belirli bir düzen eşliğinde bu aletleri kullanarak önce figürler ortaya çıkarılmış. Daha sonra da eserlerin üzeri boyanmış, figürlerin elinde tuttuğu değerli madenden yapılan silahlar da figürlerin daha sonra ellerine yerleştirerek kompozisyon tamamlanmış. Genel hatlarıyla böyle tanımlayabiliriz.
1: Ben üzerinde boyalar gördüm. Onlar nedir?
0: Evet, İskender Lahdin'i başta da söylediğimiz gibi en önemli kılan özelliklerinden biri de figürlerin üzerinde boyaların olması ve boyaların günümüze kadar iyi bir şekilde ulaşmış olması. Osman Hamdi Bey aynı zamanda bir ressam olduğu için renkleri çok iyi tanıyor ve temel altı renk paletinden oluşan bir renk düzeniyle Lahdin üzerindeki motiflerin boyandığını günümüze aktarıyor. Aynı zamanda bunların günümüze çok sağlam bir şekilde ulaşmış olmasından ötürü de sağlam bir, dayanıklı bir kimyasal bileşeni olduğunu bize aktarıyor. Burada gördüğümüz gibi figürler üzerindeki kıyafetlerinden yola üzerindeki kıyafetleri de dahil olmak üzere saçları, gözleri, göz detayları ve çeşitli aletleri belirtmek için boya tekniğiyle renklendirildiğini görüyoruz.
1: Bunun içerisinde ne var?
0: Normalde lahitler içerisinde tabii ölen kişinin defnedildiğini ve ona adanan, ona sunulan mezar hediyelerinin çıktığını biliyoruz. Ama yine Osman Hamdi Bey kendi raporunda kazı keşiflerin hakkında bize şöyle bilgi veriyor. Kendisi bu mezarlar için hipojeye indiğinde mezarlarının pek çoğunun kapaklarının açılmış ve kendinden önceki dönemlerde mezar soyguncuları tarafından mezarların soyulduğunu bize aktarıyor. Ama kendisi mezarların etrafında yaptığı kazılarda, temel kazılarda, detay kazılarında kafa tasları, küçük objeler, mermer objeler ve figürlerin elinde tuttuğu değerli madenlerden yapılmış silahları bulduğunu aktarıyor. Onlar da yine bu müzede gezdiğinizde çeşitli vitrinlerde görebileceğiniz eser grubunu oluşturuyor.
1: Peki kazıya çalışması yapmak zor bir şey mi?
0: Bu güzel ve özel soruyu size sizin için hazırladığımız özel arkeoloji ve metodoloji salonunda anlatmaya çalışacağım.
2: O zaman hep birlikte o tarafa doğru geçelim.
0: Buyurunuz, teşekkürler.
2: Hadi bakalım çocuklar.

0: Karşıdaki heykele bakalım mı? Kimi?
1: Büyük Zeus heykeli.
0: Zeus heykeliymiş. Buyurun. Zeus. Şeyler çok böyle etkileyici, dev gibi kocamanlar ya. Aa, büyük Apollon heykeli. Bak, bu da meşhurdur. Apollon heykeli. Bizdeymiş bu, İstanbul'daymış. Bak, arkeolojimiz de haberimiz yok. Öğrendik şimdi. Evet. Ay, horoz dövüştüren Eroslarmış. Bunlar bakar mısınız? Aa, hep merak

0: etmişimdir. Şurada da var bir tane çok tanıdık bir yüz. Ona da bakalım. Herakles, yani Herkül namı diğer. Kahraman yarı tanrılar. Herkül, Malegros, Perseus, Theseus. Bunlar şurada gördükleriniz, onlar da burada mevcut herhalde.
1: Şuraya da bakalım mı?
0: Hadi bakalım, gel. Her lahitin üstündeki bu kabartmalar bir şey anlatıyor. O ağlayan kadınlar mesela üzüntülerini anlatıyorlardı. Burada da demek ki bir savaş olmuş, bir şey var, bak savaşıyorlar. Burada bir hikayesi var bunun. Ne olduğunu bilmiyorum. Evet, bakalım.
1: Yani.
0: Neymiş?
2: Satrap Lahti'ymiş.
1: Neymiş?
2: Lübnan'da.
0: Tabii o zaman Osmanlı toprakları çok geniş. Lübnan bizim. O zamanlardan, o topraklardan çıkartılıyor. Ve bizde kalıyor böylece. Lübnan'dan gelmiş olan lahitler. Buradaki şeyi gördünüz mü? Lahitlerde aslında normalde zamanında açılmış, içleri çalınmış. Bunlar buraya gelinirken içi boş. Bir tane sadece mumya buluyorlar. Hangi lahitten bilmiyorum. O da bu mumya. Bakın. Mumyanın saçları bile var. Organları bile var. Kurumuş. Kimi? Ya. Tek mumya bu. Normalde işte o kimse ölen bu lahitlerin içinde saklanıyormuş. Ama tabii ki yok. Şu anda günümüzde yok. Ama bir tek kalan mumya bu.
1: Bu da tek kaldığı için böyle camdan görünür şekilde.
0: Galiba yeri de bu zaten. Bakın. Kendi mezarı bu. Aynen böyle getirilip konmuş. Evra Bey, şimdi biz kazı sahnegrafisinin olduğu yerdeyiz. Bir mizansen var açıkçası burada, kazıların nasıl yapıldığına dair. Bize birazcık bahseder misiniz aslında? Nasıl yapılıyor? Mesela her arkeolog istediği yerde ben şimdi burada kazı yapacağım deyip kazı yapabiliyor mu?
3: Evet. Öncelikli olarak her arkeolog istediği zaman istediği yerde kazı yapma hakkına sahip değildir. Bizim ülkemizin yönetmeliklerine göre, regülasyonlarına göre kazı çalışmaları üniversite ekipleri tarafından bakanlığın denetimi ve gözetimi altında yapılabilmektedir. Bu açıdan herhangi bir arkeolog bağımsız bir şekilde istediği zaman istediği yerde kazı yapmasını engelleyen yasal sınırlandırmalar vardır. Kazı yapmanın tek bir yöntemi de yoktur. Yöntemine değinecek olursak alanın bulunduğu konuma, lokasyonuna, önemine, kazı stratejisine göre çeşitli teknik ve yöntemler belirlenerek kazılar yapılır. Genel olarak kazıları kazı öncesi, kazı esnası ve kazı sonrası dönem olarak 3 ana safhada inceleyebiliriz. Öncelikli olarak kazı öncesi dönemi bir değinecek olursak, tabii öncelikle alanda daha önce yapılmış bilimsel çalışmalar, tarihsel vesikalar, antik yazarların yazdığı bilgiler derlenir, toplanır. Bu bize bir ön bilgi sağlar ve ilerleyen aşamalarda da, kazı aşamalarında da çok işimize yarar. Daha sonra dediğim gibi alanın konumuna bağlı olarak bir kazı metodu belirlenir, bir kazı stratejisi belirlenir. Bu noktada da kazıya geçmeden önce alanda bir genel temizlik çalışması yapılır. Yani yüzeyde her zaman toprak bizi kazıya hazır şekilde beklemez. Ağaçlar, bitkiler olabilir, modern çöpler olabilir. Öncelikle bunlar yine belgelenmek suretiyle temizlenir. Daha sonra bir kazı yöntemi belirleriz. Örneğin burada biz grid sistemi, kareler sistemi dediğimiz bir metodolojiyi görüyoruz. Bu alanın çeşitli ölçülerde, 1:1, 2:2, 5:5 ya da 10:10 ölçülerdeki karelere ayrılmak suretiyle uyguladığımız yöntemdir. Buradaki amaç da esasen şudur. Kazdığımız esnada açığa çıkan buluntuların birbirleriyle olan ilişkisini daha iyi şekilde koordine edebilmek, birbirleriyle olan bağlamını, konteksini okuyabilmek amacıyla alanı çok küçük birimlere böleriz. Ve her bir birimde çıkan objeyi o birim içerisinde

0: içerisindeki koordinat ve yüksekliklerini belirleyerek çizim ve plan üzerinde onların tam olarak çıktığı noktayı belirleriz. Tabii genel olarak buradaki aşamaya geldiğimizde, yani gridi hazırladık, artık kazı noktasına geldiğimizde dikkatli bir şekilde yüzeyden kazılacak alana doğru, zemine doğru çok hassas, dikkatli ve özverili bir şekilde kazı çalışmalarına başlarız. Tabii bu hemen bir çırpıda olmaz. Her 3 santimde bir, 5 santimde bir, 10 santimde bir bütün verileri belgeleyerek, bundan kasıt fotoğraflayarak, mimari varsa bunu çizerek, çeşitli notlar alarak her bir kademeyi belgeleriz.
1: Bir 2-3 santimden bahsettiniz. Yavaş yavaş ilerliyoruz. Bu bir günde mi yapılıyor 2-3 santim, yoksa 1 saatte 2-3 santim kazılabiliyor mu?
0: Bu başta da değindiğim gibi kazı alanının yerine göre değişebilir. Örneğin prehistorik dönem kazılarında bu çalışmalardaki bu belirttiğimiz santimler daha da kısalır. 3 santim, 5 santim eşliğinde çok hassas bir şekilde yapılır. Daha geç dönem kazılarında bu mesafeyi biraz daha açabiliriz. Tabii buna bir zaman vermek çok doğru değildir. Çünkü alanda karşılaştığınız durum sizi buna biraz da sevk eder. Bu bir saat içinde de olabilir. Günler içerisinde, hatta belki 10 santimi özellikle daha prehistorik dönem, daha erken dönem kazılarında bu seneler, aylar ya da seneler içinde de gerçekleştirilebilir. Bu tamamen kazının stratejisine, alanın önemine, gridin önemine, yani karelaj içerisindeki hassasiyetine bağlı olarak değişebilen değişken kavramlardır.
1: Bir haberde okumuştum, Amerika'da bir şey buldular, çok değerli bir eser buldular, fakat arkeologlar onun için, onu çıkartabilmek için yıllarını vermişler. Yani bir arkeolog bir eseri çıkarmak için 5 yıl, 10 yıl çalışabilir mi? Yani sadece hayatını ona adayabilir mi? Yoksa bu arkeologlar sürekli değişiyor mu uzun soluklu çalışmalarda?
0: Şimdi arkeolojinin temel amacı ya da biz arkeologların temel amacı, kazarken yerin altından bir şey bulma gayesiyle bunu yapmayız. Orada bir toprak dolgusu vardır. Yüzeyden aşağı doğru kazarken bu toprak dolgusunun nasıl dolmuş olabileceğini, varsa katmanlar, varsa farklı bulguların nasıl bu dolguya sebebiyet verdiğini anlamak için bu çalışmayı yaparız. Eserler bu anlama çalışması esnasında karşımıza çıkan objelerdir. Ve bunlar bizim için eser olmasının yanı sıra aynı zamanda bize oradaki toprak dolgusunun nasıl olduğunu, alanın ne amaçla, niçin kullanıldığını gösteren aynı zamanda ipuçlarıdır. Bu bağlamda hemen bir eseri gördüğümüzde tabii ki hemen alalım, kaldıralım, dokunalım, bakalım içgüdüsüyle bunu yapmayız. Önce kazdığımız alanın dokusunu, stratigrafisini bozmamak kaidesiyle eserin güvenliğini, eserin sağlamlığını test etmeden onu kaldırmak yerine çok hassas ve detaylı bir şekilde gözlemleyerek bu çalışmayı yaparız. Dediğiniz gibi evet, pek çok uzun süreler alabilir bir eserin toprak içerisinden kaldırılması. Örneğin bir Mısır'da büyük bir hipoje kazıyorsanız, büyük bir lahit kazıyorsanız bu süre daha farklı olur. Ama yüzeye daha yakın bir alanda bir bulguya rastladıysanız bunu kavuşmak, buna erişmek, bunu açığa çıkarmak görece daha kısa bir zamana tekabül eder.
2: Kazı yaparken hangi malzemeleri kullanıyorsunuz?
0: Tabii bu çok çeşitli bir malzeme yelpazesini bize sunuyor. Tabii ki sizin de ilk aklınıza geleceği üzere önce kazmalar, küçük çapalar, daha sonra daha hassas çalışma gerektirilen yerlerde malalar, fırçalar, küçük dişçi aletleri, özellikle bu hemen sağımda gördüğünüz iskeletin detaylarını ortaya çıkarmak adına ince uçlu dişçi aletleri bizim temel kullandığımız kazı objelerinin başında gelir. Bunların dışında ölçümlendirmede kullandığımız metreler, jalonlar, son yıllarda artan dijital aletler de yine kazılar boyunca bizim ekipmanlarımız arasında yer alan aletler olduğunu söyleyebilirim.
2: Müzedeki eserler nasıl korunuyor, nasıl bakımı yapılıyor?
0: Biz arkeologların en önemli önceliklerinden biri, belki ilk görevi, ilk hassasiyeti eserlerin güvenliği ve onların gelecek nesillere aktarılması için düzenli şekilde bakımlarının yapılması ve kontrol edilmesidir.

0: Müzemizde sergide bulunan eserler sergiye çıkmadan önce kontrol edilir. Restoratörler ve konservatörler tarafından gerekli temizlik işlemleri, güçlendirme işlemleri yapılır. Daha sonra da müzemizde şöyle bir uygulama vardır. Müzemizde her gün bir arkeolog nöbetçidir ve tüm salonları gün içerisinde defaatle gezerek eserleri kontrol etmeye çalışır. Ve bu noktada herhangi bir aksaklık olduğu durumunda konunun uzmanı restoratör ve konservatör arkadaşlar bilgilendirilir. Onlar gerekli kontrolleri yaptıktan sonra ve gerekli işlemi eser üzerinde gerçekleştirirler. Her eserin malzeme türüne göre her objenin kendine ait saklanma, korunma koşulları vardır. Biz depolarımızda bunları sınıflandırarak özel nem ve hava koşulları eşliğinde bunları muhafaza ederiz. Yine günlük sergi içerisinde olduğu gibi de depodaki eserlerimizi kontrol ederiz. Belirttiğim gibi herhangi bir aksaklık olduğu durumunda da konusunda uzman restoratör ve konservatör arkadaşlardan bu konuda destek alırız.
1: Peki arkeolog olmak zor mudur?
0: Bana göre arkeolog olmak zor ama bir o kadar da keyifli bir uğraş, keyifli bir meslek. Ben kendim nasıl arkeolog olduğuma karar vereyim. Sizlerden biraz büyükken lise çağlarında bir yaz tatilinde Mumya filmini izlemiştim ve çok beğenmiştim. O zaman arkeolog olmaya karar verdim. Tabii ülkemizde Mısır eserleri, Mısır arkeolojisi olmadığı için farklı türden bir arkeolojiyle karşılaşmak da benim için bir sürpriz oldu. Tabii iyi olan, güzel olan her şey zordur. İşinizin hakkıyla yapmak istiyorsanız çeşitli güçlüklerle karşılaşabilirsiniz. Arkeolojide de bu böyledir. Benim hocalarımdan değerli Ümit Serdaroğlu şöyle derdi, onu da belirtmek isterim. Arkeoloji çok şey ister ama az şey verir. Bu bir anlamda da gerçektir. Teknik donanımımızın iyi olması gerekir. Yabancı dillere hakim olmanız gerekir. Eski dilleri bilmeniz gerekir. Sürekli kendinizi güncel ve yenilemeniz gereken bir uğraş olarak da arkeolojiyi tanımlayabilirim.
2: Siz kazıya katıldınız mı hiç?
0: Evet, ben çok kez katıldım. Öğrencilik dönemlerimde ve hala İstanbul içerisinde ben ve diğer arkadaşlarım sürekli arkeolojik kazıları denetlemekteyiz. Arkeolojik kazılara refakat etmekteyiz.
2: Denetlemek değil, kazmak. Kazı yapmak.
0: Tabii onu da.
2: Öğrenciyken daha çok.
0: Evet, yok, şimdi de yapıyoruz. Örneğin Emir Bey'le Zeytinburnu Kazlıçeşme Sanat Galerisi'nde çalışma yaparken orada bir zemin mozaiği bulduk. Burada çok hassas ve dikkatli bir şekilde sizin de belirttiğiniz gibi belirttiğim tekniklerle orada birebir çalışma şansı yakaladık.
2: Çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bilgiler edindik. Biz burada tabii ki bu bilgilerle ve bu mekanla sürprizlerle karşılaştık. Şimdi geri kalanların çocuklarla gezmek istiyoruz.
0: Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık.
2: Hadi bakalım çocuklar.

0: başka şeylere de bakalım mı?
1: Bu ne bu ne?
2: Burada
3: ben burada bulunanlardan da oluyormuş diye biliyorum.
0: Evet, ben de sikke buldum. Bu da İstanbul Yeni Kapı 2006 kazılarında bulunmuş.
4: Madalyon.
0: Sikke burada gördüğümüz şey gibi. Kırmızı.
3: Ama çok ince.
0: Evet.
4: Abi, baba.
0: Bak, bu da sikke. Hepsi sikke galiba.

0: bazılarında.
1: Evet, çok değişik.
0: Çiçekleri ezip üstüne döküyorlarmış, öyle biliyorum. O zamanın renkleri.
1: Ya,
0: burada hayvanlar da var.
1: Evet.
0: Kaplumbağa.
1: Şurada öküz gibi bir şey var. O şey,
0: inek. Süt çekiyor ya, çok değerli kınalıyor.
1: Bir tanesi vazonun şey, Çınarlı, Çanakkale taraflarında falan bulmuş. Çok güzel, çok değerliler muhtemelen.
0: Şu kafasında kova taşıyor gibi değil mi?
1: Evet. Ya şimdi

0: çok değişik şeyler var. Ama bir yandan da çok güzel yani. Mesela bak şurada bir şeyin kafasına benzer bir şey var.
1: Herhalde o... Ha, onu ejderha yapmaya çalışıyorlardı.

0: izlediğimiz şey parçalarla birleştirilmiş hali.
1: Evet, bazılarını tek parçası bulmuş şunlardaki.
0: Baksana sadece anne, üst kısmı gibi bir yer.
1: En üsttekiler en büyükleri gibi bayağı büyük.
0: Ay şeye benzemiyor mu? Videoda izlediğimiz hani gözlü bir şeye benzemiyor. Şurada da bir şey var.
1: Bazı vazolar adına bakarsak anlaşılır. Bazı vazolar yüzlü yapılmış.
0: Ya bak şuradan insan biçimli kap parçaları. Bak şurada da bir şey var, değişik bir şey.
1: Bunun şey yapılmamış ev gibi.
0: Evet. Bunun şeyi nerede? Nedir o?
1: Şurası bu herhalde. Ama yok.
0: Bu mu acaba?
1: Herhalde onun gibi bir şey.
0: Şurada da bir parçası bulunalım.
1: Evet.
0: Bunların hepsi galiba kırık ve birleştirilmiş şeyler.
1: Şu tam kırılmamış gibi sadece şu.
0: Evet.
1: Şu da şunun gibi büyük.
0: Bak şurada da şeyler var. Çivi gibi şeyler var.
1: Balık gibi değil mi? Şu balığın arkası.
0: Evet, kuyruğu gibi. Şurada şey var, şeffaf bir şey var.
1: Şunlar da herhalde kalem gibi bir şeyler.
0: Olabilir. Bakayım. Şey, iğneymiş. Başlı iğne.
1: Şunlar da iyik çivi gibi.
2: Sevgili izleyiciler, şimdi farklı bir bölümdeyiz. Arkeolog Emir Bey bizimle beraber. Emir Bey merhabalar, nasılsınız?
3: Merhaba.
2: Biz şimdi bütün müzeyi gezmeye devam ediyoruz. Harika. Fakat şu anda içinde bulunduğumuz yer çok farklı bir yer. Evet. Biz neredeyiz? Bize birazcık anlatır
3: tabii
2: mısınız?
3: Tabii ki, tabii ki. Şu anda müzemizin üst kat salonlarından hazine salonundayız. Burada değerli madenlerden, değerli taşlardan, fil dişinden yapılmış eserler mevcut. Salonumuzda 4 tane vitrin var. Bu 4 tane vitrinde farklı dönemlere ait eserler vitrin içinde sergilenmekte.
0: Bu eserlerin içinde neler var?
3: Bu eserler içerisinde o dönemde tapınaklarda kullanılmış kült objeleri, fil dişinden yapılmış kült objeleri var. Onun haricinde de takı olarak kullanılmış küpeler, yüzükler, kolyeler, aynı zamanda yine elbiselerini tutturmak için kullandıkları fibulalar var.
0: Bu küpeleri, kolyeleri kimler yapmış?
3: Bu küpeleri ve kolyeleri veya takıları hem kadınlar kullanmış hem erkekler kullanmış. Ağırlıklı olarak da altından yapılmış bu eserler. Ama aynı zamanda altın yanında farklı tekniklerde yapılmış taşlar da kullanılmış. İşte gümüş alaşımlar da kullanılarak yapılmış takılar da mevcut.
2: Peki bizim dönemimizde şu anda altın mesela çok değerli. Değerli taşlar da var. O dönemin insanları bu paraları kullanırken ya da bu takıları kullanırken bu madenin değerini gümüşü ya da altını ayırt edebiliyorlar mıymış?
3: Kesinlikle edebiliyorlarmış. Çünkü altın veya gümüş veya bir akik taş veya lapis lazuli taş o dönem içinde yine değerli ithal bir ürün de olabiliyor. Yine o topraklardan çıksa da az miktarı çıkması nedeniyle değerli ürünler. Fakat olaylara belki şöyle bakmak lazım. Diğer salonlarda, diğer müzemizin diğer şeylerinde gezdiğinizde de görmüşsünüzdür. Biz aslında buradaki eserlerle o dönemki toplumun yaşayışlarını, nelerden hoşlandıklarını, nelerden zevk aldıklarını anlamaya çalışıyoruz. Bu eserler daha nadir bulunması nedeniyle tabii insanların dikkatini ve ilgisini daha fazla çekebiliyor. Ama biz arkeologlar olarak olayın maddi olarak değerini değil, aslında bize o dönemin kültür zenginliği konusunda bize ne verdiğini, ne anlatmaya çalıştığı üzerinde durmaya çalışıyoruz.
2: Emir Bey çok teşekkür ederiz. Çok ben güzel bilgiler edindik. Biz gezimize devam edeceğiz.

0: Sedat Bey, benim bu bölümle ilgili çok sorum olacak ama öncelikle çocukların sorularına yer vermek istiyorum. Size soruları varmış.
1: Tabii ki, bekliyorum onları.
2: Sikke ne demek?
1: Sikke ne demek? Şimdi günümüzdeki, şöyle hemen örnekten başlayayım. Cebimizdeki madeni paraları düşünelim. Şu an para deniyoruz, madeni. Antik dönemde de ticareti kolaylaştırmak için, çünkü eskiden değiş tokuş yöntemi var ve zor bir yöntemdi. İnsanlar bir mal almak için başka bir şey vermek, mal vermek zorundalardı. Bunun için ilk defa da bizim topraklarımızda olması nedeni de önemli. İlk defa Lidyalılar, biliyorsunuz, Manisa'nın başkenti, bugünkü Manisa'da sahil yakınlarındaki başkentleri var. Sardes kenti, antik kenti. Burada ilk defa sikkeyi kullanmaya başlıyorlar. Sikke nedir? Belli bir ağırlığı olan, üzerinde kim bastıysa onu, bir kent olabilir, devlet olabilir, bir kral olabilir, onun simgesini ve işaretini taşıyan yuvarlak madeni objeler olarak nitelendiriyoruz. Kısaca tanımı bu. Yani antik dönemin bu şekilde kullandıkları madeni paralar diyelim. Ama para demek değil. Yani sikke paradır ama her para sikke değildir. Çünkü para çeşitli şeylerde de kullanılabilir. Ne diyelim? Buğday taneleri de para olarak kullanılabilir. Sikkenin böyle bir tanımı var. Sikke gene gelirsek önemli bizim için. Çünkü ilk defa Anadolu'da kullanmaya başlanmış.
2: Buradaki sikkeler nereden geldi?
1: Buradaki sikkeler de gene çok çok çeşitli yerlerden geliyor. Eğer işte biraz anlatmaya çalışmıştım. İlk defa Lidyalılar sikkeyi kullanıyorlar, basıyorlar ama daha sonra bakıyorlar ki ticarette insanlar, bu kolay ve çok pratik bir yöntem. Onun için o zamanki bütün kentler de devlet aynı zamanda. Mesela Efes, o da bir antik kent. Kendi adına onlar da para basmaya, yani sikke basmaya başlıyorlar. O yüzden pek çok, bütün hem Anadolu'nun sahilleri, hem Anadolu bölgesi, hem diğer Akdeniz bölgesinde sikke çok bir anda yayılıyor. Pek çok şehir, devlet basıyorlar. Onun için geliş yerleri çok farklı. Hepsini de bakın burada görürseniz çok çeşitli yerler var, kentler var, bölgeler var. Pek çok şehir kendi adına ticarette kullanmak üzere sikke basmış. Günümüzde de kazılarda da bulabiliyoruz. Kazılarda en çok çıkıyor ve zaten müzelerimizde, bütün müzelerimizde en çok eser sayısını sikke oluşturuyor. Çünkü sikkeler ticarette kullanıldıkları için çok fazla basılabiliyor. 10 bin, 100 bin şeklinde tek tek basılabiliyor. Bir de bunlar tek tek çekişle vurarak basılıyor. O yüzden basmaklar sözcüğünü kullanıyoruz.
2: Üzerindeki figürlerden mi, nereden ait olduğunu?
1: Tabii ki. O zaten bizim en büyük anlamamızdaki ipucu oluyor. Çünkü bütün basan bir şehir buna hem kendi tasvirini koyuyor. Mesela nasıl diyeyim? Büyük İskender adına da sikke basılmış. Yazıyla ve resimle bunu gösteriyor. Yazısına bakıyoruz. Onu okuyoruz tabii, bu eski Grekçe. Eski Grekçe. Orada kendi ismini yazıyor. Kral olduğunu yazıyor. Ya da bir kentin adını kısaltma olarak veriyor. Örneğin Side var. Bugün biliyorsunuz Antalya'da. Side antik kenti. O da Side olarak yazıyor bunu. Aynı zamanda Side bir de nar resmi koyuyor. İlk bastığı paralar, sikkeler bunlar. Nar da eski Grekçe nar, Side anlamına geliyor. Hem yazıdan okuyabiliyoruz hem üstündeki resimden anlayabiliyoruz.
0: Peki burada şimdi, az önce ben gezdim, şöyle bir baktım, yüzlerce sikke var içeride ve dönemsel Roma, Yunan, burada başka var, çok var. Tahminimce hepsinden birer tane var. Şimdi bu sikkeler örnek teşkil ediyor. Peki diyelim ki şu bir tanesinin devamı nerede? Nasıl saklıyorsunuz?
1: Tabii. Yani biraz da ona değinmiştim. Bütün müzelerimizde en çok eser sayısını, bütün bizim müzemizde dahil, sikkeler oluştururlar. Dediğim gibi bir sikkeden 10 bin tane, 5 bin tane ya da çok daha sayıda fazla basılmıştır ticarette kullanıldığı için.
0: O kadar bulduğunuz müzede saklıyor musunuz?
1: Bütün
0: şu
1: müzelerde bu vardır. Yani sikke sayısı çoktur.
0: Sadece birer tane buradan oluyor.
1: Buraya müzenin diğer keramik örneklerinde de, sergide gördüğümüz eserlerden de aslında bir tane amfora yoktur. Kazılardan gelmiş 50 tane, 100 tane amfora vardır ama buraya en iyi örneği verilir. En iyi durumdaki, o döneme en iyi yansıtan örnek verilir. diğer sikkeler ya da diğer eserler depolarda muhafaza edilir. Ama bunlar sadece gelecek kuşaklara aktarılmak için muhafaza edilmez. Aynı zamanda bunların üzerinde pek çok bilimsel araştırma yapılır. İlgili okullarca üniversitelerin doktora tezleri, yüksek lisans tezleri ya da başka bilimsel araştırmalar, makaleler bu gene sikkeler üzerinde yapılabiliyor.
0: Bunlar hep özel izinle oluyor. Herkes tabii. Ben geleceğim yani, onlara bakacağım
1: diye. Ciddi çalışmalar sonucunda ancak akademik çalışmalara izin söz konusu.
0: Özel bir şeyde saklıyor musunuz onları mesela?
1: Kendi hani bölümleri bütün eserlere göre hepsinin saklanma, korunma çeşidi vardır.
0: Evet, mesela özel bir kutusu, cam mekanlı bölüm, ısısı vesaire.
1: Bunlar
0: hep çünkü müzeleri gezerken öğrendik biz değil
1: aynı
0: mi çocuklar?
1: Aynı şekilde bunları yapmak durumundayız. Çünkü bu gördüğünüz eserler, bu bizim müzemizin özelliği, hepsi 150 yıl önce çoğu, 100 yıl önce gelmiş eserler. Aradan kaç kuşak geçmiş ve daha da bunları korunması, diğer kuşaklara iletilmesi gerekiyor. Sizlerin, belki siz de gelip çalışacaksınız o zaman. Sizler de bunları göreceksiniz tekrar. Siz de aynı şekilde devam edeceksiniz bunları korumaya, insanlara göstermeye, ziyaretçilere.
0: Sedat Bey çok teşekkür ederiz.
1: Rica ederim.
0: Müzede gezmediğimiz yerler kaldı. Biz vaktimizi

0: dinleyiciler, miniklerle büyük hayallerde biz bu hafta İstanbul Arkeoloji Müzesi'ni ziyaret ettik. İçeride gerçekten çok keyif aldık. Lahitleri inceledik. Arkeolojik kazılar nasıl yapılır onları öğrendik. Hatta Zeus'la birlikte fotoğraf çektirdik. Umarım sizler de bizlerle birlikte çok iyi vakit geçirmişsinizdir. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Görüşürüz.
2: Hoşça kalın.

Mutlu haftalar, Alper ekranındasınız. Seans öncesi programıyla karşınızdayız. Saatler 7'yi gösteriyor. Gündemin manşetlerini aktaracağız ve piyasa fiyatlamalarına nasıl yansıyor bakacağız. Hazırsanız seans öncesi başlıyor. Önce manşetlerimize bakacağız. Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı bu yıl yürüttüğü çalışmalarla büyük ölçekli vergi mükelleflerine yönelik inceleme oranını %31.3'e yükseltti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergide adaleti arttırmaya yönelik çalışmalarımız kapsamında denetimlerimizi büyük ölçekli ve yüksek gelir grubundaki mükelleflere yöneltiyoruz ifadelerini kullandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'daki kiralık sosyal konut projesine ilişkin örnek dairenin görüntülerini paylaştı. Proje kapsamında yapımı tamamlanan ilk 1071 konut için başvurular 17-25 Eylül 2026 tarihleri arasında toplanacak. Kura çekimi ve teslimat Ekim ayında başlayacak. İstanbul'da 4 ayrı bölge için başvuruların alınacağı proje kapsamında konutlar 3 yıl süreyle belirtilen şartlara uyan 18 yaşından büyük evli ve Türkiye Cumhuriyet vatandaşlarına kiralanacak. Barclays, Merkez Bankası'nın politika faizini %37'de sabit tutmasının ardından son iki toplantıda da 100'er bas puanlık faiz indirimi bekliyor Ekim ve Aralık toplantısında. Bankaya göre Merkez Bankası ihtiyatlı duruşunu koruyor. Barclays'in son iki toplantısına yönelik faiz indirim beklentisi, jeopolitik risklerin azalması ve enerji fiyatlarının dengelenmesi varsayımına dayanıyor. Bunu da belirtmiş olalım. İran'la Körfez ülkeleri arasında Hürmüz Boğazı'nın yönetimine ilişkin bugün Umman'da yapılması planlanan kritik toplantı ertelendi. Umman Dışişleri Bakanı görüşmenin uzlaşı çıkarı doğrultusunda ertelendiğini açıklarken yeni bir tarihten bahsetmedi. Toplantıda İran'la Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar, Umman ve Bahreyn'in yanı sıra İran

Tahran'ın da yer alması bekleniyordu. Tarafların Tahran ve Maskat arasında Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğinin geçici olarak yöneltilmesine yönelik anlaşmayı ele alınması planlanıyordu. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, BRICS ülkelerine yerel para birimleriyle ticaret geliştirme ve yeni kalkınma bankasını güçlendirme çağrısı yaptı. Pezeşkiyan, tek taraflı yaptırımların ekonomik istikrarın yanı sıra gıda güvenliği ve refahı da tehdit ettiğini savundu. ABD Başkanı Donald Trump, son başlığımıza geçelim. ABD'nin dünyanın en düşük faiz oranlarına sahip olması gerektiğini savundu. Trump, ABD çok güçlü bir ülke. Hangi formülü kullanırsa kullansın en düşük faiz oranını ödemeliyiz dedi. Trump'ın açıklamaları Cuma günü yayınlanan ve ABD'de tüketici fiyatlarının Ağustos ayında beklentilerin üzerinde arttığını gösteren verilerin ardından geldi. Manşetler böyleydi.

0: Verilerimizle devam edelim. Enerji emtia tarafıyla bakalım tablo ne anlatıyor? Ham petrolde 103 dolar 40 sent seviyeleri karşımıza çıkıyor. %3.35'lik yükseliş var. Brent petrolde 107 dolar 72 sent karşımıza çıkarken %2.97'lik bir yükseliş var diyelim ve kıymetli metaller tarafına da bir göz atalım. Altının onsunda geri çekilmeyi takip ediyoruz. %0.41'lik bir geri çekilme var. 4330 dolar bandı karşımıza çıkıyor. Gümüşün onsunda da geri çekilme hakim, %1'e yakın 63 doları takip ediyoruz. Platin'de çok sınırlı bir yükseliş var. Paladyum'da %0.25'lik bir geri çekilmeyi takip ediyoruz. Şimdi buradan bakalım ABD piyasalarındaki tablo ne anlatıyor? Geri çekilmeler hakim. %0.08'lik sınırlı bir geri çekilme var Dow Jones'ta. Nasdaq tarafına baktığımızda %1.24'lük geri çekilme var. S&P'de de %0.48'lik geri çekilme takip ediliyor. Son tablo böyle. Asya piyasalarına bir göz atalım. Asya tarafında karışık bir tablo karşımıza çıkıyor. Çin, Şangay %0.16 yükseliş takip ediyoruz o tarafta. Japonya tarafında %1.93'lük geri çekilme hakimken Hindistan'da %0.16'lık bir geri çekilme var. Hong Kong'da %0.40'lık yükseliş varken Güney Kore'de 2.53'lük geri çekilmeyi takip ediyoruz ve böyleydi piyasalarda görünüm. Şimdi İran savaşı seçimle beraber bitecek, Trump'ın vurgu yaptığı bir konuydu bu. Şimdi ABD Başkanı Donald Trump İrlanda'ya gerçekleştirdiği ziyaretin ikinci günde basın mensuplarıyla buluştu ve İran savaşının yakında biteceğini söyleyen Trump seçimden önce ya da hemen sonra bitebilir dedi. Küresel çapta tırmanan akaryakıt krizine ise Rusya ve Ukrayna savaşına bağladı. Detayları haberimizde izleyelim.
1: İran savaşı çok yakında sona erecek. Ara seçimlerden önce bitebilir. Ancak ara seçimlerden sonra kesinlikle bitmiş olacak.
2: İran savaşında sona yakınız dedi. Bir kez daha ara seçimlere işaret etti. İrlanda'ya iki günlük bir ziyaret gerçekleştiren ABD Başkanı Trump pek çok küresel meseleye ilişkin konuştu. Gündeminin en üst sıralarındaysa İran vardı.
1: Size şunu söyleyebilirim ki İran bir anlaşmaya varmayı çok istiyor. Sürekli bizi arıyorlar. Ancak istediklerimizi vermeliler. Kötü bir anlaşmaya imza atmayacağım. Körfez ülkelerinin İran'la görüşmeler yapması da umurumda değil. Bu onlara kalmış bir şey.
2: İran savaşının 3 Kasım'daki ara seçimlerden sonra bitmiş olacağı iddiasını yineleyen Trump, son haftalarda uçuşa geçen akaryakıt fiyatları için Ukrayna'yı suçladı.
1: Zelenski'nin yapması gereken tek bir şey var. Rusya'daki dizel yakıt üretimini sekteye uğratmayı bırakmalı. Dizel sıkıntısına o yol açıyor. Bu krize Orta Doğu değil, Rusya ile Ukrayna arasında yaşananlar sebep oluyor.
2: Trump'ın İran'daki durumu Venezuela'ya benzettiği sözleri ise tartışmaları beraberinde getirdi.
1: En nihayetinde İran'dan çıkacağız. Tabii kalıp petrole el koymaya karar vermezsek. Tıpkı Venezuela gibi. Artık Venezuela'dan kimse bahsetmiyor değil mi? Oradan milyarlarca dolar bizim ekonomimize akıyor.
2: Trump, Birleşik Krallık'tan ayrılmayı değerlendiren 3 bölgenin gerçekleştireceği toplantıya ilişkin bir soruyu da yanıtladı.
1: Kuzey İrlanda'nın İrlanda Cumhuriyeti ile birleşmek istemesi doğal bir durum. İskoçya'ya ilişkinse şimdi yorum yapmayacağım. Bunu sonra yasaklıyorum.
2: ABD Başkanı daha önce yaptığı açıklamada da Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda'nın Birleşik Krallık'tan ayrılmasını desteklediğini söylemişti.
0: Ve devam edelim. Barclays faiz indirimi için

0: tarih verdi. Detaylarına bakalım. Merkez Bankası'ndan Ekim ve Aralık'ta yüzer bas puanlık faiz indirimi bekleniyor. Beklenti jeopolitik risklerin azalması ve enerji fiyatlarının dengelenmesi varsayımına dayanıyor. Politika faizinin yıl sonunda %35'e gerileyeceği öngörülüyor. Yıl sonunda enflasyon tahmini %30 seviyesinde. 2027 sonunda enflasyonun %23.1'e, politika faizinin ise %29 seviyesine inmesini bekliyor Barclays. Şimdi Merkez Bankası'nda faiz indirimi için gözler Ekim toplantısına çevrilmiş durumda. Merkez Bankası Eylül ayında da politika faizini %37'de sabit tuttu. Böylece faiz oranı üst üste 5. toplantıda değişmedi. Şimdi piyasaların gözü Merkez Bankası'nın bundan sonraki adımlarına çevrildi. İlk faiz indiriminin Ekim ayı toplantısında gelmesi bekleniyor. Detaylara bakalım.
1: Merkez Bankası Eylül toplantısında da faiz düğmesine dokunmadı. Politika faizi %37'de sabit bırakılırken böylece faiz üst üste 5. toplantıda değiştirilmedi. Peki faiz indirimi ne zaman başlayacak? Merkez Bankası'nın önünde yılın kalanında iki toplantı bulunuyor. İlk toplantı 22 Ekim'de, ikinci toplantı ise 10 Aralık'ta gerçekleştirilecek. Piyasalardaki beklenti ise ilk faiz indiriminin Ekim ayında gelmesi yönünde.
2: Eylül enflasyonla birlikte oluşacak bir yıllık enflasyonda düşüş, o merkeze sınırlı 50 ila 100 bas puanlık Ekim ve Aralık toplantılarında bir alan tanıyabilir.
1: Enflasyonda ana eğilimin gerilemesi ve iç talepteki dengelenmenin sürmesi halinde Merkez Bankası'nın faiz indirim sürecini yeniden başlatabileceği değerlendiriliyor. Piyasanın yıl sonu senaryosu da şekillenmiş durumda. Beklentiler Ekim ve Aralık toplantılarında yapılabilecek indirimlerle politika faizinin yıl sonunda %35 seviyesine çekilmesi yönünde. Ancak Merkez Bankası'nın önündeki en önemli sınav enflasyon olacak. Özellikle Ekim toplantısına kadar açıklanacak enflasyon verileri faiz indiriminin zamanlaması ve büyüklüğü açısından kritik önem taşıyor. Enerji fiyatlarındaki yükselişte Merkez Bankası'nın kararlarını etkileyebilecek önemli risklerden biri. Eylül ayında faiz için bekleme dönemi devam etti. Şimdi piyasalar Ekim ayına kilitlendi. İlk faiz indiriminin gelip gelmeyeceği, enflasyonun seyri ve Merkez Bankası'nın fiyat istikrarına ilişkin değerlendirmeleriyle netleşecek.
3: Merkez Bankası'nın da yeni OVP ile beraber işte %21'lik enflasyon hedefine ulaşabilmek adına faizleri artık yıl sonunda 36 ve 35 seviyelerine çekmesi aslında piyasaları çok şaşırtacak bir durum değil.
0: Ve devam edelim. Trump diyor ki dünyanın en düşük faiz oranını biz ödemeliyiz ifadeleri var. Fed'in faiz kararı bu hafta bekleniyor. Geçtiğimiz haftada ABD'de enflasyon Ağustos ayında piyasa beklentileri doğrultusunda gerçekleşti. Tüketici fiyat endeksi Ağustos'ta aylık bazda %0.4, yıllık bazda ise %3.4 arttı. Ancak çekirdek enflasyonda aylık artış beklentileri aştı. Detaylara bakalım.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyon Ağustos ayında beklentilerle uyumlu geldi. Ancak çekirdek enflasyonda aylık artış beklentileri aştı. Amerika Birleşik Devletleri Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre tüketici fiyatları Ağustos'ta aylık bazda %0.4 arttı. Yıllık enflasyon ise %3.4 seviyesinde gerçekleşti. Böylece yıllık enflasyon Temmuz'daki %3.4'lük seviyesini korudu. Aylık artış ise Temmuz'daki %0.1'in üzerine çıktı. Ağustos enflasyonunda enerji fiyatlarındaki yükseliş dikkat çekti. Benzin fiyatları aylık %3.9 artarken yıllık artış %27.4'e ulaştı. Enerji endeksi de aylık %2.1 yükseldi. Gıda fiyatları aylık %0.1, yıllık %2.7 arttı. Barınma maliyetlerinde ise aylık %0.3, yıllık %3 artış kaydedildi. Fed'in para politikası açısından kritik önem taşıyan çekirdek enflasyon ise aylık %0.3 yükseldi. Piyasa beklentisi %0.2 artış yönündeydi. Yıllık çekirdek enflasyon ise %2.4'te beklentilere paralel gerçekleşti. Amerika Birleşik Devletleri enflasyon rakamlarının ardından Fed'in Eylül toplantısında faiz artırımı ihtimali %70'ten %90'a yükseldi. Piyasa Fed'den yıl sonuna kadar iki kez faiz artırımını tam ihtimal olarak fiyatlıyor.
0: Ve devam edelim. Uluslararası bankalar yatırımcıları uyardı. Bakalım neler söylemişler. UBS diyor ki piyasalarda dalgalanmalar artabilir. Yani mevcut jeopolitik ve ekonomik koşullar altında daha yüksek oynaklık görülebilir diyor. ECB, Fed ve Japonya'dan önümüzdeki aylarda yeni faiz artışları bekliyor UBS. Yatırımcılar düşük faiz dönemine hızlı bir dönüş beklemesin diye de vurguluyor. Citi diyor ki riskleri küçümsemeyin ama paniğe de kapılmayın. Enerji fiyatları nedeniyle tahvil getirilerindeki mevcut yükseliş şimdilik uzun vadeli bir büyüme şokunun habercisi ifadeleri var. 2027'de petrol 60 dolar bandına dönebilir ancak kesintiler ABD ara seçimlerinin ötesine uzarsa 110 dolarları biz görebiliriz diyor petrolde Citi. Ve devam ediyor. Riskleri küçümsemeyin ama en kötü senaryonun kesinleşmiş gibi fiyatlandığı alanlarda paniğe kapılmayın ifadeleri var. JP Morgan da diyor ki fırsat sürüyor ama hisse seçimi önemli. Yapay zeka yatırımlarının desteklediği bellek çipi döngüsü henüz sona yaklaşmadı. 5 yıldan uzun sürecek ifadeleri var, öngörüleri var. Yapay zeka rallisi sürüyor. Hisse seçiminde daha seçici olunmalı ifadeleri var JP Morgan. Morgan'dan da gelen. Şimdi bir konuğumuz, kıymetli bir konuğumuz seans öncesinde bize eşlik edecek. Stratejist Eren Kuru yayınımızda bizimle birlikte olacak. Eren Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
4: Merhaba, hoş bulduk. İyi haftalar.
0: İyi haftalar, günaydınlar. Eren Bey, şimdi Borsa İstanbul'da yeni haftada hem içerideki gelişmeler hem de jeopolitik riskler fiyatlamaları nasıl etkiler? Bu hafta nasıl bir seyir bekliyorsunuz?
4: Öncelikle bir kısmi negatif bir açılış bekliyorum diyebilirim. Hem yurt dışındaki hem Brent petrol olsun, Brent petrolden sonra ABD tahvil tarafındaki genişlemeler olsun. Siz demin güzel özetlediniz, diğer taraftan Avrupa tarafındaki fiyatlamalar olsun. Bu yüzden Borsa İstanbul tarafında kısmi negatif, geri yani seansın geri kalanında da gelişmelere bağlı olmak şeklinde de bir miktar daha gerileme bekliyorum diyebilirim. Yani genel olarak kısmi açılış hafta genelinde de gelişmelere bağlı olacak şekilde negatif bir seyir bekliyorum diyebilirim. Yani dolar bazında kabaca bir %2-2,5'lük bir değer kaybediş bekliyorum diyebilirim size.
0: Peki Eren Bey, geçtiğimiz hafta %3.25 yükselişle kapattı Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi. 14.467 puandan bir kapanış gerçekleştirdi. Şimdi küresel faizlerin ve petrol fiyatlarının yüksek kaldığı bir ortamda Borsa İstanbul'un pozitif ayrışması ne kadar sürebilir?
4: Çok güzel bir soru. Aslında burada pozitif ayrışması pek beklenmez aslında, sizin de dediğiniz gibi. Hani bir miktar daha pozitif olursa hani burada sürekli bir terzi usulü bir hani endeksten ziyade belli hisse gruplarında bir pozitif performans beklenebilir diye söyleyebilirim. Ama hani biliyorsunuz ki yurt dışında hani demin de söyledik aslında, işte Brent petrolün 100 doların üzerine genişlemesi, bundan dolayı ABD tahvillerinde biraz daha satışlı seyir olması ve diğer taraftan Fed tarafında biliyorsunuz ki hani yakın vadede 25 bas puanlık faiz artışındaki beklentiler, olasılıklar swap tarafında %80'in üzerine geldi. Şimdi yurt dışı biraz daha finansal koşulların daha dar olduğu bir döneme girdiği için hem Avrupa tarafı da böyle olacaktır, hem Asya tarafı da bir miktar satıcı seyri izleyecektir bu süreci tarafında. Ama hani Borsa İstanbul buradan hani pek de pozitif bir performans çıkacağını düşünmüyorum diyebilirim. Bu da demin dediğim gibi belli başlı hisse ve sektörler ön planda kalacaktır. O yüzden mevcut koşullarda pek de olumlu olmamak gerektir diye söyleyebilirim size.
0: Peki Eren Bey, şimdi şunu da sormak istiyorum aslında. Borsa İstanbul'da önümüzdeki haftalarda daha çok dış gelişmeleri mi yoksa iç gündeme mi tepki vermesini bekliyorsunuz?
4: İç gündemde hani biliyorsunuz ki hani siyasi haber akışı olsun ve diğer ekonomik başlıklar olsun, o kadar da hani yurt dışı kadar bir etki yapacağını düşünmüyorum. Yurt dışı daha da etkili olacaktır. Amerika tarafındaki fiyatlamalar çok çok baskın olacaktır demin de söylediğim gibi, ama şu anki görünümde yurt dışı daha da baskın olacaktır diye ifade edebilirim.
0: Peki Eren Bey, Borsa İstanbul'da yatırımcının artık endekslerine, şirket bilanço ve karlılıklarına daha fazla odaklandığı bir döneme mi giriyoruz?
4: Çok doğru. Hani bilançolar bağlı planlı kalacaktır.

0: dönemini nasıl geçirdi? Eksiye düştü mü faaliyet gelirleri? EBITDA'sı flat mi yoksa geçtiğimiz dönemlere göre dalgalı mı? Daha az dalgalı olan sektörlerde bir miktar, daha az dalgalı olan şirketler burada daha ön plana kalacaktır. Ama hani biliyorsunuz ki hani bizim fonlama maliyeti uzun süredir yani %40 ve 37 çevresinde olduğu için şirketler buradan, özellikle özel sektör burada oldukça negatif tarafta yer aldı. O yüzden bence hem faaliyet karlılığını eritmemiş, bilet kalmış ve borçluğunu sürdürülebilir şekilde ilerletebilen şirketler önümüzdeki dönemde daha da ön planda kalacaktır diyebilirim sizlere.
1: Şimdi Eren Bey, sektörler tarafına biraz bakalım dilerseniz. Çünkü yüksek petrol fiyatlarını konuşuyoruz. Borsa İstanbul'da sektörel ayrışmayı nasıl etkiler acaba diye sormak isterim. Sektörler arasında nasıl bir ayrışmaya yol açabilir? Neler söylersiniz?
0: Açıkçası şöyle söylemek gerekebilir. Demin de söylediğim gibi hani birinci etken Brent petrol şu an küreselde. İkincisi cost of funding hem bizde hem dünyada yüksek ki. Üçüncüsü ise bunlardan nasıl reaksiyon gösteriyor bilançolar. Şimdi burada bankacılıktan başlayacak olursak hani biliyorsunuz ki hani bankalar aslında karlılığı daha düşük faiz dönemlerinde gerçekleşiyor. Şu anki yüksek faiz dönemine bakıldığı zaman aslında o kadar da bir mevduat kadar bir return on equity'lerine baktığımız zaman aslında bir mevduat kadar bir getiri sağlamış oluyor. Hatta bazı bankalar mevduatın altında performans gösterdi bu süreçte. O yüzden şu anki perspektifte bankalardan pek bir aksiyon bulmamak gerekir diye söyleyebilirim. Hemen arkasından enerji tarafındaki sektörlere baktığımız zaman onlar da biliyorsunuz hani iyi performans gösteren 2-3 tane şirket var aslında. Bunlardan bir tanesi Tüpraş'tı. Tüpraş burada çok güzel drive etti performans olarak. Arkasından enerjiden az ama petrokimyada petki bir miktar daha yatay performans gösterdi diyebilirim. O yüzden buradaki bilançolarda enerjinin bilanço etkisini daha da yakın tarafta bakmakta yarar var diyebilirim petrokimyada. Hemen arkasından holding. Holding tarafında biliyorsunuz ki hani holdingler aslında konsolide bir şirket grubu. Konsolide şirket grubunda da şu tarafta bakmakta yarar var. Holdingin yüzde kaçı hangi sektörden geliyor, hangi sektörden karlılığını oluşturuyor gibi bir detaya bakıp inmek ve yorumlamakta yarar var diyebilirim. Hani burada da bizim karşımıza çıkan hani büyüklerden hani hem Koç var hem Sabancı var. Koç biraz daha böyle defansif. Sabancı bir miktar daha böyle kısmi pozitif tarafta fiyatlanabilir diye söyleyebilirim sizlere. Diğer taraftan demir çelik tarafında oldukça geçtiğimiz dönemlerde Çin tarafındaki baskılardan dolayı fiyatlar daha minor hareket etmiyordu. Biraz daha negatif tarafta yer almıştı. O yüzden şu anki konjonktüre bakıldığı zaman demir çelik tarafında da bir miktar daha kısmi negatif bir performans bekleriz diyebilirim. Yani sizin de anlayacağınız gibi yani tüm sektörler hem Brent petrolden dolayı hem cost of funding'den dolayı hem de faizden dolayı bir miktar EBITDA'ları olsun, faaliyet karlılığı olsun düşük performans gösteriyor. Burada tamamen endeksten ziyade seçeceğimiz hisselerin demin de söylediğim gibi, yani başında söylediğim gibi fonlama maliyetlerini iyi şekilde yönetmiş, kredilerin maliyetlerini geçtiğimiz dönemlere göre bir iki tık daha azalmış ve ilerleyen dönemlerde bunu yansımasını iyi bir şekilde yönetebilen ve iyi bir guidance oluşturabilen şirketlerde pozisyonlama yapmakta yarar var diyebilirim sizlere.
1: Peki Eren Bey, petrol tarafına baktığımız zaman hem ham petrolde hem de Brent petrolde 100 doların üzerindeki seyri görüyoruz. Yükselişler de devam ediyor. Arz riskleri devam ederse fiyatlarda önümüzdeki dönemde hangi seviyeleri konuşuruz? Masada 126 senaryoları mı var? 126 dolar senaryoları mı var? Neler söylersiniz?
0: Masada 126 dolar senaryoları olabilir ama ben hani ilk başta şu an hani petrolün 100 doların üzerinde kalıcılığı konuşuluyor gibi düşünebiliriz. Yani şimdi burada eskiden hatırlarsınız hani 85 ile 90 bandındaki fiyatlar acaba kalıcı olacak mı? Aşağı doğru bir sarkma olacak gibi bir beklentiler vardı.

0: şimdi ise 100 dolarda kalıcı olacak mı olmayacak mı? Yani transfer olarak nereye doğru oturması gerektiğini kestirmek oldukça güç. Sizin de dediğiniz gibi 126 dolar hatta 130 dolar baremine gelir ise yani artık hani hem küresel olarak hem de hem yurt içi hem yurt dışında ne gibi performans bekleyebiliriz tüm piyasalarda. Ama buradaki asıl olay hem yani Hürmüz tarafındaki beklentiler ne şekilde konuşlanacak? Yani forward guidance'a bakıldığı zaman oradaki fiyatlamalar nereye şekilde fiyatlanacak ve oturacak? O yüzden oradaki gelişmeler aslında bir miktar daha Brent petrol ve doğalgaz tarafı fiyatlama yukarı doğru geçletecektir. Ama tekrar söylüyorum hani buradaki Trump'ın aksiyonu, biliyorsunuz ki seçimler var. Seçimlere bu kadar hani iki aydan az bir süre kaldı. Ara seçimleri. Buradaki aksiyonu bir miktar daha azaltmasını bekliyorum Trump'tan. Hürmüz tarafında. Bunlar bir miktar daha böyle seçime yaklaştığı zaman buradaki fiyatlamalar bir miktar daha aşağı doğru gelecektir. Yani görebiliriz. Görmüyorum göremeyiz demiyorum ama görüp hemen tekrardan 100 dolar bandında tekrardan konuşturabiliriz diye ifade edebilirim sizlere.
1: Şimdi Eren Bey, FED'den faiz artış beklentilerinin de güçlendiğini görüyoruz. Çarşamba günü 25 bas puanlık bir faiz artışına gideceği yönünde fiyatlamalar var. Bankanın çarşamba günü alacağı karar politika metninde verilebilecek olası sinyaller de kritik elbette. Neye yönelik sinyaller görebiliriz ve piyasaları nasıl etkiler diye sormak istiyorum. Trump da FED'i faizleri düşürmeye zorluyor. En düşük faizler bizde olmalı diyor. Tabii Ağustos'ta tüketici fiyatlarının beklentilerin üzerinde arttığını gösteren verinin ardından böyle bir açıklama da yapıyor aslında Trump. Siz neler beklersiniz? Piyasaları nasıl etkiler? Gelecek faiz kararı ne olur?
0: Açıkçası hani bundan bir ay önce, iki ay önce konuşacak olursak ben faiz artışı olmayacağı yönündeydim. Ve faiz artış olmayacağı yönündeki beklentilere bakıldığı zaman, yani swap tarafında fiyatlamaları bakıldığı zaman orada faiz artış fiyatlaması hala vardı. Ama mevcut konjonktürde de hani Brent petrolün yukarı gitmesi, geçen hafta TÜFE vardı. TÜFE'de de şahin bir tonla bir TÜFE verisini karşıladık. Sizin de dediğiniz gibi hani swap tarafında mevcut koşullarda da %88 olasılıkla 25 bas puanlık faiz artış var. Şimdi FED eskiden biraz daha hani mevcut gelişmeleri arka plana alıp bu tarafta fiyatlamalarını yönetebiliyordu. Şu anki konjonktür değilse bunu pek yönetebilecek kıvamda olduğunu düşünmüyorum. O yüzden ben bir faiz artışı bekliyorum mevcut çarşamba günü 25 bas puanlık. Bu da piyasaları şöyle etkiler. ABD tahvil faizindeki getiriyi uzak tarafı bir miktar daha aşağı çeker. ABD endeksleri tarafında, Wall Street tarafında kademi olarak bir satıcılı seyir izleriz. Sert bir satıcılı performans beklemiyorum diyebilirim. Daha çok böyle aslında bu hem ABD endeksleri için bence bir alım fırsatı olacaktır faiz artışından sonra. Sert bir satış olmayacaktır. Kademi olarak bir %4-%5 aşağı gelir endeksler. Oradan da pozisyonlama yapılabilir diye söyleyebilirim size.
1: Peki şimdi merkez bankalarına baktığımız zaman İngiltere Merkez Bankası'nın vereceği karara dair de piyasada 4 faiz artışı fiyatlaması öne çıktı. Boj'dan da bir faiz artışı beklentisi var. Baktığımız zaman enerji fiyatlarının da kalıcı biçimde yüksek kaldığı bir senaryoda merkez bankalarının önünde nasıl bir politika alanı kalıyor? Enerji fiyatlarına dair beklentilerle beraber merkez bankalarının politika faizleri politika alanlarında nasıl bir dönüşüm olur?
0: Burada hani daha şahin tonda bir politika izleyeceklerini düşünüyorum diyebilirim. Zaten yani geçtiğimiz hafta ECB de faiz artışı gerçekleştirdi. Japonya zaten takip ediyoruz. Hani faiz artışı oldu, sonra Amerika'dan destek istedi, sonra tekrar faiz artış fiyatlamaları ön planda kaldım. Avrupa'daki tahvil faizindeki getiriler genişlemesini sürdürüyor. Sizin dediğiniz gibi İngiltere tarafında da bir miktar şahin tonda fiyatlamalar mevcut. Yani buradaki genel olarak bakıldığı zaman bu yıl içerisinde herkes faiz indirim beklentisi mevcut ama Brent petrolden dolayı ve Hürmüz'ün

0: Özellikle dalgalı bir performansından dolayı hep arka planda kaldı diyebiliriz. O yüzden yani mevcut konjonktürde artık hani merkez bankaları biraz daha finansal koşullarını daha sıkı bir noktada ilerleyeceklerini düşünüyorum 2027 sonuna kadar. Tabii kış da geliyor. Şimdi kış da gelmesiyle birlikte hani doğalgaz fiyatları bir miktar daha yukarı doğru gelecektir. Yani ekstra etki eden unsurlar da var. Hani Rusya-Ukrayna savaşı da aslında tam olarak nereye doğru, hani tam barış süreci başlayacak mı, nereye doğru ilerleyecek, orası da bir soru işareti. Bunları hepsini de yan yana koyduğumuz zaman aslında merkez bankaları şu anlık ve 2027 sonuna kadar eli kolu bağlı diyebilirim sizlere.
1: Peki Eren Bey, küresel ölçekte tahvil faizlerinde gelinen seviyeleri nasıl okumalıyız? Bu yükseliş piyasalara ne söylüyor? Baktığımız zaman ABD tahvil faizlerinin 10 yıllıkların %5'e yaklaştığını gördük. Yükselen tahvil faizleri finansal koşulları nasıl etkiliyor?
0: ABD tahvil faizlerini hani biliyorsunuz ki aslında diğer tüm gelişmekte olan ülkeler olsun, diğer Avrupa ülkeleri olsun, Asya tarafında ülkeler nasıl Brent petrolden etkileniyorsa ABD tahvil tarafındaki hani faizler de verim eğrisinde bundan negatif etkilendi diyebilirim. Yani kabaca bir 30 bas puan, 35 bas puan kadar verim eğrisinin uzak tarafı yukarı doğru genişledi. 10 yıllık tarafta %5'in üzerinde fiyatlamalar oldu. 30 yıllık tarafta hani mortgage'ları bakılan tarafta getiriler de genişledi. Şimdi burada karşımıza çıkan unsurlardan bir tanesi buradaki yükseliş sürecek mi? Yani buradaki yükseliş yani mevcut koşullarda sürecek gibi gözüküyor ama dedim burada faiz artış fiyatlaması bunu dizginleyecektir diye düşünüyorum. Biliyorsunuz yani ABD tarafında hani Trump'ın ilk seçildiği zaman şöyle bir ifadede bulunmuştu. Hani biz seçileceğiz. Hani siz demin söylediğiniz hani Trump biraz daha faiz artışı değil de faiz indirim tarafında beklentisi vardı. Buradaki ABD tahvil tarafındaki getirinin uzak tarafını aşağı çekmesi fiyatlanması bekleniyordu. Hani şey olarak ileri dönüp bakıldığı zaman. Ama mevcut koşullarda da getiriler Brent petrolden dolayı yukarı doğru gelişmesini sürdürdü. Mevcut koşullara göre bakıldığı zaman ise hem FED tarafında olsun, hem Avrupa tarafında olsun, hem Asya tarafında olsun tahvil faizlerindeki getirilerin yukarı doğru genişlemesini sürdürmesi beklenebilir diye söyleyebilirim sizlere kabaca.
1: Peki Eren Bey, değerli metaller tarafına biraz bakalım. Jeopolitik risklerin sürdüğü bir ortamda altının gerilemesi bize ne anlatıyor acaba?
0: Bence altın burada periyodik olarak hareketini yaptı, tamamlamaya çalışıyor diyebilirim. Mevcut koşullarda demin de söylediğiniz gibi bu tahvil faizleri tarafındaki getiriler de yukarı doğru genişlediği için altın tarafındaki genişleme oldukça anlaşılabilir aslında. Biliyorsunuz ki hani geçtiğimiz 3-4 aylık periyotta altın hani bayağı bir gerilemişti. Güzel bir rebound etti bu süreçte. 4000 dolardan 4400 doların üzerine doğru bir genişleme gördük. Bence bu taraftaki getiriler bir miktar daha durulacaktır. Fed faiz tarafındaki aksiyon olsun, Avrupa demin de söylediğim gibi bu finansal koşulların sıkılaşması olsun altın tarafına negatif etkileyecektir diye düşünüyorum. O yüzden mevcut konjonktür gereği altının periyodik olarak küçük küçük tekrardan 4000 doların altına gelmesi beklentim var. Ama oradan tekrardan orta ve uzak vadede tekrardan yükseliş senaryosu olacaktır diye söyleyebilirim.
1: Peki Eren Bey, gümüşteki harekete de biraz detaylı bakalım isterim. Gümüşteki hareket bize ne anlatıyor? Altını takiben orada da bir geri çekilme görüyoruz.
0: Gümüş de diğer değerli metaller gibi fiyatlamasını sürdürüyor tabii ki de. Ancak karşımıza şu var, hani gümüşün hani rezervi diğer altın ve diğer değerli metaller gibi değil, arzı biraz daha kısıtlı. O yüzden fiyatlaması da bunu günlük performansı da diğerlerine göre daha farklı olarak gözüküyor. Gümüşte karşımıza aslında hani Nvidia olsun, yani daha çok nasıl söylemek gerekir, AI şirketlerinin yaptığı yatırımlardan dolayı bir miktar daha gümüş tarafında yukarı doğru bir genişleme beklenebilir. Ama mevcut konjonktür gereği faiz dinamiği diğer AI'lara göre daha baskın olduğu için altın olsun, gümüş olsun, diğer

0: Değerli metaller de satış baskısı altında, değer kaybı baskısı altında devam edecektir diye söyleyebilirim.
1: Peki Eren Bey, şimdi birçok başlığı ele aldık. Piyasalarda yüksek faiz, yüksek enerji maliyetleri ve jeopolitik risklerin aynı anda fiyatlandığı bir dönemden geçiyoruz. Yatırımcı açısından nasıl bir tablo ortaya çıkıyor?
0: Yatırımcı açısından da yatırımcı açısından bence biraz daha orta olarak muhafazakar bir tablo ortaya çıkıyor diyebilirim. Hani burada yatırımcılar bence demin de yayının başında konuştuğumuz gibi aslında cost of funding hem Türkiye'de olsun hem Avrupa'da hem de Amerika'da yüksek. Bu yüzden biraz daha böyle faiz dinamiği yüksek olan ürünlerde pozisyonlama yapmayı tercih edecekler diye söyleyebilirim. Yani Amerika tarafında AI tarafındaki şirketlerin getirileri ABD tahvil verilmesi üzerinde fiyatlanıyor. Yani 10 yıllık tarafta, 5 yıllık tarafta getiriler oldukça makul. Yani gelişmekte olan Avrupa ülkelerinin tahvil faizleri de gayet güzel fiyatlar mevcut. Türkiye'nin Eurobond tarafındaki fiyatlamaları da oldukça makul. Yani mevcut standartlarda. Hani TL bazında yerel para cinsi olan faizler de aslında yukarıda. Hani hem İAM tarafında hem Türkiye'de olsun. O yüzden mevcut koşullara doğru bakıldığı zaman yerli ve yabancı yatırımcının faiz ağırlıklı pozisyonlanmalarda ön planda olduğu oldukça aşikar ve oldukça makul gözüküyor. Ne zaman biraz daha hem MTA tarafında hem hisse senedi tarafında pozisyonlanmasını gerçekleştirecektir? Mevcut deminde yayının başından ve diğer sizin de konuklarda konuştuğumuz gibi ilerleyen dönemlerde faiz dinamikleri bir miktar daha gevşemeye başladığı zaman diğer endeksler olsun, Wall Street tarafı olsun, Asya tarafında endekslerde olsun, yurt içi tarafında Borsa İstanbul olsun daha ön planda olacaktır diye söyleyebilirim.
1: Evet, küresel piyasalarda yapay zeka yatırımları güçlü seyrini koruyor bir yandan elbette. Yüksek faiz, enerji fiyatları ve jeopolitik gerilimler yatırımcının önündeki riskleri etkiliyor elbette. Şimdi uluslararası bankalarında yatırımcılara uyarıları var. Şimdi UBS'e baktığımız zaman diyor ki piyasalarda dalgalanmalar artabilir. Jeopolitik ve ekonomik koşullar altında daha yüksek oynaklık görülebilir uyarısında bulunuyor. ECB, Fed ve Japonya'dan önümüzdeki aylarda yeni faiz artışları bekliyor UBS. Yatırımcılar düşük faiz dönemine hızlı bir dönüş beklemesin vurgusu da var. Citi tarafına baktığımızda riskleri küçümsemeyin ama paniğe de kapılmayın ifadelerini görüyoruz. Kesinleşmiş gibi, yani kötü senaryoların kesinleşmiş gibi fiyatlandığı alanlardan uzak durun diyor Citi. Ve 2027'de ABD ara seçimlerinin ötesine uzarsa diyor kesintiler $110 çıkabilir petrol ifadeleri var. Ve büyüme diyor ki enerji fiyatları nedeniyle tahvil getirilerindeki mevcut yükseliş şimdilik uzun vadeli bir büyüme şokunun habercisi. JP Morgan'a baktığımız zaman da diyor ki fırsat sürüyor ama hisse seçimi çok önemli burada diyor. Yapay zeka yatırımlarının desteklediği bellek çipi döngüsü henüz sona yaklaşmadı. 5 yıldan uzun sürecek diyor ama yapay zeka rallisi sürüyor. Hisse seçiminde daha dikkatli olunmalı ifadeleri var. Şimdi bunları da göz önünde bulundurduğumuz zaman yatırımcının takip etmesi gereken başlıklar neler? Yatırımcı ne yapmalı?
0: Burada yatırımcının bakması gereken 3 tane gösterge var diyebilirim. Sizin de yayının başından beri konuştuğumuz 3 tane fiyatlama var. Bunlardan bir tanesi Brent petrol. Brent petrol nereye doğru konuşlanacak, nereye doğru Brent dinamiği oluşacak bu bir. İkincisi küresel olarak finansal koşullar genişliyor mu, daralıyor mu? Genişliyorsa demin 15 dakika önce konuştuğumuz gibi Borsa İstanbul'u konuşmuştuk. Yani cost of funding'i iyi yöneten, borçluğunu iyi yöneten. O taraftaki pozisyonlamalarda hangi şirketler ön planda kalabilir? O. Üçüncüsü mevcut konjonktürde fiyatlama dinamiklerinde karşımıza çıkan hangi şirketler, hangi sektörler daha alfa yaratabilir? Yani burada şunu demek istiyorum. Yani mevcut trendsel olarak hemen hemen her şirket endekse bağlı olarak genişlemesini ya da daralmasını sürdürebilir. Ama mevcut koşullara göre AI teması da baskın tabii ki de. AI temasında biliyorsun CAPEX yatırımları vardı. CAPEX yatırımlarından dolayı cash flow'ları negatife dönmüştü uzun zaman sonra.

0: hem bu Meta olsun, Nvidia olsun ve diğer AI temalı şirketler arka planda kaldığı gibi gözükse de ileriye dönüp bakıldığı zaman karşımıza aslında bir pozitif bir performans çıkacaktır diyebilirim. Ama mevcut konjonktür gereği Brent petrol, faiz dinamiği ve diğer biliyorsunuz ki demin de söyledik yani ABD tarafında ara seçimler var. Şimdi bunları hepsi böyle yan yana getirdiğimiz zaman aslında ABD borsasının hani kısmi pozitif yani yıllıklandırılmış olarak tahvil faizinin üzerinde 1-2 bas puan kadar koyabilecek bir düzeyde olması lazım. Ama değil. O yüzden şu anki konjonktüre göre yani UBS'in olsun, diğer yatırım bankalarının olsun dalgalanmalar artacaktır. Ama bunlar dalgalanmalar artması demek de pozitif bir fiyatlamaya evrilmeyecek demek değil. Bence bir fırsat oluşturacaktır diye söyleyebilirim.
1: Eren Bey, çok teşekkür ederiz kıymetli katılımınız ve değerli yorumlarınız için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi haftalar diliyorum.
1: İyi haftalar. Teşekkür ederiz. Ve devam ediyoruz seans öncesine. SPK'nın yeni düzenlemelerini ve borsa yansımalarını GCM Yatırım Menkul Değerler Genel Müdürü Alper Nergiz değerlendirdi. İzleyelim.
2: Bunların etkisi oldu. Bu yani hem piyasada bunu açıkçası net olarak görülüyor. Hisse değişimleri var. Biraz daha endeks 30 hisselerine girişler var. Ama açıkçası bu biraz piyasada volatilite artmasına neden oldu. Zaman zaman derin hisselerde bile tavana varan işlemler gördük. Bu aslında piyasalara çok alışık olmadığımız işlemler. Dolayısıyla bu zamanla daha oturacaktır ama bu düzenlemeler önemliydi. Hem uluslararası kuruluşların değerlendirmeleri hem de iç piyasadan buna ilişkin gelen bir takım yorumlar, açıklamalar ve bu serbest fonlar üzerindeki sermaye piyasasının tekrardan bir değerlendirmeye yol açtı. Ben genel anlamda olumlu buluyorum. Eğer tabii ki ihtiyaç olursa yine farklı uygulamalar gelecektir ama tabii bu piyasaları da çok fazla etkilemeden bunların biraz zamana yayıldığını gözlemledik. Çok fazla etkilenmesin diye ama buna rağmen baktığımız zaman zaman zaman hisselerde hızlı hareket görüyoruz. Yatırımcıların bu dönem tabii daha dikkatli, daha seçici olmaları gerekiyor. Hem hisse seçerken, eğer hisse seçmeyi fon alıyorlarsa fon seçerken de biraz da fonlarda eski oranla şeffaflığın da daha da arttığını, fonların ne aldığını, ne sattığı gibi bir takım verilerin ve belli listeleri, belli ölçülerde, belli yüzdeyi aşarlarsa her hisse için belli oranlarda sınırlamalar da getirildi. Dolayısıyla burada hem yatırımcı açısından hem de fon yöneticileri açısından risklerin biraz daha dengelendiği bir mevzuat çalışması oldu. Bunun etkileri muhtemelen birkaç ay daha zaman zaman sürecektir. Çünkü aylara yayılan bir takım değişiklikler yapmaları zorunluluğu var. Ama genel anlamda borsanın 13.900-14.000 seviyesinin altına gelmediği sürece hala çıkış trendini devam ettirdiğini söyleyebiliriz. Eğer ki son çeyrekte Amerika ile ve İran arasında bir müzakere neticelenirse yılın son çeyreğinde daha yüksek zirveleri hatırlarsanız 15.000 civarındaydı endeksimiz. Dolar bazında da 350 dolar civarındaydı. Bu seviyeleri umuyoruz ki jeopolitik risklerin sonlanması ve bu enflasyon beklentilerinin biraz aşağı gelmesi, petrolün aşağı gelmesiyle beraber yeni zirveleri görebiliriz diye değerlendiriyorum.
1: Enerji fiyatlarındaki hareketlilik merkez bankalarının faiz kararlarını nasıl etkiliyor? Stratejist Özgür Çandır, güncel enerji maliyetlerinin bankaların para politikalarına yansımalarını değerlendirdi. İzleyelim.
3: Her ne kadar işte piyasada açılan Mart ayından beri kapalı olan ve yakın zamanda açılan repo ihalelerinin tekrar açılması piyasada işte acaba faiz indirimi gelecek beklentisi oluştursa da Merkez Bankası'nın bundan önceki toplantılarında da ihtiyatlı duruşunu sürdürdüğünü görmüştük. Bu etki de bu hafta içerisinde

0: Türkiye'deki toplantıda faiz indirme ihtimalini düşürüyordu. Bu açıdan Merkez Bankası birazcık daha bekle ve gör politikasıyla faizi sabit bırakmayı uygun gördü ki bence de doğru bir yaklaşımdı. Biraz daha bu süreçte eğer beklentimiz olan enerji fiyatlarında yani savaş ortamında birazcık daha soğuma ve jeopolitik riskler daha azalma görülüp enerji fiyatlarına geri çekilme oluşursa o zaman evet sonundaki iki toplantıda faiz indirimleri tekrardan gündeme gelebilir ama bunlarda da tabii boyut sınırlı ölçüde olacaktır. En azından piyasa beklentisi evet bundan sonraki süreçte faiz indirimine uygun bir zemin hazırlanıyor şeklinde karşılanacaktır. O açıdan da bu kararı tabii ki makul, rasyonel bulmak gerekiyor. ECB'den yapılan açıklamalarda da bunu da işte konuşmuştuk. Herkes işte pas geçebilir, yine biraz Fed'i bekleyebilir dediği ölçüde ECB'nin faiz arttırması daha uygun olacaktır şeklinde bir vurgu yapmıştık. İşte başkandan gelen açıklamalarda da bunu gördük. Enflasyondaki bu yapışkanlık sürüyor. Beklentimiz olan 2'ye yakınlıktan da uzak seviyedeyiz. İşte jeopolitik riskler devam ediyor. Enerji fiyatlaması yukarıda. Bu etki de mecburen tabii faiz arttırımı beraberinde getirdi şeklindeki yaklaşımıydı. O açıdan da burada önümüzdeki günlerde tabii ki yine Fed'i tabii ki piyasa takip edecek. Ama özellikle Avrupa tarafında sürecin bu şekilde ilerlemesi yani faiz arttırımla ilerlemesi şu an için mümkün görünüyor. Yani bütün dünyanın hep bu vurguyu yapıyoruz. Gözü kulağı tabii ki enerji fiyatlamasında, enerji fiyatlamasının bu seyirlerde olduğu bir noktada merkez bankaları da tabii işleri ciddi anlamda güçleşiyor. Bizim tarafta biraz da özellikle enerji konusunda yapısal reformlarla bir destek olması da bence önümüzdeki günler adına enflasyonla olan mücadele açısından önemli görünüyor. Yani sadece sıkı para politikasıyla enflasyonu kontrol altında tutmak tabii ki güç oluyor. Bunu bu süreçte de gördük. O yüzden özellikle enerji konusundaki yapısal reformlar bu anlamda devreye girerse birazcık daha nefes alan bir süreç bizim açımızdan oluşabilir. Ama Avrupa tarafında tabii petrol fiyatlaması işte Rusya-Ukrayna savaşı etkileri ve aynı zamanda tedarik konusundaki problemler ister istemez enerji fiyatlaması konusundaki yukarı yönlü baskı enflasyon üzerine kaygıların artmasına sebep oluyor. Bir de tabii özellikle Covid döneminden beri Avrupa ekonomisinin ciddi anlamda zayıfladığını da görüyoruz. Bu etki de tabii ki bu süreçte onlar açısından da olumsuz bir durum yaratıp mecburen tabii faiz arttırım yönünde bu süreci değerlendirmelerine sebep oluyor. Muhtemelen ECB'den gelen bu hamle İngiltere Merkez Bankası'ndan da gelebilir düşüncesindeyim.
1: Colendi Bank kurucu ortağı CEO'su Deniz Devrim Cengiz, dijital bankacılıktaki gelişmeleri, servis bankacılığındaki büyüme stratejilerini ve bankacılık sektöründeki beklentilerini Apara'da değerlendirdi. İzleyelim.
2: Biz banka olarak bunu aslında burada perakendeciye sağlıyoruz ve onların bankacılık ürünlerini kendi müşterileriyle buluşturmasını, altyapısını veriyoruz. Bu da baktığınızda bankacılıkta aslında X bankasından, Y bankasından bizim müşteri edinmemiz değil ama bankacılık pastasını büyütecek, kapsayıcılığı artıracak, ülkenin her yanında, sadece metropollerde de değil, banka şubesine erişime zor olduğu yerlerde de erişimi daha da artıracak bir yapı ve 2026'da şunu gördük. Bu konuya ilgi çok arttı. Neredeyse bu konuda bir oyun planı kurmayan, aksiyonlarından bahsetmeyen bir büyük perakendeci kalmadı. Biz de Türkiye'nin en büyük perakendecisiyle beraber Aralık ayında BDDK'dan aldığımız onayla beraber Manifinans markasıyla bunu sunuyor olacağız. Aslında dijital bankalar birlikte büyüyecek. Bir dijital bankaların yarattığı büyüme de bankacılık sistemine üzerine ilave bir katma değer olarak gelecek. Beklentimiz bu. Ama bir yandan da kıran kırana da rekabet var. Bu da hayatın gerçeği. Türkiye Bankalar Birliği'nin son olarak açıkladığı verilerde Türkiye'de bir ayda 1 milyon 4

0: 478 bin tane kişi yeni bir bankaya müşteri olmuş. Bunun 680 bini de dijitalden, yani tamamen bu video ile uzaktan müşteri olmuş, şubeye gitmeden. Bu 680 binin 15 bin tanesi de, yani sokaktaki her 45 kişiden bir tanesi de Kolendi Bank müşterisi oldu ve bu da yaklaşık %2.2'lik bir pazar payına denk geliyor. Açıkçası biz 9 ayda bu seviyeye ulaştığımız için mutluyuz. Farklılaşma noktasına gelince en önemsediğimiz yer müşterilerimizin memnuniyeti, sürtünmesiz bir şekilde bankacılık işlemlerini oldukları yerden yapabilmeleri. O bankaya gitme kavramı artık biraz bitti. Banka siz neredeyseniz orada. Perakendecinin de içinde, dijitalde de içinde ve 100 bin müşteri sayısına ulaştığımız söylemiştik. Artık bir sonraki hedef de 1 milyona geldi. 100 bini 1 milyona da götüreceğiz. Matematiği de basit. Bugünkünden ayda 5 kat daha fazla müşteri aldığımızda bunu yapabiliyoruz. Buna da baktığınızda servis bankacılığı gibi bir ana büyüme motorunu bekliyoruz. Hayata geçiriyoruz. Diğer tarafta da müşterilerin birbirine tavsiyesi bugüne kadar bizim aslında en önemli edinim kanalımız oldu. Bunun giderek de daha büyümesini bekliyoruz. Bizim için bilançodaki büyüklüklerden ziyade yeni kurulan bir banka olarak öncelikle en öne koyduğumuz metrikler net tavsiye skoru, müşteri memnuniyeti ve müşterimizin bizi dışarıya anlatması, tavsiye etmesi. Çünkü bir banka olarak burayı düzgün koyduğunuzda artık müşteri sayısının büyümesi, artan müşteri sayısıyla bankacılık hacimlerinin bilançoya gelmesi zaman meselesine dönüyor.
1: Avrupa'da kimya sektörü yüksek enerji maliyetleri ve zayıf talep nedeniyle üretim kapasitesini arttırıyor. Avrupa'da oluşan bu üretim boşluğuysa Türk kimya sektörü için yeni yatırım ve ihracat fırsatları oluşturuyor. Sektör yıl sonunda 35 milyar dolarlık ihracat hedefliyor.

0: Avrupa'da kimya sektörü küçülürken Türkiye'de fırsat kapısı açılıyor. Avrupa kimya sektörü yüksek enerji maliyetleri, zayıf talep ve küresel rekabet nedeniyle üretim kapasitesini azaltıyor.
1: Avrupa'nın bazı kimyasal ürünlerde üretimden çekilmesi Türkiye açısından yeni bir yatırım ve ihracat fırsatı oluşturuyor ve bu durum rakamlara da yansıyor. Öyle ki Türkiye'nin kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatı ilk 8 ayda geçen yılın aynı dönemine göre %4,6 oranında artarak 22,8 milyar dolara yükseldi.
2: Hem Ukrayna-Rusya savaşı arkasından İran, Hürmüz kimya sektörünü inanılmaz derecede etkiledi. Fakat biz koyduğumuz hedeften şu anda geri düşmeyeceğimizi düşünüyorum. Aşağı yukarı 35 milyar dolarla kimya sektörü 2026 ihracatını kapatılır diye düşünüyorum.
0: Avrupa Kimya Endüstrisi Konseyi'nin verilerine göre Avrupa'da 2022'den bu yana kapanan kimya tesisleri yıllık 37 milyon tonluk üretim kapasitesini devreden çıkardı. Bu da toplam üretim kapasitesinin son 4 yılda %9 oranında düştüğü anlamına geliyor.
3: Ve seans öncesinin bu dilimini noktalıyoruz. Saat başında yeniden karşınızda olacağız.

0: Info Yatırım ile seans öncesi programı devam edecek.
1: BİST'te komisyonsuz işlem rahatlığı. Philip Capital sunar.

0: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley. Para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A-Para.
1: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir Patrik Katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

0: Para bulunmadan önce deniz kabuğundan kıymetli metallere kadar çeşitli mallar takas için kullanılıyor. Dünyada basılmış ilk para M.Ö. 600 yıllarında Lidyalılara ait. Tarihte ilk kağıt parayı Çinliler kullandı. Avrupa'da ise ilk kağıt para 1660 yılında İsveç'te basıldı. Bugün cebimizde taşıdığımız banknotlar hakkında ise pek çok bilinmeyen var. Banknotların ağırlığı yaklaşık 1 gram. Her bir banknot üzerinde titizlikle çalışılarak ortalama 22 günde üretiliyor. 22 günde üretilen bir banknotun üretim maliyeti ise yaklaşık 18 kuruş. Banknotlar darphanelerde basılıyor. Piyasaya dağıtılmasındansa Merkez Bankası sorumlu. Bir günde 6 milyon civarında kağıt para basılıyor. Kağıt paraların ham maddesi %100 pamuk. Türkiye Cumhuriyeti banknotları 84 yıllık geçmişe sahip. Üzerinde Latin harfleri olan ilk banknot 1937'de basılan 5 lira. Bugün piyasada en çok dolaşan banknotsa 100 lira. Dünyadaysa 170'ten fazla para birimi kullanılıyor.
1: Finansal okuryazarlık güçlü ekonominin temel taşlarından biridir. Parayla ilgili doğru ve etkili kararlar alma konusunda bilinçlenme

0: sağlar. Mali durumu yönetmek, yatırım seçeneklerini anlamak kolaylaşır, ekonomik istikrar ve güvenlik teşvik edilir. Finansal güvenlik, bilinçli kararlar vermekle ve sosyal medya tuzaklarına ve dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olmakla mümkündür. Şimdi finansal tecrübemizi ve birikimimizi yeni nesillere aktarma zamanı. Şimdi finansal bilinçlenme zamanı. Sağlıklı ve doğru bilgi için resmi web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Borsa İstanbul.
1: Baba, şu bilmaçla versene ya.
2: Baba Mati'ye hoş geldiniz. Paranız hazırlanıyor.
1: Baba, ATM taktiği yapmak ne ya? Böyle harçlık mı verilir?
2: O zaman gerçekten havalı bir şey görmek ister misin? İzle.

0: İştahçılık böyle verilir.
1: Enkart genç mi? Hem de benim adıma. Baba sen bir tanesin.
2: En havalı anne babalar harçlık işini Enpara Bank'la çözüyor. Belirleyeceğiniz harcama limitleriyle çocuğunuz güvenle parasını yönetmeyi öğrenirken işlem takip özelliğiyle de sizin içiniz rahat ediyor. Hemen Enparalı olun, çocuğunuz için anında bir Enkart genç oluşturun.
3: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
4: Tonbank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm giyim alışverişlerini

Mutlu sabahlar. Apar ekranındasınız. Saatler 8'i gösteriyor. Seans öncesinin ikinci dilimiyle karşınızdayız ve manşetlerimizle başlayacağız. Piyasa fiyatlamalarına nasıl yansıyor bakacağız. Başlayalım dilerseniz hiç vakit kaybetmeden. Kremlin dış politika danışmanı Yuri Ushakov, Rusya, Ukrayna ve ABD arasındaki üçlü müzakerelere ev sahipliği yapmak için Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin yanı sıra başka ülkelerinin de teklif sunduğunu açıkladı. Ushakov, üçlü müzakerelerde Rus heyetinin kimlerden oluşacağını ve heyete kimin başkanlık edeceğini henüz açıklamadı. Ushakov'a göre buna Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin karar verecek. Ve Hürmüz görüşmeleri ertelendi. Petrolde arz endişeleri arttı. İran'la diğer körfez ülkeleri arasında pazartesi günü yapılması, yani bugün yapılması planlanan toplantı ertelendi. Orta Doğu'da diplomatik çabalar İran'la diğer körfez ülkeleri arasında bugün yapılması planlanan toplantının ertelenmesiyle sekteye uğrarken bölgenin en önemli iki petrol geçiş güzergahı çevresindeki yeni saldırılar küresel enerji arzına ilişkin endişeleri arttırdı ve petrol fiyatları yükseldi. Devam edelim. ABD Başkanı Donald Trump, yapay zeka sektörünün yavaşlatıp yavaşlatılmaması ve daha fazla düzenlemeye ihtiyaç duyup duyulmadığına ilişkin bir değerlendirme yaptı. ABD'nin Çin'in önünde olduğunu belirtti. Bu liderliği korumak istediğini de ifade etti. Trump, yapay zekada Çin'in önündeyiz. Dünyanın en gelişmiş ülkesiyiz. Açıkçası bunun böyle kalmasını istiyorum. Çünkü yapay zekayı kim kazanırsa geleceği kazanır dedi. Yapay zeka için bazı güvenlik önlemlerinin getirileceğini belirtti Trump. Sektöre ilişkinse bazı görüşlerin aşırı olumsuz olduğunu savundu. Devam edelim. Goldman Sachs ve JP Morgan ABD Merkez Bankası'na ilişkin faiz tahminlerini değiştirdi. İki bankada Fed'in Eylül ayında 25 bas puanlık faiz artırımına gitmesini bekliyor. JP Morgan, Fed'in hem Eylül'de hem de Aralık toplantılarında faizi 25'er bas puan arttıracağını öngördü. Banka daha önce yalnızca Aralık ayında faiz artışı bekliyordu. Bunu da hatırlatmış olalım. Goldman Sachs da Fed'in Eylül toplantısında faizi 25 bas puan arttırmasını beklediğini açıkladı. Banka daha önce faizlerin sabit tutulacağını öngörüyordu. Ve ons altın için merkez bankaları talebi kritik olacak. Goldman Sachs böyle diyor. Altının ons fiyatının 2026 sonunda 4900 dolara ulaşacağı yönündeki tahminlerini korudu Goldman Sachs. Banka tahmin üzerinde risklerin yukarı yönlü

olmaya devam ettiğini ancak süreç boyunca çift yönlü oynaklığında artacağını belirtti. Goldman Sachs tahminlerinin merkez bankalarının güçlü altın talebini sürdürmesi varsayımına dayandırdığını açıkladı. Manşetlerimiz böyleydi. Şimdi verilere göz gezdirelim beraber. S&P 500'de başlayacağız. Verilerde son tablo bize ne anlatıyor? Tabii enerji, yüksek enerji maliyetlerini konuşurken, fiyatlarını konuşurken tabloya bakıyoruz. S&P'de %0.48'lik geri çekilme karşımıza çıkıyor. Nasdaq tarafına göz attığımızda orada da geri çekilme karşımızda. %1.24'lük geri çekilmeyi görüyoruz. Dow Jones'a da baktığımız zaman %0.11'lik bir gerileme karşımıza çıkıyor. Bir de BIST 100 endeksine bakalım. Cuma günü nasıl bir kapanış vardı? %0.51'lik yükseliş ve 14.467 puandan bir kapanış gerçekleştirmişti BIST 100 endeksi diyelim. Tüm detaylarına bakacağız ve konuklarımızla konuşacağız. Kıymetli metallerdeki son tabloya bir bakalım. Altının onsunda 4.328 doları takip ediyoruz. %0.46'lık geri çekilme var. Gümüşün onsunda altını takiben geri çekilmeyi görüyoruz. %0.93'lük geri çekilme var. 63 doları takip ediyoruz. Platinde sınırlı bir yükseliş var. Paladyumda da geri çekilmeyi takip ediyoruz. Enerji emtia tarafına göz atalım. Ham petrolde 102 dolar seviyeleri karşımıza çıkıyor. %2.71'lik yükseliş hakim. Brent petrolde 107 dolar seviyelerini görüyoruz. %2.56'lık yükseliş karşımıza çıkıyor bu tarafta da. Şimdi gidelim şirket haberlerinde hangi başlıklar öne çıkıyor? Hangi şirket haberleri öne çıkıyor? Bir bakalım. Türk Altın İşletmeleri Azergold'la potansiyel işbirliği görüşmelerine başladığını duyurdu. Akfen GYO'nun temettüsünde hak kullanım tarihi 15 Eylül, ödeme tarihi ise 17 Eylül olarak belirlendiğini aktarmış olalım. Buradan da gazetelere bakalım. Gazete manşetlerinde neler öne çıkıyor? Gazete manşetleri nasıl? Sabah gazetesiyle başlayalım. Son tarih 25 Eylül, teslimat Ekim ayında başlığını görüyoruz. İstanbul'da kiralık sosyal konut başvuruları başlıyor. Kiralık sosyal konut projesinin ilk etabında 1071 konut aylık 10 bin liradan başlayan fiyatlarla 3 yıl süreyle kiralanacak. Başvurular 14-25 Eylül'de E-Devlet üzerinden alınacak. İlk etapta kiraya verilecek konutlar İstanbul'da 4 bölgede yer alacak. İstanbul'da dar gelirli vatandaşların uygun fiyatlarla konuta erişimini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen kiralık sosyal konut projesine başvurular bugün başlıyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yürütülen 100 yılın konut projesi kapsamında İstanbul'da inşa edilecek 100 bin konutun yanı sıra 15 bin sosyal konutta Türkiye'de ilk kez uygulanacak sistemle kiraya verilecek. Ve devam edelim Sabah gazetesinde bir başka manşetle. Gıda komisyoncu kabusu büyüyor başlığını görüyoruz. Ürün tarladan hale uğrayıp 9 kat fiyata raflara geliyor başlığını görüyoruz. Türkiye'de gıda fiyatlarının düşmesinin en büyük sebeplerinden biri, düşmemesinin en büyük sebeplerinden biri tarladan rafa fiyat markasının artması. Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin Ağustos verileri çiftçinin ürettiği sebze ve meyvenin doğrudan tüketiciye ulaşmak yerine aracı, tüccar, komisyoncu, toptancı, hal ve perakendeci gibi farklı halkalardan geçerek nasıl arttığını ortaya koydu. Ürün her el değiştirdiğinde taşıma, depolama, fire, komisyon ve işletme giderlerinin yanı sıra ticari marjlarda da fiyatın üzerine ekleniyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin Ağustos verileri tabloyu rakamlarla ortaya koydu. Üreticiyle market arasındaki en yüksek fiyat farkı %748.4 ile limonda görüldü. Üreticide 10 lira olan limon markette 84 lira 84 kuruştan satıldı. Ve devam edelim Takvim gazetesinin manşetine bakalım. Takvim gazetesinde vergi denetimlerinde odak büyük mükellefler başlığını görüyoruz. İnceleme oranı %31.3'e çıktı. Vergi denetim kurulunun büyük ölçekli mükelleflere yönelik inceleme oranı bu yıl %31.3'e yükseldi. Bakan Şimşek mükellefleri gönüllü uyuma davet ediyoruz dedi. Vergi denetim kurulu başkanlığı bu yıl yürüttüğü çalışmalarla büyük ölçekli vergi mükelleflerine yönelik inceleme oranını %31.3'e yükseltti. Söz konusu oran geçmiş yıllarda %11 civarındaydı. Bu oran bu yıl için orta ölçekli mükelleflerde %7.3'te, küçük ölçekli mükelleflerde %1.1'de kaldı.
48.7 milyarlık matrah artışı. Ayrıca başkanlık bu yıl yüksek gelir grubunda yer alan mükelleflerin 2025 yılı kazançlarına ilişkin beyanları

doğru şekilde vermeleri için ikinci yüksek gelir grupları gözetim ve uyum programını başlattı. Bu program kapsamında mükellefler tarafından artırılan matrah 48.7 milyar liraya ulaştı. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, vergide adaleti arttırmaya yönelik çalışmalarımız kapsamında denetim kapasitemizi büyük ölçekli ve yüksek gelir grubundaki mükelleflere yöneltiyoruz. Bu mükelleflerimizi vergiye gönüllü uyuma davet ediyoruz, dedi. Ve devam edelim Milliyet gazetesindeki manşetle. Kırsala 12.5 milyar TL hibe var. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2026 yılı Kırsal Kalkınma Yatırım Programı kapsamında toplam 12.5 milyar liralık hibe desteği sağlanacağını açıkladı. Program kapsamında 3180 projeye 11.3 milyar lira hibe verilecek ve kırsalda 19.5 milyar liralık yatırımın hayata geçirilmesi sağlanacak. Desteklerden en yüksek payı 2164 projeyle aile işletmeleri alırken, bu projelerin 1751'ini kadın ve genç girişimciler oluşturuyor. Program bütçesinin %77'si aile işletmelerine ayrılacak. Yumaklı, bu hibelerimizle kırsalda 19.5 milyar TL'lik yatırım hayata geçirilecek, dedi. Ve gazetelerimizdeki başlıklar böyleydi.

0: seans öncesine devam ediyoruz. Bize bu dilimde Marbaş Menkul Değerler Yatırım Uzmanı Gülbahar Özdemir eşlik edecek yayınımızda. Gülbahar Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Günaydınlar.
1: Merhabalar, günaydın Aslan Hanım.
0: Günaydınlar. Şimdi Borsa İstanbul'da yeni haftada nasıl bir görünüm olacak diye başlamak istiyorum. Hem içerideki hem de jeopolitik riskler fiyatlamaları nasıl etkiler? Bu hafta nasıl bir seyir bekliyorsunuz?
1: Geçtiğimiz hafta veri takvimi oldukça yoğundu. Merkez Bankası'ndan faiz kararını almış olduk. Politika faizi %37'de sabit bırakıldı. Tabii burada gecelik vadede borçlanma faizi %40'da, borç verme faiz oranı da %35,5'da sabit bırakıldı. Merkez Bankası sadece 2026'nın ilk toplantısında faizlerde sadece 100 bas puanlık bir artışa gitmişti. Daha sonrasında gelen Mart, Nisan, Haziran, Eylül, Temmuz, Eylül toplantılarında sabit bırakmış oldu. Önümüzdeki tane daha Merkez Bankası kararı alacağız Ekim ve Aralık aylarında. Burada 100'er bas puanlık bir faiz artışı, faizde indirim gelmesi aslında piyasalarda daha olumlu etki yaratabilir diye düşünüyorum. Burada karar metni de çok önemliydi. Karar metninde güvercin tonda bir karar metni almış olduk. Sadece endişelerin enerji fiyatlamalarından geldiği vurgulandı. Malum Hürmüz Boğazı'nda hala bir karışıklık hakim. Bundan dolayı da Brent petrol $110 seviyesine geldiğinden dolayı da merkez bankalarının eli şu anda aslında o kadar da rahat değil. Bütün dünyada aynı şey söz konusu. Tabii burada bu Brent petroldeki artış enflasyonu son derece etkiliyor. Eylül ayında da önümüzdeki günlerde Eylül ayındaki enflasyon rakamını da %2,12 civarında piyasa katılımcıları anketlerinde beklediklerini söylediler. Tabii Eylül ayında genellikle enflasyon yüksek gelir okul harcamalarından dolayı ama tabii bu da önümüzdeki faiz kararlarında etkili olacaktır. Yine orta vadeli plan da geçen hafta sonu açıklanmıştı. Bu orta vadeli planda da sene sonu enflasyon beklentisi %28,4 olarak gelmesi revize edilmişti. Tabii burada endekse de bakacak olursak endekste kararsız seyrini sürdürüyor. 14.500 civarında gel git bir şekilde görüyoruz endeksi de. Bu hafta veri takvimi yoğun. ABD'den de yine FED kararını alacağız. Bu da etkili olacaktır bizler için. Ama bizim endeksimize bakacak olursak 14.250 seviyesini korunması önemli olacaktır. Daha sonrasında 14.500'de kalıcılık halinde 14.700 civarında seyirleri göreceğiz. Burada geçtiğimiz haftalarda SPK'nın fon düzenlemeleri de vardı. Bununla birlikte fon düzenlemeleriyle birlikte bugün fiili dolaşım oranlarını da göreceğiz. Tabii bu BIST 30 endeksine

0: oldukça katkı sağlayacaktır. BIST 30 endeksinde 17 bin seviyesinin üzerindeki kalıcılıklar bizler için önemli olacak. Artık hareketin BIST 30 tarafına kaymasını bekliyoruz. Brent petroldeki 110 dolar civarındaki seyirle birlikte özellikle Tüpraş önderliğinde BIST 30'da bir hareketlilik görmek mümkün olabilir. Tabii Brent petrolden yine bahsetmek gerekirse bizde her 10 dolarlık bir Brent artışı enflasyonda 1,2 sene sonra enflasyonda 1,2 puan baskı yapıyor. Tabii buna uygun şekilde pozisyon almak gerektiğini düşünüyorum. Tüpraş önderliğinde BIST 30'da yeni bir hareket görebilir miyiz? Fonların BIST 30 tarafına kaymasıyla, fiili dolaşım oranlarıyla birlikte BIST 30 tarafına kayılmasıyla birlikte yeni bir BIST 30 rallisi görebilir miyiz? Bunları takip etmek gerekiyor.
1: Evet Gülben Hanım, şimdi küresel faizlerin ve petrol fiyatlarının yüksek kaldığı bir ortamda Borsa İstanbul'un pozitif ayrışmasını sürdürmesi mümkün olabilir mi diye sormak isterim. Çünkü geçtiğimiz hafta kapanışında işlem hacmi 223.1 milyar TL'ydi ve haftalık bazda da %3.25'lik bir değer kazancı vardı. Ne dersiniz?
0: Ben yeni haftada Borsa İstanbul'un 14.500 üzerinde hareketini bekliyorum. Daha pozitif olacaktır. Tabii bugün bu hafta çarşamba günü ABD'den de enflasyon verisini alacağız. Bu da bizim için çok önemli olacak. ABD'de FED kararını alacağız. ABD'de enflasyon Ağustos ayında %0,4, yıllıkta da 3,4 seviyesinde gelmiş oldu. Çarşamba günü alacağımız FED kararıyla birlikte de piyasa aslında swap tarafında %87 oranında bir faiz artırımı bekliyor bu tarafta. Buradan gelecek faiz artırımı bize etkiler. Tabii bununla birlikte piyasa eğer %25 baz puan civarında bir faiz artırımı gelecek olursa Borsa İstanbul'daki seyri de yakından izlemek gerekiyor. Eğer FED bir faiz artırımına gidecek olursa 38 ay sonra ilk defa bir faiz artışı yapmış olacak. Tabii bu da Borsa İstanbul üzerinde son derece önemli olacak. Yeni haftada veri akışları da oldukça yoğun. Biz de Perşembe günü para piyasası kurulunun karar metnini almış olacağız. Bunlara göre şekillenecek bir piyasa izleyeceğiz diye düşünüyorum. Tabii Hürriyet tarafını da yakından seyretmek gerekiyor. Burada bakacak olduğumuzda Husilerin Babil Mendeb bölgesindeki bir karışıklık yaratması bu hafta Brent petrolde sert yükselişe sebep olmuştu. O tarafı da seyretmek gerekiyor. Trump savaşı çok fazla uzatmayacağını söyledi. Ama artık hani söylemleri de saatlik değiştiği için çok fazla o tarafta da bir şey söylemek zor oluyor açıkçası. Petrolün seyri de biz endeks üzerinde etkili olacaktır diye düşünüyorum.
1: Peki Gülbahar Hanım, küresel piyasalarda bu oynaklığı konuşurken, oynaklık artarken Borsa İstanbul'un önümüzdeki haftalarda daha çok dış gelişmeleri mi yoksa iç gündeme mi tepki vermesini bekliyorsunuz?
0: SPK'nın son fon düzenlemeleriyle birlikte aslında bizim iç gündemimizde oldukça yoğundu. Geçtiğimiz hafta daha çok iç gündemi fiyatlamış olduk. Yan tahtalardan para çıkışlarını görmüş olduk. Hareketliliğin biraz daha bankacılık tarafına kaymış olduğunu gördük. Eğer Merkez Bankası'ndan bir faiz indirimi gelmiş olsaydı bankalarda çok daha farklı fiyatlardan bahsetmiş olurduk. Tabii biz İç gelişmeler, dış gelişmeler bizim iç gündemimiz de karışık. Malum düzenlemeler gereğince fonlardan ciddi miktarda para çıkışları oldu. Bununla birlikte bugün fiili dolaşım oranlarını da göreceğiz. Tabii bu da piyasalarda fonlardan çıkışları, işte patronların elindeki mal miktarını, fonların elindeki mal miktarını göreceğiz. Bununla birlikte yatırımcılar tabii bu hareketle birlikte hacimleri artıracaktır diye düşünüyorum. Tabii dış gelişmelere de bakacak olursak tabii ki Brent fiyatları bizi çok etkiliyor. Çünkü bizde de enflasyon endişeleri var. Dış gelişmelerden elbette etkileniyoruz. Fed'in bu haftaki olası faiz artırımından da etkileneceğiz. Ama özellikle ben şu anda iç gelişmeleri daha çok fiyatladığımızı düşünüyorum. Özellikle bugün açıklanacak olan fiili dolaşım oranları endeksi etkileyecektir.
1: Evet, bahsettiğiniz gibi bugün fiili dolaşım oranları da açıklanacak.

0: daha çok etkileyecektir. Bilançolarda tabii ki etkili olacaktır diye düşünüyorum. Tabii burada bilançosu sağlam, arkadaki işleyişi sağlam şirketlere yatırım yapmak yatırımcılar için daha önemli olacaktır.
1: Evet, şimdi enerji fiyatlarındaki yükselişi konuşurken Gülbahar Hanım, Borsa İstanbul'da sektörler arasında nasıl bir ayrışmaya yol açabilir? Siz hangi sektörlere dikkat çekiyorsunuz?
0: Borsa İstanbul'da öncelikle benim her zaman bankacılık sektörünü takip ederim. Ama tabii burada enerji fiyatlamalarıyla birlikte TÜPRAŞ'ı izlemek gerektiğini düşünüyorum. Çünkü enerji fiyatlamaları Brent'in 110 dolar üzerine çıkmasıyla birlikte önemli olacaktır diye düşünüyorum. Tabii burada rafineri maliyetleri de var. Tabii bu da fiyat hareketlerine yansıyacaktır. Ama özellikle fonların BIST 30 tarafına geçmesi, endekse yeni bir BIST 30 rallisi beraberinde getirir diye beklentiler arasında. Tabii burada BIST 30 tarafında 17 bin üzerinde kalıcı olarak devam etmesi gerekiyor.
1: Peki petrolde mevcut arz riskleri devam ederse, ki bakıyoruz son petrolde, Brent petrolde hep 100 dolarların üzerini takip ediyoruz. Önümüzdeki dönemde biz hangi seviyeleri konuşuruz acaba Gülbahar Hanım? 100 doların üzerindeki seyir devam eder mi? Geri çekilmeler bekliyor musunuz? Yükselişlerde hangi seviyelere dikkat çekiyorsunuz? Bu iki senaryoda değerlendirmenizi rica ederiz.
0: Brent petrol 100 doların üzerinde kaldığı müddetçe bütün merkez bankaları için risk oluşturuyor. Özellikle 100 doların üzerinde kalması beraberinde seviye olarak 110 dolarları göreceğimize işaret ediyor. 110 dolar üzerinde kademeli olarak 115-120 şeklinde Brent petrolde hareketlilik bekleniyor. Tabii buradaki gerilimin artık durdurulması lazım. Ama hani ülkelerde de Trump'ın söylemleriyle birlikte tabii orada da bir seçim fiyatlaması var. Onlar da bir bakıma bu fiyatlamalardan çok etkileniyorlar. Orada da kamu borcuyla birlikte risk oluşturuyor. Kamu borcu, onun dışında faiz artırımına gidecekler. Tabii buradaki ateşin artık soğuması gerekiyor. Ama Brent petrolde 110 dolar beklentiler arasında, zaten gün içerisinde o seviyeleri test ediyor. Ama 100 dolar üzerindeki Brent petrol ülkeler için risk oluşturuyor. Bizim beklentimiz sene sonunda 80 dolar civarı diye hatırlıyorum. Brent'in artık zaten düşüş geldiğinde sert bir şekilde düşüyor. O yüzden artık 80 dolara doğru hareketini görmemiz gerekiyor. Ama ben kısa vadede böyle bir hareket beklemiyorum. Brent de 100 dolar üzerindeki Brent petrolde dikkatli olmak gerektiğini düşünüyorum.
1: Evet, yıl sonunda da 80 dolarlık beklentinize dikkat çekmiş oldunuz. Ben de notumu aldım Gülbahar Hanım. Şimdi biraz FED tarafına dönelim isterim. FED'den faiz artış beklentisi de güçlendi. Çarşamba günü 25 bas puanlık faiz artışına gideceği fiyatlanıyor. Şimdi bankanın çarşamba günü alacağı karar kadar politika metninde de hangi mesajlar verecek? Olası sinyaller de kritik. Neye yönelik sinyaller görebiliriz ve piyasaları nasıl etkiler diye sormak isterim. Çünkü Trump beklentilere rağmen FED'i faizleri düşürmeye zorluyor bir yandan bakıyoruz. ABD'nin dünyanın en düşük faiz oranlarını ödemesi gerektiğini söyledi. Ve bu açıklamalarını da Ağustos'ta tüketici fiyatlarının beklentilerin üzerinde arttığını gösteren verinin ardından söylemiş oldu. Bu konjonktürde nasıl beklentiler şekilleniyor? Neler söylersiniz? Trump'la Walsh arası açılır mı? Nasıl bir FED görürüz biz?
0: ABD zaten, Trump zaten Walsh'a yaptıramadıklarını daha çok hazine kanalıyla yaptırıyordu, basınç aracılığıyla. Yani burada kamu tahvillerde alıma gitmesi aslında bunun göstergesiydi. Şimdi ABD'de TÜFE verisi 0,4 geldi Ağustos ayında aylık olarak. Ama çekirdek TÜFE'de bir yükseliş gördük. Bu da tabii aslında faiz artırımı beklentisi olmasa da bir miktar artırım beklentilerini artırdı diyebilirim. Senelikte 3,4 gelen enflasyon da tabii ABD'nin elini daraltıyor. Buradaki de onlarda da aynı bizdeki gibi en önemli nokta artan enerji maliyetleri, artan enerji fiyatları. Tabii bununla birlikte de piyasada swap tarafında %80'in üzerinde FED'den bir faiz artırımı bekleniyor 25 bas puan civarında. Benim şahsi görüşüm pas geçmeleri olurdu. Eğer bir faiz artırımına gidilecek olursa da 38 ay sonra FED ilk defa faizlerde bir artırıma gitmiş olacak. Tabii faizlerde Trump'ın dediği gibi bir azaltıma gitmek...

0: söz konusu olması biraz zor olur. Özellikle de kamu borçlarına bu kadar müdahale varken, çünkü o tarafta da 40 trilyon dolarlık ciddi bir kamu borcundan söz ediliyor. Ciddi bir kamu borcu. Tabii bunların da getirileri götürüleri var. Piyasaya olan, Fed'e olan güvenin daha da zayıflaması. Bununla birlikte de zayıflayan bir dolar endeksinden söz etmek söz konusu. Bununla birlikte de 30 yıllık tahvil faizlerinde de son 19 yılın en yüksek fiyatlamalarını görüyoruz. 5,38 civarında son 19 yılın en yüksek seviyeleri. Bununla birlikte hem kamu tarafına müdahale hem tahvillere müdahale, bununla birlikte FED'den de bir faiz artırımı gelirse ABD'de ciddi yeni fiyatlamalardan bahsetmek söz konusu olur.
1: Evet, şimdi Gülbahar Hanım, diğer merkez bankalarına da baktığımızda İngiltere Merkez Bankası'ndan da bir faiz artış beklentileri var. Japonya Merkez Bankası'ndan da 31 yılın zirvesindeki politika faizini arttırması bekleniyor. %1 seviyesindeydi tabii Japonya'da. 25 bas puanlık bir artış bekleniyor. Kesin gözüyle bakılıyor orada da. Şimdi enerji fiyatlarının kalıcı biçimde yükselmesi, her yol tabii petrole, enerji fiyatlarına çıkıyor bu noktada. Bu senaryoda merkez bankalarının önde nasıl bir politika alanı kalıyor? Bunu biraz detaylandıralım dilerseniz.
0: Geçtiğimiz hafta ECB'den de 25 bas puanlık bir faiz artırımı görmüştük. Bu hafta Japonya'dan da 25 bas puanlık bir faiz artırımı bekleniyor. Hatta ECB tarafında Ekim ayında da %70 oranında bir faiz artırımı yeniden bekleniyor. Avrupa tarafında da, Japonya tarafında da herkes için tabii ki enerji fiyatları risk oluşturuyor ve merkez bankalarının elini sıkılaştırmış oluyor. Enerji fiyatları eğer 100 dolar üzerinde bir Brent gelmeye devam ederse İngiltere, Japonya ve ECB'den de yeni faiz artışlarını görmemizi bekliyoruz. Tabii merkez bankalarının burada daha ihtiyatlı davranması lazım ama biz burada Brent'teki artışı motorinde ciddi miktarda görmezken Avrupa'da bu artışlar daha sert bir şekilde görülüyor. O yüzden orada bu savaşın etkisi daha sert hissediliyor. O yüzden yurt dışı tarafında da gerek ECB olsun gerek Japonya olsun 25 bas puanlık bir faiz artırımı bu hafta bekleniyor.
1: Peki Gülbahar Hanım, şimdi küresel tahvil faizlerindeki rekor seviyeleri konuşalım biraz da. Bu gelinen seviyeleri nasıl okumak lazım? Bu yükseliş piyasalara ne anlatıyor acaba?
0: ABD tahvillerinin 30 yıllıkta aslında 30 yıllık kısa vadeli ve uzun vadeli olarak takip edilmesi gerekiyor. İkisi de farklı yorumlanıyor. 30 yıllıkta 5.38 seviyelerinin görülmesi, yani 19 yılın zirvesinin görülmesi ve tahvillere devlet tarafından bu denli müdahalelerin olması piyasa tarafından tabii ki hoş karşılanmıyor. Aslında tahvil faizleri altına değinmedik henüz ama tahvil faizleri arttığında altında biraz daha geri çekilme görürdük. Ama kamuya bu denli müdahalelerin olması, kamu borçları, bununla birlikte merkez bankalarının da elinin dar olması, aslında altında beklediğimiz geri çekilme hareketini de tam olarak göremiyoruz. Tahvillerin bu denli yüksek seyretmesi ABD'de bu zamana kadar görülmüş olan bir hadise değil. Tabii bu da ABD hazinesinin daha çok Trump'ın söylemleriyle birlikte, tahvil geri alımlarıyla birlikte gerçekleşmiş oldu. Burada bu tarafın da biraz dinlenmesi beklenebilir ama FED'den yeni bir faiz artırımı gelirse burayı yeniden izlemek gerekiyor.
1: Peki Gülbahar Hanım, dediniz ki altında geri çekilmeleri daha tam olarak göremiyoruz dediniz. Peki gelinen seviyeleri nasıl okumak lazım? Ons altında 4.328 dolarlık bir görüntü karşımıza çıkıyor. %0.45'lik bir geri çekilme var. Siz hangi seviyelere dikkat çekiyorsunuz?
0: Aslında ons altında tahvil faizleri bu denli yüksekken ve FED'den de bir hali hazırda faiz artırımı beklenirken altında bir miktar daha geri çekilmeler görebilirdik. En azından 4000 dolara kadar bir geri çekilme izlememiz mümkün olurdu. Fakat altına olan talep artıyor. Çünkü burada kamu borçları, işte yine daha önce de dediğim gibi piyasada kamu borçlarıyla birlikte dolara olan güvenin bir miktar daha azalması altını olumsuz etkilemesi gerekirken daha olumlu etkiliyor. Ama altında yeni pozisyon almak için bence 4400 doların üzerinde ons altının kalıcı olması lazım. Yeni pozisyonlar alabilmemiz için. Zaten bir önceki yayınımızda da konuşmuştuk. 4300 dolar 4500 dolar arasında altında yatay bir seyir bekliyorum ben. Ama sene sonuna kadar bu piyasanın beklediği 5000 dolarlar ons altında gelir mi? Buna bakmak gerekiyor.
1: Evet Gülbahar Hanım, böyle değerli metallerin geneliyle ilgili şunu sormak isterim. Geri çekilmeyi bir düzeltme olarak mı görüyorsunuz? Daha uzun soluklu bir baskı ihtimali var mı altında? Evet 4500 ve 4600 dolar bandına dikkat çekiyorsunuz ama genel anlamda geri çekilmeler ya da işte gelecek sinyaller ne anlatıyor bize?
0: Aslında geri çekilmelerde aceleci olmamak gerekiyor. Merkez bankalarının altın geri alımları devam ediyor. Ve altın fonlarında da sert alımları görmekteyiz. Ama geri çekilmeleri değil de bence 4400 dolar üzerindeki seviyeleri takip etmek gerekiyor. Hani biraz daha önümüzün daha sağlam olması gerekiyor. Malum çarşamba günü FED'den de yeni bir karar alacağız. Bunların altını nasıl etkilediğine bakmak gerekiyor. Aceleci olmamak gerektiğini düşünüyorum.
1: Şunu da sormak isterim size Gülbahar Hanım. Şimdi piyasalarda yüksek faiz, yüksek enerji maliyetleri ve jeopolitik risklerin aynı anda fiyatlandığı bir dönemden geçiyoruz. Yatırımcı açısından nasıl bir tablo ortaya çıkıyor?
0: Yatırımcı açısından gerçekten kafalar karışık. Çünkü bizim yatırımcılarımız gram altından bakmak gerekirse ortalama 8 bin liradan gram altın maliyetlendiler diyebilirim. Altın tarafında yatırımcılar terste kaldı. Bununla birlikte Borsa İstanbul tarafında da fiyatlar oynak. Tabii bununla birlikte de faiz borsanın iyi bir karşılığı olmaya devam ediyor. O yüzden yatırımcılar açısından genellikle yatırımcıların ben faiz tarafında veya para piyasası fonlarında olduğunu düşünüyorum. Çünkü bizim yatırımcımız altın biriktirmeyi severler ve altın tarafında çoğunlukla terste kaldılar. O yüzden orada bence yeniden geri alım yapmak için yeni seviyeleri bekliyorlar. Ama altın tarafında bir miktar beklenilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Tabii bununla birlikte bence genellikle yatırımcılar çoğunlukla faiz tarafında ve para piyasası fonları tarafındalar. Bununla birlikte çünkü Borsa İstanbul tarafındaki riskler devam ederken ve faiz borsanın iyi bir karşılığı olmaya devam ederken yatırımcılar bu taraftalar. Tabii Ekim ve Aralık toplantılarına da bakmak gerekiyor. Bizdeki faiz indirimlerin gelebileceği yönünde beklentilere rağmen.
1: Gülbahar Hanım, değerlendirmeleriniz çok kıymetliydi. Çok teşekkür ederiz katılımınız için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederiz. Marbaş Menkul Değerler Yatırım Uzmanı Gülbahar Özdemir bizlerle birlikteydi. Şimdi Kara Portföy Fon Yöneticisi Kadir Altunok bizim konuğumuz olacak yayınımızda. Ve kendisine sorularımızı yönelteceğiz. Kadir Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhabalar, hoş bulduk.
1: Günaydınlar. Şimdi dilerseniz Borsa İstanbul'la başlayalım. Cuma günü kapanışta işlem hacmi 223.1 milyar TL'ye işaret etti ve haftalık bazda %3.25'lik bir değer kazancı vardı Borsa İstanbul'da BIST yüz endeksinde. Şimdi yeni haftada hem içerideki gelişmeler hem de jeopolitik riskler fiyatlamaları nasıl etkiler? Bu hafta nasıl bir fiyatlama bekliyorsunuz?
2: Evet, sizin de değindiğiniz gibi geçen hafta aslında güzel bir haftayı kapatmış olduk biz Borsa İstanbul'da. Özellikle Merkez Bankası'nın faiz kararından sonra faizi sabit tutmasıyla birlikte aslında yıl sonuna doğru giderken Borsa İstanbul'da özellikle enflasyonun seyri ve bir sonraki Merkez Bankası'nın faiz kararı ana belirleyici unsurlardan birisi olacaktır. Ama şimdi daha da kısa vadede baktığımızda tabii jeopolitik riskler yurt dışı tarafta bütün vadeli işlemlere, piyasalara baktığımızda negatif. Biz uzun zamandır aslında son dönemlerde Borsa İstanbul'da biraz global piyasalarla korele bir şekilde hareket ediyor. Bugün en azından ilk açılış itibariyle ben bir risk iştahının düşük olduğu bu ortamda biraz olumsuz açılış gelebilir diye düşünüyorum. Çünkü ciddi anlamda hem yurt dışındaki tahvil faizlerinde ciddi bir yükseliş, hem de malumunuz özellikle risk göstergesi olarak biz artık Brent petrol fiyatına bakıyoruz. Orada da ciddi yüksek seviyeleri görüyoruz ki enerji maliyetlerinin yüksek olması aslında hem yurt içi enflasyonu hem de bizim Borsa İstanbul'da dolaylı olarak etkileyen ana etmenlerden birisi. Ne ilk etapta olumsuz bir açılış bekliyorum diyebilirim.
1: Peki Kadir Bey, yüksek petrol fiyatlarını konuşuyoruz. Hem ham petrol 100 doların üzerinde, hem de Brent petrolde 100 doların üzerindeki seyri takip ediyoruz. Şimdi küresel faizlerin ve petrol fiyatlarının yüksek kaldığı böyle bir ortamda Borsa İstanbul'un küresel tarafta pozitif ayrışması sürebilir mi? Neler söylersiniz bu taraf için?
2: Bizim tabii pozitif ayrışmamız için etmenlerden birisi bizim faiz indirim döngüsüne tekrardan hızlı bir şekilde devam ediyor olmamız lazım. Tabii Brent petroldeki duruma baktığımızda biraz daha bence orada Merkez Bankası bekle gör ve enflasyona odaklı gidecektir. O yüzden aslında diğer piyasalardan ayrışmamız için temel tarafta baktığımızda net bir sebep göremiyorum. Ama bizim içeride fon düzenlemesi geldi SPK'dan, malumunuz. Orada biraz daha özellikle büyük hisse senedi, blue chip hisse senedi dediğimiz BIST30 hisselerine doğru bir rotasyon olabilir bazı büyük serbest fonlarda. O belki bizim biraz daha dışarıdan bağımsız rotasyondan kaynaklı bir pozitif ayrışmamıza sebep olabilir. Hani gördüğüm kadarıyla şu an için tek katalizör o gibi görünüyor. Özellikle Brent petrolün ve jeopolitik risklerin çok yüksek seyrettiği bu ortamda, hani Borsa İstanbul'un daha cazip hale gelmesi için çok bir katalizör göremiyorum. Dediğim gibi tek bir şey hem düzenlemelerin olumlu etkisi, hem MSCI ile olan ilgili süreçlerin biraz daha çözüme kavuşmuş olması, hem de aslında hem yatırımcı nezdinde hem de düzenleme sonrası rotasyonun biraz daha büyük hisselere doğru kayma senaryosu belki Borsa İstanbul açısından pozitif ayrışmamıza sebep olabilir diye düşünüyorum. Ama temel taraftan baktığımızda yüksek faiz ve yüksek enerji fiyatları biraz daha benim için karamsar bir tablo oluşturuyor kısa vadede ve yıl sonuna doğru gittiğimizde. Ama orta uzun vadede Borsa İstanbul için genel olarak olumlu taraftayım.
1: Kadir Bey, şimdi bu bahsettikleriniz doğrultusunda şunu sormak isterim. Şimdi küresel piyasalarda oynaklık artarken Borsa İstanbul'da önümüzdeki haftalarda daha çok dış gelişmeleri mi, yoksa iç gündeme mi tepki vermesini bekliyorsunuz?
2: Aslında ikisine de tepki verecek gibi görünüyor. Ama temel taraftan baktığımızda çok fazla bilinmeyen ve oynaklık yaratan aslında risk unsurları var. Bunlar nelerdir? Özellikle İran, Amerika, İsrail çerçevesindeki çatışmalar, bunlar özellikle Brent petrol fiyatını yükseltiyor. Husilerle Suudi Arabistan tarafında çatışma var. Bu Hürmüz'e alternatif yolların kapanmasına sebep oluyor ve arz yönlü aslında enerji tarafında riskleri arttıran bir etmen. Bu jeopolitik riskler ve enerji fiyatları gerçekten bizim özellikle enerji bağımlılığımız yüksek ve enflasyona doğrudan etkisi olan etmenlerden birisi. Bu da Merkez Bankası'nın aslında elini biraz daha bağlıyor faiz indirimleri konusunda. Tabii yüksek faiz ortamı da direkt Borsa İstanbul için olumsuz bir durum. Ki zaten biz son 2,5-3 senedir yüksek faiz ortamında şirket marjlarının eridiğini gördük. Enflasyonu belli bir seviyeye çektik ama hala ilerleyecek bir yolumuz var. Bu ana resim kısa vadede biraz daha Borsa İstanbul'u baskılayacak diye düşünüyorum. Bir de tabii buna özellikle globaldeki risk algısının düşmesiyle birlikte özellikle gelişmekte olan ülkelere fon akışını olumsuz etkileyebilir. Buradan olumlu etkilenen bir Borsa İstanbul vardı aslında. Ama risk iştahının azalmasıyla birlikte bu fon akışlarından da yararlanamayabiliriz. Hani global ve büyük resimde bunlar kısa vadede çok ciddi risk unsurları. İçeride özellikle daha önce de değindiğim gibi fon düzenlemesi, SPK'nın getirmiş olduğu düzenlemeler ilk etapta volatiliteyi ciddi anlamda arttıran unsurlardan birisi ama özellikle yeni gelen önlemlerle birlikte ben hem yatırımcının daha güvenini arttıracak ve özellikle risk konusunda yatırımcılarımızın risk iştahı yüksek gibi görünüyor. Ama SPK düzenlemeleriyle birlikte özellikle bazı konularda sınırların tekrar belirlenmesi, SPK'nın daha da denetleyici olabileceği görünümünü vermesi aslında güvenin tesisi açısından olumlu olacaktır. Hani iç etmenlerde dediğim gibi rotasyon ve bu güven ortamının tekrar tesis edilmesi oynaklığı azaltabilir. Dış tarafta ise özellikle Brent petrol ve jeopolitik gelişmeleri ciddi anlamda takip etmemiz gerekiyor.
1: Peki Kadir Bey, Borsa İstanbul'da yatırımcının artık endekslerine, şirket bilanço ve karlılıklarına daha fazla odaklandığı bir döneme mi giriyoruz?
2: Henüz o dönemde değiliz diyebilirim ben. Şu an için bir momentum vardı. Özellikle bazı büyük fonların portföylerinde yer alan şirketlerde. Onlar da biraz daha aslında bilançolardan kopmuştu. Genelde de yatırımcıların ilgisi bu fonlar üzerinde şekilleniyordu. Şimdi yeni düzenleme ile birlikte tekrardan aslında bir rotasyon göreceğiz. Bu rotasyonda büyük hisselere doğru momentumu arttırıyor. Genelde bizim yatırımcılarımız da momentumu takip eder ve momentumu sever diye düşünüyorum. Şimdi biraz daha ilgi özellikle büyük hisse senetlerine doğru kayacaktır. Bu da özellikle rotasyondan kaynaklı olacaktır diye düşünüyorum. Temel tarafta özellikle yatırımcıların şirket bilançolarına odaklanması için bence faiz indirim döngüsünün daha da net adımlarla başlaması gerekiyor. En kötü geriye de bıraktığımızı düşünüyorum ben bilanço açısından, şirket bilançoları açısından ama hala faizin yüksek seyretmesi kar marjlarını ciddi anlamda baskılıyor diyebilirim. Hani burada daha olumlu tarafa ve bilanço odaklı gitmek için biraz daha faiz tarafında ve enflasyon tarafında önümüzü daha da net görmemiz gerekiyor. Şimdilik biraz daha yatırımcı ilgisi momentumda ve aslında küçük hisselerden biraz daha bu SPK düzenlemesiyle birlikte büyük hisselere doğru kayan rotasyonun etkilerini takip ediyor diyebilirim.
1: Kadir Bey, enerji fiyatlarındaki yükseliş Borsa İstanbul'da sektörler arasında nasıl bir ayrışmaya yol açar sizce?
2: Şöyle söyleyeyim, tabii bizim için özellikle Tüpraş bilançosunu takip ettik. Orada ciddi anlamda marjlarda iyileşme ve tarihi yüksek seyreden marjlar var. Bu da bilançoya ciddi anlamda pozitif yansıdı diyebilirim. Hani enerji sektörü için tabii bu yüksek petrol fiyatlarının belirleyici ve önemli pozitif etkisini takip ettik. Ama biz de yine aslında dönüp dolaşıp yüksek enerji fiyatlarının enflasyona etkisi ve yüksek enflasyonun da faiz marjlarını yüksek seviyelerde tutmasına sebep olduğu bir aslında borsada olduğumuz için tabii genel olarak algı biraz daha etki ve algı diyeyim daha olumsuz tarafta. Yüksek enerji fiyatlarıyla birlikte yüksek enflasyon biraz daha özellikle faiz indirimini geciktiriyor. Bu da yüksek faiz ortamının bankalara olan olumsuz etkisini görüyoruz. Bu ve sene başından beri de aslında olumsuz ayrışan bir bankacılık sektörü var. Yüksek faizlerden dolayı bununla birlikte yine GYO sektöründe aslında yine yüksek faizlerden dolayı bir olumsuz durum görüyoruz sektör anlamında. Hani bu yüzden farklı sektörlere farklı nedenlerden dolayı etkisi var diyebilirim yüksek enerji fiyatlarının. Enerji şirketleri için şimdilik olumlu. Özellikle faize duyarlı sektörler için de olumsuz bir etkisi olduğunu görüyoruz şu anki yüksek seyreden enerji fiyatlarını.
1: Evet, şimdi SPK'nın yeni düzenlemelerini takip ettik. Daha yeni düzenlemeler bekliyor musunuz diye sormak isterim. Fon yönetimi açısından nasıl bir değişime kapı aralıyor? Yatırımcı stratejileri nasıl etkilenecek? Biraz bu tarafı detaylandıralım dilerseniz.
2: Elbette. Şu an tabii çok kapsamlı bir tebliğ yayınlandı. Hala etkilerini biz de açıkçası sindirmeye, hazmetmeye çalışıyoruz diyebilirim. Tabii hem sektörün yapısı açısından hem de fonların, özellikle de serbest fonların yapısı açısından ciddi düzenlemeler getirdi bu yeni rehber ve tebliğ. Adım adım bazı düzenlemeler yine gelebilir. İşte geçen hafta tekrar aslında borçlanma repo ters repo piyasası ile ilgili bir düzenleme daha geldi teminatlarla alakalı. Her an yeni düzenlemeler gelebilir diye düşünüyorum ama

0: Özellikle kısa vadede tabii bu biraz daha belirsizliği ve volatiliteyi arttırmış olsa da ben orta uzun vadede baktığımda bu sınırlamaların ve regülasyonların biraz daha hem yatırımcı güveni hem yatırımcı riskinin doğru yönlendirilmesi açısından olumlu bulan taraftayım. Ama tabii düzenleme ve sınırlamalar biraz daha serbest fonlarında serbest fon mantığından biraz daha çıkardı diyebilirim ama özellikle yatırımcının risk getiri beklentisini özellikle Türkiye gibi piyasalarda çok net belirleyememesinin etkisi biraz daha en azından düzenleyici tarafından veya portföy yönetim şirketleri tarafından bu riski bizim de aslında daha kontrollü bir şekilde yönetmemiz gerektiğini biraz daha düzenlemelerle belirlemiş oldu SPK yeni tebliğ ile birlikte. Tabii bizim gördüğümüz bu sınırlamaların etkisiyle ciddi anlamda bu balonlaşmış ya da bilançosundan kopmuş şirketlerin portföyleri alımı biraz daha sınırlanacak diye düşünüyorum. Çok ciddi borçlanmalarla birlikte aslında sistematik risk yaratılıyordu hem para piyasası fonları tarafında hem de serbest fonlar tarafında. Bunun biraz daha kontrol edilebilir seviyelere doğru geleceğini ve en azından ciddi bir sistematik riskin sektörü daha da olumsuz etkileyecek riskin önüne geçilmiş gibi görünüyor. Hani bu anlamda önemli olacaktır diye düşünüyorum. Ciddi anlamda portföy yöneticilerine sorumluluklar geliyor, şirket yöneticilerine sorumluluklar geliyor. Biz de burada özellikle hem fonlara yatırım yapacağımız varlıkları seçerken daha dikkatli hem yatırımcıyı gözeten hem de kendi aslında reputasyonumuzu da gözeten ve sorumluluklarımızın daha da bilincinde olarak fon yapısını şekillendirmemiz gerekecek. Hani bütün bunlara baktığımda evet çok ciddi kısıtlamalar da var serbest fonlar tarafında ama genel olarak yatırımcıyı korumaya yönelik düzenlemeler olduğunu söyleyebilirim. Bu biraz daha risk getiri beklentisi ve fonların yönetimi açısından daha dengeli olmamızı sağlayacaktır. Bununla birlikte tabii yatırımcılar da artık risk getiri beklentisini bazı bilançolarından kopmuş şirketlere yatırım yapan fonların yüksek getirilerine biraz daha aldanmak yerine daha dengeli, daha ayakları yere basan ciddi bir yatırımcı olmaları yönünde de hem bizi sınırlayacak hem de onlar için aslında biraz daha ayakları yere basan ve dediğim gibi getiri beklentilerini biraz daha normalleştirecek adımlar o geldi diyebilirim.
1: Evet Kadir Bey, şimdi İran'la diğer Körfez ülkeleri arasında yapılması planlanan toplantı ertelendi. Hürmüz görüşmeleri ertelendi. Petrolde de arz endişeleri arttı başlığını görüyoruz. Şimdi petrolde mevcut arz riskleri devam ederse fiyatlarda önümüzdeki dönemde hangi seviyeleri konuşuruz? 100 doların üzerindeki seyrin devamını bekliyor musunuz siz?
0: Şöyle söyleyeyim, tabii çözümsüzlüğün daha da uzun sürmesi bu seviyelerin daha da yukarıya gidebileceğini gösteriyor. Özellikle küresel anlamda enerji rezervlerinde de ciddi bir azalma var. Stratejik rezervlerde kullanılmış durumda. Hani çözüme yönelik herhangi bir uzama riski petrol fiyatlarını daha da yukarı çekebilir ama oradaki haber akışı da çok önemli. Hem Trump hem İran cephesinden ciddi anlamda olumlu sinyal geldiği anda da biz petrolde hızlı bir geri çekilme, sert hareketlerde görebiliriz. Hani orada tahmin etmesi çok kolay değil petrolün seyri açıkçası. Sadece stratejik rezervlere baktığımızda ve bu çözümsüzlüğün bir süre daha devam etmesi petrolü daha da yukarı çekecektir. Aslında arz konusunda arz endişeleri arttı tabii bu Hürmüz'le birlikte ama aslında petrol üretimi konusunda bir sıkıntı yok. Venezuela petrol devreye girdi. Bununla birlikte zaten ABD ciddi bir petrol üreticisi ülke. Aslında biz 150 ve 200 dolarları görmememizin sebebi de biraz daha bu. Evet, yollarda ve şu anda petrol akışında bir sorun var. Ama bu çözümsüzlük ortadan kalktığı anda da hızlı bir şekilde aslında arz tekrar eski seviyelerine gelebilir. O yüzden aslında çok hızlı bir şekilde daha da yukarı gitmeyen bir petrol fiyatlaması görüyoruz. Çözüm anında sert bir şekilde geri de çekilecektir diye düşünüyorum ben. Ama şimdiki ortamda bu fiyatlama bir süre daha 100 dolarların üzerinde bir seyri göreceğimiz anlamına geliyor. Özellikle diplomasi alanında biz ABD ve İran'ın masaya oturmadığını düşündüğümüzde, Trump'ın da açıklaması İran'la olan savaş ara seçimlerinde sonrasına gidebilir, sarkabilir gibi bir beyanı var. Hani bu, eğer bu beyanın gerçekleştiğini görürsek biraz daha adım adım yukarı giden petrol fiyatlaması görebiliriz. Orada biraz daha Trump'ın ve İran'ın da tutumu bizim için önemli olacaktır ama yüksek volatiliteye piyasalarında, yatırımcılarında, bizlerin de hazırlıklı olması gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Kadir Bey, çok az bir sürem kaldı ama FED beklentilerinizi sormak isterim. Faiz artış beklentileri orada güçlendi. Kurumlar da tahminlerini değiştirdi. JP Morgan ve Goldman Sachs da 25'er bas puanlık faiz artışı bekliyor. Goldman Sachs faizleri sabit tutacağını öngörüyordu ama arttırma yönünde bir değişikliğe gitti. Trump da beklentilere rağmen FED'i faizi düşürmeye zorluyor. Şimdi borç ve Trump arası açılır mı? FED'den ne görürüz? Nasıl etkiler piyasaları?
0: Evet, Warsh'un çok ciddi bir sınavı piyasalar ve Trump arasında aslında kalmış gibi görünüyor. Fed'in atacağı herhangi bir adım, faiz indirimi olabilir, faizi sabit bırakması ya da arttırım olabilir, hiçbir tarafı memnun etmeyecektir diye düşünüyorum. Sizin de söylediğiniz gibi özellikle piyasalarda ciddi bir son enflasyon verisi sonrası neredeyse %100'e dayandı. %90 ihtimalle faiz artışı bekleniyor. Trump ciddi anlamda faizlerin indirilmesi yönünde bir baskı sunuyor aslında Warsh'a. Benim ama nacizane görüşüm, biraz daha yine bekle gör politikasıyla birlikte faizi sabit tutabilir diye düşünüyorum. Her ne kadar piyasa faiz artırım beklese de Warsh faizi sabit tutabilir.
1: Evet.
0: Burada tabii özellikle diğer FED üyelerinin de görüşü önemli olacak diye düşünüyorum. Oradan gelecek mesajlar piyasadaki fiyatlamaların şekillenmesi açısından önemli olacaktır diye düşünüyorum.
1: Kadir Bey, değerlendirmeleriniz çok kıymetliydi. Çok teşekkür ederiz katılımınız için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
1: Çok teşekkürler. Sizlere de iyi haftalar dileriz. Kare Portföy Fon Yöneticisi Kadir Altınok bizimleydi ve seans öncesini burada noktalıyoruz. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Info Yatırım seans öncesi programını sundu.
1: BİST'te komisyonsuz işlem rahatlığı. Philip Capital sunar.

Bizde komisyonsuz işlem rahatlığı. Philip Capital sunuyor. Tera Yatırım sunar.

0: Ankara Yatırım sundu. Para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A-Para.
1: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Kimi yazıyı, kimi de yakılan ilk ateşi tarihin başlangıcı olarak kabul ediyor. Ancak bilimin kabul ettiği tarih, tekerleğin icadıyla başlıyor. Binlerce yıl önce başlayan bu tarihi süreç, 19. yüzyılda teknolojik bir hale dönüştü. Otomobilin icadıyla. Ehliyeti olan hemen hemen herkesin kullandığı otomobil hakkında bilgisi vardır. Peki araçlar isimlerini nereden alıyor? Biliyor muyuz? İşte birkaç örnek. Japonca 3 yani Mitsu'yla elmas yani bişi kelimelerinin birleşiminden oluşan Mitsubishi eski Japon savaşçıları samurayları sembolize ediyor. Bir diğer Japon markası Mazda çok farklı bir kökenden geliyor. Kanatlarını açmış beyaz bir kartalı simgeleyen Japon markası İran'daki Zerdüştlerin bilgelik ve akıl tanrısı olarak gördükleri Ahura Mazda'dan ismini alıyor. Koreli Sangyong'un anlamı ikiz ejder olarak bilinirken Kia ise Asya'dan doğan kelimesini karşılıyor. 1902'de kurulan Cadillac ismini Detroit şehrini kurmuş olan ve 16. yüzyılda yaşamış Fransız kâşif Antoine de Lamotte Cadillac'tan alıyor. Japon devi Subaru'nun kelime anlamı ise gökyüzünden geliyor. Simgesinde 6 yıldız barındıran Subaru, Japonca ülke anlamına geliyor. ABD'li bir başka marka Pontiac ismi, 18. yüzyılda yaşamış olan Kızılderili şefi Pontiac Obvandiak'tan geliyor. Romanya'nın antik dönem ismi Dacia'ya ilham olurken, Skoda ise adını kurucusu Emil von Skoda'dan alıyor. Skoda'nın Çek dilindeki anlamı ise hasarlı demek.
2: Baba Mati'ye hoş geldiniz. Paranız hazırlanıyor.
3: Baba ATM taklidi yapmak ne ya? Böyle harçlık mı verilir?
4: O zaman gerçekten havalı bir şey görmek ister misin? İzle bakalım.

0: İştahaçlık böyle denilir.
1: Enkart genç mi? Hem de benim adıma. Baba sen bir tanesin.
2: En havalı anne babalar harçlık işini Enpara Bank'la çözüyor. Belirleyeceğiniz harcama limitleriyle çocuğunuz güvenle parasını yönetmeyi öğrenirken işlem takip özelliğiyle de sizin içiniz rahat ediyor. Hemen Enparalı olun, çocuğunuz için anında bir Enkart genç oluşturun.
3: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
4: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
5: 50.000 düş.
4: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
6: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım.
3: Arabanı arabam.com'a. Değerinde trink sat.
7: Finansal okuryazarlık, güçlü ekonominin temel taşlarından biridir. Parayla ilgili doğru ve etkili kararlar alma konusunda bilinçlenme sağlar. Mali durumu yönetmek, yatırım seçeneklerini anlamak kolaylaşır, ekonomik istikrar ve güvenlik teşvik edilir. Finansal güvenlik, bilinçli kararlar vermekle ve sosyal medya tuzaklarına ve dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olmakla mümkündür. Şimdi finansal tecrübemizi ve birikimimizi yeni nesillere aktarma zamanı. Şimdi finansal bilinçlenme zamanı. Sağlıklı ve doğru bilgi için resmi web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Borsa İstanbul.
8: Vakıf Leasing finans raporunu sunar.

0: Vakıf Leasing finans raporunu sundu.
1: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
2: Kaplumbağam düştü.
3: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
2: Elimden düştü.
1: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
3: Ne olur artık affet beni Meliha.
1: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
3: Bona notte, bona notte.
2: Samim, ne işi var bunun burada?
3: Tanrı misafiri ciğerim.
1: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Eryiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de Apara'da.
4: Güvenilir yatırımın adresi gcmyatırım.com.tr sunar.

0: Günaydın, saat 9. Ben Sema Ertekin. Paranın rotasına hoş geldiniz. Piyasalarda haftanın ana başlıkları belli. Brent petrol 100 doların üzerinde. Enflasyon riski büyüyor. Jeopolitik risk yükseliyor. Amerikan tahvil faizleri %5 sınırında. 10 yıllık faiz yükseldikçe de riskli varlıkların üzerindeki baskı artıyor. Amerikan tüfe geldi. Manşet enflasyon %3,4. Çekirdek enflasyon %2,4. Veri Fed'in önündeki en önemli dosyalardan biri. Ve Fed'in faiz kararı 16 Eylül'de. Piyasa 25 bas puanlık artışı büyük ölçüde fiyatlıyor. Asıl soruysa şu, faiz kararı değil, Fed bundan sonra ne yapacak? Şahin mi konuşacak? Bir sonraki faiz artışının kapısını açık mı bırakacak? Altında faiz baskısı mı ağır basacak? Güvenli liman talebi mi? Ve petrolde 100 doların üzerindeki fiyatlama kalıcı mı? Tahvil faizleri, borsaları ne kadar zorlayacak ve bütün bu küresel hikaye Borsa İstanbul'a nasıl yansıyacak? Hepsini konuşacağız. Çok da güçlü canlı yayın konuklarım olacak bugün Paranın Rotası'nda. Ondan önce hem gündem başlıklarına bakalım hem de verilerle, grafiklerle konuşalım. Öncelikle yönetmenim gündem başlıklarını ekrana verdi. Yüksek gelir grubuna vergi denetimi arttı açıklaması var. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten. Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı bu yıl yürüttüğü çalışmalarla büyük ölçekli vergi mükelleflerine yönelik inceleme oranını %31,3'e yükseltti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de vergide adaleti arttırmaya yönelik çalışmalarımız kapsamında denetim kapasitemizi büyük ölçekli ve yüksek gelir grubundaki mükelleflere yöneltiyoruz dedi. Devam edelim. Gündemde bir başka önemli başlıkta kiralık konut başvuruları 14-25 Eylül'de yapılacak. İstanbul'daki kiralık sosyal konut projesi kapsamında yapımı tamamlanan ilk 1071 konut için başvurular 14 Eylül 25 Eylül tarihleri arasında toplanacak. Kura çekimi ve teslimat Ekim ayında başlayacak. İstanbul'da 4 ayrı bölge için başvuruların alınacağı, proje kapsamında da konutlar 3 yıl süreyle belirtilen şartlara uyan 18 yaşından büyük evli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına kiralanacak. Devam edelim. Orta Doğu'daki tansiyona bakalım. Hürmüz görüşmelerine süresiz erteleme geldi. İran'la Körfez ülkeleri arasında Hürmüz Boğazı'nın yönetimine ilişkin bugün Umman'da yapılması planlanan kritik toplantı ertelendi. Umman Dışişleri Bakanı Badr Al-Busaidi görüşmelerin uzlaşı çıkar doğrultusunda ertelendiğini açıklarken yeni bir tarih vermedi ve Hürmüz Boğazı'ndan geçen emtia gemilerinin sayısı da hafta sonunda günlük tek haneli seviyelere geriledi. Pazartesi günü açıklanan öncü gemi takip verileri de trafiğin son 10 gündeki günlük 14 gemilik ortalamanın oldukça altında kaldığını gösteriyor. Devam edelim. Amerika İran petrolünü elinde tutabilir dedi Amerikan Başkanı Donald Trump. Yaptığı açıklamada Amerika'nın İran'da kalabileceğini ve petrolü elinde tutabileceğini söyledi. Trump bu yaklaşımı Amerika'nın Venezuela'nın geniş petrol rezervlerinin 5'te 1'inin kontrolünü ele geçirme girişimiyle karşılaştırdı. Devam edelim. Bir başka önemli gündem başlığında da Çin var. Çin'den BRICS'te yapay zeka ile dijital sanayi çağrısı geldi. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping BRICS zirvesinde işbirliğini yapay zeka, akıllı imalat ve dijital endüstrilere taşıma çağrısı yaptı. Tek taraflı politikalara tepki gösteren Xi, küresel kuralların adil uygulanmasını vurguladı. Ve altın, petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyon endişelerini arttırması ve Amerikan Merkez Bankası'nın bu haftaki toplantısında faiz arttırabileceğine yönelik beklentilerinde güçlenmesiyle gerileyen bir ons altın takip ediyoruz. Şimdi fiyatlamalara bakalım. Brent petrolle başlayalım. Piyasaların barometresi bugün hangi seviyede fiyatlanıyor? %2'nin üzerinde artışı var Brent petrolün. 107 dolardan fiyatlanan bir Brent petrol görüyoruz. 10 Eylül'de 108 dolarında üzerine çıkmıştı. Peki bundan sonra fiyatlama nasıl olacak? Orta Doğu'daki gerilim nasıl etkileyecek Brent petroldeki fiyatlamayı ve Fed'in faiz kararını, tüm piyasa fiyatlamalarını, enflasyon riskini Brent petrol belirliyor. 107 dolarda şu anda Brent petrol. Altına bakalım. Altın ons tarafında son fiyatlama ne söyleyecek? Geri çekildi altın. 0.29 düştü. 4336 dolardan fiyatlanan bir ons altın takip ediyoruz. Hemen karşısında dolar endeksi var. Dolar endeksine bakalım, grafik ne söylüyor? Yukarı yönlü hareket ediyor dolar endeksi, 99 seviyesinde. 10 Eylül'de de aynı seviyedeydi. 98,7'ye kadar düşmüştü 9 Eylül tarihinde. Şimdi küresel risk haritasını açalım. Bakalım yatırımcı neler söylüyor, nasıl bir aksiyon alıyor piyasadaki bu fiyatlamalar karşısında. Asya ile başlayalım. Kırmızı bir tablo var Asya tarafında. Çin Şangay 0.18 geride. 3879 puan seviyesinde. Güney Kore'de %3'ün üzerinde geri çekilme var. Hindistan 0.16 düştü. 74.781 seviyesinde. Asya tarafında Hong Kong yukarı yönlü hareket ediyor. 0.17'lik kazancı var Hong Kong'un. Amerika tarafında da kırmızı bir tablo var. S&P 500 0.57 geride, 7613 puanda. Nasdaq 1.32 aşağı yönlü hareket etti. 28.979 puandan geçti. Dow Jones da 0.15 geri çekilerek 52.491 puan seviyesini gördü. Ve Avrupa son işlem gününde yeşil bir tablo vardı Avrupa tarafında. 10.650 puandaydı. 0.39'luk kazançla Londra, Frankfurt'ta %1'e yaklaşan yukarı yönlü hareket takip ettik. 25.568'den kapattı. 0.91'lik yükseliş vardı. Madrid'de 19.838 puandan geçti. Ve Paris'te 0.78'lik yukarı yönlü hareketle 8.179 puandan kapattı son işlem gününü. Peki Borsa İstanbul'da Cuma günü kapanış nasıldı? Artı taraftaydı. 0.51 yükseldi. 14.467 puandan kapandı Borsa İstanbul. Haftanın yeni günü, ilk işlem günü. Bakalım Borsa İstanbul küresel gelişmelere, Brent petroldeki, altındaki fiyatlamalara, tahvillerdeki görünüme nasıl tepki verecek, nasıl bir açılış yapacak bugün? Bankacılık endeksi önemli. Hemen ona da bakalım Cuma gününü nasıl kapattı. %1,25 oranında yükseldi BIST Banka. 17.027 puandan kapattı haftanın son işlem gününü. Hepsini konuşacağız. Kıymetli bir canlı yayın konuğum var. Destek Portföy Fon Yöneticisi Ahmet Deniz Yağbasan bizimle birlikte paranın rotasında. Günaydın, yayına hoş geldiniz Ahmet Bey.
1: Günaydın, hoş bulduk, merhaba.
0: Merhaba, fiyatlamalara baktık, grafiklerle verdik, rakamlarla konuştuk tabii. Orta Doğu'daki ertelenen bir toplantı var, önemli. Jeopolitik risk primi yükseliyor. Bir tarafta altın geriliyor, diğer tarafta 100 doların üzerinde devam eden bir Brent petrol var. Ve bu haftada 16 Eylül'de Fed'in faiz kararı var. Öncelikle fiyatlamaları nasıl değerlendirdiniz, yatırımcıya nasıl yansır?
1: Evet, aslında en son dediğiniz Brent petroldeki yükseliş maalesef bütün bu fiyatlamaların başlıca sebepleri arasında geliyor. Geçtiğimiz haftadan itibaren aslında özellikle Perşembe ve Cuma günü enerji fiyatlarında hareketliliğin zirve yaptığı seviyeleri gördük. 109 dolarlar en azından vadeli tarafta görmüş olduğumuz fiyatlar, spot tarafta ise 105-106 dolarlar seviyelerinde bir enerji fiyatı var. Tabii ki durum böyle olduğu sürece de

0: bir faiz indiriminden veya faizlerin sabit bırakılmasından küresel anlamda bahsedemiyoruz. Fed tarafının özellikle bu hafta toplantısı var. Faiz arttırımı ihtimallerinin masada olduğu bir toplantı. Çünkü Cuma günü de çekirdek enflasyonda beklenti üzerinde bir veri gerçekleşmesini gördük. Bu sefer bir miktar daha artık FOMC üyelerinde daha fazla şahinleşebileceği bir ortamı izliyor olacağız. Tabii ki İran'la ABD arasındaki yaşanan gelişmeler kısa vadede sonlanabileceğine dair umut da içermiyor. Bir miktar daha orta ve uzun vadede bir çözüme kavuşulabilecekmiş gibi bir yapı var en azından şu an için. Ama bunun başında da tabii ki ABD'nin İran'daki politikalarını da yakından takip etmek gerekiyor. Bir barış mı isteniyor yoksa tam anlamıyla bir zafer kazanılıp işte hem ABD seçmenine işte İran'da da başarılı olduk, Venezuela'da da başarılıyız, biz başarılıyız izlenimi vermek istiyor. Burası da çok önemli. Ya yani barışmak istenirse barışır ama seçimlere de az bir süre kaldı. Yani Trump'ın bu dönemdeki hareketlerini yakından takip etmek gerekiyor. Çünkü seçime işte mağlubiyet tablosunun ağır bastığı veya enflasyon datasının yüksek seyrettiği bir yapıyla, bir olguyla girmeyeceğini değerlendiriyoruz. O yüzden kısa vadede bu tarafta bir hareketlilik görebiliriz ki burada görebileceğimiz harekette enerji fiyatlarında bir miktar daha baskılanmaya neden olabilir. Ama tabii ki bu sorun tam anlamıyla çok kısa bir süre içerisinde net olarak biter mi? Maalesef bunun hakkında fazla da beklentimiz yok. En azından enerji fiyatlarında bir süre daha yüksek seviyeli fiyatlamaları görebileceğimizi düşünüyoruz şu an için. Bu da az önce söylediğim gibi en azından Fed'in yıl sonuna kadar bir faiz arttırma ihtimalini tetikleyen en önemli sebeplerden bir tanesi. Ayrıca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası için de tabii ki faiz indirim beklentilerinin yoğunlandığı bir süreçte %9'lu, %10'lu Brent petrol fiyatlarını gördüğümüz takdirde işte bu da bizim faiz indirim beklentilerimizi maalesef rafa kaldıracak gelişmelerden bir tanesi olarak öne çıkıyor. Altın tarafı tabii Fed faiz arttırım ihtimalleri veya tahvil faizlerinin, ABD tahvil faizlerinin yukarı yönlü hareketlenmesi de altını baskılayan en önemli unsurlar arasında yer alıyor. İşte 4330'lu bölgelerden işlem görüyoruz. Yani faiz arttırım ihtimalini görürsek, enerji fiyatlarının daha da yükseldiği bir serüveni görürsek işte o zaman 4000 dolar seviyeleri bile tekrar görülebilecek seviyeler arasında yer alıyor. Evet, orta uzun vadede altında yukarı yönlü ivme devam edecek mi? Edecek. Ama şu dönemde altında bir miktar daha volatilite seyir görmemiz oldukça mümkün. Borsa İstanbul tarafı ise işte geçtiğimiz haftalarda açıklanan enflasyon verisinin beklentilerin altında kalması, işte faiz indirim beklentilerinin Ekim ayına ötelenmiş olması bir miktar daha ve bunun beraberinde tabii ki son dönemde piyasada yaşanan gelişmelerde piyasaların, en azından Borsa İstanbul'un risk iştahını bir miktar daha karmaşıklaştırıyor. En azından yani şu kısa vadede şunu net bir şekilde görebiliriz veya geri çekilmeleri görebiliriz senaryosu maalesef çok fazlasıyla mümkün değil. Evet, bir faiz indirim beklentilerimiz var. Orta ve uzun vadede en azından ana temamız faiz indirimi. Ama bu faiz indiriminin bile geçtiğimiz yıldan bugüne bir miktar daha uzun süre boyunca gelemediğini gördük. Farklı türlü gelişmelerden kaynaklı. Yatırımcılar da yoruldu. O yüzden bir miktar daha şu dönemde savaşın bitilmesine odaklı, savaşa dair gelen haber akışlarının daha önemli olduğu süreçten geçiyoruz. Genel anlamıyla fiyatlamaları kısaca yorumlamak gerekirse böyle özetleyebiliriz.
1: Şimdi bir tarafta Fed'in faiz kararı ile ilgili konuşacak olursak Trump faizi indir diyor. Diğer tarafta ama piyasa tam tersini söylüyor. Aslında burada Trump'ın ne dediği önemli değil de piyasanın tersine bir rota gösteriyor olması. Ne dersiniz? Siyasi taraf mı ağır basacak yoksa enflasyon mu?
0: Enflasyon konusu her şekilde ağır basacaktır. Çünkü bu tarafta baktığımız noktada bizim için bir miktar daha Fed'in gelecek dönemdeki tutumu daha çok önemli. Evet, ya yani şöyle bir durum olabilirdi mesela. Fed üyelerinin daha da bağımlı olduğu, yani ABD Başkanı Trump'ın ne derse onu yapılabileceğine dair bir Fed üyeleri görseydik işte o zaman piyasayla Merkez Bankası'nın farklı bir şekilde ayrıştığını görebilirdik. Ama durum böyle değil. Fed üyeleri tam anlamıyla bağımsız ve kendi kararlarını net bir şekilde uygulayabiliyorlar. Biz de burada ne görüyoruz? İşte Fed üyeleri faiz arttırım ihtimaline daha da fazla yakınlar. Evet, Trump faizlerin inmesini istiyor mu? İstiyor. Ama bunun için içeride bu kararı alabilecek insan var mı? Maalesef Fed üyesi var mı? Maalesef yok. Bu da tabii ki Fed'in faizleri indirmesini zorlaştırıyor. Biz bu süreci ne zaman görmüştük? Geçtiğimiz yıl aslında net bir şekilde görmüştük. Hatırlamak gerekirse ABD ile İran savaşı henüz başlamamıştı. Venezuela olayı bile henüz gelişmemişti. Trump seçildikten sonra hep faizlerin indirilmesi gerektiğini altını çiziyordu. Her seferinde, her yayında, her konuşmasında bunu baskılayan, bunu vurgulayan bir Trump vardı. Ama o zaman durum neydi? Ya Fed başkanlığında Powell vardı. Powell faiz indirilmesine olumlu bakmıyordu. Fed üyeleri de olumlu bakmıyordu. Ama piyasa faizlerine baktığımız zaman ya Fed tarafına faiz indirim süreci vurgulandıkça işte fiyatlamalar bir miktar daha farklılaşmaya başlıyordu. Dolar endeksi zayıflıyordu mesela, başlıca örneklerinden bir tanesi. Bu da ne oluyordu? Yani bütün ülkeler, Japonya mesela, Japonya'daki tasarruf sahipleri veya diğer ikinci, üçüncü dünya ülkelerindeki insanlar şuna bakıyor. Ya Trump faizlerin inmesini istiyor. Fed faizleri sabit tutamaz ve dolar endeksinin zayıf zayıflamasına neden oluyor bu. Şimdi dolardan çıkmamız gerekiyor bizim. Dolardan çıkarsak neye yatırım yapmalıyız? İşte euro para birimine bakıyorlar. Ya çok da fazla gelecek vaat etmeyen, değer kaybetme olasılığı mümkün olan bir para birimi. İşte Çin'e bakıyorlar, zaten dışa kapalı bir para birimi. İşte bu yüzden de farklı bir para birim arayışına giriyorlar, ama farklı bir para birimi maalesef çok da fazla söz konusu değil. Bu yüzden değerli madenlere yöneldiklerini gördük. Şu an içerisinde bulunduğumuz dönemde ABD-İran savaşı, evet, enflasyonu çok önemli anlamda yukarı yönlü çeken ana katalizörlerden bir tanesi, ama Trump bu dönemde enflasyon faizlerin düşmesini vurgulasa bile yani piyasa buna çok da fazla itibar etmeyecektir. Ama ne zaman artık gerçekten FED üyelerine de bu iş sıçramaya başlar, FED üyelerini de Trump etkilemeye başlar faizlerin indirilmesi yönünde, İşte o zaman dolar endeksinden tekrar kaçış, dolardan kaçış, dolar endeksinde düşüş, tahvil faizlerinde yükseliş belki görülebilir veya tam farsi bir fiyatlamaya da neden olabilir bu arada. İşte bu da bizim için ne yol açar? Tekrar altın tarafında yukarı yönlü hareketlenmeye yol açabilir.
1: Ağustos enflasyonu beklentileri aştı. Petrol 100 doların üzerinde, piyasada faiz artışı beklentisi de %87 oranında. FED için 25 bas puanlık bir beklenti var faizi artıracağı yönünde. Ne dersiniz, bu fiyatlamalar, petrolün bu seyri sadece Eylül değil Aralık içinde faiz artırımını mı işaret eder?
0: Ya evet, gerçekten cevaplaması çok zor sorulardan bir tanesi. Eylül ayı için baktığınız zaman faiz artırım ihtimali şu anda orantısı olarak daha yüksek gözüküyor. Ama şöyle bir nokta önemli ki, gerçekten enerji fiyatlarının gelecek dönemdeki seyri çok önemli olduğu bir süreçten geçiyoruz. Hem Türkiye içinde hem de ABD içinde. Eğer biz bir barış anlaşması görürsek ve Brent petrol fiyatları tekrar 75-80 dolarlara kadar gerileme gösterirse, işte o süreçten sonra acaba faiz indirimleri fiyatlanabilir mi konuşmaya başlarız. O yüzden şu an konuşması net değil, ama senaryo bazlı konuşmak gerekirse, eğer savaş bitmezse, Brent petrol 110 dolarların üzerinde kalmayı sürdürürse ve ABD'de enflasyon gerçekten yukarı yönlü ivmelenmeye devam ederse, evet, bir faiz arttırımı görebiliriz. Ama gidip de Brent petrolde biz 90 dolarlar, 80 dolarlar seviyelerine kadar inersek, işte o zaman FED tarafından faiz indirimlerinde söz konusu olabileceği bir projeksiyon bize karşılıyor olur. Yani her iki tarafta da Aralık ayı için mesela konuşmak gerekirse olağan bir faiz indirimi, faiz arttırma ihtimalleri olduğunu söyleyebiliriz.
1: Trump'ın isteği yerine tabii sıkılaşma yönünde faiz indirmek yerine yukarı yönlü hareket ettirirse eğer FED, şunu sormak istiyorum, Amerikan tahvilleri, altın, küresel hisse senetleri arasında nasıl bir zincirleme etki oluşur?
0: Evet, yani Trump'ın isteği doğrultusunda faizler düşerse tabii ki dolar endeksinde biz gerileme görürüz. Bunun beraberinde borsalarda bence hareketlenme izleyebiliriz. Altında da yukarı yönlü hareketlilik görebiliriz ki zaten altının da rekor seviyelere ulaşmasının arkasında tam anlamıyla böyle bir sebep var.
1: Petrol yukarı çıkarken jeopolitik risk sebebiyle diğer emtialar geriliyor. Yalnızca altında değil, gümüşte de, paladyumda da, emtia kısmında kıymetli metallerde geri çekilme takip ediyoruz. Seyri açısından örneğin altınla başlarsak, altının seyri açısından nasıl bir rota bekliyorsunuz? Altın yükselir mi, düşer mi? Yatırımcı nasıl pozisyonlanmalı, altın yatırımcısı?
0: Evet, ya şimdi şöyle bir durum var önümüzde.

0: almaları mantıklı. Neden? Çünkü bu savaşın çok da fazla uzun sürebileceğini beklemiyoruz. Evet, yani bu yaklaşık olarak Nisan'dan itibaren devam eden bir savaş var. Nisan ayından itibaren de bu savaşın çok kısa sürmesini bekliyoruz. Ama hala gerçekten bu savaşın uzatmaları oynadığı düşüncesi de bizim için bir tarafta yazılı olması lazım. Çünkü dünya ekonomisinden maliyeti çok fazla olmaya başladı. En başta zaten enerji fiyatları. O yüzden ben bunun Trump'ın çok fazla sürdürmek istemeyeceğini, yani seçimden önce bir aksiyon alacağını, eğer seçimden sonra yakalırsa da artık bunun bir seçim mağlubiyeti olarak, bir sonraki seçim mağlubiyeti olarak değerlendirilebileceğini düşünüyorum. Çünkü şu anda ABD seçmeninde mutlu olduğu bir süreçte değiliz. O yüzden faiz arttırım ihtimalliğini, yani 4000 dolarlara kadar çekerse, fiyatlamalar 4000 dolar seviyelerine kadar gelirse, işte o zaman bizim için bir alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Ama tabii ki FED ne hızda faiz indirir, İşte Brent petrol fiyatları ne çabuk gevşer veya ABD tüketici talepleri ne derecede artış gösterir, ekonomi ne kadar sıcak olur, buralar bir soru işareti. Sadece ılımlı senaryoda, işte evet, kısa vadede, kısa ve orta vadede, en azından seçim öncesinde savaşın sona erebileceğini, ermezse de seçim sonrasında bir devam edilen bir savaş olup, ama bu savaşın da etkilerinin daha görece sınırlı olduğu, Hürmüz Boğazı'nın tam anlamıyla açık değil de gemi sayısının, gemi geçişlerinin en azından eski hallerinin yarısına kavuşabileceği takdirde, işte faizlerin indirebileceğinden bahsedebiliriz. Bu da altını yukarı yönde hareketlendirecektir tabii ki. Ama geçen seneki gibi, yani sürekli olarak rekor kıran bir altından bahsetmek mümkün mü? Şu dönem için fazla da mümkün değil. O yüzden de yatırımcılar portföylerinde daha düşük ağırlıkta yer vermeleri, en azından %10, %15 gibi bir ağırlıkta altın portföylerine yer vermeleri daha sağlıklı olabileceğini değerlendiriyorum. Altına da kısa vadede geri çekilmeler bence bir miktar daha devam edeceğini düşünebiliriz.
1: Hemen karşısında dolar endeksini de konuşmak istiyorum. Çünkü BRICS'te İran dolar karşıtı konuştu. Mesut Pezeşkiyan'ın, Cumhurbaşkanı'nın BRICS ülkelerine ticarette ulusal para kullanımını genişletme, sınır ötesi ödeme mekanizmaların geliştirilmesi ve yeni kalkınma bankasını yerel para finansmanında daha etkin hale getirme çağrısı yaptı. Bu doların kullanımını ticarette azaltma hamlesi olarak görülüyor. Tabii ne kadar gerçekçi olur, ne kadar hayata geçirilebilir tartışılır ama dolarla ilgili bu hamleyi, İran'ın hamlesini nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Ya tabii ki İran'da bir şekilde ABD'ye zarar vermek isteyecektir. Ya burada ne olarak ABD dolarının kullanımından bir miktar vazgeçerek bunu sağlamaya çalışacaktır. Ama tabii ki içerisinde bulunduğumuz dönemler çok da bu konunun çok da mümkün olabileceği dönemlerden geçmiyoruz. Çünkü ABD yaptırımları dediğimiz bir olay var. Yani sen ABD dolarını neden kullanmıyorsun? Al sana yaptırım. Bu, yani bir ülkelerin artı eksi kutbunu, çift muhasebenin çalıştığı esasında ülkeler daha zararlı çıkabileceği bir sonuçla karşılaşabilir. Evet, İran böyle bir şey isteyebilir, talep edebilir veya uygulayabilirler ama bunun ABD ekonomisinin genel dolaşımında çok da düşük payı olabileceğini düşünmüyorum. Evet, o bölgede öyle. Enerji fiyatları tam anlamıyla dolarla finanse ediliyor ama yani evet, İran isteyebilir ama diğer o bölgedeki ülkeler ABD'yi karşısına almak istemeyecektir.
1: Peki o zaman Merkez Bankası ile devam edelim. Çünkü Barclays, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası hemen gevşiyor değil, kontrollü ve kademeli bir faiz indirim döngüsünün yeniden başlayabileceği yönünde yorum yaptı. Nasıl değerlendirirsiniz Barclays'in Merkez Bankası ile ilgili bu değerlendirmesini?
0: Evet, yani zor bir süreçten geçiyor Merkez Bankası. Bunu söylemek fazlasıyla mümkün. Faizlerin bir süredir yüksek seviyede kalıyor ve reel sektöründe artık bir miktar daha sıkılaşmadan kaynaklı olarak konkordatoların arttığını da biliyor. Ama şöyle bir durum var. Yani faizlerin indirilmesi veya faizlerin artırılması şu an için Türkiye ekonomisine bağlı bir gelişme değil. Evet, bundan öncesinde en azından 2022'den 2024 yılına kadar buna bağlı bir gelişmeydi ama 2024 yılından sonra yaşanan gelişmeler çok da Türkiye'yi tam anlamıyla para politikasını etkileyen gelişmeler değil. En azından bu sene için konuşmak gerekirse de İran savaşı maalesef enerji fiyatlarını arttırdı. Yani Merkez Bankası ne kadar faiz arttırırsa arttırsın bu fiyat artışlarının önüne geçemeyecek.

0: Çünkü talep kaynaklı bir enflasyon değil, arz kaynaklı bir enflasyon. Şu anda faiz indirim beklentileri de yani kısa vadede savaşın sonlanması üzerine kurulu bir denkleme işaret ediyor. Eğer biz kısa vadede savaş sonlanırsa işte bir sonraki toplantıda faiz indirimi görebiliriz veya Aralık ayında faiz indirimi görebiliriz noktasında bir beklentimiz var. Ama tabii ki burada savaşın bitmesi tamamlamıyla bitmesini işaret etmiyor. Biz Brent petrolde tekrar 80 dolarları görmemiz bile aslında bir miktar daha faizlerin indirilmesi konusunda Merkez Bankası'nın elinin rahatlayabileceği anlamını işaret ediyor. Bu takdirde baktığımız zaman da Merkez Bankası'nda evet yani seçime kadar ABD'de ara seçime kadar ben bir aksiyon alınabileceğini düşünüyorum. Yani en azından savaşın bir miktar daha yumuşayabileceğini, enerji fiyatlarının bir miktar daha gerileyebileceğini düşünüyorum. Bu arada da Merkez Bankası belki o faiz indirim aralığını bulup görece sınırlı küçük bir faiz indirim adımı atabilir.
1: Barclays Merkez Bankası için kapıyı yeniden faiz indirimine açıyor ama tabii ki biliyoruz o kapının anahtarı da enflasyon kadar petrol ve Türk lirasının da istikrarında. Peki yıl sonunda politika faizinin %35'e inmesi halinde bunun Türk lirası, tahvil piyasası ve Borsa İstanbul üzerindeki etkisini nasıl öngörüyorsunuz?
0: Evet, Türk lirası üzerinde zaten çok fazla bir etki olabileceğini değerlendirmiyorum ben. Çünkü yani piyasanın beklediğinin aksine piyasa faizlerin sabit tutulmasını veya faizlerin arttırılmasını bekliyorken Merkez Bankası faiz indirmeyecektir. Yani piyasada şu anda piyasa beklentisinin biraz daha önemli olduğu süreçten geçiyoruz enflasyon yaratımı için. Tahvil faizlerinde de ben yani evet faiz indirimine paralel olarak bir geri çekilme görülecektir. Ama dediğim gibi çok ciddi bir yükseliş veya çok ciddi bir geri çekilme beklemiyorum. Borsa İstanbul tarafını değerlendirmekte daha fayda var bu noktada. Yani şimdi faiz indirim beklentileri her anlamıyla belli başlı sektörlerde pozitif yansıması olacaktır. Burada başlayacağız zaten bankacılık sektöründe bir miktar daha net faiz gelirlerinin net faiz marjının bir miktar daha pozitif yönde imrenmesini bekleyebiliriz. Bu tabii ki olumlu bir yörünge işaret edecektir finansallar açısından. Bunun beraberinde faiz indirim beklentilerinin tekrar gündeme gelmesiyle birlikte gayrimenkul alımlarının veya gayrimenkul yapım tarafının yani çimento tarafı, yapı marketleri sektörlerinin bir miktar daha hareket etlenmesini bekleyebiliriz. Ama tabii ki bu faiz indirimi beklediğimiz senaryoda geçerli durumlardan bir tanesi. Bir de faizleri indirmediğimiz senaryoya bakmak gerekirse de işte o zaman hizmet sektöründe faaliyet gösteren en azından bizim için geçerli olan perakende sektörü, fiyat geçişkenliğinin en hızlı olan sektörlerden bir tanesi. Buralarda bir miktar daha yatırımcıların ilgisini görebiliriz. Çünkü finansal anlamda çok da faizlerin sabit kalmasından negatif etkilenmeyecek bir şey. Bir de enflasyon yükseldikçe enflasyon geçişkenliği hızlı olmasından ötürü çok da fazla finansallarda negatif bir bölge göremeyiz yani. Bunun beraberinde iletişim sektörü veya havacılık sektöründe de benzer durum var. Yani havacılık sektörü evet zor dönemlerden geçiyor maliyet marj baskısı kaynaklı. Ama yer hizmetleri bir miktar daha olumlu ayrıştığı bir süreçten geçiyoruz. O yüzden de pozitif yönlü değerlendirilmek koşuluyla yani havacılık sektörünü mesela yer hizmetlerini pozitif yönde değerlendirebiliriz ama Türk Hava Yolları veya Pegasus en azından şu anda yüksek maliyeti olan yakıt tüketiminden kurtulması gerekiyor.
1: Peki ekonomi haberleri arasında o manşetler arasında dikkatimi çeken Kore borsasının normal kapanışı olan 15.30'dan sonra 20'ye kadar neredeyse tüm hisselerde işlem imkanı getirmesi. Nasıl değerlendirdiniz yabancı yatırımcıyı çekmek açısından Kore böyle bir yola girdi?
0: Ya mantıklı olabilir. Amerika Asya saat farkı, Avrupa'da saat farkı olmasından ötürü yani o işlemli yapılan saatler bizim içerisinde bulunduğumuz saatlerde tabii onların piyasasının kapalı olması yabancı likit açısından sıkıntı yaratabiliyor. Mümkün olabilir ama bu piyasaların likiteyle desteklenmesi gerekiyor. Yani, o da Kore borsası için mümkün müdür? Bunu zaman gösterecektir. Bizim için de uygulanabilir mi? Uygulanabilir ama dediğim gibi bu işler likitenin bir miktar daha önemli olduğu dönemdeyiz. Bizde yani Borsa İstanbul tarafında veya BIOP tarafında farklı kontratların açıldığını da biliyoruz. Ama farklı kontratlarda ne kadar işlem geçtiği sorusunun cevabı maalesef çok sınırlı miktarda kalıyor. O yüzden yabancı yatırımcının gelmesi, piyasanın bir miktar daha likiteli hale gelmesi bu tür etkinlikleri yabancı yatırımcı girişini arttırıyor. Ama burada en önemlisi tabii ki likit

0: sitenin gelmesi. Çünkü likitte yoksa yabancı yatırımcı da gelmek istemeyecektir.
1: Daha uzun işlem süresi özellikle Avrupalı ve Amerikalı yatırımcılar piyasalar açıkken Kore hisselerinin küresel gelişmelere daha hızlı fiyat vermesi anlamına mı geliyor?
0: Evet, yani öyle diyebiliriz. Yani bunun anlamı şu, yani Kore piyasası kapalıyken Avrupa piyasası açık, örnek vermek gerekirse. Bir haber akışı oldu, evet Asya piyasasından girip işlem yapabilir. Ama yani şöyle düşünmek lazım, bunu biraz daha izleyicilerin net bir şekilde anlaması için. Atıyorum bir örnek vermek gerekirse benim 3 milyar TL'lik veya 4 milyar TL'lik bir fon yönettiğimi düşünelim. Küçük bir small cap şirkete girip de burada pozisyonlanmak çok zor. Çünkü tahtada yeteri kadar lot yok veya tahtada yeteri kadar satış olmadığında yani benim yapacağım işlemler biraz daha fiyat hareketliliklerinin yüksek olmasına neden olur. O yüzden bizde bir tür büyük fonlarda ne oluyor? Daha çok BIST 30, BIST 50 likitlerin yüksek olduğu yerlerde bulunabiliyorlar. Burada da Kore borsası için de aynı durum söz konusu olacak. Bunu zaman gösterecek. Likitlerin önemli olduğu bir süreçteyiz. Likitte tarafı eğer sağlam bir şekilde işlerse ben yabancı yatırımcıların, Avrupalı, Amerikalı yatırımcıların bu tarafta işlem yapabileceğini değerlendiriyorum. Bence yabancı yatırımcı çekmek için de güzel bir adım ama tabii ki likidite el verirse.
1: Peki Borsa İstanbul'u konuşalım. Son kapanışı 0.51 yukarıda kapattı Borsa İstanbul. Görünüm nasıldı? İşlem hacmi açısından nasıl değerlendirdiniz? Ve haftanın ilk işlem gününde beklentiniz ne yönde Borsa İstanbul'un açılışında?
0: Evet, yani açıkçası söylemek gerekirse cuma günü kapanışı görece olumlu bir yerde yaptık. En azından BIST 30, BIST 50 şirketlerine gelen alımlar oldukça ılımlıydı. Hafta başında ise bir miktar daha negatif bir açılış bekliyoruz. Bunun başlıca sebepleri hafta sonu gelen haber akışlarının bir miktar daha Borsa İstanbul'a risk iştahını düşürmesi. Hem ABD kaynaklı hem yurt dışı kaynaklı. Bunun beraberinde ABD endekslerinin vadeli taraflarda bir miktar daha negatif seyir görmemiz yatırımcılar için bir miktar daha risk iştahını düştüğü bir sabaha uyandığımızı gösteriyor. O yüzden bir miktar daha sınırlı bir negatif açılış bekleyip onun dışında gelen haber akışlarıyla Brent petrolün fiyatlamasıyla endeks tarafında bir yön arayışı içerisine girmiş olacağız. Tabii ki 14.400 seviyesini bu noktada destek noktası olarak takip ediyoruz. İşte 14.600 bölgesi de bir direnç noktası olarak şu an için karşımıza çıkıyor.
1: Küresel borsalarla kıyasladığınızda Borsa İstanbul nasıl şu durumda?
0: Çok olumlu olmadığımız bir süreçten geçiyoruz açıkçası söylemek gerekirse. Geçtiğimiz yıldan beri şunu konuşuyoruz. Borsa İstanbul hep ucuz. Çok ucuz olduğunu değerlendiriyoruz emsallerine göre. İşte gelişmekte olan ülke piyasalarına göre. Ama baktığımız senaryoda bunun net bir şekilde fiyatlamasını görebiliyor muyuz? Hayır. Evet, TL bazlı zaman zaman rekor seviyeler görebiliyoruz ama dolar bazlı bir grafiği açıp baktığımız zaman yani 2013'ler 2012'li bölgelerin hala çok fazlasıyla geride olduğu bir dönemdeyiz. Tabii bunun bir miktar daha faiz indirimleriyle faiz indirimleri gerçekleştikten sonra Türkiye'nin normal ekonomik koşullara geri çekildiği zamanki duruma da bakmak lazım. Ama şu anda ABD endekslerinde biz yukarı yönlü ivmelenmeyi görürken veya diğer ülkelerde Borsa İstanbul tarafında yatay, bazen negatif, bazen pozitif, yani bir bant, geniş bir bant aralığında hareketlenen bir piyasa olduğunu görüyoruz. O yüzden şu dönemde maalesef küresel emsallerimize göre çok da pozitif ayrışabildiğimiz bir süreçten geçmiyoruz. Ama 2027 yılı için en azından savaş biterse ve faizler kademeli olarak inmeye başlarsa işte o zaman küresel emsallerden daha iyi performans gösterebileceğimiz bir süreç bizi karşılıyor olabilir.
1: Cuma günkü sektörel açıdan baktığımda notlarıma şimdi finansal kiralama faktöründeki o %4,35'lik ve tabii bankalardaki %1,25'lik yükseliş Türkiye'de faiz indirimi beklentisinin de güçlendiğini mi gösteriyor bize, ne dersiniz? Ve petrol 100 doların üzerinde kalmaya devam ederse bu fiyatlamalar ne kadar sürdürülebilir?
0: Yani bu fiyatlamalar çok fazla sürdürülebilir değil. Yani dediğim gibi bankacılık sektörü yani finansal kiralama faktöring tarafı bir miktarda fiyatlama açısından bakmak gerekirse çok daha likit olmadığı için bankacılık sektörünü konuşmak daha mantıklı olacaktır aslında. Şimdi bankacılık sektörü üzerinde konuşmak gerekirse Perşembe günü çok ciddi miktarda biz bankacılık sektöründe satışları görmüştük. Yanlış evet. Hatırlamıyorsam. Cuma günü bu tepki satışlarına karşı bir miktar daha alım gördük. Yani bankacılık sektörü şu an için faizlerin indirilmemesini fiyatlıyor açıkçası söylemek.

0: Güzel bir miktar daha yumuşayan Brent petrol görürsek işte o zaman bir sonraki Ekim toplantısında faizin indirilebileceğine yönelik beklentilerle birlikte bankacılık sektöründeki görünüm bir miktar daha pozitif bölgeye evrilebilir.
1: Analizleriniz için teşekkür ederim Ahmet Bey. Keyifli ve kazançlı bir hafta diliyorum. Size kolaylıklar.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar, iyi haftalar.
1: Teşekkürler. Çok kısacık bir aramız var. Sonrasında yine kıymetli bir konuğum olacak Paranın Rotası'nda. Kısacık bir ara, sonra burada olacağız.

0: güvenilir yatırımın adresi gcmyatırım.com.tr ile program devam edecek.
1: Baba, şu benim maçta versene ya.
2: Baba Mati'ye hoş geldiniz. Paranız hazırlanıyor.
1: Baba, ATM taktiği yapmak ne ya? Böyle harçlık mı verilir?
2: O zaman gerçekten havalı bir şey görmek ister misin? İzle bakalım.

0: İştahçılık böyle verilir.
1: Enkart genç mi? Hem de benim adıma. Baba sen bir tanesin.
2: En havalı anne babalar harçlık işini Enpara Bank'la çözüyor. Belirleyeceğiniz harcama limitleriyle çocuğunuz güvenle parasını yönetmeyi öğrenirken işlem takip özelliğiyle de sizin içiniz rahat ediyor. Hemen Enparalı olun, çocuğunuz için anında bir Enkart genç oluşturun.
3: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
4: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime.
5: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
6: Güvenilir yatırımın adresi gcmyatirim.com.tr ile program devam ediyor.

0: Burası devam ediyor. Yine çok kıymetli bir konuğum var. MT Portföy Yatırım Danışmanı Sinan Alican bizimle birlikte. Günaydın, yayına hoş geldiniz Sinan Bey.
1: Günaydın, merhabalar, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Borsa İstanbul'un son kapanışını konuşarak başlayalım bugün sohbete. Şimdi geçen haftanın sonunda yatırımcı açısından Borsa İstanbul'da gördüğümüz o fiyatlama size göre risk iştahının güçlendiğini mi gösteriyordu, yoksa seçici bir para girişi miydi?
1: Tabii özellikle geçtiğimiz haftaya baktığımızda hem veri akışı olarak oldukça yoğun bir haftaydı, hem de fiyatlama açısından da haber akışlarının fiyatlamaya oldukça etki ettiği bir haftayı geride bırakmış olduk. Ancak yani burada topyekün tüm endekslerin katkı verdiği bir hareketten ziyade daha çok belirli hisselerin veya belirli sektörlerin katkı verdiği bir fiyat hareketi gerçekleşti. Hiç şüphesiz en son yayınlanan fon düzenlemesi sonrasında portföy şirketlerinin fonlarını özellikle yeni tebliğe göre düzenlemeleri tabii buradaki fiyatlamada etki eden bir diğer nokta olarak karşımıza çıktı. Bunların yanı sıra da özellikle hem iç tarafta Merkez Bankamızın faiz kararını açıklaması, hem Avrupa tarafında ECB'nin faiz kararını açıklaması, diğer taraftan da özellikle ABD, İran tarafından gelen haber akışları fiyatlama üzerinde etkili olmaya devam etti. Burada açıkçası 14.500-14.600 hattı oldukça önemli bulduğumuzu söyleyebilirim. Yani bu seviye üzerinde eğer bir kalıcılık yakalayabilirsek endeksteki fiyat hareketinin devam edeceğini ben düşünüyorum açıkçası. Ancak tabii burada da hiç şüphesiz yine bu hafta ve belki de bir ay boyunca bizim gündem maddelerimizden bir tanesi fon tarafı olacaktır. Burada

0: Peki düzenlemeler açıkçası piyasalar üzerinde etki etmeye devam edecektir.
1: Peki 14.500-14.600 bölgesinde yatırımcı sizce yeni pozisyon açmalı mı? Yoksa bu bölgeyi aşan hacimli hareketi mi görmeli?
0: Tabii burada özellikle yani bu seviyeleri nasıl geçtiğimiz de önemli olacaktır. Özellikle burada yatırımcılar endeksin geneline yayılarak bir yükseliş hareketi olursa çok daha sağlıklı olacaktır bu seviyelerin geçilmesi halinde. Ancak o zaman devamında özellikle TL bazlı tekrardan rekor seviyelerimiz olan 15.200'lere doğru gitmemiz söz konusu olabilir. Buradaki yani kalan artık yılın son aylarındaki hikayemiz hiç şüphesiz dezenflasyon ve özellikle de kalan son iki toplantıda faiz indirimi olacak mı? Piyasaların ana odaklanacağı nokta bu olacaktır. Dolayısıyla da bu hikayeleri de takip edip devamında da hacimli bir 14.500-600 seviyesinin geçilmesi durumunda yatırımcıların eğer pozisyonları varsa burada pozisyonları arttırması daha mantıklı olacaktır. Yani sadece geçtiğimiz seviye değil, nasıl geçtiğimiz de bu noktada önemli olacaktır.
1: Peki cuma günü gördüğümüz o bankacılıktaki ve finansal factoring tarafındaki yukarı yönlü harekette artık Merkez Bankası'nın faiz indiriminin fiyatlandığını bize söylüyor. Petrol bu fiyatlamadayken, enflasyon endişesi yükselirken ne kadar sürdürülebilir sizce?
0: Tabii bu tarafta baktığımızda yani artık Brent petrolü tarafında 100 seviyesinin üzerinde bir fiyatlama görmekteyiz. Burası açıkçası teknik olarak da psikolojik olarak da takip ettiğimiz önemli bir eşikti ve şimdi de bu seviyenin üzerinde bir fiyatlama hakim. Bunun ötesinde de açıkçası küresel tarafta ABD tahvil faizlerinde artık 10 yıllıklarda %5'e yakın bir fiyatlama var. Burası da aslında çok sıkı olduğunu göstermekte ki Fed'in bu hafta yapılacak olan toplantısında da faiz arttırma ihtimali çok daha ağır basmakta. Geçtiğimiz haftada ECB tarafının faiz arttırmasını da unutmamak gerekiyor. Yani hem çok sıkı bir piyasa var hem de enerji yönüyle baktığımızda petrol fiyatlarında yani bırakalım sakinleşmeyi tam tersi daha da yükselen pozitiflik gösteren bir petrol var. İç tarafa dönecek olursak eğer yani burada en son aldığımız enflasyon datası oldukça iyi ve beklentilerin altındaydı. Ki burada da tabii ki de enerjiden kaynaklı bir etki de söz konusuydu. Ancak bizim şu an itibariyle mevcutta bulunduğumuz enflasyon seviyesi ve politika faizimiz aslında bize aşağı yönlü bir marj olarak gelme yani aşağıya doğru gelme ihtimalini de sağlamakta. Yani yılı eğer 28-29 bandında katıp kapatabilirsek hem bu orta vadeli programda da 28.4'tü bu yıl için hedeflenen seviye açıkçası 28-29 bandında kapatabilirsek politika faizimizin de 35 olması açıkçası çok da absürt bir seviye olarak ben değerlendirmiyorum. Dolayısıyla 37'den 35'e kalan son iki toplantıda da yüzer bas puanlık indirim petrol fiyatları bu seviyelerde dahi olsa yapılabilecek bir hamle olarak ben değerlendiriyorum açıkçası.
1: Peki Borsa İstanbul'da yatırımcı yükselenler ekranında sert hareket eden bir hisse gördüğünde ilk olarak neye bakmalı sizce? Yani hacim, takas, bilanço, tabii haber akışı, petrolün seyri ve teknik seviyeler açısından.
0: Tabii bu dönemde artık özellikle son 1-2 haftadır fon hareketlerinin çok daha önemli olmaya başladığını görmekteyiz. Dolayısıyla da yatırımcı özellikle bir hissede sert bir hareket gördüğünde tabii ilk olarak odaklanması gereken nokta yani bu yükselişin temel olarak bir karşılığı var mı? Yani şirketle ilgili bir haber akışı var mı? Özellikle beklentiler olarak örnek verecek olursak o gün bir yatırımcı sunumu veya bir haber akışı mı var? Bunlar takip edilebilir. Çünkü bu dönemde özellikle fon hareketlerinden kaynaklı, fon pozisyonlarının değişiminden kaynaklı bazı hisselerden ciddi anlamda para çıkışları olurken diğer gruptaki bazı

0: Bazı listelerde para girişleri olmakta. Birinci olarak bir haber akışı veya bir seviye ile ilgili, yani teknik olarak da bu kayıtlayabilir. Bunlarla ilgili bir durum var mı? İkinci olarak da özellikle burada fon hareketleri takip edilebilir. Çünkü açıkçası şu an itibariyle portföy şirketleri ciddi anlamda pozisyonlarını değiştirmekte yeni tebliğ çerçevesinde. Dolayısıyla da artık fiyatlamanın içerisinde veya hisse hareketlerinin içerisinde bunu göz ardı etmemek gerektiğini de ifade edebilirim.
1: Peki eğer petrol 100 doların üzerinde seyrine devam eder, FED 16 Eylül'de hem faizi arttırır hem de Aralık için daha şahin konuşursa eğer, yatırımcı açısından baktığınızda ilk olarak portföyde hangi varlığı azaltmalı?
0: Tabii bu senaryoda açıkçası zaten mevcutta sıkı olan bir küresel taraf var. Daha da sıkı bir küresel tarafta hiç şüphesiz burada emtia tarafında daha aşağı yönlü sakin bir seyir beklenebilir ki zaten bunun ilk emarelerini de işte 4400'lerden tekrardan 4300'lü bandı dönen altın tarafında görmekteyiz. Endeksel yönüyle de baktığımızda özellikle buradaki son dönemdeki endeksteki hareketlerde evet hiç şüphesiz ABD'nin sıkı olması etki etmekte. Ancak hem küresel tarafa baktığımızda orada bir yapay zeka teması bulunmakta. Fiyatlamalar ağırlıklı olarak bu tema üzerinden ilerlemekte. İç tarafta ise açıkçası bizim kendi dinamiklerimizde de çok daha işte farklı hikayeler ön plana çıkmakta. Tabii burada portföy düzenlemesi yaparken yani burada hisse senedi tarafı bu böyle bir karar, böyle bir senaryo olursa belki burada biraz daha temkinli olmak gerekebilir. Ancak yani hikaye bazlı, yani yatırım yaptığınız hisse senedinin kendi iç taraftaki hikayesi ne odaklanmak bence bu dönemde çok daha sağlıklı olacaktır. Ve son olarak da özellikle Bitcoin tarzında yatırım yapan yatırımcılar için de tabii bu anlattığımız senaryo daha baskılı bir seyre sebebiyet verebilir açıkçası.
1: Analizleriniz için teşekkür ederim Sinan Bey. Kolaylıklar, keyifli, kazançlı bir hafta olsun.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
1: Teşekkür ederim. Paranın rotası devam ediyor. Yeni bir canlı yayın konuğum var. Tera Müdür Genel Müdür Yardımcısı, Tera Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Cem Kaya bizimle birlikte. Günaydın, yayına hoş geldiniz Cem Bey.
2: Günaydın Sema Hanım, iyi yayınlar, iyi haftalar.
1: Teşekkürler. Keyifli olsun, kazançlı olsun bu haftada. Şimdi Borsa İstanbul'un kapanışını konuşarak başlayalım. Orada son fiyatlamada alıcıların iştahının yükseldiğini mi gördünüz, yoksa temkinli bir yükseliş miydi sizin okumanıza göre?
2: Aslında temkinli yükselişti. Çünkü bu hafta geçen hafta olduğu gibi yine önemli olacak Sema Hanım. Baktığımızda yine petrol fiyatlarıyla başlıyoruz yeni haftaya. Bilhassa Suudi Arabistan'daki petrol kanallarının vurulması dronlarla ve daha sonra Umman'ın yapmış olduğu Körfez ülkeleriyle İran'la müzakerelerin, görüşmelerin ertelenmesi piyasada yine petrol fiyatlarını %2'nin üzerine attı. Burası tabii ki yakından takip ediliyor. Her zaman sizin de söylediğiniz gibi kış öncesi kaldıraç etkisi artmaya devam ediyor petrol fiyatlarının. Tabi bu hafta önemli çünkü ayın 16'sında Fed'in faiz toplantısı var. Bakalım buradan nasıl bir sonuç çıkacak. Ancak hem gelen geçen hafta üfe hem de tüfe rakamı manşette beklendiği gibi gelse de çekirdekte, yani enerji ve gıda hariçte beklenenin bir tık üstünde geldi. Bu da Fed'in faiz artış beklentisini oldukça güçlendirdi. %90'a çıktı. Tabii Trump'ın faizleri arttırılma taraftarı olmadığını, Kevin Warsh'un da ayın 16'sında nasıl bir hamle yapacağını çok merak ediyor piyasalar. Çünkü baktığımızda ABD 10 yıllıkları ve 30 yıllıkları gerçekten çok ciddi seviyelere geldi. Burada Bestant'ın yapmış olduğu açıklamaların da bir fayda göstermediğini çok net görebiliyoruz. Tabii bizim tarafta da yeni haftaya dengeli bir açılış olacak gibi görünüyor şu anda. Vadeliler 0.80 civarında bir eksiyle başladı yeni haftaya. Burada da kritik seviyemiz bizim 14.200 seviyesi endekste. 14.200 seviyesinin altına gelmediğimiz sürece geri çekilmeyiz.

0: kilometreleri normal karşılayacağız. Arada bir 14.350 desteğimiz var. Yukarıda 14.600 ve 14.700'ü direnç olarak takip edeceğiz. Bankacılık endeksinde de 16.650 ana desteğimiz. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başardık geçen hafta. Ve tabii ki Merkez Bankamızın pas geçmesinden sonra kapıyı bir arada aralamasıyla artık Ekim ve Aralık'ta bir faiz indirim beklentisi şu anda fiyatlarda hala devam ediyor. Bu da bankacılık endeksini güçlü tutuyor görünüyor. Bugün 16.900 seviyesi ara desteğimiz. Bu seviyenin üzerinde kaldığımız sürece 17.100 direnç seviyesini geçmeye çalışacak ki oraya oldukça yakınız. Burayı geçerse de 17.600 ve 18.000'e doğru hareketi yukarı yönünü takip edeceğiz. Sanayi tarafında da 19.600 ana desteğimiz. Buraya kadar geri çekilmeleri normal karşılanmak lazım. Baktığımızda o da 20.000'in hemen üzerinde bir kapanış yapmıştı. 20.250 ve 20.350'yi destek olarak takip edeceğiz. Tabii gözümüz petrol fiyatlarında ve petrol fiyatlarında 100 doların üzerinde ne kadar süre kalıcı olacağı çok çok önemli. Bu da piyasalardaki ciddi anlamda endişeyi arttırıyor kış öncesi baktığımızda. Ons altında da 4.450 dolar seviyesinin altında kaldığımız sürece, gram altında 6.900 TL'nin altında kaldığımız sürece ve gümüşte de 65.5 doların altında kaldığımız sürece burada pozisyonlarımızı minimumda tutacağız. Burada pozisyon henüz almıyoruz. Dolar endeksi 98.5'un altına gelemedi ve tekrar 99'un üzerine çıktı. Şu anda da 99.40. Orada da 99.70 seviyelerinde ben dengelenmesini bekliyorum. Biraz piyasalar çarşamba günkü Fed'in faiz kararı sonrası daha da şekillenecek görülüyor. Ancak şu anda gündemde yine Brent petrol var ve ABD 10 yıllıkları ciddi anlamda, 30 yıllıkları ciddi anlamda bir getiri vaat ediyor. Böyle bir ortamda da ABD tarafındaki belirsizlik artarak devam ediyor. Çarşamba oldukça önemli, orayı yakından takip edeceğiz.
1: Amerikan 10 yıllıkları da hemen %5'in kıyısında, gelişen ülke piyasaları için oldukça önemli bir eşik şu andaki fiyatlama. Ne dersiniz, Türkiye açısından Borsa İstanbul'daki etkisini nasıl okursunuz Amerikan 10 yıllıklarındaki bu fiyatlamanın?
0: Tabii ABD 10 yıllıkları 4.75'in üzerine çıktıktan sonra yeni bir yükselen trend başlattı. Bilhassa biliyorsunuz Basant'ın hamleleri tam ters tepti ve yukarı yönlü ABD 10 yıllıkları sizin de söylediğiniz gibi 5'e dayandı. Ben bu seviyelerin, yani 5 seviyelerinin ciddi hem teknik olarak regresyon üst band hem de psikolojik olarak oldukça güçlü direnç olduğunu düşünüyorum. Büyük bir ihtimalle 5 seviyesi yavaş yavaş burada tahvil tarafına alımlar gelebilir gibi görünüyor. Ancak çarşamba çok önemli. Tabii ki tahvil faizlerinin bu kadar yüksek olması ABD tarafında ABD'yi ciddi anlamda sıkıntıya sokuyor ve bu sıkıntıdan kaynaklı bu sıkıntı Avrupa'ya, oradan bize, Asya'ya, her yere yansıyor. Çünkü bu kadar yüksek tahvil faizinin olması risk iştahını ciddi anlamda düşürecektir. Şimdi baktığımızda çarşamba günü bir faiz artışı artık kesin gözüyle bakılıyor. Aynı zamanda Avrupa'da da bir faiz artışı gerçekleşti. Bunun yanında da Avrupa tarafında hep konuştuğumuz bu gıda enflasyonu, kuraklıktan kaynaklı büyük sıkıntı. Bunların hepsini üst üste koyduğumuz zaman şu anda bu globalleşen piyasa bir miktarda herkes kendi kabuğuna çekilmeye, kendi evinin önünü süpürmeye başladı. Tabii ki burada bizde de risk iştahını düşürüyor. Yabancı yatırımcının gelişini erteliyor. Bunları yakından takip ediyoruz. Ancak en önemlisi petrol fiyatları şu anda. Petrol fiyatlarının bu kadar yüksek kalması ciddi anlamda sıkıntı.
1: Peki Borsa İstanbul'da sizce önemli olan endeksin 14.600'ü kırması mı, yoksa bu seviyenin üzerinde gelen hacimli ve genele yayılan bir hareket görmemiz mi?
0: Evet, şimdi aslında baktığımızda petrol fiyatlarının bu kadar yüksek kalmasına rağmen bizim hala al sinyalinde trendimizin yukarı yönlü devam etmesi piyasanın aslında güçlendiğini çok net gösteriyor. Ben normal şartlarda petrol fiyatları buralarda olmasaydı şu anda belki de rekor seviyelerde olacağımızı, yani bu 15.200-250 seviyesinin üzerine çıkmamızı beklerdim. Benim için kritik seviye orası. O seviyenin üzerine çıkmamız hareketin yukarı yönlü biraz daha belirginleşmesine neden olacak. Ancak aşağıda 14.100-200 ki burası önemli, bu seviyeye kadar olan geri çekilmelerde normal karşılanacak. Baktığımızda bugün 14.600 ve 14.700 seviyeleri direnç, ancak ben 14.600'ün altında kalmamızı bekliyorum. En azından çarşambaya kadar Kevin Warsh'un

0: daha sonra piyasaların buna vereceği tepkiye bağlı biz de yönümüzü belirleyeceğiz. Ancak şu anda evet Fed'in beklentisi çok önemli çarşamba günü, ama petrol fiyatlarının bu kadar yüksekte olması tabii ki kabul edilebilir bir şey değil. Petrol fiyatları böyle yüksek kalırsa, şu anda baktığımda ben spota bakıyorum tabii, vadeli $110 dolarlara dayanmış durumda. 104.10 dolar seviyesinde ve burada 101 doların üzerinde kaldığımız sürece bu petroldeki yangın devam edecek. İran'da kış öncesi bunu çok net kullanıyor. Bunu da görüyoruz zaten. Diğer taraftan Rusya-Ukrayna savaşı oldukça önemli. Evet. Bu tarafta herhangi bir adım gelecek mi? Bilhassa doğal gaz fiyatları için Rusya'nın aba altından sopa göstermeye devam ettiğini görüyoruz. Bu da piyasalarda ciddi anlamda bir tedirginlik yaratıyor. Avrupa'da şu anda en fazla tedirginlik bu yönde.
1: Yatırımcı açısından baktığınızda hangi noktada momentum var yükselen hisseler açısından? Hangi noktada bu hikayeyi zaten satın aldı ayrımını görmeli? O farkı nasıl ayırt etmeli?
0: Şimdi petrol fiyatları bu kadar yüksek kaldığı sürece petrol ve petrokimya ürünleri yukarı yönlü hareketine devam edecek ve bizde de faiz indirim beklentisi devam ettiği sürece bankalar yükselen trendine devam edecektir. Çok geride kaldılar çünkü. Onları da yakından takip etmek gerekiyor.
1: Peki birazdan da fiyatlamalar gelecek. Bugünkü beklentiniz ne yönde?
0: Şu anda ben sizden önce vereyim fiyatı. 14.339'dan
1: hemen açalım, hemen virgül koyalım o zaman. Hemen evet, ilk açalım. Fiyatlamaya gidelim, canlı alalım.

0: 14.339 puandan açıldı Borsa İstanbul. Buyurun Cem Bey, geri çekilerek başlayan bir Borsa İstanbul haftaya.
1: Evet. Bankalar da bir miktar geri çekildi. %1 eksi açıldığını görüyorum. Sanayi biraz düşündürmeye çalışsa da bankalar tabii ki baskısıyla beraber endeks genelinde 14.350'nin altında bir hareket var. Bu ne demek? Eğer 14.350'nin altında kalırsak ki öyle görünüyor. Aşağıda 14.150, şu anda sizde rakamları verirken baktım, 14.150'ye kadar bir geri çekilme yaşayabiliriz. Ancak burada panik olmamak çok çok önemli. Çünkü yükselen trendimiz devam ediyor. 14.150'nin üzerinde kaldığımız sürece biz doğru sektördeki doğru hisse senetlerinde pozisyonlarımızı taşımaya devam edeceğiz. Evet, yeni haftaya risk iştahı bir miktar düşük başladı. Bu çok normal. Sizin de söylediğiniz gibi 10 yıllıklar ABD tarafında 5'lere dayanmışken, petrol vadeli tarafta 110 dolarlara çıkmışken ve çarşamba belirsizliği de pastanın çileği. Bu belirsiz ortamda piyasaların bir miktar hafif düzeltmeyle başlaması, gevşek başlaması çok normal. Ama dediğim gibi baktığımızda da 16.650 mesela bankacılık endeksinde buraya kadar bir geri çekilme olabilir. Bu da çok normal karşılanacak bir şey. Ve 19.600 seviyesini de sanayi tarafında takip edeceğiz. Şu anda piyasada hafif gevşek bir açılış ama ben yine dalgalanarak yükselen trend içindeki hareketin devam etmesini bekliyorum.
0: Yatırımcının bugün gün içinde özellikle hangi sektörleri izlemesini önerirsiniz? Bankalar, holdingler, enerji, ulaştırma veya sanayi arasında?
1: Evet, bir kere her şeyden önce şunu söyleyebilirim. Petrol fiyatları bu kadar yüksekken yine petrol, petrokimya ürünleri ön planda olacak. Ben bankaların yine oldukça hareketli olacağını düşünüyorum ve perakende tarafının da artık yavaş yavaş yükselen trendine başlamasını bekliyorum. Gıda perakende tarafının orada da güzel bir düzeltme oldu, güzel fırsatlar oldu. Şu anda benim ilk sırada yine petrol, petrokimya, daha sonra da bankaların yine hareketli olabileceğini ama perakende tarafında, gıda tarafında da oldukça cazip fiyatların olduğunu, buranın da hareketli olmasını bekliyorum.
0: Şimdi üst taraftaki yeşil bölgede olan yükselenler, yukarı yönlü hareket edenler tarafına baktığımızda yatırımcıya bu hareketin peşinden gitmeden önce şu veriye bak, hangi veriye bak dersiniz? Petrole mi? Tabii piyasanın barometresi olarak.
1: Tabii petrol fiyatları burada belirleyici. Şimdi günlük hareketlerden

0: Böyle belirsiz ortamlarda uzak durmak gerekiyor. Dalga boyları çok yüksek olabiliyor. Biraz daha sabit getiride portföyleri yumuşatabiliriz. Şu anda herhangi bir şekilde altın ve gümüşte pozisyon almak için teknik disiplin al sinyali vermiş değil. Dediğim gibi 14.150'ye kadar geri çekilmeleri normal karşılayacağız. Bugün çok böyle verimli yükselen bir trend görmeyebiliriz. Senet bazlı hareketleri göreceğiz daha çok. Ama burada çok fazla panik hareketi yapmamak lazım. Biraz daha uzaktan izlemek gerekiyor. Sakin kalmak gerekiyor. Çünkü ABD 10 yıllıklar ve 30 yıllıklar bu kadar yüksekken global anlamda da sıkıntı devam ediyor bence. Bizde ancak faiz indirim beklentisi hala yüksek ama petrol fiyatları 100 doların üzerinde bu kadar kalmaya devam ederse o taraf da sorgulanmaya başlanacak. Ancak ne olursa olsun ben önümüzdeki günlerde sanayi tarafında maliyenin bazı politikalarını ufak ufak yumuşatmasını bekliyorum. Buna bağlı olarak da bazı sektörler ön plana çıkabilir. O şekilde takip edeceğiz. Tamam.
1: Kırmızı tarafta düşenler tarafında özellikle yüksek hacimle gerileyen hisseler açısından konuşursanız nedenini nasıl ayırırsınız Cem Bey? Yani kar realizasyonu mu, haber akışı mı, sektör baskısı mı, ne dersiniz? Tabii
0: Evet,
1: teknik
0: şimdi
1: kırılma
0: tabii
1: da
0: burada
1: olabilir.
0: baktığımızda çok net. Mesela havacılık sektörü yine petrol fiyatlarına bağlı sert geri çekiliyor. Buraya dikkat etmek lazım. Diğer tarafta bankalar tarafında da bir sizin de söylediğiniz gibi bir kâr realizasyonu var kısa vadeli. Ancak hala yükselen trend şimdiki hareketini sürdürüyor. O nedenle panik yapmadan beklemek gerekiyor. Ama şöyle bir söylemem gerekirse 14.150'ye kadar olan geri çekilme kesinlikle bir alım fırsatı olacaktır. Çünkü bizim hikayemiz daha farklı. Bizim faiz indirim beklentimiz piyasada bankaları güçlü tutacak. O nedenle tabii ki petrol fiyatları belirleyici. Sayın Karahan bunun altını çizmişti. Ama ne olursa olsun buralarda panik yapmadan sakince çarşambayı bekleyelim. Çarşamba oldukça önemli. Bakalım FED ben bağımsızım diyerek faizleri arttıracak mı? Yoksa Trump'ın suyuna gelip pas mı geçecek? Ama büyük bir ihtimalle piyasanın beklentisi faiz artışı. Eğer pas geçerse sıkıntı daha da büyür. O nedenle ben faiz artışı bekliyorum. Çarşamba günü.
1: FED şahin bir mesaj verirse şayet Borsa İstanbul'da ilk reaksiyonu nerede görürüz? Bankalarda mı, yüksek çarpanlı hisselerde mi, yoksa yabancı payı yüksek olan şirketlerde mi?
0: Aynen yabancı payı yüksek olan şirketlerde bilhassa bizim tahvil tarafında da tabii dışarıda faizler bu kadar yüksekken tahvil tarafında da bir miktar satış gelebilir. Bankalar bir miktar satış görebilir ve holdingler. Çünkü bunlar yabancıların en çok tercih ettiği sektörler. Ancak ne olursa olsun trend devam ettiği sürece bu geri çekilmeler alım fırsatı önümüzdeki günler için. Bunu da yakından takip edeceğiz.
1: Cem Bey, Borsa İstanbul'da ucuz ama katalizör bekleyen veyahut hikayesi güçlü ama pahalı olan sektörleri nasıl ayırırsınız? Hangileri?
0: Şimdi burada baktığımızda katalizör bekleyen havacılık. Yani gate'te kaldılar uçaklar. Şu anda henüz bir türlü
1: Evet.
0: piste gelemediler. Çünkü petrol fiyatları o kadar yüksek ki jet yakıt maliyetleri çok jet yakıt fiyatları çok yüksek. Buna maliyetleri de eklediğiniz zaman o tarafta algı ciddi anlamda bozuluyor. Ben petrolün ilk etapta etkilediği sektör olarak havacılık sektörünü görüyorum. Daha sonra da tabii ki hem Fed'in açıklamaları hem de bizim Merkez Bankamızın açıklamalarına bağlı olarak yine katalizör faiz indirim beklentisine bağlı bankalarda olacak. Bankalarda burada ikinci sırada. Ancak yüksek enflasyonist ortamda her zaman portföylerde bulunması gerektiğini düşündüğüm gıda perakende sektörü yine önümüzdeki günlerde tekrar gündeme gelebilir. Ancak şu anda baktığımda satışların bir miktar daha hızlandığını görüyorum ve 14.300'e geldik.
1: Evet.
0: Bir 150 puan daha marjımız var.
1: Evet. Peki düşenler tarafında aynı şekilde her sert düşüş risk anlamına mı gelir, yoksa alım fırsatı olarak değerlendireceğimiz alanlar var mı?
0: Şimdi burada şöyle bakmak lazım. Temel analiz çok önemli. Temel analize bağlı iskontolu senetleri takip etmemiz gerekiyor. Bu takibini bir teknik disipline bağlı yapmamız gerekiyor. Evet, bazı sektördeki bazı hisseler sert geri geldiği zaman oldukça fırsat veriyor ve bunları doğru zamanda alıp portföylere eklemek lazım. Ancak volatilite çok yüksek. Böyle bir ortamda, volatilitenin yüksek olduğu bir ortamda kısa vadeli hamle yapmak hisse senedi tarafında çok sağlıklı.

0: değil. O nedenle ben yine şu sıralar temkinli olunması gerektiğini, portföyün bir miktar yumuşak bırakılmasını gerektiğini düşünüyorum. Ancak ne olursa olsun bazı sektörlerde bazı hisseler oldukça cazip. Burada belirleyici iskonto oranlarının temel analizi, yani son gelen bilançolara bağlı önümüzdeki döneme ait bir yıllık perspektifte hissenin hedef değerleri ne bakılmalı. Bunlar da bir teknik disipline bağlı takip edilmeli. Ama şu anda dalga boyları çok yüksek olduğu için günlük hareketlerden uzak durmak gerekiyor Sema.
1: Peki eğer Brent petrol o 107 dolar üzerindeki seyrine devam ederse, Fed çarşamba günü faizi arttırırsa ve Aralık ayı adına da mesajları daha sert olursa, yatırımcı portföyünde ilk olarak hangi riskleri, hangi varlıkları azaltmalı?
0: Ya burada baktığımızda hisse senedi, eğer petrol fiyatları sizin dediğiniz senaryoda, kötü senaryoda devam ederse tabii ki hisse senedi tarafı oldukça etkilenecektir. Bunun en büyük nedeni de enflasyonist baskı. Yani faizleri yükseltme ile ne Avrupa ne Amerika bununla baş edemeyecektir. Çünkü maliyet enflasyonu oldukça yüksek. Bizde de eğer petrol fiyatları yukarıda kalmaya devam ederse, işte hem Ekim hem de Aralık faiz toplantısındaki o beklenti, indirim beklenti törpülenmeye başlayabilir bir miktarda. Orası çok önemli. Ancak burada kaçınılması gereken tabii ki ilk etapta enflasyonist baskıya maruz kalacak sektörler. İşte bu petrol fiyatlarına bağlı sektörler, dediğim gibi havacılık, bunun yanında enflasyonist baskıya bağlı faiz indirim beklentisi törpülenirse bankalar bir miktar daha geri çekilebilir. Ona bakacağız. Çok önemli. Ama bunun yanında da tabii cazip olan sektörlerde ön plana çıkacak. İşte dediğim gibi parakende ve diğer taraftan da petrol fiyatı yukarıda olduğu için petrol, petrokimya ürünleri ön plana çıkacaktır. Burada kesinlikle günlük hareketlerden uzak durmamız çok önemli. Sakince izleyelim piyasayı, ama 14.150'nin altına gelirsek ve kalıcı olursa o zaman B planına geçeriz. Şu anda bu dalganın, daha doğrusu bu yağmurun bir miktar bitmesini bekleyelim. Global anlamda sıkıntı devam ediyor çünkü. Biz de %1 civarında eksiyiz, ama buralarda dengeleneceğimizi görüyorum ben. Şu anda da piyasayı o şekilde takip ederim.
1: Yine nokta atışlı analizleriniz, tabii sade o açıklayıcı, keyifli sohbetiniz ve anlatımınız için teşekkür ederim Cem Bey. İyi haftalar, keyifli
0: Ben
1: kazançlı
0: teşekkür ederim.
1: olsun.
0: İyi haftalar Sema. İyi çalışmalar. Kolay gelsin.
1: Teşekkür ederim. Şimdi paranın rotasını noktalayacağız. Ardından birazdan stüdyomda kıymetli bir konuğum olacak. Ekonomi notlarıyla karşınızda olacağım ve borsada bugün günün ilk 11'ini sahaya süreceğiz efendim. Hangi hisse performansı yüksek, hangisinin büyüme hikayesi etkileyici, hepsini konuşacağız. Borsa İstanbul'da konuşacağız. Birazdan görüşürüz.

0: Güvenilir Yatırım'ın adresi gcmyatırım.com.tr sundu.
1: Baba, şu benim maçta versene ya.
2: Baba Mati'ye hoş geldiniz. Paranız hazırlanıyor.
1: Baba, ATM'yi taktik yapmak ne ya? Böyle harçlık mı verilir?
2: O zaman gerçekten havalı bir şey görmek ister misin?

0: İştahaçlık böyle denilir.
1: Enkart genç mi? Hem de benim adıma. Baba sen bir tanesin.
2: En havalı anne babalar harçlık işini Enpara Bank'la çözüyor. Belirleyeceğiniz harcama limitleriyle çocuğunuz güvenle parasını yönetmeyi öğrenirken işlem takip özelliğiyle de sizin içiniz rahat ediyor. Hemen Enparalı olun, çocuğunuz için anında bir Enkart genç oluşturun.
3: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
4: Mersi canım. Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
5: Hocam ben?
4: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani

0: Arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
0: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
2: Hocam 1000 megabit diyor.
0: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
1: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
0: Haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
1: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
0: Ya gelsin o zaman slogan.
3: Türk Telekom. Değerli hissettirir. Baharda göl evi, kışın bir dağ evi. Yazında havuzlu villa. Remley Sapanca.
4: Bu salı binde içim altılı

0: Kredi. Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: 12-18 Eylül arasında BİM'de efsane Osmancık pirinç 179 lira yerine

0: prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli. Ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Teslime özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en gözde noktalarından birinde yerinizi alın. Vakıf GYO, geleneğin gücü, geleceğin inşası.
1: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar.

0: notlarıyla karşınızdayım. Stüdyomda da çok kıymetli bir konuğum var. Borsada günün ilk 11'ine sahaya süreceğiz birazdan. Tabii bu kadar volatil bir ortamda, fiyatlamaların haber akışlarıyla değiştiği bir ortamda ve önemli verileri, önemli kararları izleyeceğimiz bir haftada oldukça zor bir portföyün kadrosunu kurmak. Şimdi ona bakacağız. Aziz Bey acaba teknik direktör koltuğunda bugün nasıl bir kadro oluşturdu? Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Hemen geçelim borsadaki ilk 11'e. Sonrasında bugün Borsa İstanbul'daki başlangıç fiyatlamasını konuşuruz. Günün geri kalanı için ben merak ediyorum değerlendirmenizi. Ama başlayalım. Bir numara karede bugün kim var Aziz Bey?
1: Evet, kadromuzda geçen haftaya göre bir miktar değişiklik yaptık. Şimdi karede Türk Hava Yolları bizimle. Türk Hava Yolları'nı kaleye çektik.
0: Neredeydi Türk Hava Yolları?
1: Defanstaydı. Onu kaleye aldık. Aslında yani vazgeçemedim, öyle söyleyeyim, Türk Hava Yolları'ndan. Neden vazgeçemediğimi söyleyeyim. Şimdi Türk Hava Yolları ile ilgili handikap ne? Girdi maliyetleri değil mi?
0: Evet.
1: Yakıt, ücretleri vesaire. Bunun kısa vadede düzelme ihtimali var mı? Çok yok gibi görünüyor. Daha kötü olur mu sorusunu 11'den sonra konuşuruz. Ama buradaki temel baskı maliyetler, enerji maliyetleri. Ama buna rağmen bugün Türk Hava Yolları'nın FK oranı 3. PDD'si 0.41. Yani %60'a yakın bir iskontoyla, defter değeri üzerinden konuşacak olursak, bir fiyatlama söz konusu. Vazgeçememenin temel sebebi aslında bu. Şimdi dinleyenler, izleyenler diyebilir ki ya abi tamam maliyet var ama bu adam sürekli karını da arttırarak devam ediyor. Evet. Ama fiyatlara
0: büyüme
1: yansımıyor. Evet. Ama fiyatlara baktığınızda neye yansıyor ki zaten?
0: Evet.
1: Yani Borsa İstanbul'a baktığınızda genel itibariyle işte şu sektör çok iyi, bu sektör çok uçtu, bu sektör çok güçlü olmaya devam ediyor diyebileceğimiz bir alan var mı? Yok. Ciddi bir para girişi var mı? Yok. Ciddi bir fiyatlama trend var mı? Yok. Ama trend olduğunda Borsa İstanbul'da, ki bunu da 11'den sonra konuşuruz, o trend ne zaman gelir kısmını. Trend olduğunda ilk bakılacak

0: yerlerden biri olacak. Neden? Çünkü bir ucuzluk hikayemiz var. Bariz bir şekilde var artık. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Öte yandan şirket öyle ya da böyle faaliyetleriyle ilgili hiçbir sıkıntı yok. Sürekli de bir rekorlar tazeliyor. Yolcu sayısında, uçuşta. İşte kargo tarafında ciddi bir potansiyel halen var. Evet. Yani bundan işte 2 sene önceki, 3 sene önceki kargo yeni yeni başladığı dönemleri düşünelim. Geldiği nokta çok iyi ve gitmeye de devam edecek. O yüzden Türk Hava Yolları'nda yani bir model portföyünüz olacaksa muhakkak olmalı diye düşünüyorum. O yüzden vazgeçemiyorum ve ama kaleye aldım. Bir süre kalede bizimle gezinebilir diye düşünüyorum.
1: Şimdi fiyatlama açısından düşük olan çok kıymetli şirketler var elbette. Yani bu fiyatlama o şirketin kıymetini evet. De tam olarak göstermiyor olabiliyor. Türk Hava Yolları evet. Global bir marka, bizim göz bebeğimiz zaten.
0: Kesinlikle öyle.
1: Öyle değil
0: daha
1: mi?
0: Daha büyük markamız
1: Aselsan
0: var mı?
1: Aselsan gibi.
0: Üç tane şirket saysanız ilk üçtedir.
1: Evet.
0: O yüzden ve şey bugün yani Türk Hava Yolları'nı satsanız bütün hisselerini 2,5 kere alıyorsunuz. Yani öyle bir fiyatlamadan bahsediyoruz. Ucuzluk hikayesi de buradan geliyor zaten. Hatırlayalım pandemi döneminde 0,30'du PDD'si. Şu an 0,41. Yani pandemi nereye bugün neredeyiz?
1: Evet.
0: Genel ekonomi anlamında. O yüzden ben burada ciddi bir ve artık buralarda dip oldu. Yani 290'lar 300'ler endekste bir çöküş beklemiyorsanız Türk Hava Yolları'nda artık bu fiyatların altına yani 290'ların çok altında kalıcı olmasını da bekleyemezsiniz. Ama ne zaman güçlü trendle kalacağız? İşte o endekste o güçlü trendi gördüğümüzde muhtemelen burada da çok ciddi fiyatlamalar göreceğiz. Bugün kim otursa bir hesap kitap yapsa, Türk Hava Yolları bir değer biçse bugün 600-650 lira civarı bir fiyat biçersiniz.
1: İki katından fazla.
0: Evet. O yüzden ciddi potansiyel var. Biraz orta uzun vade düşünmek gerekir. Hı hı. Hani kısa da trade etmek için şu an belki çok müsait olmayabilir. Ama orta uzun vadede kesinlikle vazgeçemeyeceğimiz birisi.
1: Neden bu fiyat bandında sıkışıp kaldı? Orada hareket edemiyor. Bir 7 Temmuz'da 3.48'i görmüşüz. Ama yine sizin söylediğiniz fiyatlamalar tabii.
0: Tabii şimdi şöyle 2023 Kasım'da da 330 liraydı Türk Hava Yolları. Yani 3 yıldır bir sıkışma söz konusu. Bunun temel ve yani hisse üzerinde düşünmemek lazım bunu. Hı hı. Tamam maliyet baskımız var bilmem bir sürü şeyle izah edebiliyorsun ama karlılık devam ediyor bir şekilde. Büyüme devam ediyor. Faaliyetlerde bir sıkıntı yok. Ama genel itibariyle endekste böyle bir güç ivme olmadığı için haliyle niye? Çünkü bir dönem biz bankacılıkla gittik. Bir dönem sigortayla gittik. Bir dönem işte 3-4 hisseyle Tüpraş, Aselsan, işte Astor tarzı böyle birkaç hisseyle aslında endeksi yukarı taşıdık. Baktığınız zaman alt sektörlerde ya da diğer sektörlerde hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey değişmedi. O yüzden böyle bir hava olmadığı için gidemiyor aslında. O da sıkışıp kaldı. Düşecek bir yeri var mı? Yok. İşte bakıyorsunuz rakamlar ortada. Daha nereye kadar düşebilir? Yani bu saatten sonra Türk Hava Yolları'nın 250'ye düşmesi demek endeksin işte 11.000 12.000 bandına düşmesi demek. Böyle bir beklenti var mı? Kesinlikle şu an yok. O yüzden Türk Hava Yolları'nın ben bu seviyelerin makul olduğunu düşünüyorum ama biraz orta uzun vade bakmak gerekir Türk Hava Yolları'na.
1: Peki 2 numaraya geçelim. 2 numaralı formu bugün sahada kimin? Evet. Ve neden?
0: Evet. Şimdi geçen hafta bir enerji şirketi koymak istiyorum ama çok zorlanıyorum demiştim ama bu hafta Astor'u aldım. Astor bizimle. Şimdi Astor'la ilgili çok ciddi iş alma kapasitesi var.
1: Evet.
0: Ciddi bir büyüme söz konusu.
1: 1,9 milyar dolarlık sipariş bakiyesi varmış Astor'un.
0: Ki geçen hafta zaten 97 milyon aldı. Cirosunun %12'si. Amerika'da geçtiğimiz aylarda 2 milyar TL'lik bir iş almıştı. Yani iş alma kapasitesi çok yüksek. Geldiğimiz noktada zaten elektrik enerjisinin ne kadar kıymetli olduğunu anladık. Yani yenilenebilir enerjiyle tabii. Vesaireyle. Bugün OVP'de de enerji ekipmanları ile ilgili ayrıştırılan sektörler içindeydi. Tüm bunları düşününce ve fiyatlama tabii geldiğimiz noktada ben 280'i çok önemsiyorum. 286 kapanışlarda temkinli olmak gerektiğini düşünüyorum. Olası bir bu hafta 300 üzerinde bir kapanışla alabilirsek Astor'dan ne bekleyeceğiz? Artık yeni zirve yapmasını bekleyeceğiz ki zirveler zaten 400'lü rakamlar. Verilen hedef fiyatlar da şu an aracı kurumlarda 450 civarında ortalama. Yani ciddi de bir marj var bu açıdan bakınca. Dediğim gibi biraz zorlanıyorum bu enerji. Çünkü burada ciddi de bir fiyatlama var. Onu göz ardı etmemek lazım. Yani Astor'u niye bir kalemde yazmadın ya da önceki kombileri yazmadın derseniz işte sebebi o. 90 liradan 400 liraya ciddi bir hareket oldu zaten. Bu hareketin arkası dolu. Çünkü şirket büyüyor ve iş almaya devam ediyor. İhracat tarafı güçlü gidiyor. O yüzden 280 altta yukarıda

0: Şey ne oldu? Elektrik üretiminde yenilenebilir enerjinin payının çok büyük artmış olması. Belki de geçtiğimiz işte 3-4 sene önce atılan adımların bugün ekmeğini yedik biz aslında.
1: Evet, enerji politikası konusunda gerçekten çok inanılmaz bir yönetim.
0: Bir yerde elektrikle ilgili bir şey varsa orada muhakkak Astor da var. Hı-hı. Böyle düşünmek lazım ve bu alan güçlenerek devam edecek. Yani son 10 yıldır mesela ne konuşuluyor? İşte fosil yakıtlar sona erer mi, değil mi? İşte araç üretiminde artık kullanılmayabilir 2035'lerde.
1: Elektrikli araçların satılışında da zaten orada bir hareketlen.
0: Belki oranın teknolojisi de bundan 10 sene sonra, 5 sene sonra bambaşka bir seviyeye. Bugün beğenmiyoruz. Niye? İşte menzili küçük diyoruz, sıkıntılar var.
1: Orada orayı da arttırıyorlar aslında. Menziller de uzuyor.
0: Evet, kesinlikle öyle. Yani ilk çıkan bilgisayarın büyüklüğüyle bugünkü kullandığımız bilgisayarı düşünecek olursak muhtemelen batarya teknolojisinde de çok bambaşka seviyeye gidecek gibi görünüyor. Bu alan demek ki bu sektör her daim önümüzde güçlü bir şekilde duracak. Yani önümüzdeki uzun yıllar. O yüzden uzun vade yatırım için de makul olabilir. Enerji tarafı için söyleyeyim. Aslında özelinde konuşmuyorum. O yüzden burada da o güçlü ivme bu perspektiften bakınca kendini koruyacaktır diye düşünüyorum.
1: Çünkü yatırımcının bir de şuna çok dikkat etmesi gerekiyor. Her düşüş risk değildir. Aslında fırsat, alım fırsatıdır orası, değil
0: kesinlikle
1: mi?
0: Kesinlikle öyle. Zaten bakın, iyi şirketi kötü zamanda alacaksınız. Yani bugün, ama bizde şöyle bir şey var yatırımcılarda. Biz çünkü kısa vade düşündüğümüz için her şeyi bir anda olsun istiyoruz. Biz istiyoruz ki bir trend başlasın ve ben o trendde alayım. Genel bakış açımız bu. Çünkü bizim tasarruf kültürümüz tabana yayılmadığı için, öyle bir kültürümüz olmadığı için ya da zayıf olduğu için küresel dünyaya bakınca biraz böyle hızlı olsun istiyoruz. Halbuki şimdi Türk Hava Yolları'nı konuştuk. Evet, 3 yıldır sürünüyor mu? Sürünüyor. Kabul ediyorum. Ama bugün Türk Hava Yolları 400 lira olsaydı bütün 11'lerde yer alırdı. 400 olsaydı bugün herkes peşine koşardı. Niye? İşte o kısa vadede trendden para kazanmak için. Ama o trendi yakalayacağım diye kazanacağınız para aslında o beklediğiniz zamanda kazanacağınız paradan çok daha az olacak. Siz aslında burayı bir kumbara gibi düşünürseniz, iyi hisseyi kötü zamanda toplamayı.
1: O zaman borsada kazançlı çıkmanın uzun vadeli tırnak içinde püf noktası bu.
0: Kesinlikle.
1: İyi hisseyi kötü düşük zamanda. Kötü zamanda.
0: Bütün büyük oyuncuların diyelim aslında söylediği söz de budur. Kötü zamanda alıyor. Herkes kaçarken alacaksınız. Yani bugün işte 170'lere gelmiş değil mi Koç Holding? Mesela orada kimse suratına bakmadı. Niye? Endeks daha da düşer mi? Daha da düşer mi? Önemli değil. Bu şirket buradan alınır mı? Ona bakmak lazım.
1: Hikayesi önemli.
0: Tabii canım. Yani bu ayakta kalacak mı? Bugün işte bu şirket kötü mü, iyi mi? Yani bir sürü teferruatı var aslında. Tabii. Ama kötü zamanda aldığınız şirket asla, yani iyi bir şirketi.
1: İyi bir şirketi, evet.
0: Kötü bir dönemde alıyorsanız fiyatlama açısından bu size orta uzun vadede çok ciddi kazanç sağlayacaktır. Net. Bitti gitti.
1: Peki 3 numarada kim var bugün?
0: Evet. Haftalardır portföyümüzü almadığımız bir sektör. Sigorta sektörü. Türkiye Sigorta bizimle.
1: Bu hafta neden koydunuz?
0: Bu hafta neden koyduk? Şimdi tabii sigorta tarafı biliyorsunuz 2023'te piyasalar bizim iç piyasa göçerken ayakta kalan ana sektörden biriydi. %150'nin üzerinde bir getiri söz konusuydu. Üzerine bir de gitti 2024'ün ilk 6 ayında ilave yaptı bir %50-%60'lık. Çok ciddi bir verim eğrisi olmuştu orada. Sonrasında geldiğimiz noktada 2024 ortasından beridir diyelim bir yatay piyasası var sigorta tarafının. Şimdi Türkiye Sigorta ile ilgili hani temel analiz bakımından söyleyebileceğimiz olumsuz hiçbir şeyimiz yok, değil mi? Türkiye'nin en büyüğü zaten. Prim üretimleri vesaire, evet, şunlar bunlar, her şey 10 numara gidiyor. Şimdi geldiğimiz noktada fiyatlama kısmı bizim için önemli. Son birkaç haftadır hareketlilik 6.30, aşağıda 5.97, yukarıda 6.30 bandında gidip geliyor.
1: 6.82, 22 Temmuz 6.82 var.
0: Zirvesini görmüştü, evet. Şimdi bu fiyatlama, yani bir konsolidasyon süreci varmış görüntüsü var teknik anlamda. 5.97 aşağı kırılmadığı sürece, yukarıda 6.30 üzeri kapanış alabilir isek eğer, Türkiye Sigorta'ndan ne bekleyeceğiz? Artık yeni bir zirve yapmasını bekleyeceğiz. Tabi burası da yine diğerlerinde olduğu gibi, yani Türk Hava Yolları için ne söylüyorsam burası için de onu söyleyeceğim bir kısımda. bir endekste bir trend, yani para girişlerinin arttığı, endeksin arttığı, yeni zirveye gidiyorum dediği, yabancının ilgi gösterdiği bir dönemde işte ayrışacak hisselerden bir

0: Türkiye Sigorta'da. Ama teknik anlamda dediğim gibi aşağıda 5.97, yukarıda 6.30 takip edilecek. Zaten 100-200 günlük ortalamalarımızda 6-6.30 6.30 bandında sıkışmış durumda. O aralıkta gidiyoruz geliyoruz zaten. Ben endeksle ilgili olumlu tarafta olduğum için önümüzdeki süreçte, o nedenle Türkiye Sigorta'da da fiyatlamaların endekste olumlu olduğum için yukarı yönlü olacağını varsayıyorum. Ama teknik olarak takip eden arkadaşlar dediğim rakamları takip edecekler.
1: Faiz indirimleri başladığında nasıl bir görünüm beklersiniz?
0: Şimdi şöyle bir yanılgı olabilir yatırımcılarda.
1: Finansal getiri tarafında belki
0: zayıflama var mı diyecekler ama değil. Sonuçta biz faiz indirimlerine başladığımız zaman da reel faiz, reel getiri vermeye devam edeceğiz. Bugün ne veriyoruz reel getiri? İşte %6, %7 bandında bir reel getiri söz konusu enflasyondan arındırdığınız zaman. Biz faiz indirimlerine başladığımız zaman bu aralık hep böyle devam edecek. Biz yine %5, %6 reel getiri vermeye devam edeceğiz. Neden? Çünkü TL'nin peki değeri korumayı... O değerin azalmasını Merkez Bankası kabul etmez. O değer korunacaktır. Yani biz reel getiri önümüzdeki birkaç senede ciddi anlamda %5'in üzerinde reel getiri vermeye devam edeceğiz. Reel getirinin olduğu bir yerde bu şey gibi düşünelim. Hani işte tüpraş petrol fiyatı arttı diye artmıyor. Niye arttı diye? De marj arttı diye artıyor. Burada da hep o marj olacak işte, o %5'ler, %6'lar. O para yine oralarda değerlenecek vesaire. O yanılgıya düşmemek lazım. Yani faiz düşüyor, bunlar para kazanamayacak algısı biraz hata olur. Ona dikkat etmek lazım. Ama ben olumlu taraftayım. Sonuçta Türkiye'de bir de şöyle bir durum var. Onu da söyleyeyim. Gelişime açık sektörlerden biri de sigorta sektörü. Niye? Bugün gidelim, birçoğumuzun evinde sigorta yoktur. Değil mi? İşte ev eşyası sigortası,
1: evet,
0: bilmem ne sigorta. Şimdi bu alanlar o kadar gelişime açık ki.
1: Tabii farkındalığın da arttı bir dönem.
0: Yani derim çoğunda DASK yoktur. Hı hı. Bir sene yaparsınız, kontrat yapacaksanız mecburen. Sonrasında unutur, kimse bakmaz. Yani buraların bile gelişecek çok alanı var. Çünkü bazı şeyler zorunlu. Belki ileride çok daha, yani denetim açısından daha yoğun bir dönemde olacak. Ama sigortacılık tarafı halen birçoğumuzun
1: maliyet çok sadece bilmedi. Maliyet olarak gördüğü. Tabii, değil
0: kesinlikle
1: mi?
0: Öyle. Kesinlikle öyle. Bugün özel sağlık sigortasından tutun da işte kaskoya kadar çok kıymetli. Öyle bir dönemdeyiz. Çünkü bugün örnek vereyim, bir başınıza bir şey geldiği zaman işte bir ameliyat olacaksınız. Çok ciddi rakamlar tabii söz konusu. Ama sigortanız olduğunda hiçbir şey vermiyorsunuz.
1: Evet.
0: Ama o işte ödediğiniz, yılda ödediğiniz 80'ler, 100'ler neyse. Hı-hı. Bugün çok gözünüze batıyor ama öyle bir şey başınıza geldiğinde
1: vazgeçiyorsunuz. İyi ki diyorsunuz.
0: Evet, kesinlikle
1: tabii
0: öyle. O yüzden burada sigortacılık tarafında da çok ciddi, ben gelişime açık bir sektör olduğunu düşünüyorum. Türkiye gözüyle baktığım için. Çünkü halen gidilmesi gereken, kapısı çalınması gereken çok ev var, çok insan var. Ve büyüyerek de devam edecektir. O gelişim buraya da yansıyacaktır eninde sonunda. O yüzden bu alanın hala gidecek çok yolu olduğunu düşünüyorum.
1: Evet, farkındalığın da artmasıyla sigortanın ne kadar kıymetli olduğuna dair dediğiniz gibi. 4 numara forma kimin?
0: 4 numarada Turkcell bizimle.
1: Bilişim tarafında ama görünümde eksiye giden.
0: Evet, konuşacağız.
1: Hadi konuşalım.
0: Konuşacağız. Şimdi Turkcell ile ilgili handikapımız ne? Şimdi Turkcell biliyorsun Anadolu grubuyla Vestel tarafı, Zorlu tarafı TOG'daki payını buraya devrediyor. Şimdi Turkcell'in en büyük handikapı bu. Neden? Çok ciddi yatırımları var. Hem 5G tarafında hem TOG evet tarafında. Hadi 5G tarafı çok uzun sürmeyecektir getiriye dönmesi belki ama TOG tarafının kar yazma ihtimali yakın vadede çok rahat görünmüyor. O alan belki Turkcell'i yormaya devam edebilir ama yine de bakın bilançoda bile, değil mi? İkinci çeyrek bilançoyu aldık. Beklentilerin üzerinde geldi. Bu devam edecektir. Şimdi enflasyonun arttığı dönemde biliyorsunuz iletişim tarafı çok darbe yemişti. Neden? İşte kontratlar yıllık yapılıyor. Hı-hı. Taahhütler yıllık yapılıyor. Fiyata yansıtamadınız.
1: Evet.
0: Şimdi ama öyle ya da böyle biz 2 senedir, 3 senedir bir düşen enflasyon söz konusu. İstediğimiz, arzu ettiğimiz seviyede olmasa da. Ve bu düşmeye devam edecek. Belki çok hızlı olmayacak ama öyle ya da böyle düşmeye devam edecek. Bu ne demek? İşte enflasyonun arttığı dönemde maliyetlerini ya da ücretlerini yönetemeyen bu tarz şirketler düşüş eğiliminde olan bir enflasyon ortamında karlılığını bu anlamda toparlayacak.
1: Nakit yaratımını evet artıracak.
0: Yani bu tarafta enflasyonla ilgili bir kaygınız yok ise eğer, hı hı, finansal aktivite olarak, faaliyet olarak aslında karlılığının üzerine koya koya devam edecek. Burada yatırımlar ki zaten yapıldı onlar. Yani belki TOG'da biraz payı artacak. Sonuçta

0: Bunlar yapıldı ve ileride belki uzun vadede çok daha başka bir şeyleri konuşacağız. Ama yakın vadede işte TOG tarafının belki bir miktar burada baskısı devam edecek daha da güçlü bir şekilde. Ama dediğim diğer kısım Türkcell'de karlılığı beslemeye devam edecektir. Şimdi neyi önemsiyoruz? Bugün 103'ün üstünde kalmasını önemsiyoruz. Çünkü düşen hattımız 103-103.50'den geçiyor. Aslında Cuma günü kırdı. Çok böyle ucu ucuna kapattı. Bugün de oranın üzerinde kapatabilirse eğer.
1: 103'ün üzerinde.
0: Evet. 103-103.5 diyelim kabaca. Hani hafta geneline bakarsak 103 ortalamayla diyebiliriz. Kapatabilirsek hedefimiz 110. 110 bölgesinin üzerinde kapanışlar alırsak işte o zaman diyeceğiz ki biz Türkcell'den artık yeni zirveler
1: bekliyoruz.
0: Bekleyebiliriz diyeceğiz. Şu an için, bugün için ya da bu hafta özelinde 103 bizim için önemli. Geçersek, kalırsak, tutunursak 110'u takip edeceğiz.
1: Peki yatırımcı Türkcell'de 103.5 seviyesini takip edecek. Üzerindeki kapanışlarda 110, yol yukarı doğru gidiyor.
0: 110 bir sonraki direncimiz olacak. Trade etmek isteyen arkadaşlar ona dikkat edecekler. Tutmak isteyenler de belki yani 110'un üstünde durmak istemeyebilirler. Ana trend orada değişecek çünkü.
1: 110 üzeri. 110. Peki 5 numarada kim var? Hangi hisse?
0: İş menkul bizimle.
1: Neden?
0: Neden? Güzel soru sordunuz. Şimdi geçen hafta bir rekor kırdı Borsa İstanbul biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Ne rekoru kırdık? Hacim rekoru kırdık. İşte 350 milyara dayandık. Aslında bunun çok önce olması gerekirdi. Ben 2024'lerde aslında bu rakamları geçmeyi bekliyordum ama beklediğimiz gibi olmadı. İş yatırım, bu işmen var bir de. Onu açabilir miyiz acaba? Bir
1: i̇şmen.
0: Anlat. Evet. Çalışmamızı işmene
1: tabii,
0: yaptık çünkü.
1: Evet. Şimdi yönetmenim ekrana verecek şimdi. Evet.
0: Şimdi burada da beni cezbeden kısım bu oldu. Yani hacim artıyor ve artmaya devam edecek. Neden artmaya devam edecek? Şimdi iyimseriz. Bunu gerçi 11'den sonra detaylı konuşacağız ama olası Merkez Bankası faiz indirimi akabinde yabancı ilgisinin arttığı bir dönem göreceğiz büyük olasılıkla. Ki biliyorsunuz para piyasası fonları ile ilgili de yabancıya bir stopaj, kurumlar tarafına bir stopaj. Bu ne olacak? Hisse tarafında tamam oradan belki çok ciddi bir para çıkmayacaktır. Yani sonuçta reel getiri vermeye devam edecekler. Ama eğer ki Borsa İstanbul tarafında hareketlilik faiz indirimleriyle birlikte başlayabilirse biz oradan payımızı alacağız büyük olasılıkla borsa olarak. Şimdi onların da gelmesiyle Borsa İstanbul'da bir cazip hava gördüğümüzde işte aracı kurumlarda da bir fiyatlama görülebilir. Yani hacimler ciddi artıyor. Burada şunu sorabilir dinleyiciler. Diyebilirler ki abi öyle diyorsun ama işte sıfır komisyonlar vesaireler havacı uçuşuyor vesaire diyebilirler. Sonuçta komisyon almayan kurumlar da var vesaire. Ama tek gelir kaynağı komisyon değil değil mi aracı kurumlar? Bir sürü iş yapıyorlar. Bunların fonları var bilmem neleri var ki işmen de zaten ciddi de bir nakit. Uzun yıllardır var. Ve temettü verimliliği de oldukça yüksek. Ve fiyatlama olarak da yani bugün işmen işte 50'ye yakın olsaydı muhtemelen listeyi alamazdık. Ama 30-35 bandı işmen de artık dip seviye olarak kabul edeceğiz. Çünkü son birkaç yıldır 30-50 bandında gidip geliyoruz. Şu anda ben alım için cazip yerde olduğunu düşünüyorum. Ve buradan gelecek bir hareketle işte 50-55 bandının yani zirve eski zirve bandının test edilebileceğini düşünüyorum. Eklememizin temel sebebi aslında burada evet Borsa İstanbul tarafında hacimlerin artıyor olması, önümüzdeki dönemde Borsa İstanbul'a ilginin artacağını varsayıyor olmam ve işmende mevcut fiyatlamanın dip seviyeler olduğunu düşünüyor olmam.
1: Peki Borsa İstanbul'da şimdi işlem hacminin güçlü kalması, aynı zamanda oynaklığın da artması işmen için neden aynı anda hem fırsat hem risk?
0: Aslında risk değil. Risk hani dinleyiciler belki işte sıfır komisyonlar var buraya kim ilgi gösterecek diyebilir. Öyle olmuyor bu işler. O zaman hepimiz bütün aracı kurumları bırakıp sıfır komisyona giderdik. Matematik öyle çalışmıyor ne yazık ki. O yüzden ilgi olmaya devam edecektir. Bir bu. İkincisi şimdi Borsa İstanbul yatırımcıları çok yoğurdu son 3 yıldır.
1: Evet.
0: Şimdi izleyenler benim ne demek istediğimi çok iyi anlıyorlar psikolojik olarak. Ama eğer Borsa İstanbul'da bir rally havası güçlü fiyatlamalar, güçlü yabancı girişleri önümüzdeki süreçte olacaksa eğer Bu yeniden yerli bireysel yatırımcının borsa tarafına ciddi anlamda ilgi göster

0: etmesini sağlayacaktır. Bu yine aracı kurumların işine yarayacak. O yüzden neresinden bakarsanız bakın aracı kurumlar burada desteklenmeye devam edeceklerdir. Ama dediğim gibi fiyat bugün işte 50 lira olsaydı işmeni ekleyemezdim. Evet. Ama 30-35 bandı işmende alım için bir fırsat olarak düşünüyorum. Hedefimiz ne? Eski zirve 50-55 bandları.
1: Yabancı yatırımcı dediğiniz için tam bu noktada sormak istiyorum aslında. Kore borsasının o 24 saat işlem, yabancı yatırımcının da işlem yapabilmesi açısından bu uygulamasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Borsa İstanbul'da da aynı şey tartışmaya açılabilir mi mesela?
0: Muhtemelen konuşuruz önümüzdeki süreçte ama Türkiye'de 24 saat olmaz. O çok mümkün değil. Belki hani vadeli taraf, hani akşam seansımız var biliyorsunuz. Orada belki süre uzayabilir. Ben hisse tarafında yani ona henüz çok uzak olduğumuzu düşünüyorum. Ama vadeli kısım belki gece seansı mesela.
1: Evet, birkaç konuşuruz. Saat, ben,
0: yani gece işte 1 ile sabah 4 gibi. O tarz bir şey gelebilir. Ama şu an ona çok uzağız. Çünkü düzeltmemiz gereken çok şey var ki başladık düzeltmeye. Düzeltmeye devam ediyoruz. İşte ne olacak? Sene sonunda işte takaslar bir güne düşecek. Evet. Belki takas tamamen kalkacak mı kalkmayacak mı? Önümüzdeki süreçte belki onu konuşacağız. Yani altyapı olarak da henüz müsait değil. Ben yakın vadede bunun çok mümkün olduğunu düşünmüyorum hisse tarafında.
1: Peki devam edelim. 6 numara. 6 numaralı forma. Evet. Hangi hissenin oldu bugün? Bu arada %1'e yakında geri çekiliyor Borsa İstanbul. Birazdan konuşacağız.
0: Evet, onu da detaylandırırız. Şimdi vazgeçemediğimiz hisselerden biri olan Ford Otomotiv.
1: Neden vazgeçemiyoruz?
0: Vazgeçemiyoruz çünkü aslında bunu 80 liranın altından beridir. Burada zannediyorum 3-4 haftadır 11'imde var Ford. 76'ya kadar da düştük. Hatta ilk haftada geldiğinde 78'di zannediyorum. Ama geldiğimiz noktada şu an 83 lirayız ve bugün yeşiliz. Aslında geçen hafta bunu detaylı konuştuk değil mi? Ağustos rakamları çok iyi geldi.
1: Evet.
0: Hem ihracat tarafı hem iç piyasadaki üretim güçlü geldi. Tabii ne lazım dedik ana hikayenin güçlü bir Ford fiyatlaması görmek için. İşte talep, enflasyonun artık belli bir seviyeye çekilmiş olması, iç talebin yavaş yavaş canlanacak olması ve Avrupa'nın özellikle küreselinde yavaş yavaş bu işleri
1: orada talep zayıflığı var ama Avrupa tarafı
0: var ama ona rağmen şimdi kötü zamanda iyi işler yapıyorlar. Az önce ne dedik? İyi ise kötü zamanda alınır. Şimdi bu adamlar da kötü zamanda iyi işler çıkarıyorlar. Siz eğer kötü zamanda pazarınızı büyütebiliyorsanız bu alkış gerektirir.
1: Tabii iyi zamanda neler yapmazsınız.
0: Kesinlikle öyle. Ki hatırlayalım, bölünmeden önce bile çok ciddi yabancı raporlarda çok ciddi fiyatlamalar vardı. %200'ün üzerinde bir getiri beklentisi vardı ki birçoğu hala korunuyor. Yatırımı zaten ciddi yatırımları var şirketin. Orayı es geçiyorum. Yıllardır aynı çünkü. Ama geldiğimiz noktada çok iyi yönetiliyor. Kötü zamanda iyi işler yapıyor. İyi zamanda çok farklı olacaktır. Ama bizim bunu eklememizin temel sebebi yani birkaç haftadır ekli olmasının aslında fiyatlamanın geldiği noktanın dip olmasıydı. O 76'lar 77'lerin dip seviye olmasıydı ki oradan çok güçlü bir kalkış oldu endekse rağmen. Bakın bugün endekse rağmen yine hala ayaktayız. Neyi takip ediyoruz? 88-89 bandını takip ediyoruz. Oraların üzerine atıp hadi 90 diyelim düz hesap
1: olsun. Haziran 18'de 91'in üstü.
0: İşte o bölgeye doğru şimdilik yolumuza devam ediyoruz gibi bir görüntü var. Oraların üzerinde belki önümüzdeki haftalarda farklı şeyler konuşuruz. Ona
1: anladım.
0: Bakacağız.
1: Evet.
0: Ama dip seviyede yakaladık. Güzel yakaladık. Bu ivmenin ben devam etmesini bekliyorum. Burada da hani tekrar 76'lara geri gelmek için endeksin ciddi anlamda geri çekilmesi gerekir. Hani şu an belki çok eksiyiz. Günün kalanında ne olur, yarın ne olur detaylı konuşacağız zaten.
1: Peki, iyi şirketi düştüğünde al.
0: Evet, kötü zamanda iyi firmayı al.
1: Evet, devam edelim. 7 numaralı formada kim var, hangi hisse var bugün?
0: Evet, o da geçen hafta bizimleydi. Ondan da vazgeçemiyoruz. Migros bizimle. Bir gıda perakende eklemek lazım. Bu zamanlarda bizi ayakta tutacak sektörlerin başında geliyor. Migros bizimle.
1: Rakiplerinden ne ayırıyor Migros'u?
0: Evet. Güzel soru. Şimdi aslında sektörün lideri BİMAŞ.
1: Evet.
0: Çok ciddi anlamda.
1: Tabii bankacılık alanında
0: yatırımları
1: var.
0: Ciddi bir büyüme hikayesi. İşte online satışa yeni başladılar. Evet. Orada da muhtemelen bir güç kazanacaklardır. Ama geldiğimiz noktada tarihi zirvelerde fiyatlamalar var. Yani bir miktar riskli. Yoksa uzun vadede gitmeye devam edecektir. Bir itirazım yok. Ama geldiğimiz noktada seçerken zorlanmamızın temel sebebi bu. aslında. Ama Migros'a bakıyorsunuz, işte 100-200 günlük ortalamaların epey altında kalmış, bilanço kötü gelmiş, gepli açmış ve o düşüş işte 630'lardan 515'lere, 516'lara kadar geri çekildi. Ki geçen hafta biz burada Migros'u sizinle konuşurken fiyat 520'li rakamlardaydı. Geldiğimiz yerde 505'leri konuşuyoruz. Ki 535 üstünde kaldığı sürece gitmek isteyeceği ilk yer 630 lira. O gap boşluğunu kapatmak isteyecektir. Zaten 100-200 günlük ortalama da 600-650 bandında aslında o aralıkta. Oralar test edilecektir. O yüzden Migros'u tercih ettik. Niye? Çünkü bir ciddi bir güç kaybetti fiyat anlamında. Ama burayı toparlayacaktır. Sonuçta şirket tamam beklentiden daha kötü bir bilanço açıkladı ama bu toparlayacaktır. Online taraf çok güçlü devam ediyor zaten.
1: Evet, dijitalde çok.
0: Evet, şubeleşme de geçen sene çok iyiydi biliyorsunuz. O kısımlarda zaten bir sıkıntı yok faaliyet anlamında. O yüzden bizi cezbeden kısmı aslında fiyatlamanın bize fırsat yaratmış olmasıydı. O yüzden Migros'u tercih ettik ve bir süre daha bizimle. Yani en azından bir 600'lü rakamları bir görelim. Orada analizimizi tekrar revize ederiz.
1: Gerçek büyümesini özellikle hangi göstergeden takip edeceğiz Migros'ta?
0: Bir daha alayım soruyu.
1: Büyümenin kalıcı ve gerçek olduğunu hangi göstergesinden takip edeceğiz Migros şimdi, tarafında?
0: Şimdi teknik anlamda bakıyorsak bir kere 650'lerin üzerine yerleşmiş bir Migros'tan bahsetmek gerekir. Yani fiyat bize işler yoluna girdi. Ben hayatıma yeni zirve yapmak üzere devam ediyorum demesi 650 bölgesinin üzerinde.
1: 699 15 Haziran.
0: Zirvesi zaten. Bugün hedef fiyatlar da yaklaşık işte 750-800 bandında. En azından 700'ün üstünde bütün aracı kurumların yerli yabancı çoğunluk 700'ün üstünde bir fiyat veriyor ki buradan 700'e zaten ciddi marj var. Onu da göz ardı etmemek lazım ama dediğim gibi 630-650 bandına kadar hareketliliğin ben devam etmesini bekliyorum. O bölgede analizimize tekrar bakacağız ama ben fiyat takip ederim başka bir şey takip etmem diyen teknik analizin içinde her şey vardır diyen yatırımcılar için ışık 650 üstünde. Peki. O zaman işler yoluna giriyor demektir.
1: 650 üstü.
0: Evet.
1: 8 numara belki de oyunun kaderini değiştirecek hisse burada mı?
0: Burada mı?
1: Tartışılır. Yoksa daha mı ileride?
0: Tartışılır orada.
1: Peki.
0: Şimdi burada Enka İnşaat bizimle biliyorsunuz geçen hafta da vardı. Zannediyorum defanstaydı. Tabii Rusya tarafıyla ilgili şimdi burada en büyük özellik Rusya tarafıyla ilgili bir olumlu haber gelir mi gelmez mi kısmı. Oraya bakacağız. Şu kısa vadede gelir mi biraz soru işareti gibi görünüyor. Her ne kadar diyaloglar başlamış olsa da değil mi? Geçen hafta Trump da artık hani bir şeyler yapalım oturalım konuşalım ya da işte bugün de bir açıklaması vardı Ukrayna'ya artık şu rafineleri vurma.
1: Evet vurma dedi.
0: Hani belki oralardan iyi bir haber gelirse burada çok beklentimizin üstünde de hareketler görebiliriz. Ama bizim bunu ilk 11'e eklememizin temel sebebi aslında yine teknik fiyatlama. Şirket bilançosundan sonra ki beklentinin %50 üzerinde bir kar açıklamasına rağmen %9'luk eksi bir fiyatlama görmüştük o gün. Bunun temel sebebi faaliyetlerinden işte kar edemiyor olması ya da o büyük karlılığın faaliyetten geliyor olmaması. Ama burada da şöyle bir parantez açıyorum. Evet kabul ediyorum. Faaliyetten kar etsin öpüp başıma koyacağım. Ama şirket bu kötü zamanları düşünerek vakti zamanında bir aksiyon almış. Kasasına parayı koymuş ve bundan kendine bir kar yaratıyor. Bu şirketin iyi yönetildiğini gösterir. Kötü zamanda ayakta kalacak şekilde aksiyon alan bu şirket iyi zamanda neler yapmaz değil mi? Ford için söylediğimizi buna da söylüyoruz. O yüzden bizi cezbeden kısmı 80 liraların. Çünkü biz eklediğimizde de yani ben 3-4 haftadır Enka benimle. Zaten 81-82 bandındaydı ilk Enka'yı konuştuğumuzda. Bugün geldiğimiz 90. noktada ki geçen hafta 93'e kadar da çıkmıştı. Bunun devam etmesini beklerim açıkçası. Ama asıl hikaye bize para kazandıracak hikaye Rusya tarafındaki işlerin düzelmesi. Kısa vadede çok düzelir mi? Emin değilim. Bu tarz işler de belli olmuyor. Hani bir yerde bu yönetici arkadaşların çıkıp iyi açıklamalarıyla bir anda bakıyorsunuz toz pembe senaryolar da çiziliyor ama sonuçta 4 yılda devam eden bir savaştan bahsediyoruz. Bu bir yerde bitecektir. Evet. Uzun vadede de dediğim gibi hak ettiği yere de gelecektir. Ama geldiğimiz noktada bu fiyatlamanın ben yine de yeni zirve yapana kadar devam etmesini bekliyorum.
1: Peki. O zaman 9 numara. La Forma.
0: Evet.
1: Ve neden 9 numaraya

0: koydunuz.
1: Biraz daha böyle ileri aldık. Emlak konut bizimle.
0: Sürpriz yapıp gol atabilir yani.
1: Atabilir. Şimdi emlak konut bizimle. Çünkü temel varsayımımız şu ki hücum hattıyla ilgili aynı şeyi söyleyeceğim. Hı hı. Temel varsayımımız ne? Merkez Bankası'nın Ekim'de faiz indirimine başlayacak olması. Bunu yapar mı yapmaz mı detaylı konuşuruz. Ama 11'in hücum hattı, yani 9-10-11 numarası özellikle faiz indirimlerinin başlayacak olması varsayımıyla kurgulanmış bir bölge. Çünkü faiz inmeye başlayacaksa şunu diyebilir izleyiciler. Abi faiz inecek ama çok sert inmeyecek. Hı hı. Evet, kabul ediyorum. Ama Türkiye'de şöyle bir algı oluşacak. Faizler inmeye başlıyor. Kredi. İnince değil ama bakın. İnecek ve inmeye devam edecek. Evet. Az da olsa inmeye devam edecek. Demek ki işte konut fiyatları artabilir. Ben şimdiden aksiyonumu alayım. Çünkü revize edebiliyorsunuz. Bugün konut kredisi aldınız, yarın faizler düştüğünde revize edebilir. Evet. Böyle bir kolaylık var. O yüzden faiz indirimleri başladığında konut tarafında bir hareketlilik olacaktır. İster istemez olacaktır. Bu da GYO şirketlerine fayda sağlayacaktır. Ben emlak konutu seçtim. Çünkü sektörün büyüğü her zaman var olacak. Güçlü bir şekilde var olacak. O yüzden emlak konut bizimle. Geldiğimiz fiyatlamalarda artık buraların çok altı, 20 liranın çok altını beklememek lazım. Hı hı. Eğer hani 19-20 bandının altına gelecekse süreç uzar teknik anlamda. Çünkü 100-200 günlük ortalamalar oradan geçiyor. Buraların altında sürecimiz uzayabilir. Yoksa geri çekilme, işte 17'lere kadar geri çekilmiştik. Oraların çok altını bu saatten sonra beklememek gerekir. Ki ben 20 liranın altında da şimdi endeksi detaylı konuşunca söyleyeceğim ama şimdi çok detaya girmeyeyim. 20 liranın altında da bu süreçte fiyatlama beklemiyorum. Tutunmaya devam edersek eğer burada da artık yeni zirveler bekleyeceğiz. Ama ana hikayemiz faiz indirimi.
0: Peki. Geldik 10 numaraya.
1: 10 numara. Geçen
0: İki golcü oyuncunuz kim?
1: Evet. Geçen hafta demiştiniz ki bana 11'inizin
0: yıldızı.
1: Dediğiniz yıldızı. Evet. Koç Holding bizimle. Bu hafta da yıldızımız. Artık onu forvete aldık. Şimdi Koç Holding ile ilgili 212'yi önemsiyoruz demiştik. Hı. Orada bir düşen hattı kırdığından bahsetmiştik. Geri çekildi. Bir onay görüntüsü olduğundan da geçen hafta bahsetmiştik ki geçtiğimiz hafta 232,5 liraya kadar çıktı bu arada. Kapanışı yapamadı. Kapanışı düştü, 227'den yaptı ama 232,5'a kadar da çıktı. Ben bu fiyatlamanın yeni zirveye kadar devam etmesini bekliyorum. Hı hı. Ki bir fincan kulp görüntüsü de var teknik anlamda. Eğer o çalışırsa hedef 310 bölgesi olacaktır Koç Holding'de. Ama şu an ilk hedefimiz 250 liralar eski zirveler. Burada bakacağız analizimize. Devam edecek miyiz, etmeyecek miyiz? Ya da nereye stop koyalım kısmını konuşacağız. Ama geldiğimiz noktada yukarı fiyatlamanın güçlü bir şekilde devam etmesini bekliyorum. Çünkü çok ciddi anlamda besleniyor. Özellikle TÜPRAŞ'tan çok ciddi anlamda besleniyor. Zaten bilançosu beklentilerin epey üstünde gelmişti. %50'ye yakın ki ertesi gün -7 olmuştu. Çok ilginç bir şekilde. Bazen böyle piyasadaki fiyatlamalara anlam vermeye çalışmamak gerekir. O da insanı yanıltıyor. Ama o dönem bir fırsat verdi. Biz de zaten 4 haftadır Koç Holding'den vazgeçmiyoruz bu yüzden. Bizi de yanıltmadı çok şükür. Ben yakın tarihte yeni zirve yapmasını bekliyorum. Hatta bana sorsanız deseniz ki BIST 30'da ilk zirvesini tazeleyecek şirket hangisi olur deseniz Koç Holding derim. O kadar güçlü görüyorum Koç Holding'i.
0: Portföy çok geniş.
1: Çok iyi ve bu faiz indirim döngüsü başlayacaksa işte orada gidecek Yapı Kredi'den beslenecek, Ford'dan, Tofaş'tan beslenecek, TÜPRAŞ'tan zaten beslenmeye devam ediyor vesaire. Bunları da hesaba kattığımızda finansal anlamda, bilançosal anlamda aslında hiçbir sıkıntı yok. Artarak devam edecek yani. Orada hiçbir problemimiz yok. Yani temel dinamikler çok güçlü. Teknikle 212'de çok güçlendi. Düştüğünü de ispat etti. Yolumuza devam edeceğiz büyük olasılıkla.
0: Peki 11 numarada hangi sektör? Ve o sektörden hangi hisse?
1: Evet. Bir yerde faiz indirimi konuşuluyorsa akla ilk gelen bankacılık her daim olacaktır. Garanti bizimle.
0: Neden garanti?
1: Neden garanti? Burada ben tabii işte Garanti, Akbank, Yapı Kredi, İş Bankası bu dörtlü arasında tercih. Diğer küçük bankaları biraz daha es geçiyorum. Kamu tarafında da o fiyatlamayı yakalamak çok kolay olmuyor. Neden garanti? Çünkü garanti her halükarda karlılığını koruyabilen bir şirket.

0: İkinci çeyrek bilançoları hatırlayalım. En güçlü bilanço yine garantiden gelmişti. Neden? Çünkü faizden yediği golü diğer kalemlerden kapatıyor aslında. Bu döngünün, yine garantinin bu döngüsünün devam etmesini bekliyor. Şimdi geldiğimiz noktada faizler gevşemeye başladı mı? Evet, başladı değil mi? 300 bas puan indirdi Merkez Bankası. Haftalık repoya dönerek. Şimdi bunların spreadlere yansıması biraz zaman alıyor. Ama faiz indirim döngüsü devam edecekse, ki Ekim'de devam etmesini bekliyoruz, o döngüyle birlikte artık bankacılığı yoran kısım neresi? Spreadlerin iyi olması, olmaması. Faiz spreadlerinin. İşte o döngü faiz indirimiyle bankacılık lehine dönecektir. Şunu unutmamak lazım. Tabii 3. çeyrek bilançoda çok büyük şeyler beklemeyeceğiz. Çünkü zaten ilk 2 ayını kaybettik. 3. ayda belki bir miktar toparlanma göreceğiz ama o da çok 2. çeyrek bilançodan çok farklı olmayacaktır. Ama son çeyrekle birlikte ciddi toparlanmalar görmeye başlayacağız. Yani ciddi derken bir anda tabii toz pembede bir bulut çizmeyeyim ama yavaş yavaş toparlandığı bir ortama gidiyoruz. Belki 2027 yılının en iyi sektörü olacak. Bunu sene sonu konuşuruz. Yani belki sene sonu yayınında denk gelirsek işte 2027'nin yıldızları neler olabilir kısmını konuşuruz. Ama bugünden baktığımda bankacılığın burada ciddi pozitif ayrışma gücü olduğunu görüyorum. O yüzden bu dönemde kesinlikle model portföylerde bankacılık olmalı. Sayısı arttırılabilir. Evet. Yani biz 11 hisseden birini seçtik ama siz dilerseniz 2 ya da 3 hisse de koyabilirsiniz. Evet. Ki biz 3 hisseyle başlamıştık, hatırlarsınız. Biraz çeşitlendirelim, farklı sektörleri de konuşalım. Onun da gayesiyle biraz şey yaptık ama faiz indirim döngüsü başlayacak ve bankacılık olmazsa olmazımız olacak.
1: Yönetmenim uyarıyor İrem Hanım. Süremiz bitmek üzere diyor, son saniyeler. Borsa İstanbul'u konuşamayacağız. Çok keyifliydi. İlk 11'i sahaya sürdünüz. Çok teşekkürler. İyi ki geldiniz.
0: Ben teşekkür ediyorum efendim. İyi yayınlar dilerim.
1: Ekonomi notlarını noktalayalım efendim. Apara yayını piyasa saatiyle devam edecek. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Ankara Yatırım sundu. İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
1: Tasarruf finansman modeli kimler için uygundur?
2: Faizsiz yöntemle planlı birikim yaparak ev veya araç sahibi olmak isteyen, düzenli ödeme disiplini olan kişiler için uygundur.
0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.
3: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
2: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
1: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman.

farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım

0: Gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ekonomiye yansımalarını farklı sektörlerinde değerlendirme şansı bulacağız.
1: Paranın yönünü belirleyen duraklardan canlı bağlantılarla güne damgasını vuran haberler uzman isimlerle değerlendiriliyor.
2: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.
0: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
3: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
4: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladık.
0: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
1: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
0: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bakma şansımız olacak.
1: Paranın Günü hafta içi her gün 15'te A-Para'da.
5: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Sen nasıl bir kralsın ya?
2: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
3: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masto'dayız. Siz neredesiniz?
4: 46 yıldır bizi bir araya getiren, kalite ve güven deyince akla ilk gelen sofraların lezzet reisi.
5: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.
7: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
8: Hedge etmek. Döviz ya da altın gibi emtiaları ellerinde bulunduranlar, fiyatların düşme ya da yükselme olasılığı halinde karşılaşacakları risklerden korunmak için yaptıkları işleme hedge etmek denir. Bu işlem var olan açık pozisyonu kapatmadan, bu açık pozisyonun tam tersine işlem yapmak suretiyle piyasada oluşabilecek risklere karşı kendini koruma altına almak şeklinde yapılır.

0: Otomagil'in elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bitten böyle. Otomobilde.
1: Bu salı binde Komili Riviera zeytinyağı 970

0: Piyasa saatiyle karşınızdayız. Ben Fatma Yıldırım. Saatler 11'i gösteriyor. Hem küresel piyasaları hem de iç piyasadaki son gelişmeleri ve fiyatlamaları konuşacağız. Ama önce gidelim bakalım, haftanın ilk işlem günündeyiz. Küresel fiyatlamalar ne yönde şekilleniyor, haftaya hangi seviyelerden başlangıç yapmışız? Borsa endekslerine baktığımızda Wall Street tarafında negatif ayrışmalar olduğunu görüyoruz. Endeks kontratlarında Nasdaq'ta %1,5'a yakın bir geri çekilme var. Bu noktada yapay zeka endişeleri öne çıkarken Amerikan borsaları, aslında tüm küresel hisse senedi endeksleri Fed'in faiz kararına bu hafta odaklandı. Öncesinde temkinli bir hava olduğunu aslında söyleyebiliriz. Avrupa tarafına döndüğümüzde Avrupa'da petrol ve faiz baskısı yeniden öne çıktı. ECB geçtiğimiz hafta faizi arttırmıştı. Bu haftaya döndüğümüzde de doğal gaz fiyatlarında %5'i aşan yükselişleri gün içinde takip ediyoruz. Dolayısıyla enerji maliyetleri Avrupa'yı etkilemeye devam ediyor. Borsalarda da Londra pozitif tarafta ayrışken Frankfurt'ta da yarım puanlık bir geri çekilme göze çarpıyor. Asya tarafına döndüğümüzde satış baskısının daha belirgin olduğunu görüyoruz. Güney Kore'de %3 üzeri, Japonya'da %2'ye yakın bir geri çekilmeyle gecelik seans tamamlanmış. Bu noktada yine petrolün yüksek seyretmesi, Fed ve Boj'un faiz kararları bu hafta risk iştahını sınırlayan ana başlıklardan diyelim. Geçelim ABD tahvillerine. 10 yıllık tahvilleri %5 sınırına kadar yaklaştı. Son fiyatlama itibariyle 4.97'leri görüyoruz. 2 yıllıklar 4.62, 5 yıllıklarda 4.78 rakamı bizi karşılıyor. Burada yine yükselen petrol fiyatlarını zaten etkisiyle beraber faizlerin yükseldiğini görüyoruz. Aynı zamanda FED'den de faiz artış beklentisi %90'a kadar yaklaşması da tahvil piyasasındaki faizleri yukarı doğru taşıyor. Emtia tarafına geçtiğimiz enerjide Orta Doğu'daki savaşın uzaması, saldırıların devam etmesi, Hürmüz riski derken aslında altyapıya yönelik saldırılarla beraber piyasa sadece jeopolitik taraftaki riski değil, bir yandan da fiziksel arz endişesini petrol piyasasına fiyatlamaya devam ediyor. Ham petrolde $103, Brent petrolde $107 vadeli piyasalarda takip ediyoruz. $100 üzeri kalıcılık hala piyasalarda risk olarak da karşımıza çıkıyor. Değerli metallere baktığımızda altın $4,400 sınırından geri çekildi. $4,314 görüyoruz. Anlık fiyatlama itibariyle %1'e yakın bir satıcılı seyrederken gümüşe döndüğümüzde de %2'ye yakın bir geri çekilme var. Altından geri çekilmesine göre daha da satış baskısı gümüşte öne çıkmış. Burada tabii yine Fed'in faiz kararı derken faiz artışı ihtimallerinin yanı sıra güvenli liman talebinde de aslında bir belirleyici olarak da karşımıza çıkıyor diyelim. Buradan dönelim, içeriye bakalım. Borsa İstanbul haftaya %1'e yakın bir eksi fiyatlamayla başladı. Biraz daha satıcı seyrin belirginleştiğini görüyoruz. %1,4'lük bir geri çekilmesi var. Fiyatlama itibariyle de 14.266 seviyelerini takip ediyoruz. Bu noktada 14.500 seviyeleri oldukça kritik rakamlardı. Burada yine dolardan bahsettik. Tahvil faizleri derken risk iştahı açısından da aslında içeriden takip edecek başlıklarda da MSCI'da karşımıza çıkıyor diyelim. Buradan geçelim hemen yorumları almaya. Fiyatlamalar bize ne gösteriyor diyelim. İntegral Yatırım Araştırma Müdürü Sevgül Yırtar bizlerle birlikte olacak. Sevgül Hanım, hoş geldiniz yayına.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum.
0: Şimdi haftaya başladık. Birçok başlığımız var. Küreselde Brent petrol hala $100 üzerinde. ABD 10 yıllıkları %5'e kadar yaklaştı. Bir yandan bu hafta Fed'in ve Boj'un faiz kararını beklerken altında zaten geri çekilmeler var. İçeriye dönüyoruz. Aslında satıcılı bir seyre güne başladık. MSCI tarafındaki uyarılar, SPK'nın son yaptığı adımlar, enflasyon, geçen hafta faiz derken de birçok başlıkta haftaya başlıyoruz. Siz nasıl değerlendirirsiniz genel çerçeve itibariyle?
1: Öncelikle haftaya negatif bir görünümle başladık. Küresel risk iştahı baskı altında. Geçtiğimiz haftanın önemli başlıkları arasında yükselen petrol fiyatları yer almıştı. Brent petrol $100 seviyesine geçmesiyle birlikte tahvil faizlerinde bunun etkisini izlemiştik. ABD 10 yıllık tahvil faizleri %5 seviyesine yaklaştı. Bu da enflasyon kaygılarını yeniden gündeme getirdi. Diğer taraftan haftanın ikinci yarısında ECB faiz kararını aldık. ECB beklentiler doğrultusunda da

0: Faizlerde 25 bas puanlık artışa gitti. Burada enflasyondaki kalıcılığa işaret edilmesi ECB'nin yılın geri kalanında ek faiz artışı yapabileceği şeklinde değerlendirildi. Bu görünümde küresel risk iştahı açısından baskı oluşturdu. Diğer taraftan ABD enflasyon verileri önemliydi. Üfe beklentilerin üzerinde geldi ABD tarafında. Ayrıca çekirdek tüfe ise beklentilerin üzerinde geldi aylık bazda. Bu veriler ardından ABD'nin bu hafta yapacağı faiz kararı, Fed'in faiz kararında faiz arttırma ihtimalleri %90 seviyesine yükseldi ki hafta başında %70 seviyelerinde bulunuyordu. Şu aşamada birçok yabancı kurumdan da bu haftaki toplantıda faiz arttırma ihtimallerine oldukça yüksek oran verilmekte. Bunun etkisini değerli metaller tarafında izledik. Ons altın Fed'in faiz artırımının artmasıyla birlikte, faiz artırma ihtimallerinin artmasıyla birlikte 4400 dolar seviyesinin altında imelendi. Burada yeni haftada 50 günlük ortalamayı takip ediyor olacağız. Burası 4360 dolara denk geliyor. Bu seviye altında kalınması halinde kısa vadeli satış baskısı devam edebilir. Yönün yukarı dönmesi için 4360 dolar ve 4400 doların geçilmesi gerekiyor özetle. Gümüş tarafında da 65 dolar 66 dolar bandı önemli bir bölgeydi. Bu bölgenin altına geri çekilme oldu. Burada da 61 dolar haftalık bazda önemli bir destek noktası olarak takip edilebilir. Borsa İstanbul tarafında ise geçtiğimiz hafta Merkez Bankası'nın faiz kararı takip edildi. Merkez Bankası faizleri sabit tuttu. Burada özellikle de önümüzdeki döneme ilişkin artan enerji maliyetlerine dikkat çekildi. Cuma günü ise piyasa katılımcıları anketi açıklandı. Burada aylık veri bizim için önemliydi. Eylül ayı için %2,1 civarında bir beklenti var. Bundan sonraki süreçte Borsa İstanbul küresel taraftaki gelişmelerin yanı sıra Eylül enflasyonuna odaklanacak. Çünkü bir sonraki toplantı 22 Ekim'de gerçekleştirilecek. Merkez Bankası'nın Ekim toplantısı öncesinde Eylül beklentileri önemli özetle. Yeni haftada neler var? Onları da değinmek istiyorum. Yeni haftada bu hafta küresel merkez bankaları haftası. Çarşamba günü Fed faiz kararı açıklanacak ve ardından yeni başkan Warsh'un konuşması önemli olacak. Ayrıca bu toplantıda projeksiyonlar da açıklanacak. Dolayısıyla önem derecesi yüksek bir toplantının. Yine haftanın ikinci yarısında İngiltere Merkez Bankası faiz kararı açıklanacak. Burada faizlerde bir değişikliğe gidilmesi beklenmiyor. Bu hafta diğer bir merkez bankası ise Japonya Merkez Bankası. Burada ise %25 bas puanlık bir faiz artışına gidilmesi bekleniyor. Bu da faizlerin son 30 yılın en yüksek seviyesine yükseleceğine işaret eder. Zaten son süreçte bunun etkisini dolar Japon yeni paritesinde de izlemiştik. Yurt içi tarafta ise küresel gelişmeler bu hafta odaklı olacak. Borsa İstanbul'daki teknik seviyeleri de söyleyecek olursak 14.500 seviyesi önemli bir eşik. Geçen hafta 14.700'e doğru bir yükseliş kaydedildi. Ancak bu seviye aşılamadı. Yeni haftada 14.500 ve 14.700 seviyeleri direnç noktalarını oluşturuyor. Aşağı yönde ise 14.300 altına bir kalıcılık olması endekste 14.000 desteğini gündeme getirebilir. Bankacılık tarafında da hafta pozitif kapatılmıştı. Hem endeks hem de bankacılık tarafında. Yeni haftada burada da 17.000 altında kalınması baskının devam etmesine neden olabilir. Toparlayacak olursak küresel tarafta merkez bankaları faiz kararlarını takip ediyor olacağız. Özellikle de Fed'in faiz kararının önemli olduğunu belirtelim. Teşekkür ediyorum.
1: Evet sevgili Hanım, çok teşekkür ederiz değerli katkılarınız ve yorumlarınız için. İyi haftalar dileyelim. İntegral
0: İyi
1: Yatırım
0: haftalar.
1: Araştırma Müdürü Sevgül Yırtar bizlerle birlikteydi. Yorumlar almaya devam edeceğiz ama öncesinde ABD Başkanı Donald Trump, Fed'in para politikasının toplantısına günler kala faizlerin düşürülmesi çağrısını yineledi. Trump, hiçbir ülkenin Amerika'dan daha düşük faiz orana sahip olmaması gerektiğini söyledi. Trump'ın gündeminde petrol de vardı. ABD Başkanı Washington'dan İran'da kalabileceğini ve ülkenin petrol kaynaklarının kontrol edilebileceğini söyledi.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan Fed'e faiz baskısı geldi. Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyadaki en düşük faiz oranına sahip ülke olması gerektiğini söyledi. Yüksek faizlerin Amerika Birleşik Devletleri ekonomisine zarar verdiğini savunan Trump, Fed'in faizleri düşürmesi gerektiği mesajını yineledi. Trump'ın hedefinde bu kez doğrudan Fed'in

0: faiz politikası vardı. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası bu hafta para politikası toplantısını gerçekleştirecek. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyonun Ağustos'ta yıllık %3,4 olarak gerçekleşmesi Fed'in faiz politikasında elini zorlaştırıyor. Trump ise enflasyondan çok yüksek faizlerin Amerika Birleşik Devletleri ekonomisi üzerindeki maliyetine dikkat çekiyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın açıklamaları, Fed'in bağımsızlığı ve para politikasına yönelik siyasi baskı tartışmalarını da yeniden alevlendirdi. Trump'ın gündeminde petrol de vardı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, Washington'ın İran'da kalabileceğini ve İran'ın petrolünü kontrol edebileceğini söyledi. Trump bu yaklaşımı Venezuela'nın petrol rezervleriyle ilgili politikasıyla karşılaştırdı. İran'daki savaşın sona ermesi halinde Amerika Birleşik Devletleri'nde benzin fiyatlarının hızla düşeceğini savunan Trump, savaşın ara seçimlerden önce bitmesini beklediğini söyledi.
1: Evet, ABD Başkanı Donald Trump dünyanın en düşük faiz oranını ödemeliyiz yorumlarında bulundu. Tekrar bir Fed'e yönelik baskısını burada gördük. Bu hafta faiz kararını çarşamba günü Türkiye saatiyle 21'de takip ediyor olacağız. Buradan gidelim yorumları almaya. Thrive Yatırım Araştırma Direktörü Erencan Umut bizlere eşlik edecek. Erencan Bey, hoş geldiniz yayına.
2: Merhabalar, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ediyoruz. Şimdi bu hafta Fed'in faiz kararı var, takip ediyor olacağız. Öncesinde ABD tüfeği aldık, yine güçlü bir istihdam rakamı aldık geçtiğimiz haftalarda. Şimdi Trump'ın son söylemlerini de ekrana taşıdık. En düşük faiz oranı bizde olmalı şeklinde yorumları var ama piyasaya bakıyoruz. Faiz artırım ihtimalleri %90'a kadar yaklaşmış. Bu noktada Walsh nasıl bir karar alacak, veri odaklı mı gidecek, en büyük soru işareti bu. Ne dersiniz, bu hafta nasıl bir karar görürüz sizce?
2: Faiz artırımı kesin gibi duruyor. Hatta bence kesin. Çünkü özellikle istihdam datası oldukça kuvvetliydi. Hatta bir önceki veri eksi bölgedeyken onu artı bölgeye revize ettiler. Diğer tarafta işte geçtiğimiz hafta enflasyon verilerine de baktık. Aslına bakarsan manşet enflasyon datası beklentilere paralel gelse de çekirdek veri kaleminde özellikle de hani bir tık da olsa beklentinin üzerinde açıklanması önemliydi ama hepsinden önemlisi, yani hani hem manşetin de çekirdek verilerden daha da önemlisi bu Fed'in favori enflasyon göstergesi olan PCE verisini etkileyen kalemlerde çok güçlü bir yukarı doğru artış olduğunu gördük. Yani bu da şu anlama geliyor: evet, manşet verilere baktık, evet çekirdek enflasyona baktık ama bundan sonra açıklanacak ilk PCE verisi beklentinin üzerinde gelecek gibi duruyor. Ya da beklentilere paralel bile gelse o paralellik çok üst bir seviyede gerçekleşecek. Dolayısıyla Amerika'da hani el cümle enflasyonist baskı şu anda artarak devam ediyor. Öyle %2 olan hedeflerin çok üzerinde kalmaya devam edecek ve hatta bu %2 hedefin de üzerinde kalmakla beraber bu hedeften de yukarı doğru uzaklaşacak bir enflasyon verisi olacaktır. Çünkü halihazırda hepimizin malumu petrol fiyatlarında sert bir keskin yükseliş hareketi devam ediyor. Temel dinamikler noktasında petrolü öyle aşağı doğru çekecek bir gelişme de yok. Tam tersi, yükseltici etkinin devam etmesine sebebiyet veren gelişmelerin de olduğunu görerek Fed'den bir faiz indirimi, özür dilerim, bir faiz arttırımı gelecektir. Ama bence asıl mesele Fed faiz arttıracak mı arttırmayacak mı, işte ekonomik projeksiyonlar değil. Çünkü ekonomik projeksiyonlarda özellikle de büyüme temposu aşağı doğru revize edilip enflasyona ilişkin beklentiler hali hazırda yukarı doğru revize edilecektir. Bu zaten çok normal, çok olası bir durum. Diğer tarafta az önce de bahsettiğim gibi faiz arttırmaya zaten kesin gözle bakmakta bence fayda var. Dolayısıyla asıl odaklanacağımız unsur bu değil. Bizim asıl odaklanmamız gereken unsur Eylül ayındaki faiz arttırımından sonraki toplantılarda da faiz arttırımları devam edecek mi? Yani ben çok büyük bir olasılıktır ki, hani benim beklentim Aralık ayında da Fed faiz arttırımına gidecektir ve bu noktada yönlendirmeyi de ben bu haftaki Eylül toplantısında da yapılabileceğini düşünüyorum. Çünkü bunun gerekçelerini az önce enflasyon ve Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler eşliğinde çok net bir şekilde dile getirdim. O bakımdan dolayı faiz arttırımı noktasında bu toplantıda güçlü bir beklentiye girmek lazım ama tek mesele bu değil. Bundan sonraki toplantılarda da hadi hani Ekim olmaz ama özellikle de Aralık ayında faiz arttırımına gidebilecek bir FED izlenimi de bende oldukça kuvvetli. Bence piyasalardaki şu anda negatif fiyatlamalar, yani faiz arttığına ilişkin beklentileri

0: yansıtan fiyatlamalar bence Eylül ayı için değil, Aralık ayı için.
1: Evet, bu ortamda zaten petrol fiyatlarına bakıyoruz. İki ham tip petrolü 100 dolar üzerinde seyrediyor, risklerin devam etmesi. Şimdi Kasım ara seçimlerine 2 ay kaldı. Öncesinde Trump her ne kadar faizleri düşürelim dese de ciddi bir problem petrolün bu kadar yüksek kalması. Aynı zamanda zaten Trump'ın güven oyları da bir o kadar düştü. İşte petrol yüksek olması, benzin, dizel fiyatları doğrudan zaten seçmenin cebine giriyor. Burada ara seçimleri de takip ediyor olacağız ki Trump'ın şöyle bir açıklaması da vardı. Savaş seçimlerden sonra bitecek, petrol fiyatları düşecek dedi. Böyle bir beklentiyi de söyledi ama her ne kadar görsek de olumlu açıklama gibi yorumlansa da piyasa çok fazla bunu satın almadığını gördük. Ne dersiniz petrol fiyatlarına ilişkin, 100 dolar üzerindeki kalıcılık görür müyüz ve bu ortamda ara seçimlerden sonra petrol fiyatlarına geri çekilme olur mu? Ki Trump'ın dediği gibi savaş biterse.
0: Yani şimdi savaş illaki biter ama ne zaman biter? Çünkü İran'ın yapmış olduğu açıklamalarda diyor ki Trump'ın görev süresi sonuna kadar bu savaş sürecek diyor. Yani bu da aslına bakarsan yani Trump'la aynı anlama geliyor ama Trump'ın dediği şey şu: ara seçimlerden sonra savaş biter diyor. 2029'da ara seçimlerden sonra olacağı için aslında İran'la Trump aynı şeyi söylüyor. Tabii işin esprisi bir yana, bu meselenin daha da uzayarak daha da büyüme ihtimali oldukça kuvvetli. Yani Amerika-İran savaşı çıktıktan sonra genelde piyasa tarafında hep şu yorumlar oldu. Yani bu Amerika-İsrail savaşını hatırlayalım. 14 gün savaşı olarak geçiyordu. İşte ona bomba, öbürü ona füze. Yani dolayısıyla işte dostlar alışverişte görsün savaşı eşliğinde bir süreç yaşadık. Şimdi Amerika-İran meselesini de buna benzeten çok fazla yorumlar vardı ama bu iş o kadar kolay değildi ki halihazırda geldiğimiz olan noktada da baktığımız zaman herhangi bir şekilde olayların azalmasından ziyade yani sürekli kuvvetlenerek arttığını görüyoruz. Yani biz hani şunun şurasında da bir buçuk ay, hadi çok iki ay öncesinde Hürmüz Boğazı'nı konuşuyorduk. Şimdi artık Hürmüz Boğazı'nı tamamen gözden çıkartan bir piyasa var. İşte Babel Membed Boğazı'na ciddi anlamda dikkat çeken bir piyasa olduğunu görmekteyiz. Orada da Husiler Suudi Arabistan'a ciddi bir baskı unsuru olarak ön plana çıkıyor. Dolayısıyla yani gelişmelerin hani yumuşamasından ziyade arttığını görüyoruz. İşte geçtiğimiz hafta biz neler konuşuyorduk? Bugün itibariyle İran'la Körfez ülkeleri arasında bir anlaşma, hani bir diplomatik yolun açılması, bir diplomasi masasının kurulmasından bahsediyorduk. Bu görüşmenin ertelendiğini an itibariyle haberleri düşüyoruz şu an. Yani hepimiz yakından takip ediyoruz. Dolayısıyla petrol fiyatlarındaki yukarı doğru hareketlenme devam ediyor ve devam yani etme ihtimal de çok güçlü. Şimdi vadeli kontratları sürekli yorumluyoruz. İşte diyoruz 100 doların üzerinde kalıcılık sağlar mı? İşte 108 dolar diyoruz. İşte petrolde bir geri çekilme oldu. Nereye kadar? İşte örnek veriyorum 106 dolara kadar. Hani bunu artık bir geri çekilme olduğunu dile getiriyoruz ama kaçırdığımız başka bir unsur daha var. Savaştan sonra çok fazla konuşulan ama şu anda pek konuşulmayan ama konuşulmaya çok fazla değer gösterilmesi gerektiğini düşündüğüm bir unsur orada fiziki petrol fiyatı. Yani orası da şu anda 118 dolar. Zirve seviye 144 dolar. Yani biz şu anda fiziki petrol cephesinde tekrar o 144 dolar zirvesine doğru hareketin devam ettiğini de görmekteyiz. Şimdi bunları bir tarafa koyduğumuz zaman bunlardan daha kötüsü var, o da dizel fiyatı. Çünkü en nihayetinde tabii hani petrol fiyatındaki yükseliş dizeli yukarı doğru itiyor ama Ukrayna-Rusya savaşıyla alakalı da dizel fiyatlarını yorumlamak lazım. Dolayısıyla işte gidip de Ukrayna Rusya'nın rafineri testlerini vurduktan sonra hem Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerden stres olan dizel fiyatları, bir de Ukrayna Rusya Savaşı'ndaki ateşin harmanlanmasıyla, körüklenmesiyle ekstra bir de o taraftan bir gol yiyor. Yani en nihayetine gelmiş olduğumuz noktada bütün gelişmeler enerji maliyetlerini arttırarak önümüzdeki dönem itibariyle petrol fiyatlarını ve enerji maliyetlerini daha da yükseltecek bir gelişme kapısını açıyor. Çünkü biz bugün hani şu ana kadar konuştuğumuz hususlar hiç doğalgaz fiyatlarından bahsetmedik ama doğalgaz fiyatlarında da çok keskin bir yükseliş hareketi var ki bir de önümüzde kış. Çünkü şimdi bütün bu gelişmeleri bir araya değerlendirdiğimiz zaman, bir araya getirip konuştuğumuz zaman, değerlendirdiğimiz zaman, yorumladığımız zaman o zaman herhangi bir şekilde enerji maliyetleri kaynaklı enflasyonda bir geri çekilme beklemek çok makul ve mantıklı değil. Başka bir boyuttan daha bakalım, başka bir cepheden daha bakalım. İşte son gelen TÜFE verileri. Özellikle de bilgisayar parçaları ve özellikle de bu software dediğimiz program fiyatlarına baktığımız zaman orada da yıllık

0: İşte o zaman borsa endeksleri, hisse senetleri endekslerinde hani minimum %10'a yaklaşan ya da %10'luk bir düzeltmeye maruz kalacak bir piyasa bizi bekliyor olabilir. O konuda da dikkatli olmakta fayda var.
1: Diğer risk ABD tahvilleriydi. 10 yıllıklar %5 eşiğini tartışıyoruz. Üzerine yerleşirse yine altını çizdiniz. Yüksek çarpanlı teknoloji şirketleri nasıl etkilenir? Bir rotasyon görür müyüz? Bir diğer soru işareti bu. Bu ortamda bir de o zaman güven liman özelliği taşıyabilen bir altına da bakalım veya taşıyor mu diye de sorabilirim. 4300 civarında takip ediyoruz dolar bazlı. Geçen hafta 4400 dolarlar vardı. Aslında o bölgelerde ciddi mücadelelerde gördük. Tutunma çabası vardı ama şimdi bir yandan Merkez Bankası'nın alımları destekliyor. Diğer yandan jeopolitik risk hala masada derken nasıl okursunuz buradaki fiyatlamayı? Yani bu geri çekilmeyi bir pozisyon temizliği olarak mı görmeliyiz?
0: Bence o pozisyonlar temizlendi. Yani 5000 dolarlara kadar neredeyse hareketten sonra yaşanan düşüş, işte 4000 dolarların altına doğru sarkan bir altın fiyatları, özellikle de savaşın ortaya çıkması, işte likidite ihtiyacı olan piyasaların karlı altın pozisyonlarını bozdurması, diğer tarafta özellikle de reel getirilerde çok ciddi bir yukarı doğru hareketlenme sonrası, faiz vermeyen enstrümanların aşağı doğru baskılanması, biz bunları yaşadık ve yani tüm bu anlattığım şeyler aslında bakarsanız bence altın fiyatlarının içerisinde. Bu noktadan sonra artık altın iki tane unsuru bence fiyatlayacaktır. Bunlardan birisi merkez bankalarının alımının hala hatta güçlü tonda devam ediyor olması. Bu noktada da askeri cephesinde özellikle Çin liderliğinde çok ciddi, çok güçlü bir alım dalgası var. Dolayısıyla ETF'lerdeki sert satış baskısıyla beraber yaşanan geri çekilme fiyatlamanın üzerinde fiziki olarak talebin gelmesiyle beraber altın fiyatlarını 4000 doların üzerinde tutmayı da sağladı. Yani altın fiyatları 4000 doların aşağısına geçip buralarda kalıcılık sağlayamıyorsa eğer, sağlayamadıysa eğer ki sağlayamadığını gördük. Bu da çok net Merkez Bankası'nın talebiyle açıklanacak bir şey. Şimdi diğer taraftan tahvil getirilerindeki yükseliş hareketleri çok doğal olaraktır ki reel olarak da yukarı hareketine devam ettiği için reel getiriler altın fiyatlarını baskıladı ama yani bunun da artık ben fiyatların içerisinde olduğunu ve bir noktadan sonra piyasaların dönüp ya bu tahvil getirileri neden bu derece yükseliyor hani odaklanacağını düşünüyorum. Yani ne demek istiyorum? Tahvil getirilerini yükselten unsur bir noktadan sonra altın fiyatlarını da yükseltecektir. İşte burada da Amerikan hazinesinin o 40 trilyon dolarlık açığından bahsediyoruz. Borçluluk rakamından bahsediyoruz. Yani artık zaten piyasalar yavaş yavaş oraya doğru kayıyor. Yani altın 5000 dolarlardan yaşanan geri çekilmeyle beraber artık 4000 dolarların üzerinde kalıcılık sağlayarak burada bir hani yatay bir dip oluşturma çabası, işte az önce bu bahsettiğim bütün negatif gelişmeleri sindirilme çabasıydı. Ve bence artık sindirildi. Dolayısıyla 4000 dolar seviyesinin aşağı doğru geçilmemesiyle beraber altın fiyatlarında bir noktadan sonra yukarı doğru hareketlerin ben sertleşebileceğini, mevcut seviyelerin alım fırsatı sunduğunu ve olası bir yukarı doğru hareketlenmenin hızlanmasıyla beraber de yılın 4800 dolar seviyelerinde kapatılabileceğini düşünüyorum. O bakımdan dolayı mevcut seviyeleri itibariyle ben altını şu andan itibaren güvenli liman olarak görüp gününün yukarı doğru dönebileceğini düşünüyorum ve mevcut seviyeler bir daha söyleyeyim alım fırsatı bence.
1: Evet, peki bu dışarıdaki şoku içeride nasıl sindiriyoruz diye de soracağım. Çünkü işte tahvil faizlerin yüksekliğinden bahsettik. Sadece ABD değil, küresel tahvil faizleri. Yine Japonya ve Avrupa, özellikle Almanya son günlerde öne çıkıyor. Buraya konuşuyoruz. Petrolün 100 dolar üzerinde kalması büyük bir risk derken içeriye dönüyoruz. Bir dezenflasyon hikayesini takip ediyoruz. Yanı sıra faiz indirim ne zaman başlar? Yıl sonuna kadar 2 indirim beklentisi var. %35 civarını konuşuyoruz. Dolayısıyla içeride bir normalleşme hikayesi kurmaya çalıştığımız bir dönem varken dışarıdaki bu riskleri sizce ne kadar Türkiye absorbe edebiliyor?
0: Şu ana kadar aslında bakarsan iyi absorbe ettik. Ama bundan sonraki süreç bizim Merkez Bankamızla alakalı bir süreç. Yani küresel cephedeki yaşanan bu negatif fiyatlamalar zaten hali hazırda bence yurt içerisinde sirayet etti. Yani işte Amerikan borsa, ya tabii şöyle bir de bir unsur var. İşte Amerikan 10 yıllıkları %5 seviyesi üzerine yerleşir. Bu küresel ölçekte ciddi bir düzeltme dalgasını başlatır. Bundan nasibini Borsa İstanbul'da alır. Burası bambaşka bir konu ama işte petrol fiyatları 108 dolardan 109'a gitti. İşte Amerikan 10 yıllıkları 4.96'dan 4.98'e çıktı. İşte biz burada bir anda Borsa İstanbul'da çok sert bir satış baskısı gördük gibi bir şey olacağını sanmıyorum. Bizim borsamız için iki tane katalizör var. Bunun bir tanesini SPK eliyle bence geride bıraktık. SPK'nın atmış olduğu geçtiğimiz haftaki önemli ve çok

0: kritik ve tarihi adımlardan sonra artık hani MSCI'dan çıkartılma riski bence kalmadı. Yani onu artık bence bir çok net rafa koymakta fayda var. Ama diğer tarafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ne yapacak? Şimdi enflasyon verilerini gördük. Ama Merkez Bankası'nın geçtiğimiz hafta kararını da gördük. Şimdi Merkez Bankası çok ince bir noktada duruyor. Yani toplantı karar metninde geçen ifadelerden şunu net anlıyoruz. Merkez Bankası aslında ilk fırsatta faiz indirecek. Faiz indirmeyi ben de istiyorum diyor piyasaya. Ama işte petrol fiyatlarını görüyorsunuz. Yani bu petrol fiyatlarının bu haldeyken bu fiyatlar ben nasıl faiz indireyim bana da hak verin noktasında. Hani piyasayla konuşan, hani piyasaya danışan, piyasaya bu şekilde yorum yapan bir Merkez Bankası toplantı metni gördük. Hani o bakımdan dolayı piyasalar artık enerji maliyetlerine ciddi anlamda odaklanmış durumda. Eğer enerji maliyetlerine İşte örnek veriyorum, diyelim ki İran Umman'la anlaştı, işte bir Hürmüz Boğazı'nın geçiş koridoru söz konusu oldu. İşte öteki tarafta Husiler Suudi Arabistan'la bir diplomatik kanal açtılar. Petrol fiyatları bir anda 100 dolarların altına doğru gelirse bu Merkez Bankası'nın önümüzdeki iki toplantıda 100'er bas puanlık faiz indirimi yaparak yıl sonunda %35 kapatacağına ilişkin hani politika faizi özelinde söylüyorum. Bu beklentiyi kuvvetlendirmesiyle beraber biz Borsa İstanbul'u bir anda hızlı bir şekilde 15 bin puanların üzerine test ederken görebiliriz. Hatta 15.800'lere kadar da yolun açılabileceğini düşünüyorum. Ben hala hani yıl sonuna kadar 15.800'lerin görülebileceğiyle alakalı umudum var. Onu net ifade edeyim. Ama hani dediğim gibi burada biraz da enerji maliyetleri, petrol fiyatları ön plana çıkacak. Eğer ki petrol fiyatları az önce bahsettiğim gibi geri çekilmeye bize gösterebilirse Merkez Bankası zaten tetikte bekliyor. Bunu çok yakından takip edeceğiz. Yani bir petrol fiyatlarını, iki Amerikan 10 yıllıklarını çok yakından takip etmek gerekiyor. Az önce de bahsettiğim gibi çünkü 10 yıllıklar 5 seviyesi üzerine yerleşir. %5-5.25 bandında kalıcılık sağlarsa bu küresel ölçekli hisse senetleri endekslerinde ciddi bir düzeltme baskısı oluşturacağı için bunu yurt içerisinde de negatif etkilerini hissederiz.
1: Evet, geçen hafta merkezin kararı sonrasında Barclays'ten bir tarih verildi, yeni bir rapor verildi. Onu da ekranlara taşıyalım, aslında detaylarını da sormak istiyorum. Merkez Bankası'ndan Ekim ve Aralık'ta 100'er bas puanlık faiz indirim beklediğini açıkladı. Aslında piyasa beklentilerine de paralel bir öngörü. Yine jeopolitik risklerin azalması, enerji fiyatlarının dengelenmesi varsayımına dayanıyor bu rapor. Politika faizinin yıl sonunda %35'e gerileceğini öngörürken enflasyon tahmininde %30 seviyesinde olarak da belirlemiş. Yine gelecek yıl sonu içinde politika faizinde de %29'lukta bir tahminde bulunmuş Barclays diyelim. Şimdi Erencan Bey, az önce beklentilerden siz de bahsettiniz. Diğer yandan tabii hem piyasa beklentisi hem reel sektör hane halkı beklentilerinde ciddi bir farklılaşma da var. Dolayısıyla burada biraz hem dezenflasyon sürecinin kalitesinde konuştuğumuz bir ortam veya faiz indirim döngüsünün de yine burada kalitesinde konuşulması gerekiyor. Burası için ne dersiniz? Yani beklentilerin bu kadar ayrışması enflasyonun düşmesini, yani dezenflasyon sürecini nasıl etkiliyor?
0: Dezenflasyon süreci çok net bir şekilde etkiler. Bu çok normal bir şey. Yani özellikle de hane halkının her zaman çok daha yüksek bir enflasyon beklentisi var. Reel ekonomi, yani reel piyasanın beklentisi hane halkına göre daha düşüktür. Piyasa profesyonellerinin beklentisi çok daha düşüktür. Dolayısıyla hani buradaki ayrışmayı tabii ki odaklanmamız gerekiyor ama genel dinamik noktasında özellikle de ekonomideki çarkların dönüş hızında Türkiye ekonomisi özelinde ciddi bir yavaşlama var. Zaten Merkez Bankası bunu çok net bir şekilde toplantı karar metninde ifade ediyor. Zaten enerji maliyetlerindeki bu sert ve keskin yükseliş hareketinin enflasyona tamamıyla sirayet etmemesinin en önemli sebeplerinden bir tanesi de o talep dinamiklerindeki yumuşama. Yani o geçişkenliği absorbe eden bir süreç olduğunu çok net bir şekilde dile getiriyor. Ama işte dezenflasyonun sürecin kalitesiyle alakalı bir soru işareti var. İşte o kaliteyle alakalı soru işareti olması sebebiyle Merkez Bankası'nın bundan sonraki dönemde faiz indirim döngüsüne gireceğiyle alakalı ciddi şüpheler var. Yani diyelim ki Merkez Bankası işte iki toplantıda 100 bas puanlık faiz indirdi ve yani totalde 200 bas puanlık faiz indirdi ve yıl sonu itibariyle %30'luk bir politika faizi, özür diliyorum, %30'luk bir enflasyon, %35'lik bir politika faizi. Yani şimdi %37 olan politika faizi ile %35 olan politika faizi arasında öyle çok ciddi bir fark olmayacaktır. Yani 7 puan ile 5 puanlık bir hani reel getiri makası pozitif taraftan. Hani işte bu 2 puan reel tarafta bir törpülenme oldu. Dolayısıyla TL bazlı varlıklar satılacak noktasında yorum yapılması bence son derece yanlış olacaktır. Orası bambaşka bir konu ama

0: etkisi noktasında bence bir önem arz eder. Hani dolayısıyla Merkez Bankası'nın şu anda enflasyonla alakalı beklentiler özelinde olsun, reel olarak gerçekleşen enflasyon noktasında olsun, hani 200 bas puanı faiz indirim politika faizi üzerinde bir alanı var mıdır? Tabii ki vardır. O net bir şekilde onu söyleyebilirim. Yani 37'den 35'e düşürdüğü çok yanlış bir adım. Hani böyle bir şey yok. Onu net ifade edelim. Hani en nihayetinde bu tarz adımların da atılması gerekiyor. Sonuçta reel ekonomide de ciddi bir sıkışma var. Ama şunu ben her yayında söylüyorum. Bir kez daha sizler nezdinde de hatırlatmak istiyorum. Yani dönüp dolaşıp hep aynı noktaya geliyoruz. Merkez Bankası'nın işte politika faiziyle ilgili atacağı adımlar, belirlenen oran. Hayır, zaten Merkez Bankası son dönemde finansal piyasaları sıkılaştırma noktasında, İşte enflasyona ilişkin beklentileri kontrol etme noktasında, politika faizinden ziyade daha çok makro ihtiyati tedbirler diye adlandırdığımız politikaları uyguluyor. Hani işte mevduat cephesinde, hani total mevduat içerisindeki TL mevduatın payı işte %60'ın altına inmemeli gibi, ya da seçici kredi politikası, evet, gibi. Yani politika faizini ayarlamaktan ziyade piyasalardaki sıkılaşmayı gevşetmesi noktasında daha çok makro ihtiyati tedbirler adı altındaki adımlara odaklanmak gerekiyor. Zorunlu karşılıklar gibi. Hani buralarda esnetme yaparsa ancak ekonomideki çarkların dönüş hızını çok daha net hızlandırabilir. Biraz da buraya odaklanmak lazım.
1: Evet. Çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız ve yorumlarınız için Eren Can Bey.
0: Herkese yayınlar dilerim. Ben teşekkür ederim.
1: İyi seanslar.

0: Fiyatlamaları konuşmaya devam ediyoruz. Bakalım emtia tarafın haftanın ilk işlem gününde nasıl bir tabloyla haftaya başladık diyelim. Petrol haftaya yükselişle başladı. %2'nin üzerinde primlenmeler görüyoruz. Suudi Arabistan'a yönelik Husilerin saldırısının yanı sıra İran'daki Körfez gemilerinin saldırıları arz endişelerini yeniden masaya taşıdı. Beraberinde de petrol boru hattının kapanma ihtimali piyasadaki arz baskısını yeniden güçlendirdi. Dolayısıyla petrol fiyatları haftaya yükselişle başladı. Altın tarafına döndüğümüzde satış baskısının arttığını görüyoruz. Petrolün yükselmesiyle beraber artan enflasyon beklentileri beraberinde Fed'in de faiz artırım ihtimallerinin öncesinde altın fiyatları da gerileyerek haftaya başladığını takip ettik. %1'e yakın bir satıcılı seyri takip ediyoruz. 4.300 dolar civarında seyrediyor diyelim. Gümüş tarafında ise UBS yükseliş beklentinin korunduğunu açıkladı. Dalgalı bir haftayı geride bırakmıştık. Bu ortamda UBS'e değerli metalde ons başına bu yıl sonuna kadar 70 dolara ulaşılacağını öngördü. Gelecek yıl Mart ve Haziran aylarında ise gümüşün ons fiyatı 75 doları görebilir dedi. Bakır tarafına döndüğümüzde de yine üst üste yükseliş serisinin olduğu bir haftayı takip etmiştik. Fed'in faiz artışı beklentileri yeniden bir gerileme olduğunu görüyoruz ki Haziran ayındaki 2 haftalık düşüşün ardından %1'e yakında bir eks tarafta fiyatlamayla geçen haftayı kapatmış. Diğer taraftan da dolar ve riskli varlıklar üzerinde genel baskısı etkisi de bakır fiyatlarını baskılayan tarafta da dinamik olarak da karşımıza çıkmış diyelim ve buradan gidelim yorumları almaya. Tacirler Yatırım Araştırma Müdürü Serhan Yenigün bizlere eşlik edecek. Serhan Bey hoş geldiniz yayına.
1: Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar, iyi haftalar.
0: Teşekkür ediyoruz. İyi haftalar diyelim. Şimdi petrolün 100 dolar üzerinde olduğu bir haftaya yine başladık. Birçok risk var ama önce buradan başlamak istiyorum. Çünkü Trump diyor ki seçim sonrası petrol fiyatları düşecek çünkü savaş bitecek diyor. Hazine Bakanı Bessent bir 40 dolarlık bir öngörüde bulundu. Çok yani yarı yarıya da değil aslında %60'lık bir geri çekilme 40 doları da görebiliriz petrolde dedi ama şimdi son fiyatlamalara bakıyoruz. Riskler devam ediyor, saldırılar devam ediyor, Hürmüz hala kapalı, bir savaş ortamı var. Dolayısıyla ne dersiniz buraya ilişkin? Çünkü kurumlar da 100 dolar riskinin üzerinde kalıcılığa dair uyarılar da geliyor. Ne dersiniz bu fiyatlara ilişkin?
1: Şimdi savaşın ilk başladığı o Mart-Nisan döneminde bile ya da bir süre ateşkes olup işte sakinleştiğimiz Haziran'ın ardından Temmuz'da karşılıklı 13 gün sürekli karşılıklı saldırıların olduğu dönemde bile bu kadar yüksek ve kalıcı bir fiyatlama görmemiştik petrol fiyatlarında. Aslında hani talebin hız kestiği, büyümelerin hız kestiği bir dönem ama işte hem arz tarafı hem de bu dönemde stratejik rezervler de biraz kullanıldı. O tarafın artık eksik kalması fiyatların yüksek seyrine getiriyor ve hani şu anda aslında karşılıklı çok sert bir savaş ortamı yok. Yani Mart ya da Nisan dönemine veya Temmuz ortasındaki döneme göre. Ama hani tabii Hürmüz Boğazı artı Babil Mendeb Boğazı oralarda elbette bir işte lojistik hatlarının kapalı kalma durumu söz konusu ama karşılıklı bir savaş ortamı yok. Buna rağmen petrol fiyatları yüksek seyrini sürdürüyor. Dolayısıyla da hani savaş sona erdikten sonra petrol fiyatlarında 40 dolara kadar bir gevşeme ya da çok belirgin bir gevşeme beklentisinin şu anda ben biraz iyimser olduğunu ve çok da bir temele dayanmadığını düşünüyorum. Çünkü zaten dediğim gibi çok sert karşılıklı bir saldırı ortamı olmamasına rağmen fiyatlar buralarda. Ama bir yandan da tabii ki 100 dolar ve üstü fiyatlar hani mevcut talep koşullarını değerlendirdiğimizde biraz yüksek yani pahalı dedirtiyor ama önce arz tarafının biraz rahatlaması hem üretim hem tedarik tarafının rahatlaması gerekiyor. Yani bunların ardından artık seçimlerden önce mi olur sonra mı olur ya da olur mu olmaz mı bunu bilmek çok zor ama bahsettiğim koşulların gerçekleşmesi sonrasında belki de petrol fiyatlarında bir miktar gevşeme görebiliriz.
0: Evet, bu ortamda bu hafta gözleri Fed'in faiz kararına çevireceğiz. Piyasalar arttırım ihtimalini %90'a yakın olarak fiyatlıyor. Cuma günü gelen TÜFE verileri yine güçlü bir istihdam rakamı vardı. Beraberinde Fed faizi arttırabilir oranının yükseldiğini gördük. Ne dersiniz bu haftaki toplantıya ilişkin? Çünkü Trump'ın son açıklamasında en düşük faiz oranı bizde olmalı diye bir baskısını da yinelediğini gördük.
1: Evet, yani o söylem değişmiyor tabii. Yani Trump'ın faizlerin düşük olması, işte biliyorsunuz Powell döneminde neredeyse hakaretlere varan ifadeler kullanıyordu Fed Başkanı. Hani Kevin Warsh döneminde bunu henüz yapmıyor diyebiliriz ama seçimler konusunda eğer kaybedeceğini düşünür ve faturayı birilerine kesmek isterse Kevin Warsh'a karşı söylemlerini, tavrını da tabii ki sertleştirebilir. Sonuçta siyasi bir durum var o tarafta. Ama hani biz işin ekonomik ve rasyonel boyutunda kalmaya çalışırsak Fed'in bu çarşamba günkü toplantısında bir faiz artırımına gitmesi bundan iki hafta öncesine kadar hiç beklenmeyen bir durumda ama bu dönemde gelen güçlü istihdam verileri ve beklentileri bir miktar aşan manşet tarafındaki enflasyon verileri ki detaylarına bakıldığı zaman daha karışık bir görünüm var ama onlar biraz daha Fed'in Eylül'de faiz artırabilme ihtimalini kuvvetlendirdi ve arka arkaya UBS, Goldman Sachs, JP Morgan gibi kurumlarda Eylül'de faiz artırım beklentileri dile getirildiğini gördük. Her ne kadar şu an fiyatlamalarda hani %100'ün üstünde kesin gözüyle bakılan bir fiyatlama yok ama %90 küsürle de ciddi bir olasılıkla bir fiyatlama yapılıyor. Rüzgar çok hızlı aslında bir yön değiştirdi gibi. Şimdi şöyle bir durum var. Son Temmuz toplantısında 3 Fed üyesi faiz artıralım demiş. 9 Fed üyesi faizler sabit kalsın demişti. Şimdi bu toplantıya geldiğimizde yarın başlayıp çarşamba sona erecek toplantıda o 3 üyenin yanına 4. 5. 6. hatta 7. bir üye gelmesi gerekiyor. Veya ne bileyim 6-6'lık bir eşitlik olursa belki de başkan Kevin Warsh'un söylediği olacak ama o da bence bireysel olarak çok faiz artırımı tarafında değil. Dolayısıyla da ben bu toplantıda bir faiz artırımı olma ihtimalini açıkçası %90'larda görmüyorum. Daha düşük görüyorum. Yani olmayacağını düşünüyorum özetle. Bu da Fed'in bu konulara karar verme yapısıyla alakalı bir tahmin açıkçası. Yoksa hani enflasyon ve petrol fiyatlarının seyri bir faiz artırımını açıklamayı aslında kolaylaştırıcı tarafta. Ama ben dediğim gibi yani üyelerin yapısı itibariyle olmayacağını tahmin ediyorum. Fakat Ekim ya da Aralık toplantısına dair şöyle bir durum gerçekleşecek. Şimdi Fed iki toplantıda bir, yani diğer bir ifadeyle 3 ayda bir noktasal tahmin grafikleri paylaşıyor. Şimdi son Temmuz toplantısında 3 üye faiz artırım yönünde oy kullandı fakat o toplantıda bir noktasal tahmin grafiği paylaşılmamıştı. Bir önceki Haziran toplantısında paylaşılmıştı. Bu Haziran toplantısında 3 üyenin hepsi faiz artırımı demediği için muhtemelen faiz tahminlerinde de çok yukarıda rakamlar paylaşmadılar. Fakat şimdi bu çarşamba sona erecek toplantıda belki bir faiz artırım kararı çıkmayacak ama o dot plot denilen noktasal tahmin grafiğinde ya da tahminlerde çok ciddi anlamda bir yukarı yönde faiz tahmini göreceğiz Fed üyelerinden. Bu çok belirgin olacak ve bu da Ekim'de ya da Aralık'ta bir faiz artırım beklentisini çok daha kuvvetlendirecektir. Fed'deki üye yapısı belki yine buna müsaade etmeyecek ama bu beklenti çok artacaktır diye düşünüyorum. Yani özetle Fed'in faiz artırmayacağı ama sonraki toplantılar

0: artırılmasına dair çok güçlü bir görünüm sunacağı bir toplantı bekliyorum.
1: Evet, çarşamba günü Türkiye saatiyle 9'da 21.00'da takip ediyor olacağız kararı. Tabii size bahsettiniz. Üyelerde nasıl bir ayrışma göreceğiz? Yoksa görüş birliği sağlanacak mı? En önemli noktalardan bir tanesi diyelim. Bu ortamda dönelim, evet. Bir de içeriye bakalım. Borsa İstanbul. Şimdi öncelikle bir yanıltıcı sosyal medya paylaşımlarına yönelik soruşturmayla başladık haftaya. 6 gözaltı kararı var. 11 kişinin de sosyal medya hesaplarını kimlik tespit çalışmaları sürüyor. Dolayısıyla bir manipülasyon iddiasıyla başlatılan bir soruşturma. Bu gelişmeyi nasıl yorumlarsınız diye soracağım. Sermaye piyasalarının işleyişi açısından veya yatırımcı güveni açısından nasıl okumalıyız sizce?
0: Yani çok tabii uzun uzun yorumlanacak bir konu değil. Yani temiz bir piyasa istiyoruz. Her yönüyle, yani yatırımcılar açısından da, kurumlar açısından da, yerli yabancı tüm taraflarıyla. Dolayısıyla da elbette burada piyasanın işleyiş mekanizmasını, fiyat keşfini bozan her türlü iç ya da dış faktör ne varsa, yani bu şirketler tarafında da olabilir, işte yatırımcılar tarafında ya da yatırımcıların kararlarını etkileyen, artık sosyal medya çok tabii güçlü. Yani binlerce, on binlerce, çok daha fazla takipçisi olan hesaplar var ve telefonlarımıza oturduğumuz herhangi bir yerde bir bildirim geliyor. Yani siz bir mesela televizyon kanalısınız, biz televizyonu açarsak sizi görüyoruz ama sosyal medyadaki paylaşımlar dışarıda parkta çocuğumuzu oynatırken bile cebimize gelebiliyor bir anda. Dolayısıyla elbette bunların kontrol edilmesi ve burada yatırım kararlarını olumsuz yönde ya da yanlış yönde etkileyebilecek her türlü davranışın önüne geçilmesi çok büyük önem arz ediyor. Bu anlamda da bu çalışma, umarım somut sonuçlarını da görürüz. Hayırlı buluyorum tabii ki de.
1: Evet, bu hikayeyle beraber bir de o zaman Borsa İstanbul'daki son görünüme bakalım. Şimdi MSCI tarafında düzenlemeler vardı. Yine sermaye piyasaların işleyişine yönelik şeffaflık ilkesi. Burada SPK'nın adımlarını gördük. Hem fon rehberi vardı hem de fiili dolaşım oranı vardı. Borsaları desteklemişti. Diğer yandan bakıyoruz, yine içerideki hikayelerden bir diğeri. Geçen hafta faizin sabit tutulması, yıl sonu beklentilerine yönelik bir mesaj almamız derken bir de dezenflasyon hikayesini takip ediyoruz. Bu ortamda Borsa İstanbul'un son görünüme ilişkin ne dersiniz? İçeride yeni bir hikaye sizce fiyatlanmaya başlayacak mı dışarıdaki bu şoka karşılık?
0: Şimdi aslında yeni hikaye yok. Şöyle ki 3 yıla yakın bir süredir, 2,5 yıldır bizim borsamızda ne zaman yukarı yönlü bir belirgin yükseliş yaşasak hep aynı hikayeyi fiyatladık. Merkez Bankası faiz indirimlerine gidecek. Dolayısıyla hani yeni hikaye yok derken bunu kastediyorum. Biz yine eğer Borsa İstanbul'da güçlü bir piyasa hareketi fiyatlayacaksak, fiyatlayacağımız şey yine Merkez Bankası faiz indirimlerine gidecek. Beklentisi olur. İşte Fed'i konuşuyoruz. Avrupa Merkez Bankası geçen hafta artırdı. Bu hafta İngiltere var, Japonya var. Japonya'nın da hatta Cuma günü bir faiz artırımı çok yüksek olasılık. Ama bir yandan da bizde enflasyon 30'larda olduğu, beklentilerin gelecek yıl için 25'lerde olduğu ama fonlamanın 37'de yıllık bileşenin 45'lerde olduğu bir ortam var. Dolayısıyla da Merkez Bankası'nın aslında faiz indirmek için alanı var. Ama petrol fiyatları böyle seyrederken, dışarıda diğer merkez bankaları faiz artırırken, ben bir toplantı daha izlemede mi kalır yoksa bir indirime mi gider, bunu göreceğiz. Biz Ekim ayında bir faiz indirimi 100 bas puanlık bekliyoruz. 22 Ekim'de yanlış hatırlamıyorsam toplantı tarihi. Dolayısıyla da bizim borsamız için bence son birkaç yıldır birkaç kere fiyatladığımız, bir yandan yeni, bir yandan da aslında daha önce zaten tekrarlamış olan, yani görmüş olduğumuz bir hikaye var. Bunun vuku bulması gerekiyor ama şu an içinde, yani 22 Ekim'e daha tabii çok, yani 5 haftalık bir süre var. Dolayısıyla da şu an içinde bulunduğumuz dönemde biraz bu fon düzenlemeleri, bahsettiğiniz o işte SPK tarafından gelen fonlarla ilgili, hem fonların işleyiş mekanizmaları, hem ortaklık oranlarının açıklanmalarıyla ilgili işte o kademeler, repo işlemleri, serbest fonlar, bütün bunlarla ilgili yapılan düzenlemelerin bir geçiş süreci içerisindeyiz. Bu fon pozisyon düzenlemeleri de tabii zaman zaman artı ya da eksi yönde etkiler yaratıyor. Bir de hani belki endeks dışı kağıtlar bu düzenlemeye daha çok tabi oluyormuş gibi gözükse de, büyüklükler çok fazla olduğu için oralarla ilgili kaynakların yaratılması ya da daha sonra satış yapıldıysa oluşan kaynağın tekrar piyasaya yönelmesi aslında endeks kağıtlarına da etkiliyor. Dolayısıyla borsanın tamamını etkiliyor. Bu geçiş süreci böyle biraz hareketli geçecek gibi gözüküyor.
1: Evet Serhan Bey, bu noktada zaten biz BIST 30 şirketlerini pozitif ayrımcılıkta görmüştük diye de ekleyelim. Teşekkür ederiz yayına değerli katkılarınız ve yorumlarınız için.
0: Teşekkürler. İyi yayınlar, iyi haftalar.
1: İyi haftalar dileyelim size de. Tacirler Yatırım Araştırma Müdürü Serhan Yenigün'le fiyatlamaları ve borsaları değerlendirdik. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Piyasa saatini burada noktalıyoruz. Birazdan yatırım haberleriyle yeniden karşınızdayız.

Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 18 derece. Kocaeli 26, Sakarya 27, Bursa 25, Balıkesir 28 derece. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 16 derece. Konya ve Nevşehir 29, Kayseri 31, Sivas 32 derece. İzmir güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 19 derece. Denizli, Muğla ve Manisa 31, Aydın 33 derece. Antalya güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 24 derece. Mersin ve Hatay 31, Adana ve Kahramanmaraş 33 derece. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 20 derece. Bolu 21, Karabük 22, Rize ve Samsun 27 derece. Erzurum yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 10 derece. Malatya 35, Erzincan 32, Van 26, Ardahan 25 derece. Gaziantep parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 19 derece. Mardin 32, Şanlıurfa 36, Siirt 34, Diyarbakır 35 derece.

Yatırım haberleriyle karşınızdayız. Ben Fatma Yıldırım. Borsa İstanbul'da haftanın ilk işlem gününde öne çıkan şirket haberleri ve hisselerinin performanslarına göz atacağız diyelim. İlk haberle başlayalım. Pusula tarafına son günlerde gündem oldukça hareketli olduğunu takip ediyoruz. Hemen bakalım son gelen haber başlıklarına. Tere grubunun Pusula Finans Holding'i devralma sürecinin sürdüğü açıklandı. Önce bir görüşme haberini aktarmıştık masaya oturulduğuna dair. Geçen hafta yine bir mutabakatta anlaşılmıştı. Hala bu sürecin devam edildiğinin altı çizildi. Bu noktada tabii süreçte herhangi bir değişiklik yok. Planlanan bu devralmanın devam ettiği kısmı önemli. Yani bu noktada gerekli izin ve onay süreçleri hala yani bir sonuca ulaşmadı. Bu noktada yine tam son noktanın konulması bekleniyor diyelim. Diğer taraftan piyasaya baktığımızda büyük bir fiyatlama görmüştük. Tere Yatırım Holding'in son fiyatlamasında sınırlı bir geri çekilme var. Cuma kapanışa göre 47 lira civarından işlemlerden geçerken yılın başından itibaren %50'lik bir yükselişi vardı. Bugün güne %1'lik bir satıcılığıyla başlamıştı seyirle. Biraz olsun toparlanma bu noktada görüyoruz. Bundan sonraki piyasanın bakacağı konulardan bir tanesi bu yapı. Tera'ya hangi ölçekte yeni bir iş ve karlılık aranı açacak ve bilançolarda nasıl bir tablo göreceğiz? Üçüncü çeyrekte buna odaklanacağız diyelim ve bir sonraki şirket haberine geçelim. Halkbank tarafına döndüğümüzde ikincil halkar süreci kapsamında işlemlere geçici olarak ara verildiğini gördük. Hissesinde zaten %4'lük bir geri çekilme vardı. Son fiyatlamaya bakmadan önce özellikle SPK tarafından izahnamesinin onaylanmasının ardından bankanın bildireceği tarihe kadar paylar ve paya dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri geçici olarak durduruldu. Diğer taraftan sermayesine baktığımızda bir zaten yükseliş beklentisi vardı bu noktada. Yaklaşık 1,8 milyar liralık yeni payın satılması planlanıyordu. Bunun altını çizmekte fayda var. Dolayısıyla yatırımcı açısından değerlendirince burada somut sorulardan bir tanesi halka arz tarafındaki fiyatlama üzerinden nasıl gerçekleşecek, hangi fiyattan halka arz olacak ve mevcut hissenin fiyatına da nasıl bir referans oluşturacak? İşte bundan sonraki bakacağımız ana başlıklardan bir tanesi de bu olacak. Yılın başından itibaren %30'luk bir yükselişi var Halkbank'ın. Endeksin bu kadar baskı altında kalmasına karşın artı tarafta fiyatlaması ile pozitif olarak ayrışmıştı. Bu noktada tabii Amerika cephesinde süren 9 yıllık davanın sona ermesi, diğer yandan yurt dışı kaynaklarını kullanması,

alması Halkbank'ı oldukça desteklemişti. Bu son haber başlığıyla beraber gün içinde %4,5'a yakın bir geri çekilmesi olduğunu görüyoruz. Tabii burada arzın beklentisinin yarattığı bir belirsizlikle birlikte okumak gerekiyor bu çekilmenin paralelinde diyelim ve bir sonraki şirket haberine bakalım. Balsu Gıda geri alım programının sonlandırıldığını açıkladı. Tabii teknik bir karar olarak bakıyoruz ama diğer yandan hisse performansı beraber de aslında değerlendirmek gerekiyor. Çünkü yılın başından itibaren Balsu Gıda %50'lik bir prim yapmış. Son bir haftada %10'luk düzeltelim. %50'lik bir değer kaybı yaşarken son bir haftada %10'luk bir toparlanma göstermiş. Dolayısıyla yatırımcının bakacağı taraflardan bir tanesi geri alım desteğinin bu saatten sonra olmayacağı, yeni bir alım programı başlatacakmış. İşte bu nokta önemli. Dolayısıyla da operasyonel hikayede biraz daha öne çıkacaktır. Diyelim ki son bir haftadaki aslında yükselişte bunu da destekleyen bir başlık olduğunu da belirtelim. Bundan sonra da yatırımlar ne zaman kâra dönüşecek kısmında tabii bu şirkette de karşımıza çıkıyor demiş olalım. Ve bir sonraki aslında son şirket haberine bakalım. Türk Telekom finansman tarafından yeni bir adım geldi. Bağlı ortaklı olan TTNet'in 7,5 milyar liraya kadar kira sertifikası ihraç etmesine karar verildi. Burada tabii şirket borçlanıyor şeklinde okumaktan ziyade grubun finansman kaynaklarının çeşitlendirilmesi olarak okumak aslında daha doğru olabiliyor. Özellikle faizlerin bu kadar yüksek olduğu bir dönemde şirketlerde hem finansman maliyetlerini düşürmek hem de vade yapısına daha fazla önem verebiliyor. Kira sertifikası da zaten kaynağın nerede kullanacağı, bundan sonra hangi maliyetle kullanacağı da önemli olacak. Zaten hissesinde de yılın başından itibaren %10'luk da bir yükseliş olduğunda altını çizelim ve yatırım haberlerini burada noktalayalım. Küresel taraftaki şirket haberlerini aktarmak için saatler 13.45 gösterdiğinde tekrar görüşmek üzere diyelim.

0: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley. Para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A-Para.
1: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Baba, şu benim araçta versene ya.
2: Baba Mati'ye hoş geldiniz. Paranız hazırlanıyor.
1: Baba, ATM taklidi yapmak ne ya? Böyle harçlık mı verilir?
2: O zaman gerçekten havalı bir şey görmek ister misin? İzle bakalım.

0: İşte harçlık böyle verilir.
1: Enkart genç mi? Hem de benim adıma.
2: Baba sen bir tanesin.
3: En havalı anne babalar harçlık işini Enpara Bank'la çözüyor. Belirleyeceğiniz harcama limitleriyle çocuğunuz güvenle parasını yönetmeyi öğrenirken işlem takip özelliğiyle de sizin içiniz rahat ediyor. Hemen Enparalı olun, çocuğunuz için anında bir Enkart genç oluşturun.
4: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
5: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
6: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım.
7: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
6: Akakçe. Akakçe, en ucuzu bulmak için. Akakçe.
8: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime.
9: Sokağın, hayatın, herkesin bir ritmi, her ritmin bir Subway'i var. Hayat seninle aksın, Subway söyle, ritim kaçmasın.
10: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
11: Kazancım net, Sigortam.net.
12: Aracınızı satmak göğsünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
13: Bir de böyle. Otobit'te.
14: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
15: 50.000 düş.
14: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
16: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
17: Arabanı arabam.com'a. Değerinde drink sat.

ödemeler dengesi. Bir ülkedeki bireylerin, firmaların ve devlet kurumlarının belirli bir dönem içinde diğer ülkelerin bireyleri, firmaları ve devlet kurumlarıyla gerçekleştirdiği uluslararası işlemlerin parasal değerlerini gösteren hesap tablosu.

0: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
1: Kaplumbağam düştü.
2: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
1: Elimden düştü.
0: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
2: Ne olur artık affet beni Meliha.
0: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
2: Bona notte, bona notte.
1: Samim, ne işi var bunun burada?
2: Tanrı misafiri ciğerim.
0: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Eryiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21.00.

0: Geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar Melis Hanım, hoş bulduk.
0: Şimdi bir genel değerlendirme alayım ben sizden. Artık Eylül'ün de ortasına geldik. Nasıl bir yıl geçirdik sizce gayrimenkul tarafında? Yatırımcı açısından bekle gör politikası mı hakimdi? Sizin sahadan aldığınız güncel verilerde işlem hacimleri tabloyu nasıl özetliyor?
1: Aslında yılda ortalama bu sene ayda 117 bin konut satıldı. Yıl sonunu 1,5 milyonla tamamlayacağız gibi görünüyor. Geçen seneye göre bu rakam nasıldı diye değerlendirdiğimizde %15 civarında daha az olacak gibi duruyor. Tabii yıl sonunda kampanya vesaire gibi bir şey görürsek bu rakam biraz değişebilir ama bugünkü şartların devam ettiği varsayımıyla konuşuyorum. Stoklara baktığımızda acaba ne oldu? Hani geçen seneye göre yılın ilk başından bugüne kadar ne oldu diye baktığımızda aslında stoklar %15 civarında da azaldı. Yani yılın başında 600 küsür bin konut alıcı beklerken bugün artık 500 bin civarında konut alıcı bekliyor. İş yerlerinde bu rakam biraz arttı. İş yerlerine ilgi daha az diye düşünebiliriz. Öte yandan da kiralıklar azaldı. Yani 35 bin civarında konut stokta bekleyen kiralık daha azalmış görünüyor. Geçen yıla göre daha sakin bir yıl geçirmiş olduğumuzu buradan görebiliriz. Fakat enteresan bir veri var. Mesela ilk satışlarda yılın ilk başında Ocak-Şubat aylarında toplam satışın içinde sadece tapunun ilk defa el değiştirmesi dediğimiz satışlara baktığımızda bu %30 bu son aylarda %35 civarında olduğunu görüyoruz. Yani ilk satışlara biraz daha bir miktarcık daha ilgi var gibi. Tabii satış fiyatlarındaki artış ya da azalış ne durumda diye bakmamız lazım. Eskiden hep bir artıştan bahsediyorduk. Bugün artık bir durağanlıktan ve hatta bir geri gidişten bahsedebilir durumdayız. Konutun artış rakamlarına baktığımızda %24-25 civarında artıyor. Tefe tüfe ise %30-32 civarında artıyor. Yani reel bazda fiyatların yerinde saydığını ve bir miktar geriye gittiğini de görüyoruz. İnşaat maliyet endeksine de baktığımız zaman hani maliyetler ne durumda, ne oluyor diye düşündüğümüzde de aylık ortalama 1,75 civarında 6 ay içerisinde bir maliyet artışı gördük. 12 aya vurduğumuzda da, yani son 3 aya vurduğumuzda da bu rakam 1,16 gibi oluyor. Yani aslında inşaat maliyetinde de bir geriye düşme var gibi görebiliyoruz. Aslında genel çerçevede piyasanın özeti bu sene bu şekilde diye düşünebiliriz.
0: Evet, yabancı tarafında dikkat çeken bir gelişme var mıydı sizce? Farklı yok. Alıcılar, yeni alıcıların artışı gibi farklı ülkelerden.
1: Yok, yabancı tarafında zaten 2022'den beri gittikçe azalan bir ilgi var. Şu anda da yeni bir ilgi görmüyoruz. Ama piyasada başka gelişmeler var. Örneğin kentsel dönüşümle ilgili gelişmeler var. Bu bence piyasayı ciddi canlı tutan bir durum. Yarısı bizden kampanyasını uzattı devletimiz. Yani bu çok önemli bir adım çünkü kentsel dönüşüme yetiştirmeye çalışan mülklerini çok ciddi bir kesim vardı ve yılın son ayına, bu yılın son ayına ve son gününe bağlanan bu kampanya bir sene uzatıldı. Riskli yapı raporu alamayacak olan ciddi bir miktardaki bina bu uzatmayla birlikte alabilecek. Dolayısıyla yarısı bizden kampanyasına katılabilecek. Çok eski olan, çok yıpranmış olan yapı stoğumuzun yenilenmesi için bu çok önemli bir adım. Biraz kampanyadan bahsedebilirim aslında izleyenlerimiz için. Bu kampanya 875 bin TL hane başına konutsa hibe, kalan 875 bini de aslında ilk yıl ödemesiz, ilk iki yıl ödemesiz kredi olarak devlet bunu sundu vatandaşına. Bir de taşınma desteği var 125 bin lira. Bir tane eviniz varsa bundan yararlanabiliyorsunuz, ikincisi için yararlanamıyorsunuz. Bu aslında çok önemli bir kampanya. Eski yapı stoğunda oturanlara çok ciddi bir imkan sağlıyor. Binalar %50+1, yani %51 uzlaştıysa bunu sağlayabiliyorlar. Bu kampanya şu anda 31 Aralık 2017-27'ye uzatıldı. Yani bir yıl uzatılmış durumda 31 Aralık 2026'dan. Bu da önemli bir gelişme. Çünkü kendi imkanlarıyla evlerini genişletemeyecek, yenileyemeyecekler için ciddi bir imkan sağlayacak.
0: Evet. Bu arada tabii yine önemli bir gündem maddesi sektör açısından kiralık sosyal konut projelerinin yaygınlaştırılacağı başlığı. Sosyal konut yatırımları %150 artacak diyor bir taraftan da hükümet yetkilileri. Aynı zamanda OVP'de de yine bu sosyal konuta dair vurgunun olduğunu görüyoruz. Şimdi bu kiralık sosyal

0: sosyal konut projelerinin nasıl etkileyeceğini düşünüyorsunuz sektörü?
1: Şimdi bu çok güzel bir proje. Gelişmiş ülkelerde aslında konutu yapıp satmıyor devletler. Konutu yapıp kiralıyor. Biz de bugüne kadar hep konutu yapıp satmak gibi bir konu vardı devlet tarafından. Bu aslında dar gelirli ve ihtiyacı olan vatandaşa konutu kendini toplayıncaya kadar iyi imkanlarla kiralamak ve böylece de nefes alması için fırsat vermek için güzel bir imkan. Bence piyasaya iyi etki eder. Yani gayrimenkul fiyatlarını yerinde saymasına ve biraz daha geri gitmesine sebep olacaktır diye düşünüyorum. Bu iyi bir şey çünkü fiyatların artması birçok açıdan ekonomiyi zor duruma düşürüyor. Barınma sorunu Türkiye'de devam eden bir sorun. Konut ihtiyacı her geçen gün büyüyor. Bunu şimdi yeni konut yaparak sadece sağlamak mümkün değil. Çünkü erişilebilir konut yapmanız lazım. O da çok kolay değil. Ama erişilebilir kirayla konut geliştirip kiralama imkanı sağlamak bence dar gelirli vatandaşa çok büyük nefes sağlayacak bir konu. Tabii bunların nerede yapıldığı, nasıl yapıldığı gibi konular var. 3 yıllık şu anda kiralanacak. Yani bu 3 yılın üstünden geçtiği zaman insanların durumu ne olacak? Yani burada ilelebette oturulmamalı. Yani durumunu düzelttiğinde insanlar taşınmalı. Yeni ihtiyacı olanlara yer açılmalı gibi konular var. Bunlar doğru planlanırsa bence piyasa için özellikle son kullanıcı için çok ümit verici bir gelişme olduğunu düşünüyorum.
0: Evet, peki şimdi burada nelere dikkat etmek gerekir sizce? Kiralık sosyal konut tabii İstanbul'da başlayacak ilk olarak. Size başlangıçta söylediniz konuya ilişkin görüşünüzü aktarırken yurt dışında çok rastladığımız bir model diye. Hani özellikle şunlar atlanmamalı, şu noktalara dikkat edilmesi gereken dikkat edilmesi gerekir dediğiniz noktalar neler?
1: Şimdi yurt dışında şöyle örnekler var. Mesela bir binada imarını artırmak istiyorsunuz. İlk birkaç kat ya da ilk belli katlar aslında dar gelirli vatandaşa farklı girişlerle veriliyor. Sonraki üst katlar daha iyi imkanları arayan, öyle imkanlara ulaşabilecek vatandaşa farklı girişlerle veriliyor. Böylece aynı binada hem sosyal konut hem de yüksek gelirli vatandaş konutu yapabiliyorsunuz. Ama Türkiye'de bu pek talep edilecek bir şey değil diye düşünüyorum. Yani birçok sebepten dolayı. Yapılabilse çok güzel ve doğru olabilir. Dolayısıyla dar gelirli vatandaş da iyi yerlerde konut sahibi olabilir. Daha doğrusu sahibi olamaz, konut kullanma imkanına sahip olabilir. Tabii bunu kullanacak kişilerin doğru seçilmesi, doğru sürelerde içeride durması, birbirlerine aktarmaması, yani kullanıcının kendi imkanlarına dair olması, başka bir kullanıcıya devir etmesinin olanağının olmaması gibi şartlar lazım. Bir de tabii bu kullanılan yerlerin güvenliğinin, bakımının, temizliğinin ve sosyal güvenliğinin sağlanıyor olması gerekiyor. Bunların komünite alanlarına dönüşmemesi ya da işte çetelerin olduğu alanlara dönüşmemesi lazım. Yurt dışında bunları görüyoruz. Bunlar bir uzun vadede bir takım problemlere yol açabiliyor. Bu tür önlemlerin alınması lazım. Bunların alınacağına inanıyorum zaten.
0: Evet, peki şimdi devamında sizce nasıl bir strateji izlenmeli? Şimdi İstanbul'a başladık dedik. Siz yaygınlaşacağını düşünüyor musunuz tüm Türkiye'de bu modelin?
1: Bence yaygınlaşması lazım. Ama hani en çok ihtiyaç olan şehirlerden başlayarak gitmek lazım. İş imkanları ve işte hayata ihtiyaç açısından baktığınızda İstanbul en büyük nüfusu barındıran yer. En çok ihtiyaç da İstanbul'da açıkçası. Daha sonra diğer şehirlere geçiyoruz. İşte Ankara, İzmir, Antalya gibi. Arkadan da diğer şehirlerin gelmesi gerekiyor. Tabii yapılacak yerler, buraya toplu ulaşımın sağlanması çok önemli. Çünkü sadece binayı yapmak, kiralamak yetmiyor. İnsanların oraya ulaşabilmesi lazım ki hayata devam edebilsinler. Oradan hayatın merkezine inebilsinler. Bunlar da toplu ulaşımla yapılacak şeyler. Dolayısıyla bu projelerin bir bütün olarak yapılması lazım. Bence hayata yeni başlayan insanların, özellikle gençlerin ilk başta böyle yerlerden kira sağlayarak ayağa kalkmaları, oradan devam etmeleri çok uygun bir geliştirme olabilir. Yani bunu zaman içerisinde göreceğiz. Diğer şehirlerde de ihtiyaç oldukça yaygınlaşması gerekir diye düşünüyorum açıkçası.
0: Evet. Peki bunun dışında mesela hani nasıl modeller uygulanabilir? Malum siz de başlangıçta ifade ettiniz bu konut konusu sıkıntılı. Hani alternatif projeler neler olabilir?
1: Şimdi İngiltere'de farklı bir yöntem var. Mesela evin bir kısmını satın alıyorsunuz. Bir kısmını aslında maliye başka birisi. Başka birisi dediğim bir aslında bunlar genellikle ticari mülk sahipleri.

0: Evin paranız olduğu kadar kısmını kirasını bir kısmının kirasını ödüyorsunuz, bir kısmını satın alıyorsunuz. Paranız oldukça da imkanınız genişledikçe de kalan kısmı parça parça alabiliyorsunuz. Yani devlete ya da özel kişilere ait olan bu yöntemle devlet aslında vatandaşına tasarruf etme imkanı sağlıyor. Yani kirayı ödeyip havaya gitmesindense oturduğunuz evin bir miktarını kira olarak ödüyorsunuz, bir miktarını da aslında sahibine ödüyorsunuz. O sahibi de bir süre sonra onu imkanı olduğu zaman size devrediyor. Bu yöntemler var. Bunlar güzel yöntemler. Biraz daha geliştirilmesi gerekebilir Türkiye'ye özgü. Onun dışında pek de fazla bir şey yok. Yani direkt mülkiyeti edinmek, mülkiyete sahip olmak gibi. Kurumsal yatırımcı gelişebilir Türkiye'de konut sektöründe. O yapılamıyor şu anda çünkü getiri imkanları çok limitli. Yani kurumsal yatırımcı gayrimenkule yatırım olarak girdiği zaman çok uzun sürede geri alıyor. Onlara bir takım vergi avantajları sağlanırsa kurumsal yatırımcılar gayrimenkulleri satma çabasına girmez, kiralama çabasına girebilir. Çünkü ellerinde tutmak onlar için kira getirisi ve uzun vadeli bir gelir haline gelebilir. Ama şu anda hani o imkanlarda biraz kısıtlama var. Vergisel olarak bir takım avantajlar sağlanırsa kurumsal yatırımcılar bu tür konut yatırımlarında dolup satmadan kiralama yoluna gidebilirler. Bu da yaygınlaşabilir. Bu yok ülkemizde. Genellikle hep satıyoruz parça parça bağımsız bölüm olarak. Bunun gelişmesi de piyasaya imkan sağlayacaktır ama şu andaki hani paranın geri ödemesi, gayrimenkulün kira geliriyle iade olması yani yatırdığınız parayı karşılaması bunları sağlamıyor. Bunları ancak nasıl sağlanabilir? İşte bu tür yatırımları yapanlara ilave vergi geliri sağlanabilir, ilave avantajlar sağlanabilir, teşvikler sağlanabilir. Bu sayede de bu gayrimenkul yatırımları kiraya verilebilir uzun dönemde. Bu şekilde konut ihtiyacı kısmen de giderilebilir diye düşünüyorum.
1: Evet, şimdi tabii bir taraftan bu kiralık sosyal konut projesinin devreye girecek olması, diğer taraftan sosyal konut yatırımlarının %150 artacak olması. Şimdi bunlarla birlikte piyasada önümüzdeki dönemde fiyatlamalarda ciddi değişiklikler yaşar mıyız sizce?
0: Ciddi değişiklikler yaşamayız ama değişiklikler yaşayacağımızı düşünüyorum. Hani ciddi değişiklikler yaşamak için çok büyük bir stoğun devreye girmesi lazım. Aynı anda devreye girmesi lazım. Piyasa gelecek stoğu sindirecektir diye düşünüyorum yavaş yavaş. Çünkü yani konut ihtiyacı sürekli gelişen bir ihtiyaç. Birdenbire yok olmuyor, birdenbire ortaya çıkmıyor. Piyasa geliştirilecek miktarla ihtiyaç miktarını birbiriyle karşılayacak şekilde devam edecektir diye düşünüyorum.
1: Evet. Peki, şu andaki mevcut para politikası Merkez Bankası'nın ve mevcut faiz oranlarıyla konut kredisi kullanarak ev almak ne kadar mantıklı sizce?
0: Şimdi konut kredisi alabiliyor olsanız mantıklı olabilir ama konut kredisini birden fazla ev için zaten alamıyorsunuz. Bir eviniz varsa ikinciyi vermiyor. Diyelim konut kredisi alacaksınız, onda da belli rakama kadar belli yüzdelerde veriyorlar. Yani ciddi bir sermayeye ihtiyacınız oluyor. Parayı biriktirmiş olmanız lazım alabilmek için. Dolayısıyla aslında konut kredisi kullanabilmek kolay değil şu andaki şartlarda. Geri ödeme miktarlarına hiç girmeden bunları söylüyorum. Yani alabilme imkanından bahsettim. Peki ne kadardır geri ödeme? 1 milyon lira için şu anda bankasına göre değişiyor ama 24 bin lirayla 34 bin lira arasında aylık ödeme var. 120 ay için yani 10 yıl için. Hani bu da yüksek bir rakam. Ama bundan ayrı olarak yani konut kredisine ulaşabilme problemi var. Bir konutun işte enerji seviyesi, konutun değişik durumlarına göre işte sahipliğine göre alabiliyorsunuz. Dolayısıyla hani krediye ulaşmak çok kolay değil. Kredi imkanları bu kadar limitli olunca da tasarruf finansmanına yöneliyor insan. Tasarruf finansmanı sistemiyle ev almaya çalışıyorlar. Şu anda ciddi bir kayma var piyasada. Yani konut kredisi kullanımı imkanları tasarruf finansman sistemlerine doğru kayıyor. Bunu görüyoruz. Piyasada büyük bir değişiklik aslında bu. Rakamlar önümüzdeki dönemde büyüyecek gibi görünüyor bu tasarruf finansman sistemlerinde.
1: Peki, şimdi tabii yine konuşulan konulardan biri özellikle büyük şehirlerdeki arsa konusu ve arsa bulunamaması. Şimdi bu noktada şu an geldiğimiz durumu siz nasıl özetlersiniz?
0: Şimdi biz büyük şehirlere çok fazla yığıldık. Yani ben hep baştan beri söylüyorum. Bizim 3 büyük şehrimiz var ve nüfusun çok ciddi miktarını bu 3 büyük şehirde yaşatıyoruz. Üçte birini. Yani Türkiye'nin toplam nüfusunun üçte biri, 3-4 büyük şehirde yaşıyor. Şimdi bu çok büyük bir rakam. bu şekilde arsa bulmak kolay değil. Yani arsa buldunuz diyelim, yeniden göç olacak, yeniden büyüme olacak. Bizim biraz desantralizasyona ihtiyacımız var. Yani bu nedir? Başka şehirleri de büyükşehir statüsüne sokarak şehirliğin gelişmesini sağlamak lazım. Sanayiyi, tarımı, ekonomiyi o şehirlere çekerek bu büyük şehirlerdeki nüfusu azaltmamız gerekiyor. Yani bu büyük nüfus hem jeopolitik olarak da risk, deprem riski var, başka risklerimiz var. Bizim bu arsa bulma konumuz çolay çözülebilecek bir konu değil. Çünkü şehirlerin coğrafyası belli. Dolayısıyla bunu ancak nüfusu başka şehirlere kısmen de olsa naklederek çözebiliriz diye düşünüyorum. Biraz farklı bir bakış açısı ama yani çok kolay olmadığını düşündüğüm için bir çözüm önerisi olarak gördüğüm bir yöntem.
1: Evet. Peki şimdi tabii kentsel dönüşüm noktasında siz biraz durumu özetlediniz aslında ama şimdi bu kentsel dönüşümde sistemdeki en büyük tıkanıklık nerede desek ne dersiniz?
0: Ah, kentsel dönüşümdeki en büyük tıkanıklık yıkım ruhsatıyla yıkım ruhsatıyla inşaatın başlaması arasındaki geçen süre olduğunu düşünüyorum ben. Şimdi nasıl yürüyor işlem? Aslında izleyicilere anlatmak lazım. Binayı kararlarınızı alıyorsunuz, riskli yapı kararını alıyorsunuz, binayı boşaltıyorsunuz. Boşalttıktan sonra bina yıkılıyor. Yani bu yıkım ruhsatı alma prosesi. Yıkım ruhsatını aldıktan sonra bina ruhsat almak için bekliyor. Bu sırada işte zeminde bir takım sondajlar yapılıyor. Onlar işte ruhsat işlemlerine giriyor vesaire. Bu süre büyük şehirlerde, özellikle mesela Kadıköy gibi, işte Üsküdar gibi yerlerde baktığınız zaman bir yıla kadar çıkıyor. Yani bina yıkıldıktan sonra bir sene hiçbir işlem yapılmadan ruhsatını bekliyor. Bu sürede taşınmış olan insanlar kiralarını ödüyorlar. Müteahhit yardım ediyorsa, öyle bir imkan varsa müteahhit onu karşılıyor. Bu insanlar diyelim başkalarının yanına taşındılar, depoya eşyalarını koydular, orada bir maliyet var. Yani gereksiz bir aslında bir süreç var. Bu sürecin kısaltılması lazım. Yani ön ruhsat çalışması yapılması lazım. İşte ne gerekiyorsa onun yapılması, ona göre bir hukuki düzenin aslında kurgulanması gerekiyor. Yani bu bir yıl artı yıkım ruhsatı için geçecek birkaç ay, yani bir buçuk sene inşaata başlamak artık çok uzun bir ekonomik kayıp. Bu ekonomik kayıbın azaltılması lazım. Bu ekonomik kayıp azaltılırsa binaların dönüşümü de çok hızlanır. Sonuçta müteahhit sermayesini o sürede bağlıyor. İşte bir sürü yan faktörler var. Bunların hukuki olarak prosedürünün düzeltilmesi bizim ekonomimizde çok büyük bir aslında artı sağlayacak bir konu. Bunu geliştirmemiz lazım. Tabii bu bizim vatandaşın geliştireceği bir konu değil. Devletin ve işte yasa yapıcıların buna özgü gerekli düzenlemeleri yapması durumunda aslında inşaat sektöründeki kentsel dönüşüm kısmı çok hızlı hareket kabiliyeti sağlayabilir. Bu işe ilgi duymayan müteahhitlerin girmesini sağlayabilir. İş hızlandığı için maliyetler bundan etkilenir, düşer. Bir sürü artı faktörü olur. Bence en büyük eksiklik benim profesyonel görüşüme göre bu sürecin çok uzun olması.
1: Evet, bu arada tabii kentsel dönüşüme giren binada mülk sahipleri, gayrimenkullerinin değerlenmesi yapılırken siz anlattınız mağduriyetler nerelerde. Burada tabii bağımsız değerleme şirketlerinin de hakem rolü aslında bir taraftan da hayati önem taşıyan noktalardan biri değil mi? Ne dersiniz?
0: Tabii biz şerefiyendirme çalışması yapıyoruz. Bina yıkılmadan önceki değeri ve işte bina yıkıldıktan sonraki değeri bazlı. Çünkü aynı binayı yapamıyorsunuz genellikle. Keşke yapabilseniz ama şartlar öyle olmuyor. Bina yükseliyor, alçalıyor. Parselin şekli değişiyor, terkleri çıkıyor. Bazen parsellerin biçimi yüzünden aynı binanın benzerini bile yapamıyor biliyorsunuz. Dolayısıyla giren parselle çıkan parsel farklı olunca yapılacak yapı da çekme mesafeleri vesaire gibi yükseklikler sebebiyle farklı oluyor. Dolayısıyla giren yapıyla çıkan yapının farkı şerefiyede farklılık yaratıyor. Kimsenin mağdur olmaması için de lisanslı değerleme şirketleri bu konuda çalışmalar yapıyorlar. Piyasaya hem binanın başında hem sonunda yapılacak projede hak kaybı olmaması için tespitler yapıyorlar. Kaldı ki binada eğer kentsel dönüşüme katılmayan varsa mevzuata göre onun hissesinin satılması gerekiyor. O hissenin satılmasında da değer tespiti yapıyorlar.
1: Peki bir de tabii bu arsa kooperatifleri, bu tiny house tarzı projeler de son dönemde biraz yaygınlaşmaya başladı gibi sanki. Oradaki hani gözlemlediğiniz sıkıntılar var mı?
0: Valla çok sıkıntı var, çok fazla haber var, çok fazla değişiklik yapılıyor, çok fazla mağdur var. İyi kullanan var, kötü kullanan var. Ama bu tiny house konusu ister istemez gelişmek zorunda Türkiye'de. Çünkü tiny house dediğiniz şey aslında taşınabilir bir yapı olmalı. Ve imarı yoksa bir arazinin değerlendirilmesi, kullanılması için de bir fırsat oluşturuyor.

0: hani şu özellikle trendler ona çıkacakmış gibi görünüyor konut piyasasında dediğiniz ne var?
1: Şimdi konut piyasasındaki yeni üreticiler yani ya da eski üreticiler reklam yasağı içindeler. Normalde eskiden görürdük boy boy çarşaf çarşaf işte kampanyalar vesaireler. Bir takım reklam yasakları var. Bu bizim için önemli çünkü kampanyaları duymamız açısından artık imkanlar sınırlı. Herkesin bir alım yapacağı zaman kendi imkanlarıyla ilanlara, reklamlara ulaşması yetmiyor. Artık tek tek satış ofislerini ziyaret edip bilgileri tek tek kendi toplaması gerekiyor. Bu bir işte bir sektörde bir değişik bir uygulama. Dolayısıyla bu önem kazanacak. Konut almak isteyen özellikle birinci el konut almak isteyen yeni projelerde yatırımcı varsa kendi başının çaresine bakması gerekiyor. Kredi tabii imkanı zor. Tasarruf finansmanı sistemi öne çıkacak gibi görünüyor 2027'de. Zaten öne çıktı, daha da öne çıkacak gibi görünüyor. Eğer kredi kampanyası yapılırsa evet güzel bir şey vatandaşın konuta erişimi açısından ama öte yandan konut fiyatlarını da arttırma riski var bu durumun. O yüzden de böyle bir riski var. Bütün hepsi bir araya değerlendirildiği zaman kentsel dönüşüme dönmek lazım. Kentsel dönüşümde de bu kampanyanın yani yarısı bizden diye bahsettiğimiz kampanyanın devamı bence 2027'ye damgasını vuracak önemli konulardan bir tanesi olacak.
0: Evet, peki siz konut almayı düşünenlere ne tavsiye edersiniz?
1: Oturmak için konut alıyorsanız doğru yanlış zaman diye bir şey yok diye düşünüyorum. Çünkü ihtiyacınız olduğu için konut alıyorsunuzdur. Yatırım içinse durum başka. Bence konut artık yatırım olmaktan çıkıyor geri dönüşüm süreleri nedeniyle. Ama konut eğer oturmak için alıyorsanız ve imkanınız varsa bence yanlış zaman yok.
0: Evet, yatırım için öne çıkan bu arada son dönemde değerleme tarafında bölgeler nereleri prim yapan en fazla?
1: Daha önce söylediğim gibi İstanbul genelinde de baktığımızda konut fiyatları reel fiyatların biraz daha gerisinde. O yüzden hani spesifik bir bölge tanımlamak istemiyorum şu anda. Çünkü yatırımcıya da yönlendirmek olur. Ama İstanbul genelinde şehrin gelişen bölgelerinde yatırım için yapıyorsanız öyle bir tercihiniz varsa ki tavsiye etmedim. Oturmak için istiyorsanız da en doğru yer aslında sizin ulaşım açısından iş yerinize ve diğer imkanlarınıza ulaştığınız yer diye düşünmek lazım. Çünkü hani en doğru yer aslında ihtiyacınız olan yer.
0: Evet, bu arada Anadolu'da hani özellikle şu illerde son dönemde daha fazla yatırım yapıldığını görüyoruz dediğiniz yerler var mı?
1: Evet, İzmir bölgesi özellikle Ege tarafında, Marmaris bölgesi yani Muğla tarafında ve Balıkesir'in sahil kesimlerine ilginin arttığını görüyoruz. Mersin son dönemde biraz ilgi çekiyor. Hepsi bahsettiğim gibi sahil beldeleri. İlk etapta ilgimizi çeken yerler bunlar.
0: Evet. Turgut Yazıcı, EVA Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü. Size de kolaylıklar diliyoruz şimdiden. Görüşmek üzere.
1: Teşekkür ederim. Görüşmek üzere, iyi günler.
0: Orta vadeli programda vatandaşın yaşamını doğrudan ilgilendiren istihdam ve sosyal konut başlıkları öne çıkıyor. Detaylarına bir bakalım.
2: Türkiye'nin 3 yıllık ekonomi yol haritası açıklandı. Yeni orta vadeli programda vatandaşın doğrudan hayatına dokunacak iki başlık öne çıktı. İstihdam ve sosyal konut. Hükümet 2027-2029 döneminde 2 milyon 100 bin kişiye ilave istihdam sağlamayı hedefliyor. 2026 sonunda 32 milyon 579 bin olması beklenen istihdamın 2029'da 34 milyon 711 bine çıkarılması planlanıyor. İşsizlik oranında da düşüş hedefleniyor. Oranın %8,1'den %7,6'ya gerilemesi bekleniyor.
3: 2026 yılında %8,1 seviyesinde gerçekleşmesini beklediğimiz işsizlik oranını 2027'de %8'e, 2028'de %7,8'e, 2029'da ise %7,6'ya düşürmeyi hedefliyoruz. Program döneminde ekonomimize yaklaşık 2,1 milyon ilave istihdam kazandırarak iş gücü piyasasına daha fazla bireyin katılımını sağlamayı ve toplumsal refahı arttırmayı hedefliyoruz.
2: OVP'nin vatandaşı ilgilendiren bir diğer önemli başlığı ise sosyal konut. Dar ve orta gelirli vatandaşların konuta erişimini kolaylaştırmak için sosyal konut yatırımları %150 artırılacak.

0: dar ve orta gelirli vatandaşlarımızın konuta erişimini kolaylaştırmak için sosyal konut yatırımlarımızı, bu alana yaptığımız bütçe aktarımını %150 arttırıyoruz. 100 milyardan 250 milyara gibi bir değişim söz konusu. Program çerçevesinde İstanbul'da başlattığımız kiralık sosyal konut projelerimizi de ülke satına yaymayı planlıyoruz.
1: İstanbul'da başlatılan kiralık sosyal konut projeleri Türkiye geneline yayılacak. Başta İstanbul olmak üzere riskli bölgelerde kentsel dönüşüme de hız verilecek. Programla konut ihtiyacına çözüm üretilmesi ve şehirlerin afetlere karşı daha dirençli hale getirilmesi amaçlanıyor.
2: Kamu Denetçiliği Kurumu'nun tavsiye kararı üzerine zorunlu deprem sigortasında değişikliğe gidildi. Doğal afet sigortaları kurumu poliçesi yaptıran evin satışı halinde kullanılmayan günlere ait primler sigorta sahibine iade edilecek.
3: Kamu Denetçiliği Kurumu tavsiye etti, zorunlu deprem sigortasında değişiklik yapıldı. Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvuran bir kişi zorunlu deprem sigortası yaptırdıktan birkaç ay sonra evini sattığını, evin yeni sahibinin de konut kredisi kullanırken aynı evi için yeni bir DASK poliçesi yaptırdığını ifade etti. Böylece aynı konut için iki ayrı poliçe düzenlenmiş olduğunu belirten vatandaş, poliçeyi iptal ettirmek ve ödediği parayı geri almak istediğini kaydetti. Ödediği primin kullanılmayan kısmını geri almakta güçlük yaşadığını belirten vatandaş, uygulama nedeniyle yaşadığı mağduriyetin giderilmesi yönünde talepte bulundu. Kamu Denetçiliği Kurumu inceleme sonucunda mevcut uygulamanın yeniden gözden geçirilmesi yönünde tavsiye kararı verdi. KDK'nın tavsiye kararı üzerine Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanlığı tarafından mevzuat çalışması başlatıldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından DASK uygulamasında önemli bir değişikliğe gidildi. Resmi gazetede yayımlanan yeni düzenlemeye göre bir konut satıldığında eski sahibine ait DASK poliçesi tapudaki satış tescil tarihi itibarıyla sona erecek ve poliçenin kullanılmayan günlerine karşılık gelen prim eski ev sahibine geri ödenecek. Yeni ev sahibi için de ayrı bir DASK poliçesinin bulunması esas olacak.
2: Efendim, burada noktalıyoruz bu bölümü. Kısa bir araya gidiyoruz. Kubi platformunda birazdan birlikteyiz.

0: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 18 derece. Kocaeli 26, Sakarya 27, Bursa 25, Balıkesir 28 derece. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 16 derece. Konya ve Nevşehir 29, Kayseri 31, Sivas 32 derece. İzmir güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 19 derece. Denizli, Muğla ve Manisa 31, Aydın 33 derece. Antalya güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 24 derece. Mersin ve Hatay 31, Adana ve Kahramanmaraş 33 derece. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 20 derece. Bolu 21, Karabük 22, Rize ve Samsun 27 derece. Erzurum yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 10 derece. Malatya 35, Erzincan 32, Van 26, Ardahan 25 derece. Gaziantep parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 19 derece. Mardin 32, Şanlıurfa 36, Siirt 34, Diyarbakır 35 derece.
1: Halkbank'ın katkılarıyla

0: Efendim merhabalar, Kobi platformuyla birlikteyiz. Şimdi değerli bir konuğumuz olacak. Koray Aksu bizimle birlikte, Kobi Türkiye Başkanı. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: İyi yayınlar diliyorum Melisa Hanım. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum.
0: Teşekkür ediyoruz. Şimdi sizden de genel bir değerlendirme alarak başlayalım. Ne dersiniz? Nasıl bir yılı geride bırakmaya doğru gidiyoruz? Sizce Eylül'de yaraladık çünkü.
1: Tabii zor bir yıl geçiriyoruz. Artık son virajdayız zaten. Son 3 aylık bir döneme giriyoruz. Tabii Türkiye'nin kendi dinamikleriyle ilgili değil, dışarıdaki küresel sistemdeki savaşın etkileri, tedarik zincirlerindeki sıkıntı, petroldeki sıkıntı vesaire derken tabii bizleri de çok etkiledi. Savaş sonuçta yanı başımızda oluyor. Bu noktada da ona rağmen bizim ihracatçımız, imalatçımız elinden geldiğince bu noktada ticari savaşa devam ediyor. Ben son 3 ayın toparlanabileceğini düşünüyorum. Tabii bu Hürmüz'deki olayların biraz toparlanması lazım. Yani ben onların da açıkçası bir anda kesilebileceğini düşünüyorum. Öyle bir düşünce içindeyim. Kesilirse eğer petrol arzı ile ilgili sıkıntı giderse ham madde sıkıntımız da kalkacaktır. Otomatik olarak yılı daha iyi kapatacağımızı düşünüyorum. Ama ona rağmen ihracat rakamlarımız iyi Melis Hanım.
0: Evet, evet, sizin de söylediğiniz gibi ihracat tarafında aylık yeni rekorlar gördüğümüz bir yıldayız. Şimdi Hürmüz demişken, doğru, oradaki kriz sizi en çok hangi alanlarda etkiledi?
1: Şöyle, Türkiye'mizin en büyük sorunlarından biri Melis Hanım, biz markalaşma noktasında biraz sıkıntı yaşayan bir ülkeyiz. Yani markalarımız belli birkaç tekstil markasının dışında veya beyaz eşya markasının dışında maalesef yok. Bu da doğal olarak bizlerdeki kar marjı sıkıntısını getiriyor. Ne yapıyoruz? İşte biliyorsunuz en yoğun Almanya ihracatımız. Almanya'daki otomotiv devlerine işte direksiyon simidiydi, işte yan ürünleriydi vesaireyi yapıyoruz. Yani genelde ara yan ürünü yaptığımız için bu da otomatik olarak bizi dışarıdan ham madde teminine zorluyor. Ham madde teminine zorladığı zaman zaten sıkıntımız başlıyor. Yani ara ürün üretiminde çok yüksek miktarlarda yapıyoruz ama bunlarda hem kar marjları düşük hem de bu tip böyle krizler olduğu zaman içerisinde en fazla bu ara ürün üreten %60'a yakın bir sektör bu da etkileniyor. Yani bizim markalaşma işini çözmemiz lazım Melis Hanımcığım.
0: Evet, öncelikle. Peki. Şimdi tabii o markalaşma konusu apayrı bir konu. Oraya geçmeden hani güncel duruma ilişkin ben biraz değerlendirmenizi alayım. Şimdi tabii, KOBİ'ler için 75 milyon liraya kadar bir finansman desteği sağlanacak. Öncelikle bunu nasıl buldunuz?
1: Şöyle, mütemadiyen sürekli hükümetimiz bu anlamda can suyu kredisi olsun, bu tip KOSGEB kredileri olsun, Ticaret Bakanlığı'nın ihracat teşvikleri olsun, TÜBİTAK sanayi yargeleri olsun, ellerinden geldiğince sanayicimize destek vermeye çalışıyorlar. Bu anlamda bu tip tabii oluşumlar ümit verici. Sayın Sanayi Ticaret Bakanımız Fatih Bey açıkladı geçen hafta. 75 milyon lira gibi bir limit belirliyorlar. Burada en önemli şeylerden biri, siz de biliyorsunuz Melis Hanım, bankalarla ilgili bir şey kullanılacağı zaman kredi garanti fonu sıkıntımız var. Bu kredi garanti fonu üzerinden 20 puana kadar faiz destekleri verilebiliyor. Bu anlamda olumlu buluyorum. Desteğin içeriğini isterseniz girmemi arzu ederseniz gireyim.
0: Buyurun buyurun, evet. Evet buyurun. Koray Bey buyurun, siz anlatın desteğin içeriğini.
1: Evet, sesiniz gelmedi biraz önce, kusura bakmayın. Şöyle, destekle ilgili de işte araştırma geliştirme projelerinde, yani yeni ürünler, prototipler ya da prototiplerin geliştirilmesiyle ilgili kullanılabiliyor ya da küresel ticaretle ilgili, küreselleşme ile ilgili desteklenebilecek, işte kendinize alacağınız ara ürünler, işte makine parkurlarınız veya işte bilgisayar yazılım sistemleriniz vesaire gibi genel ihracatınızı arttırmaya ya da üretiminizi arttırmaya yönelik olabilecek sistemsel konular destekleniyor Melis Hanım.
0: Evet, peki şimdi burada özellikle neye dikkat edilmesi gerekir sizce? Başvuru yapacaklara da önerileriniz neler?
1: Şöyle, dikkat edilmesi gereken, yani öncelikle bütün kamu kurumlarında Bir kere firmaların kendi başlarına bu tip oluşumların içerisinde olabiliyorlar mı? Evet, olabiliyorlar. Ama ana konularının dışındaki kişilere bunları yaptırmaya çalışıyorlar. Yani nedir? İşte bir bu tip KOSGEB kredisi ya da bir Ticaret Bakanlığı teşvi alınacağı zaman diyorlar ki işte Mali İşler Müdürü'ne ya da Üretim Müdürü'ne, İhracat Müdürü'ne ya böyle bir destek var. Bunu başvuralım. Ama yani adamın işi bu değil ki. Temelde zaten bizim en büyük sorunlarımızdan biri danışmanlık kültürünü oturtamadık biz hala Türkiye'de. Yeni jenerasyondan bu anlamda ümitliyim. Yeni jenerasyon en azından bu danışmanlık kültürünü açık. Yani bu işleri outsource yapmaları, yani devretmeleri lazım. Devrettikleri zaman, yani genel baktığınız zaman hep şöyle bir imaj vardır Melis Hanım. Büyükler alıyor, küçükler alamıyor. Hayır, büyükler almanın yolunu biliyorlar. Bu anlamda da büyükler ne yapıyorlar? İşte bizim gibi, Kobi Türkiye gibi 30 yıllık bir şirkete işi outsource yapıyorlar, devrediyorlar. Devrettikleri zaman da alamama riskleri kalkıyor ortadan. Yani bu anlamda danışman kültürlerini oturtmaları lazım ve danışmanlara bu işi devretmeleri lazım. Mevcut personelleriyle götürebilecekleri konular değiller bunlar. Götürürlerse de alamıyorlar. Alamadıkları zaman da devlet vermiyor oluyor açıkçası.
0: Evet, şimdi tabii bu farklı bir boyut bahsettiğiniz bu danışmanlık konusu. Özellikle evet. Hangi alanda danışmanlıklara daha fazla ihtiyaç var sizce?
1: Bence yönetim danışmanlığı birinci sırada. Bu yönetim danışmanlığı firmanın hem üretim planlaması olsun, sistem geliştirmesi olsun veya kalite standartları olsun, bu anlamda önemli. Devamında bizim gibi devlet teşvikleriyle ilgili danışmanlık hizmetleri almaları önemli. Araştırma geliştirme projelerinde muhakkak danışman kullanmaları önemli. İhracat yapıyorlarsa mevcut ihracat potansiyellerini ya da pazarlarını geliştirme adına kullanmaları önemli. Neden? Mesela örnek veriyorum, bizim en büyük sıkıntılarımızdan birisi, biliyorsunuz, bir Avrupa sevdamız var bizim. Sürekli ihracatçı Avrupa'ya yönelmeye çalışıyor ama Avrupa zaten şu anda bana göre can çekişiyor. Yani bu anlamda nedir? İşte Afrika yönelilebilir, işte Rusya'ya yönelilebilir, Uzak Doğu olabilir. Ya bu konularda da profesyonel ihracat danışmanları var. Yani pazar bulabiliyorlar size, pazarla ilgili araştırma yapabiliyorlar, hazırlanmış raporlamaları size sunabiliyorlar. Sizin ihracat departmanınız ona göre bir satış stratejisi geliştiriyor. Yani bu kısmında da ihracat danışmanlığını da kullanmaları çok önem arz ediyor Melis Hanım.
0: Evet. Peki şimdi orayı biraz detaylandıralım. Sonuçta tabii KOBİ'ler Türkiye'nin önemli üretim gücü, istihdam için de aynı zamanda tabii ki kaynağı evet. diyelim. Şimdi bu noktada tabii dünyada yeni trendler, işte bu yapay zeka başta olmak üzere. Hani ihracat tarafında biz hangi ürünlere yönelmeliyiz, nereye doğru ve hani özellikle spesifik olarak hangi ülkelerde, hangi alanlara daha fazla siz potansiyel görüyorsunuz? Biraz genel anlattınız ama hani Afrika dediniz, Asya evet. dediniz, hani şuralarda evet. özellikle bizim potansiyelimiz daha yüksek, şu konularla dediğiniz nereleri var?
1: Şimdi bir kere jeopolitik olarak Melis Hanım, Afrika bizim için önemli. Ben her ulusal kanal yayınımda bunu özellikle belirtiyorum. Neden önemli? Çünkü Afrika yıllarca sömürülmüş bir kıta ve çok ciddi bir nüfus var ve Afrika Nijerya'dan falan ibaret bir kıta değil. Yani Kuzey Afrika'sı var, aşağıda Güney Afrika var vesaire, çok zengin ülkeler de var Afrika'da. Bu anlamda biz Afrika'ya hep söylüyorum, Sayın şu anki Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan Beyefendi'nin TİKA Başkanlığı döneminden itibaren, devamında Sayın Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanımız döneminden itibaren ticaret yeşilliklerimiz, büyükelçiliklerimiz çok ciddi anlamda arttı. Bu anlamda bir de Türkler, yani bizler oraya sömürmeye gitmedik. Yani gittik oraya, kuyu açtık, hastane açtık, hastane yardım yaptık vesaire. Yani çok fazla yardımsever de davrandık. Yani aslında bizim özümüzde olan, kanımızda olan hareketleri yaptık. Ve bunun devamında da şu anda Afrika'da Türkiye birinci sırada. Yani manevi anlamda da birinci sırada. Ben çok yakın üst düzey bakan olsun, Cumhurbaşkanı yardımcısı ve Cumhurbaşkanı olsun arkadaşlarım da var Afrika'da. Bu anlamda çok şeyler, çok sıcaklar Türkiye'ye. Ben hep söylüyorum, ellerinden geldiğince sanayicimiz, ihracatçımız Afrika'ya yönelmeli. Afrika'ya yöneldiği zaman içerisinde çok ciddi sonuçlar alırlar. Bir kere sempati bir şekilde bize bakıyorlar. Yani bize çok ciddi sempatileri var. Yani bu çok önemli. Yani bir sömürge mantığıyla gitmemişiz biz Melis Hanım oraya. O yüzden Afrika sadece Afrika'ya yönelseler bile başlı başına yeter ama devamında ne olabilir? Yani Rusya olabilir, Türkiye Cumhuriyetleri olabilir. Yani çok ciddi bir potansiyel var Türkiye Cumhuriyetleri'nde. Bazı sektörlerde Hindistan olabilir. Ama Afrika'da mesela hangi sektör derseniz hemen geriye döneyim. Mesela medikal sektöründe çok kuvvetliyiz Afrika'da biz. Hastaneler, yan ürünler vesaire. Yani ama her sektör olabilir şeyde Afrika'da kıta olarak.
0: Evet. Peki. Tabii orası da dediğiniz gibi hani bambaşka farklı aslında hani kültürlerin buluştuğu bir kıta. Bu noktada hani danışmanlık anlamında siz çünkü diyorsunuz ki ihracat tarafında da danışmanlara ihtiyacımız var. Ama hani bizim için tabii daha bir tık daha yeni bir alan oluyor. Tabii Afrika spesifik çalışan firmalarımız da çok fazla ama Afrika'ya yönelik mesela danışmanlık şirketlerinin çok yaygınlaştığını gözlemliyor musunuz ihracat için?
1: Tabii gözlemliyorum. Onun dışında bazı platformlar da oluyor. Yani her yıl yapılan başarılı Türkiye içerisinde yapılan fuar platformları da var. Yani çok ciddi bir burada network kuruluyor. Yani danışman kısmında da o network kısmının içerisinde yani orada görüşme içerisinde oradaki fuar alanında çok ciddi danışmanlık şirketleri de kendilerini zaten tanıtıyorlar. Yani bu anlamda hem Afrika'dan oradan misafirler de geliyor ama profesyonel bu işleri yapan artık Afrika bölgesine sadece uzmanlaşmış çok fazla danışman var. Yani aranılırsa çok rahat internet üzerinden de bulunabilir.
0: Evet. Peki şimdi tabii bizim bu sene biraz konuştuğumuz konu malum finansmana erişim konusuydu. KOBİ'ler noktasında. Burada bankaların KOBİ'lere kredi verirken şu andaki tavrını nasıl görüyorsunuz? Herhangi bir değişiklik oldu mu yıl içerisinde?
1: Yani şöyle, kamu bankalarının dışında bankalar hala krediler konusunda son derece sıkılar. Ya bunun da temel nedenlerinden biri de yani yurt dışından borçlanma olarak biliyorsunuz bankalar da sonuçta yurt dışından bir borçlanma yapıyorlar. Borçlanmada sıkıntı yaşıyorlar. Faiz oranlarında sıkıntı yaşıyorlar. Devamında mevcut piyasada en önemlisi de enflasyon hedefimiz var. Enflasyon hedefi noktasında da her bankaya da belli bir kredi kısıtlaması da var. Sizin de bildiğiniz üzere. Doğal olarak yani kamu bankaları bu konuda daha çok elini taşın altına koymuş pozisyonda. Geçtiğimiz hafta bir 3 puanlık biliyorsunuz bir indirimler falan da yapıldı ama tabii yeterli mi derseniz yeterli değil. Yani bu senenin sonuna kadar ben faiz indiriminin önümüzdeki ay başlayacağını aslında bu ay bekliyordum ben. Ama çok olağanüstü durumlar oldu gene. Ben önümüzdeki ay itibariyle faiz indirme başladığı zaman içerisinde çok ciddi anlamda bir hareketlenme olacağını ve bankaların da artık yavaş yavaş zaten line'larını açacaklarını düşünüyorum.
0: Evet, peki şimdi tabii malum yapay zeka, otomasyon, dijitalleşme bunlar da artık olmazsa olmaz yatırımlar haline geldi tüm şirketler için. Türkiye'de nedir sizce yaklaşım KOBİ'ler tarafında? Hızlı adaptasyon var mı yoksa biraz yavaş mı kaldık?
1: Vallahi mecburiyetten adaptasyon var zaten öyle söyleyeyim. Yani bir kere mecburlar bu konuya. Ben Türkiye'de yapay zekayı KOBİ Türkiye olarak Türkiye'de ilk kullanan 5 şirketten biriyim. Yani şu anda yapay zeka agentlarımızı eğitiyoruz biz. Bu anlamda yapay zekanın nerelere gidebileceğini, neler getirebileceğini çok iyi gören birisiyim ben. Zaten background'um da bilişim kökenli. Ben şöyle ifade edeyim Melis Hanım. Yapay zekayı kullanarak çok rahat bir ayrı bir ihracatçı departman, ihracatçı açısından sadece açayım, bir ihracat departmanı oluşturulabilir. Bir yapay zeka sistemi üzerinden çok rahat yeni müşteriler bulunabilir. Yeni görüşmeler, otomatik yazışmalar sanki karşı taraf bir insanla yazışıyormuş gibi yazışmalar yapılabilir. Yani bu anlamda çok büyük harcamalara da gerek yok. Artık Türkiye'de de ülkemizde bilişime çok ciddi destekler verildiği için yapay zeka ile çok ilgilenen, yani ses sistemlerinin dahi AI dediğimiz sistem dahi çok ciddi geliştiren benim de çok yakından tanıdığım başarılı firmalar var Ankara kökenli. Bu anlamda da bunları kullanmaları lazım zaten. Eğer kullanmazlarsa geriye düşeriz. Yani şu an Avrupa'nın düştüğü duruma açıkçası ben ülkemin düşeceğini düşünmüyorum. Çünkü biliyorsunuz Avrupa sanayi devrimini yakaladı ama bu 4.0 yeni teknoloji devrimini yakalayamadı. Ben Türkiye'nin bu anlamda yakalayacağını düşünüyorum.
0: Evet, peki burada biz yapay zeka agentlarımızı yetiştiriyoruz dediniz. İş gücü noktasında bizim için yeni bir alan bu. Ne dersiniz? Hani yetişebiliyor mu? Doğru eğitimler var mı?
1: Yani şu anda bana göre yani kötünün iyisi diyelim. Çünkü niye? Tabii ki bu çok yeni bir konu. Dünyada da çok hızlı bir giriş yapıldı ama yani bütün ülkeler biraz önce ifade ettiğim gibi Avrupa mesela bu konuda çok hazırlıksız yakalandılar. Yani bu anlamda biz iyiyiz ama çok daha iyi olabiliriz. Yani bu anlamda da ciddi yatırımlar yapılıyor. Ciddi gelişmeler var. Ama firmaların yapay zekadan korkmaması lazım Melis Hanım. Yani yapay zeka konusu öyle çok böyle gözle büyütülecek bir konu değil. Bu konuda iyi bir yapay zeka danışmanına ihtiyaç var. Yapay zeka danışmanı olduğu zaman o sizin zaten bütün algoritmalarınızı, altyapılarınızı vesairenizi kurmuş olur.
0: Evet, peki şimdi sanayide, hizmet sektöründe sizin tarafta özellikle nitelikli eleman ve mavi yaka noktasında bu sene sıkıntılar yaşadınız mı? Ne dersiniz?
1: Şöyle, yani biz beyaz yakayla çalışıyoruz tabii, mavi yaka yok bizde ama mavi yaka konusunda bence ciddi sıkıntılar var. Neden var? Çünkü meslek liseleri, yani meslek liseleri konusunda çok eskisi gibi meslek liselerine bir yoğunluk yok. Olmadığı zaman içerisinde de nitelikli mavi eleman, mavi yakalı eleman gücüne ulaşmak tabii ki azalıyor. Beyaz yaka konusuna gelince, beyaz yakanın en büyük aslında dikkat etmesi gereken şeylerden biri beyaz yakalıların yapay zeka konusu. Yani yapay zeka konusuna muhakkak beyaz yakalı bütün personellerin adapte olacak eğitimler almaları lazım. Çünkü eğer buna adapte olmazlarsa inanın gelecekte işlerini kaybederler. Yani bu anlamda kesinlikle yapay zeka ile herkesin artık bir noktada hangi pozisyonda olursa olsun, yani satış müdürü, genel müdür yardımcısı hiç fark etmez, yapay zekanın içine girmeli ve yapay zeka ile ilgili bir dijital sistem üzerinde bir kimlik oluşturmalı kendine.
0: Evet. Peki şimdi bu arada tabii KOBİ'ler deyince Türkiye'de ölçek büyütemeyip mikro düzeyde kalma gibi bir gündem maddesi de var. Buna ilişkin olarak son durum nasıl sizce?
1: Yani şöyle yani bu kriz ortamına rağmen iyi yönetildiğini düşünüyorum. Yani bu mikro ölçekli sormak istediğiniz herhalde mikro ölçekli işletmelerle ilgili durumumu sordunuz.
0: Evet.
1: Tam ses gidiyor geliyor da kusura bakmayın.
0: Evet evet aynen öyle. Evet öyle. Koray Bey doğru algıladınız.
1: Mikro ölçeklileri sordunuz.
0: Evet evet.
1: Mi? Doğru mu? Tamam. Yani mikro ölçeklilerle ilgili de şöyle, yani mikro ölçekli dediğimiz sistem artık şuna kaydı. Yani internet üzerinden çok ciddi, Melis Hanım, bir ticari hacim var artık. Yani sanal ofisler vesaire mikro işletmelerin çoğu zaten artık bu sanal ofislerin üzerinden hareket ediyorlar. Yani veya evlerden işletmeler işlerini görüyorlar. Çünkü vergi kanunlarında da biliyorsunuz çok ciddi değişiklikler yapıldı. Bu anlamda da artık herkes bir mikro işletme zaten olabiliyor. Bu anlamda bu duruma bence inovaya çok hızlı, yani inovasyona çok hızlı biz girdik yani mikro işletmeler olarak.
0: Evet. Peki son olarak da işletme sahiplerine, KOBİ sahiplerine, ortaklarına, mevcut ortamda malum global tarafta da jeopolitik risklerin bir hayli yüksek olduğu bir dönemdeyiz. Dolayısıyla bu tabii talebi de etkileyen bir unsur. Ne dersiniz ayakta kalabilmek için? Hani 3 tavsiye verin desek nedir tavsiyeleriniz?
1: Ya birincisi finansman yapılarını hızlı bir şekilde güçlendirmeleri lazım. Yani mümkünse nakite dönmeleri lazım. Ellerinden geldiğince bankalardan ve kredi sistemlerinin içerisinden çıkmaları lazım. Yani gayrimenkulleri vesaireleri varsa ellerinden geldiğince işlerine yatırım yapmaları lazım. Yani birincisi bu. İkincisi biraz önce ifade ettiğiniz gibi çok doğru bir konuya parmak bastınız. Yani yapay zeka sistemi üzerinde çok ciddi bunları yapay zekaya mevcut sistemlerini, ERP sistemlerini, üretim sistemlerini, satış sistemlerine entegre etmeleri lazım. Üçüncüsü de yani en önemli bence aslında bizim KOBİ Türkiye'nin de ana kolun olan kolu dalı olan konuyu da vurgulayayım. Yani Ticaret Bakanlığı'nın ihracat teşvikleri var Melis Hanım. Bunlar KOSGEB çok fazla gündemde ama Ticaret Bakanlığı ihracat teşvikleri maalesef çok gündeme gelmiyor. Ben elimden gelince bunu her yayında anlatmaya çalışıyorum ama bakın bugün ihracat yapmak istediğiniz zaman yurt dışına iş seyahati yapmanız gerekebilir. Yurt dışı iş seyahati masraflarınızı devlet geri ödemesi olarak ödüyor. Uluslararası nitelikli nitelikteki kalite belgelerinizi, test analizlerinizi ödüyor. Çünkü yurt dışına bir ihracat yapacaksanız ürünlerinizin de standartlarını arttırmanız gerekiyor. Belgeler almanız gerekiyor. Devamında reklam tanıtımlarınızı ödüyor çok ciddi rakamlarda. Dijital reklamlarınızı, marketinglerinizi ödüyor. Efendime söyleyeyim, yurt dışında ofis açtınız, depo açtınız, mağaza açtınız, showroom açtınız, reyon açtınız. Bunların kira giderlerini ödüyor. Yani Ticaret Bakanlığı teşviklerinde lütfen ellerinden geldiğince, özellikle ihracat çok yoğun yapan firmalar bile bunun farkında değiller. Bunların üzerine evet, yoğunlaşsınlar. Yani ihracat teşviklerini kullansınlar ki mevcutta yaptıkları zaten ödemeleri geri alma durumları da var. Yani mesela örnek veriyorum, firma evet, reklam tanıtım yapmıştır. 1 milyon lira, 5 milyon lira. Rakamı çok önemli değil. Ama bunun yeri geldiği zaman %50'ye kadar, %50'lik bir kısmını geri ödemesiz teşvik olarak geçmiş 6 ayda geri dönülebiliyor. Yani böyle bir durum da var. Yani hani şimdi dinlediler evet, beni, aa bak biz kaçırdık değil, yani geçmişe de geri dönülebiliyor. Bunların üzerine yoğunlaşmalı lazım. Yani devlet teşviklerini, devleti biraz arkalarına alıp daha agresif satış ve pazarlama yapmaları gerekiyor evet, Melis Hanım.
0: Çok teşekkürler Koray Bey, Koray Aksu, Kobi Türkiye Başkanı. Size de kolaylıklar dileyelim, yılın devamında görüşmek tamam, üzere.
1: Saygı ve sevgilerimi sunuyorum Melis Hanım.
0: Efendim, burada noktalayalım bu bölümü de. Kısa bir araya gidelim. Birazdan piyasaları konuşacağız yatırım günlüğünde.

0: Ankara Yatırım sundu.
1: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank daima seninle.
2: Ufuk sen nasıl bir kralsın ya?
3: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
4: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
5: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handikredi. Handikredi'ye girin.

0: %10 tüm restoranlarda, %15 iade kazanıyor. Tombank hemen indir, kat kat kazan.
1: Bankam Tombank, kartıma gir.
2: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
3: 50 bin düş.
2: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
4: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım.
5: Arabanı arabam.com'a, değerinde trink sat.
6: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım.
7: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
6: Akakçe. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.

0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
1: Tasarruf finansman modelinin banka kredisine göre avantajı nedir?
2: Faiz yükü yoktur. Kredi notu şartı genellikle daha esnektir. Erken kapama cezası bulunmayabilir.
0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.
3: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank. Emtia ve emtia piyasası. Emtia, alım ve satıma, yani ticarete konu olan bütün mallara verilen ortak isimdir. Altın, petrol, bakır gibi doğal maddeler, buğday, mısır, arpa gibi gıda ürünleri, metaller ve minerallerle kendinden başka bir ürünün yapımında kullanılan ham maddelerin oluşturduğu mallara verilen isimdir. Emtia ticaretinin gerçekleştiği piyasaya emtia borsası denir. Emtia borsaları, belirli emtiaların alım satımında uzmanlaşabileceği gibi daha genel borsalar olarak da örgütlenebilmektedir. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.

0: Koma girin, elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Böyle
1: bu salı dinde içim altılı süt.

0: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
1: Doğan her gün işinize değer katan Doğan Yatırım Bankası yatırım günlüğünü sunar.

0: Efendim, yatırım günlüğünden herkese merhaba. Melis Kobal ben. A Para ekranlarında piyasaların gündemini konuşuyor olacağız. Önce bakalım haftanın ilk işlem gününde öne çıkan haber başlıkları neler?
1: Türkiye İstatistik Kurumu'nun Temmuz ayı dış ticaret endekslerine göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi aylık bazda %2,7 artarak 143,3'e yükseldi. İhracat birim değer endeksi de yıllık bazda %8,2 arttı. SPK'nın fiili dolaşımdaki payların hesaplanmasına yönelik yeni düzenlemesinin ardından MKK şirketlerin güncellenen oranlarını yayımlamaya başladı. İlk verilere göre 247 şirketin fiili dolaşım oranı gerilerken 343 şirketin oranı değişmedi. 40 şirkette ise sınırlı artış.

0: kaydedildi. İstanbul'da daha gelirli vatandaşların uygun fiyatlarla konut erişimini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen kiralık sosyal konut projesine başvurular bugün başlıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca yürütülen 100 yılın konut projesi kapsamında İstanbul'da inşa edilecek 100 bin konutun yanı sıra 15 bin sosyal konutta Türkiye'de ilk kez uygulanacak sistemle kiraya verilecek. Petrol fiyatları, Orta Doğu'da artan gerilim ve küresel arz güvenliğine ilişkin endişelerin etkisiyle haftanın ilk işlem gününde %2'nin üzerinde değer kazandı. Suudi Arabistan'a yönelik yeni Husi saldırıları, İran'ın Körfez'deki gemilere yönelik saldırıları ve Suudi Arabistan'daki önemli bir petrol boru hattının kapatılması, piyasalarda arz kesintisi riskinin yeniden öne çıkmasına neden oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verileri ve petrol fiyatlarının 100 doların üzerine çıkması, Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentileri değiştirdi. Goldman Sachs, daha önce sabit kalmasını beklediği faiz için tahminini değiştirerek bu hafta 25 bas puanlık artış öngördü. JP Morgan, yıl sonuna kadar 2 faiz artırımı bekliyor. HSBC ise bu ay ve Aralık ayında Fed'in faiz oranlarını 25'er bas puan artırmasını bekliyor. Piyasaların gözü Fed'in çarşamba günü açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Altın fiyatları, küresel piyasalarda artan faiz artışı beklentileri ve enerji fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle haftaya düşüşle başladı. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın bu haftaki toplantısında faiz artıracağı beklentisinin güçlenmesi, faiz getirisi bulunmayan değerli metal üzerindeki baskıyı artırdı.
1: Ve şimdi de dönelim bakalım verilere nasıl bir fiyatlama var. Yüksek risklerin olduğu bir haftadayız. Petrol fiyatlarındaki fırlama, rekor seviyelerdeki tahvil getirileri ve de daha fazla parasal sıkılaşma olasılığının gündemde olduğu bir haftaya başlamış durumdayız. İçeride BIST endeksinde 14.245 şu anda fiyatlama, 1,5'luk bir geri çekilme olduğunu görüyoruz. Avrupa'da karışık bir seyir. Frankfurt 0.61, Paris 0.82, Madrid 0.92 geri çekiliyor. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'dan uyarılar var. İran savaşı ve enerji arzındaki aksaklıkların yarattığı enflasyon baskılarının Euro bölgesinde beklenenden daha uzun süre etkili olacağını ifade etti. Avrupa Merkez Bankası Başkanı bugün ASEDA'da ağırlıklı olarak satıcılı bir seyir vardı. Bu hafta önemli kararlardan biri Japonya Merkez Bankası'ndan gelecek ve Japonya Merkez Bankası'nın faizi %1'den %1.25'e çıkarmasını bekliyoruz. Diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri vadelilerde S&P 0.82, Nasdaq 1.81, Dow Jones 0.29 geride. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları var. Fed'in para politikasının toplantısına günler kala bu hafta Fed'in faiz kararını bekliyoruz ve de orada da Fed'in faiz arttırması kuvvetle muhtemel görünmeye başladı. Fiyatlamalarda %88'e kadar geldi Fed'in faiz arttırma olasılığı ve şu anda vadeli tarafta geri çekilme var. Donald Trump, hiçbir ülkenin Amerika Birleşik Devletleri'nden daha düşük faiz oranına sahip olmaması gerektiğini söyledi. Aynı zamanda da Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'da kalabileceğini ve petrolü elinde tutabileceğini de ifade etti. Ve de Trump'ın bu yaklaşımı Amerika Birleşik Devletleri'nin Venezuela'nın geniş petrol rezervlerinin 1/5'inin kontrolünü ele geçirme girişimiyle karşılaştırılmış durumda. Amerikan tahvillerindeki son duruma da bir göz atalım. Orada şu anda 4.96'dayız. 0.36'lık bir geri çekilme var. 2 yıllık 4.63, 5 yıllıkta ise 4.78 seviyesini takip ediyoruz. Petrolde 102.67 şu an seviye, 2.62'lik yukarı yönlü hareket ham petrolde. Brent petrol 108'i gördü bugün, şu an 107.65'te, 2.91 yukarıda ve doğalgaz 2.90'da, 2.5'luk bir yukarı yönlü hareket var. Orta Doğu'da diplomatik çabalar, İran'la diğer körfez ülkeleri arasında pazartesi günü yapılması planlanan toplantının ertelenmesiyle sekteye uğradı ve bölgenin en önemli iki petrol geçiş güzergahı çevresindeki yeni saldırılarda küresel enerji arzına ilişkin endişeleri arttırıyor durumda. Ve altın tarafında ons altın 4.284'te, orada 1.48'lik bir geri çekilme var. Gümüş 62.62'de, 2.91 geride. Platin 1.84, paladyum 2.12 geri çekiliyor. Goldman Sachs ons altın fiyatının 2026 sonunda 4.900 dolara ulaşacağı yönündeki tahminini korudu bu arada. Banka tahmin üzerindeki risklerin yukarı yönlü olmaya devam ettiğini, ancak süreç boyunca çift yönlü oynaklığında artacağını belirtti. BIST 100'de 14.242 şu an seviye, 14.300

0: 1.548 en yüksek, 14.229'da en düşük seviye. Ve endekslerde bankacılık 0.64, sanayi 1.07, turizm 0.70, spor 0.99, gayrimenkul 0.43, teknoloji ise 4.20 geride. Sigortacılık pozitif yatayken kimya 0.29, inşaat 2.10, bilişim 4.20, madencilik 2.89 ve gıdada da 0.82'lik bir geri çekilme olduğunu takip ediyoruz. Ve en çok artanlar da Pasifik Teknoloji 2.38, MİA Teknoloji 2.25, Efor Yatırım %1, Grain Türk Holding 1.09, Sasa Polyester 1.06 yukarıda. Azalanlara da gidelim. Katılım evim bu taban olmuş durumda. Aynı şekilde Pacific Euro Asia, Odyne Solutions'ta, Batı Söke Çimento'da 5.85'lik bir geri çekilme var. Halk Bankası'nda ise 4.64'lük bir geri çekilme olduğunu takip ediyoruz. Amerikan Başkanı Donald Trump, Fed'in para politikası toplantısına günler kala faizlerin düşürülmesi çağrısını yineledi. Trump, hiçbir ülkenin Amerika Birleşik Devletleri'nden daha düşük faiz oranına sahip olmaması gerektiğini söyledi. Trump'ın gündeminde petrol de vardı. Amerikan Başkanı, Washington'ın İran'da kalabileceğini ve ülkenin petrol kaynaklarını kontrol edebileceğini söyledi.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan Fed'e faiz baskısı geldi. Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyadaki en düşük faiz oranına sahip ülke olması gerektiğini söyledi. Yüksek faizlerin Amerika Birleşik Devletleri ekonomisine zarar verdiğini savunan Trump, Fed'in faizleri düşürmesi gerektiği mesajını yineledi. Trump'ın hedefinde bu kez doğrudan Fed'in faiz politikası vardı. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası bu hafta para politikası toplantısını gerçekleştirecek. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyonun Ağustos'ta yıllık %3,4 olarak gerçekleşmesi Fed'in faiz politikasında elini zorlaştırıyor. Trump ise enflasyondan çok yüksek faizlerin Amerika Birleşik Devletleri ekonomisi üzerindeki maliyetine dikkat çekiyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın açıklamaları, Fed'in bağımsızlığı ve para politikasına yönelik siyasi baskı tartışmalarını da yeniden alevlendirdi. Trump'ın gündeminde petrol de vardı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, Washington'ın İran'da kalabileceğini ve İran'ın petrolünü kontrol edebileceğini söyledi. Trump bu yaklaşımı Venezuela'nın petrol rezervleriyle ilgili politikasıyla karşılaştırdı. İran'daki savaşın sona ermesi halinde Amerika Birleşik Devletleri'nde benzin fiyatlarının hızla düşeceğini savunan Trump, savaşın ara seçimlerden önce bitmesini beklediğini söyledi.
0: Ve şimdi de karşımızda Mustafa Aşkın olacak. Mustafa Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Teşekkür ederim Melis Hanım. Yayınlar diliyorum. Sağ olun.
0: Teşekkür ederiz. Şimdi global tarafa baktığımız zaman havanın çok iç açıcı olmadığı bir haftaya başladık. Tabii burada özellikle petrol fiyatlarında 108 dolara yeniden gelmemiz, bu Orta Doğu'daki diplomatik çabaların pek işe yaramıyor olması ve de diğer taraftan da tabii bu Husilerin petrol geçiş güzergahlarının çevresindeki saldırıları ve tabii haftanın önemli gündem maddeleri 3 Merkez Bankası'ndan gelecek kararlar olacak. Başta FED, Japonya Merkez Bankası ve İngiltere. Ne dersiniz? Şimdi haftaya başlarken ana tema nedir sizce?
2: Hem haftaya hem de yıl sonuna kadar muhtemelen ana tema faiz oranları ve enflasyon olacak. Küresel enflasyondaki baskı faiz oranlarını da yukarı itiyor. Merkez bankalarında eli kolu bağlı, biraz da mecburiyetten faiz arttırma trendlerine girmek durumunda kalacaklar. Bu hafta dediğiniz gibi FED, İngiltere Merkez Bankası ve ardından da Japon Merkez Bankası'nın faiz kararları var. FED'in faiz artırımı neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Diğer taraftan Boj da biraz da mahkumiyetten yenle ilgili değerleme sorunu yüzünden hem de enflasyonun biraz daha artması nedeniyle faiz artırımına gidecektir. İngiltere Merkez Bankası biraz daha dengeli veya öteleyebilecek bir tutum sergileyebilir. Ama potansiyel olarak onun da faizlerle ilgili yukarı doğru bir eğilimi vurgulamasını bekleyebiliriz. Şimdi haberlerde güzel özetlediniz. Trump faiz indiriminden bahsediyor. Dünyada hiçbir ülke Amerikan faizinin üstünde faiz, altına gelmesi lazım. Üstüne faiz vermesi gerekiyor diyor. En

0: düşük. Amerikan Merkez Bankası'nın faizi olacak diyor ama yaptıklarıyla söyledikleri arasında ciddi çelişki var. Gerek jeopolitik riskleri arttırması, buna bağlı petrol ve enerji girdi maliyetlerin artması sonucu küresel enflasyonun biraz daha yükseliyor olması, gerekse uyguladığı tuhaf gümrük vergileri politikasıyla küresel ekonominin altını üstüne getiren bir liderden bahsediyoruz. Dolayısıyla da özünde baktığınızda enflasyonun artmasındaki amillerden bir tanesi de kendi politikaları. Dolayısıyla kendi içinde tutarsızlık sergiliyor. Bu vakitten sonra Amerikan Merkez Bankası'nın faiz arttırmamasının etkisi arttırmasından daha büyük olacaktır. O nedenle Fed'in faiz artırımına gitmesini neredeyse kesin gözüyle ifade edebiliriz. Önümüzdeki süreçte de yıl sonuna kadar hem jeopolitik riskler hem de merkez bankalarının tavırları dikkatli takip edilmesi gereken risk unsurlarının başında yer alıyor.
1: Evet, şimdi tabii buradan sizin de ifade ettiğiniz gibi Fed'in faiz artırmasının kuvvetle muhtemel göründüğü bir döneme girdik ki Eylül ayı genellikle beklentilerin olmadığı bir aydı. Fakat şu anda da görüyoruz Amerikan bankalarından da tahminlerin bu noktada arttığını. Goldman Sachs ve JP Morgan iki bankada Fed'in Eylül ayında 25 bas puanlık bir faiz artırımına gitmesini bekliyor. Diğer taraftan da tabii Trump çok fazla aslında borsa yüklenmiyordu bugüne kadar, çok iyi götürüyordu diyordu. Fakat Amerika Birleşik Devletleri en düşük faiz oranına sahip olmalı dünyada diyor. Ne dersiniz? Tonu acaba biraz yükseltir mi önümüzdeki dönemde Trump? Tabii bunu tahmin etmek güç ama en azından sizin fikrinizi alalım.
0: Tabii Trump'ın hani günü gününe uymadığı için ne yapacağını kestirmek zor ama genel trende baktığınızda evet borçun üstüne biraz daha yüklenebilir ama ekonomik gerçekler de onun söylemler arasında az önce ifade ettiğim gibi ciddi farklar var. Dolayısıyla da Fed'in kurumsal yapısının çok ciddi derecede buna karşı koyacağı kanaatindeyim. Aksi takdirde dediğim gibi faiz arttırmanın maliyetinden daha yüksek bir maliyeti ekonomideki dengesizlikler ve ekonomideki enflasyonla ödemek zorunda kalacaktır. Biraz politik ve muhtemelen seçime yatırım yapıyormuş gibi görünüyor buradaki ifadelerinden.
1: Evet. Peki bunun devamında ne beklersiniz? Yani hani Eylül'de faizi peki arttırdı. Devamında ne gelebilir?
0: Buradaki bütün mesele yine petrol fiyatlarına, enerji girdilerine, küresel anlamda dengesizliğin ne kadar devam edip etmeyeceğine bağlı. Burada biraz Amerika'nın da rolü var, diğer ülkelerin buna karşı gösterdiği tavrın da rolü var. Bakarsanız eğer Körfez'de bir uzlaşıya varılırsa, petrol fiyatları şu an 107 dolarlar civarında, hızlıca 90 dolarların altına gelecektir. Eğer bu uzlaşının kalıcı olacağı ile ilgili bir beklenti olursa da 80 dolarların altına bile gelebilir. Ancak şu anda görüntüde herkes petrol fiyatlarının aşağı gelmesini istiyormuş gibi olsa da Rusya'sından işte Amerika'sına petrol üreten pek çok ülkeye kadar gizlice de petrolün fiyatının yüksek kalmasını isteyen bir cephe olduğu da unutulmamalı. Dolayısıyla enflasyonist bir baskı olacaktır dünya üzerinde yıl sonuna kadar ama kritik nokta Merkez Bankası'nın tavırları, Merkez Bankalarının tavırları biraz petrol ve doğalgaz fiyatlarına endekslenmiş durumda. Biraz aşağı gelebilirse bizim Merkez Bankamıza dahil olmak üzere biraz daha yumuşak para politikaları uygulayabilirler.
1: Evet, peki şimdi tabii Japonya tarafına da dair ben yorumunuzu alayım. Orada da çünkü bir faiz artış beklentisi var. Tabii orada yenin durumu da yine soru işareti uyandırıyor. Kesin gözüyle bakılıyor gibi değil mi faiz artışına Japonya'da bu hafta?
0: Evet, 0.25 bas puanlık faiz artışı yapacak. Daha ziyade sonrasında ne yapacağı ile ilgili bir imada bulunacak, ona bakılıyor. Hem yenin değeri ile ilgili sorunlar hem Japonya'nın çok da alışık olmadığı hafif bir enflasyonist eğilim de var. Dolayısıyla bunu yönetmek adına Japon Merkez Bankası'nın biraz daha sıkı bir duruş sergilemesi olası. Zaten daha önce gerek başbakanları gerekse Merkez Bankası başkanlarının sık sık ifade ettiği unsurların başında yenin değeri ve enflasyona izin vermeyecekleri geliyordu. Dolayısıyla bu bağlamda Japonya'da faiz artışına gidecektir.
1: Evet. İçerisi için ne dersiniz? Bizim tarafta tabii bu özellikle enerji tarafında 100 doları aşmamız, 108 dolarlara kadar gelmemiz petrol fiyatlarında tüm ülkeler açısından bir sıkıntı teşkil ediyor. Hangi seviyelere gelirse sizce petrol fiyatları Merkez Bankası faiz indirimlerine başlayabilir?
0: Burada kritik nokta bence 90 dolar veya 6 bizim açımızdan baktığınızda son toplantısında da ve daha önceki enflasyon raporunda da Merkez Bankamız sanki buna işaret eder gibi bir rakam olarak değil de enerji ve buna bağlı maliyetlere. Dolayısıyla eğer bir gevşeme olursa bizim Merkez Bankamız da yıl sonuna kadar yapacağı iki toplantıda da faiz indirimine gidecektir. Ama bir yandan işte Kuzey Yarımküre'de kışa giriliyor olması, bir yandan Avrupa'da henüz yeterince doğal gaz stoklarının tamamlanamamış olmasına yarattığı baskıda fiyatları diri tutuyor ne yazık ki. İçeride petrol ve emtianın geçişkenliğinin yarattığı baskıyı hissediyoruz. Diğer taraftan tabii sonbaharla birlikte Ekim aylarında bir parça daha enflasyonun yükseldiğini göreceğiz. Ama yıl sonu itibariyle işte OVP'de 28.4, piyasa konsensüsü de 30'un biraz altı gibi görünüyor. Bir enflasyonla bu yılı tamamlamış olacağız. Unutulmaması gereken bir nokta da var. Merkez Bankası'nın çalışmalarında da yer alıyor bu. Eğer petrol ve enerji girdi maliyetleri bu kadar yüksek olmasaydı, geçişkenlik bu kadar fazla olmasaydı 5-6 puan kadar daha enflasyonun bu yıl az gerçekleşebileceği söz konusuydu. Dolayısıyla hani kabaca 29,5 desek 23,5 civarı, 24 civarı bir enflasyonla da bitirmek mümkündü. Küreselden de bu kadar negatif bir etkiyi almış oluyoruz bu yıl itibariyle.
1: Evet. Bu arada tabii Orta Doğu tarafında da gözler bugün Umman'da yapılması planlanan diplomasi toplantısına çevrilmişti ama Umman'ın arabuluculuğunda İran'la Körfez'deki Arap ülkelerinin bir araya geleceği beklenen toplantıda Hürmüz Boğazı olmak üzere bir deniz taşımacılığının nasıl güvence altına alınacağı ele alınacaktı. Fakat orada Husilerin saldırılarının devam etmesinin ardından bölgede Umman Dışişleri Bakanı taraflar arasında yeterli oluşmadığı gerekçesiyle toplantının ertelendiğini ifade etti. Çünkü Suudi Arabistan'ın Hürmüz Boğazı'nı bypass eden Doğu Batı petrol hattının cuma günkü drone saldırısının ardından hala kapalı olması da tabii arz endişelerini yükseltiyor. Şimdi bir hatırlayalım. Küresel deniz yoluyla petrol ve likit yakıt geçiş noktaları özellikle nerelerde yoğunlaşıyor? Babel Mendeb işte malum bu saldırılara konu alan bölge 4.2 milyon varillik bir oradan geçiş var. Hürmüz Boğazı'nda 20.9 milyon varil, %20'sinin dünya ihtiyacının oradan geçtiğini biliyoruz. İşte burada Malakka Boğazı 23.2, Ümitburnu'ndan 9.1, Panama Kanalı 2.3, Danimarka Boğazı 4.9 ve de bizim Türk Boğazlarından da 3.7 milyon varillik bir geçiş söz konusu. İşte bu noktada geldiğimiz noktada şu anda özellikle Babel Mendeb'de ve Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin tabii sınırlanmış, kısıtlanmış olması petrol arz güvenliğinde çok ciddi bir sıkıntı yaratmış durumda. Şimdi ne dersiniz? Tahminler sizin tarafta nasıl şekilleniyor? 108 dolara kadar geldik. Şimdi daha öncesinde daha yüksek seviyeleri evet gördük fakat şunu diyorduk. En kötü fiyatlandı, daha da petrol fiyatları çıkmaz. Fakat mevcut durum yine yükselişin sanki biraz hızlanacağına işaret ediyor.
0: Ne yazık ki tabii bunu ekonomik bir modele oturtamıyorsunuz. Nedeni işin içinde bol miktarda siyaset, savaş ve buna bağlı süreçler ve spekülasyon giriyor. Dolayısıyla ancak bir fikir yürütmeniz söz konusu olabiliyor. Babel Mendeb'in tabii kapatılıyor olmasının yaratacağı baskı fiyatlarda cuma günü itibaren kendini göstermeye başlamıştı. Önümüzdeki dönemde bütün hikaye Hürmüz Boğazı, İran-Amerika ilişkileri, burada sağlanacak ateşkes, üstüne üstlük bir de Ukrayna, Rusya arasındaki süreç. Şimdi ham petrol ve doğalgaz fiyatları bir yandan artarken diğer yandan da işlenmiş özellikle mazot ve kimyevi maddelerle ilgili problemler de artmaya başladı. Ukrayna ve Rusya karşılıklı bütün petrol tesislerini bombalıyorlar. Bunun yaratacağı baskıyla özellikle mazot ve buna bağlı satışlarla ilgili problemlerin ve fiyatların arttığı bir dönemi de görüyoruz baktığımızda. Dolayısıyla bu kompleks yapının biraz sakinleşmesi lazım ki fiyatlar aşağı doğru gelsin. Aksi takdirde işte gübre fiyatlarından tarım ilaçlarına, onlardan üretilen kimyasallara kadar pek çok ürünün zincirleme fiyat mekanizması artıyor. Allah'tan hani olmasın da şimdilik bir darlık

0: büyük ölçüde ancak biraz psikolojik bir etkiyle bugün aşağı doğru bir eğilim gösteriyor. İşte 4.280 dolarlar civarında. Eğer Fed'in açıklamaları biraz şahince bulunursa 4.150-4.100 dolarlara kadar altın ons fiyatının geri gelmesi beklenebilir. Ancak bundan sonra tekrar bir toparlama eğilimi görülecektir. 4.300-4.400 dolarlara kadar değişik bir haber akışı olmadığı sürece. Gümüş de malum diğer değerleme metaller gibi haberlerden etkileniyor. Hareketleri hep söyleriz biraz daha serttir. Altına göre 65 dolarlardan hızlıca aşağı geldi 62 dolarlara kadar. Yine Fed'in akşamki veya işte çarşamba günkü açıklamasına kadar eğer olumlu olmazsa biraz sert bir haber akışı olursa 57-58 dolarlara kadar gelebilir ons fiyatı. Dolayısıyla değerli metallerde faiz baskısını ve oradaki açıklamaları iyice hissediyorlar. Eğer sular durulur ve konjonktür biraz alışılmış hale gelirse önümüzdeki günlerde toparlanma ihtimalleri de yok değil. Yıl sonu için Goldman Sachs gibi düşünüyorum ben de hala 4.800-4.900 dolar potansiyeli altında var. Ancak dediğim gibi şartların biraz daha normalleşmesi kaydıyla.
1: Evet, şimdi tabii bir taraftan da petrol fiyatlarının 100 doların üzerine yeniden gelmesi enerji kaynaklı enflasyonu yeniden gündeme getiriyor. Büyüme göstergeleri de merkez bankalarını rahatlatacak kadar iyi bir durumda değil diyelim. Tabii bu da özellikle bazı metaller tarafındaki yükselişi baskılayabilir. Çünkü işte paladyum dediğimiz, platinyum dediğimiz ve başta gümüş dediğimiz metallerde tabii büyümenin önümüzdeki dönemde artacak olması bu metalleri yukarı yönlü hareketini tetikleyici unsur olarak dikkat çekiyordu. Ne dersiniz buna dair?
0: Tabii esasında başka bir sorun daha var dünya üzerinde. Küresel büyüme zayıf. Küresel büyüme zayıfken enerji girdilerinin de talebi esasında çok yüksek değil. O yüzden eğer anlaşma olursa aşağı doğru geri çekilmeler sert olabilir diye açıklama yapmak istiyorum. Diğer taraftan hem değerli metaller hem sanayi metallerine baktığınızda orada da çok özellikle sanayi metallerinde çok büyük bir talep yok. Ancak gerek Hürmüz Boğazı gerekse diğer bazı yerlerdeki tesislerle ve ham madde üretimiyle ilgili yaşanan sorunların yarattığı spekülatif ataklar da söz konusu. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde pek çok fiyatlamada olduğu gibi jeopolitik riskler ve buna bağlı süreçlerin yönetimi metal fiyatlarını da etkileyecekmiş gibi görünüyor. Ama diğer yandan enflasyonist bir eğilim de var. Dolayısıyla büyüme sorununu, enflasyon da yüksekken aylar önce sizlerle konuştuğumuz stagflasyon veya durgunluk içindeki enflasyonist eğilimin giderek güçlendiği bir süreç de yaşayabiliriz yıl sonuna doğru. Buna da merkez bankalarının çözüm bulması oldukça zor olabilir. Çünkü bir yandan enflasyonist eğilim varken bir yandan da ekonomideki canlılık kayboluyor. 80'li yılların başlarında Avrupa'da biz bunu yaşadık. Baş edilmesi zor bir sorun. Dolayısıyla umarım bu sarmala girmeden bazı çözüm önerileri hayata geçirilir.
1: Evet. Ne gibi mesela? Hani çözüm önerisi derken ne olabilir bu?
0: En basit yöntemi işte bu Körfez'deki olayın nihayetlenmesi, Ukrayna-Rusya savaşının da bir şekilde uzlaşıyla halledilmesi. Bu dünya ekonomisinde bir büyümeyi biraz toparlayacaktır. İki, girdi maliyetlerini önemli ölçüde aşağı çekecektir. Dolayısıyla merkez bankalarının çok daha sıkı olmasına gerek kalmayacaktır. Kendini dengeleyecek bir ekonomik yapıya doğru gider 2027 eğer bunlar gerçekleşirse. Ama gerçekleşmezse merkez bankaları ister istemez sıkılığa devam edecektir. Durgunluk biraz daha artacaktır. Buna rağmen enflasyonda da çok anlamlı bir geri çekilme olur mu? Onu hep birlikte göreceğiz. Eğer olmazsa hakikaten zor bir 2027 yılı bizi bekleyecek küresel anlamda.
1: Evet. Peki şimdi içeriye dönecek olursak eğer ne dersiniz öncelikle bugünkü fiyatlamaya dair? Şimdi %1,5'luk bir geri çekilme olduğunu görüyoruz. Bir haftaya sizce içeride hangi temayla başladık? Yeni düzenlemeler de var çünkü. Ne dersiniz? Genel bir değerlendirmenizi alayım ben. Şu an 14.264'teyiz.
0: İçeride finansal piyasalar açısından baktığımızda sermaye piyasası kurulumuzun yaptığı düzenlemelerin yan etkileri söz konusu ve bunların dengelenmesi söz konusu. Dolayısıyla onun yarattığı bir dalgalanma var. Diğer taraftan Merkez Bankamızın faizlerle ilgili aşağı yönlü eğilimini

0: biraz ötelendiği durum ortaya çıktı. Geçtiğimiz hafta para kurulu toplantısını takiben yaptığımız gözlemlerde bu piyasada hissedildi. Dolayısıyla faizin biraz daha yüksek kaldığı, enflasyonun dengeli ama potansiyel olarak riskler taşıdığı, diğer yandan da özellikle düzenlemelerin yarattığı dengelenme çabasının da borsada kendini giderek hissettiği ve bunun ikinci, üçüncü sonuçlarının da şirketler bazında biraz daha net görüldüğü bir dönem yaşıyoruz. Dolayısıyla bu dengelenme süreci bitene kadar biraz daha dikkatli olunması gerekiyor. Endeks bazında baktığınızda 14.400'ü aşmakta kısa vadede zorlanan ama 14.000 civarlarında da kendine önemli destek bulan bir hal gösteriyor borsamız. Şayet 14.200-14.000 arasında biraz güçlenirse 14.400'ü aşıp 14.700'leri deneyebiliriz. Ancak haber akışına bağlı olarak içeride veya dışarıda satış gelmesi durumunda da 14.000'in kırılması 13.600-700 rakamları bizi geri götürebilir. Bu bağlamda işlemlerde hem zarar kes noktalarının hem de kar alma noktalarının iyi hesaplanması da faydalıdır.
1: Evet, peki ne dersiniz? Tabii haftanın genelinde merkez bankalarının kararları etkili olacakmış gibi görünüyor tüm dünya üzerinde ama bu hafta bizim için kritik seviyeler nereler olacak?
0: Az önce ifade etmeye çalıştım. 14.400'ü hacimli geçmemiz gerekiyor. Geçebilirsek 14.700 yapabilme potansiyeli var. Peki 14.200'ün altına gelirsek ne olur? 14.000 de önemli bir desteğimiz var. Orası oldukça sert bir destek ama orası kırılırsa da 13.600'e kadar neredeyse çok büyük bir destek olmadan aşağı gelme bir potansiyeli bulunuyor. Dolayısıyla az önce ifade ettiğim gibi riski iyi yönetmemiz gerekiyor. Türk borsasının potansiyeli yüksek, hisse değerlerimizin genelde düşük olduğunu ifade edebilirim. Ancak iyi seçilmiş hisse senetlerine yatırım yapmakta fayda var.
1: Evet, onu tam soracaktım size. Ne önerirsiniz bu ortamda? Tabii jeopolitik risklerin de yüksek olduğu bir dönemdeyiz yatırımcıya. Nedir önerileriniz?
0: Tabii bilançolar yeni açıklandı. Yeni bilanço dönemi geliyor. Enflasyonun bilançolarda yarattığı rahatsızlıkları gördük. 9 ve 12 aylık bilançolarda bunun biraz daha azalmasını bekliyoruz ama özellikle ham madde maliyetlerinin yüksek olması üretim sektörü üzerindeki baskıyı arttırmaya devam ediyor. Yine de bilindik Borsa İstanbul 30 ve 50 senetleriyle geçmişini çok uzun süredir takip ettiğimiz hisse senetlerine yatırım yapmak biraz daha sanki doğru olacakmış gibi geliyor. Ekonomide toparlanma içeride ve dışarıda gerçekleştiği takdirde tabii özellikle inşaat, otomotiv ve beyaz eşya sektöründe bundan hızlıca nemalanabileceğini unutmamak lazım. Ama netice itibariyle biraz daha blue chip dediğimiz bilindik güvenli hisse senetlerinde yer almak daha doğruymuş gibi görünüyor.
1: Evet, peki şimdi tabii tahvil tarafındaki durum da pek iç açıcı değil global tarafta. Özellikle tabii %5'lere yaklaşan Amerikan tahvilleri şu an 4.96'dayız. Şimdi bu tahvil piyasasında da malum Fed ve Japonya Merkez Bankası'nın aynı hafta sıkılaşmaya gitme ihtimalinin kuvvetle muhtemel olması bir risk unsuru gibi görünüyor. Bu konuda ne dersiniz?
0: Faizlerle ilgili süreci anlatırken burayı da vurgulamak önemli tabii. Baktığınızda hem Amerikan hem de Japon tahvil değerlerinin faiz oranlarının yükselmiş olması dünya borçlanma piyasalarında da bir baskı oluşturuyor. Özellikle 5 ve 10 yıllık vadelerde Amerika'da 5'e yakınsaması veya üzerine çıkacak olması hem enflasyonist eğilimin güçlendiğini hem de borçlanma maliyetlerinin giderek arttığı bir süreci tetiklemiş olacak. Dolayısıyla küresel anlamda hem ülkelerin hem de şirketlerin borçlanma maliyetleri otomatikman artacaktır. Bu da alternatif maliyetin artması nedeniyle riskli varlıklardan kaçışı hızlandırabilir. Dolayısıyla başta Amerikan borsası ve riskli varlıklar olmak üzere dünyadaki pek çok riskli kabul edilebilecek finansal varlıkta satışlar görülebilir. Eğer önümüzdeki dönemde 5 ve 10 yıllık Amerikan tahvillerinde 5'in üzerinde kalıcı bir trend olursa, Japonya malum carry trade'in ana vatanı. Yani Japon yeni cinsinden borç

0: Dünyadaki diğer ülkelere yatırım yapmanın çok olduğu bir yer. 30 yıldır, 35 yıldır bu oluyordu. Birkaç yıl önce böyle bir şok yaşattı Japonya. Carry trade'çiler kendilerine geldiler. Pozisyonlarını biraz küçülttüler. Zaten uzunca bir süredir de bu tip Japon yeni cinsinden borçlanıp yatırım yapmak isteyenleri hazırlamaya çalıştı Japonya. Oradaki faiz artışları da ucuz parayla borçlanıp riskli varlıklara yatırım yapanların miktarını önemli ölçüde azalttı ve azaltmaya devam edecek. Dolayısıyla biraz daha riskten kaçıp piyasada nakit veya sabit getirili menkul kıymetlere dönme eğilimi küresel anlamda güçlüymüş gibi görülüyor. Ama az önce ifade ettiğim jeopolitik riskler normalize olur. Dünya büyümesinde bir toparlanma görülmeye başlarsa da riskli varlıklar ucuzladı diye sabit getiriye geçen pek çok paranın, fonun tekrar riskli varlıklara da gidebileceğini unutmamak lazım.
1: Evet. Peki şimdi tabii bir taraftan Avrupa'yı da atlamayalım. Orada faiz artışını gördük. Yeni uyarılar var Lagarde'dan. Tabii özellikle bu İran'daki krizin Avrupa için risk unsuru olmaya devam edeceğini ifade ediyor. İran savaşı ve enerji arzındaki aksaklıkların yarattığı enflasyon baskıları Euro bölgesinde beklenenden daha uzun süre etkili olacak diyor. Bir diğer tabii problem de Avrupa'daki doğalgaz fiyatlarındaki yükseliş, Rusya'dan gelen enerji arzındaki azalma ve alternatif tedarik yollarındaki baskı da yine Avrupa'yı doğalgaz piyasasında da sıkıştıran unsurların başında geliyor. Ne dersiniz Euro-Dolar paritesi açısından bizi nasıl günler bekler sizce böyle bir ortamda?
0: Evet, heyecanlı günler beklediği kesin çünkü bir yandan Amerika faiz arttırma eğiliminde ve arttıracak. Diğer yandan hem Avrupa Birliği Merkez Bankası faiz arttırıyor ve durgunluk içinde bir ekonomi var genelde Avrupa'ya baktığınızda. İfade ettikleri gibi eğer bu jeopolitik riskler ve enerji maliyetleri artmaya devam ederse de enflasyon trendlerinin artacağını ister istemez ECB'nin de daha sıkı bir para politikası uygulayacağını söyleyebiliriz. Kısa vade için baktığınızda doların biraz daha güçlenmesini bekleyebiliriz. Amerika'ya, Avrupa'ya göre ekonomik anlamda biraz daha güçlü görünüyor çünkü. Ama orta vadede euro lehine gelişmeler olabilir. Euro biraz daha değer kazanabilir. Eğer biraz sular durulursa bu bağlamda bant vereceğim ama biraz geniş bir bant. 1.13-1.16 arası gidip geleceğimiz bir süreç yaşayabiliriz önümüzdeki birkaç ay boyunca.
1: Evet, şimdi İngiltere tarafına da kısaca değinelim. Orada da evet faiz kararı var dedik. Bir beklenti yok şu an bir faiz artışına dair ama tabii orada bakalım üyeler nasıl karar verecek. Onu da üyelerin daha doğrusu kararlarında nasıl bir denge olacak. Onu da merakla bekliyor olacağız. Bir de çünkü İngiltere'de tabii yeni bir gündem maddesi İskoçya, Kuzey İrlanda ve Galler'in Birleşik Krallık'tan ayrılmak için ortak bir uzlaşı noktasında ortak karar alma ihtimalinin artması diyelim. Şimdi İngiltere'de tabii malum parite açısından kritik. Ne dersiniz İngiltere Merkez Bankası'nın Temmuz toplantısında 3 üye faiz artışından yana oy kullanmıştı. Tabii orada da yine kısa vadeli İngiliz tahvil faizlerinin yukarı taşınma riskini görüyoruz.
0: İngilizler işte kolay değil. İki tane etkin merkez bankası Fed ve ECB faiz arttırırken arada kalmış gibi görünüyorlar. Her ne kadar faiz arttırmama eğilimi olsa bile fiilen faizi arttırmasalar bile sert bir mesaj verecekleri kanaatindeyim. İngiltere ekonomisi toparlanıyor gibiydi. Fakat son gelişmelerden sonra onlarda da biraz durulma olmaya başladı. Diğer taraftan siyaseten Brexit'ten sonra hakikaten İngiliz ekonomisi ekosisteminde de ciddi çatlaklar oluşmaya başladı. İrlanda, İskoçya, Galler ayrılırsa Britanya'dan, Büyük Britanya olarak geçiyor hepsi bir arada çünkü ciddi bir farklılaşma görülebilir İngiliz ekonomisinde. Hatta İrlanda'nın, işte İskoçya'nın, Galler'in ayrı ayrı tekrar Avrupa Birliği'ne girişi veya kendi içlerinde bir birlik oluşturması dahi konuşulmaya başladı. Buradaki süreçleri de çok dikkatli takip etmek lazım. İngiliz poundunun Amerikan doları cinsinden değerinde de ciddi bir dalgalanma görülebilir buradaki gelişmelere bağlı olarak baktığınızda.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz Mustafa Bey. Size de kolaylıklar diliyoruz şimdiden.

0: Doğan Yatırım Bankası'nın sunduğu yatırım günlüğü reklamlardan sonra devam edecek.
1: Kişisel verileriniz hukuka aykırı mı işleniyor? Verilerinizin güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.
0: Doğan Yatırım Bankası'nın sunduğu yatırım günlüğü devam ediyor.

0: efendim devam ediyoruz yatırım günlüğüne. Arda Coşar bizimle birlikte piyasalardaki durumu değerlendirmeye devam edeceğiz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkürler, yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. Diplomasi çabalarının ertelendiği, petrolün yeniden 108 doları gördüğü bir haftaya başladık. Bir diğer taraftan Merkez Bankaları haftası olacak yine. Japonya, İngiltere ve tabii ki Fed'in Merkez Bankası kararı kritik. Fed'den faiz artışı beklentileri kuvvetlendi. %88'e kadar fiyatlamalar var. Amerikan tahvilinin %5 sınırına dayandığını görüyoruz. Japonya'dan da aynı zamanda bir faiz artışı beklentisi. Ne dersiniz? Nasıl bir haftaya başladık sizce?
1: Oynaklığın küresel bazda yüksek olduğu bir haftaya başladık. Görüyoruz şu anda borsalarda, yurt dışı borsalarda sert satışlar var. Özellikle teknoloji endekslerinde veya teknoloji hisselerinde hafta sonu yapay zeka ile ilgili gelen açıklamalardan sonra özellikle teknoloji endekslerinde sert satışlar olduğunu görüyoruz. İkincisi, işte geçtiğimiz hafta ABD tarafından enflasyon verilerini aldık. Verilerle beraber Fed'in faiz arttırma ihtimali, tabii bu türev araç fiyatlamalarına göre hesaplanan faiz arttırma ihtimali %90'a kadar çıktı. Bunun da getirdiği bir gerginlik var. Diğer yandan da başka bir gerginlik unsuru da Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler. ABD ile İran tarafında arasındaki çatışmaların düşük dozajda da olsa devam etmesi, buna Suudi Arabistan ve Yemen taraflarında müdahil olması yer yer petrol fiyatlarını yukarı çekti. Bu da piyasada bir gerginlik yaratıyor. Yani nasıl bir haftaya başladık derseniz, küresel bazda bakarsak oldukça gergin bir haftaya başladığımızı söyleyebiliriz.
0: Evet, şimdi tabii özellikle petrol fiyatları tarafı kritik olacak bu hafta açısından. Orada da malum diplomasi çabaları pek işlemediği bir döneme girdik gibi görünüyor. Yine Trump'tan dikkat çekici açıklamalar var İran'a yönelik, oradaki petrolü kullanabileceklerine dair. İşte Husilerin saldırıları ve de petrol akışının yine engellenmesi bölgede kritik konular. Şimdi ne dersiniz? Daha öncesinde çünkü neyi konuşuyorduk? İşte en kötü fiyatlandığı, petrol fiyatları daha da yukarı gitmez, yeni rekorlar görmeyiz şeklinde bir beklenti vardı ama sanki o biraz dağılmış gibi. Ne dersiniz?
1: Şimdi şöyle, ABD ile İran arasındaki çatışmaların en yoğun olduğu dönemde Brent petrolün yaklaşık olarak 120 doları gittiğini gördük. İşte 118 dolar civarına gitti, 120 diyelim kabaca. Daha sonra oradan gevşedi bir görüşmelerle beraber. Daha sonra çatışma tekrardan başlamasıyla beraber de 100 dolar bandına kadar yükseldi. Ama daha sonra Husilerle Suudiler arasındaki, Suudi Arabistan arasındaki çatışmaların tekrardan başlaması, Husilerin Kızıldeniz'de bir takım önemli adaları ele geçirmesi ve o taraftaki petrol lojistiklerini de risk altına getirmesi, bunlar petrol fiyatını yukarı doğru destekledi. Yani şu anda Orta Doğu'daki tek faktör Hürmüz Boğazı, tabii en önemli faktör o. Ama bununla beraber Kızıldeniz'deki çatışmalar ve endişeler

0: petrol fiyatını yukarı doğru destekleyen unsurlardan bir tanesi oldu. Yani şu anda Orta Doğu tek yer Hürmüz Boğazı değil, Kızıldeniz de riske girdi. Burada petrolü de bunun şu anda fiyatlamasını görüyoruz. Daha bir miktar görebiliriz ama dediğim gibi en kötü zamanda 120 doları gördük yaklaşık olarak. Ama o zaman sadece Hürmüz Boğazı söz konusuydu. Şimdi yavaş yavaş Kızıldeniz'de de tarafların ısındığını ve riskinin arttığını söylemek mümkün. Bu da fiyatlanabilir tabii ki.
1: Evet. Peki. Şimdi içeriye geçelim. BIST endeksinde fiyatlamalar şu anda baktığımız zaman ekside 1,5'luk bir geri çekilme olduğunu görüyoruz. Ne dersiniz? Kritik seviyeler nerede? 1,18 şu anda yayına girerken 1,5'tu. Tabii yeni düzenlemeler de var SPK'dan. Siz nasıl karşıladınız o düzenlemeleri de aynı zamanda?
0: Düzenlemeleri doğru karşıladım. SPK süre de vermiş. Ama bunun daha önce olmasını isterdim veya beklerdim. Ama bence biraz geç de olsa doğru bir düzenleme. Hem özellikle small cap dediğimiz likiditesi düşük şirketlerin değerlemeleri farklı yerlere gitmişti. Bunların düzeltilmesi açısından bir süre de vermiş zaten. Ama tabii bunun etkilerini gördük. Fonlarda gördük ciddi anlamda. Tabii endekse etkisi ne kadar var dersiniz, endekse etkisi sınırlı. Yani baktığımız zaman BIST 30 hisselerine veya BIST 50 hisselerine istisnalar olabilir ama genel anlamda ciddi bir etki yaratmadı. Daha çok small cap veya middle cap dediğimiz daha düşük çaplı, düşük likidasyonu olan hisse senetleri üzerinde bir etkisi var ve bazı fonlarda bir etkisi var. Böyle gözüküyor. Bu tabii bir miktar daha etkili olabilir. Özellikle bazı fonlarda ve bazı hisselerde özellikle etkili olabilir. Ama endeksin geneline bakarsak işte BIST 30'da, BIST 100'de çok dramatik bir görüntü söz konusu değil. Şu an kısa vadeli ve sınırlı bir etki ettiğini görüyoruz. Endeksin tabii seviyesine gelince yani çok bu şu an gördüğünüz çok sert bir geri çekilme değil. Tabii başka faktörler var. Az önce konuştuk, yurt dışı oldukça satıcılı bir gün bugün. Merkez Bankası ve enflasyon beklentileriyle ilgili gelişmeler de var. Bununla beraber yani 14.500-600 yukarı doğru kıramayan ama 14.000'de üzerinde tutunmaya çalışan bir
1: Evet.
0: endeks görüntüsü var. Şu anda da böyle devam edecek gibi gözüküyor.
1: Evet, çok teşekkürler sevgili Arda Coşar. Size de kolaylıklar dileyelim şimdiden. İyi
0: Ben
1: haftalar,
0: teşekkür ederim.
1: görüşmek
0: İyi
1: üzere.
0: yayınlar.
1: Efendim, burada kapatalım yatırım günlüğünü. Yarın yine buluşuyoruz Apara ekranlarında. Hoşçakalın.

0: Doğan her gün işinize değer katan Doğan Yatırım Bankası yatırım günlüğünü sundu.
1: Baba, şu benim araçta versene ya.
2: Baba Mati'ye hoş geldiniz. Paranız hazırlanıyor.
1: Baba, ATM taktiği yapmak ne ya? Böyle harçlık mı verilir?
2: O zaman gerçekten havalı bir şey görmek ister misin?

0: İştahçılık böyle verilir.
1: Enkart genç mi? Hem de benim adıma.
2: Baba sen bir tanesin.
3: En havalı anne babalar harçlık işini Enpara Bank'la çözüyor. Belirleyeceğiniz harcama limitleriyle çocuğunuz güvenle parasını yönetmeyi öğrenirken işlem takip özelliğiyle de sizin içiniz rahat ediyor. Hemen Enparalı olun, çocuğunuz için anında bir Enkart genç oluşturun.
4: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
5: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank daima seninle.
6: Herkesin gözü onda. Yeni iPhone 18 Pro şimdi hepsi burada da. Hem de pil ömründe dev bir gelişmeyle. Hepsi burada'ya gel yeni iPhone 18 Pro öz

0: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime.
1: Bu salı binde Zühre Ana Bromelain şurubu 219 lira. Nutella kakaolu fındık kreması 210 lira.
2: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam Net'ten alınır.

0: biri olun.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
0: Bu sahada sağlam bir duruş, her sayıda sahayı ayağa kaldıran sağlam bir taraftar var. Ve safa sağlam bir ruh var. En sağlam duygularımızla A Milli

yatırım küresel piyasalarda yapay zeka yatırımlarının artık yeni bir aşamaya geçti. Piyasa bu defa yatırımların ne zaman gelire, kâra, nakit akışına dönüşeceğini sorgularken diğer yandan üzerine de AI geliştirme hızına ilişkin uyarılar gelmeye başladı. Büyük teknoloji şirketinin yöneticilerinden üzerine bir de bu yıl beklediğimiz OpenAI'ın halka arzının ertelendiği açıklamasıyla beklentisi çok yükselen teknoloji hisselerinde sert satışların olduğu bir haftaya başlıyoruz. Tabii piyasa şu an yapay zekanın biteceğini fiyatlamıyor ama yatırımın temposu ve bu yatırımların yaratacağı ekonomik getiri arasındaki makasın ne kadar daha açılabileceği noktasında endişelerini fiyatlıyor. Dolayısıyla 3 tane farklı şirket üzerinden bu halkayı özetleyeceğiz diyelim ama önce gidelim bir borsalara bakalım. ABD tarafına Nasdaq endeksi, teknoloji endeksinde %2'ye yakın vadeli tarafta fiyatlamaların olduğunu takip ediyoruz. Hemen bakalım, Amerikan merkezi bir teknoloji şirketi Marvel şu an seans öncesi işlemlerde en çok düşenlerden bir tanesi olurken aslında yapay zekanın biraz daha görünmeyen tarafında yer alıyor. Çünkü Nvidia gibi doğrudan GPU satan bir şirket değil ama veri merkezleri içerisinde kullanılan bu bağlantı çözümlerini, optik altyapı gibi birçok ağ çözümleri geliştiren bir şirket. Yani yapay zekanın ikincil halkasında yer alan, faaliyeti gösteren bir firma olarak da ele alabiliriz diyelim. Dolayısıyla AI hikayesi yalnızca daha fazla GPU hikayesi olmaktan çıkıyor bu noktada. Çünkü diğer bu ekosistemi komple etkilediği için de bu şirketin bu ortamdaki hisse performansa baktığımızda da bu yıl yaklaşık %170'lik bir getiri sağlarken vadeli işlemlerde de an itibariyle %10'a yakında bir geri çekilme olduğunu takip ediyoruz. Dolayısıyla AI hikayesi şu an için bozuldu demekten ziyade fiyatın gelecekteki büyümeyi ne kadar önceden satın aldığını görüyoruz bu noktada. Nitekim şirket en son Google'la büyük bir custom chip anlaşması yapmıştı ama şu an için yatırımcının temel endişesini gidermiş gibi de gözükmüyor. Bundan sonra gelire nasıl yansıyacak? Üçüncü çeyrek rakamlarında altını çizeceğiz ve takip ediyor olacağız diyelim. Ve bir diğer şirkete daha bakacağız. Önce bir Asya tarafından borsaları da görmüş olalım. Japonya'da %2'ye yakın bir geri çekilmeli gecelik seans tamamlanmış ve Nikkei endeksinde en çok düşen şirketlerden bir tanesi SoftBank'a bakalım. Burada tabii doğrudan bir çift üreticisi değil, yapay zeka ekosistemine sermaye sağlayan bir şirket. Dolayısıyla da bu alanda daha fazla agresif bir faaliyeti olduğu için de çok fazla yatırım yaptığı için de etkilenen hisselerden de bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Tabii en önemli bağlantı zaten OpenAI. Dolayısıyla CEO'su Sam Altman'ın yaptığı bu güvenlik gerekçeleriyle bu yıl halka arzın ertelenmesiyle beraber sadece bir teknoloji haberi olmaktan çıktı ve yatırım değerlendirmesi açısından da önemli bir sinyal olarak karşımıza geldi ve hisse performansında bugün %11'lik bir değer kaybıyla günü tamamladığını gördük. Yılbaşından bu yana kazancı da %50'ye yakın oranda hesaplanıyor. Dolayısıyla değerlemeler bu kadar AI tarafına yükselmişken halka arzların gecikmesi de SoftBank gibi yatırım yapan şirketlerin

0: de etkiliyor negatif anlamda diyelim. Bir de bakalım Avrupa borsalarının orada nasıl bir tablo var, hava var diyelim. Fransa'ya baktığımızda CAC 40 endeksine detaylarında da yarım puanlık bir geri çekilme var. Küresel hisse endeksinin aslında teknoloji öncülüğünde bir satış baskısının olduğunu takip ederken bir de Fransa merkezli Sovitec'e bakalım. Avrupa tarafını anlamak açısından önemli bir şirket. Doğrudan yine bir çip üreticisi değil, aslında yarı iletken malzemeleri üreten bir şirket. Dolayısıyla da AI altyapısındaki bu sorunlar beraber bu kritik halkanın da başında aslında ikincil olarak da gelmeye devam ediyor. Özellikle veri merkezleri tarafındaki yatırımlar da bu şirketi etkiliyor diyelim ama hisse performansa daha sert bir reaksiyon var. %15'lik bir değer kaybıyla bugün de işlemlere devam ediyor. Yıl genelinde %450'ye yakın bir artısı vardı. Dolayısıyla da bir yandan da uzun vadeli büyüme hikayesi sorgulanıyor diyelim. Bundan sonra tabii AI yatırımları bitmiyor ama burada yatırımcısının beklentisi değişmeye devam ediyor. Önümüzdeki günlerde ne kadarı kâra dönüşecek takip ediyor olacağız diyelim ve hisse atlasını burada noktalayalım. Yarın yeni başlıklarla da görüşmek üzere diyelim.
1: BIST'te komisyonsuz işlem rahatlığı. Philip Capital sunar.

hayatı kesintisiz yaşamanız için gündüz güneşten ürettiği elektriği gece için bataryasında saklayan, kendi elektriğini üreten akıllı evler var artık. Aracınızı kapınızın önünde hızlı, ekonomik ve güvenle şarj edin.

0: nasıl bir kralsın ya?
1: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
2: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masto'dayız. Siz neredesiniz?
3: 46 yıldır bizi bir araya getiren, kalite ve güven deyince akla ilk gelen sofraların lezzet reisi.
4: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım.
5: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
6: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
7: Böyle. Otobit'te.
8: 12-18 Eylül arasında Bim'de efsane Osmancık pirinç 179 lira yerine 149 lira. Saban iri kuru fasulye 85 lira yerine 75 lira. Bim,
9: bim, bim. Sokağın, hayatın, herkesin bir ritmi, her ritmin bir Subway'i var. Hayat seninle aksın, Subway söyle, ritim kaçmasın. Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
10: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
11: 50 bin düş.
10: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
12: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
13: Arabanı arabam.com'a, değerinde drink sat.
14: Herkesin gözü onda. Yeni iPhone 18 Pro şimdi Hepsi Bro'da. Hem de pil ömründe dev bir gelişmeyle. Hepsi Bro'da'ya gel, yeni iPhone 18 Pro öz sipariş.

Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Koçtel'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Koçtel'i tercih ediyor. Siz de Koçtel'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.

0: verilerinizin güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.
1: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
2: Kaplumbağam düştü.
3: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
2: Elimde indi düştü.
1: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
3: Ne olur artık affet beni Meliha.
1: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aile.

0: Hele buonanotte.
1: Samim? Ne işi var bunun burada?
0: Tanrı misafiri ciğerim.
2: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Eryiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem A Para izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de A Para'da.
3: Sasa Polyester piyasa gündemini sunar.

Piyasa gündemiyle karşınızdayız. Yeni bir haftaya başladık. Haftanın ilk işlem gününde piyasalarda öne çıkan başlıkları aktaracağız. Bir yandan borsalardaki hareketler gündemimizde. Öte yandan tahvil piyasaları çok hareketli. Tahvil piyasalarındaki rekor seviyeler merkez bankalarının elini güçleştiriyor. Öyle ki bu hafta içerisinde ABD Merkez Bankası'nın kararını takip edeceğiz. Altın yatırımcısı heyecanlı, bir o kadar da mutsuz. Altındaki son tabloyu masaya yatıracağız. Öte yandan Borsa İstanbul'a ilişkin tablonun önümüzdeki süreçte nasıl devam edeceğinin de altını çizeceğiz. Önce hiç vakit kaybetmeden günün manşetlerine bakarak başlayalım. İçeride ve dışarıda önemli gelişmelerin olduğunu ifade etmiştik. Bir yandan jeopolitik riskler, öte yandan piyasalarda öne çıkan fiyatlamalar. İran Cumhurbaşkanı'nın açıklaması var. Yerel parayla ekonomileri, ticareti güçlendirmemiz gerektiğinin altını çiziyor. BRICS zirvesi bir yandan var. 18. kez düzenleniyor bu zirve. BRICS üyesi ülkeler yerel parayla ticareti daha önce gündemine almıştı. Peki bu ülkeler ne kadar bunu gerçekleştiriyor? Özellikle Çin ve Rusya bunu belli bir ölçüde hayata geçirdi. Türkiye'de keza aynı şekilde yerel parayla ticareti önemsiyor. Geçtiğimiz yıllarda Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu konunun altını kalın kalın çizmişti. Bu anlamda düşündüğümüzde orta ve uzun vade adına yerel parayla ticaretin önemi oldukça büyük.

Hafta sonu hareketli geçti. Yeni haftanın ilk işlem gününde petrol fiyatlarında yeniden yükselişleri takip ediyoruz. Öyle ki Brent petrol 107 dolar seviyesinin üzerinde konumlanmış durumda. Amerikan tipi ham petrol ise 102 dolar seviyesinin üzerine çıktı. Hal böyle olunca petrol fiyatlarının yüksek seyri hangi sektörlere etkileyecek? Konu tekrar deyim yerinde ise ilkbahardaki sürece döndü. 28 Şubat'ta savaş başladığında petrol fiyatları bir hayli yükselmişti ve bu konuyu ayrıntılı bir şekilde tüm dünya olarak konuşmaya başlamıştık ama petrol fiyatlarındaki yüksek seyir sönümlendiğinde biraz daha bu krizlerin geride kalacağına ilişkin kanaatler ortaya çıkmıştı. Şimdi tekrar 115-125 dolar seviyeleri gündeme geliyor. Peki bu tarz petrol fiyatları şayet gerçekleşirse hangi sektörler biraz daha baskılanacak? Bu da önemli. Lojistik sektörünün baskılanacağını ifade edebiliriz. Havacılık sektörünün yine baskı altında kalacağını, demir yolu şirketlerinin yine bundan olumsuz bir şekilde etkilenebileceğini, kara taşımacılığının kötü etkileneceğini ifade etmekte fayda var. Şayet bu gelişme yaşanırsa da borsalara hisse görünümü açısından nasıl sirayet edecek takip edeceğiz. Ve masaya yatıracağız. Öte yandan altının gözü ABD'de açıklanacak FED kararında. FED faiz kararını çarşamba günü açıklayacak. Karar gelecek ve %86.5 oranında piyasalarda FED'in faiz artışı yapacağına yönelik bir fiyatlama var. Öyle ki Ekim ayı içinde FED'e dair faiz artışı beklentileri kuvvetlendi. Kalan toplantılarda bir anda FED'e dair faiz artışı öngörüleri var ve Amerika'da dev bankalar da bu görüşün arkasında. Bunu da ifade etmiş olur. Bunu da ifade etmekte fayda var. Sadece FED mi? Hayır. Yüksek petrol fiyatları sonrası tüm merkez bankalarında faiz artışı bir anda gündeme geldi. Öyle ki ECB faiz arttırmıştı zaten. Şimdi İngiltere Merkez Bankası adına da 4 faiz artışı piyasalarda fiyatlanıyor. Japonya, ABD derken önümüzdeki süreçte merkez bankaları bakalım nasıl aksiyonlar alacak. Başlıklar böyleydi. Şimdi yurt içi piyasalarıyla devam edeceğiz.

0: Borsa İstanbul'dan itibariyle geri çekilmenin boyutu %1'i aştı. 14.309 gelinen nokta. Aşağıda 14.229 puan seviyesi test edildi. BIST 500'de de tablo aşağı yöne işaret ediyor. An itibariyle BIST 500'de de %1'leri bulan, hatta %1'lerin üzerinde değer kayıplarından bahsedebiliriz. Son görülen seviye 17.821 olarak söylemek bu seviyeyi mümkün. Sektörel anlamda nasıl bir seans oluyor? Bankacılık endeksinde düşüş var. Sanayi, turizm, teknoloji, gayrimenkul tüm sektörlerde şu an için geri çekilme var. Fiyatı en fazla artan hisseler hangileri? Bakalım. Borsa İstanbul'da fiyatı en fazla yükselen şirketler: MİA Teknoloji, Sasa, Pacific, TSKB, RAL Yatırım Holding. MİA'da %4'ün üzerinde bir yükseliş yaşanırken RAL Yatırım Holding'de %1.52'lik bir artı fiyatlamayı görüyoruz. Fiyatı en fazla geri çekilen şirketler: Katılım Evim, taban oldu. Pacific Güreci, Odin, bu şirketlerde de taban fiyatlama var. Batı Söke, Halk Bankası. Batı Söke'de 19 TL 62 kuruşu görüyoruz. Halk Bankası'nda da %5'e yakın bir düşüş şu an için görülüyor. Piyasalardaki bu hareketliliği konuşacağız. Bizlere stratejist Yunus Kaya eşlik edecek. Merhaba, hoş geldiniz yayına.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olunuz. Bu üçüncü hafta olacak. Fon düzenlemeleri sonrasında piyasalar, özellikle yurt içi piyasası, allak bullak. Yoğunlukta kırmızı bir tabloyu görüyoruz. Geçen hafta seans sonlarına doğru BIST 30 hisselerinde daha hareketlilik yaşanmıştı. Hafta sonu manipülasyon iddiaları sonrası burada gözaltı kararlarını takip ettik. Nasıl bir periyot içerisindeyiz Borsa İstanbul adına?
1: Kolay bir periyot olmadığı belli. Yatırımcı buradan en az hasarla nasıl çıkar diye SPK uzun bir süreç yürüttü. Şubat ayından Ağustos ayına kadar yatırım fonlarındaki bu düzenleme beklentisi devam etti. Yani 6 ay boyunca diyebiliriz. En sonunda gelen, Ağustos sonu itibariyle gelen düzenleme piyasada bir tedirginliği arttırdı diyebilirim. Çünkü şöyle

0: bir şey. Zaten süreçte 2-3 PYŞ öne çıkmıştı. Anormal büyüklüklere ulaşan portföy büyüklükleri, bunların kaynağı olarak borsada şişirilen fiyatlamalar gözüküyordu. Şimdi bu balonun biraz söndürülmesi gerekiyordu, acıtmadan yapılması gerekiyordu. Bu süreç işliyor. İlk geldiğinde hemen Eylül ayının başında bir borsayı zaten 3 gün üst üste düşürdüğünü izlemiştik bu hamlenin. Arkasından bir tepki geldi. Geçen hafta Borsa İstanbul Yüz Endeksi %3'ten fazla yükseldi. Şimdi tekrardan yeni haftaya başlarken bir düzeltmenin geldiğini gözlemliyoruz ama artık yatırım fonları düzenlemesinin etkisi geride kalıyor diyebileceğimiz noktaya geldik. Çünkü mesela bugüne başlarken Brent petrolün 100 dolarların üzerinde olması ve teknoloji şirketlerinde sorunların ortaya çıkması ve mesela halka arzlarının 2027'ye ertelenmesi, bir yavaşlama belirtileri ve açıklamalarının gelmesi globalde de sorun yarattı. Güney Kore borsası, Japonya borsası ile başlayan bir negatif hava var. Avrupa'da ve Amerika'da bunun devamını takip ediyoruz. Biz de şu an itibariyle düşüş olarak baktığımız zaman çok da anormale varılan bir negatif yaşanmadığı için şunu net olarak diyebiliriz ki globaldeki negatif yansıma şu an Türkiye piyasasında vuruyor. Ama aslında gerçekte o kadar bizi etkileyenlerden hisselere baktığımız zaman mesela katılım evim ve Odin BIST endeksini aşağı çeken unsurlardan birisi. Gerçi artık sınırlı oranda oluyor çünkü fazla düştükleri için etkileri azaldı. Ama Aselsan 50 puandan fazla aşağı çekiyor BIST endeksine. Bu genele yayılgan ve çok sert bir düşüş olarak kabul edilmeyebilir. Risk iştahının biraz kaçtığı ve globaldekinin yansımaları olarak görülebilir diye düşünebiliriz.
1: Portföy yönetim şirketleri bu fon düzenlemesine ayak uydurur vaziyete geldi mi peki? Yavaş yavaş geride kaldığının etkilerini ifade ettiniz. Bir de işte satın almalar, birleşmeler görmeye başladık. Önümüzdeki süreçte devamı niteliğinde haber akışı da söz konusu olabilir mi? Bu düzenlemelerin ardından.
0: Batırmamak lazım şirketleri. En önemli unsur olarak onu görebilirim. Türkiye gibi gelişmekte olan bir ülkenin yılların birikimi şirketleri kolay kolay batırmaması lazım. Kapitalist düzen bunu çok iyi başarıyor. Amerika'daki birçok şirket kendi organik yağıyla diyelim, elinin hamuruyla diyelim, büyümektense belli bir noktaya geldikten sonra başka şirketleri de yutuyor. Örnek vermek gerekirse JP Morgan dediğimiz şirket Amerika'nın en büyük bankası, bugüne kadar 1200'den fazla bankanın mezarlığıdır. Orada 1200'den fazla şirket banka geçmişini yutmuştur, yani JP Morgan. Ne zaman bir şirket zora girse banka, hemen derler JP Morgan onu alır. Şimdi Türkiye'de de bunun gibi bir yapının olması sermaye piyasalarının gelişmesi açısından önemli. Çünkü yatırımcıları da koruyan bir unsur olur. Aksi takdirde bugüne kadar 100'den fazla şirket borsadan atıldı. Bir şekilde çıktılar. Ve onların çoğunun yatırımcıları mağdur oldu. Bunu tekrar tekrar yaşamak bizim için iyi bir şey değil. Çözüm bu noktada zora girene iyi olan bir şirketin devralması ve yoluna devam etmesi olması lazım diye düşünüyorum. O yüzden bize güçlü şirketler lazım çünkü bize zayıf şirketlerdense güçlü şirketleri de teşvik edecek bir yapılanma gerekir diye düşünüyorum. Bu noktada birleşme ve devralmaların desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. BDDK'nın da en kısa sürede bu birleşmeye onay verip Tera grubunun, Pusula grubunun devralması, bankalarını ve katılım finans şirketlerini diyelim alması, bu sürecin hızlı bir şekilde tamamlanması risk iştahını da tekrardan normale getirecek bir unsur olarak görebiliriz diye düşünebiliriz. Önümüzdeki süreçte borsa içerisinde de diğer şirketlerden sıkıntı yaşayan olursa da bu yolla çözümü az önce de söylediğim gibi yatırımcı açısından pozitif bir unsur olur. Yoksa geçmişin o yatırımcıyı ürküten, kaçıran durumların tekrar yaşanması hoş olmayacaktır.
1: Cuma günü itibarıyla yeni fiili dolaşım oranlarını görmeye başladık. Alınan karar yine baş göstermeye başladı. Bu anlamda fiili dolaşım oranlarına baktığımızda 245 şirketin fiili dolaşım oranı geriledi. 45 şirkette ise fiili dolaşım oranı yükseldi. 365 şirkette herhangi bir değişim meydana gelmedi. 113 şirkette gerileme en az %1 kadar oldu. 46 şirkette en az %3 puan kadar bir hareket oldu. 23 şirkette ise en az %5'lik bir puan olduğunu ifade edebiliriz. Nedir bu düzenlemenin arkasındaki sebep? Yani fiili dolaşım oranının belli bir noktaya çekilmesi, %3'lere gelmesi sonrası buradaki tablo nasıl devam edecek, ne dersiniz?
0: Tam istenen sonucu vermediğini düşünüyorum. Çünkü bizden istenen, MSCI'nin istediği, işte fiili dolaşım oranı düşük şirketleri endeksleri alıyorsunuz ve bunlar yatırımcılar tarafından alınamadığı sürece de pasif fonlar bunların getirisine yetişemiyordu. Türkiye'de de pasif fonların yetişemediğini görüyorduk. Globalde de aynı sorun vardı. Mesela BIST 30'da destek finans faktöring var. Onun fiili dolaşım oranı %25'ti. Yine %25'lerde kalmış. Yani buradaki yeni yapılanmanın en önemli etkisi dolaylı yoldan sahiplik yaşayan hisselerde bu dolaylı yoldan etkilenmeyi de minimuma indirerek aslında gerçek fiili dolaşımın daha düşük olduğunu ispatlamaktı. Ama bu destek finansta işe yaramadı. Dolayısıyla BIST 30'da kalmaya devam edecek gibi gözüküyor. Bunun ayrı bir düzenlenmesi gelecektir muhtemelen önümüzdeki günlerde. Özellikle yine endeks hesaplamasında BIST 30'da son hesaplamalara göre mesela katılım evim de girmesi gerekiyor BIST 30'a. Bu noktada işte bunların ayarlanması süreci önümüzdeki günlerin gündemi olacaktır. SPK'dan ve Borsa İstanbul'dan yeni çalışmaların gelmesi beklenmesi gerekir. Çünkü söylediğim gibi dolaylı yoldan fiili düzenlemeyi de dikkate alarak yapsak bile endeks hesaplamalarında hala globalden istenen o nihai sonuca ulaşamadığımızı gözlemliyoruz. Bu noktada ek önlemler gelecektir diye düşünebiliriz.
1: Şimdi bu hafta FED kararı açısından önemli bir hafta. Yarın toplantı başlayacak. Çarşamba günü nihai neticeyi göreceğiz. Cuma günü, Perşembe günü tahvil faizleri çok hareketliydi. Rekor seviyeye geldi global tahvil faizleri. Öyle ki İngiltere ve Almanya tahvil faizleri bugün de o yükselişini sürdürüyor. Trump'tan da FED'e bir ikaz geldi. ABD'nin faiz oranları en düşük olması gereken noktada olmalı diyor. Piyasada da %86.5'lik bir faiz artışı fiyatlaması Eylül ayını adına görüyoruz. Nasıl bir tablo çıkacak ortaya FED için bir faiz artışını Eylül'de, yani çarşamba günkü kararda FED alacak mıdır, ne beklersiniz?
0: Şimdi normal şartlarda alması lazımdı. Çünkü bak Amerika'da TÜFE %3.4 oldu. Aylıkta 0.4 arttı. ÜFE de %5.4 seviyelerinde oldu. Dolayısıyla yüksek bir enflasyonla karşı karşıya kaldılar. Amerika'da benzinin galonu 6-7 dolarları aştı. Bu son zamanların en yüksek seviyesi. Dizelin pardon. Benzinde de 4.5 dolarlara ulaştı galonu. Bu sıkıntı orada enflasyonu yukarı ittirmeye devam ediyor. Bugüne kadar Trump bu savaşı bitirebilir ve tekrar petrol fiyatlarını aşağı çevirebilir diyebilirdik. Çünkü daha önce son 5 ayda 2 kere bunu başardı. 70 dolara ve 80 dolarlara indiğini gördük Brent petrolün o seri düşüşlerde. Neydi onlar? İşte barış görüşmeleri anlaşması imzaladı Trump. Bir tanesinde de işte son aşamaya geldik falan dedi. Böyle seri bir geri çekilme yaşadı. Şimdi bu akşam çıkıp Trump biz İran'la tekrar barış müzakerelerine başladık, iyi gidiyoruz falan derse petrol gerilecektir ama bu yeterli olmayacak gibi gözüküyor. Çünkü Husiler orada doğudan batıya giden Suudi Arabistan petrol boru hattını vurdular. Aşağıdan Süveyş'in girişini ele geçiriyorlar. Ve sadece İran'a bağlı kalmayan bir sürece doğru ilerledik. Trump tek başına artık bu maçı buradan çeviremez gibi duruyor. Ve petrol fiyatları yukarı yönlü baskıyı sürdürecek gibi duruyor. Yarın bir gün 110 doları da aşarsa bu sefer herkes 150 dolarları konuşmaya başlayacak tekrardan. Bu da piyasa üzerinde bir baskı olacaktır diyebiliriz. Şu an itibariyle bu baskı ortamında merkez bankalarının faiz arttırımlarının devam edeceğini öngörmek zor diye. Avrupa Merkez Bankası 2 kere faiz arttırdı. İşte Japonya bu hafta sonra Cuma günü faiz artacak büyük ihtimal. Amerika'nın ise %87'lik oran direkt artırım yapacağı anlamına gelmiyor. Daha öncekilerde de görmüştüm çünkü. Yani %98'e falan ulaşmadan Amerika kolay kolay piyasa ikna olmadan faiz arttırmıyordu. Şimdi de faiz arttırmasını zor görüyorum Trump varlığı nedeniyle, ama bir sonraki toplantıya kadar süreci bitiremezse artık bir sonrakinde arttırır diye tahmin ediyorum.

0: Şimdi sadece Eylül toplantısı değil, Ekim ayı ve Aralık ayı adına da faiz artışı öngörüleri canlanmaya başladı Amerika'da. Diğer yandan bu üç toplantıyı bırakın, Mart için bile faiz artışı bekleyen kurumlar var. Büyük iki kurum JP Morgan ve Goldman Sachs çarşamba günü faiz artışı beklediğini ifade ediyor. Bazı kurumlarda ekstra faiz artışlarının olabileceğine ilişkin kanaatleri dile getiriyor. Öte yandan biraz önce de soruyu sorarken ifade ettim. Tahvil faizleri çok hareketli. Global ölçekte tahvil faizlerinin bu denli hareketlilik seviyesinin yüksek olması ne anlama geliyor? Nasıl değerlendirmek gerekir? Burada kriz dönemlerinde tahvillerde daha önce bu tarz seviyeler söz konusu oldu mu?
1: Tahvil faizlerine baktığımız zaman tabii devletlerin borçlanma maliyetli öncelikli gidiyor, risksiz getiri olarak kabul edildiğinde, ama Fransa'da bile işte iktidarı hedefleyenlerin öngördüğü borçların bir kısmını sileceğiz yaklaşımı var. Devletler aşırı borçlu hale geldiler. Dünyanın genelinde bu böyle. %300'ün üzerinde gayri safi milli hasılanın üzerinde borçluluklar söz konusu. Türkiye bu noktada gayet iyi noktada. En az borçlu olan ülkeler arasında gözüküyor ama Amerika başta olmak üzere dünyanın geri kalanında ciddi borçluluk sorunları var. Şimdi borcu çevirmek için bütçeden faiz ödemelerinin gelmesi gerekiyor. Fransa'da faiz ödemeleri önümüzdeki yıl %25'ten fazla artacak diyor. Enflasyonun %2-3 seviyelerinde olduğu bir ülkede faiz harcamaları bunun 10 kat artıyorsa bir sorun var demektir. Aşırı yüksek borç bunun döndürülmesine zorlaştıran bir unsur var. Dünyada büyümenin ve bunun da beraberinde bütçe gelirlerinin en önemli girdisi diyelim insandır. Yani nüfus artışıdır. Nüfus artmazsa büyüme zorlanır. Bunu Türkiye'de de görüyoruz. Son yıllarda bizim büyümemiz %5'lerden 4'lere, şimdi de 3'lere inmiş durumda. Avrupa'da da %2'lerden 1'lere indi bu durum. Şimdi 1'lerden 0'lara iniyor. Zorlanıyorlar. Nüfus artmadıkça büyüme sıkıntısı oluyor. Verimlilik orada çünkü tam desteklemiyor. Verimlilik şu anda Amerika'yı, Çin'i coşturmaya devam ediyor ama dünyanın geri kalanı o kadar teknolojik olarak verimlilikten yararlanamıyorlar. Büyümedeki bu yavaşlama borcu artırıyor. Borç arttıkça borç ödeme riski artıyor. Borç ödeme riski arttıkça da faiz yukarı gidiyor. İnsanların Amerika'daki 10 yıllık faiz 5 yıllıktan yüksek, 30 yıllık faiz 10 yıllıktan yüksek. Böyle bir ilginç bir durum oluştu. Geleceklerini çok kötü görüyorlar. Yoksa normal şartlar altında ülkelerin iyi gideceği beklentisi hakim olurken faizler bize gelecek daha da kötü olacak diyor.
0: Biraz önce petrolde de daha seri hareketlerin olabileceğini siz ifade ettiniz. Şayet öyle bir tablo olursa, 110 dolar seviyesinin üzerinde bir petrol piyasası söz konusu olursa, bu birçok sektörü de direkt etkileyecek değil mi? Lojistiğinden havacılığına, taşımacılıktan deniz taşımacılığı, kara taşımacılığı, gübre, gıda. Bu da makro açıdan ekonomilere sirayet edecek. Daha düşük büyüme, daha yüksek enflasyon anlamına mı gelecek? Biraz yüksek petrol ortamının getireceği neticelere ve hangi sektörler üzerinde bunun baskı oluşturacağını detaylandıralım mı? Ne dersiniz?
1: Tabii ki. Bundan en çok karlı çıkacak olanlar petrol şirketleri olacaktır. Orası net bir şekilde. Bizde de mesela Tüpraş bundan çok iyi yararlanıyor. Rafineri marjından ciddi artı yazıyor. Son zamanların en yükseğine çıktı mesela. Yine karlılığı ikinci çeyrek çok iyiydi. Üçüncü çeyrek de iyi gelecek gibi gözüküyor. Diğer taraftan kimya sektöründe bir miktar artı yazdığını net olarak gözlemliyoruz. Ama geri kalan sektörlerin neredeyse tamamını vurduğunu izliyoruz. Yani ulaştırma olsun, havayolu şirketleri olsun, karayolu şirketleri olsun, bunların maliyetinin girdiği ticaret ürünleri olsun, genele yayılan bir enflasyonist etkisi olacaktır hemen hemen her yerde. Sadece bizde değil yani, genel global anlamda. Çünkü dünyanın bir numaralı emtiyası petrol. Normalde litresi sudan ucuz haldeydi. Ama artık pahalı hale geldikçe bunun karşılanması zor bir hale gelecek. Bir yandan da Ukrayna-Rusya savaşında Ukrayna'nın İran'dan görüp sonrasında geliştirdiği farklı yerlerdeki yerlere, rafinerilere

0: hem FED'e dair faiz artışı öngörülerinin güçlenmesi altında nasıl bir süreci beraberinde getirecektir?
1: Altın 4000'den başlayan bir atakla 4500'e kadar yükselmişti. Gayet iyi hareketini yaptı. Onun düzeltmesini yapıyor. Şimdi 4250'ler bunun orta noktası olarak kabul edebiliriz. 4200'ün altına inmediği sürece yine potansiyelini taşıyacak gibi gözüküyor. İran savaşının uzaması ve İran'da tekrar çatışmaların artması burada aşağı yönlü baskı yapıyor gibi gözüküyor. Bunun önümüzdeki günlerde ortadan kalkmasıyla tekrardan yukarı yönlü altına talebin artmasını bekleyebiliriz. Globalde özellikle faizden kaçışın olduğu bir dönemde kendine güvenli alan arayışları mutlaka ortaya çıkacaktır diyebilirim. Çünkü yani yıllardır süreç içerisinde baktığımız zaman her şeyin satıldığı bir dönem çok az oluyor. Sonra tekrardan bazı enstrümanlar güvenli liman algısıyla kendisine alıcı buluyorlar diye düşünebiliriz.
0: Şimdi sene başında 100.000 TL'lik tasarrufu yatırımcı bir enstrümana yatırmış olsaydı para nasıl şekillenecekti? BIST 100 %28.47 yükseldi. Tabi bu veriler 11 Eylül kapanışına göre alındı. Bunu da ifade edelim. Yani 100.000 TL 128.467 TL'ye ulaşmış olacaktı. Euro ya da altın, euro ya da dolara yatırım yapan kişi %11.28 ile %13.19 aralığında bir getiri elde etmiş olacaktı. Altın yatırımcısı da, gram altın yatırımcısı da yaklaşık %14'lük bir getiri elde etmiş olacaktı. Senenin devam eden noktasında tasarruflar hangi enstrümanda olmalı? Oldukça hummalı, zor bir sürecin içerisinde olduğumuzu ilk yorumlarınızda vurguladınız. BIST 100 %28 gibi bir getiri sunmuş görünüyor ama hisse bazlı baktığımızda bunun çok üzerinde yükselişi olan şirketler de var, çok aşağısında kalanlar da var. Bu anlamda nasıl bir periyot bekliyor yatırımcıyı?
1: Yani BIST 100 açısından bakarsak 28 şirket endeks üzerinde getiri sağlanmış gözüküyor. Bu 100 şirketten aslında neredeyse çoğunluğunun endeksin bu getirisinden yararlanmadığını söylüyor bize. BIST 30'da da öyle, yani 30 şirketin 8'i BIST 30'un getirisini geçebilmiş. Çünkü endeksi çok yukarı ittiren şirketler oldu. Katılım evim bugün düşmüş haliyle bile %400 bu yıl başından beri getiri sağlamıştı. Destek Finans %355, Işıklar Enerji Yatırım Holding %243 getiri sağlamış. O yüzden endeksin ittirildiğini yatırımcı zaten kabul ediyor. Bu geride kalmalar bunun sebebi olarak kabul edebiliriz. Ama önümüzdeki dönemde endeks düzenlemeleriyle beraber daha endeksin kapsayıcı hale gelmesini bekleyebiliriz. Çünkü netice itibariyle gittiğimiz rota orası. Yatırımcı açısından şu anda hala da borsanın çok uçup kaçacağı bir noktada değiliz. Bunu net olarak gözlemliyoruz ama ilginç bir şey var. Son yatırım fonları düzenlemesiyle beraber BIST 30'da serbestlik getirildi. Oradan istediğin hisseyi o istediğin kadar toplayabilme yetkisi serbest fonlara tanındı. Bu da önümüzdeki dönemde Türkiye'ye de fonlara giren paranın önemli bir kısmının buraya akmasına yol açabileceğine dair izlenimlerimiz oluyor. Geçen haftada birkaç gün BIST 30 hisselerinden bazılarının tavanlandığını gözlemlemiştik. O yüzden ve BIST 30'un da eğer endeks içerisindeki ağırlığını dikkate alırsak BIST 100 açısından bizi yeni rekorlara taşıma potansiyeli var. Hele bir de buna yabancı yatırımcının da tekrardan ilgisinin arttığı bir dönem denk gelirse bizim için güzel günler olabilir ama mevcut koşullar hala da piyasa riskinin yüksek olduğu, fonların ve fonların taşıdığı hisselerin hala balon şeklinde aşırı yüksek olan hisselerin olduğunu dikkate aldığımızda bu balonlar sönmeden kimse yola çıkmak istemek açıkçası. Bunu dikkate almak lazım. Biraz garantiye oynamak, sabit getiride kalmak mantıklı gibi gözüküyor şu anda.
0: Siz BIST 30'a bir teveccühün olabileceğini vurguladınız. Şöyle bir tablo da var Yunus Bey. Bazı BIST 30 şirketleri çok iyi getiri sundu bu 7-8 aylık periyotta. Şimdi fon düzenlemeleri sonrasında o küçük montanlı şirketlerin fonlardaki payını ayarlamak noktasında nasıl olsa BIST 30'daki bu bazı şirketlerde çok iyi getiri elde

0: ettik deyip orada kar realizasyonu yapma döngüsü de başladı gibi. Buna ne dersiniz? Böyle bir süreçte görür müyüz? Mesela Aselsan'a biraz önce temas ettik. Aselsan 1-2 yıldır müthiş bir getiri sundu. Ya da Astor. Ama bu fon düzenlemeleri sonrasında bu gibi büyük şirketlerde de önemli satışlar söz konusu oldu. Bazı uzmanlar diğer taraftaki düşüşleri, satışların karşılanması adına kârda olan şirketlerden çıkışın olabileceğine yönelik bir değerlendirme sunuyor. Siz buna katılır mısınız?
1: Çok öyle katılmıyorum çünkü fon yönetiminde kârda olan diye bir şey yoktur. Toplam varlık değerine bakarsın. Eğer günlükte ona takip edersin, ona artı yapmak için uğraşırsın. Likit olan elindekini satmak daha avantajlı olur. Mesela pusulanın fonlarında ilginç bir şekilde çıkışları borçlanarak karşıladıkları için sıkıntı oldu. Ellerindeki hisseleri satamamışlardı. Önceki aylarda da mesela Albatros portföyde bir sıkıntı olduğunda hisseler taban taban giderken ÖST'ler piyasada alıcı bulamazken hissede fonlarda satış talimatını gönderenler 10-15 gün sonrasına kadar paralarını anca alabiliyorlardı. Bu normal şartlarda 2 günlük 3 günlük valörlerin çok da çalışmadığını piyasa anomalilerinin bozulduğunda bize göstermişti. Dolayısıyla hala da bu aşırı primli hisselerin varlığının devam etmesi nedeniyle piyasa sakinleşmeden bu fon yatırımcılarının da çok da güvende olduğunu düşünemeyeceğim ben. Ama likit olanı hemen satma imkanı önümüzdeki günlerde oluşsun diye bir miktar BIST 30 portföyleri alınıyor olabilir. Bu büyüklükteki fonların çok çünkü büyüklükleri ciddi ölçüde dönmesi de hareket etmesi bile yani koca bir geminin hareket etmesi gibi yanda bayağı etki yaratıyor. Yan farklı etkilerle karşı karşıya kalabiliyor yatırımcılar.
0: Peki.
1: Bugün artı yazan yarın eksi yazabilir. Ona da dikkat etmekte fayda var.
0: Takip edeceğiz süreci ve hisse fiyatlamalarını da izleyeceğiz. Yunus Bey çok teşekkür ederiz katkılarınız için.
1: İyi yayınlar.
0: Teşekkürler. İyi seanslar. Piyasalarda yaşanan son fiyatlamaları masaya yatırmaya devam edeceğiz ama öncesinde kısa bir aramız var.

0: Sasa Polyester'in sunduğu piyasa gündemi devam edecek.
1: Finansal okuryazarlık, güçlü ekonominin temel taşlarından biridir. Parayla ilgili doğru ve etkili kararlar alma konusunda bilinçlenme sağlar. Mali durumu yönetmek, yatırım seçeneklerini anlamak kolaylaşır, ekonomik istikrar ve güvenlik teşvik edilir. Finansal güvenlik, bilinçli kararlar vermekle ve sosyal medya tuzaklarına ve dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olmakla mümkündür. Şimdi finansal tecrübemizi ve birikimimizi yeni nesillere aktarma zamanı. Şimdi finansal bilinçlenme zamanı. Sağlıklı ve doğru bilgi için resmi web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Borsa İstanbul.
0: Sasa Polyester'in sunduğu piyasa gündemi devam ediyor.

0: kaldığımız yerden devam ediyoruz. Piyasalar döne çıkan fiyatlamaları konuşmayı sürdüreceğiz. Bizlere Tonguç Erbaş eşlik edecek. Ahlaç Holding Strateji Direktörü. Merhaba, hoş geldiniz Zeynep.
1: Merhabalar Uğur Bey, hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Nasıl bir hafta başlangıcı yaşıyoruz? Hafta sonu çok hareketliydi. Bir yandan manipülasyonların olduğuna ve suç duyurularının bulunduğuna dair başlıklar sosyal medyada yer aldı. Öte yandan özellikle Pusula Holding'in alımı noktasında yeni gelişmeler yaşandı. Tere Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Pusula'nın da yönetim kurulu başkanı olarak devam edecek. Ve bu düzenlemelerin yeni haftada nasıl fiyatlamalar konusunda etkili olup olmayacağı da merak ediliyordu. %1 civarında endekste bir düşüş var ama bazı şirketlerde kayıpların boyutu bir hayli fazla. Nasıl görüyorsunuz son fiyatlamaları?
1: Evet, şimdi yurt dışı kabaca yine istediğimiz gibi değil. Yani yüksek enerji maliyeti, yüksek tahvil faizi. Bu hafta içinde 3 merkez bankası var.

tahminen üçünden de faiz artışı gelebilme ihtimali konuşuluyor. Yani Fed'i zaman zaman biz olur olmaz diye tartışıyoruz ama İngiltere ve Japonya'nın da biraz daha potaya girdiğini görüyoruz. Dolayısıyla yurt dışı çok hani borsalar için özellikle Uzak Doğu ve Amerikan vadelilerinde açılışlar da çok hoş olmadı ilk gün için. Dolayısıyla çok olumlu bir hava yok. İçeri geldiğimizde bahsettiğiniz gelişmeler tabii hafta sonu önemli. Neden önemli? Çünkü son fon düzenlemeleri sonrasında bizim Sayın Bakan'ın da özellikle adalet tarafı ile ilgili ve biraz da hukuk tarafı ile ilgili bu sermaye piyasalarının aslında araştırma kapsamında olması, yani manipülasyon konularının da araştırıldığını biraz daha derinlemesine vurgulu bir şekilde ifade ettikten sonra aslında şunu görüyoruz, yani sadece bir fon düzenlemesi değil, bu fon düzenlemesi içerisinde bazı araştırmaların da yapıldı. Bunun en sonunda sosyal medya bacağı ile ilgili yine bu sabah, dün akşam haberlere düşen bazı gelişmeler var. Dolayısıyla şunu aslında konuşuyorduk. Yani düzenlemenin tabii boyutu tam olarak kesin değildi ama tahmin edilen en azından belli oranlarla kıstaslar oluşturulacağı, işte belli teminatların kullanılması için de belli sınırlamalar geleceği vesaire. Geçen hafta biz bunun bir süre konsolidasyonlu fiyatlar üzerinde gördük. Yani biz kabaca 30 ve 100 dışında bir kısım içinde de olan hisselerde bir fonlara gelen satışlarla birlikte bir konsolidasyon, bir aşağı yönlü hareket görüyoruz. Şimdi bir de ikinci haftaya girerken şu boyutunu bu hafta değerlendiriyoruz. Yani belli fonların tasfiyesi noktası, hani bu sene için konuşuyorum, sermaye yeterliliği meselesi, şirket birleşmeleri, satın almaları, yeni fon başvurularının biraz daha düzenlemeleri vesaire, biraz da yatırımcıda şey tedirginliği de oldu. Yani acaba benim yatırdığım para nereye gitti, ne oluyor, ben paramı nasıl alabilirim, ne olur gibilerinden. Biz bunları da bu hafta içerisinde anlatmaya çalışıyoruz. Burada şirketlerin sermayeleriyle yatırımcıların yatırdığı paranın ayrı değerlendirildiğini, sadece değer kaybından dolayı, yani fondan parayı çekmeniz gerektiğinde orada oluşan değer kaybından mütevellit bir kaybınız oluşabilir. Teminatınız orada MKK, Takas Bank nezdinde bir ne diyelim, program içerisinde tutulmaya devam ediliyor. Fakat o kadar hızlı, şöyle daha önce saydığımız 10-20 tane hisse senedi içinde o kadar hızlı bir geri çekilme, bir belki de fon baskısının da olduğu, aynı zamanda fon düzenlemesinin de, yani fon baskısından kastım hani fondan çıkanların yarattığı bir baskı ve aynı zamanda fon düzenlemesiyle ilgili de fonların içindeki, özellikle serbest fonlar içindeki hisse senetlerinin dengelenmeye çalışıldığı biraz daha fazla biz 30 tarafının burada dikkate alınarak hareket edildiği bir dönem. Dolayısıyla daha önce çok inanılmaz piyasa değerlerine ulaşmış, belki de piyasanın son 1,5 yıldır hani endeksin anlamsızlaştığı ve bazı hisselerin dışında da çok fazla borsada bir şey olmuyor dedirten, zaman zaman bunları yan hisseler diyoruz ama endeks 30 içinde de örnekleri olabildiği bir düzlem içerisinde aslında piyasanın hukuki boyutunun da veya konsolidasyon boyutunun, yani birleşmelerin, satın almaların, işte farklı fonların değerlerinin belli bir noktaya çekilmesi gibi durumlarda bir hala şey düzenleme devam ediyor diyebiliriz. Bunun adına belki de piyasa düzenlemesi diyebiliriz. Hem içinde olanlar hem dışında olanlar açısından. O nedenle biraz moral bozuk başladı. Hala bazı hisselere yoğun baskının, satış baskısının olduğunu görüyoruz. Bunların benim tahminimce bugün tabii fiili dolaşımdaki payların da son düzenleme sonrası artık her gün böyle bir şeyi olacak. Paylaşımı, bir neticelenmesi olacak. Bunları da piyasa gördükten sonra aslında daha şeffaf bir şekilde karar vermeye doğru giderken biz bu ne diyelim, daha düzlüğe çıkarabileceğimiz bir sermaye piyasası, bir borsa görünümü, bir fon piyasası görünümünün kısaca kısa vadeli böyle sancı

0: fiyatlarını, o normalleşmenin biraz da fiyata yansımasını gördüğümüz bir gün gibi gözüküyor. Ama her şeye rağmen hacmin düşük kaldığını görüyorum bugün itibariyle. Belki öğleden sonraki, yani daha doğrusu kapanışa doğru biraz da hacim artışı olabilir. Genelde bir slotun içinde oluyor bu hacim artışı. Ama genelde hani yurt dışına baktığımızda çok inanılmaz bir satış dalgası, yüzdesel bir değişim. Hani endeks konuşuyorsak yine bunu görmüyoruz. Bu sefer belli başlı hisselerde o konsolidasyonun sert bir şekilde gerçekleşmeye devam ettiği bir durumla karşı karşıyayız.
1: Fiili dolaşım oranlarına baktığımızda 245 şirketin fiili dolaşım oranı gerilemiş. 45 şirkette ise fiili dolaşım oranı yükselmiş. Cuma günü devreye alınmıştı bu yeni karar. Şimdi peki ne kadar daha bu sudaki bulanıklık devam edecek? Yani 2 hafta önce ilk düzenlemeyi biz görmeye başladık. Bu üçüncü haftaya başlangıcında da bugün bir geri çekilme görüyoruz. Yani bu ne kadar daha sürebilir? Düşük hacimli ortam ne kadar daha sürebilir? Ya da işte BIST 30 şirketlerinin muafiyetinden bahsediyoruz. Günün ikinci yarısında buraya bir alımın gelebileceğini daha önceki seanslarda edindiğimiz tecrübeden ötürü siz ifade ediyorsunuz. Bu süreç ne kadar daha devam edebilir bu şekilde?
0: Yani aslında şu biraz da anlaşıldı. Bugün fiili dolaşım dediğimiz ve aslında data sağlayan platformların içinden veya herhangi bir bu veriye ulaştığınız daha önceki durumdaki platform üzerinden baktığınızda borsadaki işte bir hisse adedi, o dolaşım dediğimiz kısımda işte piyasa değeri tarafına bakıyorduk. Ama şu an artan veya azalanlar içerisinde ne kadarının fonlar içinde olduğu ve bu fonların dışarıda bırakıldığında da bu dolaşımdaki, yani boştaki diyelim kabaca. Yani bu arada fiili dolaşımda olup yine yüksek oranda belli kurum ve kişilerin elinde olabilecek hisseler de var. Bunlar için de %3'lük bir barem getirildi. Yani %3'ün üstünde eskiden 5 olan bildirim oranı biraz da aslında şeffaflık noktasında burada da bir kıstas getirildi. Yani kimin elinde, hangi fonun elinde ne var? Ne kadar bir resmi fiili dolaşımda hisse adedi var? Bir halka açık şirketin pay değeri üzerinden değerlendirdiğimizde bunu çok daha net görebiliyoruz. Dolayısıyla sorunuza istinaden bir kısım daha şunun olacağını düşünüyorum. Yani küçülen veya değişen fonlar, yani bunlar serbest fon ağırlıklı veya bunların hisse senedi üzerinde etkisi olan bazı hisse yoğun fonlar için de söyleyebiliriz. Burada bu dengelenme, yani daha güvenli alanda kalma, bu BIST 100 içinse belli kriterler, BIST 30 içinse belli kriterler olmadığı için ne kadarını fonların BIST 30 içinde değerlendirirken geri kalanında daha riskli bir aranda ve teminatın biraz daha düşük olabileceği hisseler üzerinde yoğunlaşmak istediğine karar vermesiyle sonuçlanacak. Ama benim görebildiğim işte kabaca 15-20 gün, belki biraz daha öncesi var, son bir ayda belli hızlı yükselmiş ve temel tarafta çok fazla dayanağı olmayan hisse senetleri tarafında gerçekten yüzdesel bazlı baktığımızda çok sert geri çekilmeler oldu. Bunları tahmin ediyorum bu hafta içerisinde biraz sonlanabileceğini düşünüyorum. Esas mesele yatırımcının fonlara olan güveninin hala devam etmesi gerektiğini ben düşünüyorum. Çünkü işte 2500 veya daha üzerinde ya da etrafında olabilecek bir fon dünyası içinde, kapalı ve açık olan TEFAS'ı fonları da düşündüğümüzde, burada artık daha şeffaf bir ortamda fonların içindeki ürünleri daha sık aralıklarla, bunun araştırma raporlarını, belli orana ulaşanların hangi hisse üzerinde o orana ulaştığına yönelik bilgilendirme. Dolayısıyla bu güvenin çok kaybolmadan ama çıkışların ve bu geçişlerin noktalandığı zamana göre ya da tarih alanına kadar bu işin devam etmesi

0: tahmin ediyorum ana şeyinin haritasının az çok tamamlanmaya yakın olduğu bir dönemdeyiz. Ama bu iş yani fon düzenlemelerinin portföyler içerisindeki hisse dengelerini bir noktadan bir noktaya taşıdıktan sonra yıl sonuna doğru bazı küçük fonların hem sermaye yeterliği açısından portföy yönetim şirketleri için hem personel yeterliği açısından baktığımızda tasfiye olması, birleşmesi, şirketlerin de birleşebilmesi, fonların yine belli bir daha büyük şirket çatısı altında oluşması ve bunun da aslında stratejisinin de yeniden yazılmasıyla devam eden bir süreç olacak. Yani bu son 2 hafta veya bu haftayı da katarsak bu kadar keskin olmasa da yılbaşına kadar aslında bu strateji değişiminin ben hala devam edeceğini düşünüyorum. Hisseler üzerindeki satış baskısının ise bazı özel hisseler açısından tabii her gün yeni bir gelişme oluyor. Burada neler olabilecek önümüzdeki dönem bunları da kestirmek biraz daha zor olduğu için belki gereğinden fazla güvenli alana çekilmek isteyen hisseler de var. Dolayısıyla tahmin ediyorum bu hafta içerisinde belli bir noktada satışların durduğu ama yükselişler içinde farklı hisselerin tercih edilebilecek bir sisteme doğru gideceğiz. O açıdan kısa türbülansın diyebiliriz. Yani konsolidasyon adı altında söylediğimiz kısım bence bu hafta. Ben geçen hafta mesela Merkez Bankası toplantısı da az çok biter bu işler diye konuşuyordum. Bir kısım sonlandı ama BIST 30'a geçiş kısmının böyle bir soru işaretiyle kalmış ya da çıkılan hisselerin yerine hangileri konulmalı? Buradaki teminat büyüklüğü ne kaldı? Kullanılacak kredi kısmı işte para piyasası fonlarından, takas banktan baktığınızda daha sınırlı olduğu için biraz da alım gücünün de azaldığı bir fon dünyasında bu haftaya da sarkmış bir aslında konsolidasyon süreci var. Ama ben bu hafta yani dış gelişmeleri programın başında konuştuğumuz için az çok artık içerideki bu düzenlemenin etkisinin sınırlı kalmaya devam edeceği ama yıl sonuna kadar dediğim değişimlerin yaşanmayı sürdüreceği ve artık biraz daha dışarıdaki gelişmelere bağlı harekete doğru dönen az da olsa orayı dikkate alan bir Borsa İstanbul görünümü oluşur diye tahmin ediyorum.
1: Tomuş Bey, sene başında 100.000 TL'lik tasarrufunu Euro'ya, altına ve dolara yatıran, bu üçünden birini tercih eden yatırımcı enflasyonun altında ezildi. Sırasıyla Euro %11.28 yükseldi, altın %13.79, dolarda da %13.19'luk bir yükseliş var. Bu veriler Cuma günkü kapanışa göre alındı. 100.000 TL ile endeks satın almış olsaydı 128.467 TL olmuştu tasarrufu yatırımcının. Şimdi son haftalarda çok hummalı bir süreçten bahsediyoruz. Biraz önce de kıymetli yorumlarınızı bu anlamda ilettiniz. Peki bundan sonraki süreçte yatırımcı tasarrufunu nasıl değerlendirmeli? Borsada mı kalmalı? Kalan dönemde altına mı yönelmeli? Bir dönem hep fonlar deniliyordu. Şimdi fonlara yönelik ilgi alaka nasıl olacak? İsterseniz ona yönelik de birkaç cümle ilave edin değerlendirmenizde. Ne alırsa biraz daha enflasyonu yenecek yatırımcı.
0: Şimdi başta şunu söyleyelim. Yani bu gelen düzenlemelerin büyük bölümünü serbest fonlar içerisindeki bazı kriterlerin daha net, keskin bazı çerçevelerle çizilmesine neden oldu. Şimdi altın fonları, değişken fonlar, para piyasası fonları, hisse yoğun fonlar, hisse yoğun fonların içinde belli endekslere ve belli grup şirketlerine yatırım yapan fonlar, katılım esaslı fonlar. Yani bunlarda çok yüksek bir hani piyasa fiyatlamasının haricinde çok fazla yüksek bir değişim yok. Sağlıklı bir şekilde devam ediyorlar sürecine. Dolayısıyla fonlar dediğimizde yani serbest fonlar da bir süre sonra çok serbest fon mantığı içinde çalışmayacağı için aslında fon piyasasında hala güvenli bir yatırım alanı var. Bunu yatırımcılar unutmaz. Ama demek istediğinizi anlıyorum. Hani yüksek getirili fonlar içerisinde işte fonlara yatırım yapılırsa buralarda getiriler yüksek olur mu? Onun aslında sorusu da bu tarafın kapısı biraz daha kapanmış gibi gözüküyor. Şimdi ekranda gözüken bir kere döviz bazlı yani euro ve doların çok fazla bir getirisi olmadığını görüyoruz. 8 ay boyunca kabaca baktığımızda şimdi 11 Eylül diyor ama ben hani Ağustos sonu gibi düşünürsem çok fazla da bir değişim yoktur. Mevduat tarafı veya mevduat benzeri mesela para piyasası fonları diyoruz. Burada tahmin ediyorum %20'nin üzerinde bir net getiriden bahsedebiliriz. Dolayısıyla biz yılbaşında hatta savaş başladıktan sonra diyeyim yılbaşı demeyeyim bir kısım mevduat benzeri sabit getirili bir TL değerli metal ve Borsa İstanbul'da seçici olabileceğiniz hisse senetlerinden daha ana grup hisseler veya risk alabileceğiniz daha ufak hisselerden bahsediyorum. Aslında portföy dağılımı içerisinde bu üçlünün İlk 8 ayda da ben aşağı yukarı çalıştığını düşünüyorum. Şimdi önümüzdeki dönemde bir kere Kasım başına kadar ben şahsi olarak böyle olması düşündüğümden biraz da tutucu bir yatırımcı profili olarak kendimi gördüğümden Kasım başındaki ara seçime kadar mümkün olduğu kadar bu ortamda TL getirisi üzerine yoğunlaştığımız mevduat benzeri bir getiriden ziyade koruma amaçlı bir tarafta portföyü biriktirmek lazım. Yani şöyle söyleyeyim, %60'a yakın bir sabit getirili TL ürünü fon içinde de olur, mevduat tarafında da olur diye düşünüyorum. Geri kalan %10-15 bizim değerli metaller içinde her zaman portföyümüzde tuttuğumuz, zaman zaman azalttık çoğalttığımız bir ürün altın olmalı. Gümüş, bakır üzerine bir yatırım yapabiliyorsa bunlar profesyonel anlamda değerlendirilir ama çok nötr bir ürün seçeceksek kendimiz adına da bilebildiğimiz hani uçlara gitmeyeceksek bu altın olmalı. Hisse senet tarafında çok geleneksel bir yatırımcıysak burada %20 civarı hala bir ne diyelim hani takip ettiğimiz uzun süredir portföyümüzde tuttuğumuz hisselerle devam edilebilir. Kasım'dan sonra ise yeni bir dönem başlayacağını düşünüyorum. Daha iyi veya daha kötü olabilir. Orada bir portföyde değişikliğe gidilir. Daha fazla hisse senedi veya daha fazla bir değerli metal bu ikisinden birinin ağırlığı arttırılması gerekecek. Ama bunu Kasım sonrasında göreceğiz. Dolayısıyla yine 3'e bölersek bugünden yılbaşına kadar kabaca şimdilik ağırlıklı TL sabit getirili ürün %20 altın, %20 hisse senedi, 60-20-20. Kasım sonrasında bu 20'ler 30-35'lere kadar çıkabilir. Daha fazla risk istiyorsanız hisse senedi olabilir ama eğer savaş bitmiyor, petrol 100 doların üstünde kalıyor, seçim sonrasında da Amerikan ara seçimi sonrasında da bu durum devam ediyorsa mevcuttaki portföyü de koruyarak yılı tamamlamamız gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla şimdiye kadar ortalama enflasyonun biraz üzerinde bir getiri bu üçlü sağlamış gibi duruyor. Ama döviz tarafı hala soru işareti. Yani orada bence bu senede, önümüzdeki senede bu OVP'ye baktığımızda, ekonomik modele baktığımızda çok fazla bir anlam yükleyeceğimiz yatırım mantığı yok. İşler iyi giderse Eurobond'lara, kısa vadeli borçlanma araçlarına, biraz daha hisse senedine yoğun. İşler iyi gitmezse, yurt dışı tarafı için konuşuyorum, o zaman biraz önce konuştuğumuz şu anki 60-20-20 modeliyle devam etmekte fayda olduğunu düşünüyorum.
1: Bakalım, altın yatırımcısı da altının nereye doğru ilerleyeceğini merak ediyor. Hem hisse senedi piyasası adına hem de altın adına yılın kalan süreci nasıl bir görüntü sunacak hep birlikte takip edeceğiz. Çok teşekkür ederiz değerli görüşleriniz için.
0: Görüşmek üzere, kolay gelsin.
1: Sağ olun, sizlere de iyi seanslar. Tonguç Erbaş bizlere eşlik etti. Piyasalarda öne çıkan fiyatlamaları masaya yatırdık. Böylece süremizin de sonuna geldik. Görüşünceye dek hoşçakalın.

0: İştahaçlık böyle verilir.
1: Enkart genç mi? Hem de benim adıma.
2: Baba sen bir tanesin.
3: En havalı anne babalar harçlık işini Enpara Bank'la çözüyor. Belirleyeceğiniz harcama limitleriyle çocuğunuz güvenle parasını yönetmeyi öğrenirken işlem takip özelliğiyle de sizin içiniz rahat ediyor. Hemen Enparalı olun, çocuğunuz için anında bir Enkart genç oluşturun.
4: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
5: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank daima seninle.
6: Ufuk sen nasıl bir kralsın ya?
7: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
8: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masto'dayız. Siz neredesiniz?
9: Bu sahada sağlam bir duruş. Her sayıda sahayı ayağa kaldıran sağlam bir taraftar var. Ve safa sağlam bir ruh var. En sağlam duygularımızla A Milli Erkek

0: HandiKredi. HandiKredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
2: 50 bin düş.
1: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
3: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
4: Telefonu arabam.com'a. Değerinde drink sat.
5: Çok basit, çok net. Artık Hadi Black kredi kartıyla süt, yoğurt, peynir, ayran hepsinde %50 iade. Üstelik A101'deki her markada.
6: Bankam Tombank kartım Hadi.
0: Sokağın, hayatın, herkesin bir ritmi, her ritmin bir Subway'i var. Hayat seninle aksın, Subway söyle, ritim kaçmasın.
7: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.

herkesin gözü onda. Yeni iPhone 18 Pro şimdi Hepsi Burada'da. Hem de pil ömründe dev bir gelişmeyle. Hepsi Burada'ya gel, yeni iPhone 18 Pro öz

Para bulunmadan önce deniz kabuğundan kıymetli metallere kadar çeşitli mallar takas için kullanılıyor. Dünyada basılmış ilk para M.Ö. 600 yıllarında Lidyalılara ait. Tarihte ilk kağıt parayı Çinliler kullandı. Avrupa'da ise ilk kağıt para 1660 yılında İsveç'te basıldı. Bugün cebimizde taşıdığımız banknotlar hakkında ise pek çok bilinmeyen. Banknotların ağırlığı yaklaşık 1 gram. Her bir banknot üzerinde titizlikle çalışılarak ortalama 22 günde üretiliyor. 22 günde üretilen bir banknotun üretim maliyeti ise yaklaşık 18 kuruş. Banknotlar darphanelerde basılıyor. Piyasaya dağıtılmasındansa Merkez Bankası sorumlu. Bir günde

6 milyon civarında kağıt para basılır. Kağıt paraların ham maddesi %100 pamuk. Türkiye Cumhuriyeti banknotları 84 yıllık geçmişe sahip. Üzerinde Latin harfleri olan ilk banknot 1937'de basılan 5 lira. Bugün piyasada en çok dolaşan banknotsa 100 lira. Dünyadaysa 170'ten fazla para birimi kullanılıyor.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Akkor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.
2: Tera Portföy, paranın yönünü sunar.

Mutlu günler efendim. 14 Eylül Pazartesi günü saatlerimiz 15'i gösteriyor. Paranın yönünde bir saat boyunca birlikte olacağız ve gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Elbette farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı noktalarına da değinme şansımız olacak. Öncelikle tabii yoğun bir hafta. Bir yandan savaşın etkilerinin devam ettiğini görüyoruz, hatta hızlandığını görüyoruz ve bunun etkileri de bir şekilde gündemimize yansıyor. Bir yandan da tabii borsada SPK düzenlemelerinin etkilerini de görüyoruz. Özellikle fiili dolaşımdaki pay oranlarının hesaplanmasına ilişkin son dönemdeki tablodan sonra bugün artık fiili dolaşım oranı tam olarak yürürlüğe girmiş oldu ve 247 şirketin halka açıklık oranında bir günde gerileme kaydedildiğini söyleyelim. Ve tabii yayımlanan verilere göre 343 şirketin fiili dolaşım oranı değişmezken 40 hissede ise sınırlı artış kaydedildiğini görüyoruz. Peki bir yandan da savaşın etkileriyle birlikte petrolde nasıl bir tablo var? Burada da yine fiyatların yükselmeye devam ettiğini görüyoruz ki bu da pek çok sektörü ciddi anlamda etkiliyor. Öne çıkan başlıklarımıza bakacağız ama şimdi önce bir verilere bakalım. Son durum itibariyle nasıl bir tablo var? Borsa gelsin ekranlarınıza. BIST %14.327 puandan işlem görüyoruz. İşlem görüyor, %1'lik düşüş var. BİS Banka'da yatay negatif seyir var. BİS Sınay'da %0.5'lik düşüş var. BİS Turizm'de de keza yine yatay negatif seyri görüyoruz. BİS Spor'da %1.3'lük düşüşü, BİS Gayrimenkul'de %0.75'lik kaybı ve BİS Teknoloji'de %3.7'lik düşüşü izliyoruz. BİS Sigorta'da yatay pozitif seyir var. BİS Kimya'da %1'e yakın yükseliş var. BİS İnşaat'ta %2.4'lük kayıp var. BİS Gıda'da %0.7'lik, BİS Madencilik'te %2.5'luk ve BİS Bilişim'de %3.7'lik kaybı takip ediyoruz şu an itibariyle. BİS yüzde fiyatı en çok artan hisselere baktığımız zaman Sasa Polyester, MİA Teknoloji, Pegasus, SSKB ve Grain Türk Holding olarak sıralanıyor. BİS yüzde fiyatı en çok azalan hisselere baktığımızda Katılım Evi, Pasifik Yüreji,

0: Odin, Batı Söke Çimento ve Halk Bankası olarak sıralamayı ekranlarınıza taşıyoruz. Altının ons fiyatına baktığımızda %1.36'lık düşüş var. 4289 dolardan işlem görüyor. Petrol tarafına bakalım. Orada da yükseliş devam ediyor. Amerikan tipi ham petrolün 103 doların üzerine çıktığını görüyoruz. Brent petrolde de 108 doların üzerinde fiyatlama var. %3.5'luk yükselişi takip ediyoruz şu an itibariyle. Petrolü bu hafta izlemeye devam edeceğiz elbette. Özellikle bu petrol fiyatlarının etkilerini merkez bankalarının kararlarında da görüyoruz. Geçen hafta ECB faiz yükseltti. Bu hafta Fed toplantısı var 16 Eylül'de ve Fed'in de yine faiz artırma olasılığının %85'lere yükseldiğini söyleyelim. Tabii beklenti böyle ama Fed Başkanı Borsh acaba Kasım seçimleri öncesinde Trump'la karşı karşıya gelip bir faiz artışına gider mi? Bu da soru işareti. Fed ne kadar şahinleşecek? 16 Eylül Çarşamba günü görme şansımız olacak. Evet, tüm bu tablo karşımızdayken petrolün 100 doların üzerinde seyretmesi elbette pek çok sektörü de oldukça etkiliyor. Ulaştırmadan gıdaya kadar birçok sektörde etkileri görüyoruz. Nasıl bir tablo var karşımızda? Haberimizi izleyelim.
1: Petroldeki yükseliş sadece akaryakıt fiyatlarını vurmuyor. Brent petrol 108 dolara yaklaşırken enerjideki maliyet şoku ulaştırmadan lojistiğe, havacılıktan gıdaya kadar birçok sektöre yayılıyor.
2: Enerji şirketleri için şimdilik olumlu, özellikle faize duyarlı sektörler için de olumsuz bir etkisi olduğunu görüyoruz şu anki yüksek seyreden enerji fiyatlarını.
1: İlk ve en hızlı etki havacılıkta hissediliyor. Petrol fiyatlarındaki artış jet yakıtı maliyetlerini yukarı çekiyor. Bu durum havayolu şirketlerinin giderlerini artırırken kar marjlarını baskılıyor. Maliyet artışının bilet fiyatlarına yansımasıyla tüketici açısından daha pahalı uçuş dönemi gündeme geliyor. Deniz taşımacılığında da tablo benzer. Deniz yakıtı fiyatları yüksek seyrini korurken tanker navlunlarındaki artış da taşıma maliyetlerini yukarı çekiyor. Üstelik Hürmüz Boğazı gibi kritik güzergahlardaki riskler yakıt maliyetine navlun ve sigorta giderlerini de ekliyor. Karayolu lojistiğinde ise en önemli maliyet kalemlerinden biri motorin. Petroldeki yükseliş motorin fiyatlarını da baskılarken kamyon ve tır taşımacılığının maliyeti artıyor. Bu artışın etkisi ise sadece lojistik sektörüyle sınırlı kalmıyor. Gıda ürünleri tarladan tüketiciye ulaşana kadar birçok aşamadan geçiyor. Tarım makinelerinde kullanılan yakıttan ürünlerin taşınmasına, soğuk hava depolarından gıda üretimine ve ambalaj maliyetlerine kadar enerji fiyatlarındaki artış zincirin her halkasına yansıyor. Sonuç olarak petroldeki yükseliş market rafına ulaşan ürünün maliyetini de artırabiliyor.
3: Enerji fiyatlamalarıyla birlikte Tüpraş'ı izlemek gerektiğini düşünüyorum. Tabii burada rafineri maliyetleri de var. Tabii bu da fiyat hareketlerine yansıyacaktır.
0: Efendim, petrol maliyetlerinden, savaştan bahsetmişken aslında bu konuda en çok etkilenen sektörlerden birisi havacılık sektörü malum. Bu konuyu da konuşacağız ama İstanbul Havalimanı'nın son yıllarda attığı pek çok önemli adım ve kırdığı pek çok rekor var. Bunları da gündeme taşıyacağız. İGA CEO'su Selahattin Bilgen konuğumuz olacak. Hoş geldiniz efendim yayınımıza.
4: Hoş bulduk.
0: Şimdi zor bir yıl, 9 ay. Nasıl geçti anlamadık ama 9 ayda geride kalıyor. Şimdi 2026 hedefini 86 milyon yolcuyu aşmak olarak belirtmiştiniz. Acaba o performans oralara geldi mi? Yakalanabilir mi hedefler?
4: Tabii biz aslında yıla başlarken hedefimiz 89 milyon yolcunun üzerine çıkmaktı. Ama Şubat ayının sonu itibariyle hepinizin malum olduğu üzere savaş durumu var. Bu da ciddi anlamda petrol fiyatlarının yukarı gitmesine sebep oldu. Brent petrolde jet yakıtının aslında en koreli olduğu maliyet bileşenlerinden bir tanesi. Dolayısıyla küresel havacılığa baktığımızda büyümekten ziyade hatta birçok pazarın daraldığı bir yılı geride bırakıyoruz. İstanbul Havalimanı özelinde bakarsak ancak burada biz rakiplerimizden pozitif yönde ayrıştık. Bir yandan Orta Doğu'daki birçok destinasyon bizim için çok önemli destinasyonlar. Suriye, Irak, Ürdün, İran gibi ülkelerin dünyaya bağlandığı nokta İstanbul. Buradaki yolcuların büyük bir çoğunluğu İstanbul'u dünyaya uçuş noktası olarak

0: kullanıyor. Buralardaki hava sahasının kapanması zaman zaman bizde günlük 200-250 uçuşlara varan iptallere sebebiyet verdi. Ama bir yandan da İstanbul Havalimanı'nın küresel havacılıktaki yükselen konumu bizi güvenli bir liman olarak da konumlandırdı. Özellikle doğu batı eksenli uçuşlarda İstanbul üzerinden uçuşlardaki doluluk oranlarının ciddi olarak arttığı dönemlerden geçtik. Bir yandan da tabii bu Brent petrol fiyatının yukarıya gitmesi ister istemez uçak biletlerinin maliyetlerine de yansımış oldu. Bu da gene küresel ölçekte talebi baskılayan bir faktör. Ancak yılbaşından bugüne kadar baktığımızda %2'nin üzerinde bir büyümeyi başarmış durumda İstanbul Havalimanı olarak İGA. Yıl sonu olarak hedeflediğimiz 86 milyon yolcuyu da bu hızla devam edebilirsek aşmayı planlıyoruz.
1: Ama bir yandan da tabii Ağustos'ta da Avrupa rekoru kırıldı değil mi yolcuda? Yine özellikle Heathrow'u geçtiniz. Pek çok aslında bu konuda da haberlere de konu oldu İstanbul. Dubai'de, Doha, Frankfurt hepsini geçmiş durumdasınız şu an değil mi? Genel tabloyu evet. Bize bir küresel rekabetteki tabloyu da anlatır mısınız?
0: İstanbul Havalimanı çok uzun süredir aslında Avrupa'da uçuş sayısı bakımından lider konumda. 5 yıldır bu ünvanı elimizde bulunduruyoruz. Günlük olarak yolcu sayısı ve uçuş sayısı anlamında da 290 bine bulan günlük yolcu sayısıyla 1784 günlük uçuş sayısıyla da Avrupa tarihinde bir günde en fazla uçuş ve yolcu ağırlayan havalimanı rekorunu elinde bulunduruyor. Ama Londra'daki Heathrow Havalimanı çok uzun yıllardır Avrupa'da yolcu sayısı bakımından liderliği elinde bulunduruyordu. Burada biz her yıl yaklaşarak bu yılda Temmuz ayı sonunda Ağustos ayı itibariyle Heathrow'u yolcu sayısında da geride bıraktık. Dolayısıyla aslında daha önce uçuş sayısı bakımından Avrupa lideri olan İstanbul Havalimanı yolcu sayısı bakımından da Avrupa'da lider olmuş oldu. Bu tabi özellikle İngiltere'de çok uzun süredir Heathrow'un genişleme projeleri bir tartışma konusu. Uluslararası arenada da çok ciddi yankı uyandırdı. Keza İstanbul Havalimanı'nın uzun vadeli planlanmış olması, havacılıkta küresel bir merkez olmayı hedefleyerek buna göre altyapıyı doğru zamanda doğru şekilde koymuş olması diğer ülkelerde de aslında iyi bir örnek olarak gösteriliyor. Buradaki başarı da diğer rakiplerimizi geride bıraktıkça gündeme sık sık geliyor yurt dışında da.
1: Şimdi tabii bir de dördüncü pist açılacak 18 Eylül'de bu Cuma günü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış törenine katılması bekleniyor. Bu nasıl yansıyacak operasyonlara, verimliliğe, uçuş trafiğine, hatta rötarlara?
0: Şimdi İstanbul Havalimanı biliyorsunuz ilk açıldığında ölçeğinin büyüklüğüyle zaman zaman eleştirilmişti ama tabii az önce bahsettiğim gibi İstanbul'un ve Türkiye'nin coğrafi konumunu ele aldığımızda buradaki bizim ortaya koyabileceğimiz önemli verimlilikleri ortaya koyduğumuzda uzun vadede İstanbul'un dünyanın havacılık merkezi olma potansiyeli dikkate alınarak planlanmış bir projeydi. Bu kapsamda da 4 fazdan oluşan yatırımlar içeriyor. Birinci fazında biliyorsunuz 90 milyon yolcu kapasitesiyle hayata geçirildi. İkinci aşamasında da biz 90 milyonluk kapasiteyi 120 milyona çıkartıyoruz. Bu da gene 2 yıl öncesinden başlayan faz 2 yatırımlarının bir parçası. Dördüncü pistimiz de diğer 3 ana pistimizden farklı olarak doğu batı ekseninde yapılmış bir pist. İstanbul Havalimanı'nda bugün 3 tane ana, 2 tane yedek pistimiz var. Bunların hepsi kuzey-güney doğrultusunda hizmet veriyor. Dördüncü ana pistimiz biraz daha operasyonel esneklik ve verimlilik odaklı planlanmış bir pist. Özellikle iç hatlarda ve doğu yönlü uçuşlarda havalimanın büyüklüğünden kaynaklı olan taksi sürelerinin kısaltılması veya doğu yönlü uçuşlarda havadaki hareketleri optimize edilmesi bakımından planlanmış bir pistti. Söylediğiniz gibi 18 Eylül'de inşallah Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle açılışını yapıyor olacağız.
1: Şimdi doğrusu evet başlangıçta çok büyük geliyordu İstanbul Havalimanı ama şimdi son tabloda özellikle yazın gördüğüm kadarıyla gerçekten çok yoğun

0: var ve yani sanki bu hali bile yetmiyormuş gibi bir de tablo var yani. Çok ciddi kalabalık var.
1: Az önce de zaten ona da biraz değinmeye çalıştım. Bizim şu andaki kapasitemiz 90 milyon yolcuya en üst seviyede hizmet vermek üzere planlanmış bir yapı. Artık zaten geçtiğimiz yıl biliyorsunuz 84.5 milyon yolcuyla kapattık. Bu yıl 86 milyonu geçmeyi planlıyoruz. Dolayısıyla 90 milyona da yaklaşmış durumdayız. Faz 2 yatırımlarımız da 90 milyon kapasiteyi 120 milyona çıkarma hedefiyle planlandı. Pistimizin açılışıyla birlikte gene mevcut terminalimizin içerisinde yolcu konforunu öncelikleyen, mevcutta vermiş olduğumuz hizmet seviyesine olduğu seviyede 120 milyon yolcu ulaştığımızda bile korumayı hedefleyen yatırımlarla İGA'nın yatırımları devam ediyor olacak. Bu faz 2 yatırımlarımızın sonunda da az önce bahsettiğim gibi artık 120 milyon kapasiteye ulaşmış olacağız.
0: Peki şimdi özellikle az önce siz değindiniz ama çok sonuç olarak İran'daki savaş ve Orta Doğu'daki özellikle hava sahalarının kısmen arada sırada kapatılıyor olması havacılık sektörünü gerçekten etkilemiş gibi görünüyor. İstanbul Havalimanı'nı nasıl etkiledi? Yani maliyet açısından da bakabiliriz ama acaba aktarmalar, yolcular da bir hani bir avantaj da olmuş olabilir. Nasıl bir tablo var? Hem kargoda hem de yolcu trafiğinde.
1: Tabii aslında sektörün bütününe baktığınızda zor bir yıl. Temel anlamda havacılık sektörü dünyadaki ekonomik büyümeden daha hızlı büyüyen bir sektör. Ancak bir daralma olduğunda da hızlı daralmaya da daralmalar da görebiliyoruz. Burada birkaç tane ana faktör var. Bunlardan bir tanesi verimlilik. İGA İstanbul Havalimanı'nın küresel ölçekte önemli oyunculardan biri haline gelmiş olması artık bizim talebimizi sadece Türkiye'nin havacılık talebinin olmasının ötesinde küresel ölçekte yönetmemiz gereken bir talep olarak ortaya çıkartıyor. Burada da bizim verimlilik odaklı yaklaşımımız yeni hava yollarının İstanbul'u tercih etmesi veya buradaki uçuş sayılarının arttırılması anlamında ciddi bir tercih sebebi oluşturuyor. Birkaç tane örnek vermek gerekirse, örneğin İstanbul Havalimanı sadece büyüklüğüyle değil, performansı ve verimliliğiyle de küresel çapta ön plana çıktı son birkaç yılda. Geçtiğimiz yıl zamanında kalkış, havalimanı kaynaklı gecikmeler, bagaj teslim süreleri, bagaj kayıp oranları gibi böyle temel parametrelerde Avrupa'nın en iyi havalimanı oldu İstanbul Havalimanı. Hatta havalimanı kaynaklı gecikmelerde bizim skorumuz negatif çıktı. Bu şu demek, az önce röter dediniz. Ortalamada İstanbul Havalimanı kaynaklı bir röter olmadığı gibi başka bir havalimanında ondan önce buraya gelen uçuştaki bir röteri bir miktar burada telafi ettiği bir havalimanı durumunda İstanbul Havalimanı. Keza turnaround time dediğimiz uçakların yerde kalma süreleri veya havalimanının hava yollarına kestiği maliyetlerin bir tablosunu oluşturan bu tarifeler bakımından da rakiplerine göre ciddi bir maliyet avantajı sağlıyor İstanbul Havalimanı. Bu sayede de zaten birçok sektörün içerisindeki oyuncuların malum olduğu üzere her yıl yeni hava yolları İstanbul'a uçuş başlatmaya başladı son 5-6 yıllık periyotta. Bugün geldiğimiz noktada dünyada en fazla hava yolu ağırlayan iki havalimanından bir tanesi İstanbul Havalimanı.
0: Bir yandan kaça da ulaştı?
1: Bugün itibariyle 190'ın üzerinde hava yolu İstanbul Havalimanı'nı kullanıyor. Düzenli, tarifeli ve ticari uçuş yapanların sayısı ise 117. Tabii burada Türk Hava Yolları'nın da ciddi bir bağlantı gücü oluşturmasının yarattığı etki var. Gene aslında ekonomik etki, ticari katkı olarak baktığımızda en önemli parametrelerden bir tanesi de havacılıktaki bağlantı gücü. Gene İstanbul Havalimanı bugün itibariyle dünyada bağlantı gücü en yüksek olan havalimanı konumunda. Yani ekonomik etki yaratma potansiyeli olarak dünyada bir numaraya yükselmiş durumda. Bu da aslında birçok alanda araştırmalar yapılıyor. Çok net bir şeyi var. Birçok yerde doğrulanan bir araştırma var. O da havacılıktaki bağlantı gücünün %10 artması ekonomiye, gayri safi milli hasılaya doğrudan binde beşlik bir artış olarak yansıyor. Keza İstanbul Havalimanı hayata geçtiğinden bugüne kadar havalimanı bağlantı gücünde %60'ın üzerinde bir artış oldu İstanbul için. Ekonomik etki analizlerinde de zaten İstanbul Havalimanı'nın Türkiye'nin gayri safi milli hasılasına %3'ün üzerinde bir katkı sağladığını ölçümleyebiliyoruz. Ama tabii bu yolcu trafiğindeki katkıyı sizin sorunuzun devamı olarak kargoda da biz kullanmak istiyoruz. Bağlantı gücündeki yolcu uçuşlarındaki bir bağlantı gücünü kargo ile bütünleştirmek gibi de bir potansiyeli de içinde barındırıyor içinde bulunduğumuz durum.
0: Kargoda durum nedir peki şu anda? Çünkü Avrupa'da Frankfurt'u geçerek birinci oldu. Evet. İstanbul Havalimanı değil mi kargoda da? Yani biz hep yolcuyu konuşuyoruz ama kargo kısmı aslında çok kritik. Özellikle pandemi sonrasında ticaretin artmasıyla birlikte bambaşka bir rekabet var orada galiba.
1: Kesinlikle. Az önce bahsettiğim ekonomik değerin önemli bir bileşeni de kargo ve lojistik alanındaki getirdiğiniz çözümler. İstanbul Havalimanı bugün itibariyle kargoda da Avrupa'nın zirvesinde. Orada da yıllardır Frankfurt'un başı çektiği bir liste vardı. Geçtiğimiz yıl 2 milyon ton yıllık kargo kapı elleşleme hacmini aşarak Avrupa'da zirveye yükseldi İGA İstanbul Havalimanı. Ama biz burada potansiyelin çok daha yüksek olduğunu düşünüyoruz. Örneğin küresel ticarete baktığımızda özellikle katma değeri yüksek kargoların hava kargoyla taşındığını görüyoruz. Yükte hafif, pahada ağır ne varsa hava kargoyla taşınıyor. Burada da en büyük merkezler dünyanın üretim merkezi olan Çin'le tüketim merkezi olan Amerika'da konumlanmış durumda. Bu anlamda da aslında gene İstanbul ve Türkiye çok iyi bir noktada. Çünkü bu ana akımın ortasında bir yerde gene transfer edildiği bir noktada kendimizi konumluyoruz. İkinci bir avantaj da gene hava kargonun aslında ciddi bir kısmının %60-65'lere varan orandaki kısmının yolcu uçaklarının altında belli kargo olarak dağıtıldığını görüyoruz. Gene İstanbul Havalimanı açıldıktan sonra DHL gibi, UPS gibi, FedEx gibi, Alibaba Trendyol grubu gibi gruplar burada önemli lojistik yatırımları yaptılar İstanbul Havalimanı'nın içerisinde. Kargo uçaklarıyla İstanbul'a gelen kargonun önemli bir kısmı buradan gene yolcu uçaklarının altında bölgeye dağılıyor. Dolayısıyla da kargo anlamında da bizim gidecek daha önemli bir yolumuz var. Dünya çapında büyük merkezlere baktığımızda örneğin liderliği götüren Hong Kong'un yıllık 5 milyon ton civarında kargo elleştirdiğini düşünürsek bizim 2 milyon tonla Avrupa liderliğimizin ilerisinde aslında gene çok büyük bir gelişim alanı söz konusu. Burada da farklı projelerle aslında potansiyelimize yaklaşılabileceğini düşünüyoruz. Hem transit kargo ile ilgili rejimlerin gözden geçirilmesi, bir yandan sektördeki oyuncuların daha dijital bir platformda iletişiminin ve bilgi paylaşımının arttırılması, 7/24 çalışan gümrük mekanizmaları gibi süreçler bizi dünya çapında hedeflediğimiz yerlere yaklaştıracaktır.
0: 2 milyondan 5 milyona çıkmak çok kolay değil ama değil mi? Özellikle topyekun bir aslında plan yapmak gerekiyor.
1: Kesinlikle.
0: Bunun nasıl bir stratejiyle yaklaşılabilir?
1: Tabii orada normal organik büyüme tarafında da ciddi bir şeyimiz var, büyümemiz var. Biliyorsunuz Türk Hava Yolları'nın da Smartist kapsamında ikinci faz kargo yatırımları hızla devam ediyor. Evet. Orada da yaklaşık 2 yıl içerisinde kapasiteyi neredeyse 2 katına arttıracakları bir yatırıma devam ediyor Türk Hava Yolları. Ama tabii bunun ötesinde bu bile bize 5 milyon ton rakamlarına ulaştıracak büyümeyi sağlamayacaktır. Orada bizim biraz daha organik büyümenin de ötesinde e-ticaret merkezi olmayla ilgili atılan adımların devam ettirilmesi, küresel kargo taşıyıcılarının buradaki yatırımlarının arttırılmasını sağlayacak sistem ve akışların oturtulması gerekiyor. gene İstanbul Havalimanı'nın başarısında ben hep şeyi söylüyorum. Burada hem devletimizin hem kamu hizmeti veren kuruluşların

0: Süreç odaklı ve iş yapışının kolaylaştırılması odaklı projelerin buradaki ikinci aşama olduğunu düşünüyorum. Çünkü zaten neredeyse büyük oyuncuların hepsi İstanbul'a gelmiş durumdalar. Az önce bahsettiğim gibi örneğin transfer kargolar, transit kargo için Türkiye çok güzel bir coğrafi noktada. Altyapısı buna müsait durumda. Ama örneğin şu anda Avrupa Birliği'nin içerisindeki bir noktaya uçağı indirip oradan dağıtmak fiziksel olarak daha kolay. Çünkü orada bir hem kurallar bakımından hem dokümantasyon bakımından bir yeknesaklık var örneğin. Ama biz burada neyi getiriyoruz? Maliyet avantajıyla bir farklı bir pencere açıyoruz. Bunu iş yapma kolaylığıyla birleştirebilirsek, az önce söylediğim gibi düzenli ve sürekli çalışan, 7/24 çalışan bir yapıda soğuk zincirlerin kırılmadığı, devamlı kargonun sürekliliğini sağlayabilecek mekanizmalarda dijital bir ortamda yaptığımız bir ortamda zaten aslında bu yatırımların genişleme olarak devamı gelecektir. Bizim coğrafi konumumuz ve rekabet avantajı ve hizmet kalitesiyle ilgili koyduğumuz artı değerleri bunlarla desteklediğimiz noktada zaten ben bunun devamının geleceğini düşünüyorum.
1: Biz şu anda 7/24 hizmet veremiyor muyuz?
0: Şöyle zaman zaman veriyoruz ihtiyaç bazlı ama bunu devamlı ve sürekli hale getirdiğinizde öngörülebilirlik de artmış oluyor. Dolayısıyla örneğin işte gıda anlamında veya ilaç anlamında sizi öncelikli tercih etmeyen bazı lojistik firmaları için artık tercih edilir hale gelmeniz anlamına geliyor bu.
1: Anladığım kadarıyla yolcunun da nasıl bir aktarma noktasıysa aslında kargoda da çok önemli bir aktarma noktası haline geldi İstanbul.
0: Aslında şöyle bakabilirsiniz. Mesela yolcu cebinde pasaportu, uçak bileti ve vizesi varsa istediği her yere serbestçe seyahat edebiliyor. Ama kargoda böyle değil. Farklı yerlerin farklı gümrük rejimleri var, farklı uygulamaları var. Herhangi bir ithalata, ihracata veya transit kargoya tabi kargoların farklı rejimlere tabi olduğu durumlar görüyoruz. Farklı dokümantasyon gereklilikleri oluyor. Farklı uygulamalara ihtiyaç duyuluyor. Burada bunların yeknesaklığının sağlanması ve öngörülebilirliğin arttırılması uygulamalar bakımından ve sadeleştirmenin sağlanması. Örneğin transit kargolara sanki bir kargoymuşçasına bakmak yerine daha liberal bir bakış açısıyla oradaki süreçlerin daha kolaylaştırıldığı, hızlandırıldığı durumda buradaki hacmin ciddi şekilde arttırılacağını düşünüyorum ben.
1: Peki Selahattin Bey, mesela şimdi 2 milyon tonluk bir elleşlemeden bahsettiniz. 5,5 milyona çıktığı zaman ne kadar, yani Türkiye ekonomisine nasıl bir faydası, nasıl bir farkı olacak?
0: Tabii bunun aslında çok farklı yönlerden katkıları olabiliyor. Örneğin konu sadece bu işin lojistiğinde taraf olup o lojistikten değer sağlama noktasının ötesine geçiyor. Siz belli noktalarda lojistik merkezi olduğunuzda aslında bu lojistik merkezin ihtiyaç duyduğu veya bunu gene zaman içerisinde verimliliğini arttırıcı başka üretimle de birleştirme imkanınız oluyor. Örneğin katma değeri yüksek birçok ürünü burada bir araya getirebiliyorsanız belki onları burada da birleştirip daha da katma değerini arttırabileceğiniz üretime dönüştürme imkanınız da söz konusu olabiliyor. Aslında havalimanı hikayesinden de çok farklı değil. Nasıl ki İstanbul Havalimanı gibi bir altyapıyı koyduğunuzda bununla beraber burası bir havacılık merkezi haline geldiğinde turizmde, ticarette, lojistikte ciddi anlamda oyuncuları bir araya getirmenin avantajını yaşayarak orada bir ekonomik değer yaratıyorsunuz. Bunun da aslında bir alt kümesi kargoda yaşanacak dönüşüm aslında.
1: Peki şimdi burada özellikle bundan sonraki süreç açısından baktığımız zaman Smart East dediniz. Sizin artı anlaşma görüşmeleriniz herhalde devam edecektir bu noktada. Liderlik için bir stratejik zamanlama var mı? Yani hani şu zamanda mesela bir 10 yıl sonra biz lider oluruz gibi bir plan var mı kafanızda?
0: Aslında burada liderliği neyle tanımladığınız önemli, çünkü

0: Az önce bahsettiğim gibi bana göre havacılıktaki en kritik konu bağlantı gücü ve bağlantı gücünde de İstanbul Havalimanı zaten halihazırda dünyanın zirvesinde. Ama bunu yolcu sayısı veya kargo hacmi olarak
1: Kargo
0: söylüyorsak
1: olarak.
0: gene orada da aslında biraz daha nitelikli olan kısma odaklanmak lazım. Çünkü kargoda bir yandan aslında Uzak Doğu'da çok ciddi bir üretim üssü var, üretim merkezleri var. Burada üretilen ürünlerin özellikle de tüketimin yüksek olduğu batıya taşındığı bir akım görüyoruz. Burada da ister istemez en fazla ihracatın yapıldığı nokta Uzak Doğu ve Çin, en fazla ithalatın yapıldığı nokta da Amerika, Kuzey Amerika olduğundan aslında ana merkezler buralarda oluşmuş durumda kargoda. Biz burada biraz daha bu akışın orta noktası olma, bu akışın toplandığı ve dağıtıldığı nokta olma anlamında bir role bürünebiliriz diye düşünüyorum. Orada da hacim olarak illa işte bu 5 milyon ton yapan Hong Kong'u Çin'deki merkezleri geride bırakmaktan ziyade biraz aslında nitelikli ama değer yaratan ama bir yandan da orada potansiyelini gerçekleştirebildiğimiz alanlara odaklanmak kritik. Bugün itibariyle biz kargoda dünyada 11. sıradayız. Ama sadece 2 sene öncesine baksaydınız ilk 20'de bile değildik. Dolayısıyla orada çok ciddi bir şey var, atılım var. Ama hani ilk 3'e girebilir miyiz? Tabii bu çok kolay değil. Günün sonunda bu biraz bulunduğunuz bölgenin de bir üretim veya tüketim üssü olması, dünya çapında olmasıyla alakalı. Ama yolcuda dünya çapında ilk 3'e girebileceğimizi ben düşünüyorum. Geçtiğimiz yıl dünyada en çok ziyaretçi ağırlayan 7. havalimanıydı. Avrupa'da ikinciydik. Bu geçen ay itibariyle zirveye çıktık. Dolayısıyla önümüzdeki 5 yıllık periyotta ben ilk 3 ya da 4'ün içinde İstanbul Havalimanı'nı göreceğimizi düşünüyorum.
1: Peki, bir kısa ara verelim, devam edelim sohbetimizi.

0: Efendim, paranın yönünde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Liga CEO'su Selahattin Bilgen'le sohbetimize de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Selahattin Bey, tabii şimdi kargoyu konuştuk, çok önemli konu, ama bir de yolcu açısından da konuşalım. Şimdi az önce bahsettiniz, yaklaşık 117 hava yolu, 190 hava yolu, ama işte 117'si sürekli
1: ticari ve tarifeli sefer düzenleniyor.
0: Yeni hava yolları olacak mı? Anlaşma sağlayacağınız, görüştüğünüz?
1: Burada tabii biz yeni hava yolları ile ilgili stratejimizi belirlerken şöyle bir yol izledik. İstanbul'a uçuş ve sefer düzenleme ihtimali olabilecek bütün havalimanlarını önümüze koyduk. Bunların tek tek her birinin İstanbul'a gelmesi için ne gerekiyor? İstanbul'a gelirlerse yaptıkları işin fizibilitesi ne olacak? Buraya gelmelerine onlara sağlayacağı faydalar ne olacak? Veya buraya gelmelerine öndeki engeller neler gibi, böyle her biriyle ilgili ayrı ayrı durum analizi çıkardık. Orada da bugün itibariyle İstanbul'a uçuş düzenlemeyen havayolu sayısı artık çok az kalmış durumda. Gelmeyenlerin de sebeplerini biliyoruz. İşte bir kısmı gene havacılıktaki önemli konulardan bir tanesi uçak tedariği konusu, biliyorsunuz. Orada da Boeing ve Airbus'un neredeyse tamamını paylaştığı bir üretim darboğazı var. Dolayısıyla gelemeyen hava yollarının bir kısmı uçak tedariğiyle ilgili, buraya koyabilecek ilave bir uçağı olmadığı için gelemeyenler var. Bunun dışında iki ülke arası uçuş anlaşmalarına takılanlar var. Geçtiğimiz yıllardan belki hatırlarsınız, örneğin Çin ve Türkiye arasında haftalık uçuş hakkı sayısı 21'e takıldığı için uzun yıllar aslında büyümenin durduğu, ilerletilemediği bir dönemden geçilmişti. Gene İstanbul Havalimanı'nın devreye girmesi, 4 tane Çinli havayolunun İstanbul'a uçmaya başlamasıyla iki tarafın karşılıklı 21 hakkını kullanması sonucunda o 49'a yükselmişti 2 yıl önce. Bugün geldiğimiz noktada o 49'da neredeyse dolmuş durumda. Dolayısıyla ülkeler arasındaki ikili anlaşmaları gözeten uçuş hakları da burada önemli kısıtlardan bir tanesi. Bir üçüncüsü de havayolunun buraya geldiğindeki ekonomik fizibilitesi. Elde getirebileceği yolcu doluluk oranları ve onun karlılık analizi. Bu açıdan baktığımızda aslında bizim radarımızda hala takip ettiğimiz yaklaşık 90 havayolu var. Gelme ihtimali olabilecek. Ama hani gerçekçi olarak bunların kaç tanesi İstanbul'a gelebilir veya kısa vadede kaç tanesi başlayabilir dediğinizde sayılar çok da fazla değil. Çünkü zaten bunların her birini biz masaya yatırıp derinlemesine üzerinde çalıştığımız için. Ama orada daha önemli kısım, bizim artık odaklandığımız nokta, biraz da gelenlerin frekansları nasıl arttırılabilir? Gene Çin örneğinden gidersek, bunu da ben sıklıkla dile getirmeye çalışıyorum. Örneğin Çin'den yılda Avrupa'ya ortalama 10 milyon yolcu seyahat ediyor. Bu 10 milyon yolcunun yaklaşık 5 milyonu da uluslararası havacılık merkezlerinden transfer olarak Avrupa'ya gidiyor. Bundan 4 yıl önce biz bu durumu analiz ettiğimizde şöyle bir sonuçla karşılaştık. 5 milyon yolcunun da çok önemli bir kısmı Batı Avrupa'daki havacılık merkezleri, Frankfurt, Amsterdam ve Londra gibi, veya Orta Doğu'daki Dubai gibi merkezleri kullanarak Avrupa'ya seyahat ediyorlar. Bu da şunu gösteriyor aslında. İstanbul gibi Çin'le Avrupa'nın tam orta noktasında olup yol üstünde uğrayabilecekleri bir yerden aktarmaya yapmak varken, önce fazla batıya sonra tekrar geri doğuya uçan yolcular veya önce güneye sonra kuzeye uçan yolcular gibi bir akım, ortalamada 2 saatlik bir gereksiz seyahat uzaması anlamına geliyordu. Bunu yetkililerle paylaştığımızda, İstanbul'un getirdiği avantajları paylaştığımızda, bu işte Çinli 4 havayolunun gelmesinin kolaylaştığını hep beraber gözlemledik ve şahit olduk. Aynı bu şekilde şimdi de gene benzer bir durumda. Biz hala aslında bu 10 milyon yolculuk veya 5 milyon transfer yolcu pazarının içinde gelebildiğimiz nokta hala 450 binler mertebesinde. Yani %10'lara gelmiş durumdayız aşağı yukarı. Dolayısıyla şimdi diyoruz ki burada gene bu haftalık 49 uçuş sayısı artmalı, frekans sayıları artmalı ki buradaki bu ekonomik değer hem havayolu hem yolcu hem de Türkiye olarak bizlerin faydası olarak kullanılabilsin. Dolayısıyla biraz fokusumuz şeye dönmüş durumda. Mevcutlarda da frekans artışının sağlanması, haftada 4 uçulan yerde haftada 7 uçulması, düzenli günlük uçuş olan bir destinasyon her zaman daha verimli oluyor çünkü gibi biraz daha artık böyle mikro boyutta frekans artışına odaklandığımız bir döneme giriyoruz. Ama tabii ki gene orta vadede yaklaşık 15-20 civarında hava yolunun ekstradan İstanbul'a uçuşa başlaması söz konusu.
0: Peki şimdi bugüne kadar çok yatırım yapıldı İGA'ya, değil mi? Bundan sonra da devam ediyor. Ne kadar yatırım yapıldı ve bundan sonra ne planlıyorsunuz yeni yatırımlar için?
1: İGA olarak biliyorsunuz İstanbul Havalimanı'ndaki yatırımların planlanması, projelendirilmesi, finansmanı noktasında önemli bir sorumluluğumuz var. Keza Cumhuriyet tarihinin en büyük altyapı yatırımı olarak birinci etap yatırımlarımızı biliyorsunuz 7,5 milyar euroluk bir yatırımla hayata geçirmiştik. O günden bugüne de yatırımlarımız devam etti. Bugün itibariyle yaklaşık 9,2 milyar euroya varan bir yatırım yapmış durumda İGA, İstanbul Havalimanı ekosistemi içerisinde. Tabii burada baktığınızda İstanbul Havalimanı artık sadece bir havalimanı olmanın ötesinde orta büyüklükte bir şehir gibi. Havalimanı bünyesinde faaliyet gösteren 1100'den fazla şirket ve ticari işletme var. Yaklaşık 102 bin kişinin çalıştığı, günlükte 500 bin kişinin giriş çıkış yaptığı bir merkezden bahsediyoruz. Dolayısıyla burası artık hani havalimanı olmanın ötesinde gene bu yıl devreye aldığımız yatırımları düşünürseniz bir yandan yenilenebilir enerji yatırımları kapsamında devreye aldığımız 240 megawattlık güneş santrali gibi hem verimliliğe hitap eden hem de bir yandan çevresel ve sosyal sorumluluklarımızı yerine getirmemiz noktasında bize destek olan yatırımlar gibi. Veya gene bu yıl devreye aldığımız Dubai'li Jetex grubuyla ortak işlettiğimiz CVIP terminalimiz gibi. Veya gene Hilton'la anlaşmamız sonrasında devreye aldığımız otel yatırımımız gibi yatırımlar pist terminal yatırımları gibi yatırımlara destek yatırımlar olarak devam ediyor ve etmeye de devam edecek. Bahsettiğimiz gibi bu ay içerisinde en önemli yatırım kalemlerimizden biri olan 4. pisti de devreye aldıktan sonra artık mevcut terminaldeki kapasiteyi arttırmaya yönelik olarak da yatırımlarımız başlıyor olacak.
0: Şimdi hep çok tartışılıyor tabii. Hani bu yatırımların Türkiye ekonomisine katkısı ne diye. Şimdi siz az önce bayağı bahsettiniz aslında ama biraz daha dilerseniz genişletelim bu konuyu. Bugüne kadar Türkiye ekonomisine nasıl bir katkınız oldu İGA olarak ve bundan sonra ne planlıyorsunuz? Yatırımlarınızın ekonomik olarak değere dönüşümü anlamında nasıl bir tablo ortaya çıkacak?
1: Tabii burada aslında sadece İGA olarak düşünmemek lazım. İGA İstanbul Havalimanı'nın yöneticisi ve işleticisi konumunda devlet hava meydanlarıyla yaptığımız anlaşma kapsamındaki yükümlülükleri çerçevesinde. Ama burası aslında çok büyük bir sistem. Bahsettiğim gibi 1100'den fazla ticari işletme ve şirket bu sistem içerisinde faaliyet gösteriyor. 102 bin kişi doğrudan çalışıyor. Ama bunun ötesinde tabii buranın tedarikçilerini, buraya hizmet sağlayanlarını da düşündüğümüzde doğrudan ve dolaylı yaratılan istihdam 300 binin üzerinde. Sadece havalimanı kaynaklı. Bunun ötesinde de ekonomik değer olarak da ciddi bir katma değerli bir alanda çalışıyoruz. Az önce bahsettim, havacılık bağlantısındaki %10'luk artış ülkenin gayri safi milli hasılasına binde beşlik bir büyüme olarak yansıyor. Ama burada da bir enteresan bir şekilde gayri safi milli hasıla arttığında da havacılık talebi artıyor. Yani pozitif bir sarmala giriyorsunuz. Gayri safi milli hasıladaki %1'lik artış yaklaşık %2,5'luk havacılık talebini arttırıyor. Dolayısıyla da aslında biz bu anlamda en azından havacılık sektörü üzerinde baktığımızda pozitif bir sarmalın içerisindeyiz. Daha fazla havacılık bağlantısı artışı ekonomik büyüme, daha fazla ekonomik büyüme talebin de daha fazla artması olarak dönüyor. Gene makro baktığımızda da bugün Türkiye ekonomisinin yaklaşık %3'ünün üzerinde etkisi olan bir yatırıma dönüşmüş durumda İstanbul Havalimanı. Ama gene ileriye dönük baktığımızda küresel anlamda da havacılığa olan talebin önümüzdeki 20 yılda 2 kat büyüyeceğini düşündüğümüz bir ortamda Türkiye'nin bu büyüyen pastadan daha fazla pay alabileceği, stratejik olarak da kendini iyi konumlandırdığı, katma değer yaratan bir alandan bahsediyoruz. Bizim belirli araştırma şirketlerine yaptırdığımız araştırmalar vardı, bağımsız araştırmalar. Biliyorsunuz ben bir yandan da Avrupa Havalimanları Konseyi ve Dünya Havalimanları Konseyi'nde yönetim kurulu üyeliği görevini de sürdürüyorum. Orada da benzer çalışmalar yaptırdık ve enteresan bir şekilde çok paralel sonuçlar çıktı. Gene ACI bünyesinde yapılan çalışma da çok aynı sonuçları veriyor. Bu da şunu gösteriyor. Bizim bu %3 dediğimiz etki önümüzdeki 10 yıl içinde %4,5'lara kadar yükseliyor. 300 bin kişilik istihdam etkisi de 450 binlere kadar yükseliyor. Dolayısıyla aslında sadece bir havalimanı veya havacılık diye bakıp geçmemek lazım. Turizmiyle, ticaretiyle, lojistiğiyle birçok sektöre katalizör görevi gören, birçok anlamda büyümeyi tetikleyen, büyümeden de pozitif faydalanarak aslında bir yandan da bundan kendisine talep oluşturan bir sektörden bahsediyoruz.
0: Şimdi küresel havacılık

0: sektörüne baktığımız zaman aslında son yıllarda biraz kan kaybettiğini de görüyoruz. Özellikle maliyetler açısından da bakıldığında. Türkiye'nin bu anlamda fırsatları ve riskleri nedir? Daha genel bir soru sorayım.
1: Bunu aslında az önce bahsettiğimiz şeyle beraber düşünmek lazım. O da verimlilik ve maliyet avantajı ve hizmet kalitesi. Bundan 20 yıl önce İstanbul Avrupa'da ilk 20'de bile değildi havacılıkta. Bugün Avrupa'nın tartışmasız artık sadece bir alanda değil, neredeyse bütün kritik parametreye göre zirvesinde İGA İstanbul Havalimanı yer alıyor. Bu da aslında tesadüf değil. Uzun vadeli perspektiften baktığımızda aslında havacılığa olan talep ekonomik büyümeden daha fazla arttı geçmişte ve ileride de artmaya devam edecek gibi gözüküyor. Bu da aslında çok net bir şekilde öngörülebilir bir şey. Neden? Konvansiyonel taşıma yöntemlerini düşünelim. İşte demiryolu, karayolu veya denizyolu gibi, onlar da önemini çok ciddi bir şekilde devam ettiriyor. Ama aradan geçen zamanda kendi hayatımızdan da bakalım. Herkes daha uzağa, daha hızlı seyahat etmek istiyor. Daha uzaklardan siparişleri daha hızlı eline geçsin istiyor. Bir yandan daha küreselleşmenin sonucu olarak aslında uluslararası, ülkeler arası etkileşimin çok daha arttığı, ticaretin çok daha arttığı bir dünyada yaşıyoruz. Tabii bu da ister istemez havacılığın diğer lojistik alanındaki alanlara göre payını her geçen sene arttırıyor. Payının daha fazla arttığı bir yerde de ekonomik büyümeden daha hızlı büyümeye devam ediyor. Biz tabii İGA İstanbul Havalimanı özelinde rakiplerimize göre daha iyi bir servisi, daha üstün bir hizmet standardında, daha uygun maliyetlerle sağladığımız noktada bu büyüyen pastadan daha fazla pay almış oluyoruz. Ki bu da işte o 20. sıradan 1. sıraya doğru yükselişin arkasındaki ana faktörlerden bir tanesi. İleriye dönük baktığımızda da aslında buna benzer bir şey gözüküyor, durum gözüküyor. Özellikle çok uzun yıllar havacılıkta dünya merkezi olmuş Amsterdam gibi, Frankfurt gibi, Londra Heathrow gibi merkezlerde ciddi bir kapasite problemi görüyoruz. Büyümeyle ilgili planlarını devreye almada ciddi sıkıntıları olduğunu görüyoruz. Keza bir tane havalimanını, mevcut büyük bir havalimanını büyütmek çok zor. Atatürk Havalimanı'nı kapatıp İGA'ya taşınmanın da arkasında aslında biraz da bu vardı. Uzun vadeli perspektifte baktığınızda belli bir miktar kapasite artışı yapabiliyorsunuz ama böyle bir zıplama yapma etkisi yapmak için belli riskleri de almanız gerekiyor. Dolayısıyla burada bizim ileriye dönük olarak da iyimser olmamızı sağlayan faktörlerden bir tanesi de bu orta ve uzun vadede gene ACI bünyesinde yapılan araştırmalar küresel havacılık talebinin ikiye katlanacağını gösteriyor. Ama talebin artıyor olması ancak ona gerekli altyapıyı doğru şekilde sağladığınızda realize olabilecek bir şey. Burada da bir, kapasiteyi koymak, iki, verimli şekilde çalışabilmek, üç, sürdürülebilirlikle ilgili zorunlulukları yerine getirmek ön plana çıkıyor. Biz de bu üç ana eksende bu büyüyen pastada bizim daha katma değerli ve daha yüksek pay almamızı sağlayacak alanlara odaklanmaya çalışıyoruz.
0: Peki önümüzdeki bir 5 yıla baktığımız zaman hedefleriniz neler? Hem yolcu, hem kargo, hem küresel olarak, ligdeki yeriniz olarak.
1: Burada da tabii orta ve uzun vadeli perspektif ve biraz o yüzden de değindim. Havacılığın orta ve uzun vadede büyümesiyle ilgili genel bir şey var, konsensüs var. Ama tabii kısa vadede çok da dalgalanan bir sektör. Özellikle savaşlarda, politik gelişmelerde, ekonomik dalgalanmalarda da çok hızlı tepki verebiliyor. İGA olarak biz operasyonumuzun 8. yılındayız. 7 yıllık süreçte zaten 2,5 yıl pandemi yaşadık, biliyorsunuz.
0: Evet.
1: Savaşlar vesaire, ama ona rağmen baktığınızda hani başladığımız ve geldiğimiz noktayı yan yana koyduğunuzda bir geldiğimiz yeri görebiliyoruz. Ama tabii aralarda da böyle çok inişler ve çıkışlar yaşanıyor. O krizleri de iyi yönetmek gerekiyor. Önümüzdeki 5 yıllık dönemle ilgili bir

0: Tahminlerimiz bizim 110 milyon yolcuya yaklaşabileceğimiz bir yolcu tahmini var. Keza az önce de söyledim, yatırımlarımızı da zaten biz bu uzun vadeli perspektife göre planlayıp doğru zamanda devreye alarak bugüne kadar başarılı olduk. Bundan sonra da aynı çizgide devam ediyor olacağız. Gene kargoda da o öngördüğümüz adımları atabilirsek 3 milyon tona aşabileceğimizi biz öngörüyoruz. Tabii burada dediğim gibi birçok kargo tarafında o kısa vadede, yani 5 yılda %50 büyüme gene iddialı bir hedef gibi gözüküyor ama geçtiğimiz yıllarda da %10'lar mertebesinde büyüyerek geldiğimiz için bunun devam edebilmesi çok zor gözükmüyor. Ama bize asıl eşik atlatacak adımlar atabilirsek bundan daha da hızlı büyüyebiliriz.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum
0: Ben
1: yayınımıza
0: teşekkür ederim.
1: katıldığınız için, değerlendirmeleriniz için. Efendim, bugün İGA CEO'su Selahattin Bilgen'i ağırladık. Yarın saatleriniz 15'i gösterdiğinde burada olacağız. İyi akşamlar.

0: Tera Portföy, paranın yönünü sundu.
1: Baba, şu benim arasını versene ya.
2: Baba Mati'ye hoş geldiniz. Paranız hazırlanıyor.
1: Baba, ATM'yi taktı yapmak ne ya? Böyle harçlık mı verilir?
2: O zaman gerçekten havalı bir şey görmek ister misin? İzle bakalım.

0: İştahaçlık böyle verilir.
1: Enkart genç mi? Hem de benim adıma.
2: Baba sen bir tanesin.
3: En havalı anne babalar harçlık işini Enpara Bank'la çözüyor. Belirleyeceğiniz harcama limitleriyle çocuğunuz güvenle parasını yönetmeyi öğrenirken işlem takip özelliğiyle de sizin içiniz rahat ediyor. Hemen Enparalı olun, çocuğunuz için anında bir Enkart genç oluşturun.
4: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
5: Mersi canım. Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
6: Hocam ben?
5: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
6: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
5: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
7: Hocam 1000 megabit diyor.
5: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
6: Evde mega wifi performansı için mesh modem kullan diyor.
5: Haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
6: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
5: Ya gelsin o zaman slogan.
8: Türk Telekom değerli hissettirir.
9: İşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım.
10: Hayatım Akakçe'ye baktın mı?
9: Akakçe en ucuzu bulmak için.
11: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime.

0: Öğrenciysen sen de hemen İdefix öğrenci üyesi ol. İlk 6 ay sadece ayda 1 TL'ye premium üyelik fırsatını kaçırma. Üstelik ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha fazlası İdefix öğrencide. Bilgisayar ve telefonlarda 1000 TL indirim kupon, küçük ev aletlerinde %15, mobilya, kitap ve kırtasiye alışverişlerinizde %40'a varan indirimlerle öğrenciliğini premium yaşa. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
2: 50.000 düş.
1: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
3: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde tring sattım.
4: Arabanı arabam.com'a, değerinde tring sat.
5: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
6: Bu saha

herkesin gözü onda. Yeni iPhone 18 Pro şimdi Hepsi Bro'da. Hem de pil ömründe dev bir gelişmeyle. Hepsi Bro'da'ya gel yeni iPhone 18 Pro öz

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
2: Tasarruf finansman modeli nedir?
3: Katılımcıların bir araya gelerek oluşturduğu fon havuzu sayesinde faizsiz sistemle ev, araç veya iş yeri edinmesini sağlayan organizasyon temelli bir finansman yöntemidir. Banka kredisi yerine dayanışma esasına dayanır.
1: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.
4: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar.

0: ilk gelen, sofraların lezzet reisi.
1: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bir de böyle. Otobit'te.
2: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
3: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
4: Kazancım net, Sigortam.net.
5: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
6: 50 bin düş.
5: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
7: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
8: Arabanı arabam.com'a. Değerinde drink sat.
9: Oh. Mersi canım.
10: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
9: Hocam ben?
10: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
9: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
10: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
9: Hocam 1000 megabit diyor.
10: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
9: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
10: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
9: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
10: Ya gelsin o zaman slogan.
11: Türk Telekom değerli hissettirir.
12: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Koçtel'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Koçtel'i tercih ediyor. Siz de Koçtel'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.

0: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
1: Kaplumbağam düştü.
2: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
1: Elimden düştü.
0: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
2: Ne olur artık affet beni Meliha.
0: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları

0: hanımı misafiri ciğerim?
1: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Eryiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem A Para izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de A Para'da.

0: açıklamaları sizlerle buluşturacağız. Abir Kapital Genel Müdür Yardımcısı Üzeyir Doğan bizlere eşlik edecek. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Uğur.
0: Nasıl bir haftaya başladık? Haftanın devamında hangi senaryolar gündemde olabilir? Konuşacağız. Önce Borsa İstanbul'daki son fiyatlamaları ekrana getirelim. Endekste günün ilk yarısında geri çekilmeler hakim oldu. Günün ikinci yarısında da düşüşlerin boyutu %1'in üzerinde. 14.282 son görülen seviye. Günün en düşük test edilen seviyesi ise 14.229 olarak kayıtlara geçti. Sektörleri de ekrana taşıyalım. Bankacılık endeksinde yarım puana yakın bir düşüş yaşanırken sanayi endeksinde %0.68'lik bir değer kaybı var. Turizm, teknoloji ve gayrimenkulde de bugün geri çekilmeleri takip ediyoruz. Diğer sektörlere de bakalım. Diğer sayfayı da ekrana taşıyalım. İnşaat düşüyor. Bilişimde kayıpların boyutu %4'ü aşarken madencilik endeksi %2.72 düşüş gösteriyor. Peki fiyatı en fazla artan şirketler ve fiyatı en fazla geri çekilen şirketler dediğimizde BIST100'de hangi şirketler ön plana çıkıyor? Önce yükselenler geldi. Sasa, Grain Türk, MIA Teknoloji, Pegasus, RAL Yatırım Holding. İlk 5 bu şekilde. Düşenleri hatırlayalım. Katılım Evim taban oldu. Pasifik Güreşya taban bir fiyatlama gösteriyor. Odin Teknoloji haftanın ilk işlem gününde taban serisine devam ediyor. Batı Söke %6.24 düşüş gösterirken Halk Bankası'nda %5'in üzerinde değer kaybı var. BIST 100'de işlem gören 100 şirketi de ekrana taşıyalım. Oransal dağılımı da görelim. İki hafta önce hafta sonu fon düzenlemeleri gelmeye başlamıştı. Üçüncü haftaya girdik. Haftanın devam eden işlem günlerinde etki nasıl olmaya devam edecek? Fiili dolaşım oranları devrede. Yeni fiili dolaşım oranları. Cuma gününden itibaren yeni oranları ayarlamaları gördük ve bugün bir yandan iç gelişmeleri, bir yandan da jeopolitik riskler ve dış gelişmeleri takip ediyoruz. Borsadaki bu seyri nasıl okumak gerekir?
1: Evet Uğur, yani hareketli bir dönemden geçiyoruz. Hem içerideki hareketler hem de dışarıdan da bir miktar negatif rüzgarlar gelmeye başladı. Onun etkilerini izlemeye devam ediyoruz. Yani hem jeopolitik riskler vardı. Buradaki artışlar, petrol fiyatlarının yükselişi, bunun genel olarak ekonomilere ve piyasalara yansıması. Bunlar dışarıdan gelen etkenlerdi ve cumadan itibaren de yoğun bir şekilde bu yapay zeka ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz. Orası da ciddi bir muamma. Yani bu tarafta baktığımızda hani yapay zeka dediğin nedir ki diyebilirsin ama Amerika'da da endeksleri ayakta tutan bu yapay zeka ve teknolojik şirketlerdi. Şimdi orayla ilgili de böyle çok enteresan açıklamalar geliyor henüz perdeden. Yapay zeka çalışmalarının yavaşlatılması yönünde. Burada aslında bir süredir bu tartışma konusuydu. Yani bu bizim piyasalar da etkileyecek bir unsur, onun için anlatıyorum. Yani daha önce yaklaşık bundan birkaç ay önce Mehmet Akif Okur Hoca bunu dile getirmişti. Yapay zeka üzerinde de nükleer anlaşması gibi, yani bugüne kadar olanlar evet, bundan sonrakiler daha sınırlı bu çalışmalara katılabilecek gibi bir düzenleme hazırlığı oldu. Bu yönde Türkiye'nin de bazı çalışmalar yapması gerektiği yönde çalışması vardı. Ve nitekim geldiğimiz noktada şimdi yapay zekanın denetlenmesi ve sınırlanması yönünde açıklamalar var. Bugün Amerika seansı açıldığında daha net etkilerini göreceğiz ama bugün vadeli piyasalarda orası kaynaklı bir satış olduğunu görüyoruz. Yine sabah haftaya başlarken de Güney Kore tarafı eksiydi. Onun da yine etkisini gördük. Bunlar dışarıdan esen rüzgarlar ve pozitif haber akışı oradan sınırlı. İçeriye döndüğümüzde ise içeride de malum son dönemdeki haber akışları, bu fon düzenlemeleri devamında bazı yaşanan gelişmeler, bunların hepsinin etkisini çok net bir şekilde piyasa tarafında görmeye başladık ve muhtemelen bir süre daha göreceğiz. Yani en azından Eylül ayı sonu fonların kendi uyum sağlama süreci, işte 1/3'lük kısmını ayarlama süreci, bu esnada vadeli piyasaların buraya ne ölçüde katılacağı, ana şirketlerdeki pozisyonlanmalar, her gün farklı bir fiyatlama hikayesi görüyoruz ama açıkça söylemek gerekirse bu bizim öngörebilirliğimizin dışında gerçekleşen fiyatlar oluyor. Yani şu andaki süreci, bizim borsadaki fiyatlamaları ne teknik analizde ne temel analizde hiçbir şekilde yorumlayabilmek mümkün değil. Yani muazzam bir belirsizlik var. Hani ben geçen hafta da söylemiştim, hani bulanık suda balık avlanmaz. Yani o nedenle biraz kenara çekilip izlemeyi bilmek lazım. Bir piyasa kendi dinamiklerini bir bulsun, bir denge yeniden otursun. Yani şu anda taşlar yerinden oynadı ve yeni bir düzen inşa edilecek. Yani bu çok net bir şekilde gündemde. Yani bu sürecin içerisinde işte SPK'sı da var, Adalet Bakanlığı da bu işin içine girdi, savcılığı da bu işin içerisinde, kurumlar bu işin içerisinde vesaire. Yani bu sürecin bir oturmasını beklemek lazım. Yani o sudaki bulanıklığın bir kalkmasını beklemek lazım. O kalktıktan sonra belki daha realistik yorumlar yapabiliriz. Yani bir anlam ifade edebilir yaptığımız yorumların. Ben bir süredir zaten endeksle ilgili yorum yapmayı, seviye vermeyi vesaire bırakmıştım. Bir süre daha bunun böyle devam edeceği kanaatindeyim. Yani biraz mesafeli durmak ve parayı güvenli limanlara park etmek gerekiyor. Yani ben her zaman söylüyorum, bu yatırım uzun soluklu bir yolculuk. Yani bu yolculuk esnasında mola vermeden giderseniz Allah muhafaza bir yerde uykusuz kalırsınız, kaza yaparsınız, başınıza bir iş gelir. Yani o nedenle arada mola vermeyi bilebilmek lazım. Dinlenmeyi, kenara çekilmeyi bilebilmek lazım. Türkiye şartlarında da dinlenmeyi, kenara çekilmeyi bildiğin zaman fena olmayan bir getiri var hala. Yani alternatifler var. Yani o taraflarda değerlendirilebilir. Yani para piyasası fonları var, mevduatı var, kısa vadeli tahvili bonosu var. Faiz hassasiyeti olanlar için burada çok ciddi fonlar var. Yani bir, katılım para piyasası fonları faiz hassasiyeti olanlar için. İki, yine görece olarak düşük riskli olan kısa vadeli katılım borçlanma araçları, sukuk fonları var. Yine onlar tercih edilebilir. Ya da katılım bankacılığı da Türkiye'de geniş. Hani kısa vadeli katılım bankacılığındaki katılım hesapları da yine faizsiz olarak yine sığınılabilecek alanlar. Yani bu alanlar biraz değerlendirilebilir. Dediğim gibi piyasa bir önünü açsın, önünü görelim. Ortadaki sis perdesi bir dağılsın. Neyin ne olduğu ortaya çıksın. Etkilerini görelim. Sonra bakılır. Yani dediğim gibi piyasa uzun soluklu bir süreç. İlla ki her hareketin içerisinde her hamleyi doğru tahmin edebilmek mümkün değil. Bazen soluklanıp dinlenmeyi de bilmek lazım. Bu dönem bana kalırsa öyle bir dönem.
0: Peki bu ne kadar daha sürebilir? Yani yavaş yavaş oturduğunu görecek miyiz bu düzenlemelerin? Yoksa biraz daha gitgelli fiyatlamalar gündemde kalmaya devam edecek mi?
1: Yani Kasım ayı kritik. Yani orası çok önemli iki açıdan. Bir, yurt dışı açısından Amerika'daki seçimler, bu belirsizliğin devamı açısından. İki, MSCI'nin Türkiye değerlendirmesi. Eğer MSCI Türkiye'de yapılan son düzenlemeleri yeterli bulduğunu ifade ederse sonrası için daha pozitif bir atmosfer açılabilir. Ama ola ki biz etkileri izliyoruz. Zaten bu fon düzenlemesinin etkileri yıl sonuna kadar görülecek. Biz de birkaç ay daha bu etkileri izleyip örneğin kararımızı gelecek yıl değerlendireceğiz tekrar gibi bir şeye dönerse bu belirsiz.

0: daha da uzaması anlamına gelir. Yani o açıdan Kasım ayına kadar riskler var. Zaten dediğim gibi fonların işte 1/3'ü bu ayın sonuna kadar düzenlemeye girecek. Sonraki 1/3'ü Ekim sonuna kadar. Ve bu esnada zaten büyük oranda hem bireysel tarafta fonların yani bireyselden kastım şey böyle hani biraz daha tahsisli fonlar diyebileceğimiz fonların düzenlemesi hem de diğer fonların kendini bu sürece büyük oranda adapte ettiğini göreceğiz. Yani muhtemelen Aralık ayına kalmaz bu iş. Yani Ekim-Kasım gibi zaten orası da kendi dengesini bulmuş olur. Yani Kasım bu açıdan kritik bir ay olacak sermaye piyasaları için. Tamam mı, devam mı orada karar vereceğiz. Öncesi ama bence ciddi manada belirsizlikler var. Yurt dışı da Kasım'a kadar yani Amerikan seçimleri öncesinde Trump savaşı bitirir vesaire diyorduk. Artık Trump da umudu kapatmış durumda. Yani seçimlerden sonra bu savaşı bitireceğim diyor. Orada petrol fiyatlarının gel gitti. Bizim fon
1: o açıklaması sonrası iki kere de seçimden önce de bitebilir bu savaş dedi ama ne kadar etkili oldu bilemiyorum.
0: Ya Trump yarın haftaya bu savaş bitecek diye çok defalarca söyledi. Hatta geçen ayda yanlış hatırlamıyorsam bir çalışma vardı üzerine. 40 küsür kez savaş çok kısa bir sürede bitiyor demiş. Şimdi onu söylediği süreçte olmadı. Şimdi seçimi zikretmişken bugünden yarına bir çözüm çok zor gibi gözüküyor. Kaldı ki bölge daha da hareketleniyor. Yani bir tarafta Hürmüz Boğazı'nı konuşuyorduk. Bir tarafta da Kızılderil sorunu başlıyor. Yani Husilerin oradaki ilerleyişi yani muazzam bir ilerleme kaydettiler ve Suudi Arabistan muhtemelen buraya müdahalede bulunacak. Yani o bölgenin de bir çatışma alanına döndüğünü tekrar görüyor olacağız. Yani bir tarafta Hürmüz Boğazı, bir tarafta Kızıldeniz. Yani bu süreç uzayacak gibi gözüküyor. Yani bugünden yarına çözüm konusunda çok da bir arayış yok basına yansıyan. O açıdan ben seçim sonrasında da kalabilir gibi geliyor. İşte Brent petrol fiyatına baktığın zaman $109. Yani en kötü senaryo bu olumsuzlukların üst üste binmesi olur. Bu olumsuzluklar ne? Bir, yurt dışında yapay zeka kaynaklı teknoloji hisselerinde bir sönümleme ve sert bir düzeltme riski. İki, petrol fiyatının bu savaş esnasında $120 civarını görmüştü. Herhangi bir sebeple $120'ların üzerine çıkması ve bizdeki hisse pozisyonlarındaki çözülmenin hızlanması. Yani bu üç senaryo üst üste geldiğinde gerçekten çok negatif bir tabloyla da karşı karşıya kalabiliriz. Bugüne kadar şu son 3 haftalık dönem biraz önce bahsettiğin fon düzenlemelerinin etkileri yurt dışı pozitifti ve henüz daha sürecin başındaydık. Bu kadar etkiledi. Yani bir de yurt dışı negatife döner, diğer riskler biner, üstte bizde bu süreç hızlanırsa ne olur tahmin etmek gerçekten zor. Bu kadar belirsizliğin olduğu yerde de hani borsadan %5, %10 kazanacağım diye o riskin altına ben elimi taşın altına sokmam açık söylemek gerekirse.
1: Şimdi birazdan petrole ve etkilendiği sektörlere bakarız. Hazır borsa demişken ve %5, %10 için bu riskin altına girmem demişken fiili dolaşım oranları ile alakalı bir çalışma gerçekleştirdik. Cuma gününden itibaren düzenleme devrede. Onu bir ekrana taşıyalım. Yeni fiili dolaşım düzenlemesi sonrası hangi şirketler, kaç şirket etkilendi, kaçı burada bir reaksiyon aldı. 245 şirketin fiili dolaşım oranı gerilemiş. 45 şirkette ise fiili dolaşım oranı yükseldi. 365 şirkette herhangi bir değişim meydana gelmedi. 113 şirkette gerileme en az %1 kadar olurken 46 şirkette en az %3 puanlık bir hareket olmuş. Bu 23 şirkette ise en az %5 puan civarında bir hareket anlamını taşıdı. Buradaki gaye ne? Önümüzdeki süreçte bunun nasıl yansımaya devam etmesini beklersiniz? Bir de endeks kriterlerine biz geçtiğimiz günlerde atıfta bulunmuştuk. Onunla alakalı yeni bir hamle söz konusu olur mu? Nasıl bir periyot bizi bekler?
0: Şimdi bu fiili dolaşım oranları şirketlerin bu endekslere girmesi konusunda da önemli kriterlerden bir tanesi. Yani fiili dolaşımdaki halka açık yani fiili dolaşımdaki kısmın piyasa değeri, işlem hacmi vesaire gibi kriterlerle bu BIST 30, BIST 50, BIST 100 belli oluyor. Şimdi normal şartlarda yani eski mevzuat şeyde Ağustos sonu itibari verileriyle son çeyrek yapılıyor. Ben hafta sonu hatta bununla ilgili bir tweet atmıştım, sonra geri çektim. Ben dedim ki Ağustos ayı olduğunu dikkate almadım. Ben çünkü direkt buraya odaklanmıştım. Bu düzenleme gelir. Bu düzenlemeden sonra bu rakamlar dikkate alınarak yeni BIST 30, BIST 50, BIST 100 belli olur diye. Henüz daha bununla ilgili bir açıklama yapılmadı. Yani bu kadar fiili dolaşım oranını yaptıktan sonra acaba bu yeni fiili dolaşım oranlarını dikkate alacağız, hangi şirket buraya dahil oldu diye, yoksa Ağustos ayındaki durumu mu dikkate alacağız? Yani Ağustos ayındaki durumu dikkate alacaksak farklı tabloyla farklı sonuçlarla da karşılaşabiliriz. Yani orada nasıl bir yol izleneceği konusunda henüz daha tam anlamıyla bir şey yok, netlik, yani gördüğümüz bir şey yok. Yani en azından şu an için bunu yeni oranları dahil edeceğiz ya da dikkate
2: alacağız. Yeni bir açıklama yok.
0: Yani mevcut da hala Ağustos sonu gibi gözüküyor. Ama o zaman hani bu düzenlemelerin etkilerini biz başka bir bahara, yani gelecek yılın ilk çeyreğine görüyor olacağız. Otorite bunu isteyecek mi, istemeyecek mi? Bunu görmek lazım. Yani çünkü dediğim gibi bir düzenleme yapıyorsun, keskin etkileri olacak. Endeks kriterlerini, endekse alma ve şey çıkarma durumunu belirleyeceksin. Ağustos sonu rakamlarını alırsan başka bir tablo tartışmalı bir sonuçta doğurabilir. Bu verileri dikkate alacak olursan çok sayıda giren çıkan olabilir. Şimdi sen diyorsun 245 şirketin fiili dolaşım oranı geriledi. Bu fiili dolaşım oranı gerileyenlerin endekse girme ihtimalleri de azalacak. Hepsinde değil ama daha sert şekilde azalanların o etkilerini konuşuyor olacağız.
1: Sevgili izleyenlerin daha iyi anlayabilmesi adına, siz değerli bir piyasa profesyonelisiniz. Nedir bu fiili dolaşım oranı? %5 iken neydi? %3 iken ne oldu? Neden bu kadar önemli?
0: Şimdi Uğur, son düzenlemeyle şu getirildi. Halka açık kısmın fiili dolaşım oranı olarak adlandırılması diye. Yani artık bir şirketin halka açık kısmıyla fiili dolaşım oranını aynı kelime olarak kullanacağız, ama geçmişte şöyleydi. Bir halka açık durum vardı şirketlerin. Mesela şirketler halka açılıyordu. Örneğin ben hissemin %25'ini halka açık hale getirdim ve o tabloda ortakların yer aldığı listeler vardı. İşte hakim ortaklar vesaire, işte yönetimde söz sahibi olanlar. Bunların aldığı paylar fiili halka açık orandan çıkıyordu ve elde kalan fiili dolaşım oluyordu. Yani fiilen halk arasında alınıp satılan, yani hakim ortak ya da işte yönetimde söz sahibi olan kişilerin aldığı paylar dışındaki rakamlardı. Daha sonra MSCI bununla ilgili dedi ki sizin bu açıkladığınız fiili dolaşım oranları gerçeği yansıtmıyor. Orada bir rakam var, fiili dolaşımdaymış gibi gözüküyor ama bunu diyor bir fon ya da bir fonun içerisindeki bir kişi, Ahmet, Mehmet ya da X fonu, Y fonu bunu alıyor. Ben bunu blok halinde tutuyor ama ben bunu sanki fon almış, fiili dolaşımdaymış gibi görüyorum. Hayır, bu da aslında diğerleriyle ilişkili ya da belli bir payın üzerinde alım yapan kişiler. Bunlar olduğu için dedi ben bunları, bu fiili dolaşım oranının gerçek olduğunu düşünmüyorum dedi. O nedenle bana daha sterilize, gerçekten fiili dolaşımda mı yoksa arka kapı dolaşılarak fiili dolaşım oranlarının dışında bu pay alımları yapılmış mı? Mesela hakim ortak bir fon üzerinden bunu aldı. Eskiden bu fiili dolaşım içerisinde, ama şimdi dedi ki bu hayır, fiili dolaşım oranı içerisinde değil. Hisse var, rehin verildi, teminat verildi vesaire var. Hala fiili dolaşımda ama yeni düzenlemede bunlar değil gibi kriterler getirildi. Yani bu gerçekten fiili dolaşımda mı? Yani insanlar fiilen bu hisseler alınıp satılıyor, İşte şahıslar arasında, yani üçüncü kişiler tarafında el mi değiştiriliyor, yoksa bunlar birilerinin elinde park edilmiş fon altında ya da başka bir şey altında tasnif edilmiş ama sahipleri aynı kişiler mi değil mi? Ben bunu görmek istiyorum dedi ve bu konuda da çok detaylı bir çalışma yapıldı ve neticede bu taraf belli oldu. Yani artık dedi ki biz fiili dolaşım burası olacak dedik. Yani o açıdan bu düzenlemenin temel amacı buydu ve bu düzenlemeyle yeni fiili dolaşım oranları bu dedik. Yani bunun içerisinde hakim ortağın ya da işte yönetimde söz sahibi olan kişilerin fon üzerinden aldığı paylar, rehinde işte vesairede olunan paylar, bunlar çıktı ve net de evet dedik, bu bizim yeni fiili dolaşım oranımız. Bunu gerçekten de yatırımcılar kendi arasında alıyor satıyor gibi bir tablo ortaya çıktı. Daha net bir şekilde bu fiili dolaşım oranlar listelenmiş oldu. Bunun avantajı şu olacak: gerçekten bir hisse likiditesi var mı yok mu, yoksa birilerinin kontrolü altında mı hisse, onu görüyor olacağız. Yani bakıyorsun mesela yeni halka arz edilmiş şirket %20-25-30 halka açılmış, fiili dolaşım oranına bakıyorsun %5-6-7. Bu şu demek, yani halka arzdan sonra blok halinde mal biri tarafından toplanmış. O zaman bu şirketin likiditesinden bahsedebilmek çok zor. Yani o zaman bu hisse o likiditeyi kim kuruttuysa, hisseleri kim topladıysa onun kontrolünde hareket eder demek. Yani bu fiili dolaşım oranları bize bu noktada bunu

0: gösterecek. Yatırımcı da eğer daha şeffaf fiyat oluşumu istiyorsa fiili dolaşım oranları yüksek hisseleri tercih etmesi gerekiyor. Ama buradaki yükseklikten kastım da şu değil. Yani komplesini halka vermişler. %95'i fiili dolaşım. Bu da kötü. Hı hı. Yani çok az olması da kötü. Çok fazla olması da kötü. Yani bunun bir orta noktası, yani ortalarda bir yerde. Yani böyle %20'lerin üzerinde örneğin. %40'lar 50'lere kadar olan, 55'lere 60'lara olan kadar belki tolere edilebilecek bir aralık. Ama hani %90'ı, 95'i fiili dolaşımda ya da %1'i, %2'si, %5'i fiili dolaşımda, bu hisselerde de çok fazla şeffaf fiyat oluşmasını beklememek lazım genel atmosferde.
1: Mevcut borsadaki fiyatlama üzerinde etkisi ne kadar peki bu adımın?
0: Şimdi şöyle, yani fonlar alırken ya da işte insanlar alıp satarken bu kriterleri dikkate alacak. Ve böyle olduğu zaman hani şunu göreceğiz, yani burada aşırı bir yoğunlaşma var. Çok kalabalık bir hale gelmiş işte orası. Birilerinin kontrolü haline gelmiş. Oralara muhtemelen önümüzdeki dönemde talep düşüşünü göreceğiz ve o talep düşüşlerde o hisselerdeki belki hareketi sönümleyen bir unsur olacak.
1: O zaman şunu diyebilir miyiz? Artık son düzenlemelerle birlikte 4 haneli, 5 haneli getiriler artık kenara. Öyle bir getiri dünyası olmayacak. Bazı şirketler %1000, %2000, %5000'di getiri oranları çünkü.
0: Şimdi bunun rasyonel olmadığını sürekli söyledik zaten. Bu olmaz diyemiyorum. Çünkü finansal mühendislik bunu tebliğ ilk çıktığı gün, hatta pazartesi seninle yayında da söylemiştim. Finansal mühendislik her türlü tebliğ ve düzenlemenin arkasından dolaşacak bir yer bulur. Bir yol bulur. Yani bunu bugüne kadar hep buldu. Yani dünyanın neresine gidersen git, yani eğer sen böyle bir tebliğle, düzenlemeyle bunu engellemeye çalışıyorsan çok uzun sürmez. Yani 10 gün olur, 1 ay olur, 3 ay olur, 5 ay olur. Finansal mühendislik yeni bir yol, yeni bir şey inşa edebilir. Önemli olan bu yeni yol inşa edecek isteği ağzını kıracak yaptırımlar. Yani bunu en başından beri söylüyoruz. Yani bu olmadığı müddetçe sen istediğin kadar düzenleme yap, ertesi gün farklı bir yoldan, farklı bir şeyden farklı bir şeyler olabiliyor. Yani dediğim gibi o finansal mühendislik çok farklı bir alan. Yani yeni yollar bulabilir. Onun nedeniyle ben burada asla olmaz demiyorum. Ama şunu kesinlikle her zaman söylüyorum. Yani böyle piyasanın çok olağan akışının dışında getiriler uzun süre sürdürülemez. Artı bu piyasa, hani her zaman şey diyorum ben, piyasa herkesten büyüktür. Yani sonuçta bir yerde bir anomali oluşur. Evet, bunu kısa vadede belki müsaade eder. Ama bir süre sonra gerek düzenlemelerle gerek piyasanın kendi iç dinamikleriyle bambaşka sonuçlar doğurduğunu görebiliriz. Yani uzun vadede bunlar sürdürülemez olduğunu da hani bir kez daha kayda geçmekte fayda var kanaatimce.
1: Tekrar BIST yüzde işlem gören şirketleri ekrana taşıyalım. Burada bazı büyük, yüksek montanlı şirketlerde de sert hareketler var. Onları neye bağlamak lazım? Mesela Aselsan %4.44 düşüyor. Vakıfbank %4'ün üzerinde değer kaybı var. Türk Telekom %4.11 aşağı yönlü hareket gösteriyor. Otomotiv hisseleri, X8 aylık otomotiv performansı belli oldu. Tofaş düşüyor. Sanayi kanadında Gülermark %3'e yakın değer kaybı yaşıyor. Tamam, 109-110 dolara geldi petrol. Havacılık hisselerini petroldeki yüksek seyre mi bağlamak gerekir? Biraz bu BIST 30, BIST 50'de olan şirketleri de masaya yatıralım mı? Aselsan 400 lirayı görmüştü. Bunu bir kar realizasyonu olarak mı değerlendirmek lazım? Yoksa bir haber akışı mı var? Ne dersiniz?
0: Şöyle söyleyeyim, bazen piyasa likite sıkıştığında likit varlıklardan da satışlar görebilir. Bu bir. İkincisi, bugün mesela şöyle büyük şirketler diyorsun. Şöyle geliyorum. Halkbank var. Aselsan var. Vakıfbank var. Türk Telekom var. Şimdi bunlara baktığın zaman da mesela Vakıfbank, yanlış hatırlamıyorsam Cuma günü de tavandı. Yani o gün doğurdu. Bugün öldü. Yani hikaye bu. Büyük şirketlerde bunlar ilahi nihayet tavan götüremez ya da taban gitmez. Bir yerde değerin dışına çıktığında ya da içine girdiğinde işte vadelisi var, opsiyonu var vesaire, bunu dengeler. Şimdi Vakıfbank, Halkbank, bunlar birbirlerini etkileyen şirketler. Bu ikisi Cuma günkü o anormal diyebileceğimiz hareketlerin etkisini yaşadı. Dönüyorsun Türk Telekom, yanlış hatırlamıyorsam o da Cuma günü tavandı. Bugün de onun realizasyonunu yapıyor. Yani bu anomalileri sık görmeye başladık. Yani bu tebliğden sonraki süreçte bu büyük şirketlerde de bu tarz hareketler görüyoruz. Yani ben onun için ilk çıktığı gün tebliğ demiştim.

0: böyle afaki fiyat hareketleri, ertesi gün sönümlemeler ya da bir sonraki gün sönümlemeler. Yani bu tarz hareketlerde ağırlıklı olarak yine bu fon hareketlerinin etkisi var. Yani pozisyon ayarlamaya çalışan, işte endeksi fonuna işte dengeyi sağlamak için büyük şirketi koymaya çalışan, o gün koyuyor, talep patlaması yaşıyor, hisse tavan oluyor. Ertesi gün onun işlem duruyor. Bu sefer de çok çıktı. Alıcı azalınca zaten dün %10 gitmişti, bugün biraz verelim oluyor. Onun etkisi oluyor. Yani biraz bunlar da, büyük şirketler de bu düzenlemelerin etkilerini yansıyor. Sonuçta eğer bu süreç bir gerek fonlar tarafında gerek bireysel bireyler tarafında bir likitte sıkışıklığı ortaya çıkaracaksa, ki görünen o, yani bu likitte sıkışıklığının büyük şirketlerden etkilenmemesi mümkün değil. Yani paraya ihtiyacı olan ne olacak? Dönecek, bunları satacak. Yani biz bunu dünyada da görmedik mi? Yani mesela hisse senetlerinde bir düzeltme süreci başlıyor. Hisse senetlerinde sıkışanlar dönüyor tahvilini satıyor, dönüyor altınını satıyor. Yani bunu geçmiş dönemlerde biz gördük. Yani elinde likit olan varlık ne varsa onu satıp realize etmeye çalışıyor ki o likit taşlığını kapatsın. Hani burada da bu hareketler esnasında bunlar olacak şeyler ve muhtemelen bir süre daha olacak. Dediğim gibi Eylül bitsin, Ekim bitsin. Yani Kasım ayında MSCI'nin değerlendirmesini görelim. Amerika'daki seçimin etkileri geride kalsın. Sonrasına bakılır ama o döneme kadar, yani birkaç ay ben bu tarz volatil hareketlerin çok daha net görülebileceği kanaatindeyim piyasamızda.
1: Borsada son dönemdeki hem yatırım hem yatırımcı psikolojisi değişti dersek sanırım yanılmayız, değil mi? Yani sosyal medyayı işimizin gereği takip ediyoruz. Burada düşüş yaşayan hisselerin yatırımcısının tavrı, düşüş beklentisine sahip olan sektörlerdeki yatırımcının psikolojisi, yani işte fon düzenlemelerini konuşuyoruz, birleşmeler, satın almalar var, bazı fonlarda geri çekilmeler var, o fonların yatırımcısı bir serzenişte bulunurken, bir mağduriyet belirtisini masaya yatırmışken, bir başka fona yönelik teveccühün çok fazla yüksek olduğunu görüyoruz ama siz masada bir sürü belirsizliğin olduğunu ifade ediyorsunuz, gerek iç ve gerekse dış sebeplerden ötürü. Burada son dönemde, uzun yıllardır siz bu piyasadasınız, psikolojik atmosferin de değiştiğini net bir şekilde söyleyebilir miyiz?
0: Kesinlikle söyleriz Uğur. Yani birkaç etken var. Birincisi, insanların artık hani buradaki küçük yatırımcı dediğimiz kitle ne kadar kaldı piyasada, o da tartışma konusu. Hani biz piyasada küçük yatırımcı diyoruz ama gerçekten piyasanın ölçeği içerisinde çok küçük yatırımcı. Yani atıyorum hani 32 bin kişi 10 milyon üzerinde parası olan piyasanın %80'ine hakim zaten. Hani bir 30 daha koy, 60 bin kişi belki piyasanın 90'ına sahip. Yani küçük yatırımcı gerçekten küçük kaldı burada. Yani bizim zamanında hani burada küçük yatırımcının ne işi var, gelsin kurumsal fonlar üzerinden yatırım yapsın algımız o tarafı da karıştırarak dağıldı. Yani o da
1: 10 milyon TL'nin altında tasarrufu olan mı küçük yatırımcı şu an?
0: Yani bana kalırsa hani hadi 1 milyon TL'nin altı diyelim. Yani nitelikli yatırımcı dediğimiz aslında 10 milyon TL'den başlıyor. Yani 10 milyonun altını aslında küçük yatırımcı olarak sınıflayabilirsin bir noktada. Yani büyük paralar aslında baktığın zaman 10 milyon az bir para değil Türkiye realitesinde, evet. Ama hani nitelikli yatırımcı olmadığını hani ve piyasanın çoğunluğun orada biriktiğini göz önünde bulundurunca hani çok geri kalan yatırımcının piyasada çok etkisi olmuyor. Yani biz hep küçük yatırımcı şunu yaptı, küçük yatırımcı bunu yaptı diyoruz ama şu piyasada olan hareketlerin hiçbirinde küçük yatırımcı yapmadı. Şimdi ben bazen mesela enflasyon konuşurken diyor, emekliye işte zam yaparsak enflasyon daha da artar mı? Artmaz. Yani bugünkü enflasyonun sebebi emekli değil. Ya da asgari ücretli değil. Ya da bizim piyasamızda olanların sebebi bir, küçük yatırımcı değil. İki, yeni kurulma aşamasında kurulmuş girişim aşamasında olan diyeceğim portföy yönetim şirketleri de değil. Yani şimdi yani onlara patladı. Sermaye konusu geldi. 500 milyondan aşağı sermaye olmayacak. Hoş. Ben bu sermayelerin olması gerektiğini kabul eden kişilerdenim. Yani yanlış bulmuyorum ama hani böyle bir şeyle onların düzenlemeye girmesi sanki sorumluluk onlarındı. Ceremesini de onlar çeksin gibi bir algı oluştu ama bunlar değil. Yani sorun burada değil. Ama küçük yatırımcı tarafında, yine de bireysel yatırımcı tarafında ya benim gördüğüm şu var. İnsanlar artık böyle bir yerden para gelsin de nereden gelirse gelsin. Yani o moda gelmiş durumdalar. Çünkü ihtiyaçları var. Yani ihtiyaçlar çok arttı. Gerçekten geçim şartları zorlandı ya da bir şeyler alma umudu azaldı. O zaman ben artık risk almalıyım diyor. Yani 100 bin lirası olan bir adam diyor ki zaten 100 bin lirayla bir şey alamıyorum. ya tutarsa diyor, 1 milyon olursa, 2 milyon olursa bir arabamı alırım belki diyor. Yani insan

0: Onlar artık buraya o gözle bakıyor. Yani 100 bin yatıracağım, araba param çıkacak. Ama bunun bu kadar kolay olmadığını da birilerinin bunları anlatması gerekiyor. Ama anlattığın zaman kötü sen oluyorsun. Yani sanki onların kötülüğünü istiyormuşsun gibi. Bizim para kazanmamızı istemiyorlar vesaire. Hayır abi, bu kadar kolay değil. Hani çok basit bir söz vardır. Bedava peynir fare kapanında olur. Yani bu kadar kolay değil bu işler. Para kazanmak, hele ki emek harcamadan para kazanmak bu kadar kolay değil. Paramı koy, elini ensene at, her ay %15-20 cebine para gelsin. Yani bunun sürdürülebilir olduğunu düşünmek bana çok komik geliyor. Ama insanların bir umudu. Abi zaten bir umudum yok diyor. Belki böyle diyor, tutar diyor. Yani bu algıyla, hani o kumarbazlık ruhu diyoruz ya, belki bazı şartlar bizi oraya etti. Ya da kolay para kazanmayı sevdiğimiz için herkes o tarafa yöneldi. Yani kolay para neredeyse oraya gitti. Ama bu sürdürülebilir bir şey değil. Türkiye'de o kadar büyük bir tasarruf yok. O kadar büyük bir para yok. Herkese böyle her ay %15-15-20-20 dağıtacak bir para yok. Bu para bir yerde bitecek ya da duracak. Durduğu zaman ne olacak? Yani sıkıntı su. Yatırımcı diyor ki, abi diyor, ben zaten diyor çok kurdum diyor bu piyasada. Durduğunu hissettiğim anda da ilk ben çıkarım diyor. Herkeste bu var.
1: Başarabilecekler yani.
0: Yani yakın süreçte 150-200 bin kişinin başaramadığını gördük. Yani en az 150 bin kişinin gördük yani. Demek ki başarılamayabiliyor da, yani ortalama bir zekada olduğunu yatırımcının bu piyasada kabul etmesi lazım. Yani bu piyasadaki kişiler 3 aşağı 5 yukarı benzer zekada insanlar. Yani mesela
1: siz ne kadar süredir bu piyasadasınız?
0: 20 yıl geçti herhalde.
1: Herhangi bir enstrümanı ben dipten alırım, tepeden satarım iddianız var mı?
0: Yani çok şanslıysan, yani bahtın şey çıktıysa, hani bir yerde.
1: Ama yüzde kaçtır bu yani?
0: Ya yüzde birdir, ikidir, üçtür, beştir. Yani o da dediğim gibi rastlantısaldır.
1: Ve 20 yıllık analizde bir tecrübenize rağmen mesela %1, %2, %5 diyorsunuz bunun oranı.
0: Ben hiçbir zaman ihtimali. Çok iyi bir trader olduğum, dipten aldığım, tepeden sattığım bugüne kadar kimseye iddia etmedim. Öyle bir iddiam da yok. Çok net söyleyeyim. Yani sürdürülebilir bir kazancın varsa, bu kazancın trade'den olur, başka bir yerden olur. Bunu koruyabilmek, geliştirebilmek, eldeki varlığı koruyabilmek daha önemli. Birinci sur.
1: İşte yani siz 20 yıllık bir tecrübeye sahip olmanıza rağmen bu denli muhafazakar yaklaşıyorsunuz ve böyle bir iddianızın olmadığını ifade ediyorsunuz. Gelin görün ki belki 3-5 aylık ya da 3-5 yıllık tecrübeye sahip kişiler, ya ben kurdum, hallederim, sezerim, önden çıkarım, tabii, bana bir şey olmaz söyleminde bulunması şaşırtıcı.
0: Uğur, ben sana daha bombasını söyleyeyim. Pandemide ilk defa hisse alıp satmış ama bugün on binlerce, yüz binlerce takipçisi olan üstadlar var. Yani son 5 yıllık hikayesi bunların. Kriz görmediler, dert görmediler, sıkıntı görmediler. Endeksin bir günde %10-15 düştüğünü görmediler. Taban taban gittiğini görmediler. Yani piyasaların kapanışlarını görmediler. Yani hiçbir şey görmediler. Herkes üstad. Pandemide şu vardı. Ne alsan gidiyordu ya zaten enflasyonist ortamda. Onu yaşayanlar kendilerini böyle şey zannettiler. Ama o dönem ortaya çıkan bir ara işte Twitter hayvanlar alemi gibiydi. Yani hayvanlar aleminden kastım bir sürü hayvan ismiyle hesaplar vardı. Ve bunların hepsi o dönemde 50 bin, 100 bin, 200 bin, 300 bin takipçi sayısına ulaşıp insanlara ne vaatlerde bulundular ve hepsi kayboldular.
1: Doğru.
0: Yani burası dediğim gibi şey gibiydi, yani hayvanat bahçesi gibiydi. Bir sürü hayvan ismiyle anılan hesaplar vardı. O yaptı, bu yaptı, o götürdü, bu götürdü. Şimdi hiçbiri yok. Şimdi yatırımcılara hani burada dikkat edilmesi gereken husus şu. Yani birkaç etken var. Bir, dediğim gibi tasarrufların artık tatmin etmiyor olması ve hızlı para kazanma ihtiyacının ortaya çıkmış olması ya da o sınırsız ihtiyaçlar diyoruz ya iktisatta. Onları kabul alabilmek için hızlı para kazanabilme dürtüsü. İkincisi de herkesin kendini piyasanın ortak aklından daha üstün görüyor olması. Yani ya biri çıkacaksa o ben olacağım. Yani bir başkasının bunun olma ihtimali yok gibi bir algı oluşuyor. Ben de hep şunu söylüyorum. Para kolay kazanılan bir şey değil Uğur. Hı hı. Ve o para kolay kazanılmadığı için parayı emekle kazananlar daha az risk alırlar. Para eğer beleşten geldiyse, hani ataların bir sözü var, haydan gelen huya gider diye. Yani eğer o para haydan geldiyse huya da gidiyor. Yani bir şekilde diyor ki orada olmasa burada harcayacağım zaten, onu da oraya koyayım vesaire. Bu kumarbaz kişiliklerin çoğunda bu var. Ya artık geleceğe dair çok büyük bir umudu yok, olursa olur, olmazsa olmaz muhabbeti var. Ya da diyor ki artık bir şekilde ben akıllıyım, bu piyasanın üstündeyim, nasıl olsa sezinlerim. Bir sorun gördüğüm zaman ilk kaçan, ilk çıkan ben olurum diyor. Ama çoğu hissede mesela bu da olmayabiliyor.
1: Öyle olunca da işte bu sefer cana en fazla yanan kişi de o kişiler oluyor.

0: Abi yani bugün işte atıyorum bu uyarıyı yapanlara sahip sövenler yarın SPK Borsa İstanbul göreve şeyleriyle ortaya dökülüyorlar. Yani ben açık ve net söyleyeyim, kamu kaynaklarını kullanarak öyle hani onun bunun zararının kabul edilmesinde ben şey olduğunu düşünmüyorum. Hakkaniyetli olduğunu da düşünmüyorum. Yani o açıdan da kendi düşen ağlamaz demek kalıyor. Evet. Yani uyarılar yapılıyor. SPK uyarıyor, Borsa İstanbul uyarıyor, uzmanlar uyarıyor vesaire. Sen buna rağmen hala gidip hani taşın sert olduğunu anlamak için kafanı taşa vuruyorsan sonuçlarına da katlanacaksın arkadaşım. Yani orada da diyebilecek çok bir şey yok böyle.
1: Endekste 14.292 puan seviyesi var. Bir petrol fiyatlarını da ekrana taşıyalım. Sadece iç gelişmelere sıkışıp kalmayalım. Çünkü siz 3 sebepten bahsettiniz. 1 teknoloji hisselerindeki gerileme, 2 petrolün seyri, 3 de bizdeki tablo dediniz. Şimdi 109 dolara gelen bir petrol var. Brent petrolün varil fiyatı 109 dolar 51 senti gün içerisinde gördüm. Son dönemlerin en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçiyor. Bir de çalışmamız var. Onu da ekrana taşıyalım. Petrol fiyatları yükseldi. Merkez bankaları faiz artışına hazırlanıyor. Geçen hafta Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz artışı gördük ki piyasada daha yüksek faiz artışları, daha çok faiz artışları beklentisi var. İngiltere Merkez Bankası için 4 faiz artışı piyasalarda fiyatlanırken gözümüz yakın tarihte FED'de olacak. Bu değil arkadaşlar, diğeri. Çarşamba günü FED kararını verecek ve burada da 25 bas puanlık bir faiz artışı öngörüsü %86.5 oranında piyasada fiyatlanıyor. Yüksek petrol seyri direkt merkez bankalarının da elini güçleştiriyor değil mi?
0: Kesinlikle, yani bu en olumsuz senaryoya doğru gidiyor petrol fiyatları. Yani burada en büyük sıkıntı o. Yani bir şekilde umut ederiz ki savaş bitsin, petrol fiyatları normale dönsün. Hatta Ukrayna-Rusya savaşı da bitsin. İşte gıda başta, tahıl başta olmak üzere oradaki gıda fiyatlarında da normalizasyon görelim. Ama biz eğer bir ekonomi yönetiliyorsa bu ekonomi yönetenlerin kötümser senaryoya da hazırlıklı olması gerekiyor ve kötümser senaryo kapıda bas bas bağırıyor. Yani bu 109, 119 olabilir ve 120'yi geçtiğinde daha kötüsü de olabilir diye. Yani şu an o eski iyimserlik piyasada kalmadı. Yani bir dönem savaş kısa sürecek beklentisiyle 120 dolardan 70 dolara çok hızlı gelmiştik. Artık olumlu gelişme olmuyor ama olanlar da çok büyük fiyatlama getirmiyor aşağı yönlü. Özellikle son bir aylık döneme baktığımızda.
1: Güzel abi, şu dikkatimi çekti. O dönemde 120 dolarlar çok hızlı görülmüştü. Çok hızlı da 70 dolarlara gerilemişti. Özellikle Temmuz sonrası Ağustos'tan itibaren ağır ağır yükselen, sindire sindire yönünü yukarı tayin eden bir petrol var. Bu daha mı tehlikeli?
0: Daha tehlikeli tabii. Uğur, aslında piyasada tehlikeler de başlar biliyor musun? Yani bir şok ya da çok yani bu negatif anlamda da olabilir, pozitif anlamda da olabilir. Piyasalar böyle bir şeyde ilk etapta böyle ani bir hareket yapar. Aşağıya da yukarı yönlü. Örneğin burada petrol yukarı yönlü yaptı. 60 dolardan 120 dolara gitti. 120 dolardan tekrar düzeltmesi sert olur. Çünkü bir umut vardır hala. Bu geçici, düzelecek. Ve onu da yaşadık. Biz 70 dolara kadar petrol fiyatı geldi. Şimdi kademe kademe çıkıyoruz. En kötü senaryo o test edilebilir. Teyidi daha sağlıklı fiyat hareketleriyle o 120 dolar seviyesinin aşılması. Yani orası aşıldığında yeni panik başlangıcıdır. Yani buna çok dikkat etmek gerekir. Yani bu tarz haberlerde ya da tersi olduğunda, örneğin 120 dolardı petrol, iyi bir şeyler oldu, 60 dolara düştü. Tekrar çıktı. 80, 90, 100 oldu. Tekrar düşmeye başladı. O dönüşte 60 dolar paniğin başlayacağı yerdir, eğer düşüşteyse de. Biz buna şey diyoruz, piyasalar ilk etapta coşkuyla ya da panikle böyle çok hızlı fiyat hareketleri görürler. Ama daha sonra o gördüğü fiyatlar, şartlar eğer çok hızlı şekilde değişmediyse daha sağlıklı fiyat hareketleriyle bir kez daha test edilir. Şimdi o test sürecindeyiz. Yani 110 dolar muhtemelen 120'yi test edeceğiz. Kırılım orası. 120'yi geçtik. Geçmiş olsun. Yani gerçekten çok ciddi problemler başlayabilir. Petrol tarafında yeni şoklar görülebilir ve dünyanın kendini buna adapte etmesi uzun zaman alabilir. Yani en kötü senaryo 120 doların geçilmesi. Oraya kadar bir noktada piyasa öyle mi olacak, böyle mi olacak? Yani zaten daha önce de 120 doları görmüştük. Biz bunu yaşadık. Yani buna çok prim vermeyebilir ya da çok olumsuz algılamayabilir. Ama orası geçildiğinde artık bu yeni bir senaryo, yeni bir hikaye, bambaşka bir boyuta geçebiliriz. Petrol fiyat

0: zaten öngörülmesi çok zor bir emtia. Yani birçok etken var. Dünyanın ekonomik büyümesini tahmin edeceksin. İşte OPEC'in arz kesintisi, artışı, azalışı bunu tahmin edeceksin. Petrol üretim yerlerindeki iklim koşullarını takip edeceksin. Örneğin El Nino çıkar, kasırgası olur, okyanustaki üretim yerleri etkilenir, burası onu etkiler. Jeopolitik gelişmeleri takip edeceksin. Petrol işte trafiğinin olduğu yerlerde bir sıkıntı var mı yok mu onu bileceksin. Hatta petrol sevkiyatının yapıldığı boru hatlarının sağlığını takip edeceksin. Kesildi mi biri? Birine saldırı mı oldu? Üretim akış durdu mu? Tadilata mı girdi? Yani birçok etken var böyle. Ya da bir yer işte yaptırım mı geldi? O mu oldu? Bu mu oldu? Bunların hepsini aynı anda tahmin edip böyle sağlıklı bir strateji geliştirebilmek gerçekten zor. Ve nitekim baktığın zaman da dünya ölçeğinde herhalde tahminlerdeki en büyük yanılma, hani alınışanlık kurumların bile en büyük yanılmaları petrol fiyatları. Hı hı. 50 beklerken 120 oluyor.
1: Altında da yanılıyor.
0: 180 bekliyorsun, ne oluyor? Ya da altında da keza. Altın son dönem çok yanılttı. O ayrı bir konu. 1-1,5 yıllık dönemde, 2 yıllık dönemde yani anomaliler gördük ve bir normalleşme görüyoruz. Ve muhtemelen de görmeye devam edeceğiz. O ayrı bir konu ama bazen anomaliler olur. Yani trend içerisinde 1 yıl, 2 yıl yanıldığın dönemler olabilir. Ama 10 yıl yanılıyorsan her yıl, o zaman sıkıntı. Yani
1: şimdi aklıma geldi. Fed'e dair beklentilerde uluslararası kurumlar hep yanılıyor.
0: Aynen. Yani
1: 6 indirim, 7 indirim diyorlardı geçen yıllarda. Hiç olmadı öyle bir şey.
0: Onlar olmadı. Sonraki yıla sarktı. O da olmadı. Yani biz aslında 2025'ti yanlış hatırlıyorum. 25'te 6 indirim, yani 3-4 indirim olur dendi. Sonra 2025'te 6 indirim olur dendi. 2026'ya geçtik, indirim olur dedik. Şimdi arttırımı konuşuyoruz. Yani muhtemelen hani bu hafta Fed faiz arttırsın, benim için zerre sürpriz olmasın.
1: Yani, arttırmaması?
0: Ya arttırır. Amerika geç tahmin etmek gerçekten çok zor ama arttırmalı mı? Evet, kesinlikle arttırmalı. Arttırır mı? Ona aynı kesinlikle cevap veremiyorum.
1: İkaz geldi hemen Trump'tan. Ne yapıyorsun dedi.
0: Şimdi zamanında bizim Merkez Bankası anketleri de yapılıyordu, hatırlarsan. Soruyorlardı Merkez Bankası faiz kararı ne olur? Hepimiz niyet okuyuculuğu yapıyorduk. Ben hatta o zaman soruyordum. Anketi şöyle sorsan, ne yapmalı desen 500 puan arttırmalı diyeceksin. Ne yapar diyorsun? 50 puan indirir diyorsun. Şimdi ne yapmalıyla ne yapar arasındaki tahmin çok zor. Yani merkez bankaları bağımsızlığını kaybederse burada o tartışmalar hep yaşarız. Bu Fed'in de bu toplantı o bağımsızlığını kaybetti mi? Yoksa Fed aynı Fed mi? Onun turnusol kağıdı olacak. Eğer bu toplantıda faiz arttırırsa piyasa diyecek ki evet, hala ekonominin arkasında güçlü ve bağımsız bir Fed var. O nedenle fazla aşırıya da kaçmamak lazım. Bu bir denge getirecek ama yok. Faizler artmadı. Piyasa diyecek ki artık siyasetin eline düşmüş bir Fed var. Buradan sonra farklı bir senaryoyu ben fiyatlamaya geçmem lazım diyecek. Yani bu o toplantı.
1: 10 yıllık kanaatim, faiz 5'e gelmiş mesela. Aynen. Bu da karar konusunda etkili olmalı
0: tabii
1: mı?
0: Tabii, yani piyasa Fed'den önce fiyatlıyor burayı. Faiz artışı olacağı fiyatlıyor. Dediğim gibi artmazsa da buraların daha da yükseldiğini de görebiliriz. Bazen çünkü piyasada faiz arttırırsın ama bu faizleri düşürür. Ya da faizi arttırırsın, borsaları yükseltir. Neden? Çünkü ekonomiye olan güveni tazeler. Bazen faizi arttırmazsın, hatta indirirsin. Biz bunu geçmişlerde yaşadık. Faiz indirirsin, borsa bozulur, piyasa faizleri yükselir. Yani her faiz artışı piyasada işte faizi arttıracak, borsaları kötü etkileyecek ya da her faiz indirim tersi etki yapacak diye bir süreç yok. Bu tamamen piyasanın oradaki güven vurgusu. Yani eğer güveni sorguluyorsa bir merkez bankasının piyasa, o zaman aldığı kararı ona göre değerlendirir. Sen faiz arttırırsın, piyasa ralli yapar. Bankalar başta olmak üzere. Biz bunu geçmişte yaşadık. Evet. Mesela birçok Merkez Bankası kararında faiz arttı, borsalar ralli yaptı. Piyasa faizleri düştü. Yani orada güven olgusu, oradaki faizin ne olduğundan ya da kaç puan artıp azaldığından çok daha önemli.
1: Merak ettiğim noktalar var bu küresel başlıklarla alakalı. Bir es verelim. Philip Portföy Araştırma Müdürü Ali Akova da bizlere eşlik edecek. Hoş geldiniz, merhabalar.
2: Merhabalar, iyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Yeni haftada küresel kanatta FED önderliğinde birçok başlık olacak. Ne beklersiniz, nasıl geçecek bu hafta küresel piyasalar ve küresel gündem açısından?
2: Ya aslında baktığımızda Kevin Borch elinden geldiğince faiz artırımları konusunda yavaş davranmaya çalıştı göreve geldiğinden beri. Bunu şu şekilde söyleyebilirim. Yani belki enflasyon dataları bunun için kendisine fırsat verdi ama herkes işte büyüme tarafı yeterince kuvvetli değil diye konuşuyor. Burada reel getiri büyümesine baktığı reel büyümeye baktığımızda tabii ki böyle bir senaryo gözüküyor ama ben şunun altını çizmek istiyorum. Nominal büyüme tarafında zaten %6'lık bir büyüme var. Dolayısıyla aslında ABD'nin ve dünyanın enflasyonist bir büyüme içerisinde olduğunu söylemek lazım. Biz bunun etkisini zaten uzun vadeli tahvil faizlerinde gördük. Kevin Borch gerekli yönlendirmeleri yapmadığında veyahut da piyasanın geç kaldığını düşündüğünde getiri eğrisinin çok hızlı bir şekilde dikleşini gördük ABD tarafında. Hatta kendisi bunu bile faiz artırmamak için bir bahane olarak kullandı aslında. Piyasa bizim yerimize sıkılaşıyor şeklinde. Ama özellikle Jackson Hole'da yaptığı konuşmadan sonra kendisini köşeye sıkıştırdığını söylemek mümkün. Bayağı data odaklı ilerleyeceklerinin altını çizdi. Son gelen üfe ve tüfe verilerine baktığımızda ise kendisinin artık faiz artırmak zorunda kalacağına inanmaya başladı piyasa. Piyasanın da bunu çok ciddi miktarda fiyatlamasının altını çizmek istiyorum. Yani %80-90'larda bir ihtimalle fiyatlıyor swap piyasası şu an Fed'in faiz artırımını. Bunu da şöyle söylemek lazım. Kendisi de aslında biz piyasanın istediğini vereceğiz retoriğini oldukça yoğun kullanmıştı. Hem göreve gelmeden önce hem de göreve geldikten sonra. Dolayısıyla bu noktada kendisi piyasa %90'larda faiz artırımı fiyatlıyorken, datalar kesinlikle bunu onaylıyorken eğer faiz arttırmazsa burada hem uzun vadeli tahviller açısından yani getiri eğrisinin satıcılı bir şekilde dikleşmeye devam ettiğini görürüz diye düşünüyorum. Hem de yani piyasada ciddi bir tedirginlik oluşturacağı için endeks tarafında da ciddi satışlara neden olabilecek bir gelişme olarak ortaya çıkar. Yani dolayısıyla Borch'un kendini sıkıştırdığı köşede faiz artırmak zorunda kalacağını söyleyebiliriz. Cuma günde yine Japonya tarafında faiz artımı gelecek gibi duruyor. Geçen hafta ECB'den geldi. Aslında baktığımızda bizim çok uzun zamandır söylüyor olduğumuz gibi yani 2026 sonu ve 2027 başının faiz artırımıyla geçecek aslında küresel konjonktürün değiştiği, likidite koşullarının sıkılaştığı bir piyasaya doğru geçiş yaptığımızı unutmamak lazım. Zaten bunun etkisini altın gümüş fiyatlarında da gördük. Hani Borch'un ABD getiri eğrisini dikleştirmesiyle birlikte orada çok ciddi bir trend oluşmuştu 4000 desteğinden 4500'lere kadar. Şimdi tekrardan bu getiri eğrisinin hani faiz artırım beklentilerinin kuvvetlenmesiyle satıcılı bir yataylaşma içine girmesiyle de burada düzeltme hareketlerinin kuvvetlendiğini görüyoruz. Açıkçası 4000 ve altındaki fiyatların değerli madenlerde özellikle altın tarafında görülebileceğini altını çizmek isterim. Yapay zeka teması da ciddi manada eleştirilmeye, orada da yeni değişiklikler olmaya başladı. Burada yatırımların bir miktar yavaşlaması demek aslında özellikle dev yatırımlar yapan veri merkezi şirketlerinin yaptığı yatırımların büyüklüklerini ve düşük karlılıklarını düşündüğümüzde piyasalar açısından rahatsız edici bir gelişme olarak ortaya çıkabileceğini unutmamak lazım diye düşünüyorum. %5'lere gelen ABD 10 yıllık tahvil faizine karşı çok güçlü duran bir S&P 500 ve Nasdaq vardı. Açıkçası biz 4.70 üstünde piyasayı rahatsız edeceğini düşünüyorduk ama 5'lere kadar geldik. Buradan sonraki fiyatlamalarda yani 5-5.20 arasında endeksler tarafında ciddi düzeltmelerin en azından %10-%15'lik düzeltmelerin kapısının aralanabileceğini söylemek lazım. VIX çok olumlu seyrederek aslında burada uzun zamandır endekslere alıcı çekiyordu. Orada oluşabilecek 20-22 üzerindeki fiyatlamaların da yine piyasalar açısından negatif seyir doğurabilecek gelişmeler olduğunun altını çizmek isterim ben.
1: Ali Akova'ya teşekkür ediyoruz. Kendisine kolaylıklar ve iyi akşamlar diliyoruz. Küresel piyasalarda öne çıkan fiyatlamaları bizlere özetledi. Birkaç dakikamız kaldı. Hazır küresel piyasalar demişken Üzeyir Bey yayının başında iç tarafı etkileyebilecek gelişmeler noktasında küresel kanatta yaşanan yapay zeka fiyatlamasının da önümüzdeki süreçte etkili olabileceğinin altını çizmişti. Bu konuyu konuşalım. Amerika'da an itibarıyla piyasada, borsalarda düşüşler var. Dow Jones düşüyor, S&P geri çekiliyor. Nasdaq'ta %1.57'lik düşüş var. Bir balon oluşumu fikrine katılır mısınız? Bu denli açıklamaları da görüyoruz.
0: Şimdi Uğur, orada değerleme yapmak gerçekten çok zor hale geldi. Yani rasyonel yatırımcının değerleyemediği gelişmeler var bu tarafta. Çünkü hani rasyonel yatırımda nedir? Yani bir şirket evet büyük bir hikaye satabilir. Büyük işler de yapmış olabilir. Mesela şimdi SpaceX'in şey diyemezsin. Yani bizim toz ve gaz bulutu uzaya gidiyoruz, uçuyoruz, kaçıyoruz dediğin şirketlerle kıyaslayamazsın. Elbette yaptıkları bir şey var. Hem de büyük işler yapıyorlar. Ve bu fiyatlanıyor. Beklenti fiyatlaması. Bu beklenti fiyatlamasının etkisi ama şu. Çok yanılsamaya müsait. Yani SpaceX'i belki doğru fiyatlayabilirsin ama yapay zeka alanında diyelim ki çalışan 100 tane şirket var. Değerlemeyi yapıyorsun. Değerleme el nihayetinde istediğin hikaye, istediğin yaptığın iş olsun. Sonuçta bana ne kazandıracak? Yani ticaretin doğasında bu vardır. Bir şey yapacağım, risk alıyorum. Sonunda bana bu kadar para kazandıracak. Şimdi bu işlerin hiçbirinde sonunda bana ne kazandıracak kısmında bir öngörü yok. Tamamen bir hayali satın alıyorsun. Bu başarılı olma hikayesi. Şimdi bunu yapay zekada burada konuşuyoruz. Benzer bir hikaye biz 1990'ların sonu 2000'in başında bu dotcom krizi olarak adlandırdığımız dönemde internet şirketleri içinde konuştuk. Dediler ki bu şirketler çağ değiştiriyor internetle beraber. Artık dünyanın en büyük şirketleri bunlar olacak. Oldular mı? Evet oldular. Ama 2000'lerin başındaki gördüğü fiyatları tekrar görmeleri 16 yıl sürdü.
1: Evet.
0: Yani o açıdan çok önemli. Yani bu nakit akışı ölçülemediği için bir balon mu var yok mu onu da tahmin etmek gerçekten çok zor.
1: İzleyeceğiz biz de, takip edeceğiz. Önemli bir konu, uzun süre gündemde kalacak gibi. Çok teşekkür ederiz değerli yorumlarınız
0: için. Ben teşekkür ederim, sağ olun.
1: Sağ olun. Yayın boyunca Abi Kapital Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Kandilser'e şirketlik piyasaları konuştuk. Böylece süremizin sonuna geldik. Görüşünceye dek hoşçakalın.

0: Patera Yatırım sundu.
1: Baba, şu benim aksine versene ya.
2: Baba Mati'ye hoş geldiniz. Paranız hazırlanıyor.
1: Baba, ATM taksit yapmak ne ya? Böyle harçlık mı verilir?
2: O zaman gerçekten havalı bir şey görmek ister misin? İzle bakalım.

0: İştahaçlık böyle verilir.
1: Enkart genç mi? Hem de benim adıma. Baba sen bir tanesin.
2: En havalı anne babalar harçlık işini Enpara Bank'la çözüyor. Belirleyeceğiniz harcama limitleriyle çocuğunuz güvenle parasını yönetmeyi öğrenirken işlem takip özelliğiyle de sizin içiniz rahat ediyor. Hemen Enparalı olun, çocuğunuz için anında bir Enkart genç oluşturun.

0: herkesin gözü onda. Yeni iPhone 18 Pro şimdi Hepsi Bro'da. Hem de pil ömründe dev bir gelişmeyle. Hepsi Bro'da'ya gel, yeni iPhone 18 Pro ön siparişini ver, eski telefonunu kapında yenile.
1: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.

0: sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
1: Bu sahada sağlam bir duruş. Her sayıda

0: gözünüz de mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
1: Bir de böyle. Otobit'te.
2: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım.
3: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
2: Akakçe. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

hayatı kesintisiz yaşamanız için gündüz güneşten ürettiği elektriği gece için bataryasında saklayan, kendi elektriğini üreten akıllı evler var artık. Aracınızı kapınızın önünde hızlı, ekonomik ve güvenle şarj edin.

0: volatilite. Finansal piyasalarda belirli bir ürünün belirli bir zaman içinde fiyatında yaşanan oynaklığıdır. Genellikle standart sapmayla ölçülür. Genellikle belirsizliğin arttığı dönemlerde volatilite yüksek olur. Opsiyon prim hesaplamalarında kullanılan bir kavramdır.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
3: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Akkor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

0: Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin, elinizdeki aracı

ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.

0: Gezi Kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
1: Kaplumbağam düştü.
2: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
1: Elimden düştü.
0: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
2: Ne olur artık affet beni Meliha.
0: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aile.

0: onların orada.
1: Sami? Ne işi var bunun burada?
0: Tanrı misafiri ciğerim.
2: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Eryiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem A-Para izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam

0: Avrupa ekranlarından herkese mutlu akşamlar. Sayın seyirciler, bize sorunla karşınızdayız. Bu hafta emekli ve memur zamlarını konuşacağız. Tabii ikinci yarı önemli. Temmuz-Aralık enflasyonu ikinci yarıya ilişkin 2 aylık enflasyonda zaten netleşmiş oldu. %3,66 tahminlere göre, OVP tahminlerine göre ikinci yarıda emekli ve memurlar ne kadar zam alacak? Olası senaryoları birazdan konuşacağız ve evlenecek gençlere indirimli alışveriş konusunu konuşacağız. Birinin üzerine firmada %5 ile %40 arasında değişen indirimlerden yararlanabilecekler. Tam olarak kimler bundan yararlanacak, bunu da detaylı bir şekilde aktaracağız. Ardından sorularınıza cevap vereceğiz. Bize sorun@apara.com.tr mail adresimiz. Faruk Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkürler.
0: Emekli ve memur zamlarıyla başlayalım isterseniz.
1: Başlayalım. Artık yıl sonu yaklaştıkça yıl sonuyla ilgili tahminler de çoğalıyor. En son orta vadeli program açıklanmıştı. Orada %28'in üzerinde bir yıl sonu enflasyonu tahmin edilmişti. Ama piyasa katılımcıları anketi yapıyor zaman zaman Merkez Bankası ve burada da %29'un üzerinde oranlar çıkıyor. Öyle gözüküyor ki %30 civarında bir yıl sonu enflasyonunu karşılayacağız. Biz de zaten bunu hesaplarken hep bu sonuca göre 6 aylık enflasyonu hesaplıyoruz. Evet. 3 aylık yazmışız ama o 2 aylık olacak. 2 aylık enflasyon %3,66 çıktı. Piyasa katılımcıları anketi ise yıl sonunda %29,61'lik bir tahmin ortaya koydu. Biz bunun üzerinden bir hesaplama yaptığımızda 6 aylık enflasyon %10,07 oluyor. Zaten hep hani seninle konuşurken de 6 aylık enflasyonun %9 ile 10 aralığında bir noktada olacağını söylemiştik. Belki hani %30'u geçerse yıl sonu enflasyonu, yani %31-32 gibi bir rakama ulaşırsa o zaman da 11-12'yi konuşuruz. Ama öyle gözüküyor ki 30'u ancak bulacak yıl sonu enflasyonu. Gidişat onu gösteriyor. Düşüş trendi de başladı. SSK Bağkur'un artış oranı bu durumda 6 aylık enflasyona göre yapıldığı için %10,07 oluyor. Memurlar, Ocak ayında memurlar ve memur emekleri tabii toplu sözleşmeden %5'lik bir toplu sözleşme zammı alacaklar. O zaten toplu sözleşmede kesin. Tabii bunun üzerine bir enflasyon farkı gelecek. Bununla birlikte de %8,01 oluyor. %29,61'lik tahmine göre. Arada hep 2 puanlık bir fark oluşuyor. Yani hangi tahmin olursa olsun her iki kesim arasında bir 2 puan öyle gözüküyor ki fark oluşacak. Şimdi bu oranlardan birkaç maaş da hesaplayalım istersen. En düşük memur maaşı 75.849 lira. Yani 76.000 bandına gelmiş oldu en düşük memur maaşı. En düşük memur emeklisi maaşı 34.000 lira bandına geldi. En düşük emekli maaşı 25.924 lira oluyor ama orada 26.000 lira bandına geldi ama. Şimdi öncekiler orana göre hesaplanırken bu kanunla hesaplanıyor. Kanunda uzun zamandır enflasyon kadar artış yaparak kanunlaşıyor ama meclis başka bir karar verirse burası değişebilir. O yüzden şimdilik biz enflasyon kadar artırıp 26.000 lira civarında dedik.

0: memurun çalışmayan eşi için her ay verilen eş yardımı 3868 liraya çıkıyor. 0-6 yaş çocuk yardımı 851 liraya, 6 yaş üstü çocuk yardımı da 426 liraya çıkmış oluyor. Bu %8'lik artışla birlikte. Tabii bu oranlar her ay açıklandıkça, şimdi Eylül ayındayız. Eylül'ün enflasyonu Ekim'in 3'ünde gelecek. O zaman 3 aylık oranda görmüş olacağız. Yıl sonunu da bu şekliyle belirlemiş olacağız. Ama dediğim gibi az çok gidişattan yapılan hesaplamalar %29-30 civarında bir yıl sonu enflasyonu geleceğini gösteriyor. Buna göre de %9 ile 10 aralığında bir 6 aylık enflasyon, SSK bağ kur artışı, %7-8 aralığında da bir memur emeklisi artışı bizi bekliyor gibi görünüyor. Tabii bu %29 önümüzdeki yıl için işte yine %20'ler civarında bir tahmin. Asgari ücret artışını da az çok burada %25 ile %30 aralığında geçtiğimiz yıl gibi, geçtiğimiz yıl %27 olmuştu biliyorsun. Yani gerçekleşen enflasyonla beklenen enflasyonun ortalaması şeklinde bir oran çıkmıştı ortaya. Yine öyle bir çalışma olursa da %25 ile %30 aralığında bir asgari ücret artışını da görürüz. Biraz erken bunları konuşmak için ama yine önümüzdeki aydan itibaren biraz konuşacağız gibi gözüküyor.
1: Evet. Peki evlenecek gençlere sağlanacak destekler de söz konusu, indirimler var. O konuyla isterseniz konuşalım.
0: Olur. Bu önemli bir konu aslında. Bugün gazetelerde de yer aldı. Şöyle biliyorsun, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bu noktada bir zaten çalışması var. Yani deprem bölgesiyle başlayan, oradaki gençlere işte 150 bin lirayla başlayan bir evlilik kredisi. Kredi dediğimize bakma, yani faizsiz bir destek şeklinde, bir yıl ödemesiz, sonra kalanını 48 ayda ödemek şeklinde. Daha sonra bunun kapsamı genişletildi. İşte çocuğu olanlar için bir yıl daha vade uzatıldı. Hatta 3 ve üzeri çocuğu olanlar açısından hibe şekline dönüştürüldü ve miktar 250 bin liraya kadar çıkartıldı. Bu destek, yani Aile Gençlik Fonu'ndan yapılan bu destek devam ediyor zaten, evlenecek gençlere olan destek. İşte bu desteğe başvuranlar, yani bu destek programına katılanlar açısından ikincil bir destek daha geldi. Onu anlatacağız bugün. Kim organize ediyor? Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı. Evet. Kimler başvuracak? İşte bu destek programına, yani bu kredi programına kabul edilmiş olanlar. Evet. Yani henüz kredisini almış olsa da olmasa da, biliyorsun orada 18-29 yaş arasında olmak, işte belli bir gelir seviyesinin altında bulunmak şeklinde başvuruyorsunuz ve evlenecek gençlere bir kredi veriliyor. O programa başvuranlar açısından bir ikincil destek daha var. Hangi avantajlar var? O programa başvuranlar E-Devlet'e girip bir kod alıyorlar aslında. Bu kodla indirimlerden faydalanıyorlar. Hangi avantajlar var sorusunu cevaplayalım. Alışverişte %40'a varan bir indirim söz konusu. Ücretsiz nikah, düğün ve çeyiz yardımı var. Yani senin söylediğin gibi %5'ten başlıyor. %40'a kadar varan indirimli alışveriş var. Devam edelim isterseniz.
1: Kaç firma katılıyor?
0: Kaç firma katılıyor? Evet. Bu önemli. Firma sayısı artıyor giderek. Evet. Türkiye genelinde 1191 firma var. Bunların içinde çok bilindik markalar olduğu gibi yerel markalar da var. Dolayısıyla hem yerel hem ulusal birçok firma bu projenin içinde yer alıyor. Ve bu firmalar arasında hemen hemen her sektör var. Çeyiz sektörü, işte beyaz eşya, kahverengi eşya, elektronik, yani evlenecek gençlerin ihtiyacı olan bütün sektörler neredeyse var. Bunun yanında 22 tane sivil toplum kuruluşu bu projenin içinde ve en önemlisi yine 190 belediye de, yani yerel yönetim de bu işin içinde. Yani bu işte ücretsiz nikah, ücretsiz düğün salonu gibi hizmetler belediyelerden geliyor. Firmalarda dediğim gibi %40'a varan indirimler yapıyor. Nasıl başvurulacak? Başvuru E-Devlet'ten yapılıyor. İşte az önce söylediğim gibi o kredi programına, yani evlilik kredisi programına dahil olanlar E-Devlet'ten başvuruyor. Bir indirim kodu alıyor. Tüm bilgileri de şu adresi bir tekrarlayalım. ailegençlikfonu.aile.gov.tr adresinde. Aslında orada o firmaları da görmek mümkün olabilir. Tekrarlayalım istersen. ailegençlikfonu.aile.gov.tr. Zaten internete Aile Gençlik Fonu

0: Denilince bu site geliyor, evlenecek gençler hem kredi imkanından hem de bu indirim imkanından faydalanmış olacaklar. Bunu da bugün anlatmış olduk diyelim.
1: Peki, sorulara geçmeden önce bir konu daha vardı. Geçen hafta çok konuşulan bir konu. Zaten sık sık bize de bu soruluyor. Siz de defalarca aslında buna cevap verdiniz. Geçtiğimiz hafta çok konuşuldu özellikle kademeli emeklilik konusu. İsterseniz buna bir nokta koyalım. Tekrar bir nokta koyalım.
0: Ya şimdi şöyle, nokta koymak hani değil de bu çok soruluyor ama gündeme getiriliyor bu. Birileri gündeme getiriyor bunu. Yani bu kadar çok talep olunca da gündeme gelmemesi mümkün değil. Ama gündeme gelme şekli yanlış oluyor. Yani şöyle, gündeme şöyle geliyor. Çıktı, çıkacak kanun, işte bakanlıklarla görüşüldü. Bakanlık olur dedi. Cumhurbaşkanının masasında. Ben bunu da gördüm, bu başlığı da gördüm. Dolayısıyla insanlar da ha çıkıyormuş, ha çıkacakmış gibi bir umuda kapılıyor. Yani insanların o umutlarıyla oynuyorlar. Evet. Ben onu söylüyorum. Yani rahatsız edici olan bu. Yoksa herkesin...
1: Beklentiye giriyorlar çok.
0: Evet, herkesin bir talebi olabilir. Hmm. Taleplerin olması demokrasilerde zaten engellenemez. Talebiniz vardır. Bu talebi işte siz çeşitli araçlarla yöneticilere iletirsiniz. O karar vericiler de karar verir. Ama bunu olmuş gibi gösterip insanların umuduyla oynamak o başka bir şey. Yani bizi rahatsız eden oydu. Biz burada her sorduğun soruya ben bunu söylüyordum. Yani yetkili bir ağız bunu söylemeden inanmayın diyordum. Yine de onu söylüyorum. Yetkili bir makam çıkıp da biz böyle bir çalışma yapıyoruz, bunu yapıyoruz demeden böyle bir çalışma olduğuna inanmayın. Çünkü yok. Olsa zaten duyurulur. Biz de duyarız. Biz de buradan duyuyoruz. Ama dediğim gibi talepler var. Kimin talebi var? Bu 1999'dan öncesi işte EYT'li oldu. EYT'li olamayan arkadaşlarımız biz de erken emekli olalım, yaş şartı geriye çekilsin ve kademeli olarak arttırılarak yapılsın diye bir talepler var. Hatta kadınlar için 43, erkekler için 45 yaşından başlasın gibi talepler de var. Dolayısıyla talepler olabilir ama dediğim gibi hani bu çıktı çıkıyor, bakanın masasında, Sayın Cumhurbaşkanı'nın masasında karar verildi, kanun hazırlanıyor gibi şeylere inanmamak lazım. Ancak yetkili birisi söyleyecek. Evet. O zaman inanın. Dediğim gibi bizim söylediğimiz de bu.
1: Kademeli emeklilikle ilgili kesin olan tek şey aslında böyle bir talebin olması. Sadece bunu
0: diyorsun. Talep stajyerlikle iş hayatına başlayanların da talebi var. Çıraklıkla başlayanların da talebi var. Bir dönem Bağkur'lu iş yapmış ama Bağkur'a hiç uğramamış olanlar biz de emekli olalım diyorlar. Herkes emekli olmak istiyor.
1: Evet.
0: Netice itibariyle talep var.
1: Peki. Şimdi sorulara geçiyoruz. Seyircilerimizi hatırlatalım tekrar. Bize sorun @avpara.com.tr mail adresimiz. Sorularınızı bu mail adresine yollamaya başlayabilirsiniz. Ekranda da mail adresimizi görüyorsunuz. Şimdi ilk sorumla başlıyorum. Mahmut Karataş'ın sorusu. 1998 yılından bugüne kadar kamu kurumunda teşeron personel olarak çalıştım. Her 3-5 yılda çıkışımız yapılarak kıdem tazminatımız ödendi. 2024 yılında EYT'den emekli oldum ve yine aynı şekilde kıdem tazminatımız ödendi. Ancak geçmiş 98-2024 arasındaki döneme ait kıdem tazminatında eksik ödeme olduğunu düşünüyoruz. Olası bir dava açma durumumuz olursa zaman aşımı var mı?
0: Şimdi zaman aşımı var, evet. Alacak davalarında da zaman aşımı var. Bu 10 yıldı, geçtiğimiz yıllarda bir yasayla 5 yıla düşürüldü. Fakat bu 5 yıl süresi sizin işten ayrıldığınız tarihten itibaren başlıyor. Yani fesih tarihinden itibaren başlıyor. Dolayısıyla 2024'te eğer fesih olmuşsa henüz 5 yıl dolmamış. 2029'u beklemeniz lazım. O yüzden de zaman aşımı geçmeden eğer bir dava açacaksanız, ki önce arabulucuya gitmek lazım. Önce arabulucuya gideceksiniz. Sonra arabulucudan bir sonuç alınamazsa dava açabiliyorsunuz. O yüzden hemen bir arabulucuya gidip yanlış hesaplandıysa bu talebinizi dile getirebilirsiniz. Gerekli inceleme yapılır. Haklıysanız fazlaya dair haklarınız size ödenir.
1: Özlem Uçartaş. 430 toplam gün çalıştım. İade ne kadar alırım? Çocuğum alacağım parayı çoğaltır mı? 1981 doğumluyum. 2000 yılında SGK girişim var. Bir çocuğum var. İade almak istesem çocuğumdan kaynaklı fazla para alır mıyım?
0: Şimdi burada neyi iade almak istiyor onu anlamadım. 430 gün

0: çalışma var. Bununla ne emekli olunabilir, ne başka bir şey yapılabilir. Yani o kadar az ki çocukla konunun hiçbir ilgisi yok. Sadece şunu anlıyorum, yani iadeden eğer Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan bu ödediğiniz primleri geri almak istiyorsanız böyle bir imkan var, ama bunu sadece yaş şartını tamamladığınızda yapıyorsunuz. Yani emeklilik için yaş şartını tamamlıyorsunuz. Primleriniz emeklilik için yetmiyor. O zaman o primleri çoğaltamayacağınız için de diyorsunuz ki ben geri alayım. Yani siz 2000 yılı girişinize göre 58 yaşına geldiğinizde bu 430 günün size ait olan kısmını, yani işçi primlerini geri alabilirsiniz. Yoksa çocukla başka bir şeyle ilgisi yok. Hani neyi kastettiğini bilmiyorum. Eğer bunu kastediyorsa cevap budur.
1: Osman Meşe. 12 Temmuz 1979 doğumluyum. 1 Eylül 97 sigorta başlangıcım var Almanya'da. 2017'de 3600 gün prim günü yatırdım. Acaba EYT'den faydalanabiliyor muyum ve tam zamanlı çalışma yurt dışı olacak mı?
0: Şimdi şöyle, 1997'de sigorta başlangıcım var diyor.
1: Evet.
0: Orada bir virgül var mı yok mu onu bilmiyorum. Yani eğer Türkiye'de bir sigorta başlangıcı varsa ve burada da prim yatırıldıysa 97 geçerli ve EYT'li olursunuz. Ama Almanya'daysa o başlangıç, o başka bir şey. Almanya'daysa konunun EYT ile ilgisi yok. Siz bu 97'ye göre zaten hani 3600 günden evet emekli olabilirsiniz, ama 60 yaş şartı da var.
1: Yani başlangıç Almanya'ysa.
0: Evet. Değil mi? O Almanya'da olsa, Türkiye'de olsa, ama Türkiye'de olursa mutlaka prim yatırılması lazım. Evet. Zaten yurt dışı borçlanması yapmış. Yoksa geçerli değil tabii, evet. Prim yoksa.
1: İbrahim Kayar. 1980 doğumluyum. 30 Eylül 99 Bağkur girişim var. Toplam sigortayla beraber 8200 günüm var. Emeklilik yaşım ne olur?
0: Şimdi Bağkur'dan 9000 gün 60 yaş olur. Hangisi çoksa.
1: Evet.
0: SSK'dan ise 7000 gün 60 yaş olur. Eğer Bağkur devam ediyorsa bir 800 gün daha Bağkur ödemeniz lazım. SSK fazlaysa zaten dolmuş primler, 60 yaşını bekleyeceksiniz.
1: Melike Müftüoğlu. 1970 doğumluyum. 9000 günüm var. 5 Kasım 1999'da işe girdim. Önce SSK, daha sonra Bağkur. Ne zaman emekli olurum?
0: Bağkur fazlaysa zaten 9000 gün ve 58 yaş gerekiyor. Ama SSK fazlaysa da zaten yeterince prim var. Her ikisi için de prim dolmuş. Evet, 58 yaşını bekleyeceksiniz. Yani 2028 mi oluyor? Evet.
1: Evet.
0: Yani işte mesela bu kademeli, az önce sordun ya, işte bu şekliyle işe giren, mesela 9 Eylül 99 yani bir ayla kaçırmış EYT'yi. Dolayısıyla evet. 2028'i bekleyecek. Eğer EYT'li olsaydı emekli olabilirsiniz diyecektik. Evet. Çünkü yaş şartı yok. Dolayısıyla hani bu işte bir günle, bir ayla, bir yılla, yani onun da sonu yok da.
1: Hiçbir şekilde sonu yok. Her zaman bir
0: ben
1: gün
0: 5 yılla
1: tarih
0: kaçırdım.
1: Olduğu için her
0: sen
1: zaman
0: 5 yıl 5 günle kaçırdın. Evet, hangimiz doğru. Haklıyız? Şimdi o 5 gün için hangimiz öne geçeceğiz doğru. Mesela? Dolayısıyla bunun sonu yok. O yüzden de hani bu kesim özellikle 99 ile 2008 arası bir yeni bir yasal düzenleme istiyor. Ama dediğim gibi bir çalışma yok.
1: Yeah. Evet. Osman Sadıç. 97-2002 1924 gün isteğe bağlı sigortalı. 2014-2015 97 gün. 2017-2019 573 gün. 1479 muafiyet belgesi olan isteğe bağlı ev hanımı. 2019-2020 1168 gün. 4 ay ev hizmeti 10 günden fazla. Toplam 3762 iş günüm var. Biraz karışık oldu ama.
0: Evet.
1: 6 Mayıs 1969 doğumluyum. Bir çocuğum var. Borçlanma yapmadım. Yapmalı mıyım? Ne zaman emekli olabilirim? SSK'dan emekli olabilir miyim?
0: Şimdi SSK'dan emeklilik için 5900 gün var. Yani çok parçalı çalışmış ama çok az çalıştığı için de fazla evet. Prim birikmemiş. 5900 gün lazım. Tabii son 3,5 yılında SSK olması gerekiyor. Yani bir 1261 gün SSK'lı çalışacak ve bu kaç günü vardı? 3700 günü 5900 gün yapacak. Yani bundan sonra hep SSK'lı çalışıp 5900 yaparsa emekli olabilir EYT'den. Çünkü EYT'li olmuş anladığım kadarıyla, değil mi? Öyle bir durum var. 97 evet.
1: Aynen.
0: EYT'den yaş şartı olmadan emekli olabilir. Ama isteğe bağlı Bağkurlar olduğu için SSK'lı

0: çalışması gerekiyor. Yok ben gene isteğe bağlı ödeyeceğim derse o zaman 7200 günü tamamlaması lazım. Ben muhtemelen eşi için sordu. Dolayısıyla kadınlarda 7200 gün. Yani bana sorarsa burada doğum borçlanması artı çalışarak 1261 gün 5900 tamamlasın ve emekli olsun.
1: Evet. Yaren Ergiş'i 1 Ocak 1981 doğumluyum. 8 Aralık 1997 sigorta girişim. Özel sektörden sigortalıyım. Uzun vadeli sigorta çalışması. Daha sonra 2 çocuk doğum borçlanması ödedim. Şu anki prim gün sayım 4200. Emekli olabilir miyim?
0: Şimdi olabilirsiniz ama burada tabii bir 16 yaşında sigorta var. Ona bakmak lazım. Uzun vadeli sigorta çalışması diyor. Eğer uzun vadeli ise ki öyle demiş izleyicimiz. 5975 günü tamamlasın. Yani çalışmaya devam etsin, 5975 günü tamamlayıp emekli olabilir EYT'den. Yok ben artık çalışamıyorum diyorsa, iki de çocuk borçlanmasıyla ancak 4200 yapmış. Bu primle de 58 yaşında emekli olabilir. Ama bana sorarsan burada bir 1775 gün kalmış ki bunu çalışıp tamamlaması daha avantajlı görünüyor.
1: Mehmet Meltem, 1982 doğumluyum. 99 yılında staj sigorta başlangıcım var. İlk işe girişim 2004. 7500 günüm var. Emeklilik yaşım kaç olur?
0: 60 olur.
1: Semra Güney ile devam ediyorum. 2017 yılında eşim vefat etti. Eşim SSK emeklisiydi. Onun maaşı bağlandı. Babam da 90 yaşında sağ şu anda. Babam Bağkur emeklisi. Vefat edince hem babamdan hem eşimden emekli maaşı alabilir miyim?
0: Hayır tabii ki. Yani burada biliyorsun yetim maaşı almak için başka bir gelirinizin olmaması lazım. O yüzden hem eşinizden almaya devam edersiniz, babanızdan alamazsınız.
1: Babası zaten yaşıyormuş şu anda. Devam ediyorum. Murat Karaçokak. 1982 doğumluyum. 2025 tarihli girişim var. 2221 gün 4 ay sigorta girişim var. Şu an 4980 gün Bağkurluyum, esnafım.
0: Yani şu prim günlerine bakınca onun 2005 olabileceğini düşünüyorum. Bir yılda bu kadar prim biriktirilmez. 2005'e göre de Bağkur devam etsin. 9000 gün 60 yaşta emekli olur.
1: Ahmet Dağ. Babam 1967 doğumlu. 94 sigorta girişi var. 4500 günü var. Ne zaman emekli olabilir?
0: EYT'li olmuş. 5675 günü tamamlarsa eğer emekli olur. Bu primle emekli olayım diyorsa 60 yaşını bekleyecek. Yani gelecek yıl emekli olur ama bence hani 5675 ile emekli olmak daha avantajlı olabilir. Ama ben daha erken emekli olayım derse bir yıl içinde emekli olabilir. Yani 2027'nin doğum gününde emekli olabilir bu primle.
1: Lale Ümmet. 1966 doğumluyum. 87 yılı işe ilk giriş tarihim. Şu an 4270 günüm var ve 3 yıldır engelliyim. Ne emekli ediyorlar ne de engelli maaşı bağlıyorlar.
0: Şimdi şöyle, tabii engelli maaşı bağlanması için belli bir gelir seviyesinin altında olmak lazım. Yani gelire bakıp bağlıyorlar. Kaymakamlığa başvursanız size bir gelir testi yaparlar. Eğer ihtiyaç sahibiyseniz size engelli maaşı bağlarlar. Ama engelli olarak emekli olabilmek için o raporun onaylanması lazım. Hani şu anda yüzde kaç engelli olduğunuz da belli değil. %40 ve üzeri olmanız gerekiyor. Normal emeklilik için 5150 gün gerekiyor. Bunu tamamlarsanız emekli olursunuz. Yok ben bu primle emekli olmak istiyorum diyorsa 58 yaşında emekli olur ki 58 yaşında doldurmuş. Gidip emekli olabilirsiniz ama bu bağ kursa o başka bir şey tabii. Evet.
1: Sezer Demir, 13 Nisan 1985 doğumluyum. 26 Şubat 2003 sigorta girişliyim. 877 günüm var. 2016 yılında %70 oranında tedaviyle düzelmeyen bipolar duygulanım bozukluğu teşhisi var. Engelli raporluyum. Askerlik yaptım. 15 ay 1800 günden malulen emekli olabilir miyim?
0: Olabilirsiniz. Şöyle, önce bir 1800 gününüz olacak. 1800 günü tamamlayın. Yani bir 1000 güne yakın güne ihtiyacınız var. Sadece 877 gününüz var. Evet. Dolayısıyla o 3 yıl kadar daha bir çalışmanız lazım. İkincisi bu rapor.

0: 4 Temmuz 99 girişi var. 2406 Bağkur primi var. Yaşı 56. Kalan kısmı SSK'dan mı tamamlaması makul, Bağkur'dan mı mantıklı olur?
1: Şimdi 1261 gün SSK olması lazım. Eğer onu tamamlarsa 3600'den 58 yaşında emekli olur.
0: Celal Yetkin. Konkordato'dan çıkan işçi tazminat hakkını nasıl alabilir? Konkordato giriş çıkış işlemi yapıldığını göstermenin cezası nedir?
1: Şimdi iki soru var. Birisi konkordato'dan çıkan, yani borç yapılandırması demek aslında konkordato. Sürecine giren veya bu süreçte başarıyla başarısızlıkla çıkan bir şirkette öncelik kamu alacakları, ikinci sırada da işçi alacakları geliyor. Yani evet. SGK'ya prim borcu, vergi borcu varsa öncelik onlarda oluyor. En üst düzeyde korunuyor aslında işçi alacakları. İcra ve iflasla, kanunuyla bunu icra ile alıyorsunuz. Dolayısıyla ama bu işlemi hileli bir şekilde gösteriyorsa ağır yaptırımları var. Yani hem idari hem adli cezaları var yani hileli işlemin. Niye böyle bir şey yapılmış onu anlamadım. Hani böyle bir şey olduğu için mi soruyor, olursa ne olur diye mi soruyor, onu da çözemedim. Ama dediğim gibi kıdem ve ihbar tazminatları işçi alacakları öncelikli olarak bu borç yapılandırmasından çıkan şirketlerdi. Evet. Yani ötekisinde de hapis cezası dahil çok ciddi cezalar var.
0: Evet. Evet, buyurun. Gökhan Güngör. 18 Nisan 1976 doğumluyum. 96 girişim var. 3050 günüm var. 18 ay askerlik borcunu günüme ekletmedim. Bunun yanında 7 yıl yurt dışında yaşadım. Yurt dışındaki geçirdiğim süreyi nasıl ödeyebilirim?
1: SGK'ya başvuracaksınız. Yurt dışında 18 yaşından sonra çalıştığınız sürelerin parasını ödeyip satın alacaksınız. Orada çalıştığınızı ispat etmeniz de lazım tabii ki.
0: Hüseyin Hamamcılar. 1 Eylül 1969 tarihinde işe başladım ve 4A sigortalı olarak 1995'te emekli oldum. 25 Haziran 2014 tarihinde belediyede memur olarak çalıştım ve 2019 yılında memurluktan ayrıldım. İzmir SSK Müdürlüğü emekli olarak çalıştım. İzmir SSK Müdürlüğü emekli olarak çalıştım. 4A sigortalı yönünden tekrar emeklisine devam ettim. Emekli sandığına tabi olarak çalıştığım sürelerde en son çalıştığım yerde, yani 5510 sayılı kanuna göre 4C'li değil de 4A'dan emekli yaptılar. Halbuki 2839 sayılı yasaya göre en son çalıştığım süre 4A'lı sigortalı süremden fazla olduğundan şikayet veya dava açsam kazanır mıyım demiş Hüseyin Hamamcılar.
1: Şimdi burada şöyle bir durum var. Arkadaşımız emekli olmuş. Yani bütün şartları yerine getirmiş. 1995'te emekli olmuş.
0: Evet.
1: Sonra belediyede memur olarak çalışmaya başlamış. Emekli olarak ama çalışmaya başlamış. Eğer kamuda çalışıyorsanız emekli maaşınız kesiliyor. Kamuda çalışırken size yeniden bir emeklilik hakkı verilmiyor. Evet. Siz zaten emeklisiniz. Size yatırılan primler tamamen sağlıkla ilgili primler. Dolayısıyla sıfırdan bir emeklilik süreci başlatmıyor. Evet. Yani emekli maaşım kesildiği düşününce ben herhalde yeniden emekli olacağım diye düşündü.
0: Evet.
1: Şimdi bu hizmet birleştirmesi hükümleri de henüz hiç emekli olmamış kişiler için geçerli. Sizin için değil. Siz zaten emekli olmuşsunuz. Emekli olduktan sonra kamuda çalışmışsınız. Kamudaki çalışmanız bitince siz tekrar maaşınız bağlanacak. Dolayısıyla bu tekrar maaş bağlanır kuralından bahsediyor herhalde.
0: Evet.
1: En son çalışım süresine fazla. Bu daha önce emekli olmamış kişiler için geçerli bir şey. Zaten 95 yılında emekli olmuş arkadaşımız. Geçen 5 yıllık sürenin 4A açısından fazla olup olmamasının hukuki bir geçerliliği ya da statü değiştirme gücü yok. Çünkü o zaten uzun vadeli sigorta kollarından primleriniz yatırılmamış. Özetle siz emekli olmuşsunuz. Bundan sonra ikinci bir emeklilik yok.
0: Evet. Peki devam ediyorum. Neriman Konur. 1996 girişim var. 98 yılında askerliğimi tamamladım. Askerlik borçlanmamı tavana yakın veya tavandan yapsam emekli maaşımı ne kadar artırabilirim?
1: Bak, bu 18 aylık askerlik borçlanmasını tavandan hesapladığın zaman 1 milyon 713 bin lira yapıyor.
0: Evet.
1: Varsa bu kadar paranız, gidip yatırın. Yani şöyle düşün. Şimdi 1 milyon 713 bin liralık askerlik borçlanması

0: yaptın değil mi?
1: Evet.
0: Maaşını 10 bin lira arttırdı. Arttırmaz ya.
1: Kaçla çarptığında o sayıyı ulaşacak?
0: 172 ay sonra bu yatırdığım para geri gelecek.
1: 172 ay.
0: Yani 14 yıl.
1: 14 yıl.
0: Evet. Hiç akıl kârı bir şey değil.
1: Evet.
0: Değer diyorsa arkadaşımız ve 1 milyon 700 bin lirası da varsa yatırsın.
1: Evet. Boran Şeker. Babam 1970 doğumlu, 86 yılından çıraklık eğitimden sigorta numarası var. 2008 senesinden beri aralıksız sigorta ödüyor. Kaç yaşında emekli olur, kaç günü var?
0: Şimdi 1 Mayıs 2008 öncesi ise 60 yaşında ve 7000 günle, sonrası ise 7200 gün 61 yaşla emekli olur. Çıraklığın bir faydası yok.
1: Evet. Peki devam ettim. Şimdi Nihat Sancağ'ın sorusu. 7 yıllık Bağkur borcumu dondurdum. Canlandırıp ödeme yapmak istiyorum. Taksit yapma imkanları var mı? EYT'den emekli olmak için 5 yılım var. 96 girişliyim.
0: Vallahi taksit yapılmıyor burada ihyalarda. Zaten direkt gidip ödüyorsunuz. Birkaç ay önce ödeme emri geliyor ve ona bir süre veriyorlar. Hani taksit düşünürseniz orada bir 2 aylık, 3 aylık süre oluyor. 3'e bölmüş olursunuz. Ama öyle bir düşündüğünüz anlamda taksit imkanı yok.
1: Erkan tipi. SSK 2001 girişim var. 78 doğumluyum. 98'de askere gittim. Askere gitmeden önce sigortam yoktu. 2000 yılı 1. ayı vergi kaydım var. İş yerim 5 yıl açık kaldı. Bütün vergilerimi yatırdım ama Bağkur'um yok. 8100 gün primim var. Ne zaman emekli olurum? Bağkur tescil affı çıksa emekli olabilir miyim?
0: Şimdi burada bir çelişki var. 2001 girişim var diyor. 2000 yılı 1. ayı vergi kaydım var. Bu vergi kaydı olması Bağkur'lu olduğunu göstermiyor. Bağkur'a gitmemiş, sigortalı olmamış. 2001 girişi ilk 4 aydaysa, yani Nisan'a kadarsa, 2001'in Nisan ayına kadarsa onu yazmamış. 18 aylık bir borçlanma sizi EYT'li yapar. Nisan ve sonrası ise EYT'li olmuyor. Hesaplamıştık seninle, hatırlarsan. Evet. 8.50-99 öncesine çekmiyor. Şu anda Bağkur hariç 7000 gün 60 yaş şartınız var. Prim dolmuş, 60 yaşı bekleyeceksiniz. Tescil affı diye bir şey de yok. Onu da söyleyelim. Hani bunu da çok soruyorlar. Böyle bir şey de yok. Yani böyle bir çalışma da yok. Tescil affı nedir? Onu da tam anlatılamıyor. Çünkü netice itibariyle siz Bağkurlu olmamışsınız. Yani kendiniz bile isteye Bağkur'a gidip sigortalı olmamışsınız. Şimdi olayım diyorsunuz. SGK'da bunu tescil etmiyor. Böyle evet. Bir af da yok. Onu da söyleyeyim. Hani böyle haberler çıkıyorsa af çıkacak diye, ona da inanmayın ya. Evet.
1: Servet Boyacı. Ocak 97 girişliyim. 73 doğumluyum. 5500 günüm var. Askerlik borçlanmasını yaptım. 11 yıl Bağkur'umu dondurdum. Eksik günlerimi Bağkur'dan tamamlayabilir miyim?
0: Tamamlayabilirsiniz ama işte 11 yılın tamamını satın almanız lazım. Burada kısmi satın alma olmuyor. O 11 yılı ihya edip ama Bağkur kapsamında emekli olursunuz 11 yılı alınca.
1: Şahin Şah. 1979 doğumluyum. 2008 4B başlangıcım var. Ödeme yapılmamış. 2010 Haziran'da SGK girişim var. Toplam günüm 4900. Nasıl emekli olurum? Ne kadar çalışmam gerekli diye sormuş.
0: SSK'dan devam edecek. 7200 günü tamamlayacak. Yani 20 yıl prim tamamlayacak ve 61 yaşını bekleyecek.
1: Deniz Bahar Baysal. 1984 doğumluyum. 2005'te sigortaya girdim. 7000 günümü tamamlamaya 200 gün kaldı. Ne zaman emekli olurum?
0: 7000 günü önce tamamlayalım. Sonra 58 yaşında emekli olabilir.
1: Hasan Çanak. 1975 doğumluyum. Sigorta girişim Mayıs 2005. Prim günüm 7200. Ne zaman emekli olurum?
0: 60 yaşında.
1: Uğur Esen, sigorta başlangıcım 2003, memuriyete geçiş 2014 yılında, 2022 yılına kadar memuriyetten çıktım. Şu an sigortalı bir işte çalışmıyorum. Ne zaman emekli olurum? Memuriyete devam edersem 2003'ten 2014'e kadar boşluk var, yani yatırılmadı. Çalıştığım yerlerde 2014'ten 2022'ye kadar da memuriyet full time yattım.
0: Şimdi bu boşlukları doldurma imkanı yok. SSK'dan devam ederse 7000 gün 60 yaş. Memuriyetten devam ederse 25 yıl, yine 60 yaş.
1: Leyla Keküllüoğlu.

0: 27 Eylül 1983 doğumluyum. 12 Kasım 2012 sigorta girişim var. 3513 prim günüm var. Aktif çalışanım. Ne zaman emekli olurum?
1: Primler devam edecek. 7200 güne tamamlanacak ve 58 yaşında emekli olabilecek.
0: Eylül Can, 1983 doğumluyum. Kasım 2005 girişliyim. 6300 gün sigortam var. 12 senesi emekli sandığı kalanı SGK. 43 yaşındayım. Kaç yaşında ne zaman emekli olurum?
1: SSK devam edip 3,5 yılı tamamlaması lazım Eylül Hanım'ın. Dolayısıyla 1261 gün çalışacak. 7000 gün 58 yaş şartıyla emekli olabilecek.
0: Ferit Hoca, 1990 doğumluyum. 7 Mayıs 2009 tarihinden Bağkur girişim var. 2010 tarihinde bir gün SSK girişi yaptırdım. 3 Temmuz 2018 tarihinde memuriyete girişi oldum. Bağkur girişinden memuriyete kadar full yatırdım. Memuriyete hala devam ediyorum. Birleştirme yaptırdım. İyi mi yaptım, kötü mü yaptım tam bilmiyorum. Toplam 6244 gün primim var. Emeklilikte yaş artı 60 görünüyor. 60 yaşında hangi kurumdan emekli olursam daha fazla maaş alırım.
1: Şimdi şöyle, hizmet birleştirmesi iyi yapmışsınız ama her halükarda bu 9000 günü memuriyette 25 yılı tamamlayacaksınız. 60 yaşında da emekli olacaksınız.
0: Yusuf Alp, 10 Nisan 1979 doğum tarihim, işe başlangıç tarihim 19 Eylül 1999. Askerliğe başlama tarihim 1 Mayıs 99. 8 Şubat 2002 prim başlangıcım. 8600 gün primim var. Bu kadar iş hayatım sonunda neden emekli olamıyorum?
1: Şimdi şöyle, 7000 gün gerekiyor ve 60 yaş lazım. Staj mı vardı burada? Yok.
2: Yok.
1: Staj yok. 7000 gün 60 yaş geçerli. Ama burada bir işte askerliğe başlama tarihim 1'e 5.99 diyor. İşe başlangıç tarihim 19'a 9.99. Burada bir sıkıntı var. Yani 4 ay mı askerlik yapmış? Askerdeyken işe mi başlamış? Onu da anlamadım. Yani şu olmuş. Askere gitmiş. 19'a 9.99'da bir sigorta gibi bir şey yapmışlar ama çalışmamış çünkü askerdi. 2002'de primi başlamış. 2002'ye göre de 7000 gün 60 yaşında emekli olacak. Bu kadar iş hayatın sonunda değil. İşte 2002'de priminizin yatırıldığı günden bu yana 24 yıl geçmiş.
0: Evet.
1: Dolayısıyla 60 yaşını bekleyeceksiniz.
0: İbrahim Deniz, eşim 10 Eylül 74 doğumlu, Bağkur tescil tarihi 10 Eylül 1992. 1 Eylül 2004 tarihi, basamak 11'dir. Hizmet 11 yıl. 11 ay 12 gündür. 4311 gün hizmet prim ödenmiş günü var.
1: Şimdi Bağkur devam ederse 7200 gün lazım. 7200 günden emekli olur EYT'den. Yok, 3,5 yıl SSK'lı devam ederse o zaman 5600 günle de SSK'dan emekli olur. Evet.
0: Sümeyye Belli, annem için soruyorum. 1981 doğumluyum. 2008 yılı Temmuz girişliyim. 5500 prim günüm var. Ne zaman emekli olurum?
1: 7200 gün 58 yaş gerekiyor.
0: İsmail Hakkı Özdoğan, 1979 doğumluyum. 1995 Mayıs ayında girdim. 95 yılında 18 yaşından küçüktüm. 45 gün çalıştım. Bu 45 günlük prim toplam emeklilik günlerime dahil mi? Şu an toplam 5690 günüm var. 5750 gün gösteriyor E-Devlet. Bu 18 yaşından önceki 45 gün prim bir sorun olur mu?
1: Sorun olmaz. Şöyle, yani size EYT'li yapmış zaten o 18 yaşından küçük 45 gün. Evet. Çıraklık ya da staj değilse sorun olmaz. Evet. EYT'li olmuşsunuz, 5750 günle emekli olacaksınız. Sadece 25 yıllık şart işte 18 yaşından sonra başlıyor. Önemli olan burada uzun vadeli sigorta kollarından çalışmak ve primin yatırılmış olması ve fiilen çalışıyor olmak. Bunlar da yapmışsınız, size de bir katkısı olmuş. 5750 günle yaş şartı olmadan emekli, evet, olacaksınız.
0: Devam ediyorum. Mücella Öz, 1979 doğumluyum. 2006 sigorta girişim var. 2016'da başlayan 2 yıl 2 ay Bağkur'um var. Sonrasında yine SGK'lı olarak çalışmaya devam ettim. Toplam 5259 prim günüm var. Bağkur ve SGK

0: durumumu nasıl etkiler?
1: Şimdi SSK çalışmaya devam etsin. Dolayısıyla 7000 günü tamamlasın. 58 yaşında emekli olur.
0: Mehmet Şirin Buğdaycı. 1 Ağustos 1999 girişliyim. 4340 günüm var. Ne zaman emekli olacağım? 1974 doğumluyum demiş.
1: 5975 günü tamamlarsa EYT'den emekli olur. Kıl payı EYT'li olmuş zaten.
0: Evet. Mehmet Gökhan Özerk. 1978 doğumluyum. 96 yılında 10 günlük sigorta girişim var. 2001 yılı Kasım ayında öğretmen olarak göreve başladım. Hizmet birleştirmesi yapmış bulunmaktayım. EYT'den yararlanabiliyor muyum ve ne zaman emekli olurum?
1: Evet, bu 2001 yıl Kasım ayındaki memuriyete göre hesaplama yapılıyor. 25 yıl 60 yaş ile emekli olursunuz.
0: İsmail Demirbilek. 1982 doğumluyum. 98-99 stajım var. 27 Aralık 99 girişim var. 9000 günüm var. Ne zaman emekli olurum?
1: 60 yaşında. Yani 7000 günü zaten tamamlamış. 99 Aralık'ı girişine göre de 7000 gün 60 yaş şartı var. Prim tamam, 60 yaşın tamamlayacak.
0: Evet. Devam ediyorum. Veysi Bey, sigorta girişim 2008, sonrası 1 Ocak 2010, askerliğim ise 27 Eylül 2010. 4800 prim günü tamamlamama 190 gün var. 8 yıldır aynı yerde çalışıyorum. 4800'den yararlanıp çıkışımı versem tazminatımı kesintisiz alabilir miyim?
1: Hayır, tabii ki burada kısmi emeklilik için 5400 gün gerekiyor. 5400 günü tamamladığınızda SGK'dan bir yazı alıp o 8 yıllık tazminatınızı alıp ayrılabilirsiniz.
0: Ergun Ersoy. 1970 doğumluyum. 1988 SGK girişim var. 4100 günüm var. 5450 günle emekli olabiliyorum. Geriye doğru borçlanabilir miyim askerlik hariç?
1: Hayır, tabii ki. Yani o boşlukları doldurayım, toplu para ödeyeyim, bu imkan yok.
0: Evet.
1: Askerlik, doğum borçlanması, yurt dışı borçlanması gibi yasal imkanlar var. Onun dışında ben çalışmadığım dönemi çalışmış gibi göstereyim, bu bir hile olur. Evet.
0: Devam ediyorum. Ufuk Çetinkaya. 7 Mayıs 1986 doğumluyum. 27 Eylül 2002 girişim var ve 7980 günüm var. Ne zaman emekli olurum?
1: 2002 girişine göre 7000 güne ihtiyacı var. Onu tamamlamış ama yaşı henüz erken. 60 yaşında, yani 2046'da emekli olacak arkadaşımız.
0: Şenay Özbek. 18 Ağustos 1975 doğumluyum. Yaşım 51. Sigorta girişim 1 Nisan 2004. 7334 prim günüm var. 58 yaşımı beklemek zorunda mıyım? Sigortalı çalışmak zorunda mıyım?
1: 58 yaşını beklemek zorundasınız ama artık çalışmak zorunda değilsiniz. 7000 günü tamamlamışsınız. Eğer ihtiyacınız yoksa çalışmayabilirsiniz. 7000 gün yetecek. Sizin 7334 gününüz var.
0: Evet. Başaran Kılınç. Annemin sigorta girişi 2001, doğum yılı 1950, 4500 SSK günü var. Ne zaman emekli olur?
1: Bu yıl 2001'in hangi yılında ilk sigorta olmuşsa,
0: evet,
1: 4500 günü tamamlamış. 25 yılda bu yıl tamamlanacak. Zaten 58 yaş tamamlanmış. Emekli olabilir. Tabi Bağkur değilse.
0: Evet. Ferhat Polat. 1978 doğumluyum. 30 Eylül 1999 tarihinden beri kadrolu öğretmen olarak çalışıyorum. Ben ne zaman emekli olabilirim? Eşim için soruyorum. 1975 doğumlu. 4425 gün primi var. 3600 üzerinden 58 yaş, 5825 üzerinden 56 yaş dediler.
1: Şimdi şöyle, kendisi için söyleyeyim, memuriyetten 25 yıl 60 yaş gerekiyor. Eşi için ne zaman işe başladı, o önemli, onu yazmamış. Eğer 8 Eylül 99 öncesi ise 3600 günle 58 yaşında. Tam emeklilikte de EYT olduğu için yaş şartı yok. Yani 5825 günde 56 yaş diye bir şart yok. Ama 8 Eylül 99'da sonra ise eşinin işe girişi, o zaman da 7000 gün 58 yaş gerekiyor.
0: Evet. Erol Işık. 1976 doğumluyum. 1995 sigorta girişim var. 9700 günüm var. EYT'den emekliliği hallettim ama olmadım. Emekli olursam 37.000 lira maaş bağlanıyor. 550 gün askerlik yatırsam bu ücret daha fazla olur mu bağlama oranına göre?
1: Olmaz. Az önce bir hesap yaptık. Yani tavandan yatırsam 1 milyon 700 bin lira.
0: Evet.
1: Tavandan yatırmasan da bir faydası yok. Dolayısıyla yatırdığınız paraya değmez. Şu anda siz emekli olmayarak zaten her ay, yani sizin hesabınıza göre 37 bin lira zaten kaybediyorsunuz. Dolayısıyla bunu niye kaybediyorsunuz, evet, onu bilemiyorum. Emekli olun. Eğer çalışıyorsanız da emekli olarak çalışmaya devam edebilirsiniz. Dolayısıyla emekliliğiniz gelmiş. 550 gün fazladan para yatırmaya gerek yok.
0: Serap Öztürk, 1984 doğumluyum. 2001 SGK girişim var. 3885 günüm var. Ne zaman emekli olabilirim?
1: 2001 girişine göre 7000 gün 58 yaş gerekiyor. Ya da 4500 gün 25 yıl, ki 25 yılda olmuş, yine 58 yaş gerekiyor.
0: Devam ediyorum. 1977 doğumlu kadın. Hizmete başlama tarihim 10 Mayıs 2002. Prim günüm 3722. Ne zaman emekli olurum? Ne kadar prim daha tamamlamam gerekiyor? İki çocuğum var.
1: 7000 günü tamamlamanız gerekiyor. Dolayısıyla 58 yaşı da bekleyeceksiniz. Bağkursa bu. Yani o zaman 9000 gün gerekiyor. Eğer SSK'lıysanız bence doğum borçlanması yaparak 4500 günü tamamlayın. 2027'de 25 yılınız tamamlanır. Eğer çalışma imkanı yoksa 58 yaşında da emekli olursunuz.
0: Nuray Albayrak, 2011 sigorta girişliyim. 1970 doğumluyum. Ödemem bitti. Ne zaman emekli olurum?
1: Hangi ödemeniz bitti onu bilmiyorum. Ne ödemesi bitti onu da bilmiyorum. Eğer Bağkurluysanız burada en az 5400 gün ve 61-62 yaş gerekiyor. SSK'lıysanız yine 5400 gün 58 yaş gerekiyor. Hani ne ödemeniz bitti onu yazmamışsınız. Evet.
0: Hatice Sare, kocam vefat etti, aylığını alıyorum. Rahmetli babamın da aynı anda emekli maaşını alabilir miyim?
1: Hayır, tabii ki. Bu soruya benzer bir soruya da cevap vermiştim.
0: Evet.
1: Hem babadan hem eşten alınmıyor maalesef. Ya da hem kendi emekliliğiniz var, hem kendiniz çalışıyorsunuz, hem yetim maaşı yine alınmıyor maalesef.
0: Hakan Kılınçlı, 2005 sigorta girişim, 6131 sigorta primim var. Ne zaman emekli olur?
1: 7000 gün 60 yaş gerekiyor. Bir 900 gün daha çalışacaksınız ve 60 yaşını bekleyeceksiniz. Ya da 60 yaşındaysanız da bir 900 güne ihtiyacınız var.
0: Recep Sayar'la devam ediyorum. 25 Temmuz 2002 girişliyim. 1981 doğumluyum. 8630 gün primim var. Ne zaman emekli olurum?
1: Priminiz tamamlanmış. Burada da yaş şartı da olacak. Yaş şartı da 60. Dolayısıyla 60 yaşında emekli olacak. 2041.
0: Ali Çırak, 2001 SSK girişim var. Askerlik borcumu ödesem ne zaman emekli olabilirim? 6700 günüm var.
1: 300 gün daha ihtiyacınız var. Eğer çalışmıyorsanız askerlik ödeyin. Çalışıyorsanız zaten 7000 günü tamamlayın, 60 yaşını bekleyin. Ama askerlik 2001'den önceyse ve 2001'in ilk 4 ayında işe girmişseniz, o zaman askerlik sizi EYT'li yapabilir, evet, ve emekli olursunuz. Öyle mi bilmiyoruz tabii.
0: Devam ediyorum. Menşure Cora, 1975 doğumluyum. 99'da Bağkur girişimi oldu. Ödeme yapılmadığı için 2000 yılı gözüküyor. 2004 yılında sigorta girişimi oldu. 5525 günüm var. Ne zaman emekli olurum?
1: Çalışmaya devam edin SSK'dan. 7000 günü tamamlayın ve 58 yaşında emekli olursunuz.
0: Ali Kafteren, 20 Temmuz 1970 doğumluyum. 16 Aralık 95 işe girişliyim. 3914 ödenmiş prim günüm var. Ne zaman emekli olur?
1: Prim eksik. EYT'li olmuş ama arkadaşımız. Tabii primin 5825 gün olması lazım. Önce primi 5825 gün yapın. Zaten yaş şartı yok, emekli olursunuz. Yok ben artık çalışamıyorum, bu primle emekli olayım diyorsanız da 60 yaşını bekleyeceksiniz. Evet.
0: Hazret Yiğiter, 1977 doğumluyum. 2002 yılında yedek subay olarak ilk defa emekli sandığına girişim yapıldı ve devam eden süreçte şu anda SGK'lı olarak çalışıyorum. Yaklaşık 8500 prim günüm var. Kademeli emeklilik çıkarsa faydalanabilir miyim?
1: Şimdi 2002 yılındaki o yedek subaylık, evet, sigorta 4C'li olmuş. Sonradan SSK'lı çalıştığı için bundan sonra SSK'lı olarak emekli olacak. Dolayısıyla şartları da 7000 gün ve 60 yaş, primini tamamlamış, 60 yaşını bekleyeceksiniz. Kademeli çıkarsa gibi bir hani böyle bir varsayım üzerinden de cevap vermeyelim.
0: Özgür Durak, 1980 doğumluyum.

0: 7 Kasım 2000 sigorta girişliyim. 8900 gün primim var. SSK'lıyım. 2003 Kasım ayında askere gittim ve 15 ay yaptım. Geriye dönük ödeme yaparak EYT'den emekli olabilir miyim?
1: Şöyle, yani eğer askerlik 2000'den önce olsaydı çok kolay olacak.
0: Evet.
1: 2003 yani 12 ay kurtardım. Askerlik, 13 ay askerlik borçlanıp EYT'li olacaktınız ama askerlik 2003'te. Dolayısıyla borçlanırsanız hiçbir işe yaramaz. Boşuna para ödemiş olursunuz. Prim tamam. 60 yaşını bekleyip emekli olacaksınız.
0: Nisanur Enç, 1982 doğumlu, sigorta girişi 1 Ocak 1998, prim sayısı 2000 gün 3600'den, ne zaman emekli olabilir? İki kızı var, EYT'li. Yaşı beklemeden emekli olabiliyor mu annem diye sormuş.
1: Olabiliyor ama 5975 güne ihtiyacı var. Yani bir işte 3975 gün daha çalışması lazım. Çok az primi var annenizin. 3600 de yok. 2000 var. Bir, evet. 1600 gün daha prim ödemesi lazım, çalışması lazım ve bunun üstüne de 58 yaşını beklemesi lazım. Yok ben yaş beklemeden emekli olayım derse 5975 gün lazım. Yani burada bir emeklilik şu anda çok görünmüyor.
0: Bir soru daha soracağım Mehmet. Lütfen. Güven, Eylül 1977 doğumluyum ve 26 Eylül 1995 Bağkur girişim var. 7571 Bağkur günüm, 895 SSK günüm var. Toplam 8460 günüm var ve 49 yaşındayım. 2019 Mart ayında SGK'mı kapatıp İngiltere'ye yerleştim ve burada iş yerim var. Yurt dışı borçlanmasıyla EYT'den emekli olabilir miyim?
1: Olabilirsiniz. Hani böyle 500 güne yakın, 440 gün, 540 güne ihtiyacı var. Bu 540 günü yurt dışı borçlanmasıyla tamamlayın. 9000 günü tamamlayın. EYT'den emekli olursunuz.
0: Evet, bu da son sorumuzdu. Faruk Bey, çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Sayın seyirciler, bize sorunu noktalandırıyoruz. Görüşünceye dek hoşça kalın.

İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 18 derece. Kocaeli 26, Sakarya 27, Bursa 25, Balıkesir 28 derece. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 16 derece. Konya ve Nevşehir 29, Kayseri 31, Sivas 32 derece. İzmir güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 19 derece. Denizli, Muğla ve Manisa 31, Aydın 33 derece. Antalya güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 24 derece. Mersin ve Hatay 31, Adana ve Kahramanmaraş 33 derece. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 20 derece. Bolu 21, Karabük 22, Rize ve Samsun 27 derece. Erzurum yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 10 derece. Malatya 35, Erzincan 32, Van 26, Ardahan 25 derece. Gaziantep parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 19 derece. Mardin 32, Şanlıurfa 36, Siirt 34, Diyarbakır 35 derece.

0: Disponibilite. Merkez Bankası'nın bankaların kabul ettiği mevduata karşılık kasalarında tutulmasını zorunlu kıldığı parasal karşılıklardır. Ankes zorunlu olmadığı halde disponibilite zorunludur.
1: Baba, şu bir maçta versene ya.
2: Baba Mati'ye hoş geldiniz. Paranız hazırlanıyor.
1: Baba, ATM taktiği yapmak ne ya? Böyle harçlık mı verilir?
3: O zaman gerçekten havalı bir şey görmek ister misin?
2: Biz de

0: İştahaçlık böyle verilir.
1: Enkart genç mi? Hem de benim adıma.
2: Baba sen bir tanesin.
3: En havalı anne babalar harçlık işini Enpara Bank'la çözüyor. Belirleyeceğiniz harcama limitleriyle çocuğunuz güvenle parasını yönetmeyi öğrenirken işlem takip özelliğiyle de sizin içiniz rahat ediyor. Hemen Enparalı olun, çocuğunuz için anında bir Enkart genç oluşturun.
4: Enkart.

0: herkesin gözü onda. Yeni iPhone 18 Pro şimdi Hepsi Bro'da. Hem de pil ömründe dev bir gelişmeyle. Hepsi Bro'da'ya gel, yeni iPhone 18 Pro öz siparişini ver, eski telefonunu kapında yenile.
1: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime.
2: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com

0: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
1: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
2: 50 bin düş.
1: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
3: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
4: Arabam.com'a değerinde drink sat.
5: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
6: Kazancım net, sigortam net.
7: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
1: Kaplumbağam düştü.
2: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
1: Elimden düştü.
0: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
2: Ne olur artık affet beni Meliha.
0: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu

0: misafiri ciğerim?
1: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Eryiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem A-Para izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de A-Para'da.

Mutlu akşamlar sayın seyirciler, saatlerimiz 18'i gösteriyor. Z raporuyla karşınızdayız. Hemen günün öne çıkan gelişmeleriyle bültenimize başlıyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk ay görevi kapsamında geliştirilen ay uzay aracı projesinde gelinen son durumu kamuoyuyla paylaştı. Bakan Kacır, üretim, montaj ve entegrasyon faaliyetleri tamamlanan uzay aracının testlerin gerçekleştirilmesi için TUSAŞ'a gönderileceğini belirtti. Kacır, testlerin tamamlanmasının ardından aracın Kennedy Uzay Merkezi'ne gönderileceğini belirterek, uzay aracını 2027'nin ilk aylarında uzaya göndermeyi planladıklarını söyledi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin son 10 yılda enerji alanında önemli bir dönüşüm gerçekleştirdiğini belirterek güneş ve rüzgar enerjisindeki büyümeye dikkat çekti. Bayraktar yaptığı açıklamada, Türkiye'nin güneş enerjisinin elektrik üretimindeki payını son 10 yılda 28 kat artırarak %11,6'ya yükselttiğini, rüzgar enerjisinin payının ise %12,1'e ulaştığını bildirdi. Petrol fiyatları, Orta Doğu'da artan gerilim ve küresel arz güvenliğine ilişkin endişelerin etkisiyle haftanın ilk işlem gününde yükselişe geçti ve 110 dolara yaklaştı. Petroldeki sert sıçramanın enflasyon kaygılarını körüklemesi ve ABD Merkez Bankası'nın bu hafta faiz artırımına gidebileceği ihtimalin kuvvetlenmesi altın fiyatlarında düşüşe yol açtı. ABD'de beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verileri ve petrol fiyatlarının 110 dolara yaklaşması Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentileri değiştirdi. Goldman Sachs, daha önce sabit kalmasını beklediği politika faizi için tahminini revize ederek bu hafta 25 baz puanlık artış öngördü. JP Morgan, yıl sonuna kadar 2 faiz artırımı beklediğini açıklarken HSBC ise Fed'in bu ay ve Aralık ayında faiz oranlarını 25'er bas puan artırmasını bekliyor. Piyasaların gözü Fed'in çarşamba günü açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Hem yurt içi hem de küresel ekonomi gündeminde öne çıkan başlıkları aktardık. Sayın seyirciler, şimdi yurt içi verilerle devam ediyoruz. Hemen bakalım BIST endeksindeki son duruma. 14.000'in üzerindeki seyrini sürdürüyor. BIST endeksi 14.223 seviyesinde. %1,5'in üzerinde düşüş olduğunu görüyoruz. Sabah saatlerinde açılışta gün içerisinde gördüğü en yüksek seviyeleri aslında görmüştü. 14.348 seviyesi ve 14.223 hali hazırda bulunduğu seviye BIST endeksi kapanışa doğru. Sektörlerdeki son duruma bakalım. Genel anlamda düşüş olduğunu görüyoruz. Bankacılıkta %1'e yakın düşüş var. 16.886. Bir sinayi %1'lik düşüş var yine. Turizmde de yine %1'e yakın düşüş var. Teknolojide %5'lik bir düşüş olduğunu görüyoruz. Gayrimenkul 6.318, %1'in üzerinde düşüş var. Biz sporda da %2'lik bir düşüş olduğunu görüyoruz. Devam edelim. Sigortacılığa bakalım. Sigortacılık, bir sigorta 73.324 yatay negatif, kimya yatay pozitif, inşaat %3'e yakın düşüş var. Bilişimde yine %5'lik bir düşüş olduğunu görüyoruz. Madencilik %3'lük bir kayıp var. Gıdada da %1'in üzerinde düşüş var. Şimdi gün içerisinde en çok artan ve azalanlarla devam ediyoruz. Borsa İstanbul'da en çok artanlara bakalım. Sasa Polyester, Mia Teknoloji, Grain Türk Holding, Rel Yatırım Holding, Vestel gün içerisinde en çok artanlar bu şekildeydi. Azalanlara da bakalım. Katılım Evim, Tasarruf Finansman, Pacific Üniversite Lojistik, Odin Solutions, Pasifik Teknoloji ve Batı Söke Çimento gün içerisinde en çok azalanlar da bu şekildeydi. Gün içerisinde öne çıkan gelişmeleri aktardık. BIST'e baktık. Sektörlerdeki genel duruma baktık. En çok artan ve azalan hisselere baktık. Şimdi canlı yayın konuğumla devam ediyorum. Yurt içi piyasaları konuşacağız. Kendisiyle Info Yatırım'dan Tunç Safa Altunsaray.

0: bizimle birlikte. Efendim hoş geldiniz.
1: Merhaba Ahmet Bey, iyi haftalar, iyi günler dilerim.
0: Teşekkür ederiz. Öncelikle şunla başlamak isterim. SPK'nın fiili dolaşım oranlarına ilişkin düzenlemesinin ardından bugün 247 şirkette halka açıklık oranı geriledi. Nasıl değerlendirmek gerekir? Borsada likidite ve fiyatlama açısından nasıl bir etki oluşturdu?
1: Tabii ki aslına baktığımızda burada 247 şirketin gelemesi, fiili dolaşım oranlarının değişmesi ilerleyen zamanlarda, ilerleyen günlerde buradaki fiili dolaşım kurallarına göre yeni işlemleri yapılmasına veya bir baskın oluşmasına sebebiyet verebilir gibi duruyor. Fakat bu yapılan düzenlemeleri veya bu yapılan çerçeveleri incelediğimiz zaman da biliyorsunuz MSCI Endeks'in uyarıları çerçevesinde bu yeni son tebliğ, yeni regülasyonla yeni düzenleme yapıldığını gördük. İlk etapta burada piyasanın birazcık da alışma süresi zaman alacaktır. Pozisyonlar ayarlanması birazcık da zaman alacaktır ki burada birazcık da baskı görme ihtimaliniz ben olduğunu düşünen noktadayım. Ama günün sonunda şeffaflık açısından olsun, MSCI Endeks'in uyarıları açısından olsun, ben bu tarz gelişmeyi olumlu yorumluyorum. Yani olumlu tarafta olan taraftayım diyebilirim. Fakat burada bizim dikkat etmemiz gereken nokta bu süreçleri, alışma süreci olacaktır. Bu genel fiili dolaşım oranlarına göre yeni güncellemeler veya yeni ayarlamalar olacağını söylemek daha doğru olacaktır portföyler anlamında. Bu da birazcık da bu hisse özene tabii ki bir baskıya yol açabilir ama şeffaflık anlamında olsun veya MSCI Endeks uyarısı olsun olumlu olan bir çalışma veya bir düzenleme olarak olduğunu söylemek doğru olacaktır.
0: Bankacılıkla devam edelim. Geçtiğimiz hafta bankacılık endeksi 17 bin üzerine görmüştü. Şu an aslında sınırda, yani daha doğrusu 17 bine yakın, 16.800'ün üzerine, 16.900'e yakın seviyelerde seyrediyor. Faiz kararı sonrası bankacılık endeksi nasıl bir tepki verdi? Bu hafta bankacılık endeksinde, bankacılık hisselerinde nasıl bir seyir takip edeceğiz?
1: Aslında bugünkü X-Bank tarafındaki fiyatlara baktığımız zaman da özel bankacılık tarafının birazcık daha endekse ve piyasaya göre güçlü durduğunu, kayıpların çok sınırlı kaldığını söylemek daha doğru olacaktır. Kamu bankaları tarafında birazcık satış gördük. Özellikle burada bizim dikkat etmemiz gereken nokta petrol fiyatları olacaktır. Çünkü Merkez Bankası son toplantıda faizleri sabit bıraktı. Fakat ana eğilim tarafındaki gerileme gösterdiler ve bundan bahsettiler. Bununla beraber iş talepteki zayıflıkla dezenflasyon sürecine, katkı sağlayabilir gibi gözüküyor. Bütün bunları birleştirdiğimiz zaman enerji maliyetlerinde bir artış karşımıza gelmediği takdirde bu da birazcık da dezenflasyon sürecimizin hızlandığını, faiz indirimi açısından Merkez Bankası elini rahatlamasına sebep verecektir. X Bank bunu geçen hafta birazcık daha fiyatladı. Cuma günü fiyatladığını söylemek doğru olacak. Ha, bugün birazcık da hafta sonu yaşanan gelişmeler petrol fiyatının ciddi bir anlamda yukarı gitmesi de hem X Bank tarafında hem endeksin baskın unsur olarak ön plana çıktı. Bundan sonraki süreçte bizim dikkat edeceğimiz nokta Merkez Bankası'nın vereceği karar olacaktır. Merkez Bankası'nın vereceği kararda enflasyon tarafındaki fiyatlamalara ve petrol tarafındaki enerji maliyetine bağlı olarak ben değişeceğini düşünen noktayım. Şu an temkin gitmeye devam edecekler. Fakat burada bizi faiz indirim döngüsü karşımıza gelir. Ya da faiz indirime tekrar başladığımızı görürsek bu da tabii ki X Bank anlamındaki şirketler özelinde veya sektör özelinde bir olumlu fiyatlamayı, bir olumlu yukarı hareketlenmeyi görmemize sebebiyet verecektir. Sizin de bahsettiğiniz gibi 17.000 seviyesi çok önemli. 17.000 seviyesi yukarı yönde kırılması X Bank tarafında 18.000 önlü açacakken 16.200 seviyesi aşağı yönde kırılması biraz da enflasyon tarafında beklentileri değiştiğini, petrol fiyatları ciddi bir şey yukarı gittiğini veya petrol fiyatları enflasyonu baskılama riskini ön plana çıkaracak unsurlar olacaktır. Özetlemek gerekirse burada biraz X Bank tarafındaki fiyatlama, hatta Borsa İstanbul tarafındaki fiyatlama petrol fiyatlarına bağlı olacak. Petrol fiyatlarındaki yukarı yönde gidişin devam etmesi demek bir enflasyon baskısı demektir. Bir büyüme de azalım demektir. Bu da Merkez Bankaların temkinli durmasına ve faiz indirimi planlayan Merkez Bankaların bir süre ötelemesine sebebiyet verebildiği hepsini toparlamış oluyor.
0: Peki, kapanışa bir dakika var. Sınai ile ilgili de bir değerlendirme almak isterim. 20 bin önemli tabii bir sınai endeksi için. Geçen hafta faiz kararı sonrası 20 bin altına gerilemişti. Biz sınaide nasıl bir seyir takip edeceğiz? Kısaca bir değerlendirme alayım sonra kapanışa gideceğiz.
1: Sınai tarafındaki birazcık da talebe olan ilgili PMI rakamlara bağlı olurken faiz indirimine de bağlı olacağını söylemek çok doğru olacaktır. Çünkü özellikle faizin de görülmesi sanayi tarafındaki finansman giderleri azalması bilançonun toparlanmasına yol açacakken faizlerin daha yüksek kalması ve sıkılaşma koşulunun devrede olması ise bir sinyal tarafında birazcık da baskılıcı unsur ön plana çıkabilir. Ama günün sonunda son 3 aydır artan bir PMI rakamından bahsediyoruz. Hala 50 eşik değerinin altında. Fakat bu PMI tarafındaki toparlanma gelecek aylardan sarkarsa bu da sanayi tarafında birazcık da olumlu etkileyebilir diye ben düşünüyorum.

0: Begon.
1: Evet, Borsa İstanbul'da BIST endeksi günü tamamladı. Haftanın ilk işlem gününü artık geride bıraktık. 14.235 seviyesinde %1,6'lık bir geri çekilme olduğunu görüyoruz Borsa İstanbul'da BIST endeksinde. Değerlendirme alacağız hemen. Tunç Bey, nasıl değerlendirmek gerekir? %1,5'un üzerinde aslında düşüş olduğunu görüyoruz. Ancak 14.000 üzerinde kalmaya da devam ediyor BIST endeksi. Bir süredir de aslında 14.000'in üzerinde. 14.000'in üzerinde uzun vadede kalması nasıl bir mesaj veriyor? Bu yıl içerisinde Mayıs ayında gördüğü 15.200'lü seviyeleri tekrar görebilir mi BIST endeksi?
2: Bugünkü Borsa İstanbul tarafındaki harekete baktığımız zaman genele yayılan bir satışın olduğunu söylemek doğru olacak. Bununla beraber bu genele yayılan satışın en büyük sebeplerinden bir tanesi Orta Doğu'da yaşanan yeni gelişmeler, yeni çatışma ortamları ve Doğu Batı hattının, boru hattının zarar görmesi olarak söylemek doğru olacaktır. Bu da petrol fiyatını yukarı götürdü. Bu da biraz da küresel piyasa tarafındaki baskı oluşmasına sebep verdi. Fakat dediğiniz gibi 14.000 seviyesinin üzerinde kalması endeks tarafının en olumlu yanlarından bir tanesi. Biz 14.000 seviyesinin üzerinde kaldığımız sürece bizim için kritik olan nokta endeks tarafında yukarı yönlü hareketlenmenin olabilmesi için yeni hikayelerin devreye girmesi önemli olacak. Yani 15.200 için. Bu yeni hikayeler neler olabilir diye soracak olursak da özellikle CDS'lerin düşmesi, rezervlerin güçlenmesi, petrol fiyatlarının geri çekilmesi durumlar bizim 14.000 seviyesine yukarı yönde daha fazla hızlı bir şekilde geçmemiz, daha fazla uzaklaşmamız bu 15.200 hattını ön plana çıkaracak. Ama bu hafta içerisinde biliyorsunuz hem FED toplantısı var, hem Japonya Merkez Bankası borcun toplantısı faiz kararını karşılayacağız. Şu an şimdi piyasalara baktığımız zaman FED'den %90 oranında bir faiz artışı bekleniyor. Borç tarafında faiz artışları da kesin gözüyle bakılıyor. Özellikle bu iki merkez bankasının, küresel merkez bankası faiz artışı yapması demek birazcık daha piyasadaki riskten kaçınma duygusunun veya ihtiyacın artma ihtimalini gündeme getirecekti. Ama iç taraftaki dinamiklere baktığımız zaman da petrol fiyatları ilerleyen dönemler içinde belirleyici olacak. Önemli olan nokta teknik anlamda 14.000 üzerinde kalmamız. 14.000 üzerinde kaldığımız sürece Borsa İstanbul tarafı güçlenmek istediğini bize mesajını vereceğini ben düşünüyorum. Eğer ki MSCI tarafından da ilerleyen günlerde olumlu bir haber akışı veya olumlu bir haberler karşımıza gelirse bu da biz 30 önden de Borsa İstanbul tarafında olumlu etkilenmesine sebebiyet verebilir diye bütün hikayeyi ve çerçeveyi belirlemiş olalım.
1: Şimdi tabii petrol fiyatları yükselişini sürdürüyor uzun bir süredir daha doğrusu. Bu anlamda enerji hisselerinde nasıl bir görünüm var?
2: Petrol fiyatlarından özellikle enerji anlamda işte ürün marjları petrol fiyatlarına bağlı olan veya sattığı ürünler petrol fiyatlarına bağlı olan şirketlerin birazcık daha pozitif ayrıştığını görüyoruz ki bu pozitif ayrışma birazcık daha devam edecektir. Fakat burada kritik olan nokta bu tarz petrol fiyatının arttığı dönemlerde de özellikle yenilenebilir enerji tarafına olan talebin arttığını biz gözlemliyoruz. Biraz istatistik olarak da bunlar bizim karşımıza gelmişti. Bu yüzden de ilerleyen dönemlerde birazcık daha petrol fiyatının yüksek kalması yenilenebilir enerji firmalarının ön plana çıkarabilecekken petrol fiyatlarından dolaylı veya doğrudan olumsuz etkilenebilecek şirketler tarafından bir maliyet baskısına ulaşacaktır. Fakat petrol satan veya ürün marjı petrole bağlı olan şirketler tarafına baktığımız zaman da burada bilançoları daha iyi bilanço getirme ihtimalinin gündeme gelmesine sebebiyet verecektir. Petrol fiyatları bu üç ana başlıkla değerlendirebiliriz.
1: Peki Tunç Bey, çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için.
2: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
1: Sağ ol. Borsada sosyal medya üzerinden yatırımcıları yanılttığı öne sürülen paylaşımlara yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
3: Borsada sosyal medya hesapları üzerinden yatırımcıları yanılttığı öne sürülen paylaşımlar mercek altına alındı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını veya yatırımcıların kararlarını etkilemeye yönelik yanıltıcı içerik paylaştığı değerlendirilen şüpheliler hakkında işlem başlatıldı. Soruşturma kapsamında 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
4: Temiz bir piyasa istiyoruz. Elbette burada

0: piyasanın işleyiş mekanizmasını, fiyat keşfini bozan her türlü iç ya da dış faktör ne varsa bunların kontrol edilmesi ve burada yatırım kararlarını olumsuz yönde ya da yanlış yönde etkileyebilecek her türlü davranışın önüne geçilmesi çok büyük önem arz ediyor.
1: Sosyal medyada borsa ve sermaye piyasası araçları ile ilgili paylaşım yapan 11 hesabın sahibinin kimliğinin belirlenmesi için de çalışma başlatıldı. İncelemenin odağında yatırımcıların kararlarını etkilemeye yönelik yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi ve içeriklerin paylaşılması bulunuyor. Şüphelilerin sosyal medya paylaşımlarıyla bu paylaşımların sermaye piyasası araçlarının fiyatları ve yatırımcı davranışları üzerindeki olası etkileri araştırılıyor.
2: Şimdi şirket haberleriyle devam ediyoruz.
1: Şekerbank, Ahilik Haftası'nda esnafın finansman ihtiyaçlarına ilişkin yeni kampanyasını duyurdu. Kampanya kapsamında esnaf müşteriler Şeker Mobil'den 4 adımda hızlıca 1 milyon 250 bin liraya kadar kredi imkanından yararlanırken, daha yüksek tutarlı finansman ihtiyaçlarını ise şubelerden 3 ay ödemesiz dönem ve 48 aya varan vade seçenekleriyle karşılayabiliyor. Pusula Finans Holding'de İktisat Katılım Bankası, Katılım Evim, Bir Evim Tasarruf Finansmanı'nda olduğu Pusula Grubu Finansal Şirketleri'nin Tera Grubu'na devrine ilişkin temel ticari ve finansal şartlar konusunda anlaşmaya varılarak resmi izin ve onay sürecine geçildi. Eş zamanlı olarak Pusula Holding ve hissedarı olduğu Katılım Evim'in yönetimi de değişti. Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen bu şirketlerin de yönetim kurulu başkanlığını üstlendi. Türkiye Sigorta, Türk basketbolunu desteklemeye devam ediyor. Şirket, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen FIBA Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda desteğini sürdürdüğü A Kadın Milli Basketbol Takımı'nın Avustralya ve Porto Rico ile oynadığı karşılaşmalarda millilerin heyecanına ortak oldu. Yalnızca sigorta sektöründeki faaliyetlerle değil, ekonomik ve toplumsal değer üretme hedefiyle de hareket ettiklerini belirten Türkiye Sigorta Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Direktörü Selda Çamlıbel Özkoyuncu, şirketin spora verdiği desteğin uzun soluklu bir yaklaşımın parçası olduğunu söyledi. Türkiye Sigorta olarak hedefimiz sporu yalnızca destekleyen değil, sporun gelişimine katkı sunan, spor gelişiminin içinde yer alan ve güvence yaklaşımını sporun değerleriyle buluşturan bir marka olmak dedi. Rönesans Holding ve Total Energies ortaklığında faaliyet gösteren Rönesans Enerji, sürdürülebilir büyüme stratejisi doğrultusunda yenilenebilir enerji yatırımlarını desteklemek amacıyla dünyanın önde gelen finans kuruluşlarından ICBC ile 40 milyon ABD doları tutarında yeni bir finansman anlaşmasına imza attı. Sağlanan finansman şirketin devam eden ve planlanan yenilenebilir enerji yatırımlarına kaynak sağlarken uzun vadeli büyüme hedeflerine ulaşılmasına da katkıda bulunacak.
2: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2026 yılı kırsal kalkınma yatırım programı kapsamında toplam 12,5 milyar liralık hibe desteği sağlayacaklarını duyurdu. İşte detaylar.
3: Eylül ayından itibaren tarımsal üretim planlamasını hayata geçirmekle ilgili hedefimiz var.
4: O hedef gerçekleşti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kırsal kalkınmaya 12,5 milyar liralık hibe desteği verileceğini duyurdu. Program kapsamında 3180 projeye 11,3 milyar lira hibe desteği sağlanacak. Bu hibelerde kırsalda 19,5 milyar liralık yatırım hayata geçirilecek. Desteklerde en yüksek pay 2164 projeyle aile işletmelerine ayrıldı. 1751 kadın ve genç girişimci de destekten yararlandı. Bakan Yumaklı ayrıca tasarruflu tarımsal sulama sistemleri başvuruları kapsamında 2047 projeye 1,2 milyar lira hibe desteği sağlandığını belirtti.
2: Ticaret Bakanlığı'nca kırtasiye sektörüne yönelik yapılan denetimlerde 33.182 firma denetlendi. Denetimler sonucunda 182 milyon 559 bin lira idari yaptırım uygulandı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, denetimlerin yıl boyunca süreceğini ve tüketicilerin ekonomik menfaatlerinin korunacağını belirtti.
1: Kırtasiye denetimlerinde 33.182 firmaya 182,5 milyon lira ceza kesildi.
5: Var mı arkadaşlar etiketler?
1: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2026-2027 eğitim öğretim yılı başlamadan önce

0: Öğrencilerin ve velilerin güvenli ürünlere ulaşmasını sağlamak ve piyasa düzenini tesis etmek amacıyla kırtasiye sektörüne yönelik denetimleri yoğunlaştırdıklarını belirtti. Denetimlere ilişkin bilgi veren Bakan Bolat, Ağustos boyunca ve Eylül'ün ilk 10 gününde fiyat etiketiyle piyasa gözetimi ve denetim faaliyetleri kapsamında toplam 33.182 firma denetlendiğini, 5.952.000 ürün incelendiğini ve toplam 182.559.000 lira idari yaptırım uygulandığını açıkladı. Kırtasiye ürünlerinin fiyat etiketi, ürün güvenliği ve mevzuata uygunluk açısından denetimlerini titizlikle gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımızın sağlığını ve güvenliğini ilgilendiren ürünlerde hiçbir mevzuat ihlaline müsamaha göstermiyoruz. Denetimlerin yıl boyunca süreceğini belirten Bakan Bolat, öğrencilerin ve velilerin güvenli ürünlere ulaşmasını ve tüketicilerin ekonomik menfaatlerinin korunmasını sağlayacaklarını vurguladı.
1: Trafik sigortasında riskli ve hasarsız sürücüler arasındaki prim farkı 50 bin liraya dayandı. İstanbul'da en riskli sürücünün ödediği prim 58.214 liraya kadar çıkarken hasarsız ve en düşük risk grubundaki sürücünün primi 9.702 lira oldu.
0: Trafik sigortasında riskli ve hasarsız sürücüler arasındaki prim makası açılıyor. İstanbul'da en riskli sürücüyle en düşük riskli sürücünün ödediği prim arasındaki fark 50 bin liraya dayandı. En riskli grupta yer alan sürücünün primi 58.214 liraya kadar çıkıyor. Hasarsızlıkta en üst basamakta bulunan sürücü ise 9.702 lira ödüyor. İki basamak arasındaki fark tam 48.512 lira. Üstelik en riskli sürücünün ödediği prim en düşük risk grubundaki sürücünün priminin yaklaşık 6 katı. Hasar geçmişi trafik sigortasında ödenecek primi doğrudan belirliyor. Kaza yapan ve hasar dosyası oluşturan sürücüler daha yüksek risk basamaklarına çıkıyor. Hasarsız geçirilen her yılsa sürücüyü daha düşük prim ödenen basamaklara taşıyor. Böylece aynı şehirde aynı araç türü için trafik sigortası primi sürücünün hasar geçmişine göre on binlerce lira değişebiliyor. İstanbul'da Eylül tarifesiyle ortaya çıkan tablo, hasarsız sürücünün avantajını daha da belirgin hale getiriyor. Trafik sigortasında risk arttıkça ödenen prim de katlanıyor.
1: Türkiye'de değerli eşyaların güvenli şekilde saklanmasına yönelik yeni bir sistem hayata geçirildi. Safe My Box Yönetim Kurulu Başkanı Yesugay Aksakal yeni hizmetin detaylarını APARA'ya değerlendirdi. İzliyoruz.
2: Şimdi her hizmet ihtiyaçtan doğar. Dolayısıyla biz bunu gördük. Gördükten sonra dünyanın birkaç ülkesinde, şehrinde, Hong Kong, Avrupa'da, Almanya, Londra, İngiltere ve Amerika'da bu sektörü inceledik. İncelledikten sonra ülkemizde halen var olan bir kasa hizmetinin, bankalarda var olan kasa hizmetinin yurt dışında özel de olduğunu gördük ve bunu burada icra etmek için gerekli girişimlere bulunduk. Sağ olsun İçişleri Bakanlığımız, Emniyet Genel Müdürlüğümüz ve Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığımızın bünyesinde zaten hali hazırda var olan değerli eşya ve para nakli genelgesinde olduğu gibi biz de onların bize vermiş olduğu yetkiyle ilk defa özel bir değer muhafaza merkezini inşa ettik. Tabii bunu yaparken daha çok insanların esnek şekilde kullanmalarını, ihtiyacı olan herkesin kullanabileceği bir modelde hizmet türleri ve ihtiyaç şekilleri yarattık. Değerlendirmelerimizde de baktığımızda hali hazırda vatandaşların kullandığı bankalardaki özellikle kasaların veyahut da özel bazı bu işi yapmaya çalışan diğer sektörlerden farklı olarak biz muhafazası, güvenliği hem fiziksel hem dijital ve hizmet türü değişken bir yapı oluşturduk. Bizim oluşturduğumuz yapı dünyadaki

0: artık ayağa getiriyoruz kasaları ve bu bir kolaylık sağlanmış oluyor. İhtiyaç olarak da tabii kısa dönemli kiralamalar yapmak isteyenler, özellikle kısa seyahatler, tatile çıkanlar, kısa dönem kiralamak isteyenler için çok daha avantajlı bir sistem yaratmış olduk.
1: Şu an Maslak'ta faaliyet gösteriyorsunuz. İstanbul'un farklı ilçelerine ya da Türkiye'nin başka şehirlerine yayılma hedefiniz var mı?
0: Evet, planlamamız var. Fakat şimdilik biz bir tanıtma evresindeyiz. Hizmetimizi tanıtıp insanlara bunu anlatmaya başladıktan sonra büyüme modelimizi önce İstanbul merkezli aldık. Yaklaşık 9 veya 10 şube olarak icra edeceğiz. Paralelinde de belki o 9-10 şubeye yaklaşırken de daha büyük şehirlerde ticaretin daha fazla sirkülasyonu olan şehirlerde de Türkiye genelinde 20'ye yakın bir şubeleşme faaliyetinde bulunmayı düşünüyoruz. Ayrıca şu an Almanya'da Frankfurt'ta olan bir merkez, Frankfurt merkezinde olan bir şirketle de, özel bir şirketle de görüşmelerimiz devam ediyor, mailleşiyoruz. Yakın tarihte de bir işbirliği için onlarla görüşmemiz olacak. Yaklaşık 1 milyon dolarlık bir yatırımı geçtik ilk merkezimizde. Çünkü bunun sebebi hem fiziki güvenlik tesisimiz zırhlamayla, dijital güvenliğiyle, özel yazılımıyla, iklimlendirmesiyle, sensörleriyle, darbe sensörleriyle, kamera sistemiyle bir bütün. İnsanlar değerli eşyalarını şu anda vatandaşlarımız tabii ki bankalarla çalışıyorlar. Ama bankaların da tabii kendi potansiyelleri var, kendi yoğunlukları var, kendi şeyleri var. Hani biz bunun daha çok başka bir sektör olduğunu anlatıp, güvenlik sektörü. Yani biz burada işimiz muhafaza etmek. Herhangi bir mevduatla işimiz yok. Herhangi bir bankacılık konusunda bir işimiz yok. Bizim işimiz güvenlik. Hatta kasalarda ne olduğunu da bilmiyoruz. Biz üst düzey güvenlik sağlayan, değerli eşyaları muhafaza eden bir yapıya sahibiz.
2: Orta Doğu'da saldırıların ardı arkası kesilmiyor. Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları ve Yemen'deki ilerleyişi bölgedeki krizi derinleştiriyor. Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim ve petrol hatlarında yaşanan aksamalarsa küresel enerji arzına yönelik endişeleri artırıyor.
3: Orta Doğu'da tansiyon yükseliyor. Müzakerelerin, saldırıların, katliamların gölgesinde küresel piyasalar en sert sarsıntıları yaşıyor. Son olarak İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın Hamis Mushait bölgesindeki bir askeri hava üssünü onlarca füze ve insansız hava aracıyla hedef aldı. Husiler, uçak hangarları, radar sistemleri, pistler ve mühimmat depolarına vurulduğunu duyurdu. Saldırının son günlerde Yemen'e düzenlenen Suudi hava saldırılarına misilleme olduğu belirtildi. Husiler yalnızca Suudi Arabistan'a saldırmakla kalmadı. Yemen'de son günlerde hızlı bir ilerleme kaydetti. Tarihi liman kenti Muha dahil birçok bölgeye giren Husiler, Cuma günü Kızıldeniz'in girişindeki stratejik Perim Adası'nı da ele geçirdi. Çatışmalar nedeniyle binlerce Yemenli kıyı bölgelerinden iç kesimlere kaçmak zorunda kaldı. Suudi Arabistan'ın doğu ve batısını birbirine bağlayan petrol boru hattı da ayrı bir saldırının ardından devre dışı kaldı. Hattın Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması nedeniyle kritik bir alternatif güzergah olduğu belirtiliyor. Uzmanlar hattın birkaç gün içinde yeniden devreye alınmaması halinde küresel petrol arzının %4'e kadarının risk altına girebileceğini belirtiyor. İran ise Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş kurallarını ihlal ettiğini öne sürdüğü 77 geminin bulunduğu bir liste yayınladı. İran bu gemilere gelecekteki geçişlerde para cezası, alıkoyma veya el koyma gibi yaptırımlar uygulanabileceğini duyurdu. Bölgedeki şiddet sadece askeri dengeleri sarsmakta kalmadı. Enerji hatları da çatışmaların hedefi haline geldi. Ana petrol boru hatlarında yaşanan aksamalar küresel enerji arzına yönelik riskleri arttırdı. Piyasalardaki panik havasıyla birlikte ABD'de dizel fiyatları tüm

0: zamanların rekorunu kırdı. Beyaz Saray yönetimi ise Kasım seçimleri öncesinde büyük bir baskıyla karşı karşıya. Artan akaryakıt fiyatları ve tırmanan savaş riski Washington'ın hesaplarını zorlaştırıyor. ABD Başkanı Trump ise Suudi müttefiklerinin yardım çağrılarına rağmen çatışmalara doğrudan girmekten kaçınıyor. Husilerin Kızıldeniz'in girişindeki stratejik adaları ele geçirip ilerlemesi zaten ablukada olan enerji yollarını tamamen kilitleme riski taşıyor.
1: Benzin için biraz daha fazla para ödüyorsanız bunu İran'ın nükleer silaha sahip olmaması için yaptığınızı unutmayın.

0: Petroldeki sert yükseliş küresel merkez bankalarının faiz rotasını değiştiriyor. Enerji fiyatlarındaki artış enflasyonun yeniden hızlanacağı endişesini güçlendirirken merkez bankaları faiz indirimi yerine artık faiz artırımını konuşmaya başladı.
1: Petroldeki sert yükseliş dünya ekonomisinde dengeleri değiştiriyor. Enerji fiyatlarındaki artış enflasyonun yeniden hızlanacağı endişesini güçlendirirken merkez bankalarının önündeki faiz senaryosu da değişiyor. Brent petrolün 100 doların üzerinde seyretmesi, akaryakıt ve ulaşım maliyetlerinden üretime, lojistikten gıdaya kadar geniş bir alanda maliyet baskısını artırıyor. Petroldeki yükseliş özellikle enerji ithalatçısı ülkelerde enflasyonun yeniden hızlanabileceği endişesini güçlendiriyor ve bu tablo merkez bankalarının hesaplarını değiştiriyor.
2: Bu yıl içerisinde herkes faiz indirim beklentisi mevcut ama Brent petrolden dolayı ve Hürmüz'ün sürekli dalgalı bir performansından dolayı hep arka planda kaldı diyebiliriz. Artık hani merkez bankaları biraz daha finansal koşullarını daha sıkı bir noktada ilerleyeceklerini düşünüyorum 2027 sonuna kadar.
1: Avrupa Merkez Bankası enflasyon baskısının güçlenmesiyle 3 temel politika faizini 25'er bas puan artırdı. ECB yetkilileri enerji fiyatlarının yüksek kalması halinde daha fazla faiz artırımının gündeme gelebileceği mesajını veriyor. Gözler şimdi Fed'de. Amerika Birleşik Devletleri'nde Ağustos enflasyonu yıllık %3,4 arttı. Üretici fiyatlarındaki yıllık artış ise %5,4'e ulaştı. Petroldeki yükselişinde bu tablonun üzerine eklenmesiyle piyasalarda Fed'in faiz artıracağı beklentisi güçlendi. Eylül toplantısı için 25 bas puanlık faiz artışı ihtimali %90'a yaklaştı. Üstelik piyasa tek bir faiz artışı ile yetinilmesini beklemiyor. Yıl sonuna kadar ikinci bir faiz artışı ihtimali de gündemde. İngiltere'de de faiz indirimi beklentileri zayıflıyor.
3: Petrol fiyatlarında sertli keskin yükseliş hareketi devam ediyor. Temel dinamikler noktasında petrolü öyle aşağı doğru çekecek bir gelişme de yok. Fed'den bir faiz artırımı gelecektir.
1: İngiltere Merkez Bankası'nın Eylül'de faizi sabit tutması beklenirken petrol şokunun kalıcı olması halinde yıl sonuna doğru faiz artırımı ihtimali güçleniyor. Böylece küresel piyasalarda yeni bir dönem başlıyor. Daha önceki temel senaryo merkez bankalarının faiz indirimlerine devam etmesiydi. Şimdi ise senaryo değişti. Faizler ne zaman inecek değil, yüksek faizler ne kadar daha sürecek? Petrol 100-110 dolar bandında kalırsa faiz indirimleri ertelenebilir. Petrol 120 dolar ve üzerine çıkarsa enflasyon baskısının daha da güçlenmesi ve merkez bankalarının yeniden faiz artırması gündeme gelecek.
0: BT Portföy Yatırım Danışmanı Sinan Alican, Fed'in faiz artırımına gittiği ve petroldeki yukarı yönlü hareketlerin devam ettiği senaryoda yatırımcının portföy dağılımını nasıl planlaması gerektiğine dair değerlendirmelerde bulundu.
4: Tabii bu senaryoda açıkçası zaten mevcutta sıkı olan bir küresel taraf var. Daha da sıkı bir küresel tarafta hiç şüphesiz burada emtia tarafında daha aşağı yönlü sakin bir seyir beklenebilir ki zaten bunun ilk emarelerini de işte 4400'lerden tekrardan 4300'lü bandı dönen altın tarafında görmekteyiz. Endeksel yönüyle de baktığımızda özellikle buradaki son dönemdeki endeksteki hareketlerde evet hiç şüphesiz ABD'nin sıkı olması etki etmekte. Ancak hem küresel tarafa baktığımızda orada bir yapay zeka teması bulunmakta. Fiyatlamalar ağırlıklı olarak bu tema üzerinden ilerlemekte. İç tarafta ise açıkçası bizim kendi dinamiklerimizde de çok daha işte farklı hikayeler ön plana çıkmakta. Tabii burada portföy düzenlemesi yaparken yani burada hisse senedi tarafı bu böyle bir karar, böyle bir senaryo olursa belki burada biraz daha temkinli olmak gerekebilir. Ancak yani hikaye bazlı yani yatırım yaptığınız hisse senedinin kendi iç taraftaki hikayesine odaklanmak bence bu dönemde çok daha sağlıklı olacaktır. Ve son olarak da özellikle Bitcoin tarzında yatırım yapan yatırımcılar için de tabii bu anlattığımız senaryo daha baskılı bir seyire sebebiyet verebilir açıkçası.
0: ABD Başkanı Donald Trump, Fed'in para politikası toplantısına günler kala faizlerin düşürülmesi çağrısını yeniledi. Trump, hiçbir ülkenin ABD'den daha düşük faiz oranına sahip olmaması gerektiğini söyledi. Trump'ın gündeminde petrol de vardı. ABD Başkanı, Washington'ın İran'da kalabileceğini ve ülkenin petrol kaynaklarını kontrol edebileceğini söyledi.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan Fed'e faiz baskısı geldi. Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyadaki en düşük faiz oranına sahip ülke olması gerektiğini söyledi. Yüksek faizlerin Amerika Birleşik Devletleri ekonomisine zarar verdiğini savunan Trump, Fed'in faizleri düşürmesi gerektiği mesajını yineledi. Trump'ın hedefinde bu kez doğrudan Fed'in faiz politikası vardı. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası bu hafta para politikası toplantısını gerçekleştirecek. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyonun Ağustos'ta yıllık %3,4 olarak gerçekleşmesi Fed'in faiz politikasında elini zorlaştırıyor. Trump ise enflasyondan çok yüksek faizlerin Amerika Birleşik Devletleri ekonomisi üzerindeki maliyetine dikkat çekiyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın açıklamaları, Fed'in bağımsızlığı ve para politikasına yönelik siyasi baskı tartışmalarını da yeniden alevlendirdi. Trump'ın gündeminde petrol de vardı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, Washington'ın İran'da kalabileceğini ve İran'ın petrolünü kontrol edebileceğini söyledi. Trump bu yaklaşımı Venezuela'nın petrol rezervleriyle ilgili politikasıyla karşılaştırdı. İran'daki savaşın sona ermesi halinde Amerika Birleşik Devletleri'nde benzin fiyatlarının hızla düşeceğini savunan Trump, savaşın ara seçimlerden önce bitmesini beklediğini söyledi.
0: ABD'de gözler bu hafta yapılacak Fed toplantısına çevrilirken Beyaz Saray'dan faiz kararına ilişkin bir mesaj geldi. Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett, Fed Başkanı Kevin Warsh ve Fed'in alacağı kararı %100 destekleyeceklerini söyledi.
1: Beyaz Saray'dan Fed'e tam destek mesajı geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nde gözler bu hafta açıklanacak Fed faiz kararına çevrildi. Trump yönetimindense dikkat çeken bir mesaj geldi. Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett, CNN'e verdiği röportajda Fed Başkanı Kevin Warsh ve Federal Açık Piyasa Komitesi'nin alacağı kararı %100 destekleyeceklerini söyledi. Hassett, mevcut koşullarda hem kendisinin hem de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın faiz artırımı için bir gerekçe görmediğini belirtti. Ancak Beyaz Saray'ın Fed'in bağımsız karar alma sürecine destek verdiğini vurguladı. Hassett'ın açıklaması Trump'ın daha düşük faiz yönündeki çağrılarının sürdüğü bir dönemde geldi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump daha önce hiçbir ülkenin Amerika Birleşik Devletleri'nden daha düşük faiz oranına sahip olmaması gerektiğini savunmuştu. Şimdi piyasaların gözü 15-16 Eylül'de yapılacak Fed toplantısından çıkacak kararda. Karar, Amerika Birleşik Devletleri'nde faiz politikasının yanı sıra dolar, tahvil piyasası ve küresel finansal varlıkların yönü açısından da kritik önem taşıyor.
0: Petrolün 100 doların üzerinde seyretmesi yalnızca akaryakıt fiyatlarına değil, ulaştırmadan gıdaya kadar birçok sektörü doğrudan etkiliyor. Özellikle havacılık sektöründe maliyet baskısı büyüyor. Petrol fiyatlarında

0: yıllardaki yükseliş jet yakıtı maliyetlerini artırırken hava yollarının kar marjlarını baskılıyor. Yakıt maliyetindeki artışın önümüzdeki dönemde bilet fiyatlarına da yansıması bekleniyor.
1: Petroldeki yükseliş sadece akaryakıt fiyatlarını vurmuyor. Brent petrol 108 dolara yaklaşırken enerjideki maliyet şoku ulaştırmadan lojistiğe, havacılıktan gıdaya kadar birçok sektöre yayılıyor.
2: Enerji şirketleri için şimdilik olumlu, özellikle faize duyarlı sektörler için de olumsuz bir etkisi olduğunu görüyoruz şu anki yüksek seyreden enerji fiyatlarını.
1: İlk ve en hızlı etki havacılıkta hissediliyor. Petrol fiyatlarındaki artış jet yakıtı maliyetlerini yukarı çekiyor. Bu durum havayolu şirketlerinin giderlerini artırırken kar marjlarını baskılıyor. Maliyet artışının bilet fiyatlarına yansımasıyla tüketici açısından daha pahalı uçuş dönemi gündeme geliyor. Deniz taşımacılığında da tablo benzer. Deniz yakıtı fiyatları yüksek seyrini korurken tanker navlunlarındaki artış da taşıma maliyetlerini yukarı çekiyor. Üstelik Hürmüz Boğazı gibi kritik güzergahlardaki riskler yakıt maliyetine navlun ve sigorta giderlerini de ekliyor. Karayolu lojistiğinde ise en önemli maliyet kalemlerinden biri motorin. Petroldeki yükseliş motorin fiyatlarını da baskılarken kamyon ve tır taşımacılığının maliyeti artıyor. Bu artışın etkisi ise sadece lojistik sektörüyle sınırlı kalmıyor. Gıda ürünleri tarladan tüketiciye ulaşana kadar birçok aşamadan geçiyor. Tarım makinelerinde kullanılan yakıttan ürünlerin taşınmasına, soğuk hava depolarından gıda üretimine ve ambalaj maliyetlerine kadar enerji fiyatlarındaki artış zincirin her halkasına yansıyor. Sonuç olarak petroldeki yükseliş market rafına ulaşan ürünün maliyetini de artırabiliyor.
3: Enerji fiyatlamalarıyla birlikte TÜPRAŞ'ı izlemek gerektiğini düşünüyorum. Tabii burada rafineri maliyetleri de var. Tabii bu da fiyat hareketlerine yansıyacaktır.
0: İGA CEO'su Selahattin Bilgen, A Para yayınında yükselen petrol fiyatlarının havacılık sektörünün etkisini, yanı sıra İstanbul Havalimanı'nın performansı ve gelecek dönem hedeflerine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Küresel havacılık pazarında daralma yaşanmasına rağmen İstanbul Havalimanı'nın rakiplerinden pozitif yönde ayrıştığını belirten Bilgen, yıl sonunda 86 milyon yolcu hedefini aşmayı planladıklarını söyledi. Önümüzdeki 5 yılda ise hedef 110 milyon yolcu.
1: Havacılık sektörü yükselen petrol fiyatlarıyla maliyet baskısı altında. Ancak İstanbul Havalimanı küresel pazardaki daralmaya rağmen büyümesini sürdürüyor. İGA CEO'su Selahattin Bilgen, A Para yayınında havacılık sektöründeki gelişmeleri değerlendirdi. Petrol fiyatlarındaki yükselişin havayolu şirketlerinin maliyetlerini artırdığı bir dönemde İstanbul Havalimanı'nın rakiplerinden pozitif yönde ayrıştığını söyleyen Bilgen, yıl sonunda 86 milyonluk yolcu hedefinin aşılmasını beklediklerini açıkladı.
4: Başından bugüne kadar baktığımızda %2'nin üzerinde bir büyümeyi başarmış durumda İstanbul Havalimanı olarak İGA. Yıl son olarak hedeflediğimiz 86 milyon yolcuyu da bu hızla devam edebilirsek aşmayı planlıyoruz.
1: Bilgen, İstanbul Havalimanı'nda yolcu sayısındaki artışın önümüzdeki dönemde de sürmesini hedefliyor. 5 yıllık hedef ise 110 milyon yolcu.
4: 5 yıllık dönemle ilgili bizim tahminlerimiz, bizim 110 milyon yolcuya yaklaşabileceğimiz bir yolcu tahmini var.
1: İstanbul'un küresel havacılıktaki ağırlığının arttığını belirten Bilgen, uçuş frekanslarında da artış planladıklarını söyledi. Bazı hatlarda 4 olan uçuş sayısının 7'ye çıkarılması hedefleniyor. İstanbul Havalimanı sadece yolcu trafiğiyle değil, kargo taşımacılığındaki büyüme hedefiyle de öne çıkıyor. İGA CEO'su Bilgen, önümüzdeki 5 yılda kargoda 3 milyon ton hedeflediklerini açıkladı.
4: İstanbul Havalimanı bugün itibariyle kargoda da Avrupa'nın zirvesinde. Orada da yıllardır Frankfurt'un başı çektiği bir liste vardı. Geçtiğimiz yıl 2 milyon ton yıllık kargo kapı elleşleme hacmini aşarak Avrupa'da zirveye yükseldi İGA İstanbul Havalimanı. Kargo anlamında da bizim gidecek daha önemli bir yolumuz var. Dünya çapında büyük merkezlere baktığımızda, örneğin liderliği götüren

0: Hong Kong'un yıllık 5 milyon ton civarında kargo elleştirdiğini düşünürsek, yani bizim 2 milyon tonla Avrupa liderliğimizin ilerisinde aslında gene çok büyük bir gelişim alanı söz konusu.
1: İstanbul Havalimanı'nın bugüne kadarki yatırımı da dikkat çekiyor. İGA bünyesindeki yatırım tutarı 9.2 milyar euroya yaklaştı. Havalimanı ekosisteminde 1100'ün üzerinde şirket ve ticari işletme bulunuyor. Doğrudan ve dolaylı istihdamsa 300 binin üzerinde.
0: Baktığınızda İstanbul Havalimanı artık sadece bir havalimanı olmanın ötesinde orta büyüklükte bir şehir gibi. Havalimanı bünyesinde faaliyet gösteren 1100'den fazla şirket ve ticari işletme var. Yaklaşık 102 bin kişinin çalıştığı, günlükte 500 bin kişinin giriş çıkış yaptığı bir merkezden bahsediyoruz.
1: Bilgen'e göre küresel havacılıkta önümüzdeki dönemin belirleyicileri kapasite ve verimlilik olacak. Havacılığın küresel ekonomideki payının daha da artacağını belirten Bilgen, İstanbul Havalimanı'nın büyüyen pastadan daha fazla pay aldığını vurguladı. İGA CEO'su İstanbul Havalimanı'nın performansında verimlilik odaklı yaklaşımın belirleyici olduğunu ifade etti.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın savaşın ara seçimlerin ardından sona ereceği ve petrol fiyatlarının düşeceği yönündeki açıklamaları piyasaları ikna etmedi. Thrive Araştırma Direktörü Erencan Umut, petrolün 100 dolar üzerindeki seyrine ve ara seçimler sonrasında olası geri çekilmeleri ana para ekranlarında değerlendirdi. İzliyoruz.
3: Yani şimdi savaş illaki biter ama ne zaman biter? Çünkü İran'ın yapmış olduğu açıklamalarda diyor ki Trump'ın görev süresi sonuna kadar bu savaş sürecek diyor. Yani bu da aslına bakarsan yani Trump'la aynı anlama geliyor ama Trump'ın dediği şey şu: ara seçimlerden sonra savaş biter diyor. 2029'da ara seçimlerden sonra olacağı için aslında İran'la Trump aynı şeyi söylüyor. Tabii işin esprisi bir yana, bu meselenin daha da uzayarak daha da büyüme ihtimali oldukça kuvvetli. Yani Amerika-İran savaşı çıktıktan sonra genelde piyasa tarafında hep şu yorumlar oldu. Yani bu Amerika-İsrail savaşını hatırlayalım. 14 gün savaşı olarak geçiyordu. İşte ona bomba, öbürü ona füze. Yani dolayısıyla işte dostlar alışverişte görsün savaşı eşliğinde bir süreç yaşadık. Şimdi Amerika-İran meselesini de buna benzeten çok fazla yorumlar vardı ama bu iş o kadar kolay değildi ki halihazırda geldiğimiz olan noktada da baktığımız zaman herhangi bir şekilde olayların azalmasından ziyade yani sürekli kuvvetlenerek arttığını görüyoruz. Yani biz hani şunun şurasında da bir buçuk ay hadi çok iki ay öncesinde Hürmüz Boğazı'nı konuşuyorduk. Şimdi artık Hürmüz Boğazı'nı tamamen gözden çıkartan bir piyasa var. İşte Babel Membel Boğazı'na ciddi anlamda dikkat çeken bir piyasa olduğunu görmekteyiz. Orada da Hutiler Suudi Arabistan'a ciddi bir baskı unsuru olarak ön plana çıkıyor. Dolayısıyla yani gelişmelerin hani yumuşamasından ziyade arttığını görüyoruz. İşte geçtiğimiz hafta biz neler konuşuyorduk bugün itibariyle? İran'la Körfez ülkeleri arasında bir anlaşma, hani bir diplomatik yolun açılması, bir diplomasi masasının kurulmasından bahsediyorduk. Bu görüşmenin ertelendiğini an itibariyle haberleri düşüyoruz şu an. Yani hepimiz yakından takip ediyoruz. Dolayısıyla petrol fiyatlarındaki yukarı doğru hareketlenme devam ediyor ve devam yani etme ihtimal de çok güçlü. Şimdi vadeli kontratları sürekli yorumluyoruz. İşte diyoruz 100 doların üzerinde kalıcılık sağlar mı? İşte 108 dolar diyoruz. İşte petrolde bir geri çekilme oldu. Nereye kadar? İşte örnek veriyorum 106 dolara kadar. Hani bunu artık bir geri çekilme olduğunu dile getiriyoruz ama kaçırdığımız başka bir unsur daha var. Savaştan sonra çok fazla konuşulan ama şu anda pek konuşulmayan ama konuşulmaya çok fazla değer gösterilmesi gerektiğini düşündüğüm bir unsur orada fiziki petrol fiyatı. Yani orası da şu anda 118 dolar. Zirve seviye 144 dolar. Yani biz şu anda fiziki petrol cephesinde tekrar o 144 dolar zirvesine doğru hareketin devam ettiğini de görmekteyiz. Şimdi bunları bir tarafa koyduğumuz zaman bunlardan daha kötüsü var, o da dizel fiyatı. Çünkü en nihayetinde tabii hani petrol fiyatlarındaki yükseliş dizeli yukarı doğru itiyor ama Ukrayna-Rusya savaşıyla alakalı da yorumlamak lazım. Dolayısıyla işte gidip de Ukrayna Rusya'nın rafineri tesislerini vurduktan sonra hem Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerden stres olan lider fiyatları, bir de Ukrayna Rusya Savaşı'ndaki ateşin harmanlanmasıyla, körüklenmesiyle ekstra bir de o taraftan bir gol yiyor. Yani en nihayetinde gelmiş olduğumuz noktada bütün gelişmeler enerji maliyetlerini arttırarak önümüzdeki dönem itibariyle petrol fiyatlarını ve enerji maliyetlerini daha da yükseltecek bir gelişme kapısını açıyor.
2: Evet, bültenimize devam ediyoruz. Piyasa takvimiyle yarın takip edeceğimiz veriler neler, hem yurt içinden hem küreselden, yurt dışından, hemen bakalım. 9'dan 15-15'e kadar önemli verileri takip edeceğiz. İngiltere Temmuz ayı işsizlik oranı verisi gelecek sabah saat 9'da. 10'da Türkiye Hizmet ve İnşaat Üretim Endeksi Temmuz ayına ilişkin. 11'de Türkiye Bütçe Dengesi Ağustos ayına ilişkin bu veriyi takip edeceğiz ve Avrupa ve ABD'den de önemli verileri takip edeceğiz. 12'de öğlen Euro bölgesi ticaret dengesi Temmuz ayı ve Amerika'da haftalık istihdam değişimi verilerini takip edeceğiz. Yarın takip edeceğimiz veriler bu şekildeydi. Hem yurt içinden hem de küreselden. Sayın seyirciler, bültenimizi piyasa takvimiyle noktalandırıyoruz. Görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Biz de komisyonsuz işlem rahatlığı. Philip Capital sunar.
1: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.

İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 18 derece. Kocaeli 26, Sakarya 27, Bursa 25, Balıkesir 28 derece. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 16 derece. Konya ve Nevşehir 29, Kayseri 31, Sivas 32 derece. İzmir güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 19 derece. Denizli, Muğla ve Manisa 31, Aydın 33 derece. Antalya güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 24 derece. Mersin ve Hatay 31, Adana ve Kahramanmaraş 33 derece. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 20 derece. Bolu 21, Karabük 22, Rize ve Samsun 27 derece. Erzurum yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 10 derece. Malatya 35, Erzincan 32, Van 26, Ardahan 25 derece. Gaziantep parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 19 derece. Mardin 32, Şanlıurfa 36, Siirt 34, Diyarbakır 35 derece.

açık piyasa işlemleri. Para politikası uygulaması açısından merkez bankalarının piyasadaki para miktarını arttırmak ya da azaltmak amacıyla hazine kağıdı alım veya satım işlemlerini yapmasıdır. API çerçevesinde bu kağıtların alım satımı kesin alım satım olabileceği gibi geri satım vaadiyle alım yani repo ya da geri alım vaadiyle satım yani ters repo biçiminde de

Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank daima seninle.

0: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
1: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli. Ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Teslime özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en gözde noktalarından birinde yerinizi alın. Vakıf GYO, geleneğin gücü, geleceğin inşası.
2: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
2: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
1: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
3: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
4: Kaplumbağam düştü.
5: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
4: Elimden düştü.
3: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
5: Ne olur artık affet beni Meliha.
3: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
5: Buonanotte, buonanotte.
4: Samim, ne işi var bunun burada?
5: Tanrı misafiri ciğerim.
3: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de Apara'da.
6: Genel izleyici

0: Yani. Yıldız Sohbetler'den herkese merhaba. Bugün oyunculuk kariyerinde çok sayıda önemli yapımda yer almış çok değerli bir oyuncu konuğum var. Sevgili Murat Ergen stüdyomuzda. Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Nasılsınız?
1: İyiyim, siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim, çok sağ olun. Çok güzel bir YouTube programınız var, çok beğendim.
1: Teşekkür
0: Murat ederim. Murat Ergen'le Profesyoneller.
1: Evet efendim.
0: Sizin sorunuzla başlamak istiyorum. Siz böyle bir kariyer yolculuğuyla başlıyorsunuz, bir hikayesini soruyorsunuz. Ben de sizin YouTube hikayeniz nasıl başladı, bununla başlamak istiyorum.
1: Hayır, tamam, benim hikayemi soracağım.
0: Sonra sizin hikayenizi de geçeceğim.
1: Peki efendim, tabii ki.
0: Dinliyoruz.
1: Yani bir ticari iş, ticaret yapan bir insanım. Boş duran ofislerimiz vardı. Değerlendirelim dedik. Bu yani.
0: Gerçekten mi?
1: Evet yani sadece bu kadar der kesermiş onu şey.
0: Birçok program var, yani. Format var.
1: Ben de evet. Alaka medyada tabii ki var. Ama böyle bir şeye büyüsün diye yola çıkmadım. Yani ben bir proje yapmıştım. Hı hı. Sponsorlarım var falan işte. Rotadan çıktınız diye bir iş. Hı hı. Aslında hikaye de şöyle başladı. Bir şey çekmeye dağların tepelerine gittik falan. Orada bir yol gördüm, oraya girdim. Buradan geçer mi bu araba falan. İşte navigasyon, rotadan çıktınız, yeni rota hazırlandı falan gibi bir muhabbete girince dedim ben bunun marka tescilini hemen alayım. Hı hı. Aldım, sonra rotadan çıktınız diye program yaptım. Hı hı. Eski reklamcıyım zaten, bir sürü iş çekmişliğim vardır. Sonra sponsor dedim ki hadi bunu program yapalım. Onlar tamam dediler. YouTube'a bir program ürettik rotadan çıktınız diye. Sonra bir televizyon kanalı dijital yayın yapan dedi ki bunu bizde yayınlar mısınız? Olur dedim. Oraya sattık. Sponsor oraya da sponsor oldu falan. Sonra talepler gelmeye başladı. Benim ikinci, üçüncü projem de hazırdı. Ama şifreli kanalla çalışmak istemediğim için, çok tercih etmediğim için ondan sonra gerçekten boş ofisler vardı. Dedik biz burayı stüdyoya çevirelim bakalım ne oluyor. Kendi eşlerimiz en azından orada yaparız diye formatlarımızı çıkarttık. Sektörden bir takım insanları transfer ettik. Yani yapım şirketlerinden ve çeşitli ajanslardan. Bir anda böyle bir alaka medya diye bir şey oluşmuş oldu. Ben de kendi programı yaparak başladım süreç içerisine.
0: Çok güzel olmuş.
1: Arka arkaya bir sürü format girecek.
0: Bir de enerjinizi çok beğendim. Çok dinamik buldum. Sunuculuğunuzu da çok beğendim.
1: Teşekkür ederim.
0: Adil Yıldırım'ı izledim. Gökhan Türkmen'i izledim. Evet. Sunay Akın'a bayıldım. Sunay çok güzel tatlı. Hikayeler dinledim.
1: Evet.
0: Ama şey hoşuma gitti. Ya böyle iki adam karşılıklı birbirinizi övüyorsunuz.
1: Övmek değil aslında. Hislerimi paylaşıyorum ben. Yani tanımıyorsam da tanımıyorum seni. Hı-hı. Ama karşılaştığımda bendeki hissin şu diye başlıyorum. Hı-hı. Ondan sonra konu konuyu açıyor. Yani Sunay'ı eski tanıyorum.
0: Ne evet kadar o çok eski. Ama hep böyle genelde ya. Çok güzel bir uyum var.
1: Evet evet.
0: Bir de çay bana çok zarif geldi iki insanın birbirini övmesi. Çünkü genelde biz kadınlar çok yapıyoruz ve eleştiriliyoruz böyle. O anlamda çok hoşuma gitti.
1: Teşekkür ederim.
0: Bir de sohbet de akıyor çok güzel.
1: Yani aslında bu profesyoneller hikayesi şu, yani belirli bir noktaya gelip orada bu işi para kazanmaya dönüştürmüş insanların başlangıç hikayesi beni hep çok enterese etmiştir. Hı hı. Çoğunun da 10 yaşlarında falan belirlenmiş aslında hikayesi. Yani 10 yaşında şöyle bir şey oldu, ondan sonra doktor olmaya karar verdim. 10 yaşında şunu yapıyordum, sonra hep oyunlarım büyüdü ve artık bir görüntü yönetmeliyim. İşte Sunay da öyle. Hı hı. Hikayenin içine doğmuş bir çocuk. Hı hı. O çocukluğuna gidiyorlar zaten. Bir de ben birisine nasılsın diye sorduğumda gerçekten onun nasıl olduğunu merak ettiğim için soruyorum. Bizim böyle sıradan cevaplarımız vardı ve iyi senden ne haber falan, hı hı, gibi. Ben onu ısrarla tekrar sorarım. Hı hı. Ya ben gerçekten iyi olup olmadığını merak ediyorum. Ona göre bir yere yaslayacağım çünkü konuyu. Hı hı. Telefon açtığım zaman da insanlarla bunu paylaşmayı seviyorum. O ikinci kez sormak ya da bir şey demek orada bir şey uyandırıyor konukta.
0: Hı.
1: Bir dakika bu adam bana gerçekten bir şey soruyor, bir şey diyor galiba falan deyip o konunun içerisine girmeye

0: başlıyor. Mesela Gökhan'la hiç neredeyse müzik konuşmadık programda.
1: Bir de çok duygusal konuşmuşsunuz bence. Orada çok duygusallık vardı. Peki siz kendi hikayenize mi doğdunuz? Sizin hikayeniz nasıl başladı? Sizin formatınızdan çalıyorum.
0: Bu bölüm alta yazalım şöyle. Murat Agen'le profesyonellerden alıntıdır diye.
1: İlham alınmıştır.
0: İlham alınmıştır. Teşekkür ederiz falan.
1: Teşekkür ederiz efendim.
0: Yani benim hikayemin... Hikayem karışık benim biraz. İşte Çatalca, Diyarbakır falan, İstanbul. Öyle bir süreçler var. Ailenin bir de damarları öyle. İşte Çankırı, Ilgaz da buna dahil olmak üzere böyle bir sürü yere yayılmış. Anne tarafı Balkanlardan gelme, baba tarafı İç Anadolu ve Güneydoğu taraflarına böyle yayılmış iki aile bir yerde müzikle alakalı, sanatla alakalı bir projede karşılaşıyor babamla annem. Alakasız bir başka şehirde. Ondan sonra evleniyorlar, birbirlerine aşık oluyorlar. Annem çok ben küçükken hayatını kaybediyor. Ondan sonra İstanbul'a geliyorum ve benim kafam böyle standart dışı çalışıyor. Yani ne normal bir çocuk oldum, ne normal bir ergen oldum. Şimdi de çok da normal bir yetişkin değilim. Dolayısıyla bilgi biriktirmeyi ve insan biriktirmeyi çok severim. Biriktirmişim de ama bunu bir planlama yapmadan yapmışımdır hep. Bir şey paylaşmışımdır. Şimdi bir şey, hiç kimseden de bir şey istememişimdir. Hani şunu şöyle halledelim mi falan gibilerinden. Böyle kurduğum için ilişkilerimi sanıyorum. Şu anda bir şey yaparken de ya gel biraz sohbet edelim dediğimde hani randevu bile almaktan böyle zorlanacağınız insanlar sağ olsunlar. YouTube projesi yeni başlamış bir kanala geliyorlar yani.
1: Ama bence iletişiminiz çok güçlü. Ama şunu merak ediyorum yani. Siz 10 yaşındayken iyi bir oyuncu olacağınız belli miydi o zamandan?
0: Benim sahneyle ilgili bir şey yapacağım belliydi. Yani onu ben çok istedim. Ama tabii matematik kökenliyim. Biyoloji okudum, fotoğraf okudum.
1: Biyoloji var, Mimar Sinan gel böyle çok...
0: Evet evet. 4 tane ana sanat dalım var. Şey var. İşte ondan sonra opera master yaptım. Reklam tasarım okudum. Çok fazla böyle master class'ım var. Master projelerine de katıldım. Bitirdiklerim var, bitirmediklerim var. 10 yaşındayken sahnede çok şeyle ilgili bir sürü şey yaparım diye bir sürü bilgi biriktirdim. Yani sahneyi de kurarım. Üstüne de oynarım gibi. Oyunlarım hep öyle. Onun üstüneydi açıkçası. Bir şey çekmeyi hayal etmiyordum. O zamanlar öyle o kadar bir şey çekmeye dair cihazlara hakim değildik. Tabii ki bu hayatta. Ama şimdi tabii ki bambaşka bir yere evrildi o. Hikaye anlatmayı seviyorum aslında. Güzel. Hep anlatırdım. Şimdi de anlatıyorum yani.
1: Peki profesyonel kariyerinize baktığınız zaman şanslı bir yolculuk muydu, zorlu bir yolculuk muydu?
0: Şanslı. Ben şanslı bir insanım. Şerbetliyim öyle derler.
1: Çok güzel.
0: Hani hep öyle büyüdüm açıkçası. Bana bir şey olmaz diye. Öyle büyütüldüm herhalde.
1: Güzel. Peki kırılmalar var mıydı o yolculukta?
0: Kırılmadan tam kastınız nedir mesela?
1: Hani böyle dönüm noktaları bazı...
0: Tabii ki illaki var. Yani rotadan çıktığınızın hikayesi de o aslında baktığın zaman. Yani o işin formatı mesela izlerseniz seversiniz siz bence.
1: Mutlaka izleyeceğim çünkü benim de Rota Bilinmez diye bir kitabım var. Ya. O yüzden rota benim için çok önemli.
0: Ya şimdi hayatımızda belirli bir yolculuğa çıkıyoruz. Biz de o işin formatını aslında öyle oturtmuştum ben. Diyelim Bursa bölgesindeyiz. Nereye gideceğimiz belli değil. Bavulu koyuyoruz. Karada çıkabiliriz. Göle de girebiliriz. Deniz kıyısında bir yerde güneşlenene de bitiririz. Sadece yola çıktıktan sonra akşam bir yerde güneşi batırmamız şart. Kural bu. Güneş en iyi nerede batıyorsa gittiğimiz bölgede. İnsanlardan öğreniyoruz bir de yolda karşılaştığımız insanlardan. Onlar da kendi bildikleri doğrultuda bize o yolu gösteriyorlar. Şurada şu tepeye çıkarsanız olur falan. Bizim o tepeye ulaşma yolculuğumuz da var bunun içerisinde.
1: Çok güzel.
0: Dolayısıyla aslında yolda karşılaştığın kişiler, durumlar, olaylar, mekanlar, coğrafyalar senin yolculuğunu belirliyor.
1: Ve süreç çok keyifli.
0: Sizin de öyledir yani hani tabii ki. Burada bu stüdyoda bu işi yapacağını hayal ediyor muydun diye sorsalar mesela. Ama buraya gelen yolculuğun içerisinde küçük küçük sinyaller geliyor senin karşına. Sen onları değerlendiriyorsun. Doğru. Aslında hep şey derim yani şans her zaman karşımıza çıkar. Biz onu fark edebiliyor muyuz? Onu alabiliyor muyuz? Ve ona hazır mıyız?
1: Tabii hazır olmak da çok önemli.
0: Ve her an hazır olmak gerekiyor aslında. Bunun da en temel şeyi kendine iyi bakmakla. İlişkilerini düzgün tutmakla.

0: söylediğin şeylerin arkasında durmakla oluyor.
1: Peki siz iyi değerlendirdiğinizi düşünüyor musunuz o gelenleri? Çünkü farkındalığınız çok yüksek geliyor bana.
0: Tabii hep öyle oldu. Yani hep öyle oldu. İyi değerlendirdim. Yani oyunculuk kariyerim de öyle.
1: Evet.
0: Ben 42 yaşında bu sektöre evet dedim, giriyorum dedim. İşte tanınan bir insana dönüştüm.
1: Çok,
0: benim yanında
1: çok iyi yapımlarda yer aldım.
0: Bu bir seçim işte. Yani. Hayattaki evet. Her şey de öyledir ya.
1: Doğru.
0: Onu seçersin. İki tane yol vardır her zaman. Beş tane yoktur yani. İki tane yol vardır. Birini seçersin. Karşına başka yollar açılır. Ben hep onu neye göre seçtim? İşte o bilgiye göre, biriktirdiğim hikayelere göre seçtim. Açıkçası
1: his?
0: O. His tabii ki her zaman var.
1: Doğru ben de hissediyorsunuz bit- demek ki. Hep çünkü doğru işlerde gördüm sizi.
0: Orada strateji giriyor birazcık aslında.
1: Giriyor mu?
0: Tabii ki giriyor. Şimdi bir, önünde bir sektör var. Bir endüstri var. O endüstrinin şeyleri var. Oyuncuları var.
1: Hı hı.
0: Hangisiyle ne zaman hareket edersen senin kendini bilmen lazım bir taraftan da. Onların hangisiyle kendini meç edebilirsin? Nerede, nasıl bir noktada buluşabilirsin? Yani ben Medcezir'e başladığımda ki ondan önce çocuklarıma anı olsun diye çektiğim işler var. Gerek TRT filmleri gerek kendi çektiğim işler var. Anı olsun diye kendi çektiğim işlerde oynamışlıklarım var. Hani ilk sosyal medya ya da viral projelerden birini çekmişim idim. Vakti zamanında eşim falan. Hep böyle anı kafasındaydı. Ama bir karar verdik. Yani daha böyle mobilize olacağım bir hayat istedim. Yani sırt çantamı alayım gideyim bir yerde. Orada da yapabileceğim bir şey olsun istedim. Oyunculuk zaten mesleğim. Mesleklerimden biri en azından öyle söyleyebilirim. Bir planlama yaptım yani işte. Aynı dönemde birkaç tane iş geldi. Ve burada bakman gereken şey kaç para aldığın değil, o işi seni nereye taşıyacağı. İşte biraz önce stüdyoya geldiğimde bir Medcezir kuşağı var yani.
1: Gerçekten öyle. Bir yani. Anda stüdyoya herkes Medcezir için geldi.
0: Tabii.
1: Ben de bayılarak izliyordum.
0: Sağ ol, teşekkürler.
1: Gerçekten çok iyi işte.
0: Çok sağ ol.
1: Peki soru sormak mı, cevaplamak mı? Hangisi daha rahat?
0: İkisi de.
1: Gerçekten
0: tabii,
1: mi?
0: Tabii.
1: Ben mesela orada oturduğum zaman çok geriliyorum. Bana mesela cevaplamak çok gergin geliyor. Sizin bu bence oyunculuktan geliyor bu profesyonelliğiniz. Yani iki tarafta da
0: ben rahatsız. Gevezeyimdir ya saatlerce konuşurum. Evet evet. Sosyal bir insan hiç değilim. Hani gireyim ortamlarda falan takılayım. Hı-hı. Hiç yoktur yani.
1: Hı-hı.
0: Öyle şey. Diyebilirsin ki mazbut muhafazakar falan bir adam. Öyleyimdir yani. Bunun hangi anlayışın içerisinde bulunduğunla alakası yok. Ben bir şeyleri muhafaza etmeyi seviyorum.
1: Hı hı.
0: Ama konuşmayı da severim yani. Hı hı. Okumayı sevdiğim için öyle bir alışkanlığım var. Birisi sordu mu söylerim. Ama sormadığımda hiç konuşmam yani. Böyle belirli yerlerde asla.
1: Aa güzel.
0: Tabii tabii öyle huzurum
1: var. Peki o zaman derin sorulara geliyorum. Mesleğiniz size hayatı anlamayı mı öğretti? Yoksa hayatı anlamaya çalışmak mı sizi oyunculuğa yaklaştırdı?
0: Şimdi meslekten kastın oyunculuksa ona göre cevaplayacağım. Biyoloji ise ona göre cevaplayacağım. Fotoğrafçılıksa ona göre cevaplayacağım. Hangisini soruyorsun?
1: Oyunculuk.
0: Sen
1: mı?
0: Değil mi?
1: Lütfen.
0: Tamam kusura bakma çünkü çok samimi ve tatlı bir sohbet yürüyor.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Benden böyle bir şey söyleme ihtiyacı doğdu.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Tamam,
1: çok
0: ben teşekkür ederim sağ ol.
1: Merak ediyorum bu derin soruyu ne cevap vereceksiniz?
0: Yani hangi derinlikten soruyorsun? Oyunculuğu soruyorsan?
1: Evet.
0: Şöyle.
1: Ya da size hangisi daha derin geliyorsa oradan.
0: İşte hepsi.
1: Cevap.
0: Yani bunların hepsinin içinde insan var, canlı var ve dünyamız var. Dolayısıyla bunların hepsiyle entegre yaşayan bir insanım.
1: Hı hı.
0: Sonuçta bir adamım, bir erkeğim cinsi olarak ve erkek rolleri geliyor. Oynadığım rolleri de mümkün olduğu kadar kendi içimdeki parçadan çıkartıyorum. Oynadığım karakterler iyi ya da kötücül hiç fark etmez ama onun bendeki yansıması için zaten ben tercih ediliyorum o karakterlere ya da ben seçiyorum. Ya da o karakter bana rol olarak geliyor. Ben onu yapılandırırken tabii bir sürü kafadan çıkan başka bir şey de görüyorsun. Yani işte hikaye oluşturucuları var, senaryo yazanlar var, buna karar veren yayınlanması için yapımcı var, kanal var. Bir sürü gözün, kafanın, beynin sana getirdiği bir malzeme var önünde. Sen de tüm bunları biriktirip kendi birikiminle dışarıya bir şey sunuyorsun. Dolayısıyla sürekli bir aktivasyon var. Bu aktivasyon tabii ki hayatta sürekli bir şey öğretiyor. Taze tutuyor en azından kafanı. Bazı duyguları ifade etmekte ya ben şey bir oyuncu değilim bak işte ben öyle o duyguya girdim mi çıktım mı falan öyle yaşayan bir insan değilim. Hı. Var öyle arkadaşlarımda yani bir karakterle yaşayanlar var.
1: Evet.
0: Çünkü onu taşıyorlar hani bu şu da değil

0: ben bitirdim mi bitiririm diye. Onlardan bir şey öğreniyorum. Çünkü o karakterleri birileri yaratıyor. Ben onları süslüyorum kendi bakış açıma göre. İşte o bir sürü gözün yansıması olduğu için tabii ki bir sürü insanın hissi, duygusu, hayata bakışı, topluma bakışı bir sürü şey öğretiyor, bir sürü şey gösteriyor, bir sürü şeyin öngörüsünde bulunmamı sağlıyor. Hı hı. Bakalım piyasa önümüzdeki sene ne olacak gibilerinden.
1: Bakalım. Peki böyle çok özledim şu karakterimi, keşke biraz daha oynasaydım dediğim.
0: Hepsi.
1: Aa.
0: Hepsi, tamamı yani. Medcezir de öyle. Ondan sonra İstanbul Gelin'deki Can da öyle. Yasak Elma Doğan da öyle. Mucize Doktor Tanju da öyle. Hepsi. Bodrum Masalı'ndaki Evren öyle.
1: Peki böyle en çok bu bendim ya. Hani bu.
0: Hepsi bendim.
1: Aa.
0: Hepsi bende var. Onu demeye çalıştım aslında.
1: Bunu çok şaşırttınız.
0: Aa, aşk olsun.
1: Şaşırttın.
0: Ha? Hmm. Giderim bak.
1: Aman ama konuğum çok kıymetlidir benim, sakın. Peki.
0: Bir sinir yaptı bende. Şaka yapıyorum. Evet.
1: Çocukluğunuzdaki hayalinle şu anki geldiğin nokta
0: ne güzel oldu değil mi?
1: Nasıl bir mesafe var? Çocukluğundaki hayalle şu an geldiğin noktada nasıl bir mesafe var? Orada mısın?
0: Çocukluğumdaki hayalle. Ya böyle bir şey hayal etmiyorsun. Öyle bir şey bilmiyorsun çünkü. Sadece bir yerde görünür olmak.
1: Mesafe var mı o zaman, yoksa o
0: hayır,
1: mesafe?
0: Hayır, mevzu şurada. Görünür olmak istiyorsun. Bir sebepten.
1: Evet.
0: Görünürüm yani şu anda. Oradaki hayalimi aslında bir şekilde gerçekleştirdim diyebilirim. Şarkı söyleyerek bunu yapmak istiyorsun. Yaptım. Ama işte tiyatro oynayarak, bir şey anlatarak yapmak istiyorsun. Onu da yaptım. Ama bunu devam ettirmiyor olma sebebim... tam olarak o olmadığı için de, yani şarkıcı olarak ya da işte tiyatro sahnesinde tiyatro oyuncusu olarak, diziler bir tık daha böyle enterese etti. Oradaki oyunculuk şekli, oradaki teknik yapı, organizasyon beni daha çok cezbetti. Bu şöyle de algılanıyor işte, orada para var falan filan. Ama benim param var zaten. Yani bu diziyi bunun için yapmıyorum.
1: Bunu bildin.
0: Onu bildim. Ben de her şey hobi yani, öyle bakabiliriz. Aa. Dolayısıyla oyun alanımı genişletmiş oldum aslında. Bir taraftan bunların beni götürdüğü yolculuk, kendi hikayemi anlatacağım başka bir organizasyonlu. Orada işte medya şirketi Alaka Medya'ya varan süreci hazırladı. Bu sene ben işte bir proje almamak için menajerime söyledim. Yani bu sene ben bu yapıyı oturtacağım. Önümüzdeki sene konuşuruz diye. O yüzden bu yıl mesela yapmıyorum oyunculuk. Oynamak isteyebileceğim karakterler olabilir diye dizi de seyretmiyorum. Kıskanmayayım diye.
1: Kıskanmayayım
0: tabii
1: diye.
0: Ki yani.
1: Kıskanır mısın?
0: Bazı şeyler var, keşke ben oynasaydım derim. Aa. Kıskançlık değil de ben daha iyi oynarım derim. Keşke ben oynasaydım diyebileceğim şeyler olabilir. Gıpta edebilirim ama.
1: Tabii ki. Ben şimdi profesyonellere gıpta ettim mesela. Ettim.
0: Teşekkür ederim. Evet,
1: şuraya kitaplık yaptıracağım arkama. Konumun arkasına kitaplık yaptıracağım.
0: Yere halı atacaksın. Ben halını gönderirim. Halı. Sen kitaplığı yaptır.
1: Tamam. Peki Diyarbakırlı, yani Diyarbakır doğumlu bir oyuncu olarak bu oyunculuğunuza ne kattı mesela? Bir duruş, bir ritim, bir şey. Yani nasıl bir şey Diyarbakırlı olmak?
0: Diyarbakırlı olduğun
1: Diyarbakırlı.
0: Zaman... Diyarbakırlı. Bir şey katmadı yani sonuçta. Yani Diyarbakırlı olmanın buna bir katkısı yok. Diyarbakırlı...
1: Yok mu bir durur?
0: Ya ben dünya insanıyım, öyle bakıyorum. Yani o toprağın da çocuğuyum. Bu toprağın da... Yani Türkiye'nin bir süreni gezdim. Bu rotadan çıktığınızı çekerken. Gittiğim her yerde de ben bu toprağın çocuğu olduğumu hissettim. Dolayısıyla... Her yerin bir artısı var tabii ki bende. Diyarbakır'la çok mistik bir hikayem var.
1: Nasıl bir hikaye?
0: Onu asla anlatmayacağım. Tabii ki burada. Sadece bu bilinsin, bilinsin, bilinsin. Kendi yankımı da yaptım. Çünkü çekeceğim bunu. Çektiğim şeyde izlersiniz. Bunu söyleyemem.
1: Peki.
0: Ama çok sonra söylerim.
1: Peki coğrafya kaderdir. Buna katılıyor musun?
0: Hangi coğrafya? Bulunduğun ev mi?
1: Doğduğumuz
0: ülke. Şehir.
1: Bölge.
0: Yoksa işte dağlar, tepeler falan.
1: Diyarbakır.
0: Diyarbakır'ın bende etkisi çok küçük yaşta ayrılmış olduğum için oradan. Yani babamın, annemin işinden kaynaklı. Şöyle bir kader olabilir belki. Diyarbakırlı olmanın bir havası var. Yani
1: kesinlikle
0: ülke genelinde.
1: Ya ben ama daha havalıyım. Yani. Ben daha Diyarbakırlıyım.
0: Diyarbakırlı mısın?

0: diyorsun sen.
1: Ay değilim, ben Bodrum doğumluyum. O yüzden de doğuya hep böyle bir merakım var.
0: Doğu başkadır, çok düşünür, gerçekten çok derinliktedir. Çok mesela doğuda işte insanlar satranç dama falan oynarlar. Hani oyun olarak. Daha strateji, daha düşünceye dayalı şeyler yaparlar. Ama Türkiye'de çok ilginç yerlerde çok ilginç şeylerle karşılaşıyoruz.
1: Bodrum'da biz satranç oynamıyoruz.
0: Bodrum'da su var, iyot var, kum var. Öyle bir yer yani Doğu. Dolayısıyla başkadır yani.
1: Peki çok Doğu dizisi var şu anda. Hmm. Ve çok izleniyor. Çok
0: hiçbir merak fikrim ediyorum. Yok şimdi. Desen ki...
1: Buluyorsun.
0: İşte hiçbir fikrim yok, kıskanmayayım. Ne izlemiyorum? Hani gıpta etmeyeyim diye. Dedim ya ben bu sene çalışmıyorum, çalışmayacağım için. Ama şu var.
1: Neden peki yani? Demek ki bizim halkımız da Doğu'yu merak ediyor. Oradaki hikayeyi merak ediyor ki bu kadar izliyor.
0: Sosyolojiye gireceksek gireriz. Şöyle bir şey.
1: Girelim ya.
0: Çünkü biz bir sürü yerden kopuğuz. Yani Doğu'dan buraya gelen insanlar da kendi doğularından kopmuşlar, kendi memleketlerinden kopmuşlar. Türkiye'nin her yerinde, en çok Karadeniz'de bence var da, her yerde var çünkü Karadenizli.
1: Evet, her yerde.
0: Ama işte Doğu insanları İstanbul'un içerisinde başka bir hayat ve coğrafyanın içinde erimişler, duyguları vesaireleri falan. Ama genel olarak kopmuş ilişkiler, oranın hikayeleri falan. Şimdi ben bununla ilgili de bir çalışma yapıyorum üstelik. Yani
1: ülke... Ya ama hep spoiler oluyor, üzülüyorum ve anlatmıyorsun.
0: Onu şöyle söyleyebilirim. Çünkü o başka bir yetenek de gerektiren bir şey olduğu için herkes yapabilir mi bilemiyorum. Bu toprakların müziklerini ve danslarını birleştirdiğim bir projeye hazırlanıyoruz bir taraftan, bir ekiple. Dolayısıyla bir challenge da olacak. Anadolu Ateşi dansçılarından iki tanesiyle ben ve ekibim ve eşim işte hem bu folkloru anlattığımız hem de bunların danslarını yaptığımız bir proje silsilesine çıkıyoruz ve bunun içerisinde Doğu dansları da var, folklor dansları. Bizim ülkemiz onu da bilmiyor.
1: Evet.
0: Karadeniz dansları da olacak, Ege'de olacak, İç Anadolu'luk. Hepsini birleştireceğim bir proje silsilesi. Hem yapıyor, hem sahne şovunu yapıyor, hem de bunun dokümantasyonunu video olarak çekip paylaşıyor olacağım. Önümüzdeki
1: çok
0: sene.
1: Çok güzel, çok tebrikler, çok güzel fikir. Ve çok güzel turnesi de olur, yurt dışında da
0: olabilir
1: çok güzel
0: belki. Yani büyük,
1: tanıtım olur.
0: O büyütebilir miyiz bilmiyorum. Yurt dışında bizi daha çok tanıyorlar. Bizim kendi içimizden. Yani ne zaman bizde folklor grubu gidip yurt dışındaki herhangi bir dans yarışmasına katılsa hepsinin her zaman birinci olur. Birinci bellidir orada yani. İkinci, üçüncü üstüne çalışırlar. Çünkü her şey bu topraklardan çıkmış. Değerlendirmemek çok garip bir zaaf yani. Hı. Kabul edebileceğim bir şey değil. Şeyi düşünüyorum şimdi, İstanbul'da bir sürü dans okulu var.
1: Evet.
0: Bir kısmı Brezilyalı sevgili halkımızın. Bir kısmı Kore pop, Koreli. Bir kısmı işte Afrikan falan. Ama hiç kimse Diyarbakırlı değil, Karadenizli değil, Kafkas değil, Egeli değil. Yok yani dans okullarında şey. Ve soruyorum niye yok yani? Niye
1: çok
0: yapmıyorsunuz?
1: Ya.
0: Neden yapmıyorsunuz?
1: Bizim yöremizi diyorum. Niye öğretmiyorsun?
0: Ya işte müşteri falan diyorum ki sen yaptın mı? Bak işte örneği var. Mustafa Erdoğan sağ olsun yaptı.
1: Evet.
0: Anadolu Ateş diye bir şey yaptı. Kapalı gişe oynuyor, her yerde dans okulları var. Sen de koysana. Anlayışı bir tık değiştirmek, bakış açısını değiştirmek lazım. Belki bir katkımız olur.
1: İnşallah ya. Keşke mesela Mustafa Erdoğan geldi buraya konuk olduğunda şeyi konuşmuştuk. Erkeklerin dans etmeme meselesini. Yani bizim artık buna biraz yaklaşıyor olmamız. Erkekler dans etmeli.
0: Erkeklerin öyle bir özgürlük alanı yok. Dans edemiyorlar o yüzden. Biraz önce sana bir şey dinlettim içeride.
1: O ne kadar güzeldi.
0: İşte o yüzden bizim insanımız öyledir. Erkekliği erkekliğin tarifi çok başka şekilde yapılır ailelerde. Öyle büyürler çocuklar. Dolayısıyla bir sürü şeyden kopuk yaşıyor erkekler. Erkekler ne zaman özgürleşir zihinlerinde, o zaman başkalarına kötü davranmamaya, kadınlara kötü davranmamaya başlarlar, öğrenirler. Burada tabii en büyük sorumluluk annelere düşüyor.
1: Evet.
0: Gibi. Üzülmeyelim şimdi, devam et.
1: Biraz evet, üzüldüm şu an. Ben oyunculuğunuza geri gelmek istiyorum. Gel. Çok iyi yapımlarda yer aldınız. Çok da iyi partnerleriniz oldu. Partner insanı hem rezil de eder, vezir de eder, değil mi? Siz bu anlamda şanslıydınız.
0: Ayşe benim için de geçer.
1: Ben yine size geçtim, özür dilerim. Bu anlamda şanslıydın değil mi?
0: Şanslıyım hep, evet. En şanslı olduğum iş yasak elma. Çünkü Necezir'de

0: Şalter işlerinin hepsini partnerlerim karşımda oynuyor. Dedim bu nasıl bir tesadüf? Bana dediler ki bazı şeyleri senin karşıdaki partnerlerine göre. Kimyalarınız o kadar tutmuş ki ona göre seçiyoruz aslında. Aklımıza oradan geliyor bazı insanlar dedi bana yapım.
1: Bu anlamda ne kadar şanslısın.
0: Çok ya, evet.
1: Gerçekten. Bir de bir şeyi düşünüyorum. Hep profesyonellikten bahsediyorum ama sevmediğin biriyle oynamak çok
0: zorlanmalı. Ama arada sevmemeye başladıysam ki oldu.
1: Evet.
0: O zaman seninle şöyle konuşurum. Anlıyorsun değil mi? Seni çok seviyorum gerçekten. Ama ilk da gördüğüm günden beri çok etkileniyorum. Kestik derler, bir daha yoksun.
1: Ama o da çok zor.
0: Benim için karşı değil. Karşımdaki için zor olabilir.
1: Karşı taraf için. Evet. Yani bu yansımaz.
0: Ama ne kadar eğitici bir şey. Öğretici bir şey.
1: Çok eğitici.
0: Mecbursun iyi görünmeye çünkü. Senin yakınlarını çekiyorlar ve ben buradayım.
1: Of.
0: Seni çok beğenerek izliyorum falan diyorum sana ve ben yokum sende. Değil mi? Ne kötü bir his değil mi?
1: Ama yönetmeni şikayet eder.
0: Hiç fark etmez ki. Ben oyunumu oynuyorum. Karşılığını alıyor. Ne istiyor mesela?
1: Ama bana bakmıyor. Ama benim oyunumu etkiliyor.
0: O onun problemi. İstiyorsa çalışmayabilir. Skandal.
1: Eyvah. Murat Ergen'le oynamak biraz zor galiba.
0: Zor değil. Çok kolaydır.
1: Ama biraz herhalde bu egolar falan. Psikolojiyi korumak zor mu sektörde?
0: Bu nereden geldiğinle alakalı bir şey aslında. Hı-hı. Yani bazı işlerimde öyle arkadaşlarımız oldu. Yani birdenbire böyle popüler bir işin içine düşüp hani biz işte ana karakterler ve başroller oynuyoruz ama bizden daha havalanan arkadaşlar oldu.
1: Bir anda yürüyüşler mi değişiyor?
0: Yürüyüşler, konuşma şekilleri, işte sezon arasından sonra geri dönüşler falan değişik oluyor. O değişik olduğunda onlar havalanıyorlar, havada kalıyorlar sonra. Sektör devam ediyor. Bir zaman sonra düşüyorlar böyle. Yani öyle oluyor genelde. Sonra abi ne oldu ya falan diye karşımıza çıkıyorlar zaman zaman.
1: Bir şey söyleyeceğim. Çok acımasız bir sektör aslında.
0: Evet, ben çok acımasızımdır bir de bunları anlatırken. Çünkü herkes çok mutlu.
1: Gerçekler bunlar. Gerçekler ben dinlemekten bunlar. Çok keyif alıyorum. Çünkü gerçek bu gerçek.
0: Şimdi sen bunları dinlemekten zevk alıyorsun tabii de. Çok. O çocuklara zamanında söylediğimde onlar hiç zevk almıyorlardı. Bak bir kendine gel. Ne yapıyorsunuz çocuğum? Yapmayın şu işi falan diye. Bu büyüğü küçüğü fark etmiyor.
1: Peki öyle bir şey diyorlar ya, profesyonel, yani o kadın erkek karşılıklı.
0: Nasıl isim koymuşum programa ama hep profesyonel her sorunda var.
1: Evet, yani çünkü çok ilham evet. aldım.
0: İlham aldık, çok teşekkür ediyoruz Murat Ergen'in profesyonel programı.
1: Bunu alta yazacağız mecburuz yani. Çaldık artık formatı, yapacak bir
0: çaldık şey. Dedi. Lütfen avukatım şey yapar mısınız? Müdahale eder misiniz?
1: İlham aldık.
0: Teşekkür
1: ederim. Bire bir değil, 7 farklılık varsa hiçbir sorun teşkil etmiyor.
0: Her sorunda profesyoneller var.
1: Ama şöyle.
0: Aması yok bunun. Ben sana sorayım bir şeyler. Çıkamazsın ama oradan.
1: Bundan ben bunu sorayım. bir soru alacağım. Aynen, tamam. Bir soru alacağım.
0: En son
1: soru. Merak ediyorum. Çok ister mi? Hep profesyonellikten bahsediyoruz. Karşılıklı oynuyorlar. Ama sonra birbirlerinden etkilenmemeleri gerekiyor. Çünkü bu bir rol yani. Bu bir oyun ama hepsi sevgili oluyor. O profesyonel değil mi? Ne oluyor? Ya da
0: bu alışmamış pantolonda iç çamaşırı durmaz diye bir laf vardır ya.
1: Evet.
0: Olmamış pantolonda iç çamaşırı.
1: O rolü.
0: Hayır, insan olarak böyle olunca bazı şeyler yaşanıyor. Bazen gerçekten etkileniyorsun birisinden. Bunu yaşıyorsun. O da mümkün.
1: Tabii insansın, etkilenebilirsin. Evet. O zaman işte o okuduğun okul ne oluyor? O sana oradaki işi hissetmemeyi öğretmiyor mu?
0: Hayır canım, öyle bir şey değil. Ya illa bir şey hani öpüş kokuş sahnelerinden bahsediyorsan, aşk meşk ya da kavga gürültü.
1: Evet, aşk sahnesi.
0: Bu tam tersi de olabilir yani. O kadar öfkeli, karşılıklı kavga dövüş sahnesi yaşarsın ki çok zevklidir ve onu her gördüğünde dövmek istersin. Öyle bir şey de olabilir. Hmm. Yani iki erkeğin sahnesini düşün.
1: Peki.
0: Var yani benim yaşadığım da o yüzden.
1: Ha.
0: Düşman orada tam tersini de yaşıyor insanlar. Orada oynadığın iki karakterden sonra bırak şimdi hani öpüşme, koklaşma, aşık olmadan ilişki yaşama kısmı. Tam tersi de bir ilişki ya.
1: Doğru.
0: Birinde temas var diye düşünüyorsun ama daha yumuşak bir temas var.
1: Doğru.
0: İçindeki patlaması daha şiddetli olabilir. Ha diyorsun ki işte evet ne güzel kokuyor ya da ne kadar berbat falan hikayeleri var bir sürü. Ama öbür tarafta da temas var. Ve o temas sokakta selam vermemeye kadar götürüyor bazen.
1: Oo.
0: Tabii tabii, böyle şeyler yaşanıyor. Yani ben yaşıyorum, başkası yaşıyor.

0: bilmem de.
1: Böyle hani çok zorlandığın bir sahne hatırladığın ne var? Mesela o kavga mı, o aşk sahnesini mi çekmek? Hangisi çok böyle oyuncuyu zorluyor?
0: Bana soruyorsan benim zorlandığım hiçbir şey olmadı yani sahne olarak. Yani sanki o anda orada olmam gerekiyormuş. Ben de oradaydım zaten gibi yaşadım her şeyi bugüne kadar. Yani Medcezir'de çektiğim ilk sahne dahil olmak üzere. Hı hı. Ki ilk sahneyi zaten karakterler otursun birbirleriyle uyumu diye çok iyi hatırlıyorum. Mine Tugay'la ilk işte uzun zaman sonra karşılaşma gibi bir sahne vardı. O kısmını yanlış hatırlamıyorsam. Hı hı. Zaten öyleydi yani hissim. Hala da aynı şekilde. Ha, geçmişe dönüp baktığımda oradaki hissim neydi hatırlamıyorum tabii ki şu anda. Hı hı. Ama ya üzerimde taşıdığım, biriktirdiğim bir şey yok bu anlamda benim.
1: Hı. Ben soru alabilirim.
0: Sen madem sevdin bu profesyoneller muhabbetin, ne demek profesyonel? Hadi söyle bana.
1: İşinin ehli olması.
0: Yeterli mi?
1: Yeterli.
0: Bir parasal karşılığı olması gerekiyor mu?
1: Kesinlikle. Ama zaten o yani işin ehliysen onun zaten mutlaka bir karşılığı olur.
0: Yok.
1: Şu an olmaz.
0: Bir sürü işin ehli olup da para kazanmayı hiç hayal edip evde hedeflemeyen insanlar var. Yani kendi hayatında yaşıyor. Para işi değiştiriyor. Yani yaşamı başka bir yere taşımak. Daha bugün, hı hı, bir proje önerdiğim, yani yazdığım bir kitap var. Onunla ilgili proje önerdiğim, daha önce de bizimle birlikte çalışan bir ressam arkadaşım var. Onunla bunun çok benzeri bir konuşma yaptık. O buradan bastı gitti bir yerlerde yaşıyor böyle kendine, hı hı, dağların tepesine işte Antalya bölgesinde.
1: Güzel. Ben onu destekliyorum.
0: Tamam da bir şey alacaksın ya bir yerden.
1: Ya olur. Ama ya benim parayla ilişkim...
0: Tamam da
1: çok...
0: bunu...
1: Yok.
0: Ben çok paradan, az paradan bahsetmiyorum. Yani asgari bir şeyle hani yemek yiyeceksin ya mesela. Ya da bir şey almak zorundasın. Yağ üretemeyeceğin için hani... Hı hı. Dolayısıyla bir zaman sonra tıkanıyor hayat.
1: Doğru.
0: Şimdi bununla ilgili bir bakış açısı geliştirdim. Evet, profesyonel bu alanda, dünyaca da tanınan bir adam. Dedim niye mesela? Hani ben senden bir şey almak istiyorum. Sen diyorsun ki göndereyim. Bana dedim kaç para olduğunu söyle. Ben dedi size nasıl bunu fiyatını söyleyebilirim? Söyleyeceksin ki sen de yaşayacaksın. Ben de bu konuda mutlu olacağım yani. Hı hı. Sponsor oluyorum dedim sana, öyle varsay yani. Hı. Oradan yola çıktık. Öyle bir şey yani, bir şeyin karşılığı olması gerektiği zaman sen işin ehliysen bununla ilgili para kazanman lazım. Profesyonellik benim için öyle bir şey.
1: Hmm, farklı bakıyoruz konuya, çünkü ben olabilir. Mesela sanatçı işini satamıyor olabilir. Onu satan çok iyi profesyonel var. Sanatçı sanatına odaklandığı zaman çok iyi. Sanatçı satmaya kalktığı zaman belki sanatından uzaklaşabilir.
0: Sanatçı satsın demiyorum ama onun organizasyonunu yapması gerekiyor. Yani
1: işte sanatından bir şeyin, kopmaz mı?
0: Niye kopsun? Yani bir şeyin,
1: para kaygısına
0: bir şeyin
1: gittiği
0: bir
1: zaman
0: değeri vardır. Hı hı. Bir de ederi vardır. İşte Van Gogh'un hayatını düşünürsen bir tane resim satmış adam hayatı boyunca.
1: Evet, ve hayat hep zorluklarla geçmiş.
0: Yani dolayısıyla kendi başına bir şey yapmaya kalktığın zaman ya da yapamamaya odaklandığın zaman sadece üretiyorsun ve bir yerde yok olup gidiyorsun. Sonrası ilgilendiriyor insanları.
1: Ben bir yerden bir karşılığı olacağını düşünüyorum. Bir, tabii ki.
0: Adam öldükten sonra büyük bir karşılığı olmuştur.
1: Ama hep de öyle oluyor ya. Ya edebiyatta da.
0: İşte öyle olmasın çok... diyorum ben de. Mümkünse.
1: Evet, olmasın. Ama işte bir profesyonel beyin, yani başka bir beyin belki benim yaptığım işi daha çok para kazandırabilir.
0: Oradaki, o da onun profesyonellik alanı ama.
1: Evet.
0: Yani onu bir edere dönüştürmek onun profesyonellik alanı. Bir değeri edere dönüştürmek. Senin alanın, yaptığın işin bir eder karşılığı olması lazım ki yaşamanın başka bir şeyi yok, modeli yok. Yok yani.
1: Parayla ilişkin hep böyle miydi?
0: Evet, hep böyle.
1: O zaman ticaret kafanda var.
0: Çok şükür.
1: Ben mesela ticaret yapamam.
0: Olabilir. Yani herkes yapacak diye düşünüyorum. Rahat ol yani.
1: Üzülmeyeyim.
0: Üzülme. Yani herkes yapacak diye bir şey yok.
1: Peki. Seninle ilgili şöyle. Çok iyi. Peki. Öğrenci, ben de gerçekten parayla şey, benim hiç alakam yok. Hani yatan bir maaşım var. O çok şükür hayatımı geçindirebiliyorum. Buradan çok mutluyum.
0: Okey.
1: Okey.
0: Seçim dedim ya.
1: Evet, doğru.
0: Sen de bunu seçmişsin.
1: Peki mutlu aile hayatı kariyerine yansıyor gibi

0: söylemler var senin için. Çok kim hoşuma söylüyor? Gitti. Birçok
1: yazan çizen insanlar
0: evet,
1: paylaşan.
0: Evet. Birçok izleyicin, birçok yorum Instagram'da vesaire diğer haber portallarında çok söyleniyor. Gerçekten yansıyor mu?
1: Tabii ki yansıyor. Yani şöyle, huzurluysan hayatında ve dediğim gibi söylediğin şeyin arkasında durabiliyorsan ve bu konuda netsen ya da yaptığın şeyin arkasında durabiliyorsan, sadece söylediğin değil, o zaman her şey her yere yansıyor tabii ki. Benim hayatıma da yansıyor, Nihan'ın, eşimin hayatına da yansıyor, Nil'in hayatına da yansıyor.
0: Evet.
1: Yani oradaki huzur organizasyonunu doğru düzgün kurduğun zaman herkesin hayatına yansıyor, mesleğine de yansıyor, okuldaki derslerine yansıyor, Nihan'ın yazdığı kitaplara yansıyor, her şeye yansıyor. Hayatımızdaki her şeye yansıyor tabii ki.
0: Ne güzel, ama çok da pozitif bir ailesiniz. Özellikle Nil'le mesela paylaştın Instagram postlarına bayıldım.
1: Artık
0: çok
1: paylaşmıyorum gerçi de. Ya şu anda yok, nazar değil. Şimdi biz İstanbul dışında oturuyorduk ve bir sürü insan aynı anda bir sürü görsel paylaşmak yerine işte böyle çocuğumuzu gösterelim gibilerinden değil de iyiyiz, buradayız vesaire bir takım şeyler paylaş. Fakat Nil o kadar hızlı ünlendi ki sokakta. Ya böyle dizlerine kapananlar, seni bu ömrü hayatımda gördüm artık gözüm falan, böyle saçma sapan şeylere denk geldik. Nil'in söylediği şarkılar vardı. Bir kadın bir gün dedi ki, bana söyler misin o şarkıyı? Ve Nil söyledi. Dedim ki, burada çok ciddi bir aslında şey var, tehlike var ve ben neyin içine soktum çocuğumu? Çok üzüldük gerçekten eşimle birlikte. O saniye itibariyle biz o faal aksiyonları kestik. Televizyon programlarında şey de yapılıyordu. İşte Murat Ergen kızıyla şimdi şunu yapmış, bunu yapmış. Yani videolar üretilmeye
0: evet,
1: ve bir sürü... Yani işte Güney Amerika'da Nil'in fanları vardı yani. Fan sayfaları vardı. Zaman içerisinde kurusunlar diye işte o paylaşımları belirli bir limitte durdurduk. Hatta Nil bunu o kadar çok iyi öğrendi ki, hadi hep beraber bir şeyler çekelim fotoğraf dendiği zaman Instagram'da paylaşacak mısın diye soruyor.
0: Ya.
1: Evet dendiği zaman da telefondaki çöpten dahil her yerden fotoğraflarını sildiriyor. Bu güvenliği için çok önemli bir şey.
0: Çok önemli, evet.
1: Ve yani en azından bir 5-6 sene daha bu şekilde devam etmesi gerektiğini düşünüyorum.
0: Peki Nil'in ilgisi var mı oyunculuğa? Ya da o bu tanınırlıkla ilgili?
1: Nil zaten öyle bir şeyin içinde büyüyor. Doğal olarak tanınıyor. Ama eş zamanlı işte yazan bir çocuk, hikayeler yazıyor. İşte matematikte kariyeri var, müzikle ilgili bir kariyeri var. Yani işte en genç klasik müzik bestecisi olarak 2 sene önce kayda geçti. Uluslararası festivalde kendi bestelerini seslendirdi. Üstelik avantgard işler yapıyor. Geçen sene de AKM'de bir konserde bizi de sahneye çıkarttı. Özdemir Asaf'ın 3 tane şiirini besteledi. Yani eserleri olan bir çocuk. İleri seviyede piyano çalıyor. Ama bu sadece klasik müzik, hani bizim alıştığımız çocuk piyano çalıyor gibilerinden değil. Doğaçlama yeteneği çok ileri seviyede, işte caz, blues ve karmaşık akorların. Öyleydi ama o. Yani küçük yaşta piyanoyla, bizde enstrüman çoktur. Yani en az 60 tane falan enstrüman var evde. Yani kuyruklu piyanodan arpa kadar her şey var. Canlı enstrümanların üzerinde, altında oynayarak işte evcilik oyunlarını, araba oyunlarını, bebek oyunlarını, sonra piyanonun üstüne geçti. Geçtiği zaman bir de iyi müzik dinliyor. Hani bu mesela bir aileye, ebeveynlere en çok tavsiye edeceğim şey olabilir. Senfonik müzik çalsın evin bir kenarında. Yani senin beğeni alanı ne olursa olsun. Türküdür, Alaturka'dır, arabesktir, poptur, bilmem ne. Ama bir bebek büyürken senfonik şeylerle büyürse dünyaya bakış açısı acayip gelişiyor. Dolayısıyla buradan yola çıktık. Biz hep bunu verdik. Evin bir kenarında, bir yerlerde, her zaman arabanın içinde, orada burada hep bir şey çalar. Çok sesli bir şey çalar. Çok sesli çalınca zihin de çok sesli gelişti tabii ki. Ondan sonra piyanonun başına oturduğunda ilk eğitim sırasında çocuk edisyonları veriyorlar. İşte basit akorlarla falan. Onu beğenmeyip kendisi akorlar doldurmaya başladı. Böylesi daha iyi diye. Sonra beste yapmaya başladı. İşte besteleri de var, şunlar var, bunlar var. Öyle bir çocuk.
0: Müthiş bir çocuk.
1: Ha, müthiştir evet. Yani uçuyor olsa çok şaşırmam yani.
0: Çok tebrik ederim.
1: Bu uzun şey yap şaşırmayın diye uçmuyorum falan dese şaşırmam. Öyle bir çocuk. Evet.
0: Acayip bir yetenek
1: tatlı
0: geliyor
1: bir çocuk
0: bence.
1: Yani. Bilmiyorum geliyor mu gelmiyor
0: bence
1: mu. Bakacağız
0: geliyor
1: ona yani sonra. Kendisi karar verecek.
0: Peki babalık hayatında neleri değiştirdi?
1: Başka bir şey babalık gerçekten. Hiçbir şeye benzemiyor. Anneliğin eminim çok başka olduğu gibi. Bilmiyorum ki yaşama dair çok şey öğreniyorsun bir kere. Bendeki en temel çizgilerinden bir tanesi şeydi. Bir tane bir şey büyüyor evde ve senin bir parçan ve o anım var çünkü onu görebiliyorum şu anda. Sen de bir zaman oradaydın, öyle bir yerdeydin. Acaba senin baban ona nasıl bakıyordu, sana nasıl bakıyordu? Ben şimdi ona nasıl bakarsam daha iyi hisseder kendisini gibi bir bakış açısı geliştirdi bende. Kendi eksikliklerimi gördüm. Tamamlanamamış bir sürü hikayemi gördüm falan. O kendi hikayelerini tamamlasın diye elimden geleni yapıyorum.
0: Ne güzel.
1: Öyle bakıyorum.
0: Çok ben çok şanslı bir çocuk Nil. Peki kitap geliyor.
1: Geliyor.
0: Çok heyecanlı.
1: Evet.
0: Nasıl bir şey çıktı ortaya?
1: Onu ya ben
0: spoiler, bu da mı spoiler olmasın?
1: Yok söylerim canım o güzel. Şöyle yani sağ olsun yayın evi ismi verebiliyor muyum bilmiyorum
0: evet,
1: ama destek yayınlarının sahibi Yelda Cumalı oğlu bana mesaj attı. Çünkü ben sağda solda bir takım konuşmalar yapıyorum. Benim yaptığım konuşmaların böyle alıp caps yapıp edebiyat sayfalarında falan paylaşıyorlar. İşte böyle bir takım lafları diyorum işte ben eksiklik falan filan. Öyle düşündüğüm için konuşuyorum aslında. Hemen kitap yazma. Hatta düzelteyim. Acil kitap çıkarman lazım senin diye bana mesaj attı gecenin bir vakti. Dedim nereden çıkarttın diye. Yani yazılarım var tabii ki bir sürü ettiğim laflar var, yazdığım makaleler var falan. Ondan sonra dedim konuşalım yani. Ama birisiyle çalışmam lazım. Hani ben uğraşamam. Bunları toplaması gerekiyor dedi. O editörlerin için zaten falan. Ama bana 24 saat birisi gerekiyor. Yani onların Yelda'nın önerdiği şeyle değil de yönlenmek istemedim bir şey yazarken özellikle. Sesten az önce diye bir hikaye yazdım. Aslında bir kitap yazdım. Edebi deneme diyebilirim kitabın yapısına. Aslında böyle herkesin çok rahat olabildiği bir alan. Çünkü bu benim denemem kardeşim hani. Size ne deyip geçebileceğim bir şey. Ama bir taraftan bütün önemli yazarların da şeyidir. Yani önemli yönetmenlerin kısa filmle hikayelere başlaması gibi düşünebiliriz. Hem kaçış hem çok iddialı olduğu bir alandır. Bu konuda hani iddiam tabii ki var. Yani bu kitabın çok uzun zaman bir sürü insan tarafından paylaşılacağını, içindeki parçaların paylaşılacağını düşünüyorum. Bunu hedefleyerek yazmadım. Sesten az önce'nin çıkma sebebi, daha önce aslında onu da söyleyeyim, daha önce yazdığım yazıların hiçbirini neredeyse kullanmadım kitapta. O yolculuğa çıktığım an itibariyle editörüm Demet Çaltepe, sağ olsun, İşte yerleştirmeler yaparken yazdığım yazılarda ben bütün hepsini değiştirmeye karar verdim. Dedim benim anlatmak istediğim bu değil şu anda. Ben bulunduğum yerden bir bakış açısı aslında sunuyorum okuyucuya. O yüzden sesten az önce dedim. Sesten az önce deme sebebim de konuşmadan önceki an vardır ya. Sen bir şey soruyorsun ben ona cevap veriyorum. O benim özgürlük alanım. Birisine itirafta bulunacaksın. Aşk itirafında ya da artık hayatını onunla sürdüremeyeceğin itirafında bulunacaksın ya da tespitinde. O içeride senin kalan alanın son özgürlük alanın oluyor. Ağzından çıktığı an itibariyle hikaye başka bir hikaye başlıyor.
0: Doğru.
1: Ben o özgürlük alanının içindeki ve gerisindeki yerle ağzından çıktıktaki zaman sonrasında bir hikaye silsilesi yazdım.
0: Çok güzel.
1: Fena da olmadı yani.
0: Bence fikir çok etkileyici. Umarım yolu açık olur. Merakla bekliyorum.
1: Olacak falan.
0: Olacak. Bence olacak. Yani başarılı olmasına hiçbir engel yok. Çok satar. İnşallah 100 baskı yapar. Çok çok baskı yapar.
1: Yapsın.
0: Evet.
1: Yani ikinciyi de yazdım tabii bu arada. Ben şimdi başlayınca böyle şey dedi ki editörüm. 7 tane kitap. Dedim niye 7 tane? Ben dedi bir hedef koyayım da. Dedim saçmalama, ben şimdi 7 deyince 7 tane yazar veririm dedim sana. Ondan sonra düşünürsün yani.
0: Ondan sonra ne
1: kitabın baskı onu? Ve işte oluşturulma, işte en son okuma vesaire aşamasında ben ikinci şeyimi de bitirdim. Çalışmamı.

0: Onu da verdim. Son okumaları yapılıyor. Belki 2026'da ikincisi bile çıkar.
1: Bravo. Hmm. Heyecanla bekliyoruz. Peki son olarak Murat Aygen'e göre iyi bir hayat nasıl yaşanır?
0: Dürüst. Samimi. Ve net yani. Ben bunu istiyorum, istemiyorum.
1: İyi bir hayattır.
0: Yani iyi bir hayattır.
1: Peki. Çok teşekkürler geldiğin için. Bu keyifli sohbeti bize yaşattığın için.
0: Estağfurullah.
1: İzleyicilerim adına teşekkür ediyorum. Gerçekten.
0: Ben de izleyicilerine çok teşekkür ediyorum. Ne güzel bir program yapan hanım yapmışlar onlar da.
1: Ya, teşekkürler. Profesyonellerin yolu profesyonellerin yolu çok açık olsun. Çok ben takip etmeye devam edeceğim.
0: Teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Yıldız Sohbetler'den bugünlük bu kadar. Haftaya farklı konu ve konuğumla karşınızda olacağım. Hoşçakalın.
0: Hey.

Meryem Ana adına kurulmuş olan manastırın Tümela adını siyah anlamına gelen melas sözcüğünden aldığı söylenmektedir. Manastırın Bizans İmparatoru 1. Teodosius zamanında 4. yüzyılda Atina'dan gelen Barnabas ve Sofranios isimli iki rahip tarafından kurulduğu rivayet ediliyor.

sonraki zamanlarda eklemeler ve tamiratlarla günümüzdeki halini alan manastır, Karadeniz bölgesinin hem yerli hem yabancı turistlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

İstanbul'un görkemli tarihsel yapılarından birisi de Ayasofya'nın güneybatısında bulunan Bazilika Sarnıcı'dır. Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından yaptırılan bu büyük yeraltı sarnıcı, suyun içinden yükselen ve sayısız gibi görülen mermer sütunlar sebebiyle halk arasında yere batan sarayı olarak isimlendirilmiştir. Sarnıç, uzunluğu 140 metre, genişliği 70 metre olan dikdörtgen biçiminde bir alanı kaldırmıştır.

1800 metrekare alanı kaplayan bu sarnıç yaklaşık 100 bin ton su depolama kapasitesine sahiptir. Sarnıcın kuzeybatı köşesindeki iki sütunun altında kaide olarak kullanılan iki Medusa başı, Roma dönemi heykel sanatının şaheserlerinden.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir patrik katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

0: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 18 derece. Kocaeli 26, Sakarya 27, Bursa 25, Balıkesir 28 derece. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 16 derece. Konya ve Nevşehir 29, Kayseri 31, Sivas 32 derece. İzmir güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 19 derece. Denizli, Muğla ve Manisa 31, Aydın 33 derece. Antalya güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 24 derece. Mersin ve Hatay 31, Adana ve Kahramanmaraş 33 derece. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 20 derece. Bolu 21, Karabük 22, Rize ve Samsun 27 derece. Erzurum yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 10 derece. Malatya 35, Erzincan 32, Van 26, Ardahan 25 derece. Gaziantep parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 19 derece. Mardin 32, Şanlıurfa 36, Siirt 34, Diyarbakır 35 derece.
1: Bütçe dengesi. Bütçenin gelirleri ile giderleri arasındaki dengeyi ifade eder.

0: Mersi canım.
1: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
0: Hocam ben?
1: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
0: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
1: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
2: Hocam 1000 megabit diyor.
1: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
0: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
1: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
0: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
1: Ya gelsin o zaman slogan.
3: Türk Telekom değerli hissettirir.
4: Hangi krediye girin?

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Sivi Enerji ile 4 mevsim konfor tek dokunuşla hayatınızda. Kış sıcak huzurlu bir ev, yaz serin ferah bir ortam. Sivi Enerji

Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Akkor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
1: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
0: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
2: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
3: Kaplumbağam düştü.
4: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
3: Elimdeydi düştü.
2: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
4: Ne olur artık affet beni Meliha.
2: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
4: Bona notte, bona notte.
3: Samim? Ne işi var bunun burada?
4: Tanrı misafiri ciğerim.
2: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de Apara'da.
0: Genel izleyici için uygundur.
5: Kuzu Grup, Sır Küpünü sunar.

0: Gökhan Özen.
1: Gökhan Özen değil. Klibini de izlediniz.
0: İpek.
1: İpek. İpek. Doğru yanı. Şimdi
2: Zirnoza.
0: Ay

Hoş geldiniz efendim. Kaybedenin olmadığı yarışma Sır Küpü'nün yeni bölümünde beraberiz. Kaybedenin olmadığı diyoruz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? 3 etapta yarışıyoruz. 1. etap her doğru yanıt 5 puan değerinde. 2. etap 120 saniyede 10 doğru yanıt arıyoruz. 3. etapta butonlar devreye giriyor. Her yanıtımız 10 puan üstünden değerlendiriliyor. Toplamda gizlediğimiz şifre cümleyi en yüksek puan alarak kazanan yarışmacımızın temsil ettiği okula da hediyelerimizi gönderiyoruz. Peki hediyelerimiz gidiyor mu? Sır Küpü Ağpara ailesi olarak miniklerimizin eline hediye setleri ve kitaplar ulaşmaya başladı. Onlar da bize görüntülerini göndermeye başladı. Gönülden teşekkür ediyoruz. Tüm katkısı olan arkadaşlarımıza, yarışmacılarımıza, ekip arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hemen görüntülerimizi izlemeye geçiyoruz.

yola çıkmak üzere düzenleniyor. İlk kitaplar sahiplerine ulaştı. Malatya Orduzu Nadire Dernek Ortaokulu'nda okuyan pırıl pırıl çocuklarımız kitaplarına

0: Evet efendim, sır küpündeyiz. Kaybedenin olmadığı yarışmada iki yeni konuğumuz var. Kırmadılar, geldiler. Minikler için biz de varız dediler ve hemen dönüyoruz. Hoş geldiniz. Hoş Gülsün Hanım.
1: Hoş bulduk.
0: Hoş geldiniz Ahmet Bey diyorum ve hemen Gülsün Hanım'a dönüyorum. Sizi tanıyalım.
1: Merhabalar, ben Gülsün. 30 yaşındayım. Antalyalıyım. Satış danışmanı olarak çalışıyorum. Bu şekilde.
0: Hobileriniz neler? Neler yaparsınız boş zamanlarınızda? Yani, sever misiniz bulmacaları, kelimeleri?
1: Yani,
0: aranız iyi midir?
1: Eskisi gibi yani gazeteden bir bulmaca çözmüyorum ama bu programı takip ediyorum açıkçası.
0: Harika.
1: Oradan bakıyorum.
0: Var mı dijitallerde, oyunlarda?
1: Oyunlar da var, evet. Oyunlardan da yine takip ediyorum. Bu şekilde.
0: Harika. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk,
0: neyi yaptınız? Ahmet Bey hoş geldiniz.
2: Merhaba,
0: siz
2: hoş
0: de tanıyalım
2: bulduk.
0: Lütfen.
2: Ahmet Alçın Bağgül. 36 yaşındayım. Bekarım. Kırıkkale doğumluyum. Tıbbi görüntüleme teknikleri bölümü mezunuyum. Şu an radyoloji teknikerliği yapıyorum devlet hastanesinde. Hobilerim arasında kitap okumak, müzik dinlemek, dizi film seyretmek, onun dışında gezmek, seyahat etmek.
0: Sizde de var mı bulmacaya merak, kelimelerle?
2: Eskiden çok fazla bulmaca çözerdim ama yani şu an çok çözmüyorum. Eskiden bundan 5-6 sene önce bayağı çözüyordum. Sürekli gazeteleri falan alıyordum bulmaca çözmek için ama.
0: O zaman bir bakacağız şimdi paslanmış mıyız, var mı biraz?
2: Olabilir, belki unutmuş olabilirim biraz.
0: Unutmuşsunuz. O zaman hemen hatırlatırız size. Tekrar eski anılara tekrar dönelim. O eski bulmaca dinamikliğine hızla dönelim. Ne yapıyoruz? Türkiye haritası açıyoruz. O zaman Türkiye haritamızı açalım. Gülsün Hanım, sizden tuşa bir kere basmanızı rica ediyorum ve bir il belirleyeceğiz. Bu
1: tamam.
0: İlde de bulunan bir okulumuzu temsil edeceksiniz. Buyurun basın lütfen. Dönmeye başladı. Haritamızda Erzurum dedik, Şırnak, Batman'a kadar gittik, Siirt dedik, Bayburt derken Sivas'a geldi. Kale Vali Aydın Güçlü İlk Ortaokulu adına yarışıyor olacaksınız bu bölümde.
1: İnşallah.
0: Oradaki genç kardeşlerimizi, minik dostlarımızı temsil edeceksiniz. Ahmet Bey, sizin için hemen Türkiye haritamızı açıyoruz. Bir kere düğmeye basmanız yeterli olacak. Butona bastık. Açtık haritayı. Hatay'dan Yozgat'a geçtik. Erzurum ve Van'a. Kıyacak İlkokulu. Kıyacak İlkokulu'ndaki genç kardeşlerimizi temsil edeceksiniz. O zaman hazırsak birinci etapla başlayalım mı? Biliyorsunuz 3 etapta yarışacağız. Birinci etap, ikinci etap ve üçüncü etap. Hazırsak?
1: Hazırız.
2: Hazırım
0: hemen
2: ben de.
0: Birinci etap sır küpüyle başlıyoruz efendim.

0: Sır küpünün birinci etabındayız. Her doğru sorumuz 5 puan değerinde. 1 ile 25 arasında tablomuzu açıyoruz. 1 ile 25 arasındaki sorulardan seçerek başlayacağız. Ve Gülsün Hanım'la başlayacağız. Hazır mıyız Gülsün Hanım? Siz seçeceksiniz. Sizinle başlayacağız. Tablomuzu görelim. Bakalım kaç soru üstünden yarışıyoruz bu bölümde. 54 sorumuz var. 1'den 25'e kadar istediğiniz soruyu seçebilirsiniz. Kaç numaralı soruyla başlayalım?
1: 7 numara.
0: Var mı bir önemi rakamımızın?
1: Benim için uğurlu bir rakam.
0: Uğurlu bir rakam.
1: Evet.
0: İnşallah uğurlu gelir diye düşünüyorum.
1: İnşallah.
0: Bakayım geleceğini düşünüyorum. Hazırsanız sorunuz geliyor.
1: Hazırım.
0: Düzenli ödenen üyelik parası. Süreniz başladı. Binalarda, apartmanlarda çok ödedim.
1: Aidat.
0: Aidat doğru yanıt. Bir de şifre. Harf buldunuz, iyi harfini yakaladınız. Uzun bir kelime sakladık bu bölümde. Sır küpünde geniş bir kelimemiz var. İ harfini bulduk. Sizinle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
1: 29.
0: 29'a gidemiyoruz. 1 ile 25 arasında.
1: Pardon,
0: ama ederim. İstediğiniz soruyu sorabiliriz 1-25 arasında. Tablonun üst kısmını açmamız gerekiyor.
1: 8 diyelim o zaman.
0: 8 numaralı soruya gidelim. 8 belki. 8 geliyor hazırsak.
1: Hazırım.
0: Ödem. Vücutta dokular arasında fazla sıvı birikmesi diyoruz ve sürenizi başlatıyoruz. Ne olabilir? Ödem. Biraz zor bir kelime seçtiniz.
1: Evet.
0: Destek olacaktım ama dedim zorlanalım, açalım. Güzel bir yere açacaksınız çünkü. Bir harf veriyoruz ve Ahmet Bey hazır mıyız?
2: Hazırım.
0: 10 saniye sizin için başlatıyoruz. Ne olabilir? E ve D çıktı. Ödem.
2: Ödem.
0: Bence aynı sesli harflerden devam edin.
2: Bilemedim.
0: Üretin ama hiç problem değil. Mesela biz bir harf verelim. Siz sesli harfler ve sessiz harfler arasında seçerek başlayın. Sizin için süre başlıyor Gülsün Hanım.
1: Yani biraz...
0: Ede... No, ne olabilir?
1: Edema, edele.
0: Doğru, edema. Yanıtımız edemaydı. Burada sakladığımız, sorduğumuz kelimemiz ödem vücuttaki dokular arasındaki sıvı birikmesiydi. Yanıtımız da edemaydı. Buraya gizlediğimiz kelime. Sizinle devam edelim.
1: 19.
0: 19 no'lu soruya gidiyoruz. Bakalım 19'da ne var? Çok güzel bir soru daha yakaladınız. Kolay kandırılan, saf ve iyi niyetli kişi. Süre başladı.
1: Enayi mi?
0: Enayi. Enayi'yi doğru bildik. Bir 5 puan daha yazdık hanemize. Enayi yanıtını aldık. Sizle devam ediyoruz.
1: 17.
0: 17. Gelsin bakalım 17. Yüz kemiklerinin içinde bulunan hava dolu boşluklar. Sürenizi başlattık. Ahmet Bey sorunun yanıtını bence şu anda buldu ve oradan gülümseyerek bana bakıyor. Hemen geliyorum Ahmet Bey. Tamam. Biz yine bir harf açıyoruz. Desteğimiz olsun size ve sürenizi başlatıyoruz.
2: Sinüs.
0: Sinüs evet. Olacaktı. Değil mi? Kışında özellikle soğuk havalarda donar. Ve oldukça da sıkıntılı bir dönem yaşatır sinüs kanallarının dolması. Bir harf daha bulduk. İkinci İ harfini açtık. Ahmet Bey sizdeyiz. Siz seçiyorsunuz. Kaç tane soruyla devam edelim?
2: Ben 9 numara diyorum.
0: 9 numaralı soruya gidiyoruz. Güzel de bir soru buldunuz. Bir olayın ait olduğu zaman dilimiyle uyuşmaması. Sürenizi başlattık. Ne olabilir? Zor bir kelime seçtiniz. Ahmet Bey dedi ki ben geniş bir yer açmak istiyorum dedi ama keşke evet. Yapmasaydınız.
2: Biraz beni kolay dediniz
0: ben
2: ama.
0: Söylerdim sakın seçmeyin diye. Biz Gülsüm Hanım'a dönüyoruz. Gülsüm Hanım bir harf daha açtık. Bence aynı sesli harflerden yürüyün derim. Sizdeyiz.
1: Anak tama.
0: Anak.
1: Anak.
0: Ne olabilir?
1: Anaklama.
0: Değil. Biz bir harf daha açalım. Belki ikinci gruptan açabilirsek. R geldi. Güzel. Anak kısmı çıktı. Anak, R ne olabilir? Süreyi Ahmet Bey sizin için başlatalım. Ne olabilir bu?
2: Anak rapi.
0: R ile devam edeceğiz. Anak, R.
2: Anak rapi.
0: Değil. ait olduğu zaman dilimiyle uyuşmaması. Anakro, hani bir de mazi gibi diyelim. Süreyi sizin için başlatalım Gülsün Hanım.
1: Anakro mi.
0: Mi değil.
1: Ni.
0: Ni. Mi anakro. Doğru. Anakroni. Buradaki gizli kelime mi derken bir desteğim daha oldu.
3: Teşekkür ederim.
0: Sizle devam ediyoruz. Anakroniydi gizlediğimiz kelime. Sizle devam ediyoruz.
1: 10 diyelim.
0: 10 diyelim. Güzel. Rahat bir soru daha buldunuz. Mahcubiyet, yüz kızarması, rahatsızlık hissi. Sürenizi başlattık. Ne olabilir? Burada yardım etmeyeceğim Ahmet Bey, merak etmeyin. Tamam, artık bitti. İki soruda destek oldum. Onlar zor kelimelerdi ama.
2: Evet, doğru.
0: Şimdi bir harf açıyoruz ve size desteğe geliyorum. Mahcubiyet, yüz kızartması diyoruz. Sürenizi de başlattık.
2: Utanç.
0: Utanç doğru yanıtımızdı. Utandık, yüzümüz kızardı. Sizle devam edelim. Hadi siz güzel bir yer açın.
2: 4 numara diyebilir miyim ben?
0: 4 numara diyebilirsiniz. Tamam, diyelim. Halk arasında kurdeşen olarak bilinen cilt hastalığı. Süreniz başladı. Cilt hastalığı bu. Bir şey mi?
2: Çıkaramadım şu an.
0: Söyleyemedim.
2: Haftan
0: biz bir harf açalım süreyi Gülsün Hanım için başlatalım. Ü ile başlıyor. Ne olabilir? Halk arasında kurdeşen diye biliniyor ama...
2: Harf çıkınca şimdi hatırladım.
0: Öyle mi? Hatırladınız mı?
2: Evet.
0: O zaman biz yine bir harf desteğinde bulunalım. Süreyi sizin için başlatalım ve yanıtı alalım. Sürenizi başlattık.
2: Ürtiker.
0: Ürtiker doğru yanıt. Kurdeşen olarak geçen cilt hastalığıydı sorumuz. Sizle devam ediyoruz. Siz seçiyorsunuz. Kaç numara soruyu açalım?
2: 18 numara olsun.
0: 18 numaraya gidiyoruz. Bakalım. Bir video soru. Önce bir görselimiz var. İzleyelim. Gelsin görüntülerimiz. Arkasından da sorunuzu okuyacağım.
2: Tamam.

0: Asya'da Çin'in güneybatısında bulunan bölgeyi soruyoruz size. Neresidir? Süreniz başladı.
1: Tibet.
0: Tibet doğru yanıt. Tam keşişler diyecektim ki yanıt geldi. Sizle devam ediyoruz. Kaç numara soruyu açalım?
1: 5 numara.
0: 5 numaraya gidiyorum. Hemen sorunuzu okuyorum. Uzayda bulunan büyük gaz ve toz bulutu. Süreyi başlattık. Ne acaba bu toz bulutu? Ne bu acaba?
1: Bilemedim maalesef.
0: Gülsün Hanım, ne bu acaba? Ne bu? Ne bu diyorum. Süreyi sizin için bir tane harf açıyorum. Ve başlattım. Ne olabilir bu?
2: Nebule.
0: Bulunan büyük gaz ve toz bulutu.
2: Nebütü.
0: Nebütü olmadı. Bir harf açıyoruz ve Ahmet Bey sizin için süreyi başlattık. Buyurun.
1: Nebule.
0: Nebule.
1: Evet.
0: E mi koydunuz?
1: Evet.
0: E olmadı. Başka nasıl bir harf?
1: Nebula. Nebula.
0: Süremizi bitirdik. Bir harf koyacak, bir harf alacağız. Aldığımız harfle beraber sizin sürenizi başlatacağız. Harfimizi açtık. Gülsün Hanım, sizin sürenizi başlattık.
2: Nebula.
0: Nebula doğru. Nebula uzayda bulunan gaz ve toz bulutu. Şifre kelimemizden de N harfini açtık. Şu ana kadar 4 tane harf açtınız ve 5 sorumuz kaldı. Birinci etabı tamamlamaya. Sizinle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
2: 3 diyelim.
0: 3. Gidiyoruz 3'e. Tek harf koyayım. Tek harf alalım. Rahat rahat bilelim diyorsunuz.
2: Aynen.
0: Peki gelsin. Katman bina bölümü. Süreniz başladı. Katman. Kat.
2: Kat.
0: Kat. Doğru, kat. Bu yanıttan sonra sizinle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
2: 13 diyelim.
0: 13.
2: Evet.
0: Peki 13. Çok güzel bir foto soru seçtiniz. Bir fotoğrafımız var.
2: Tamam.
0: Görelim. Arkasında bir tahmininiz var mı? Daha önce hiç gördünüz mü? Acaba
2: yani
0: ne olabilir?
2: Hiç denk gelmedim.
0: Hiç denk gelmediniz.
2: Böyle bir şey denk gelmedim.
0: Evet, biraz farklı. Şöyle soralım. Güçlü, iri yapılı, tek gözlü, mitolojik bir dev soruyoruz burada.
2: Yani.
0: Bu devin mitolojik adı. Sürenizi başlattık. Ne olabilir? Mitolojik dev.
2: Hiçbir fikrim yok.
0: Belki görmüşsünüzdür ama diyeceksiniz ki nereden?
2: Görsem unutma.
0: Görsem unutmazsınız. Bu yarışmadan sonra zaten hiç unutmayacaksınız.
2: Aynen.
0: Ben de çalışırken, araştırırken bayağı şaşırmıştım. Daha önceden gördüğüm ama adını ilk kez burada rastladığım bir dev. Bir harf açıyoruz. Süreyi sizin için başlatıyoruz. Ahmet Bey, var mı tahminimiz?
1: Hiç
0: tekrar bakmak ister misiniz devimize? Mitolojik
1: yani,
0: devimize. Ne olabilir?
1: Tahminim yok gerçekten. Biraz zor bir soru oldu.
0: Zor bir soru saklamışız, evet.
1: Evet.
0: Peki. Fotoğrafımıza bakalım. Bu bir mitolojik, yani K ile başlıyor ve sonu OP ile bitebilir. Süreyi de bir harf açtıktan sonra tekrar başlatacağım. Süre sizin için başladı Gülsün Hanım.
2: Komton.
0: K'li bir şey bu. Kik diyebilirim.
2: Kiklon.
0: Çok yaklaştınız. Kiklon'a çok yaklaştınız. Süreyi Ahmet Bey için başlatıyoruz. Buyurun.
1: Kingop olabilir mi?
0: Kiklon dedi. Çok yaklaştınız dedim.
1: Kingop.
0: Kingop değil. Bakın. Kiklon dedi. Çok yaklaştınız dedim.
1: Tamam.
0: Siz başka aldınız. Gülsün Hanım, bir harf daha açıyoruz ve sizin için başlatıyoruz süreyi. Ne olabilir?
2: Kiklop.
0: Kiklop. Doğru.
1: Doğru.
0: Duymuş muydunuz hiç?
1: Hiç duymadım.
0: Biz de yarışmayı hazırlarken arkadaşlarımızla beraber duyduk, gördük. Ve
2: unutma
0: dedik
2: artık
0: ki zor bir soru olsun yarışmacılarımız, bakalım bulabilecekler
2: evet,
0: mi diye.
2: Çok zor oldu.
0: Kiklop, buradaki güçlü, iri yapılı, tek gözlü mitolojik devin adıymış. Tekrar öğrendik. Artık unutmazsınız.
2: Evet, unutmam artık.
0: Peki. O zaman bir soru daha seçelim.
2: 14 diyelim.
0: 14 numaralı soru. Güzel geliyor. Kolay bir sorumuz var. Bir video soru. Görselimiz var. İzleyelim.
2: Tamam.
0: Sonra bakalım.

0: Sever misiniz gezmeyi, belgesel izlemeyi, dünya görüntülerini seyretmeyi? Size yani... Kazakistan desem, Kazakistan'ın eski başkenti ve en büyük şehirlerinden biri desem, böyle bir alışverişle de ilgili bir adı vardır desem, sürenizi başlatsam ne olabilir acaba?
1: Ben de bunu bilmesem diyorum.
0: Bilmesem diyorsunuz. Esas biliyorsunuz da.
1: Yok
0: hiç
1: yani.
0: Harf çıkmadığı için.
1: Olabilir.
0: Çünkü bir harf biz açtığımız zaman diyeceksiniz ki hatırlıyorum, alışverişle ilgiliydi burası. Eski de başkenti diyorum. Ne olabilir mesela almak, vermek diye? Ahmet Bey, süre sizin için başlatıyorum.
2: Almaha olabilir mi? Almaha.
0: Almaha değil de Almaha'ya çok yakın. Alma.
2: Almaka.
0: Almaka değil. Biz bir harf açalım. Bakalım Gülsüm Hanım bulabilecek mi? Süreyi başlattık. Tek de harf açtık.
1: Almanı.
0: Almanı değil.
1: Elmalı.
0: Doğru yerden gidiyorsunuz. Almanı değil ama. Peki Ahmet Bey buldu galiba.
2: Evet.
0: Ahmet Bey, bakalım hangi harfleri koyacaksınız? Evet, sürenizi başlatıyoruz. Bakalım hangi harfle ne olabilir? Alma dedim. Alma.
2: Almalı.
0: Almalı değil. Ahmet Bey.
2: Almatı.
0: Almatı doğru yanıt. Tebrik ediyoruz. Bir de harf buldunuz. T harfini açtınız. Sizinle devam edeceğiz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 6 numara olsun.
0: 6 numaralı soruya gidiyoruz. Gelsin bakalım 6 numara. Eski dilde tutsak kişi anlamına gelen kelime. Süreyi başlattık. Tutsak bu kişi.
2: Tutsak.
0: Eski dilde tutsaklara ne diyorlar?
2: Esir. Tutsak, esir. Esir.
0: Ahmet Bey çok güzel bir ipucu verdi Gülsün Hanım. Süreyi sizin için başlatıyorum. Esir dedi. Bu kişi eski dilde tutsak kişi. Nasıl bir kişi?
1: Esir. Kişi.
2: Of, öyleymiş.
0: Süreniz dolduğu için veremiyorum. Ama son anda ipucunu Ahmet Bey için yakalamış olduk. Süreyi sizin için başlatıyorum. Buyurun Ahmet Bey.
2: Esir kişi.
0: Esir kişi,
2: evet.
0: Buranın doğru yanıtıydı. Harikasınız. Son İki soruya geldik. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
2: 11 numara.
0: 11 numaraya gidiyoruz. Bir işte çok başarılı olan kişiyi soruyoruz. İki harfli. Buyurun.
2: Çok başarılı.
0: Ne olabilir?
2: Çok başarılı. As olabilir mi? As.
0: As doğru yanıt. Tebrik ediyorum. Harikasınız. As doğru yapan kişi. Son soruyu açıyorsunuz. Siz de devam ediyorum.
2: Bir numara olsun.
0: Bir numaralı soru geliyor. Hazır mıyız?
2: Hazırım.
0: İspanyolca kökenli bir sorumuz var. İspanyolca kökenli sanat anlamına geliyor. Ne acaba bu kelimemiz? Süreniz başladı.
2: Moreo. Olabilir mi?
0: Moreo değil. Moreo olamayacağı için R ve E açıldı. Sanat. Diğer anlamı İngilizce art diyeyim. Oradan ipucu olsun size. Gülsüm, süremizi başlattım. Art dedim.
1: Arte.
0: Arte doğru yanıttı. İngilizce art'tan İspanyolca'ya geçmiş.
2: Evet.
0: Arte olarak yürümüş kelimemiz. Evet, birinci etap geçti. Nasıl? Küçük bir değerlendirme alalım. Siz de başlayın.
1: Güzel geçti.
0: Güzel
1: yani
0: geçti.
1: Biraz hızlı geçti.
0: Hızlı başladınız.
1: Evet.
0: Sonra biraz birkaç kelime de takıldınız değil mi?
1: Evet,
0: biraz
1: evet.
0: Moraliniz bozuldu gibi. Aklınıza gelmediği için.
1: Evet. Ama düzelecek.
0: Ama hiç takılmayın. Bunu söylemiştik. Yarışmanın başında da belirtmiştik. İpucu almadığınız için birinci etap biraz böyle sakin geçiyor. Nasıl geçti Ahmet Bey?
2: Güzeldi. Biraz sadece birkaç soruda takıldık ama yani genel olarak güzeldi.
0: Biraz geriden başladınız.
2: Sorular aslında evet, ısındım. Evet,
0: birinci etap. Bir o üstümüzden gitti mi?
2: Evet. Gitti evet. Şu an iyiyiz.
0: Biraz hareketleniyoruz. O zaman hazırsak önce puanlara bakıyoruz.
1: Tamam.
0: Ve ikinci etaba doğru geçeceğiz. Bakalım Gülsün Özdemir kaç doğru yanıt verdi? Ahmet Haşim Baygül kaç doğru yanıt verdi? Ve kaçar puan aldılar? Gülsün Özdemir bu bölümde 40 puana geldi. Her doğru yanıtımız 5 puan üzerinden 8 doğru yanıt bildi. Ahmet Bey, Ahmet Haşim Baygül de 7 yanıtla beraber 35 puanda çok yakın bir mücadele veriyor ve çekişmeli bir Sır küpü birinci etabı tamamlıyoruz. Hazırsak ikinci etaba geçiyoruz.
1: Hazırız.
0: Hazır mıyız?
2: Evet.
0: 120 saniyede 10 doğru yanıt aradığımız ikinci etaptayız. Sır küpünün ikinci etabındayız. 120 saniyede 10 doğru yanıt arıyoruz. Gülsün Özdemir birinci etabı 40 puanla bir 5 puan farkla önde tamamladığı için önce Gülsün Hanım'la başlayacağız. Hazır mıyız Gülsün Hanım?
1: Hazırım.
0: 120 saniyeniz olacak. 120 tamam. Saniyede 10 soru okumaya çalışacağım. Umarım hızlı okurken arada kelimeleri yemem, yutmam diye düşünüyorum ama sürenizden mümkün oldukça almadan hızla okuyacağım. İstediğiniz kadar pas diyebilirsiniz. Hı hı. Video ve sesli sorularda sürenizi durduracağız. Hazır mısınız?
1: Hazırım.
0: Peki. Geliyor. Bakın. Dönüş yok. Başlatıyoruz. Sürenizi başlat. Tık. Mavi ve siyah aşkı memnu Sefile kitaplarının yazarıdır.
1: Pas.
0: Pas dedik. Hemen geldik. 2025 verilerine göre Türkiye'nin en çok yağış alan ili neresidir? Yukarıda böyle çok da yağış alıyor. Hatta çayı da
1: Rize.
0: Rize, harikasınız. Hemen bir sesli sorumuz var. Önce dinliyoruz.
1: Tamam.

0: Görüyoruz.
1: Ne oluyoruz, hayırdır?
0: Oğlum yürü lan, hasta etme adamı.
1: Ha, iyi olacak, hasta sensin ha. Şanslı günündesin. Bak, ayağına geldim.

0: Evet, ATV ekranlarında sevilerek izlenen dizi, Kenan İmirzalıoğlu'nun canlandırdığı karakterin adını soruyoruz size.
1: Pas.
0: Peki, geçtik. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettiğinde ilk olarak nerede namaz kılmıştır? Yeni cami oldu, çok uzun süre müzeydi, büyük...
2: Ayasofya.
0: Ayasofya, doğru yanıtını aldık. Oğuz Atay'ın en ünlü eseridir. Ne yapamıyorlar? Pas. Ne yapamıyorlar? Pas diyebilirsiniz.
2: Pas.
0: Peki, gelsin, bir videomuz daha var. Hemen izliyoruz. Bakalım ne?

0: şarkısını seslendiren sanatçımız
1: Gökhan Özen.
0: Gökhan Özen değil. Klibini de izlediniz. Hemen geliyoruz, bakalım hangi soruları bildik, hangilerini bilemedik. Birinci sorumuz: Maye ve Siyah, Aşk-ı Memnu, Sefile kitaplarının yazarı Halit Ziya olacaktı. Çok güzel bir Son Mektup şarkısı dinlemiştik. Dilinizin ucuna geldi, söyleyemediniz. Kimdi?
2: Zirnözer.
0: Evet, harikaydı. ATV'de yayınlanan Kenan İmirzalıoğlu'nun canlandırdığı karakter Doğan olacaktı. Karakterimizin adı. Ayasofya doğru yanıtını aldık. Oğuz Atay'ın en ünlü eseri ne yapamadılar?
2: Tutunamayanlar
0: olacaktı. Kız kardeş anlamına geldi. Doktora da çok yardımcı oldular. Hemşire olacaktı. Yanıtımız. Arkasınız çok güzel bir 120 saniye çıkarttınız. Doğru yanıtlarımızı aldık. Ve geldik Ahmet Haşim Baygül'e. Hazır mıyız Ahmet
2: Hazırım.
0: Bey? Biraz ipucu aldınız mı?
2: Hayır, soruları bildim aslında da.
0: Hemen hemen. Kalıpları sizde de aynı olacak.
2: Evet. Bakalım.
0: İnşallah yine video kolay. Sorular gelecek. Arada durduracağım. Takıldığınız zaman, aklınıza gelmediği zaman, dilinizin ucunda ama çıkaramadığınızda mutlaka pas din olsa da düşünün.
2: Tamam.
0: Hazırsanız başlatalım mı?
2: Hazırım.
0: Başlayabiliriz.
2: Evet.
0: Peki. 120 saniyenizi başlattık. Yalnız Efe Kaşığı Forsa kitaplarının yazarıdır.
2: Pas.
0: Pas dedik. 2025 verilerine göre Türkiye'nin en az yağış alan yeri neresidir? Bir Antepli olarak çok da yakınımızda.
2: Adana olabilir.
0: Değil. Daha yakın. Eskiden de hatta bizim bölgemizdeydi. Antep'ten koptu gitti.
2: Kilis.
0: Kilis doğru. Bir handbol takımı sahaya kaç kişiyle maça çıkar? Handbol.
2: 7.
0: 7 doğru. Hemen bir videomuz var, izleyelim bakalım.
3: Kim ki sancağımın gölgesine sığınırsa dinine dokunulmayacaktır. Kim ki canını bana emanet eder başımın tacı olacaktır. Ama kim ki onun yanında yer alırsa kaybedenlerden olacaktır.
4: Tutturmuşsunuz Bursa'ya saldıralım.
0: Mert Yazıcıoğlu'nun canlandırdığı karakteri soruyoruz size. ATV'de de yayınlanıyor. Kuruluş.
2: Pas.
0: Pas. Peki. Ben sana mecburum diyen şairimiz kimdir?
2: Pas.
0: Peki. Bir sesli soru geliyor. Önce dinliyoruz.

0: Dinlediğiniz Boş Sokak şarkısını kim seslendirmektedir?
1: Bas diyeceğim ya.
0: Çok eski bir isim. Bas mı diyorum?
1: Evet.
0: Peki. Sultan Süleyman'ın ünvanlarından biridir. Çok kanun çıkarttığı için de söylenir.
1: Kanuni.
0: Kanuni, doğru yanıtını aldık. Bir video sorumuz var. İzliyoruz.

0: Klibini izlediğiniz Bir Tek Ben Anlarım şarkısını hangi grup seslendirmektedir? Almanca bir isimleri var.
1: Bastıracağım yine.
0: Peki. Masalların sonunda mutlaka söylenen söz. Gökten.
1: Gökten bir elma düştü.
0: Bir mi?
1: Gökten,
0: bir bana, bir sana, bir de anlatana.
1: Gökten üç elma düştü.
0: Üç elma düşürdük. Muallim ne anlama gelmektedir?
1: Öğretmen.
0: Öğretmen. Hemen başa dönüyorum. Yalnız Efe Kaşağı Forsa kitaplarının yazarı. Yine pas diyebilirsiniz.
1: Pas diyelim, pas.
0: ATV'de yayınlanan Kuruluş dizisinde Mert Yazıcıoğlu'nun canlandırdığı karakter. Kuruluş ne bey?
1: Kuruluş Orhan Bey.
0: Orhan Bey tabii ki. Hemen gidiyorum. Ben sana mecburum diyen şairimiz diyecektim. Yetişmedi. Peki, güzel. 2, 3, 4, 5, 6 doğru yanıt aldık. Peki neleri bilemedik? Hemen bakıyoruz. Yalnız Efe Kaşağı Forsa. Bu kitapların yazarı Ömer Seyfettin
1: evet
0: olacaktı.
1: Ya heyecandan aklıma gelmedi hiçbir şey.
0: Onun için 120 saniye dedik evet. Ki özellikle biraz evet. Saniyelerle yarışalım. Evet, ben sana mecburum diyen şairimiz Atilla İlhan, olacaktı. Ve çok güzel bir ses dinlediniz ama biraz eskilerden seçtiğimiz için galiba çıkaramadınız ama Ajda Pekkan'ı dinlediniz biraz önce. Ve Kanuni bildik. Diğer grubumuzun adı da Köfnü olacaktı.
1: Evet, Köfnü. Onu biliyordum da.
0: Grubu.
1: Heyecandan aklıma gelmedi.
0: Onu da çok iyi biliyordunuz. Çünkü bir ara çok fazla
1: evet.
0: Döndü, yayınlandı. Ve hemen gelelim ikinci etabın sonunda. Kaçar puan aldın? Nasıl geçti? Küçük bir değerlendirme alalım bu arada.
2: Biraz heyecanlandık galiba ama güzel geçti ya.
0: 120 saniye.
2: 120 saniye heyecanlandık.
0: Çabuk geçiyor değil mi 120 saniye?
1: Evet. Hızlı geçiyor bir de sürenin o hızlı geçmesi de biraz heyecanlandırıyor. Bildiğimiz evet. Şeyi de bilemiyoruz şimdi.
0: Yani her 120 saniye 120 dediğinizde uzun gibi geliyor ama esasında
1: çok uzun değil, evet.
0: Bir de benim de ama ben elimden geleni yaptım. Hızlı okumaya evet. Çalıştım
1: doğru.
0: Sizler için.
1: Evet.
0: O zaman bakalım kaç puan aldık? Puan tablomuzda nasıl bir fark oldu mu? Bakalım. Küçük bir fark bu sefer diğer tarafa geçti. Nasıl oldu? Ahmet Haşim Baygül bu bölümde bir soru, iki soru galiba bilerek bir 95, 5 puanlık farkı geriden gelerek kapattı ve 5 puan öne geçti.
2: Evet.
0: Tek soruyla farkı siz devraldınız. Gülsün Hanım 5 puan gerideyiz. Şimdi butonların devreye girdiği ve her doğru yanıtın 10 puan olduğu 3. etaba geçeceğiz. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Peki. O zaman sır küpünde 3. etaba geçiyoruz. Sır küpünün 3. etabındayız. Çok da çekişmeli bir mücadele seyrediyoruz. İlk etapta Gülsün Özdemir önde kapattı. 2. etapta Ahmet Bey ben buradayım. Farkı kapatacağım dedi ve 5 puan öne geçti. Şu anda her doğru yanıtımız 10 puan değerinde. Ahmet Bey sizinle başlıyoruz ve butonlar devreye giriyor. Hazır mıyız butonlar için?
2: Hazırız.
0: Eller butonda mı?
1: Evet.
0: Sorunuzu okuyacağım. Süreyi başlattığım an önce basan kazanacak.
2: Tamam.
0: Siz seçiyorsunuz ama butonlar karar veriyor diyoruz ve hazırsak başlıyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım Ahmet Bey?
1: Kaç numara olsun?
0: Kaç
1: 23 numara olsun.
0: Açalım.
1: 23.
0: Kaça?
1: 23.
0: 23 numaralı soru geliyor. Hazırsak. İnanmak gönülden bağlanmak süre başladı. Kim basacak? Kim basacak? Buyurun Gülsün Hanım.
2: Eman.
0: Eman değil.
2: Aman.
0: Aman da değil.
2: İman.
0: İman doğru yanıt.

0: biraz sıkıştıracağız. Öyle değil. Öyle hemen bir harf de olsa artık butonlar devreye girdi. Evet. Birazcık daha heyecanlı bir blok geçiyor. Hazır mıyız?
1: Hazırım.
0: Tek harfle yakıyordunuz soruyu.
1: Vallahi evet.
0: Tekrar başlıyoruz. Siz seçiyorsunuz, butonlar karar veriyor. Ahmet Bey, eller butonda. Hazırsanız söyleyin lütfen.
1: 29.
0: 29 numaralı soru geliyor. Antik Yunan'da kullanılan telli çalgı süre başladı. Kim basacak? Kim basıyor? Kim basıyor? Süre başladı. Ahmet Bey bastı.
2: Lir.
0: Lir. Doğru yanıt. Tek harf koyduk ve R harfini belirledik ve lir yanıtını aldık. Sizle devam ediyoruz. Kaç ton soruyu açalım?
2: 27 numara.
0: 27. Eller butonda lütfen, kaybetmeyin. Sorumuz geldi. Divan edebiyatında av yapmak anlamına gelir. Süre başladı. Ne olabilir? Buyurun Gülsün Hanım.
1: Sağlayacağım. Tekar.
0: Tekar değil.
1: Lemar.
0: Şeker gibi bir yanıt diyeyim ben.
1: Şeker.
0: Ama süreniz doldu. Biz bir harf açıyoruz. Bu da benden size küçük bir destek olsun. Tek harf açıyoruz. Butona kim? Süre başladı. Buyurun Ahmet Bey.
2: Şeker.
0: Şeker doğru yanıtımız olacaktı. Benden bir ipucu aldınız galiba.
1: Evet,
0: Gülsün.
1: Öyle oldu.
0: Ama yandı. Evet. Son saniyede gitti. Siz seçiyorsunuz. Butonlar karar veriyor. Hazır mıyız?
2: Hazırız.
0: Eller butonda mı?
2: Evet.
0: Tamam. Başlıyoruz. Kaç numara soruyor?
2: 30 numara.
0: 30 numaralı soruya gidiyoruz. Osmanlı Devleti'nde kullanılan gümüş para biri mi? Süre başladı. Kim basacak? Ahmet Bey bastı. Tek harf koyacak.
2: Akçe.
0: Akçe harfini doğru bildi. Ve Osmanlı para birimiydi. Akçe. Sizle devam ediyoruz. Kaç dolu soruyu açıyoruz? Eller butonda mı? Bakıyorum.
1: Evet.
0: Butonda.
2: 15 numara olsun.
0: 15 numaralı soruya gidiyorum. Yukarıdan aşağı 4 harf geliyor. Sorunuzu okuyorum. Böceğin kozasından elde edilen ince parlak lif 10 saniye başladı. Buyurun Gülsün Hanım.
1: Apak.
0: Apak.
1: İpik.
0: İpik mi?
1: Evet. İpik.
0: İpek.
1: İpek.
0: İpek. Doğru yanıt aldık sizden. İpik nereden geldi? İpik.
1: Sağlı.
0: Apak. İpik.
1: İpik ya.
0: Biraz incelttiniz onu. İpeğe, evet, ipeğe karşı bir böyle daha ince bir narin bir duruşumuz olsun diye düşündünüz.
1: Galiba.
0: İpeği ipik yaptınız. Harika. Tabii ki sürenin ve butonların yarattığı stres diyoruz. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
1: 21 diyelim.
0: 21 numaralı soruya gidiyoruz. Bakalım gelsin 21. Soldan sağ 5 harf. Çırpılmış yumurtanın pişirilmesiyle yapılan yemektir. Süreyi başlattım. Ahmet Bey bastı.
2: Omlet.
0: Omlet. Yapar mısınız? Sever misiniz?
1: Evet.
0: Doğru tabii ki.
1: Çok.
2: Sürekli her gün yerim neredeyse.
0: Harika. Burada da omlet size kazandırdı. Size devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım Ahmet Bey?
2: 16 olsun.
0: 16. Sorumuz geliyor. Eller butonda. Gelsin sorumuz. Açık elle yana vurma. Süre başladı. Ahmet Bey.
2: Tokat.
0: Tokat geldi, tokat. Bir 10 puan daha yazdı Ahmet Bey hanesine. Gülsün Hanım, buton. Butonu dikkatli kullandı. Bakın ara açılırsa sonra yakalamanız zor olur. Bir de şifre, harf buldunuz. Siz seçiyorsunuz, butonlar karar veriyor.
2: 37 numara olsun.
0: 37 numara. Harika bir soru daha geliyor. Hazırsa okuyorum. Kirli ya da zararlı maddeleri temizleme işi süre başladı. Buyurun Gülsün Hanım. Bir şey yaptık. Hatta suyu da yaparız böyle. Böyle kirlilerinden ne yaparız?
1: Arınma.
2: Ben tamam.
0: Peki arıtma. Eller butonda. Eller butonda. Bitti mi?
1: Ya buldum ama.
0: Bulduysanız basınca bir dakika süreyi başlatacağım. Buldunuz mu?
1: Evet.
0: Tamam. Bitti mi?
1: Bitti.
0: Eller butonda mı?
1: Butonda.
0: 10 saniye başlattım da hala basabilirsiniz. Hakkınız saklı.
1: Tamam.
0: Kim önce basarsa o alacak. Sürenizi başlattım. Buyurun. Buyurun Gülsün.
1: Arıtma.
0: Arıtma doğru yanıt. Hakkınızdı. Ahmet Bey yine ısrarla bastı orada ama alamadı. Gülsün Hanım yakaladınız. Son saniyede yanıtı buldunuz. Size devam ediyoruz. Kaç tane soruyla devam edelim?
1: 24.
0: 24'e gidiyoruz. 24. Bakalım 24'te ne var? Halka delik iğnelerde iplik geçirilen bir göz soruyoruz. Süremiz başladı. Buyurun.
1: Ele, ene, eme, eye.
0: Eye doğru yanıt. Benden bir ipucu almış olabilir misiniz?
1: Olabilirim.
0: Olabilirsiniz. Bir Y harfi olarak destek vermeye çalıştım. Eye'ydi ipucumuz. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?

0: 49.
1: 49 eller butonda. Geliyor 49 no'lu sorumuz. Oh, zor bir soru seçtiniz. Ben okurken bile zorlanacağım. Endonezya Silahlı Kuvvetleri'nin kısaltması bu. Süreyi başlattık. Buyurun.
0: ESI.
1: ESI değil ama çok yakın.
0: EYI, ENI.
1: E değil.
0: S.
1: Ah ah ah. 49'da bir harf daha açıyoruz. Tek harf istiyoruz sizden. Ne olabilir bu harf acaba? Ne olabilir bu harf? Süreyi başlattık. Kim basıyor? Ahmet Bey.
2: TNI.
1: TNI doğru yanıt. Ne dedik? Ne harfini aldık ve TNI yanıtını sizden. Siz seçiyorsunuz.
2: 40 numara olsun.
1: Karar veriyor.
2: 40 numara.
1: 40 numaralı soruya gidiyorum. Hazırsa okuyorum. Zamanı çok hassas şekilde ölçen saat türüdür. Süreyi başlattık. Kim bastı? Ahmet de bastı.
2: Kronometre.
1: Kronometre doğru yanıttı. Çok da geniş, güzel bir bölgeyi açmış olduk. Bir de harf buldunuz. R harfini açtık. Aşağıdaki şifre kelimemiz de yavaş yavaş açılıyor. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyla?
2: 33 olsun.
1: Kaç?
2: 33.
1: 33 gidiyoruz 33'e bakalım. 33. Bir malın mülkün sahibi olan kişi anlamına geliyor. Süreyi başlattık. Ne olabilir?
0: Miras.
1: Miras değil. Kişi.
0: Ha.
1: Mülkün sahibi.
0: Mülki.
1: Bu mülk benim. Bu mal benim. Peki o malda hak iddia eden kişi diyoruz. Sahibi olan kişi ne olabilir? Bir maldan bahsediyoruz ortada. Evet, ne tamam. Olabilir?
2: Tamam, bildim galiba.
1: Bildiniz mi? Süreyi başlatacağım. Önce bence basın soruyu kaptırmayı süreyi başlattım. Ahmet Bey.
2: Malik.
1: Malik doğru yanıttı. Bilmeseniz bile soruyu kaptırmayın. Bir harf daha alsam yakalayacaksınız. Butonları evet. İyi kullanmanız gerekiyor. Sizle devam ediyoruz Ahmet Bey. Kaç numaralı soruyu açıyoruz?
2: 44 numara olsun.
1: 44 numaraya gidiyoruz. Hop gelsin bakalım 44. Oyunlarda veya sistemlerde derece anlamına geliyor bu. Süreyi başlattık. Buyurun. Gülsün. Dört harflidir. Farka çok yakındır. Ama fark değildir. Başka bir harfle başlar bu. Fark gibi ama birazcık daha bilgisayar terimi. Bir harf açalım. Süreyi başlatıyorum. Belirler butonda kim basacak? Buyurun.
0: Rank mı?
1: Rank doğru yanıtı aldık. Fark değil. Rank olacaktı. Bilgisayarda, teknolojide level atlatan başlığımız. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
0: 22.
1: 22 açıyoruz. Bu arada şifre harf bulmanız lazım. Şöyle destek olayım. 28 olabilir. 48 olabilir. 34 olabilir. 20 olabilir.
0: 34 diyelim o zaman.
1: 34 mi diyelim?
0: 34 diyelim.
1: Peki 34'e gideyim. Gelsin 34 numaralı sorumuz. Bir harf açmanızı rica edeceğiz. Elektronik, tıp ve kimyada kullanılan çok küçük anlamına gelen ölçü süreyi başlattım. Kim basın? Ahmet Bey soruyor.
2: Nano.
1: Nano doğru yanıt. Tebrik ediyoruz. Bir de harf açtınız. O harfiydi. Buradaki sakladığımız harfimiz. Sizle devam ediyoruz. İpucu olsun size. 25 olabilir.
2: 28
1: olabilir. 25 mi?
2: 28.
1: 28. Peki gelsin 28 numaralı sorumuz. Bakalım ne arıyoruz 28'de. Eski Türkçe'de lütuf, iyilik, merhamet anlamı taşıyan erkek ismi. Süremiz başladı. Ne olabilir?
0: Kemal.
1: Kemal değil.
0: Kenan.
1: Kenan da değil.
0: Kerem.
1: Kerem.
0: Kadir. Kazım mı?
1: Değil, Kazım. Kazım değil ama bir harf belirledik. Acaba ne olabilir? Eski Türkçe'de lütuf, iyilik, merhamet anlamına gelen bu isim. Sürenizi başlatıyorum. K ve R var. Buyurun. K ne olabilir?
0: Kübra. Erkek
1: Kübra,
0: ismi.
1: Kübra erkek ismi olarak kullandım.
2: Kebir. Ben buldum.
1: Öyle mi? Buldunuz mu?
2: Evet.
1: Bence soruyu kaptırmayın. Butonu bırakmayın.
0: Kübralardan af diliyorum.
1: Biz bir harf daha açacağız. Bakın her an bulabilirsiniz.
2: Aa, değilmiş ya.
1: Hayran ismine de çok yakın diyeyim. Süreyi başlatıyorum. Süreyi başlattım. Buyurun.
0: Kira.
1: Kayra. Doğru. Neredeyse cevabı vermiş gibi oldum.
0: Evet.
1: Kayran deyince. Amacım butonlardaki rekabeti hızlandırmak ama siz çok sakin bastığınız için hiç orada da heyecanlanmıyorsunuz. Gayet bazen, sakin böyle.
2: Bilmeyince bazen
1: basmak ama burada
2: sevmem.
1: Önemli olan zaten hakkı almanız.
2: Evet.
1: Zaten ipucu olarak ve şifre destek verdiğimiz harflerle beraber onu mutlaka çıkarıyorsunuz kelimeler içerisinde. Onun için butonu iyi kullanın ve ben 10 saniye dedikten sonra mutlaka butona basma hakkınızı alın. Evet.
0: 45.
1: 45 numaralı soruyla devam ediyoruz. Gelsin 45. Donanmadaki en üst düzey komutan. Buyurun.
0: Yok olmuyor.
1: Ne olabilir?
0: Komutan.
1: En üst düzey komutan. Peki. Denizlerde çok duyduğumuz bir isim. Ben harfi açtım. Süreyi başlattım. Buyurun Ahmet Bey.
2: Amiral.
1: Amiral doğru yanıt. Çok iyi gidiyor. 50, 43, 25, 46 veya 51. Bu soruları açmanızı önemli öneriyorum diyeyim. Önemli öneriyorum. Buyurun. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 51 numara olsun.
1: 51 numaralı sorumuz geliyor. Bir kısaltma soracağız size. Milli İstihbarat Teşkilatı süre başladı. Buyurun Ahmet.
2: MİT.
1: MİT doğru yanıt. Tebrik ediyorum. Bir de harf açtınız. T harfini bulduk. Sizle devam ediyoruz. 36 öneriyorum. 43 öneriyorum. 25 öneriyorum.
2: 36 diyelim.
1: 36 diyelim. Gelsin 36 numaralı sorumuz. Üzüntü, kaygı ve endişe anlamına gelir. Süreyi başlatalım. Ne geliyor? Buyurun. Ne denir? Ne etme denir? Ta?
2: Bildim ya.
0: Tali. Ta.
1: Bir harf daha açacağız. Ahmet Bey yakaladı ama acaba buton hakkını kazanacak mı? Kelimeye bakın. Tek harf alacağız sizden. Süreyi başlattık. Ahmet Bey.
2: Tasa.
1: Tasa doğru yanıtımızdı. Tebrik ediyorum. Evet, kelimemiz bayağı bir çıktı değil mi?
2: Evet.
1: Artık bir tahminimiz vardır. Değil mi? İki harfimiz kaldı.
2: Bir tahminim var ama bilmiyorum doğru.
1: Bölümde sona geldik. Sorularımızı tamamladık. Hemen puan durumuna bakacağız. Arkasından da tahminleri alacağız. Bakalım. Üçüncü etap sonunda kaçar puana geldik? Ahmet Haşim Baygül kaç puan aldı? Gülsün Özdemir kaç puanla bu etabı tamamladı? Hemen bakıyoruz puanlarımıza ve evet 215'e 150 fark birazcık açıldı. Ahmet Bey bu bölümde butonları bayağı iyi kullandı. Butonu çok iyi yönlendirdi. Ve 215 puana taşıdı burayı. Gülsün Hanım 6 soru bildi. 60 puan aldı bu bölümde. Ve 150 puanla burayı tamamladı. Ama esas geldik zor kısma.
0: Evet.
1: Şimdi 2 harf rica edeceğiz. 2 net harf belirlemeniz lazım. Bir tahmininiz olacak mı? Ahmet Bey.
2: Yani bir tahminim var ama doğru mu yanlış mı emin değilim.
1: Bir sessiz harf koyacağız buraya.
2: Atra söyleyebilir miyim şu an?
1: Dinleyin buyurun.
2: Atra trikasyon.
1: Atra
2: trikasyon.
1: Trikasyon. A ve R mi koydun?
2: Evet.
1: Harf olarak A ve R'yi mi belirledik?
2: Evet.
1: Bakalım. Atra ti trikasyon doğru mu? Bu bölümde bakıyoruz ve maalesef doğru yanıtı

0: alamadık sizden diyorum. Doğru yanıtımız değil. A harfi değil. Başka bir harf seçmemiz gerekiyordu. Siz hakkınızı kullanacak mısınız? Yoksa bir soru daha açalım mı?
1: Bir soru daha açalım.
0: Peki önce. O zaman hemen soru açıyoruz. 25'i öneriyorum. 43 mü 25 mi?
1: 25.
0: 25. Peki geliyor 25 no'lu sorumuz. Evet. 25 numaralı soruyu açıyoruz. Çözmek, serbest bırakmak anlamında kullanılan denizcilik terimi. Süreniz başladı. Buyurun. Ne yapmak? Peki biz bir harf daha belirliyoruz ve sürenizi başlatıyoruz. Bakalım hangi harfimiz geldi? O harfini verdik. Süreyi başlattık. Buyurun.
1: Boş. Boş.
0: Boş değil. Hatta böyle derler.
1: Bol.
0: Bol da değil.
1: Bol. Bol değil mi?
0: Değil. Bir harf daha verelim ve tek harf koyacaksınız. Süreyi başlattık. Buyurun.
1: Bora. Dora.
0: Bora değil.
1: Dora. Dora. Mora. Yora.
0: Hangi harf? Harf. Harf.
1: Hora.
0: Harf.
1: Rora.
0: Harf. Harf. Harf. Peki süreyi başlatıyor. Rum. Ahmet Bey.
2: Fora.
0: Fora. Doğru yanıt olacaktı. Harften bulduk. Evet. Geldik tahmin hakkına. Önde olan yarışmacımız tabii ki Ahmet Bey. Puan durumuna bir denge bozulmadığı için yine öncelikli tahmin hakkı sizde. Ahmet Bey, sizden alacağız. Bir tahmininiz olacak mı? Hangi harfi alalım?
2: O harfi diyeceğim. Otratifikasyon.
0: Emin misiniz? Bakın sessiz bir harf koyacaksınız.
2: S diyelim. S. Stratifikasyon.
0: Sessiz harf. Stratifikasyon.
2: Evet.
0: Var mı bir bilginiz stratifikasyonla ilgili?
2: Yok. Bir bilgi yok maalesef.
0: Stratifikasyon diyorsunuz. Peki acaba sır küpünün saklı kelimesi stratifikasyon mu? Tebrik ediyorum. Stratifikasyon doğru yanıttı. Jeoloji ve sosyoloji terimi olarak katmanlaşma. Tebrik ediyorum. Çok güzel bir bölüm çıkarttınız. Üçüncü etapın sonuna geldik. Kapanışa geçiyoruz.

0: Sır küpünde çok güzel bir 3 etap geçirdik. Harika. Evet. Yarışmacılarımızla harika 3 bölümde çok güzel bir mücadeleyi beraber deneyimledik. Stratifikasyon doğru yanıtıyla bakalım nereye gitti ödüllerimiz, hediyelerimiz ve Van Kıyacak İlkokulu. Van Kıyacak İlkokulu'nu gönülden tebrik ediyoruz. Gönülden tebrik ediyoruz.
1: Teşekkür
0: ederim. Çok başarılı, çok güzel bir yarışma çıkarttınız. Gülsün Hanım, kısaca bir değerlendirme alayım sizden de. Nasıl geçti? İlk etapta bayağı iyi gidiyordu.
2: Ben biraz hızlı geldim ama arkadaş biraz daha hızlı çıktı benden. Olsun, ben çok eğlendim.
0: Harika.
2: Yani deneyimlemiş olduk burayı da. En azından emeğimiz geçsin istedik açıkçası.
0: Çok teşekkür ederiz. Biz de çok keyifli bir yarışma izledik sayenizde. Kelimelerin diline beraber izledik. Sahne oldu. Sizi var mı bir yorumunuz Ahmet Bey?
1: Çok keyifli geçti benim için. Eğlenceliydi. Yeni kelimeler de öğrenmiş olduk. Ayrıca bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel bir proje olmuş.
0: Teşekkür ederiz.
1: Gayet keyifli geçti benim için.
0: Biz çok teşekkür ediyoruz. Ne iyi yaptınız, katıldınız, geldiniz. Bugünün anısına iki küçük hediyemiz var. Okudukça bizi hatırlarsınız lütfen. A Para Kütüphanesi'nden diyelim.
2: Buyurun. Çok teşekkür ederim.
0: Birer anı.
1: Teşekkür ederiz.
0: Çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Efendim geldik bir yarışmanın daha sonuna. Sır küpü kaybedenin olmadığı yarışma diyoruz. Siz de bu keyifli deneyimi bizle beraber yaşamak isterseniz lütfen bize ulaşın. sırküpü@apara.com.tr adresine mailinizi gönderin. Sizi de Apara stüdyolarına misafir edelim. Bu keyifli deneyimi beraber yaşayalım. Yeni bölüm

0: Kuzu Grup Sır Küpünü sundu.
1: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank daima seninle.
2: Sokağın, hayatın, herkesin bir ritmi, her ritmin bir Subway'i var. Hayat seninle aksın, Subway söyle, ritim kaçmasın.
3: Bu sahada sağlam bir duruş. Her sayıda sahayı ayağa kaldıran sağlam bir taraftar var. Ve safa sağlam bir ruh var. En sağlam duygularımızla A Milli Erkek Voleybol takımımızın yanındayız. Kuvvet Türk. Sağlam
4: bankacılık. Avantajlı fiyatlarla sigorta sigortam.net'ten alınır.
5: Kazancım net sigortam.net.
6: Mersi canım. Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
7: Hocam ben?
6: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
7: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
6: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
8: Hocam 1000 megabit diyor.
6: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
7: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
6: Haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
7: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
6: Ya gelsin o zaman slogan.
9: Türk Telekom değerli hissettirir.
10: GSYH Gayri Safi Yurt İçi Hasıla. Bir ekonomide belirli bir dönemde üretilen nihai mal ve hizmetlerin fiyat cinsinden toplam değeridir.
11: İyi Finans, Tasarruf Finansman Rehberini sunar.
12: Tasarruf finansman modelinde faiz var mı?
13: Sistem faiz içermez. Bunun yerine şirket tarafından organizasyon hizmet ücreti alınır.
11: İyi Finans, Tasarruf Finansman Rehberini sundu.
14: Genel izleyici için uygundur.

0: Melekcan'cığım. Hadi göster bakalım siz ne yaptınız. Hadi gel.
1: Hocam bu yere batan sarnıcı. Şimdi işte direkleri olsun, boğazın serin ve mavi suları olsun, biz her şeyi düşündük.
2: Güzel olmuş mu?
0: Çok güzel olmuş, aferin.
3: Seyhan Hanım, kürdandı, çubuktu, bir şeyler yapmaya çalıştık, kotardık ama baksana millet neler yapmış.
4: Yok be ablam. İşte. Aynı hepsi aynı çocuk bunlar, daha ne olacak ki?
3: Ne geliyor?
4: Kim?
3: İkbal.
5: Günaydın.
6: İkbal Hanım, hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk Cabbar Bey.
0: Hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk Sedef öğretmenimiz. Ay koskoca sarayı taşıyacağım diye kollarım koptu.
6: Bela saydım.
5: Ay sağ olun, öyle elden ele yaparken maazallah kaza maza olur.
2: Asu? Merhaba Mertcan.
5: Asucuğum sen o şeyi çek de şimdi biz saraya yer açalım yavrum.
1: İkbal Hanım. O şey dediğiniz sarnıç.
5: Ne sarnıcı?
1: Yere batan sarnıcı.
5: Ay o batmış.
2: Seninle devin mi?
5: Ay. Sen çek yavrum bir parça. Ha şöyle saraya yer açılsın. Ver kuleleri nerede? Ay yani sarnış şimdi baş köşeye oturdu diye koskoca Topkapı Sarayı açıkta mı kalacak? Ver çocuğum kuleyi. Ha geçin yavrum şöyle. İşte bu. Kulemizi de koyduk.
3: Ablam konuşma Feride. Ama ben sana söyledim uyduruk olacak diye, cücük gibi kaldı.
7: Tamam artık uyduruk olacak. Cücükse cücük, biz de yere batan sarnıcı yaptık.

0: Kadın geliyor. Gönder.
1: Ha bak bak bak bak bak. Prova 17.5 canlı kayıt 25 kanal kayıt 50. Vay bayağı var.
2: Adresi vereyim ablam, uzak değil.
1: He, adresi vereyim. Usta ne dedi? Beni ellerinden götürüp ellerinden getireceksin.
2: Ablam.
0: Cumali ben çıktım oğlum.
1: Ha bak şey bulduk hanım.
0: Ey hadi hayırlısı bakalım.
2: Ustam.
0: Hadi oğlum sen bu işi hallet. Ablan kurtulsun, rahatlayın, tamam mı oğlum? Hadi hadi bakalım, kolay gelsin.
3: Efendim, Topkapı Sarayı. Harem kısmı şöyle arkada kalıyor. Burası birinci avlu, ikinci avlu. İkinci avludan kutsal hazine dairesine geçiliyor. İşte gördüğünüz gibi kulelerimiz. Topkapı Sarayı'nın taşları bir ören yerinden sökülüp...
4: Berkcan seninki bu mu?
5: Beğendiniz mi yaptığınızı?
6: Baba.
5: Ya ben size en alasını yapacaksınız demedim mi?
6: Babam biz yarın vatan sarnıcını yaptık. Biz işte, ne bilelim?
5: İşte bak. Bak ikmallerimin yaptığına.
6: Maşallah kendisi şaheser yaratmış.
5: Ya de haydi. Topkapı Sarayı'nın dibine bir kadar sarnıcı diktiniz. Koskoca pehlivanı ele güne malamat ettiniz. Yazıklar olsun size.
1: Karadır kaşların ferman yazdırır. Ne oldu Cumali?

0: Anladın mı canım?
1: Ablam.
0: Ya bak hayatım, şimdi icra edeceğim türkülerin provasını yapıyorum. Tamam mı? Konsantrasyonumu bozma lütfen.
1: Ablam gözünü seveyim.
0: Aset. Tövbe yarabbim, tövbe estağfurullah. Karadır kaşların ferman yazdırır. Ablam.
2: Hayır yani şu yaşımda beni bir sarnıç için malamat etti ya, ben ona yanıyorum.
3: Ama ablam ben dedim.
2: Ay ne dedin Allah aşkına, bırak.
3: Ne oldu, çok mu kızdı? Hadi eve gidelim şimdi, hep beraber çay içelim.
4: Ha, eve gidelim, zaten ben yeni bir esere başlayacağım.
3: Yine mi? Ablam bu sefer Anıtkabir'i yapalım.
4: Yok, benim aklımda başka bir şey var.
3: Aa, ben zaten gelemem ki.
2: Niye?
3: Ben arkadaşla buluşacağım.
4: Ya bu da ne arkadaşmış kardeşim, bitmiyor.
2: Ya hadi be abla, şurada hep beraber çay içeceğiz.
3: Hep beraber bir çay mı, programı unutmadık. Bir saate gidip geleceğim, işim kısa. Siz yapıya başlayın, temellerini atın, ben dahil olurum. Hadi görüşürüz. Ablam hadi.
4: Seyhan, gülüm sen eve dön.
2: Niye?
4: Ben bir işi halledip geliyorum.
5: Ya bir de şöyle düşünün. Aslanlar gibi ablanız oldu be.
4: Furkan.
5: Ya belki çok kafa kız. Belki siz onunla arkadaş olacaksınız. Dost olacaksınız, sırdaş olacaksınız belki. Nereden biliyorsun? Tanıdın mı? Samim abiye kızdın, çektin kapıyı, çıktın gittin. Ablam var. Ya ablam var.
2: Furkan ne diyorsun?
5: Ya diyorum ki olaylara biraz iyi yönünden bak. Azıcık pozitif olun. Hep böyle somurtuyorsunuz.
2: Bizim pozitif olmamıza falan gerek yok. Çünkü olan bir şey yok. Biz üç kardeşiz. Bu kadar.
5: Aynen.
6: Tamam neyse, konuyu değiştirelim mi?
0: Tostun üstüne şimdi bir de gofret yiyor muyuz yani?
5: Nurcan? Aa!
2: Ne işin var senin burada?
6: Dayım bana iş buldu.
0: Nasıl yani?
6: Tabii. Vallahi işte o artık ne konuştuysa dün evi aradı müdür. Okul başlayana kadar kantinde çalışacağım.
5: Burada, bizim okulda? Ya süpermiş.
6: Sevindin mi?
5: Sevindim. Samim abiye bak be, iş bulma kurumu gibi. İyi ver. Şuradan gazoz mazoz çay çek, bir şey yap. Kuru kuru olmaz.
7: Sen ne gideceksin başka yere? Aziz'in evine geri dönmem demedin mi?
1: Dedim.
7: O zaman kal burada. Kafanı toplayıncaya kadar burası senin kardeşim bak. Ama sana öyle eksik yedik var, bir rahatsızlık veriyorsak.
1: Yok abi, estağfurullah.
7: O zaman?
1: Abi o zaman müşteri olarak kalayım, böyle ayıp olur.
7: Yok ya, olur mu öyle şey Allah aşkına ya.
1: Bir şey daha var.
7: Ne?
1: Eda'yı öğretmen buldum.
7: Kim?
1: Üniversite için. Dün akşam sizin orada biraz lafladık.
7: Biz onu kursa gönderiyoruz çocuklar ya.
1: Ya öyle olmaz Samim abi. Kız işin peşini bırakmış, ümitsiz. Birinin ona cesaret vermesi lazım.
7: Ya cesaret vereceksek biz vereceğiz. Bu para veriyoruz o kadar kursa.
1: Ya sen parayı falan düşünme.
7: Hocaya ne diyeceğim, düşünme parayı.
1: Hoca senin misafirin Samim abi. Para mara istemiyor.
7: Sen? Hay Allah'ım. Tarat ya.
1: Abi bırak deneyeyim. Hani aramızda lafı yoktu böyle şeylerin.
7: İyi oğlum. Tamam yani ne?
1: İkisi de kayboldu ha.
2: İşte Feride ablam arkadaşlarıyla buluşacakmış. Hülya ablam da bir işimi halledeceğim dedi.
1: Benim bir tanecik karımı yalnız bıraktılar ha.
2: Özlemediler herhalde Ali. Ne bileyim. Ya önemli değil. Zaten herkes bu ara bir garip davranıyor bana.
1: Kim?
2: Sen.
1: Ben mi?
2: Yalan mı? Öyle gizli saklı işler. Önceden ne desem dinlerdin, şimdi bir şey söylüyorum hemen parlıyorsun.
1: Ve Seyhan?
2: Tamam. Ya eskisi gibi düşkün değilsin bana, anladım. Yani ne bileyim, normal herhalde. İşte hamileyim. Göbeğim çıktı, şişmanlayacağım. Yani eğer beğenmezsen şey değil yani.
1: Ya ne beğenmiş salak?
2: Sensin salak.
1: Ya bu şimdi hamile alınganlar mı?
2: Yok, niye hamile
8: şimdi? Ya... Ya ben dünyanın en güzel kadınıyla beraberim ya. Bırak şimdi bu şişmanladım şimdi. Bir daha duymayacağım ha. Kızımız var burada.
2: Bazen sıkılıyorum, çok sıkılıyorum Ali.
1: Meraklarını daldı. Bak.

0: Tamam, bir örnek daha verelim. Ne kadar işe yaramayan şey varsa orada toplanır.
1: Çöplük!
0: Çöplük, aferin.
2: Mertcan, geliyor musun?
0: Mertcan, iyi misin tatlım? Canım, bir şey sıkkın gibi. Sergiye mi sıkıldın? Bak Mertcan'cığım, ben o ödevi niye verdim biliyor musun? Yaşadığımız şehri daha iyi tanıyalım diye verdim. Bazı arkadaşlarının, Asun'un mesela, anneannesi büyük bir ödev yapmak istemiş. Olsun, bunun bir önemi yok. Önemli olan ne biliyor musun?
2: Ne?
0: Bu yapıları öğrenip öğrenmediğin. Gel seninle bir anlaşma yapalım. Yarın bana yere batan sarnıcı ile ilgili bir şeyler okuyup gelirsen, ben de seni serginin en başarılı öğrencisi seçerim. Bütün arkadaşlarına da paylaşırım bunu. Anlaştık mı?
2: Anlaştık.
0: Ver elini. Hadi teneffüs arkadaşlarının yanına.

0: Canım, onlar da ellerinden geleni yapmışlar.
1: Ya bırak İhbal Hanım, pehlivana versen daha alasını yapar. Hiç yaraştı mı bize bu?
0: Onların da kendi hayatları var Cabbar Bey. Sözümüzden çıkmadıkları günler geride kaldı. Artık bizi beğenmiyorlar.
1: Doğru.
0: Her ne kadar evlatlarımız da olsa, çocukların yanında bir yerde zor. İnsan hele bu yaştan sonra kendi düzenini arıyor, yalan mı?
1: Öyle.
0: Sizin kendi hayatınızla ilgili, geleceğinizle düşünceleriniz nelerdir?
1: Buyur.
0: Hani yani demek istiyorum ki hep böyle kızlarınızın yanında mı kalacaksınız?
1: Ha, yok ya, işini de baş göz edeceğim.
0: İlahi Cabbar Bey, ay Melih kaç yaşına gelmiş, daha bekleyecek vakit mi var? Bırak, bırak istediği gibi yaşasın. Sen kendi önünde kalan günlerine bak. Hı?
2: İyi vallahi sen.
3: Ne kadar zaman oldu görüşmeyeli.
2: Öyle vallahi, ben hastaneden ayrıldığımdan beri görüşemedik.
3: Buralarda mı oturuyorsun?
2: Yok, ben iş için geldim, sen?
3: Ben aşağıda tünelin orada çalışıyorum.
2: Öyle mi?

0: işte. O dediğin abla.
1: Furkan. Çocuklar selam.
0: Aleyküm selam. Merhabalar.
1: Eda, biz yavaş yavaş yürüyelim. Siz bizi yakalarsınız.
2: Tamam.
1: Vaktiniz var mı?
0: Niye?
1: Bir şeyler içmek için. Akşam konuşamadık.
2: Ne konuşacağız?
1: Merak ettiğim şeyler var.
2: Bizim yok. Sağ ol.
1: Eda, bana kızgınsın, anlıyorum.
2: Anlıyor musunuz? Durup dururken ortaya çıkıp babama iftira atıyorsunuz. Ondan sonra okul çıkışına gelip kahve içelim mi diye soruyorsunuz.
0: Zeynep Hanım, bizim konuşacak bir şeyimiz yok. Lütfen gider misiniz?
1: Sizden fazla bir şey istemiyorum. Sadece bir iki soru. Bana yarım saat ayırın. Ondan sonra istemezseniz bir daha karşınıza çıkmam. Sonsuza kadar kaybolurum. Ha? Ne dersiniz?
3: Feride'cim görüşürüz.
4: Görüşürüz Aslan. Aslan, vaktin var mı ya? Şöyle bir çay kahve içsek. Yarım saat çok değil.
3: Olur içelim.
4: Tamam. Önce bir işim var. Birlikte uğrayalım sonra da içeriz. Hadi. Abla?
5: Aa, Feride nasılsın gülüm?
4: İyiyim ablam. Sen nasılsın? Ne yapıyorsun burada?
5: Ben ne yapacağım? Hava alıyorum işte, programlara bakıyorum Beyoğlu'ndaki.
4: Biz de arkadaşımla geziyoruz Aslan.
5: He, merhaba Aslan.
4: Merhaba. Biz de işte Aslan'la bir kafeye oturup kahve içeceğiz. Gelsene sen de.
5: Yok, çok sipariş gelmiş biliyor musun? Yemeğe bir sürü sipariş var. Ben ayrılayım buradan.
4: Gelseydiniz.
5: Yok, size çok afiyet olsun. Hadi gülüm, evde görüşürüz.
4: Sen bilirsin ablam, görüşürüz.
5: Baktım, hadi görüşürüz.

0: Ferhat.
1: Benim. Kola beyefendinin. Eda, bir şey içmeyeceğine değil misin?
2: Evet.
3: Zeynep Hanım, soracağınız soru, ben artık gitmek istiyorum.
4: O ne?
1: Bebekliğimden beri var. Babamdan kalan tek hatıra.
3: Zeynep Hanım, o sizin babanız değildi.
4: Bu benimkinin aynısı.
3: Yiğit.
4: Aynısı Eda.
3: Tamam, aynısı olabilir.
1: Çocuklar, kavga etmeyin. Ben sadece nasıl biri olduğunu bilmek istiyorum. Nasıl bir babaydı?
4: İyi.
3: Bize hiç yalan söylemedi.
1: Benden hiç bahsetti mi? Ya da annemden? Babamı buldum. Annemi de bulmak istiyorum.
3: Eda! Zeynep Hanım. Soracağınızı sordunuz. Anlaşmaya sadık kalın, olur mu? Hayatımızdan çıkın, gidin.
4: Eda! Eda!

0: kardeş ya.
1: Sene bir dur ya.
0: Bak bu ara tam oturmadı. Ben bunu bir daha baştan alacağım.
2: İyi oldu ama.
0: Ya ben olmadı diyorsam olmadı. Sen yolla sazları.
3: Bu şarkı son değil mi Gülendem ablam? Ablamın da sesi güzelmiş ha, bülbül gibi.
2: Kasetmiş gelecek.
3: Yok bu hediye.

0: Demek beğenmedi ha Cep Barak'ı sahneci.
1: Melih ablaya çok kızdı.
0: Ya ne kızıyor, bu yarışma mı bu? Keşke Melih'a da değil sen yapsaydın. Bu kadar da olmasaydı yani.
1: Öğretmenim de öyle dedi.
0: Sen bakma Cep Barak'a. Onun derdi büyük hanımla. Büyük hanım yapmış anıt gibi sarayı, ona bozuluyor bu.
1: Dayı.
0: Ha canım.
1: Benim bir ablam daha mı var?
0: Senin bir tek ablan var. O da Eda Can canım, tamam mı? Öbür taraf biraz karışık ama çözeceğiz. He güzelim benim.
2: Can canım benim. Can canım.
0: Hadi bakalım.
3: Hayda, bu da iyiymiş ya. Birden ortaya çıkan bir abla falan.
0: Ya ablam abla deme.
3: Ya neyse işte. Sonuçta bir arıza çıkardı mı? Çıkarmadı. Yani gelmek dışında bir şey mi istiyor?
4: Yok, ne isteyecek canım?
3: Tamam abi, o zaman görmezden geleceksiniz abi. Biz neleri görmezden geldik Yiğit Bey?
4: Sen onu bana değil Eda'ya söyle.
3: Niye?
4: Bu sefer o daha sert çıktı. Kadının bir tersiydi bugün, göreceksin.
3: Allah Allah ya.
4: Tabii o babasının biricik kızıydı.
3: Çok mu düşkündü kızına?
4: Tabii prensesiydi onun. Yiğit! Ne yapıyorsunuz?
3: İyi.
4: İyi. Konuştunuz mu ablayla?
5: Evet, biraz.
4: Eda nerede ya?
5: Eve gitti.
4: Ha.
5: Canım sıkkın onu.
4: Ha, neyse ya. Tamam, takmayın oğlum, vallahi geçer ya. Hadi yarın görüşürüz.
3: Tamam.
4: Hadi. Vallahi oğlum, hadi. Yapacak bir şey yok.

0: Eda.
1: Merhaba.
0: Ne oldu, iyi misin?
1: Evet.
0: Emin misin? Yüzün kıpkırmızı olmuş.
1: Yok.

0: Alo Halim, benim ablam peşimdeydi, şimdi gelebildim.
1: Ben de mesajı alınca döndüm.
0: Affedersin.
1: Ya yok, o değil de. Ya bu böyle nasıl olacak Feride? Ya her gün yüreğim ağzımda yaşıyorum. Yakalandık, yakalanacağız. Hayır, bir şey değil ki yani. Bir kahveye gidip iki çift laf edecektik o.
0: Ablamla konuşacağım Halim. Vallahi eve gider gitmez alacağım karşıma, konuşacağım.
2: Haklısın yani, bu böyle olmaz.
0: Hayır, ablam da halden anlamayacak birisi değil ki. O da neler yaşamış.
1: Ferda.
0: Halim, söz veriyorum. Vallahi konuşacağım. Sen iki saat sonra gel eve. Her şey çözülmüş olacak.
1: Tamam, hadi peki. Hadi.
0: Hadi.
3: Sana bir öğretmen buldum.
4: Öğretmen mi?
3: Hı-hı, üniversite için. Bakalım, dedikleri kadar iyisen belki son sene bir koleje geçiş bile olabilir.
4: Ben koleje falan geçemem.
3: Ya bakacağız dedim. Sen öğretmenine güven.
4: Kimmiş benim öğretmenim?
3: Ben. Benim matematiğim iyidir. Üniversitede birkaç sağlam ders almıştım. Bence bir deneyelim.
5: Sema ile Cevdet evlenen 25 sene oluyor bak. Bu kız en az 30'unda var. Hadi çok.
6: Belki yengeden önce şey olmuştur. Oğlum, yengeden önce olsa niye saklasınlar ki? Bunlar yobaz insan değil mi? Hal çaresi bulunur.
3: Ne bileyim abi. Anne?
5: O muamma. Ana zaten muamma. Niye bu çocuk alınıyor? Niye evlatlık veriliyor? Orası karışık.
3: Amca ne diyor?
5: Ne diyecek hiç? Kızı bebekken almış, fotoğraf çektirmiş kucağında. Bu ne diyorsun? Böyle bakıyor.
6: Allah Allah.
5: Ama dedim Ali Çobak, bu işte bir iş var dedim. Sen bana bunu güzel güzel anlat.

0: olsun baba.
1: Ya 3 tane evladım var. Biri benden habersiz evlendi. Öbürünün ne yaptığını kimse bilmiyor. Sen desen o mastiçinin peşinde bütün ömrünü heba ettin.
0: Babam bu nereden çıktı Allah aşkına?
1: Ya evlat babasını böyle mi düşünür ha?
0: Ay baba.
1: İhbal Hanım haklı. Ömür geçiyor. Ben 3 tane vefasız evlat yüzünden başına kahırlanıyorum.
0: Öyle mi diyor babam? El yaşı biz yaman, el buğday biz saman. Öyle mi olduk babam?

0: Yok, kafam karıştı benim, yapamıyorum.
1: Eda'cığım dikkatini ver, yapacaksın.
0: Bugün yapmasam?
1: İlk günden havlu mu atacaksın?
0: Kapı?
1: Kaytarmak yok. Sen çöz, ben açıyorum. Hipotenüse bak. Merhaba.
2: Selamünaleyküm.
1: Merhaba.
2: Eda içeride mi?
1: Ha, içeride ders çalışıyor. Eda!
0: Furkan! Ne oldu?
2: Bir şey yok ya, öyle. Görüşme nasıl geçti diye merak ettim.
1: Eda, siz arkadaşınla konuşacaksanız...
2: Konuşmayacağız abim. Bir şey konuşmayacağız. Öyle merak ettim de geldim ben. Hadi devam edin siz. Önemli bir şey yok zaten, hadi.
0: Furkan! Furkan!
3: Hadi! Alim abi! Altını bende!
4: Hadi Kadik! Allah Allah!
5: Ya bunlar da mahallenin delileri ya.
6: Ali, he? Biz hani sabahleyin seninle konuştuk ya.
1: Alınmadın değil mi?
6: Yok yok, yok yok, bir şey hacet yok da... Artık telaş etmeye hiç gerek kalmadı.
1: Niye?
6: Ya Feride Melih ablamla konuşacak.
1: Feride?
6: Ne bileyim, artık her işte bir hayır vardır oğlum. Ya biz bugün de buluşalım dedik, olmadı. Ablam sürekli peşimizde, maskaralık.
1: Ya konuşmaya karar verdiniz ama.
6: Az biraz zaman geçsin, gideceğim kapıyı çalacağım.
1: Dağının kuyruğu kopuyor ha.
6: Feride söylemiştir herhalde. Melih ablam bu saate kadar koşup gelmediğine göre.
1: Her şey yoluna girecek, merak etme.
6: İnşallah.
1: Sen birazdan gidiyorsun.
6: Bitti bu iş ha. Ne bileyim ben oğlum, bitti inşallah. Of.
5: Şu halimize bak ya.
0: Talat.
1: Merhaba.
0: Merhaba. Şey, ben çocuklara sordum da çıktı dediler.
1: Ha, dışarıda bir işim vardı.
0: Ha, öyle ya. Şey, şimdi ben geçen gece tutuşuyordum.
1: Allah korusun.
0: Korudu da tabii siz de korudunuz, Allah için sağ olun.
1: Yok, rica ederim.
0: Ben de. Teşekkür babında şey demiştim ya, hani bizde şarkı türkü olayları var. İşte ben de teşekkür babında size bu CD'yi doldurdum.
1: Bana?
0: He, size. Ama yani nasıl dinleyeceğim derseniz...
1: Ya sen, lütfen.
0: He, sen. Şey, ben şey getirdim. Bir saniye.

0: Sesin çok güzelmiş.
1: Beğendin mi?
0: Çok. Ya vallahi çok sağ ol Gülendem abla. Ya hiç gerek yoktu.

0: Bir şaheseri de biz yaratacağız.
1: Aman ablam, ne şaheseri daha?
0: Gülüm, bu İkbal Hanım bizimkini beğenmedi ya. Vaka bununla da kalmayacak. Yakında o bizi de beğenmeyecek. Bak gör.
1: Yok artık.
0: Kız vallahi.
1: Aman.
0: Hayır Feride, 2 günlük kadın bize müdafaa ediyor ya. Ben ona çok üzülüyorum.
1: Ne edecek abla ya?
0: Bak benden duymuş olma ama bu kadını benim gözüm hiç tutmadı. Artık hakkımızda hayırlısı olsun. Sen ne yaptın gülüm?
1: Ben işte öyle Aslan'la bir çay içtik. Hı. Hı. Ablam. Ben aslında sana bir şey söylemek istiyordum ama.
0: Ha, söyle kurban olduğum, söyle.
2: Geldim ustam.
3: Gel gel gel gel gel. Aferin, para yetti mi?
2: Yetti ustam.
3: Aferin oğlum, aferin, güzel olmuş. Yetti de ne perper bakıyor?
2: Çiçekleri kim aldık diye soracaktım usta.
3: Tövbe, sana ne?
2: Hiç öylesine sordum usta.
3: Yani cumali. Neyse hadi, dükkan size emanet. İşim uzarsa akşam gelmem, tamam mı?
2: Tamam usta.
3: Hadi bakayım hadi. Nereye?
2: İşçit diye bindi Zübeyir. Ustam yakında bir nişan daha yaparsa hiç şaşırma.
0: Feride.
1: Ablam hani sen beni bugün Taksim'de gördün ya.
0: Feride gülüm, sen ne desen haklısın.
1: Yok ondan değil.
0: Yok, ben şeytana uydum Feride.
1: Nasıl?
0: Bak gülüm, ben bugün senin çantanda o otelin broşürünü görünce, hani olmaz ya, insanın aklına hep en kötüsü geliyor ya hani. Bir de sen kaç gündür böyle arkadaş arkadaş deyince.
1: Evet.
0: Ben de dedim bu ikisi kesin şeyle Feride.
1: Kim? Ablam kim?
0: Halim. Ben vallahi şeytana uydum Feride.
1: Ablam aslında...
0: Yok bak, dedim ki ay aklıma oynatacaktım böyle bir şey, nasıl olur kendime dedim, Meliha dedim. Bak dedim, eğer Feride böyle bir şey yaptıysa git onu parçala, artık didik didik et dedim bak. Hayır olacak iş değil yani, biliyorum. Hayır tamam Halim, bizim canımızdır ciğerimizdir kardeşimizdir ama hani böyle bir şey... Ha ben seni bugün İstiklal'de o kızla gördüm ya Feride, buradan apartmanlar

0: Yerebatan Efendi 532 yılında Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından Büyük Saray'ın su ihtiyacını karşılamak için yapılmıştır.
1: Ha Cancı Hanım.
2: Hayır.
1: Cancı Hanım, dersini yaptın mı oğlum?
2: Hı, ablamla yapıyoruz.
1: Aferin sana. Eda, bugün Zeynep Hanım aradı, görüşmüşsünüz. İyi misin sen kızım?
3: Evet dayı.
1: Bir haber verseydin ya.
4: Biz de bilmiyorduk ki, okul çıkışına geldi.
3: Sen ne buldun? Yalan söylüyor değil mi?
1: Eda'm, kız kötü bir kıza benzemiyor bir kere.
3: Dayı.
1: Ama ben babanı da tanıdım tabii. Çok iyi insandı. Kimseye incittiğini görmedim.
4: Yani yaptım diyorsun.
1: Yok ya, demiyorum. Demiyorum yaptı, ama yaptıysa da mutlaka bir bildiği vardır öyle.
5: Ablam, bu senin için.
3: Ay Halim, ay çok sağ ol. Ay vallahi mis gibi de kokuyor ya.
5: Ya senin gibi dünya hissine, anlayışlı, kadir şinas birisine. Ne?
3: Hayırdır Halim?
5: Hayırdır ablacığım, hayırdır.
2: Halim!
3: Feride, Allah aşkına bakar mısın? Bu Halim tam benim dediğim gibi değil mi? Ay bir dünya iyisidir bu ya. Canım benim ya.
5: Sağ ol ablacığım.
6: Hoş geldin Halim.
5: Hoş bulduk.
6: Biz de ablamla tam şey diyorduk.
5: Ha.
6: Ama tam şey demedik.
5: Konuşamadınız mı?
7: Neyi konuşamadık Gülüm?
3: Hayırdır inşallah. Hayırdır inşallah. Feride, ne oluyor Gülüm?
6: Ben bakarım.
1: Tamam canım.
4: Dayı, ne yapacağız şimdi? Kabul mü edeceğiz?
1: Ya yok, kabul edeceğiz demedim ben.
3: Dayı, nereden çıktı bu kadın?
6: Dayı.
1: Ha oğlum.
6: Bir bakar mısın?
1: Hayırdır?

0: bu sahada sağlam bir duruş. Her sayıda sahayı ayağa kaldıran sağlam bir taraftar var. Ve sapasağlam bir ruh var. En sağlam duygularımızla A Milli Erkek Voleybol takımımızın yanındayız. Kuvvet Türk. Sağlam
1: bankacılık. Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handikredi. Handikredi'ye girin

0: bakarım.
1: Canım canım. Dayı ne yapacağız şimdi, kabul mü edeceğiz?
2: Ya yok, kabul edeceğiz demedim ben.
0: Dayı nereden çıktı bu kadın?
3: Dayı.
2: Ha oğlum.
3: Bir bakar mısın?
2: Hayırdır?
4: Telefondan sonra içim rahat etmedi.
5: Feride, bir şey konuşacağız demiştin.
0: Ablam.
6: Feride.
0: Babam çağırıyor.
5: Sana seslendi Gülü.
0: Sen baksan.
5: Niye ben bakıyorum ya?
0: Ne bileyim, baksan.
6: Feride.
0: Geldim babam.
6: Feride.
0: Efendim babam.
6: Ya kızım, saat kaç oldu? Götürsenize şunu pehlivana.
0: Babam tamam, ince işçilikler kaldı, bitiyor sonra.
6: Yahu haydi, millet sizi mi bekleyecek?
0: Tamam babam.
1: Yo ablacığım, Cabbar abi laf etmesin, bir sıkıntı olmasın yani.
5: Halim Allah aşkına, ne diyecek? De senin bir sıkıntın var ama.
1: Yok yok, bende bir sıkıntı değil de.
5: Yok gülüm, sende bir sıkıntı var. Senin dilinin altında bir bakla var Halim, ben anlıyorum da. Nedir yani?
0: Geldim.
1: Ne olur ya?
0: Ablam, babam maketi götürün dedi.
5: Maket?
0: Ha, Marçan'ı götürün uyumadan dedi.
5: İyi hadi git gel.
0: Ben?
5: Hep beraber gidelim, üçlü.
1: Ferda, ablacığım, bir çay bahçesine gidip şöyle bir çay içelim mi?
0: Halim.
1: Burada olmayacak Ferda, burada olmayacak.
5: Yok, sende bir sıkıntı var.
0: Ablam.
5: Ya sen git babama de ki biz de bir çay içip geleceğiz de erken de hadi.
0: Tamam ablam.
7: Kızım biri çıkmış, ben ablanızım diyor.
1: Eda.
7: Ya ne Eda? Sen inanıyor musun?
3: Ben inanmıyorum.
0: Mertcan'cığım, sen benimle bir odaya gelsene.
3: Ya yine mi?
0: Hadi bir taneciğim. Hepimizin dengesini bozdu.
1: Eda kızım dur bir sakin ol. Zeki abi buraya geldiğine göre bir bildiği var. Öyle değil mi Zeki abi?
4: Ne olacak senin?
1: E sen şimdi oralardan burada Haybe'den gelmedin değil mi? Daha Almanya bu. Komşu kapısı değil. Buraya geldiğine göre çözeceksin. Elbet.
5: Halim hayırdır?
7: Bir şey konuşacağız demiştin Gülü.
1: Ablam yani konuşacağız değil de. Siz ikiniz böyle değil mi Feride?
0: Halim?
5: Feride.
0: Ablam. Yok, lafa giremiyorum ben.
1: Ben gireyim. Ben gireyim.
0: Girme Halim, sen de girme.
5: Hayır peki, madem siz lafa giremiyorsunuz, ben bir tahminde bulunacağım.
7: Halim. Polonez köyünle ilgili değil mi bu?
1: Evet abla.
5: Feride, gördün nasıl bir seferde tutturdum.
7: Babamın bu işte bir ilgisi yok. Zeynep yalan söylüyor.
1: Niye?
7: Bilmiyorum.
1: Eda.
7: İstersen senin abban olsun Yiğit.
1: Ya ben öyle bir şey mi dedim?
8: Yiğit tamam abicim.
4: Ya çocuklar bakın, gazetelerde falan okuyoruz. Böyle şeyler oluyor. Birinin kızıyım, birinin oğluyum falan diyor.
1: Oluyor da Zeki abi, bir zenginden para koparmak için oluyor. Bizde o yok. Kızın zaten paraya ihtiyacı yok. Şan şöhret desen o da bizde yok. Şimdi ne yani, bu akıl var mantık var.
4: Ya aklıma başka bir şey gelmiyor Samim.
8: Abi Almanya'dan bunu söylemek için mi geldin?
1: Şimdi ablam sen hani Ferde'ye Halim'in yanında bir kız gördüm demişsin ya.
5: Feride.
9: Eğer Feride böyle bir şey yaptıysa git onu parçala artık, didik didik et dedim bak.
7: Hay
9: kolay olacak iş değil yani, biliyorum. Hayır tamam, Halim bizim canımızdır, ciğerimizdir, kardeşimizdir.
8: Abla, o kız kim biliyor musun?
9: Yok gülüm, vallahi bilmiyorum. Ama vallahi çok merak ediyorum, kimdir gülüm? Hadi hadi.
8: O kız yabancı birisi değil abla.
9: Gülüm yabancı değil de kim bu?
10: Halim'in kuzeni.
9: Kuzeni?
8: Ferda.
10: Evet ablam, kuzeni. Adana'dan. Kız babasından gizli gelmiş İstanbul'a. Halim de işte yalana çıkmasın diye. Halim değil mi?
1: Çocuklar hadi siz toparlanın bakayım hadi.
9: Ya dayı?
1: Ya biz amcanla baş başa bir şey konuşacağız kızım. Dayı.
8: İyi de hadi. Mertu sen de.
3: Ben de mi?
8: Yukarı hadi. Yukarı. Hadi.
9: İyi geceler.
4: İyi geceler.
9: İyi geceler.

0: Kuzeni?
1: Evet ablam, kuzeni. İşte dediğim gibi babadan gizli gelince.
0: Halim, gülüm, Allah aşkına biz yabancı mıyız? Kurban oldum. Sen şimdi böyle bir şey bize söyle.
2: Dönelim mi ablam? Biraz geç oldu da.
3: Abim çaylar.
2: Kardeşim sen şunu al. Sağ olasın.
3: Afiyet olsun.
0: Ben yanlış bir şey mi söyledim?
1: Yok ablam. Halimciğim.
2: Yok ablacığım. Bana birden böyle bir afakanlar bastı. Ferda hadi.
0: Hayırdır inşallah. Hayırdır inşallah.
4: Bak Zeki abi. Sakin olayım diyorum ama yani yüzüme baka baka yalan söylüyorsun ya. Ben sana ne dedim telefonda? Kızla beraber senin resmini gördüm dedim.
5: Ya dur bir dakika sen.
4: Ya ne duracağım ya?
5: Ya anlatacağım.
4: Anlat o zaman ya, anlat. Herkes perişan oldu, çocukların hayatı karardı ya.
5: Tamam Semim.
6: Beni almaya gelmedi değil mi?
0: Hayır ablacığım, seni bizden kimse alamaz.
2: Biz seni bırakır mıyız Mertu?
6: Mertcan'cığım sen gidersen ben kime masal okuyacağım?
4: Hı? Zeki abi.
5: Evet, böyle bir hadise oldu Samim.
4: Haberim var yani.
5: Var tabi. Cevdet'in gençliğinde. Bir gün etekle tutuşmuş bana geldi. Abi çocuğum olacak dedi. Ben dondum kaldım vallahi ya. Ne yapıyorsun Cevdet dedim. Ne çocuğu dedim ya.
4: Sesini yükseltme abi, bak çocuklar içeride. Neticede bunu duyacaklar ama önce ben bir anlayayım şunu.
0: Sağ olasın, var olasın halim vallahi. Çiçekler için de çok teşekkür ederim.
2: Ne demek ablacığım, ne demek, sağ olasın.
0: Halim, bak benden hiç sır çıkmaz, haberin olsun, tamam mı?
2: Sağ olasın, sağ olasın. Girilir.
1: Hadi Ferdi. Ablam. Ay benim çok fena başım ağrı girdi be.
0: Gülüm daha demin bir şey yoktu, ne oldu?
1: Ne bileyim valla, artık havadan herhalde lodos falan çarptı beni. Ay biz Halim'le bir nöbetçi eczane bulup ilaç mı alsak acaba?
0: Ay Feride, şimdi günah değil mi bu çocuğa? Niye yolda söylemiyorsun? Şimdi gidecek, bir daha buraya gelecek.
2: Yok ablacığım, tamam tamam. Biz gider geliriz. Merak etmeyin.
0: Bak Feride, erken gel de babam fıtı fıtı yapmasın.
1: Tamam tamam, merak etme.
0: Hadi.
1: Ay.

0: Al.
1: Ben de geliyorum.
2: Ben hemen geleceğim oğlum. Şimdi amcanı taksiye bırakacağım. Otele gidecek. Ben döneceğim.
1: Konuştuklarınızı duydum.
2: Amcan mı?
1: Hı hı. Gelmek istiyorum.
2: İyi gel o zaman. Melihan.
3: İyi akşamlar Melihan Hanım.
4: İyi akşamlar. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
4: Sam hayırdır?
2: Pek hayır değil ya.
4: Niye, ne oldu?
2: Bu abla meselesi doğruymuş. Öyle diyoruz. Bilmiyorum, bir konuşacağım, etraflıca dinleyeceğim. Melihan, bu can huzursuz, bir bakarsın değil.
4: Tamam gülüm, sen merak etme Sami, ben onu hemen şimdi gider alırım.
2: Tamam, ben sana haber vereceğim.
4: Tamam hadi.
5: Sen demedin mi Feride? Ablamla konuşacağım, 2 saat sonra gel, tamam her şey bitmiş olacak demedin mi?
6: Dedim.
5: Tamam o zaman kuzen nereden çıktı, anam babam?
6: Halim, ben tam söyleyecektim ama ablan demez mi, ben de Halim'le aranızda bir şey var sandım diye.
5: Tamam işte, var diyecektim, bitecekti. Zaten söyleyeceğim bu değil miydi?
6: Halimcim ben de öyle dedim zaten. Hah dedim, ablam konuyu açtı ne güzel, ben de söyledim. Ama ablam hiç susmadı ki Halim. Eğer aramızda bir şey varsa beni didik didik edermiş, affetmezmiş.
5: Allah Allah, sevmek de suç.
6: Bir de üstüne devam etti. Halim dedi bizim canımız, ciğerimiz, kardeşimiz. Ama böyle bir şey olur mu hiç, yakışık alır mı diye. Şimdi ben bütün bunlardan sonra nasıl deseydim biz Halim'le birbirimizi seviyoruz diye, ha?
5: Söyleyecektim Feride. Ne olursa olsun söyleyecektim. Biz öyle karar verdik.
6: Tamam Halim, ben beceremedim. Kolaysa sen söyle.
5: Ya biz ne yapacağız Feride? İstanbul'un her köşesi tutulmuş. Her köşesinden tanıdık bir kafa çıkıyor, göz çıkıyor.

0: nereye çıkıyor?
1: Kaçsak diyoruz olmuyor, sevsek diyoruz olmuyor. Ya biz ne yapacağız Feride ha? Ayrılalım mı? Vaz mı geçelim? Ha? Ne? Bitti mi? Bitti mi?

0: Cumar Usta gelebilir.
1: Sen merak etme Zübeyir. O çiçeği götüren ustam gelmez. Sen içini ferah tut. Neşesi bugün yerindeydi. Benden kaçmaz. Ustamı sen bu gece unut. Hadi bakalım sen de çık, biraz rahat bırak beni.
0: İyi, ben söyleyeyim de ustanın durumu belli olmaz.
1: Hadi kardeşim, hadi sen çık. Aysel'cim, ne oldu? Biraz ortaya gelsene kız, göremiyorum seni.
2: Öyleyim mi?
1: Heh, böyle güzel. Yarın buluşuyoruz değil mi?

0: Ya kusura kalma Ferdi, birden böyle sinirlendim. İnsan iyi bir şeylere hazırlıyor, kendini olmayınca da sapıtıyor işte.
1: Ben de çok üzüldüm Halim. Ama anlasaydı daha kötü olacaktı.
0: Neyse, yarın buluşuruz. Ne yapacağımıza karar veririz, bu böyle olmaz.
1: Nerede buluşuruz?
0: Ben sana haber edeceğim.
1: Tamam.
0: İyi geceler.
1: İyi geceler.

0: Eda.
1: Nereye?
0: Dayıma gidiyorum.
1: Tamam, gittiler işte, çıktılar. Gelince konuşursun.
0: Merak ediyorum Ali abi.
1: Eda.
0: Tamam da nereye gittiler?
1: Ya bilmiyorum. Eda geç oldu. Sımmı abi halledeceğim dedi, halledecek. Biraz sakin ol. Hadi.
0: Hadi iyi geceler.
2: Zeki abi, madem baba Cevdet, sen ne arıyorsun o fotoğrafta?
3: Ya şimdi kendiyle çektirirse anlaşılır diye korktu. Everdi çocuğu benim kucağıma.
2: Kendi niye almadı fotoğrafı?
3: Aslında aldı. İki kopya yaptırmıştı fotoğraftan. Birini kendine aldı, birini de çocuğu verdi, aileye yolladı.
2: Ama babam sonu hiç terk etmemiş.
4: Oğlum terk etmez tabii. Ben ne diyorum sana ya? Yapar mı öyle şey? Yapmaz. Adam gibi adamdı baban senin ya.
2: Anne?
3: Anne yok. Anne kayıp. Gençlik hatası diye gördü herhalde. Baba da o zaman işsiz güçsüz tabii. Korktu. En doğru karar bu diye düşündü. Verdi çocuğu.
2: Bize yalan söyledi.

0: Yarın ben sana haber veririm, birlikte çıkacağız.
1: İzin günüm mü yarın?
2: Yok ama ben istediğim zaman çıkabilirim.
0: Ben burada çok eski.
2: Ben çıkarım dedim mi akan sular durur. Ustam bana bir şey demez. Zaten ustamın da bir yavuklusu var. Böyle kucak kucak çiçekler getiriyor. Ustam da yakışıklı adam tabii. Olacak o kadar.
3: Cumali! Ne yapıyorsun oğlum sen bu saatte burada?
4: Hiç ustam. Çalışıyorum.
3: Çalışıyor. Sen kafayı mı yedin Allah'a tevkesi? Sen bilgisayarla mı konuşuyorsun be?
4: Yok.

0: ustam.
1: Ya bir ses duydum.
0: Ben duymadım ustam.
2: Cemal galiba yakalandık. Ben kapatıyorum, sonra ararsın beni.
1: Bu ne oğlum? Bu ses değil mi? Buradan mı çıkıyor bu? Bu ne ya? Oğlum ya şimdi bana açıklarsın bunu ya da bütün sinirimi senden çıkartırım Cumali. Bak yemin ediyorum askıya alırım, seni buraya kilitlerim, çürüye ne kadar da tutarım ha. Zaten sinirim tepemde, delirtme beni. Bu ne?
3: Ustam bu bir kameralı bilgisayar. Karşıda da bir kameralı bilgisayar daha var. Böyle internet üzerinden görerek konuşuluyor.
1: Görerek?
0: Evet ustam.
1: Ya peki çık dışarı.
0: Çıkayım mı ustam?
1: Çık dışarı diyorum. Vallahi şimdi sinirimi senden çıkartacağım. Sonra verilmezsen cezanı. Kim o?
4: Yiğido. Şimdi bak. Kardeşlerine birdenbire mevzuyu açmak yok.
5: Tamam.
4: Sen de üzmeyeceksin kendini. Kardeşlerine bir şey söylemek yok. Sen ağabeyliğini yapacaksın, susacaksın. Tamam. Ondan sonra beraber mevzuyu açacağız. Anladın mı?
5: Tamam dayı, merak etme.
4: Aslan oğlum.
6: Ali ne yapıyorsun?
4: Tamam kız, dedim ben.
6: Ne dedin?
4: Kendi söyledi kız.
6: Allah Allah.
7: Yarın doktor bekliyor.
6: Ay evet, nasıl gideceğiz peki?
7: Bayağı yürüyerek.
6: Ablamlar samimi abiler.
7: Ya kimseye bir şey söylemiyorum, tek başımıza gidelim.
6: Ayıp olmaz mı?
7: Olmaz, ayrıca yalnız gidelim zaten ya. Kalabalık toplanıyor monitörün başına, aç aç aç. Çocuğun da bir haysiyeti var, utancından cinsiyetini söylemiyor. Ayrıca ben de nefret ederim kalabalıktan. Yani küçükten beri öyleydi. Babam böyle misafir gelince gel şiir oku derdi. Ben de peki.
8: Ben bir küçük askerim, hudutlarda gezerim. Yurduma göz dükeni süzmemle gezerim.
6: Ay ama gel. Duyacaklar, gel.
8: Şarkı da söylerdim. Aman yandım Zühtü. Ben sana yandım Zühtü.
6: Ya duyacak.
1: Kim duyacak lan bu saatte, kim duyacak?
9: Ali abinin sesini duydum, gideyim mi?
5: Mertcan herkes uyudu abicim, hadi.
9: Ya gerçekten.
5: Hadi yat uyu abim, hadi abi, hadi.
9: Tamam. Zeynep abla yine gelecek mi?
5: Bilmiyorum abim. Hadi yat uyu, hadi.
9: Tamam.
5: Hadi abim.

0: Baba, vallahi bir tek kadırgaları denize indiremedim ama Allah seni inandırsın, sabah 3'e kadar uğraştım vallahi.
1: Hani bunu pehlivana verecektiniz?
0: Babam vereceğiz de önce bir bitirelim, öyle verelim diye düşündük.
1: Aferin Melia.
0: Beğendin ha baba? Vay, sağ ol vallahi.
1: Şu burçlar az daha yüksek olsaymış daha iyi olacaktı ya. Neyse.
0: Bir şeyim de beğen ya. Bir tek şeyim ya.
2: Yani Zeynep Hanım ablamız.
3: İşte Zeki abi öyle teyit etti yani, öyle diyor.
2: Niye en baştan söylememiş?
3: Vallahi bana dediği sizi üzmemek için.
2: Mutlu oldun mu şimdi?
1: Ya Eda. Şş.
4: Bizimle mi kalacak?
3: Yok oğlum, kocaman kız o ya. Sadece ablanız o kadar. Onun kendi hayatı var, kendi evi var. Hadi bakalım çocuklar, kahvaltıya okula geç kalıyor.
2: Benim canım istemez dayı. Tamam sen bak, konuşurum ben onunla.
5: Gülendam, bak kızım ye bir şeyler, öyle bir anda kesmeyle olmaz.
6: Ya Halim, ya sen bana bir söyle bakayım, sence ben kaç gösteriyorum?
7: Ya abla vallahi şu rahat ya, afiyet olsun.
6: Ya öyle deme. Bak şimdi ben bir

0: Kadın dergisinde okudum. Pantolon kadınları daha genç gösteriyormuş. He? Ben şimdi çıksam, alsam sana da bir kot.
1: Niye?
0: Niye mi? Ne bileyim yani, böyle bir kumaş mumaş sanki seni böyle biraz yaşlı gösteriyor. Böyle bir kot, bir de böyle ceket falan. Yani artık günü yakalamamız lazım Halimciğim. Başka çaresi yok yani.
1: Allah Allah, Allah Allah.
2: Ya sen oğlum Gülen dam?
0: Yok, ben böyle kıyafetten de bir 5 yaş atıyorum. Sen şimdi bana bir bak bakayım. Böyle bir erkek gözüyle bana bir bak. Sence ben kaç gösteriyorum?
1: Yok, tövbe ya bana. Hadi afiyet olsun ya.
3: Hadi babam, güle güle.
4: Babam, bir naylon falan varsa dedik, yağmur yağarsa.
5: Ya hacet yok. Şuradan bir arabaya bineceğim.
3: İyi, hadi.
5: Meliha, çok güzel yapmışsın.
3: Öyle mi baba? Vallahi sen de beni beğendin ya. Sağ ol.
5: Aferin. Eline sağlık.
3: Kız, babam da beni beğendi ya. Artık üstüme nurlar yağar, haberin olsun.
6: Hoş geldiniz Aziz Bey.
7: Hoş bulduk.
6: Adana'daki işleri hallettiniz mi?
7: Evelallah oğlum. Her şey saat gibi tıkır tıkır işliyor. Sen bana git Talat'ı çağır.
6: Talat Bey yok efendim.
7: Ne demek yok?
6: O gün bugündür işe uğramadı hiç. Eve de gitmiyormuş. Anneniz merak etti, üzülmesin diye sizin iş için şehir dışına yolladığınızı söyledik.
7: İşe uğramıyor. Eve de gitmiyor. Otelde mi peki?
6: Evet efendim.
7: Anlaşıldı. Söyle halamı bağlasınlar bana. Adana'daki evden arasınlar.
6: Peki efendim.
7: Eh Talat efendi, bunu sen istedin.
8: Alo. Murat, günaydın. Ha evet, Gülendam ablanın şarkısı. Beğendin. Çalacaksın radyoda. Aa süper. Ya çok sevinecek. Tamam, söyleyeceğim kendisine. Tamam uğrarım bir ara.
7: Halam ellerinden öferim. He, iyiyiz çok şükür. Dalat da iyi, Dalat da. Ya biraz yaramazlık yapıyor ama pek merak edilecek bir şey değil. Ya burası İstanbul, adamı bozar. Ama ben onun aklını başına getirmesini bilirim. Ya sizin hesap ortaktı değil mi? Ben diyorum ki şu musluğun suyunu bir kessen de anlasa. Ha tamam hala. Tamam canını sevdiğim. Ellerinden öperim. Selametle.

0: Ne oluyor çocuklar?
1: Biz de sizi arıyorduk Sami Bey.
2: Merhaba.
0: Merhaba kardeş.
2: Bir seyahat dergisi için küçük oteller rehberi hazırlıyoruz. Ben Serdar. Buyurun kartım. Sizin otelinizi tanıtmak amacıyla birkaç fotoğraf çektim. Eğer izin verirseniz size de bir iki sorum olacak.
0: Bana?
2: Otelin işletmecisi sizmişsiniz.
0: Öyle tabii. Tabii canım.
2: Fazla uzun sürmez. Bir iki soru.
0: Olur olur, ben siz işinize bakın, ben bir toparlan. Tabii tabii, olur.
2: Tabii.
0: Şey de yukarının macunu biraz eksik, aşağı çekersin daha. Hah.
2: Tabii.
0: Çek çek ha.
3: Feride, 10 dakika sonra sizi sokağın başında ol.
4: Nasıl geleyim anacığım, biliyorsun.
3: Yahu sen gel.
5: Seni öyle bir yere götüreceğim ki bu sefer de bulsunlar, vallahi kendim ben ihbar edeceğim.
3: Ya merak etme, garantili bir yer. Tamam, 10 dakika sonra hadi.
4: İyi tamam hadi.
0: Çocuğum ceketsiz olmuyor değil mi?
1: Yok Sami Bey, olmuyor.
0: Dur.
4: Feride, gülüm ben bir otele kadar gideceğim. Sami'ye bir bakayım ne yapıyor, ne ediyor.
6: Tamam ablam, git.
4: Sen evde misin?
6: Ben belki dışarı çıkarım.
4: Ha, nereye dışarı?
6: Hiç, hastaneden arkadaşlar kaç gündür göremiyoruz diye istem ediyorlar da.
4: Ha, iyi. Bak geç kalma Feride.
6: Kalmam kalmam, biraz.
7: Hadi ben gidiyorum, dükkan size emanet ha. Cumali.
8: Güle güle usta.
7: Sübeyir ben de gidiyorum. 2 saate gelirim, dükkan size emanet.
3: Usta gelirse?
7: Gelmez gelmez.
3: Nasıl olmuş güzel değil mi? İyi.
9: Halim yok mu?
7: Yok, çıktı, bir şey mi vardı?
9: Gülendam'a bir haber verecektim CDC ile ilgili.
7: Siz söyleyin, ben telefon ederim kendisine.
9: Tamam, öyle yapalım.
0: Böyle böyle iyi mi kardeş?
7: Bence çok güzel oldu.
6: Sami.
7: Hanımefendi girdi görüntüye.
6: Anacığım ne oluyor?
0: Resme girdin de onu diyor.
6: Ne resmine girdim ya?
0: Arkadaş şeyden geliyor ya, bir otel mecmuasından da röportaj yapacakmış falan filan.
6: Röportaj?
0: Öyle birdenbire oldu yani. El sallama öyle.
6: Yok, ben el sallamayacağım.
0: Stop stop.
10: Bakalım bu sefer de inat edecek mi?
7: Yok yok, bu sefer göreceğiz. Yani ben biliyorum da annesi için yani.
10: Siz nereden biliyorsunuz?
7: İçime doğdu.
4: Ay Ali.
7: Göreceğiz hadi bakalım.
4: Ay, doktor bey dinlemeyin siz onu.
10: Hadi bakalım.
7: Buyurun.

0: eliniz değmiş Cabbar Bey.
1: Yok ya, Meliha yaptı.
0: Ay yapmayın, Meliha'cımın yaptığını gördüm ben. Bu böyle canlı gibi. Yani mehter marşını ta şuramda hissettim. Lay lay laram. Ay vallahi de billahi de sizin eliniz değmiş buna.
1: Eksik olmayın.
0: Hadi gel.
2: Feride, gelsinler bizi de burada bulsunlar da görelim bakalım, hadi.
3: Mertcan?
4: Ya Mertcan okulda. Herhalde Melih ablam da Luna Park'a gelecek hali yok.
3: Ne yapacağız burada Halim?
4: Ya ne yapacağız işte? Çarpışı arabalara bineriz, dönme dolap yaparız. Hepsi olsun yani.
3: Nereden aklına geldi buraya gelmek Halim?
4: Ya Ferhat aşkı için dağları delmiş. Ben Feriden bir Luna Park'a getirmişim, çok mu ya? Ferda, sen hiç merak etme. Bize kimse engel olamaz. Sevenleri kimse ayıramaz. Feridem, sevenleri kimse ayıramaz. Feridem.
5: Ha, ha Cumali. Ha anladım, anladım. Sen ne kapa? Ha yenge. Dur, ha hadi. Yenge.
6: Ne?
5: Yenge meşhur. Meşhur oluyorum yenge, meşhur meşhur.
6: Ne?
5: Ha, Talat haber vermiş, oh. Benim şarkım radyoda çıkacakmış. Ha, bak yenge, o yangın boşa çıkmadı, hayırlara vesile oldu. Benim şimdi hemen otele gitmem lazım. Ha, lazım da. Ben şimdi nasıl gideceğim?
6: Bayağı gidersin.
5: Ne bayağı gitmesi ya, ben bu kırıkla hiçbir yere gidemem yenge.
6: Hey güzel Allah'ım, hepsi beni buluyor.
7: İyi günler.
8: Merhaba, şu ikisini alacaktım.
7: Tamam, 30 lira.
8: Şöyle buyurun.
7: Bakiye yetersiz diyorum.
8: Allah Allah. Şu hesabından çekelim.
7: Peki.

0: Geçersiz kart diyor.
1: Olamaz ama.
0: Belki atlardandır, olabiliyor bazen.
1: Şöyle vereyim.
2: Meryem, hadi gel beraber çekinelim.
3: Yok Sam, sen anlaşmışsın ya gazetecilerle.
2: Yok. Ne anlaşması ya? Öyle birden cereyan etti ben ya.
3: İyi tamam.
2: Melia, sen bu otelin eli ayağısın.
3: Yok canım, sen varken.
2: Ya yapma Melia, hadi gel beraber çekinelim şunu.
3: Yok, ben fotoğraf çektirmenin meraklısı değilim Samim. Ama sen böyle her şey sanki biz yokmuş gibi yapınca...
2: Melia...
3: İşte o olmuyor. O bana çok dokunuyor.
4: Sağ olun doktor bey.
3: Ali?
4: Ali bey, anne bilmek istiyorsa...
5: Yo, o bizim aramızda, tamam.
3: Ay Ali!
4: Çok teşekkür ederiz. İyi günler doktor bey. Sağ olun, hoşça kalın. Hadi bakalım.
3: Ama doktor...
4: Gel benimle.
3: Allah.
4: Çok iyi bir doktorsunuz.
5: Geçmiş olsun.
4: Çok teşekkür ederiz.
3: Allah, ne demek sana söylemeyeceğim ya?
4: Ya söyleyeceğim, biraz bekle.
6: Sen doktorla ne zaman anlaştın, ben onu anlamadım ki.
4: Anlaşırım ben. Hadi.
6: Kız mı erkek mi? Ali.
4: Hadi.
6: Ya.
4: Hadi.
7: Selam.
6: Aa, merhaba.
7: Bunlar kitaplarımız. Öğretmen, öğrenci. Geriye çalışmak kalıyor.
6: Nasıl yani?
7: Çalışacağız, Samim abiye söz verdim.
6: Tamam.
7: Hadi.
8: Ana. Tipe bak, Johnny. Çok biliyorsan git kendi ülkende ders ver lan. Pis herif ya, söyletti beni.
9: Maksat beraber olmak değil mi Feride? Yani havaya çıkıyoruz.
6: Havaya mı?
9: Yerdeyse gök bizimdir. Yaşasın Lülü Park.
6: Halimciğim, sen de ne cin fikirliymişsin.
9: Ne demişler? Dilsizin hakkından imansız gelir Feride. Ya biraz burada şimdi hevesimizi alalım, sonra ne yapacağımızı konuşuruz, tamam mı?
6: Tamam.
9: Hadi.
6: Eda. Evet. Biraz konuşabilir miyiz?
10: Bizim konuşacak bir şeyimiz yok.
6: Eda, biliyorum bana kızgınsınız.
10: Hayır, siz hiçbir şey bilmiyorsunuz ve ben de sizinle hiçbir şey konuşmak istemiyorum.
6: Eda.
9: Tamam, iki hakkım var.
6: Ali.
9: Ya ne? Sürpriz olsun, ne olacak?
6: Ne demek sürpriz olsun ya? Ben onun annesiyim.
9: Tamam, önce isim bulalım o zaman.
6: Tamam, söyle.
9: Deniz olur mesela. Ege, Ada.
6: Bunlar hem kız hem erkek ismi.
9: İyi tamam işte.
6: Ali.
9: Ne?
6: Ne olur söyle. Ne olur.
9: Gel bak.
6: Ali, hadi söyle.
11: Torunun cinsiyeti belli oldu mu?
12: Bir şey söylemediler.
11: Kıvırcığa da torunum diyorsunuz. Belki bu kız olur.
12: Hayırlısı. Analı babalı büyüsün. Sıhhatli olsun da.
11: İnşallah. Bakın, size göstermek için ne getirdim. Burası bizim yazlığımız. Rahmetli emekli olunca yapmıştı. Şöyle gidip kafamı dinleyecek bir yer olsun diye tutturmuştu. Olmadı işte. Burası Armutlu.
12: Güzelmiş.
11: Güzeldir. Bir defa gitmek kısmet oldu. Sonra birkaç sefer ya gittik ya gitmedik. Çocuklar buraları beğenmiyorlar. Bu güzelim yerler demode oldu. Ben de tek başıma gidip ne yapacağım? Bu yaz sizi ben misafir

0: misafir etmek isterim. Mangalın çıraları üstünde duruyor. Kızlar yavaş yavaş düzenlerini kuruyorlar. Meliha yakında gider. Hayırlısıyla öbür kızınız, ortanca olan topluca adı neydi?
1: Feride.
0: Feride de gittikten sonra ne yapacaksınız? Gidip kızlarınızın yanında kalacak değilsiniz herhalde. Gelir benim misafirim olursunuz.
1: İnşallah. Güzel bir yermiş.
0: Havası da çok güzel. Nem sıfır. Yani iki günde insan kendini böyle dinç hissediyor.
1: Vapur da var mı buraya?
0: Var var. Olmaz olur mu? Yazın her gün. Ne hocam var bir? Aklınıza yattı galiba.
1: Ya şu torun da bir gelsin hayırlısıyla.
0: İnşallah. Eti çok güzeldir. Kasap tanıdık. Siz öyle mangalı yakarsınız. Ben salatayı yaparım.

0: güzel oldu.
1: Tamam kardeşim. Meryem. Derginin en güzel kadını sen olacaksın, biliyor musun?
2: Aman. Ne olacağım ya? Kardeş, acaba şu basamakların üstünde de mi çekilseydik?
0: Bu kadar kâfi.
2: He tamam da sen böyle otelin önünde çeksek mesela, yan yana dursak, işte böyle ellerimizi açsak, işte oteli göstersek, tam böyle ağzımızda otel derken orada çat mesela çekilse falan. Ha, sanki bana daha doğru olur gibi geldi.
0: Samim Bey'in öyle bir pozunu aldık, onu kullanacağız zaten.
2: İyi o zaman tamam.
1: Ya kardeş sen bir de bizi Melia ile al ver. Benim içime sinmiyor biliyor musun? Sonra bir ara veririz. Ben sana güzel bir beğendi sunarım. Sonra röportaja geçeriz ha ciğerim benim.
0: Tamam oldu. Buyurun.
1: Hadi sen.
3: Alo. Ha evet Zeynep. Zeynep Hanım. Evet. Tamam. Neresi? Ha ha. Ha biliyorum. Tamam. Tamam oldu.

0: Ia, zan raportu, şöyle geçebiliriz.
1: Tamam kardeşim.
2: Hayırdır inşallah. Hayırdır inşallah.
3: Samim kardeş, tarlat nerede?
1: Ha, kardeşim sen geç içeri, birazdan ben geliyorum. Hadi ciğerim ben.
2: Gülendam, pantolon falan hayırdır?
3: Ay, çok heyecanlıyım. Vallahi benim acilen Talat'ı bulmam lazım.
1: Hayırdır, sen de mi ders alacaksın?
2: He, ne ders alacak Gülendam?
1: Aritmetik dersi, Talat ders veriyor da.
3: Ya Samim kardeş, Maytap'ın sırası mı? Allah aşkına, şarkım radyoda çalınacakmış. Bütün Türkiye duyacak bak. Sonra meşhur olacağım, çok utanacaksın ha.
1: Oh, hay anasını ya.
3: Allah'ım ya, bak vallahi Talat haber sanmış. Allah aşkına, benim onu bulmam lazım ya.
1: Ya yok diyorum, yok. Evde ders veriyor Eda'ya, dinlemiyorsun ki.
3: Ya kardeşim, böyle söylesene. Bak benim şimdi bir sürü işim var. Vallahi olmasa seninle uğraşırdım ha.
4: Ya Ferda, seninkiler İstanbul'u ahtapot gibi sarmalamışlar ha. Ama yani kainatı kuşatsalar burayı bulamazlar ha, söyleyeyim sana. Demek ki gizli parolamız neymiş?
5: Dönme dolap.
4: İşte bu kadar. Ya bundan sonra şimdi Melih ablamla ne konuşacağız, biraz onu düşünelim.
5: Tamam.
4: Cuma Ali.
5: Halis, sen Cuma Ali mi dedin?
4: Önüne dön Ferda, önüne dön Allah aşkına.
6: Ustam.
4: Ulan Cuma Ali ya. Bu dönme dolaba bindi Ferda. Allah Allah, nasıl oluyor bu ya?
5: Halim bizi gördü mü?
4: Bize havada da rahat yok Ferda. Havada da rahat yok.
5: Ustam. Gördün mü sence?
4: Bilmiyorum Ferda, bilmiyorum ya. Seninkiler bitti, benimkiler başladı. Anam babam ya. Allah Allah, Allah Allah.
5: Senin gördüğünü fark ettin mi peki?
4: Onu da bilmiyorum Ferda. Onu da bilmiyorum, vallahi bilmiyorum.
7: Hani kimse burada bizi bulamazdı Cumali?
6: Ya buldu işte ustam Antikadır.
8: Yanındaki kimdi göremedim.
4: Bak ya. Ulan dükkanı bırak, buraya gel. Kameradan kız peyle, bula bula da bu dönme dolabı. Ulan Allah'ın tevgesi, ulan Allah'ın tevgesi. Ben sana sormaz mıyım, ben sana sormaz mıyım?

0: Yok. Yok, bir zaraat yok. Hiçbir yerde bir zaraat yok. Bak bak bak bak bak bak şuna bak bak bak.
1: Bakma bakma.
2: Sami.
3: Bir saniye Meryem.
2: Ha Robert.
3: Abi sen şimdi niye geldin, neye gidiyorsun ki? Bu gece mi? Tamam abi sen bilirsin, tamam.
2: Hayırdır, ne oldu?
3: Bilmiyorum Meryem. Var bu işte bir gariplik ama. Bu gece gidiyormuş.
2: Kim gidiyor ya?
3: Zeki. Benim bildiğim bu Zeki. Ta oralardan bir günlüğüne çocukları görüm diye gelmez.
2: Dur bakalım, belki vardır bir sebebi.
3: Bu işte bir şey var ama bir şey saklıyor bu.
2: Yani ne saklıyor olabilir ki Sami?
3: Bilmiyorum Meryem, bilmiyorum.
2: Dediğim gibi amacım sizlerin huzurunu bozmak değildi.
4: Evet ama böyle bozuldu yani aniden ortaya çıkıverince.
2: Haklısın aslında. Eda da haklı. Ama benim niyetim sadece sizleri tanımak, kardeşlerimi görebilmekti. Varlığınızı bildiğim halde öyle hiçbir şey yapmadan duramazdım.
5: Evet. Bugün polinomlar üzerine çalışalım.
1: Tamam, çalışalım.
5: Bir şey mi oldu? İstemiyorsan.
1: Yo, canım sıkkın biraz ama geçer. Biz çalışalım. Sonra dayıma falan şikayet edersiniz. El abiler olabilir. Aa, Furkan?
4: Ne Furkan? Ders çalışmaya geldim.
6: Sen, ders çalışmaya geldin.
4: He. Ne oldu, ne bakıyorsun ya? Ya sen benim durumumu bilen insansın ya. Kalayım mı ben şimdi? Ben bir iki bir şey öğrensem bana kar. Ayrıca bana bir iki bir şey öğretecek adamın da ben... kulusu köpeği olayım ya. Kaç.
5: Ayakkabılar gidiyoruz.
7: Bize hiçbir yerde rahat yok Ferda. Gel. Ben seni yakalarım Cumali. Bittin sen oğlum.
1: Halim tamam sinirlendi. Belki görmemişlerdir.
7: Ne bileyim ben ya.
2: Hadi gidelim Cumali.
8: Ya az bekle ustam, gördüysek tuzak kurmuştur, hadi yürü.
2: Ya internette konuşsak daha iyiydi ya.
8: Ya Aysel'cim sen yürü şimdi.
7: Vay anasını be, herkesi atlattık Cumali'ye takıldık.
1: Ay Halim biz nereye gidiyoruz şimdi?
7: Bilmiyorum Ferde, ben de bilmiyorum. Vallahi en güvendiğim yerde takip edildik kardeşim. İstanbul'un tepesinde tepe sersemine döndüm ya. Atla Ferde atla. Ne yapacağız bilmiyorum ki.
5: Polinomlarda sayıların hepsinin içinde sayı gibi hareket eden bir x değeri vardır.
4: Nasıl yani?
5: Nasıl yani?
4: Anlamadım ben poligonu.
2: Furkan.
4: Polinomu. Anlamadım.
5: Furkancığım bu eski adıyla cebir.
4: Cebir? Ya öyle desene bana ya.
5: Bende bir alakası yok ya. Cebir çalışıyorum ben.
1: Yılandım abla.
2: Adam, Talat burada mı?
1: Evet.
2: Benim işim çok acele. Çekil, çekil, çekil.
1: Allah Allah.
2: Biz nereye gitsek kurtulamayacağız Halim.
7: Herkesin işi gücü yok, bizi takip ediyorlar ha. Muttasız ki biz valla.
2: Biz kötü bir şey yapmadık ki Halim.
7: Yapmadık, yapmadık da. Gel de anlat.

0: Sanki böyle göz kapağımın içine senin resmini yapıştırmış gibi oluyor.
1: Benim için de öyle. Öyle ama ben artık

0: Tak. Ara verelim. Daha seyrek görüşelim. Düşünelim. Bir hal çaresine bakalım yani. Ne bileyim. Benim kafam karma karışık.
1: Benim de vallahi

0: Ya rüyamda gördüm diyorum ya. Vallahi de gördüm, billahi de gördüm yani.
1: Gülendam abla gel bir otur, bir sakinleş.
2: Dur sen de baskı yapma kadına ya. Anlatsana ablam sen.
0: Yani nasıl sakinleşeyim Edacığım Allah aşkına ya. Şimdi bak Talat. Böyle gökyüzü pırıl pırıl oldu, böyle ikiye ayrıldı. Böyle yeşilli, mavili, kırmızılı ışıklar falan saçıyordu yani. Anladın mı? Bu program kaçta yayınlanacak Allah aşkına ya?
2: Vallahi bugün ama ben de bilmiyorum kaçta.
0: Bir arayıp sorsan ya. Ya vallahi daha arayacağım bir sürü insan var. Adana'yı arayacağım, yengem falan. Allah'ım ya Rabbim ya.
2: Tamam, dur sorayım. Abla. Sarayda klip yaparız.
0: Hakikaten mi?
2: Vallahi.
0: Ya Furkan sen çok yaşa ya.
2: Ne arkadaşım artık böyle ya. Tabii canım, görsel dünya, onu çekeceğiz koyacağız internete.
3: Aa Murat, müsait miydin? Ya şeyi soracaktım, bu sana yolladığım parçayı kaçta çalacaksın? Tamam sağ ol. 5 dakikaya başlıyormuş program.
0: Beş dakika mı?
2: Radyo.
0: Radyo.
1: Bizde yok ki radyo.
2: Nasıl yok? Ben gördüm.
1: Nerede gördün?
2: Taşınırken gördüm ya, bir tane kaset çalar vardı radyolu.
0: Ya Allah aşkına Eda, bak daha bir sürü insanı arayacağım. Adana'yı arayacağım. Yengem var Allah'ım ya Rabbim ya.
2: Hadi bul radyoyu gel.
1: Ya nereden bulacağım ben sana radyoyu?
2: Ya kardeşim biraz pratik olun ya. Hayat polinomlardan mı ibaret abisi? Ben bulurum, kaç.
0: Hadi ondan ibaret değil. Değil onlar.

0: Hadi Ferde. Üzülme yani sen. Merak etme yani. Bir hal çaresini bulacağız.
1: Tamam. Sen de üzülme.

0: Seyhan, nasılsın anacığım?
1: İyiyiz abla.
2: Bebeği söyleme.
1: Ha? Duymadım ablam, efendim.
0: Dergiye çıkacağız diyorum gülüm. He, gazeteciler geldiler. Sam'le benim böyle şak şak şak fotoğraflarımızı çektiler. Sonra ikimizle röportaj yaptılar. Tabii aslında benimki biraz şansa oldu gülüm. Çünkü Sami'nin tek başına planlamış. Evet, ama ben de hani o sırada gelince artık mecburen.
3: Ya yok öyle bir şey kızım, yok. Seyhan!
0: Gülüm, sizin bugün doktora gitmeniz gerekmiyor muydu?
1: Ha, doktora gidecektik abla. İşi çıkmış. İşi çıkmış işte gidemedik. Ha, yarın öbürsü gün falan gideceğiz. Tamam ablam. Hoşça kal, bay bay.
2: Gel gel.
4: Ya Furkan, gözünü seveyim, bir şey yap Allah aşkına ya.
5: Ablam deniyorum, bu temassızlık gibi bir şey var bunda ya.
4: Anlıyor musun sen şimdi gerçekten?
2: Eda, bu radyo. Herkes anlıyor bunu.

0: bundan.
1: Gülendam abla, kıyafetlerin çok yakışmış.
2: Evet, çok güzel olmuş.
1: Ha şey, beğendiniz mi? Öyle bir değişiklik falan olsun istedim.
0: Ya Eda, tornavida bana.
1: Nereden bulacağım ben sana şimdi tornavida?
3: Ya Furkan, Allah aşkına, hadi başladı program ya.
0: Ya ablacığım, vallahi deniyorum ama ne bileyim ya.
1: Biraz pratik ol, pratik.
0: Tek bir yol kaldı. O da en pratik yol.
1: Allah!
0: Aha, çalıyor. Dur, dokunmayın.
1: Ayağını yap, ayağını.
0: Kaç.
4: 105 nokta.
0: Buldum.
4: Şimdi programımızda yepyeni bir amatör sese yer veriyoruz.

0: Yani sen benim hayatıma öyle güzellik kattın ki.
1: Yok, ben bir şey yapmadım.
0: Yaptın.
1: Vallahi abla bir bak, 10 numara okumuşsun ha. Vallahi ben buna bir klip çekeceğim.
0: Ya Furkan, boşuna ümit vermesene kadına.
1: Ne ümit vereyim canım boşuna, Allah Allah. Çözeceğim ben senin işini, Gülen'den oldu ama.
0: Nasıl çözeceksin?
1: Bir daha görürsün.
0: Ya Eda, ya bana bir kolonya getirsene, sanki biraz bayılacağım yani. Ay.
2: Dergici gitti mi Samim?
3: Ha, gitti ya, gitti. Bak dergilerde çıkarsak var ya, 10 numara 10.
4: Samim, resimler de çok güzel oldu ya.
5: Sen olursun da güzel olmaz mı ciğerim benim?
4: Kızlara da bayıl. Hey, kız benim, aklıma ne geldi? Halim'in kızını çözdüm.
5: Kimmiş?
4: Kuzeni. Vallahi de billahi de kuzenimmiş. Ay, benim aklıma neler geldi. Feride falan.
5: Sen de taktın mı böyle kızına? Olur mu öyle şey? Onlar kardeş ya.

0: sonra geleceğim. Her sabah kahvaltını ben hazırlayacağım.
1: Ha, çok sağ ol, ben bir şey yemiyorum zaten.
0: Yok yok, hazırlayacağım. Sen bana öyle bir şey yaptın ki.
1: Yok canım, ben bir şey yapmadım. Zaten onlar parçayı çok beğenmişler.
0: Yok yok, yaptın.
2: Afiyet olsun.
3: Nasıldı bugün işler Tevge?
2: İyiydi ustam, dükkan full doluydu yani.
3: Ha, öyle diyorsun yani. Sen al şu montu. Yürü bakalım, düş önüme, gidiyoruz.
2: Nereye usta?
3: Sana ne? Yürü diyorsam yürü işte. Yolda anlatacağım Tevge. Gel bakalım sen benimle bir.
4: Ara mı verdiniz?
5: Hı. Bir süre görüşmeyeceğiz, öyle karar aldık.
4: Ay çok kötü olmuş Feride abla ya. Ay öyle vallahi de çok kötü oldu. Ay ben şimdiden özledim zaten.
3: Bunlar çok küçük, şöyle bir
2: tarafa
3: alalım. Gösterelim. Şöyle sizin işinizi çok iyi şekilde görecektir. İşlemcisi çok yüksek bir seviyede işlemciye sahip. 7450 çift çekirdek bir işlemcidir.
6: Kamerası bu mu?
3: Kamerası budur. Çok net bir kamerası var. Sizi çok iyi bir şekilde gösterir. Karşı tarafta sizin aranız.
1: Benim bir isim bulmam lazım.
5: Ha, isim bulman lazım.
1: Bir an önce.
5: Ali, bunların hepsine tek tek bakacak mısın?
1: Bakacağız. Sen? Tek tek bakacağız hepsine. Al başlıyorum. Abbas, Abaza, Abdullah, Acar, Acun, Açeli, Adalet, Adem. A'dan bir şey çıkmayacak. Gale, Gamze, Ganime, Ganiye, Garibe. Garibe diye isim varmış ya.
5: Yok, iyi değil.
1: Gazele.

0: Tamam, her şey hazır Feride abla. Halim abi de açınca kamerasını konuşabileceksiniz.
1: Ay Eda'm çok sağ ol gülüm valla. Bir sorun yok değil mi? Her şey hazır.
0: Yok yok, her şey tamam.
1: Tamam. Ben Halim'i arayayım, haber vereyim o zaman. O da ayarlasın.
0: Valla Halim abi çok iyi düşünmüş bunu Feride abla. Yani artık rahat rahat göreceksiniz birbirinizi.
1: Ay Eda'm dur bakalım. İnşallah de, biliyorsun bizim işler hiç belli olmuyor.
0: Yok artık Feride abla.
1: Ay çok sağ ol valla. Süper oldu bu.
0: Ben gidiyorum.
1: Tamam canım. Hadi sağ ol. Alo Halimciğim.
2: Ha Feride. Ha, hallettin mi? Tamam. Şimdi söyle bakayım. Ne yapıyorum? En sol alttan başladı. Tıkladım. Evet. Denetim masası. Güzel. Ha Feride. Ya dur, duyamıyorum anam baba vallahi aşkına. Ev bildiğin gazinoya döndü. Dur iki dakika. Ablam bir sus Allah aşkına, telefonu duyamıyorum.
1: Ya Halim, ya ben suçsuz, yani ben sussam içim susmuyor yani Allah aşkına ya.
2: Ya sen susmayınca da ben duyamıyorum ama.
1: Aa, bu kimin?
2: Benim.
1: Ya benim bu şarkıyı şey yapsak, he böyle koysak da böyle insanlar tıklayıp dinliyormuş. Ya böyle site varmış ha?
2: Ya bırak Allah aşkına, ben ne anlarım siteden miteden Allah'ını seversen ya.
1: E bilgisayarın var.
2: Ya öğreniyorum. Müsaade et de bir öğreneyim değil mi?
1: Kim o?
2: Ya sana ne?
3: Kimse kim? Bilgisayarcı.
1: Ha öyle mi? Ver bir konuşayım.
2: Ya Allah aşkına ablacığım tamam.
1: Ya bir bırak konuşayım bir şey Allah. Ya bak klibimde oynatmayacağım sana.
2: Sen bana akıl ver. Ferda kusura kalma ya, kusura kalma.
4: Halimciğim istersen kapatayım ben.
2: Yok yok tamam, hadi devam edelim. Ne yapsak duymaya kalmıyor anam babam. Heh, şimdi neydi bakayım?
4: Heh, ondan sonra orada tarayıcılar ve kamera diye bir şey var. Ona tıklıyorsun iki defa.
5: İyiyim annem, sen de iyi misin? Geleceğim merak etme. Annem bir şey soracağım. Bizim banka hesabımızla ilgili bir sorun mu var? Kredi kartım çalışmıyor. Nasıl? Ne aşırı harcaması? Nereden çıktı bu? Aziz abi mi? Aziz abiyle ne ilgisi var? Anne benim kredi kartım hesabıma nasıl karışıyor Aziz abi? Tamam. Tamam ben konuşurum. Tamam hadi güle güle.
6: Hayırdır Özcan, bu nereden çıktı oğlum işten ayrılma falan?
7: Vallahi artık buralarda yapamıyorum Samim Bey.
6: Oğlum bir sıkıntı falan varsa?
7: Yok Samim Bey, sizden yana bir sıkıntım yok. Hem İstanbul'da yaşamak günden güne ağırlaşıyor. Hem de
6: ne?
7: İçim rahat değil efendim.
6: Anlıyorum da kardeşim, istersen az dinlen. Şimdi bu zamanda böyle iş bulmak falan.
7: Yok Samim Bey, karar vermişken gidelim biz.
6: İyi tamam Özcan. Sen bilirsin.
4: Başardık Halim. Ay başardık sonunda. Hiç olmazsa birbirimizin yüzünü görüyoruz.
2: Vallahi bak.
4: Ay kapı çalıyor. Geliyorum hemen. Bekle.

0: Pedro?
1: Geldim Halimciğim, orada mısın?
2: Ha, buradayım. Ferdi ha.
3: Ben onu hiç görmedim ama.
0: İyi ya pehlivan. Beni de sonradan gördüm ama ben senin deden oldum. O da senin ablan olabilir. Ya de hele bakayım. Ceyhan ablanlar geldi mi?
4: Ferdem. Sen çok özledim.
5: Ben de vallahi Halim.
1: Ben de. Ay ne kadar zormuş böyle

0: O da Lot Bey. Sonunda Aziz abini hatırladın ha? Geç otur şöyle, geç otur.
1: Yok, kalmayacağım Aziz abi.
2: Bir sıkıntın mı var oğlum?
1: Var. Çok ayıp ettin Aziz abi.
2: Ne diyorsun Dalat?
1: Annemi aramışsın, benimle ilgili aslı astarı olmayan şeyler söylemişsin. Bunların da çok önemi yok. Ama annemi üzmüşsün Aziz abi. Kadın benim için üzülüyor. Böyle bir şey yapmayacaktın. Benim annem senin de halan. Kaldı ki seni ne kadar çok sever bilirsin. Halalar çok sevilir Aziz abi.
0: Ben de halamı çok seviyorum.
1: Böyle sevme.
0: Ya geç otur şöyle, daha yiyen konuşak.
1: Oturmayacağım. Bir daha da asla senin yanında çalışmayacağım.
0: Bak Dalat, yapma. Tek başına yapamazsın.
1: Ben başımın çaresine bakarım.
0: Dalat! Dalat! Yanlış yapıyorsun oğlum. Ulan Samım seni de zehirledi be.
3: Zeki abi gidiyorsun ha.
4: Gidiyorum.
3: Zeki abi gidiyorsun da benim için rahat değil ya.
4: Samim.
3: Abi ben son defa sorayım da üstümde yük kalmasın. Her şeyi anlattın değil mi? Eksik gedik kalan.
4: Samim. Hepsi doğru. Ne bir eksik ne bir fazla.
5: Nerede?

0: yaşın sen kızım? Benim damağım kurudu. Su içleyeceğim yoksun.
1: Babam buradayım, ben duymamışım. Kusura bakma, ben getiririm, sen çık. Ben getiriyorum hemen baba.
0: Nerede? Bu ne?
1: Bilgisayar babam, arkadaştan ödünç almıştım.
0: Halim mi bu?
1: Halim ama fotoğrafı baba.
0: Göz mü kırptın ha?
1: Yok babam, fotoğraf o. Hiç göz kırpar mı? Sana öyle gelmiştir.
2: Feride abla, laptop mu aldın?
1: Yok gülüm, arkadaştan ödünç aldım. Ben kapatayım bunu, sonra şey yaparız biz.
0: Hay Allah'ım ya.
1: Hadi ben suyu getireyim.
3: Oh. Ya bir çıkın gidin hayatımızdan Allah aşkına ya. Yoruldum be. Ferda, bu nasıl kapanacak ya?
4: Amerika'daki üniversiteleri bir araştırın. Kayıt için ne gerekiyor? Her şeyi öğrenin.
1: Tabii efendim.
4: Her şeyi eksiksiz tamamlayın. Eda evet dediğinde vakit kaybedilsin istemiyorum.
1: Anlıyorum efendim. Eda sizin yakınınız mı?
4: Eda benim kardeşim.
2: Heh, her şey hazır ablacığım. Bekleyelim şimdi, daha su bağlansın, tamam mı?
5: Asur, ay, nasılsın? Dede bak Asur.
6: Neden Ercan, nasılsın?
5: Asur, ödevini yaptın mı?
6: Hı, ben yaptım ya sen?
5: Mercan, her akşam konuşalım, tamam mı?
6: Evet, konuşalım. Çok zevkliymiş.
5: Evet, çok zevkli.

0: dede konuşsana.
1: Buraya mı? Sağ ol, çok iyiyim İkbal Hanım, siz nasılsınız? Ya pehlivan, İkbal Hanım beni görüyor mu?
2: Ay görüyorum, görüyorum Cabbar Bey. Çok iyi görünüyorsunuz valla. Ben de çok iyiyim.
3: Ne iyi oldu bu böyle? Asucuğum, senin derslerin var. Hadi bakalım dersin başına, geç oldu değil mi? Geç geç geç. Ay.
4: Hadi biz de kalkalım artık.
0: Ya lütfen abla.
4: Hadi hadi hadi hadi bebeğim hadi. Hoşça kalın.
5: Sana bakışlarında sevdiğimi anlaman mümkün değil mi?
4: Alo?
6: Alo? Ferda? Ay iyiyim. Sen? Ya misafire gelsen, seninle konuşacaklarım var. Tamam. Hadi. Hadi.
4: Baba, ben bir markete kadar...
1: İyi, haydi.
7: Mertcan tamam da bu Eda'yı ne yapacağız bilmiyorum, nasıl ayarlayacağız?
8: Samim, yani amcaları alıp karşısına, yani bir doğru dürüst konuşmuyor mu?
7: Ya o hangi yaraya melham olmuş Melia? Gelir ortalığı karıştırır, ondan sonra kodun sabul. Ne güzel çocukların okul işlerini hallettik, her şeyi yoluna koyduk. Ey Allah'ım yarabbim.
8: Tamam artık bir hal çaresi bulacağız Samim.
3: Şimdi Deniz olabilir dedin.
9: Hı.
3: Ama adı kız ismi.
9: Hı hı.
3: Ama şimdi Ege de olabilirse o erkek olması lazım o zaman.
9: Mantıklı.
3: Ay Ali.
9: Hı.
3: Şimdi doktoru açıp soracağım ama ha.
9: Ya ne var, oyun oynuyoruz ya.
3: Uf. Ali. Kız mı erkek mi? Ali kız mı erkek mi söylesene. Ne olur Ali.
9: Kız.
3: Ay kız mı? Kız mı? Kızım. Ay benim kızım.
9: Ben sana ne dedim? Volkan gibi adamım.
2: Cabbar Bey, yıllar geçiyor. Yaşlanıyoruz. Ah, çocuklar büyüdüler.
3: Ay sen iyi akşamlar.
2: Herkesin kendi hayatı var. Sonra kendi hayatımızı düşünelim artık. Hiçbir şeyin sizi üzmesini istemiyorum.
3: Allah Allah.
2: Sakın.
3: Ya
2: sakın.
3: Bu kadın bizim eve mi yerleşti? Nedir? Ne işi var burada akşam akşam? Hayırdır inşallah. Hayırdır inşallah.
2: Diyelim ki Melih'a hayırlısıyla evlendi. Kapar kapısını. Kalırsınız dışarıda. Diyelim ki evde kaldı, Allah korusun, evlenemedi. Bu sefer de al başına dert. Bu yaşta çek. Sakın, sakın. Aa, Meliha, baban nerede?
6: Bilgisayar bile olmadı ha Ferde?
4: Olmadı be Halim.
6: Söylemeye söyleyemiyoruz. Etrafımız sarıldı. Ha önünde sorunda biri görmese biri görecek hanım babam.
4: Ay Allah korusun Halim. Babam duyarsa vallahi yüreğine iner. Ablam desen kahrolur. Kendimiz mutlu olacağız diye.
10: İşte sizi merak ettim. Tanımak istedim. Ne bileyim işte bir şey yapmadan duramaz.
7: Şu ellerimi yıkayayım da
10: ondan sonra sofrayı kuralım çocuk.
4: Buluştun değil mi onunla?
10: Eda.
4: Tabii, benden yüz bulamayınca sana geldi. Zayıf halka.
10: Ya yeter artık. Ne var buluştuysam?
4: Başka ne yalanlar söyledi?
10: Yalan falan söylemedi.
4: Sana inanamıyorum. İnanıyor musun ona? Senin kardeşin benim, ben.
10: Ne alakası var şimdi bunun?
4: Niye sürekli onu savunuyorsun o zaman?
10: Şşş,
9: Eda, Yiğit ne
4: oldu? Ben bir şey yapmıyorum dayı. Bu sefer işleri karıştıran Yiğit.
9: Ya işleri falan karıştırmıyorum. Zeynep ablayla buluştum diye olay çıkarıyor dayı.
4: Zeynep abla mı? Abla mı oldu şimdi?
9: Eda, Yiğit.
10: Bir sakin olun bakayım.

0: Amca?
1: Amca sen gitmedin mi?

0: gerne um, ja, sag mal.
1: Galba.
0: Şey mi yapacağız yani?
2: Ben Zeynep'in buraya gelip sizleri bulmasını gerçekten beklemiyordum. Duyunca çok şaşırdım.
3: Ben bakarım.
1: Ayrılalım Ali. Beceremedik.
0: Beceremedik.

0: Çocuklar, ben size bugüne kadar doğruyu söylemedim ama şimdi gerçeği söyleyeceğim.
1: Çocuklar, amcanız şimdi bildiğini söylediğinde böyle gürültü çıkarmak, itiraz etmek falan yok. Güzelce gerçek neyse onu dinleyeceksiniz, tamam mı? Hadi Seki abi, sen de biraz çabuk ol.
0: Aslında Zeynep benim kızım.
2: Oh be.

0: Ben seni çok sevdim Ferda.
1: Ben de seni Ali. Çok sevdim. Kimse de beni bu kadar çok sevmedi.
0: Her şey senin için iyi olsun. Ferda. Çok iyisin.
1: Senin için de halim. Sen de çok mutlu ol.

0: Mersi canım.
1: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
0: Hocam ben?
1: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
0: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
1: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
2: Hocam 1000 megabit diyor.
1: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
0: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
1: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
0: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
1: Ya gelsin o zaman slogan.
3: Türk Telekom değerli hissettirir.
4: Bu sahada

0: gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ekonomiye yansımalarını farklı sektörlerinde değerlendirme şansı bulacağız.
1: Paranın yönünü belirleyen duraklardan canlı bağlantılarla güne damgasını vuran haberler uzman isimlerle değerlendiriliyor.
2: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.
0: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
3: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
4: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladık.
0: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
1: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
0: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bakma şansımız olacak.
1: Paranın yönü hafta içi her gün 15'te A-Para'da.
5: Genel izleyici için uygundur.

0: Çok keyifli bir bölümle karşınızdayız. Birbirinden özel misafirlerimiz var. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
1: İyi, çok güzel. İyiyiz.
2: Hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
2: Yolculuktan geldin.
1: Evet, ayağımın tozuyla.
0: Vallahi teşekkür ederiz. Aa, bizi kırmadın.
1: Ben teşekkür ederim efendim.
2: Evet, Karavan 2 mi?
1: Evet.
2: Maceranın adı Karavan 2 mi?
1: Evet, öyle gibi aslında. Yani Pervasız Kamp'ta diye İlker Ayrık'ın programına bir kere gittik böyle. Sonra da program bittikten sonra da çok eğlendik. Hiçbirimiz kamp yapmamıştık daha önce. Ya keşke bir daha yapsak deyince İlker de o gün program bittiğinde dedi ki tamam o zaman söz verelim dedi. Hiç vazgeçmeyelim, grubumuzu kapatmayalım. Bunu bir kere daha yapalım dedi. Ama hani hep öyle denir ve bir daha asla kimse birbirini görmez ve aramaz. Ve İlker bu dalış kampına gideceğini böyle bir bize mesaj attı. Kızlar nasılsınız diye. Biz de iyiyiz ya, kamp yok mu öylesine sorduk. Yani var işte, dalış kampına ister misiniz? Oo. İsteriz, biz de sanki bekliyoruz. Kenarda bekliyor gibi. Tekrar yapabildik, başardık yani.
2: Üçüncüsü gelecek mi?
1: Bence gelecek. Sözünü aldık yani. Ben şey dedim, üçüncüyü dedim karların üstünde piknik istiyorum. Kanada'da dedim. Sonra Japonya sakura baktı.
2: Böyle, olay böyle turşu, hayaller yani. Tuzum Ocaktası'na döndü yani.
0: Eli büyütmüş gittik.
1: Aynen, eli büyüttüm yani.
0: Dalış yapmış mıydın daha önce?
1: Yok. Ve yani oldu? Yapabileceğimi de düşünmüyordum. Hani oraya kadar gittim ya, yani orada eğleniriz, sohbet ederiz. Ben son anda yırtarım diye düşünüyordum. İşte belim tutuldu diye numara yaptım. Bu arada tutuldu yani.

0: de nefes alamıyorum dedim, benim nefesim kesiliyor dedim falan, ama hocalar çok iyiydi yani, onlar merak etme dediler, gerçekten çok sakinleştirdiler. Yani bence herkesin hani hayatına böyle bir tik atılacak bir şey dalış. Yani hani böyle bungee jumping falan yapmam asla. Onu asla diyorum. Ama dalmak da benim hani asla yapmam dediğim bir şeydi. Gerçekten böyle bir tik attım hayatımda, iki yapmışım dediğim.
1: Peki orada bir batık var, oraya daldınız mı?
0: Yok. 5 metre.
1: Diyecektim, şu anda şok olacaktım.
0: 5 metreye kadar daldık. Zaten o 5 metre bana, ben böyle bir de şöyle dalışta yani iyi misin diye hani sorduklarına, bu iyiyim demek. Hani bu yukarı çık demek. Ben sürekli böyle soruyorum. Pardon pardon diye sürekli böyle yapıyorum. Yani o dili öğrenmek. Bir de şeyi de hiç sevmem ben böyle. Hani böyle ille bir şeyden önce bir eğitim verirler ya. İşte atıyorum küreğe gittim ben, bizim evin orada. Kürekten önce de ay en sıkıcı şey, hiç dinlemek istemem. Şey yapmam. Burada korkudan pür dikkat. Not falan alacaktım artık.
1: Hepsini harika. Dinledim. Peki ürktün mü?
0: Ürktüm. Yani gerçekten ilk bir girdikten sonra bir çıkmak istedim. Ama hoca bir kere çıkarttı, tekrar şey yaptı. Bir de şeymiş hani böyle attan düşünce de derler ya, hemen tekrar bin, yoksa bir daha binemezsin derler. Gerçi dirilişte düşmek üzereydim ve bir daha binmedim. Bir daha da binmeyi düşündüm. Ama bunda tekrar soktu. Yani şey, bir daha yaparım hani, öyle bir çok güvendiğim bir şey olsa. Bir
1: Maldivler'de daha köpek balıklarıyla falan.
0: Maldivlere gittim bu arada. Orada köpek balıkları bir şey yapmıyormuş.
1: Aynen öyle.
0: Dediler.
1: Onlar çünkü doğru zaten. Onlar oradaki dalmak orada etrafında ama dönüyorlar.
0: Kime göre yani? Şimdi kime güveneceğim ben orada? Hayır, o şeyler yapmıyor.
1: Onlar et yemeyenler çünkü.
0: Aa, yok benim önümde onlar beslendi gayet balıyorlar.
1: Yok, tuzağa düşmüşler tabii ki.
0: Hepsi besleniyorlardı.
1: Yani? Ben de altında hiç öyle et yemiyor. Bunlar dediler et yemiyor ya da bizi kandırdılar.
0: Ama şey böyle gitti. Koliyle şey getirdiler, balık yani başka balıkları onlara yem olarak verdiler önümüzde.
2: Ne olur ne olmaz.
0: Evet.
1: Çok bu arada yemek. Konumuzu unuttuk Ayşe Hanım.
2: Ay ben o kadar güzel dinliyorum ki çok hoşuma gitti. Ben de iki gün
0: ben yeni geldiğim için Ayşe anlatamadım.
2: Ben de dediğimi göremedim. Hep birlikte dinliyoruz. Çok hoşuma gitti yani.
3: Bu ikili eskiden beri dost mu?
2: Evet, evet. Yani çok eskiden beri arkadaşız, dostuz. Ailecek de görüşüyoruz.
0: Bayağı 15 seneyi bulmuşuz.
2: 15 seneye geçti.
3: Hatta farkında olmadan bir projede çalışmışsınız.
2: Evet, yani onu yıllar sonra keşfettik. Ben bir tane işte bir film var dedim, işte böyle Aşkın Dört Kuralı diye bir film. Bir yandan Aikido'nun teknikleriyle aşkı anlatıyor. Ben dedim onu çok beğenmiştim hikayeyi. Ben orada çok küçük bir rolde oynadım. Arkadaşım yazmıştı. Ne, ben de oynadım dedi. Sonra bir daha birlikte izledik. İkimiz de aynı filmde birbirimize habersiz oynamışız. Evet. Ayrı setkinlerde.
1: Bu arada filmi hiç baştan sonra izlemediniz mi? Birbirimizi sonradan gördünüz.
0: Hayır, o zaman yoktu ki. Ya. Ayşe psikolog rolündeydi. Ben o işte üç kızdan biriydim.
2: Biriydi.
0: Yani aynı yerde değildik işte. Doğru. O yüzden de hiç hatırlamıyorum.
2: Yani kader bir araya getirmiş zaten bizi.
1: Evet, Ayşe Balı Bey oysa ki Ayşe'nin bavulu olarak herkes biliyor.
2: Evet. Evet. Ayşe'nin bavulu. Bavul yapamayan Ayşe'nin bavulu yani.
3: Evet. Çok... Nereden çıktı bu bavul hikayesi?
2: İşte benim en büyük fobim bavul hazırlamak seyahate giderken. Şey gibi oldum hani, korkuların üstüne gitti. Ben de öyle bir isim açmıştım. Yani 10 küsur yıl oldu. Sonra da değiştirmedim onu. Yani seviyorum. Aslında bavulun içinden bir sürü şey çıkıyor. İşte senarist de çıkıyor, radyocu da, YouTuber da, avukat da. Neredeyse geceleri taksiye çıkacağım ben her işin.
1: Avukatlık yapıyor musunuz hala?
2: Çok uzun seneler yaptım. Üniversitede hocalık da yaptım. Ama 2010 yılında bıraktım. Sonra senaryoya yöneldim daha çok.
3: Ne dedin de bıraktın? Ne oldu?
2: Vallahi o beni bıraktı aslında. Bir gün böyle mahkemenin önünde işte böyle eskiden şey vardı hani, müzik dinlenen böyle Walkman'in de şey, şimdi marka vermeyeyim. Dinliyorum o aygıtla müzik. O kadar hoşuma gitmiş, mübaşir beni çağırıyormuş, ben duymuyorum, ben orada bambaşka bir dünyadayım. İşte senaryolar kuruyorum kafamda filan. 4. yılımdı, bir böyle GSM şirketinde çalışıyordum. İyi de bir avukattım yani. Sonra mübaşir Ayşe Balı Bey, Ayşe Balı Bey diye bağırıyor. Herkes beni çağırırken hakim geçirmiş, dedim ki demek ki sen Ayşe. Bu bir mesaj yani, istemiyorsun. Çünkü Didem'in demin dinlemediği gibi eğitimleri. Aynen. Hiç orada değildim ben yani, avukatlıkta değildim kafam. Tabii avukatlıkta bir ayda kazandım. Orada 10 ayda kazanıyordum ama sevdiğim işi yapınca işte yolumda açıldı güzel.
1: Sonra oldu. Bilmeyenler için gelin takımı.
2: Evet.
1: Evet. Başı Merkür.
2: Her şeyin başı Merkür. Annem filmini yazdım. Aslı Gibidir'i yazdım. Bir çocuk filmi yazdım. Konuşan Hayvanları. Gizli Saklı diye bir Fox bir dizi yazdık. Sonra işte şimdi yine çalışıyorum platformlara bir sürü iş.
3: O geçiş süreci kolay oldu mu peki? Yani şimdi oradan çıktın, tamam. Avukattın. İyi de bir avukattın.
2: Evet.
3: Sonrasında tamam ben yazmayı seviyorum ama.
2: Ama ben elimde bir şey var. Ya aslında çok kolay olmadı ama böyle şansın da yaver gitti. Andaç Haznedaroğlu vardı, Kulakları Çınlasın, Haziran Gecesi'nin yönetmeni. Sonra işte bu Dudaktan Kalbe dizli Viera Ofurya vardı ya. Onların yönetmeni çok da başarılı bir kadın yönetmen. Ben onun atölyesine katıldım. Senaryo atölyesine. Ondan sonra bir yandan da blog yazıyordum. Blogumun adı da Ayşe'nin Oğlu'ydu. O bir gece yazılarımı okumuş benim derse gelmeden. Bize ders veriyordu. Sonra bana dedi ki ya bence senin yazın ve kalemin çok güzel. Benim bir film hikayem var. Bir aldatılma hikayesi dedi. Benim başımdan geçen bir hikaye. Bunu yazar mısın dedi senaryo olarak. Ben dedim ki hemen yazarım. Sonra 2-3 ayda bitti. Sonra dedi ki Özcan Deniz çok beğendi dedi bu işi. O da oynamak istiyor. Ben dedim ki gerçekten Özcan bu oluyor mu? Ben böyle yavaş yavaş dedim Oscar'ı alırım yani. Sonra ilk filmimde oynadı yani Anda Çoca yönetti. Özcan Deniz oynadı. Hande Doğan Demir, Şükrü Özyıldız. Öyle girdim sektöre onun sayesinde yani.
3: Bayağı iyi bir işle girmiştim.
2: Evet çok yani çok şanslıydım. Hani hem çalışkandım ama işte bazen de hani Allah da işinizi rast getirecek ya. Öyle gezegenler yan yana dizilmişti o gün.
1: Peki avukatlar bu kadar eğlenceli neşeli oluyor mu?
0: Benim avukat o yüzden soruyorsun. Çünkü bir anda olmuyor diyeceğim ayıp.
2: Diyebilirsin hayatım.
0: Yani bence istisnalar kaideyi bozmaz demek istiyorum. Gerçi kayınpederim de avukat ve çok eğlenceli. Sohbetine doyum olmaz. Burada eğlenceli olmayan tek eşim. Gerçi o da çok gizli bir komik benim eşim. Şaka bir yana.
2: Bence çok komik. Ay,
1: çok ciddiler çünkü şimdi evet. Böyle evet. Anlatınca bir de üst düzey yapmış. Demek ki işinde de çok evet. İyiymiş falan. Evet. Radikal değişik bir karar takdir etme. İnanılmaz bir
2: teşekkür
1: radikal
2: evet, çok büyük bir
1: eğitim karar. Zaten sizin zaten eğitim inanılmaz yani. Ben hayır. Takdir ediyorum yani. Hukuk fakültesini bitirmek korkunç.
2: Çok zor. Evet. Gerçek. Korkunç gerçek.
1: Ama ben hangi hukuk fakültesi bu arada?
2: Bilgi Üniversitesi'den mezun. Ben sonra da Amerika'da Georgetown'da okudum ben.
1: Georgetown'da.
2: Evet.
0: Ama peki, şey işte pardon. Ya pardon lafınızı kesim. Avukat olarak mesela Ayşe'yi ben gerçekten iyi bir avukat olacağı çok net. Çünkü çok hazır cevaptır. Yani ani böyle yani bir şey dersin tak diye cevap verir. Onu sorar ya sorulmayacak şeyi sorar. O yüzden yani avukat dediğin aslında öyle hazır cevap ve her şeye hazır olmalıdır ya.
2: Doğru,
0: o yüzden
2: aslında.
0: Bence çok normal bir şey senin
1: peki,
0: iyi.
1: Peki ailenizden ve çevrenizden tepki almadınız mı bırakırken?
2: Yani tabii annem babam memur olduğu için çok endişelendiler. Yani. Kızımıza biz mi bakacağız 30 yaşında?
3: Bir de bilinmez bir yola giriyorsun.
2: Ay çok ya. Bence bizim sektörümüzdeki herkes için bu geçerli yani. Hani 3 evet. Yıl sonrasını değil 3 ay sonrasını göremiyorsunuz ama bence sevdiğiniz işin peşinden koştuğunuz zaman bir şekilde de yolunuz açılıyor yani. Ben evet. Hep buna inanıyorum. Sevmediğiniz bir şey yaptığınız zaman da bir gün bir yıl gibi geçiyor. Annemle babam buna şöyle ikna ettim. Dedim ki bakın bu benim bileziğim hala var korkmayın. Yani bir şey olur işler yoluna gitmezse ben yine avukatlık yaparım dedim. Onlar da sağ olsunlar destek oldular ama şimdi tabii çok gurur duyuyorlar yani.
1: Süper. Baron'un aidatını ödemeye devam ediyorsun.
2: Ediyorum. Çünkü yeşil pasaport aldım.
1: Bütün avukatların şeyi o. Bizim etrafımda çok var.
0: Senin yüzünden inşallah yeşil pasaport.
2: Çünkü ona da eş durumundan vurdu.
0: Ben de eş durumundan
2: vurdum.
0: Aynen.
2: Müthiş soru.
1: Harika. Bir soru ondan sonra bu konuyu kapatacağım. Senaryo yazarken hukuk fakültesinde öğrendiklerin işe yarıyor mu?
2: Çok. Çünkü Can da bilir Didem'le. Şimdi bize çok uzun dilekçeler yazdırırlardı ve çok uzun sınav sorularımız olurdu. Kitaplar açık, mevzuat açık, kanunlar açık. Ben şöyle bir dersim biliyorum. Medeni hukuk diye bir dersimizde birinci sınıfta 12 sayfa yazıp 5 puan almıştım. Yani hani kendimi o kadar iyi ifade ettiğimi düşünürken o kadar büyük bir hayal kırıklığı yaşadım. Senaryo tam da böyle bir şey. Çok iyi bir şey yazdığınızı düşündüğünüzde bazen 5 yıl satılmıyor ya. Evet. Aslında hukuk fakültesi size acayip hayata hazırlıyor o anlamda. Yani bence bize başka perspektif vermişti hukuk ve bir olayı 3-4 açıdan görmemiz gerekiyor hukukta. Senaryonun matematiği de öyle aslında.
1: Yapımcıyla sözleşme imzalarken canından bezdiriyor musunuz?
2: Hayır. Al yeter ki al diyorum. Muhat toplumda
1: çalışıyorum.
0: Ben ilk evlendikten sonra dedim ki artık eşim avukat sözleşmemi dedim menajerim değil de eşim okusun dedim. Hani böyle bir rahatlık geldi bu. Ay demez olaydım. 4 gün o sözleşmeyi okuttu bana. Hayatımda hiç imzadığım sözleşmeyi okumamışım. Tek tek madde madde tam diyorum önemli değil öyle demişler ama olur mu diyor öyle demişler diyor. Diyor ya diyorum önemli değil benim bu 80. imzaladığım söze. Yok diyor buna bakman lazım. Bunu değiştirmen lazım. O gün son oldu. Bir daha hiçbir sözleşmeyi ona gönderdim.
1: Yoksa hiçbir filmde oynayamayacağım.
0: Oynayamam yani. Her şeyi tek tek detay yok.
1: Çok tatlı.
3: Didem yine bu sezonda her yerde varsın maşallah diyelim.
0: Ay teşekkür ederim.
3: Dizin var. Şule senin hikayen.
0: Evet o dijital olduğu için tabii çektik bitti onu bayağı oldu ama hemen de girdi aslında.
3: Evet.
0: Onun dışında filme başlayacağım işte.

0: Onu konuşacağız önce ama Şule'yi bir konuşalım. Nasıl bir deneyim oldu senin için?
1: Yani aslında benim çok ağırlıklı olduğum bir dizi değil Şule. Böyle birazcık daha konuk sanatçı gibiyim orada. Ama şeydi, çok keyifliydi. Hakan Yılmaz eşim oynuyordu. Evet. Onu tanıdığıma çok mutluyum. Yönetmenimizle keza yeni tanışmıştım. Ondan sonra yani güzel, yeni bir yapım şirketiyle yeni tanışmadığım oyuncularla çalışmak için benim için güzeldi. Şey bir setti, böyle temiz, huzurlu, güzel bir setti. O yüzden de benim için böyle hoş bir 10 hafta geçti açıkçası. Çok böyle yorucu, dediğim gibi hani çok yoruldum, şöyle zamanım gitti diyebileceğim bir durum da yoktu. Benim için çok keyifliydi.
0: Genel hikayesi etkiledi mi seni?
1: Yani gerçek bir hikaye olması tabii ki etkiledi. Ama bir de şey de etkiledi açıkçası. Senaryonun yazılış tarzı, kurguda da çok güzel bir kurgu yapılmış. Bence iyi bir kurgu. Çünkü okuduğum senaryo ile izlediğim kurgu arasında bayağı fark vardı. Orada yani iki ayrı dönemi bir araya getirmek, match yapmak gerçekten zor. O yüzden de hem senaryo olarak hem de kurgu anlamında bence iyi, temiz bir iş çıktı diye düşünüyorum.
2: Güzel, harika.
0: Tiyatro da var aynı zamanda.
1: Tiyatro var, hep var, hep tiyatro. Var.
2: Ya, sen ya tiyatroyu bırakmışsın, helal olsun. Ya.
1: Ne yapayım, orta sahibiyim, tiyatroyu bırakmışım. Bir de bana sorun.
2: Gerçekten. Ben bırakırsam beni bırakır.
1: Yani yoksa şurama kadar.
2: Buradan Mert'e duyurum.
1: Aynen. Mert hiç yılmıyor ya, beni kandırıyor. En son oyunu 10 oyun diye yaptık biz. Hani 10 temsil.
0: Evet, öyleymiş.
1: Tamam dedim, 10 temsil. Okey, yaparım yani. Güzel arkadaşım, 10 temsil bitiyor, 2 oyun kaldı. Diyor ki çok iyi olmadı mı diyor. Bir 10 temsil daha olmaz mı diyor. Böyle kandırmaya çalışıyorum.
0: Taner Dümeli geldi geçtiğimiz haftalarda. O da aynı şeyi söyledi. Bitecek gibiydi ama devam edeceğiz yine galiba,
1: bak,
0: dedi.
1: Bak. Galibası neden? Benden. O galiba benden. Yok canım, eder oyun yani. Çünkü seyirci sevdi. Yani ben olsam da olmasam da bizim benim tiyatromun oyunu devam eder yani.
2: Çok güzel.
0: Zor mu peki? Ya şimdi oyuncu olarak sen girip oynayıp çıkıp gidebilirsin ama bir yandan bir de
1: zor.
0: Arka planında yer almak o işin.
1: Çok zor yani, şey, tiyatro yapmak zaten çok zor. Şey anlamında da yani özel tiyatro yapmak çok zor. Çünkü biz sonuçta belli kısıtlı bütçelerle, kendi imkanlarımızla bir yerden kazandığımızı bir yere aktararak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. O zaman da hayallerini istediğin gibi yapamayacağın bir durum oluyor. Hem hayallerini gerçekleştirmek istiyorsun, hem temkinli olmak ve tutumlu olmak zorundasın. Seyircinin beğenisi işte, yani bir film gibi o da yani. Ama tiyatro öyle olmuyor yani sonuçta. İşte böyle aktif bir şekilde oynaman gerekiyor. O yüzden bayağı zor bir süreç tiyatro.
2: Ya bir de senin için ekstra, o yüzden diyorum. Bir yandan da annesin yani. Evet. Eşsin. Hadi kocan seni idare eder ama
1: beni
2: annesin.
1: Beni en az yoran şey annelik. Ya oğlumla öyle bir meç olduk çok şükür.
0: Aynı güzel.
1: Yani bana uyumlandı. Yani çocuğumu kendime uyumlu yetiştirdim. Bayağı şey yani. O benim hayatıma uydu. Hani ben çocuk doğurdum. Onun hayatına kendimi adapte etmedim. O benim hayatıma adapte oldu. Çünkü doğurduğum anda sete geri döndüm. O zaman kuruluş devam ediyordu. Sete gittim, oyuna başladım. O benimle geldi. O yüzden de şu anda o çok iyi biliyor yani o sistemi ve şeyi.
2: Şu an setlerde ve tiyatroda mı?
1: Tabii tabii. Dastas'ta o daha çok. Dastas'ın sahibi o. Evet.
2: Bence sahip çıksın zaten. Aynen. Ekmek parası, ekmek kapısı.
1: Aynen öyle. Aynen.
0: Yetişiyor mu bir oyuncu daha?
1: Yok. Yani sanmıyorum. Öyle bir yeteneği olduğunu düşünmüyorum oğlum. Böyle yıllar sonra bu programı izleyip
0: düşünsene.
1: Yetenekli bir oyuncu oluyormuş. İnşallah yetenekli olursa olur ama ya ben öyle bir vibe almıyorum. Daha hayat insanı benim oğlum şu anda.
0: Esnaf
1: öyle.
0: Ya o.
1: Esnaf, evet.
0: Tam bir esnaf.
1: Aynen.
0: Çok, çünkü çok iletişimi iyi.
1: Ha, olabilir. Şimdi yani öyle söylüyorsun. Yani kısmet değil.
2: Hiç istemiyor yani.
1: Ben de bizim evdeki meslekleri istemiyorum.
0: Etrafta çok avukat var çünkü onun. Evet. Yeter
1: çok
0: o kadar
1: var,
0: diyorsun.
1: Evet. Ya bir de bu yeni dünya düzeninde artık yok, yapay zeka geliyor, avukatlık mesleği de kalmayacak, oyunculuklar. Ya böyle sürekli şeyler diyorlar. Bilmiyorum. Ben açıkçası ne olursa olsun sevdiği işi yapsın yeter. Ben işimi çok severek yapıyorum. O yüzden de sevdiğim şeyden bir de üstüne bana para veriyorlar diye aşırı mutluyum.
2: Nixon.
1: O da öyle bir meslek, ne yaparsa yapsın hiç önemli değil, kendi sevdiği.
2: Harika.
0: Çakallarla Dans 8 geliyor mu?
1: İnşallah vallahi geliyor. Bilmiyorum ki şu anda ben yani artık böyle çok temkinli konuşuyorum. İnşallah. Kısmetse yani.
2: Bu arada bu kadar uzun seri olan başka bir film var mı?
0: Yok, yok galiba, değil mi? Değil mi? 8.
1: Ha, hakikaten 8.
2: Yok abi, 4 5 falan var. 6 bile hatırlamıyorum.
1: Yok, onu biliyorum. 8 ben de hiç bilmiyorum.
2: 6 ne var?
1: 6 Recep İvedik'in
2: 6 var.
1: 6 mı 7 mi o?
0: 6 belki de 7 ama
2: 8 yok en azından.

0: Biz yok daha.
1: Yok evet.
2: Ne güzel ya.
0: Yok yok.
3: Müthiş seri.
0: Çok. Çok eğlenceli, çok keyifli. Hele Fatma'ya bayılıyoruz.
1: Teşekkür ederim.
2: Bir de İlker'in olması gerekiyor.
1: Evet, İlker tabii.
2: İnşallah 8'de olur.
1: İnşallah.
2: Buradan bilmiyorum. Murat Şeker'e duyurulmuş.
1: Evet ya, eksikliğini tabii ki her zaman.
2: Ben, siz müthiş ikilisiniz.
1: Evet, bilhassa evet. Benim çok hissettiğim bir şey. Çok seviyorum İlker'le, her koşulda, her programına gidiyorum. Her yerde oynamaktan, onunla bir iş yapmaktan da çok mutlu oluyorum. O yüzden de keşke olsa tabii.
2: İnşallah.
0: Fatma'yı oynamak keyifli mi?
1: Çok. Yani Fatma benim... gerçek hayatta asla yaşayamayacağım her şeyi yaşıyor. O yüzden çok seviyorum onu. Çok büyük bir şans değil mi?
2: Evet, evet, ters kuşağı.
0: Bence
1: yani,
0: de.
1: Yani, bir şey yani bir insanın atıyorum toplum kuralları olsun, ailen olsun, yetiştirilme tarzın olsun, yaşam tarzın olsun. Yani tamamında yapamayacağın her şeyi Fatma çok rahatlıkla yapabildiği için çok güzel, çok mutluyum onunla oynamakta.
0: Bir de ona yakışıyor üstüne.
1: Evet, işte çok evet değil mi? Teşekkür ederim. Ben de çok seviyorum.
2: Ayşe Hanım, senaryo konusunda ülkemizde hep sıkıntı var oldu.
0: Söyleniyor.
2: Söylenmesine
0: evet.
2: Gerek yok, görüyoruz da bence. Yani bu duruma el atıyorsunuz ki evet, şu anda bahsettiğimiz, biraz önce saydığımız filmlerin hepsi gişede çok sağlam bir şeyler
0: evet,
2: yaptı.
0: Evet, yani platformlarda da sonrasında izlendi. Seyircide de karşılık buldu. Ama bence işte televizyonda hani ikiye de ayırmak lazım. Hem ulusalda hem de platformda daha farklı. Evet, yani doğru. Platforma bir şey yaptığınız zaman süresinin kısa olduğunu bildiğiniz için hayal gücünüz daha geniş olabiliyor. Ama işte 2-2,5 saatlere bir şey yaymak zorunda kaldığınızda onun biraz daha işte o asidi kaçıyor yani. Ve dolayısıyla bu herkese de yansıyor. Çünkü çok kısa sürelerde iş yetiştirmek zorundasınız. O da bence sektörün kanayan yarası zaten, ama yani hiçbirimiz tek başımıza bir şey yapamayız. Ben sadece şuna çok inanıyorum. Bir hikaye iyiyse, yani bir senaryo sonrasında iyiyse ünlü bir oyuncuya bile ihtiyacı olmadan çok izlenebiliyor. Yani bunun bir sürü örneği var hayatımızda. Hatta benim işte oturup Didem'le çok konuştuğum dizi oluyor yurt dışından da. İşte bu en son vardı Baby Reindeer diye. Bebek rengeyi diye bir iş. Mesela hayatımı hiç görmediğim oyuncularla izlediğim ama dünyada da en çok izlenen platform işlerinden biri olmuştu. Bence artık o kodlar dünyada da değişiyor. Yani bir stara ihtiyacı yok iyi bir hikayenin.
2: Şimdi bu platformlarda izlediğimiz... çeşitli şey işte alakasız ülke, yani ben ülkeye bile gitmedim ama onun bir filmini, bir dizisi ne alakası demiyorum, kesinlikle deniyorum, bir şans veriyorum, bazen alıp beni korkunç yerlere götürüyor, inanılmaz ya, yok artık ya, bu da mı düşünülmüş, bu da mı olmuş diye
0: iyiyse, değil mi?
2: İnanılmaz götürüyor evet. Hiç hayatımda bir daha oyuncuyu görmüyorum mesela
0: evet. Tabii, ya da hatırlamıyorsunuz bir işte, Kuzey Avrupa işleri mesela,
2: onlar zaten İskandinav, ya şu an Kuzey Kore ve İskandinav ülkelerindeki polisiye
0: evet ya, inanılmaz karanlık
2: zehirler.
0: Ve polisiye ve çok işte yaratıcılar. Bilmiyorum yani, hem işte böyle işlere de açıklar, böyle işler denemeye de açıklar, ama ben son dönemde bizim kendi işlerimizi de çok beğeniyorum, yani çok beğenerek takip ettiğim bir sürü Türkiye'den de iş var. O yüzden aslında sektör adına umutluyum o anlamda. Hı. Çünkü yeni senaristler de yetişiyor. Biz onun yani ilk başladığımda ben bir Gülse Birsel vardı önümde rol modelim. Sonra işte Gupse Özay çıktı. Kadın senaristler üzerinden konuşmam gerekirse. Çünkü erkeklerin daha egemen olduğu bir dünya.
2: Evet.
0: Senaryo işte, karikatür de öyle.
2: Özellikle oyunculukta da bence.
0: Oyunculukta da öyle. Hı. Yani işte stand-up'ta da öyle. Komedi işi yapıyorsanız, hele romantik komedi falan ediyorsunuz, onun kodlarında hep o köşelerde erkekler var yani. Orada kendinize bir kadın olarak yer açmak da zor. Mesela kadın komedyen olarak Fatma'nın yaptığı şey o yüzden çok takdire şayan. Çünkü onun karakterini canlandırdı. Yani 8 bölüm 8 ayrı partta aynı komediyi sürdüren kadın karakter yok benim bildiğim Türkiye'de. Yani kadınsanız ve bir komedi ve mizahla uğraşıyorsanız kendi kendinize bir yer açmak zorunda kalıyorsunuz. Evet. Dünyanın her yerinde bu böyle ama.
1: Doğru.
0: Son dönemde ama bayağı kadın senarist var, görüyoruz. İyi işlerin arkasında hep onlar evet, çıkıyor. Evet, benim de takip ettiğim, özellikle de çok iyi olsunlar istediğim programda da, işte YouTube programı yapıyoruz. Orada da söylediğim, çok sevdiğim kadın yönetmen, kadın senaristler de var.
2: Komedi
0: yönetmen.
2: Ekstra zor yazmak değil mi?
0: Bence zor, ama dramı iyi yazan biri komediyi de yazabilir bence. Çünkü hayatta aslında bizim güldüğümüz şeyler hep böyle acı acı güldüğümüz şeyler ya günün sonunda. Hı-hı. Aslında bakış açısı komedi. Yani hayatın içinde olan bir şeye senin farklı bir gözlükle bakman yani. Yoksa başka bir şeyin içinden komediyi bulup çıkarmıyorsun. Ben ona gülmüyorum en azından yani.
2: İçinizde yazmayı düşündüğünüz ama birine de aktardığınızda yazma dediği, içinizde kalan bir şey var mı? iş yapmaz deyip de sizin inandığınız

0: Benim var, evet. Var. Böyle bir 60 yaş üstü aşk hikayesi var hayalimde.
1: Tutmaz diyorlar.
0: Evet, hani ya işte yaşı geçmiş insanların hikayesini kim izler diyorlar. 20 yılım kaldı.
1: Deli gibi bir
0: bravo,
1: filmi var.
0: Bravo, değil mi? Ne kadar güzel. Çok severim. Something's Gotta Give diye.
1: 3 kere izledim.
0: Diane Keaton'la filmi. O da rahmetli oldu Diane Keaton. Evet, bence çok örneği var dünyada bunun. Yani birisi böyle cesaret etse aslında çok karşılıklı bulur. Çünkü herkes 20 yaşta insanların aşkını da izlemek istemiyor olabilir yani.
2: Doğru. Evet. Senaryodan bir şey değiştirmek istediklerinde ne hissediyorsun?
0: Tabii aslında. Valla bazen o noktaya geliyor insan yani.
3: Diyorlar ya, kelime değiştirmiyor,
0: evet,
3: bazı senaristler.
0: Evet, öyle senaristler var bu arada. Hani bu kelimeyi bile, tonunu bile böyle söyleyeceksin. Ben öyle değilim, Gestapo değilim o anlamda. Ben oyuncuyla çok alışveriş yaparak, yönetmenle de çok alışveriş yaparak yazarım. Bu doğrusu demiyorum. Ama benim bildiğim ve seti rahatlatan, insanları rahatlatan, oyuncuyu da rahatlatan yöntem o. Oyuncu bana iyi bir psikolojide lazım ve onun içinde sinmeyen bir kelimede ısrarcı olmak benim adıma bana doğru gelmiyor. Bir de ben yazdığı hiçbir şeye aşık olmayan biriyim. Yani diyelim ki beğenmedik hep birlikte. Bana çok iyi bir fikir gibi geldi dün gece ama Didem bugün oynarken oturmadı yani o fikir. Değiştirebiliriz yani.
1: Vay.
0: Sorun yok.
1: Çok iyi.
2: Sosyal medyadaki yorumlar hep bu söyleniyor. Değiştiriyor mu dizinin gidişatını?
0: Tabii ki. Özellikle şimdi sosyal medya, yani eskiden böyle değildi ama senaristler de maalesef çok bakıyor sosyal medyaya. Ve bazen o işte şip diyorlar ya, şiplenen çiftlerin, yakıştırılan birbirine çiftlerin çok etkisinde kalıyorlar. Onları daha ön plana çıkarmak zorunda kalıyorlar. Bu sefer çok iyi yan karakterlerin hikayelerini yani yiyip bitiriyorlar. O zaman da işte senaryonun matematiği bozuluyor. Aslında bence sosyal medyayı bir süre bırakıp kulaklarını da yorumlara kapatıp yazmak en doğrusu.
3: Evet.
0: Değil mi?
1: Oyuncuya bence karışıyor musunuz? Yani nasıl? Bu ben bunu yazarken bu kişiyi hayal ettim deyip etkileyebiliyor musunuz? Yoksa yapımcı ne derse o mu oluyor?
0: Yapımcıya diyorum ki paranız var mı?
1: Çok iyi.
3: Ya paranız var mı? Var. İstediğiniz gibi
0: oynayabilirsiniz yani. O zaman yani sevdiğim ve çalışmak istediğim hocam. Ya da şey diyor yapımcı bana. Ayşe sakın uçak sahnesi yazma diyor mesela. Kalabalık ya havalimanı falan. Evet. Ayşe sakın düğün sahnesi yazma diyor falan.
1: Bir de böyle şeyler var. Tabii canım. Bak da düşünemedim hiç onu.
0: Tabii canım ya. Oyuncudan ziyade daha mekanlar.
1: Düğün sahnesi.
0: Tabii. Mesela şey diyor, bir tane çok güzel şato kiraladık. Buraya bir hikaye bul diyor size. Hani diyor ki burada geçecek, bir haftada çekilecek.
1: Oo, zor işiniz ya. O hayal gücünüz müthiş o zaman ya.
0: Evet yani hem hayal gücünüz hem de bütçe dostu.
3: Aynen.
1: Bütçe dostu.
0: Yani bütçe ama o... öyle yazıyormuş üstüme, bütçe dostu. Ama mesela benim çok istediğim, mesela Didem'le çok istemek istediğim senaryolar oldu ama onun için yeterli bulmadım ben hani o rolü. Ona az gelir diye düşündüm. Oralarda hemfikir olduğum oyuncularda oluyor. Mesela çok iyi oyuncu. O senaryoda harcanacağını düşündüğüm için hiç söylemediğim bile çok sevdiğim oyuncu arkadaşlarım oluyor.
1: Senarist sette oluyor mu?
0: Oluyorum ben, evet. Yönetmenler de istiyor. Yani işte o zaman oyuncu rahatlıyor ya.
3: Bence olmalı ya.
0: Olmalı mı hakikaten?
3: Yıllar önce bir dizide oynuyordum böyle. Neyse şimdi diziyi söylersem senarist şey yapacak. Yani şöyle düşünün, bir dizide oynuyorum işte. Senarist hiç gelmemiş, sadece yazıyor ama o anda 2-3 iş birden yazıyor. Ve ısrarla mesela diyor ki işte kapıdan girer, bilmem ne yapar, yanda yazıyor ama o evde kapı yok. Yani mesela mutfak ve şey açık. Ya belli ki izlemiyor, seyretmiyor, sete gelmiyor. Yani bir o çok uzun sürmemişti zaten. Ama bence bir senaristin sete gelmesi. Ya yani oyuncu da şöyle bir şey istiyor. Yani senin yazdığın şeyi, hayal ettiğin şeyi oynayabiliyor muyum? Yani onu ondan almak istiyor yaşarsam ben.
1: Ne güzel. Senariste de bu gurur verici bir şey. Yani adam yerine konuyor,
0: evet,
1: gibi oluyor.
0: Bu arada bu çok zor bir şey. Bunu isteyen oyuncular da sınırlı.
1: Öyle mi?
0: Evet. Çok yani belli. Senin gibi böyle yani özgüvenli oyuncular böyle diyor ama bazı oyuncular da şey diyor. Ya ben istediğim gibi bu senaryoyu yorumlarım hocam, senin işin orada bitti diyenler de, ama sonra onlar da 4 bölümde kaldılar.
1: Bu da duyurun. Çok tatlı.
2: Didem sen senaryoyu hiç karıştırır mısın peki?
3: Yok. Yani şöyle mantıksız gelen, ya ben çalışkan bir oyuncuyum. Hani senaryodaki replikleri kendime göre yaparım ama yani böyle kelimesi bile değişmeyecek diyen senariste bile kendime göre uydururum. Anlamaz senarist onu. Çok güzel değiştirir. Çaktırmadan değiştirir.
1: Tiyatrocu olunca.
3: Ama şey yani şöyle, ben çalışıp giderim sete ve bana atıyorum bir şey yazıyorsa derim ki yani bunun benim mantığımın uyması gerekiyor. Oturalım konuşalım. Beni ikna edebiliyorsa yönetmen. senarist. Ben okeyim. İkna olayım yeter oynamak için. Ama atıyorum yani bu kadın bir bölüm önce adamı öldürmüş. Şimdi işte hiçbir şey olmamış gibi böyle

0: şeyler oluyor. Ama yani hani beni sosyal medyada şen şakrak olduğum zaman zaten sosyal medya kullanıyorum. Sosyal medya benim için özel hayatımı paylaştığım bir yer değil. Sadece beni sevenlerin, takip edenlerin etkileşim, yani birbirimizle iletişimimizi iyi bir yerde tutmak, onlara enerji vermek. Yani bu dram oynarken onları ne kadar üzebilirsem, o kadar başarılıysam, işte komedi yaparken de onları güldürmek gibi. Yani ben sosyal medyayı da iş olarak kullanıyorum. O yüzden de yani açıp da bugün çok kötü bir şey oldu falan diye ağlamak. Yani atıyorum bugün kötü bir gün, böyle uyandım demek. Yani şey
1: peki
0: gelmiyor.
1: Bir sabah uyandığında ben şeyi çok şaşırdım. İnfluencerlar gibi. Bir sabah uyandığında temizlik yapmak nereden? Bir de bu haber niye oldu? Her yere haber oldu.
0: Ne o ya?
2: Şey, 200 temizlik... kişiyi sildim demiştin ya.
0: Ha ya.
2: Instagram temizliği.
1: Evet.
0: Yani aslında ben onu bak İlker'in programında anlattım. Ve kamptayız. 2 saat ateş başında. Ya çok samimi bir sohbet ediyoruz.
1: Bir hafta konuşuyor.
0: Evet, dedim ki yani onu şey yaparken söyledim. Yaşım ilerledikçe hani artık şeyim kalmadı. Yani sosyal medyayı ben eğlenmek için kullanıyorum. Zaten ya bunu babam vefatından sonra oldu aslında. Yani babamın vefatından sonra yani bana şu şey gelmedi. Ben gerçi eskiden de mesela toplu atılan bayram mesajlarına cevap vermiyorum. Yıllardır. Çok sevdiğim biri attıysa da yazıyorum. Bana özel yaz lütfen. Yani niye bana toplu mesaj atıyorsun? Çünkü ben bayramı kutlarken nasılsınız? Bayramınız kutlu, mübarek olsun işte. Güzel bir bayram geçsin. Yani kişiye özel atıyorum yani bunu. Özen gösteriyorum. Babamın vefatından sonra da yani bana DM'den başın sağ olsun emojisi. Ya da atıyorum hiç yazmayıp ne bileyim ben üstüne başka bir şey olduğunda yazmak. Ya böyle şey oldum bir anda. Yani niye bunu yaşıyorum ki? Yani sonuçta ister istemez o algoritma beni bunun önüme düşürüyor. Tanımıyorum, hatırlamıyorum, 5 senedir görmemişim, babam ölmüş, yazmamışsın, istemiyorum görmek. Öyle sohbet ortamında dedim ki, uyandım bir sabah 800 kişiyi çıkarttım dedim ama bunu gerçekten şey diye söyledim. Hala bunu soruyorlar. Bir 800 daha çıkartacağım.
1: Kim bu 800 kişi araştırıyoruz? Yani. Bir de şey zoru, tek tek 800 kişiye basmak oraya yani.
0: O kadar kolay oldu ki böyle tanımıyorum. Hatırlamıyorum, hiç hatırlamıyorum diye çok kolay. Görmek istemiyorum.
1: Bak yarına manşet olsun. Kaç dakikanı aldı?
0: Ya,
1: en az bir iki saatini
0: almıştır. Almıştır. Birkaç günü bile almış olabilir.
2: O kadar.
1: Tabii evet. Abi 800 kişi.
0: Yani şöyle.
1: Merve, çünkü arada iyi evet. Tanıdığı da düşünsene.
2: Aa, bunu tanıyor.
1: Hayır, ayrı tanıyor ama pervasız diye aklına gelmeyebilir.
0: Bir de bazılarına şöyle oluyor ya. Acaba biraz daha mı zaman ya. Bir şans daha mı versen?
2: Ay, çok iyi.
0: Ya bir de o duygusal bir dönemim sonuçta o.
2: Evet.
0: Yani. Öyle bir durum da var. Hassas bir dönemdeyim. Yani şöyle insanları da çıkarttım mesela. Atıyorum çok sevdiğim bir arkadaşım çocuğu olmuş. İşte görmüyorum çocuğunu 2 senedir. Abi ben çocuk doğurmuşum. Hedefim, yani hayalim senin çocuğun olsun, benim çocuğum olsun, beraber büyüsünler. Ama ben senin çocuğunu 2 senedir görmemişim. Neden beraberiz o zaman bu hayatta? Ama o da gitsin. Yani böyle duygusal şeylerim de oldu açıkçası.
2: Sonra trip atanlar olmadı mı? Beni
0: hiç umurumda değil, inanır mısınız? Yani bunu bir tane arkadaşım yazdı, bir iki kişi çok üzüldüm diye. Aynen dedim, neye üzüldün? Yani en son bakıyorum, en son 2 sene önce konuşmuşuz bir emojiyle. Yani neye üzüldün?
1: Bir de bak mesaiye acip cevap da verdin. Vereceğim, helal olsun
0: tabii. Ben veririm. Mesela geçen gün biri bana yazmış Instagram'dan. Canım sana bir şey soracağım. Menajer değiştirmek istiyorum. Var mı tanıdık? Dedim ki inan yani DM'den menajer nasıl önerilir bilmiyorum. Öyle bir şeyim yok. Sana da tavsiyem. Menajer çok önemli bir şey. DM'den menajer arama dedim. Ya buna mesai harcadım. Şimdi oturup cevap da vermeyeyim. Ama o an böyle bir an şey oluyorum böyle. Ya, Didem adalet dağıtıyor.
2: Didem öyle. Didem diyorum yargı dağıtıyor yine. Bazen oluyor ona çünkü. Bence tamamen boğa burcu kalmasıyla ilgili
0: evet,
2: yani.
0: Olabilir.
2: Bir yandan da vicdan da yapar. Öyle gibi.
0: Yaparım.
2: Yapar.
0: Evet,
2: yapar. Yapıyorum. Merhametlidir ama işte bazen de
0: değil mi?
2: Kılıcını sallar yani.
3: Peki var mı önümüzdeki günlerde yine böyle bir temizlik?
0: Ay yok. Bilmiyorum. Gelebilir. Hala çok kişiyi takip ettiğimi düşünüyorum.
2: Kaç ideali sence? Kaç kişiyi takip etmek?
0: Bence böyle 300-400 kişi yeter ama olmuyor, yok. O kadar şey yapamıyorum.
3: Hiç sahte hesap var mı kullandığınız?
2: Yok, ikimizde de yok. Hatta biz bunun muzdaripliğini çok yaşıyoruz. Aynen. Yani yaptığımız işlerden dolayı onlara hesaplar açılıyor. Mesela atıyorum gelin takımını yazdım. Gelin takımı Instagram'da. Ben

0: Diyelim ki Didem, birine çok bakmak istiyoruz mesela. Ben diyorum sakın oradan bakma, anlaşılır zaten seni yazdım, biliniyor.
1: Aynen.
0: Sonra deriz yani, o yüzden mesela yakın arkadaşlarımıza kahvaltıya gidiyoruz. Diyorum ki işte Merve telefonunu alabilir miyim?
1: Şuradan bir bakayım. Ya ben Toygan Avanoğlu ile bir programa başladık biz işte YouTube'da. Orada anlattım. Yıllar önce ama 15 yılı var yani. Birine bakmak istiyorum, böyle araştırmak istiyorum. Sahte fake bir hesap açtım. Ay gece sabaha kadar artık onu geçtim. Yani başka birinin sevgilisini aldattığını falan anladım. Böyle stalk'un böyle şeyine vurdum yani. Ay nasıl güzel bir sabah uyandım. Ay dedim. Harika bir gece falan. Sabah bir çocukluk arkadaşımdan mesaj geldi. O açtığım sahte hesabın adını yollamış. Bunu da mı takip edeceğiz diye. Böyle elim ayağıma dolaştı. Sen dedim bunu nereden biliyorsun diye. Herkese mesaj gitmiş. Didem baktı yeni hesap açtı diye.
2: Eyvah.
1: Ve yani Facebook var diyor o zaman şeyde.
2: Doğru.
1: Ay Allah'ım dedim ya, ben stok yapamam. Ben o günden beri asla yani. Ben mümkün değil.
0: Çok yapamam zor yani. Çok zor değil mi ama? Ben de bu 2000 ne zaman çıkmıştı Facebook hatırlamıyorum. 2005-2006 falan böyle geldi. O zaman da ben de bir çocuktan hoşlanıyorum herhalde. O zaman Facebook'tan bakacağım. O zaman da statüler var işte. Ayşe Balıbey mutlu hissediyor, mutsuz hissediyor falan. Ben çocuğu arama kısmına yazacağıma durumuma yazmışım.
1: Eyvah.
0: Yani diyelim ki çocuğun adı Ali Yılmaz. Ayşe Balıbey Ali Yılmaz hissediyor. Ay çok Ali Yılmaz iyi. Sabah bunu görüp bir havalara girmiş. Tamam.
1: Ali Yılmaz.
0: Okulda ben çocukla utanarak böyle kaçar. Mahvoldum. Resmen ülke değiştirecektim çocuktan.
3: Çok tatlı ya.
1: Bu başıma şey
0: değil. Felaket ya.
1: Bizim stalkumuz bu kadar.
0: Bizim stalkumuz böyle ya. Bu kadar. Rezalet.
3: Furje var mı Ayşe?
0: Var.
3: Yazıyor musun? Gitti mi?
0: Yani yazdığım var. Bir tane de var.
3: Gizli mi? Açıklayabiliyor musun?
0: Yani böyle şey. Bir tanesi böyle bir komedi işim var yazdığım, üzerine çalıştım. Bir tanesi Didem'le yapmayı çok istediğimiz bir şey var. O da şey.
3: Komedidir.
0: Komedi. Böyle komedi. Bir tane de bir romantik komedi var. Bir film. Hepsini böyle ayrı ayrı vakit ayırıp 3 ayrı şeyde çalışıyorum hepsine.
3: Yazdıkların içinde üçüncüsü, ikincisi falan olacak olan bir şey var mı? Gelin takımı 3 geliyor mu? Mesela ne
0: bileyim. Gelin takımı 3'ü evet istiyor, seyircimiz de istiyor. Biz de istiyoruz yani. Yönetmenimiz Doğacan Anafartay ile birlikte çok birkaç acaba dedik dizi mi yapsak, hani 8-10 bölümlük böyle başka karakterler de katıp içine. Öyle de yapabiliriz. Bir final filmi de yapabiliriz.
4: Daha başlamadık.
0: Evet yani hikayelerini çıkarttık ama daha tam karar vermedik ne yapacağımıza.
3: İyi hadi bakalım.
2: En çok izlediğinde böyle seni ne etkiliyor? Mesela yazdığın sinema perdesine yansıdı. Ne hissediyorsun orada?
0: Beni en mutlu eden şey aslında annemle babamın filmi izleyip beni araması. Ay, çünkü onlar galalara gelmiyorlar. Hem yoruluyorlar hem de işte belli bir yaşa geldiler ama ikisi böyle kol kola girip sinemaya gidiyorlar halk günlerinde. Öyle. Sonra beni arıyorlar. İkisi de emekli çünkü çıktıklarında. İşte çok gurur duyduklarını. Ben onun üzerine daha büyük bir gurur tanımıyorum yani hayatta. Onun için yapıyorum zaten biraz da o işi.
2: Rating gişe kaygısı falan yaşıyor musun?
0: Hiç yaşamıyorum ya. Bence öyle yaşanmaz. Yani öyle de bir şey üretilmez. Çünkü o sizin biraz önce de içeride de konuşuyorduk. Stres ve gerginlik bence sizin yaratıcılığınızın %50'sini götürüyor. Yapacağınız işi de daha iyi yapmanıza engel oluyor. Ben yazıyı bırakıyorum. Kimle karşılaşacaksa, buluşursa buluşsun. Mutlaka biri sever yani. Benim içime sindi hissediyorum. Öyle de oluyor ama çok şükür.
2: Oyuncu olarak sen yaşıyor musun Didem hiç?
1: Rating kaygısı mı? Yani artık yaşamıyorum. İlk dizim reytingden bittiğinde günlerce ağlamıştım, çok o zaman daha küçüktüm. Aa. Evet. İkincisinde daha 2 gün ağladım. Üçüncüsünde kısmet dedim.
2: Yani, sonu yok değil mi?
1: O böyle bir süreç yok. Artık zaten ona bilerek yani artık şöyle oldu. Yani sete çıkmak, yayınlanması bile bir aşama olduğu için çok zor şu anda bence. Yapacak bir şey yok yani. Yolumuza bakalım. Ne istiyoruz yani? Diyecek bir şey yok.
3: Senaryo yazan biri, oynayan biri olarak bu şeyden sonra Allah rahmet eylesin vefat eden Ece Ertem'den sonra çok şey yazıldı. Yine belli oyuncuların etrafında tekelleşiyor diye yani o tarz rahatsızlık var. Sizde var mı öyle bir şey, düşünce?
0: Benim kendi adıma senarist anlamında yok. Yani her şeye bütün hani ulusal medyanın da platformlarında ben açık olduğunu görüyorum.
3: Senaryo olarak, senarist olarak çeşitlendirildiğini düşünüyor musun oyuncuların? Yoksa her gönderdiğim, her anlaştığım senaryoda hep aynı oyuncuların etrafında dönüyorlar benim
0: Yani şöyle aslında bu biraz

0: yapım şirketiyle, hani çalıştığınız yönetmenlerle de doğru orantılı. Bazı insanlar garanti isimlere gitmeyi tercih ediyorlar. Hani daha star ya da daha tutan insanlarla, ama artık onların da garantisi yok işte.
1: Ben de onu söyleyecektim.
0: Yani evet, yani böyle star
1: asla,
0: hatta şu anda gördüğünüz de hepimizin 3 bölümde 4 bölümde kalkan çok ünlü insanların isimlerin işleri var. Bence bu sektöre de biraz ders oluyor aslında.
1: Yani. Alt üst İstanbul başladı ATV'de. O da direkt birincilikle başladı.
0: O da çok iyi. Onda reytingleri çok iyi. Bakın ya, yazın mesela dram işi tutmaz diyorlardı. O da çok güzel ters köşe yaptı insanları. Hep yaz dizilerine alışmıştı.
1: Evet, hareketler.
0: ATV'de çok ikinci gün birincisi, ikincisi falan oldu yani.
1: Aynen öyle. Çok. Sen ne diyorsun Didem?
2: Yani ben orayı da geçtim artık. Geçtim ya. Yani vallahi çok yaşlandım galiba. Gerçekten. Hayır yani böyle hani ben rızkımı veren Hüdadır, kula minnet eylemem diyorum. Ya gerçekten bunu şey diye söylemiyorum. Yani hani kötü biri çıkıyor diyor ki ay güzel ama çok yeteneksiz. Ya ben buraları da geçtim. Bu arz talep meselesi. Seyirci seyrediyorsa o insanın yeteneğini ölçmek bana şey değil. Onun dışında ben zaten o kadar doluyum ki yani hayatımda çok şey var. Bir diziye bel bağlamıyorum. Bir dizinin başrolü olmak gibi bir arzum yok. Yan rolü yani ana karakter, ana kadroda olayım. İşimi çok iyi yapayım. Bir sahnem olsun, çok iyi sahne olsun. Ya tek sahne oynayayım, akılda kalsın. Ya öyle bir yerden bakıyorum. O yüzden de çok tekelleşti. Hep aynı kişiler oynuyor. Onun farkında değilim açıkçası. Ya o onun kısmeti. Bu benim kısmetim. Bu benim yolum. Ya öyle bir yerden baktığım bir yerdeyim bayağıdır.
3: Zaman mı getiriyor bu noktaya?
2: Bence zaman getiriyor.
0: Ama ben size bir şey söyleyeyim. Didem'i ben hayatımda hiçbir oyuncu arkadaşı için, ya o niye o dizide? O başrol niye aldı? Bak hayatımda 15 yok. Yıldır hiç duymadım.
2: Yok.
0: Hiç.
2: Yani demem bu diyorum ya, bu benim zaten yani, diyeceğim bir şey değil. Birine yani tiyatroda görüyorum hani beğenmediğim oyunculuklar oluyor mu? Oluyor. Ama yine de kötü oyunda olsa, kötü oyuncu da olsa, ya bir insanın diyorum ya yani siz de düşünün şimdi, ben de ay çok kötü sunuyorsunuz bu programı ya da bir yerde koysam iyi, çok kötü sunuyorlar. Yani burada bir emek var, bir şey var, herkesin beğenisi var. Birileri izliyor, birileri sevmiyor olabilir. Ya bilmiyorum, bana düşmez gibi geliyor. Birileri de benim için diye olabilir. Bu beğeni çok kıstaslı bir şey diye düşünüyorum.
1: Evet, hem beğeni şeyle çok da güzel bir şey söyledin. Şimdi seniz düşünce, Didem Balçın ismini düşünce, şimdi tabii ki ukala olan bazı insanlar da çıkar, tabii ki o evlendi, barklandı, artık avukat kocası var bilmem, alakası yok. Çünkü ben yani bildiğim için, bir seyirci de biliyor seni, benim seni anlatmama gerek yok. Hiçbir zaman için boş kalmadın. Bunun da bir yerinde şimdi onu görüyorum. Hepsi de şey çakallarla dans dışında hiçbir sabit bir şeyin yok.
2: Yok.
1: Tiyatronun dışında. Hepsi evet. O tiyatroda da emek. Çünkü oraya sen de para yatırdın.
2: Evet.
1: Ne diyorsun şu anda? Kendi tiyatromu yaşatmak için kendim gerekiyorsa oynuyorum. Belki de hiçbirimiz bilmiyoruz. Belki sen oradan yeri geliyor, para almıyorsun.
2: Yeri yani... geliyor mu?
0: Para alma yeri hiç gelmiyor.
2: Hiç gelmedi. Yani ben diyorum ya, i̇şte. Bu, çok doğru söylüyorsunuz. Yani ayrıca tiyatrom olmasa da yani benim evde çocuğum, yani evim, ailem, yani ben bir yerde niye oynuyorum? Neden hiç boş kalmıyorum?
1: Bir yıl yattım, iki yıl yattım, bekledim. Hep aynı oyuncuları seçiyorlar, beni seçmiyorlar filan.
2: Ya böyle bir şey yok, çünkü ben bir yıl dizide oynamayabilirim. Ama ben o bir yıl dizide oynamıyorken çok yoğun çalışıyorum yani zaten. Tiyatro yapıyorum, ya başka program işte, YouTube kanalı açtım, yapım şirketi kurdum, dikey dizi çekim yani yapıyorum. Evet yani o şey.
1: Biraz da insanın kendi elinde, biraz da şeyle alakalı bu yani, istemekle bir şeyler üretmekle alakalı. Kesinlikle. Oturup da böyle evde benim telefonum çalmıyor. Biraz zor yok, o işler yani.
2: Gerçekten ben, çok
1: bence bu her iş için zor.
2: Oyuncular da mesela bir sene iş bulamayınca menajerimle değiştireceğim diyorlar. Diyorum ki yapma. Yani çünkü menajer iş bulma kurumu değil. Gerçekten tabii ki bir istihdam, tabii ki bir bakış açısı, bir vizyon katabiliyorsa menajer. Ama yani seni menajer bir yere, şimdi bu kız senarist, menajer gelip buna Allah aşkına Ayşe olsun dese de, yani o rol onun değilse ne yapabilir ki?
1: Çünkü neden biliyor musun? Bir algı var. Birkaç menajer takımı var. Onun menajerlik sistemine girersen, o gidiyor diyor ki yapımcıya, arkadaşı olduğu için, işte 4 tane sana şunu veriyorum kadın, 4, evet. 6 tane de erkek veriyorum, bunlarla yürüyeceksin. Ben o takımın içine giremezsem o yüzden iş bulamıyorum diye bir düşünce var.
2: Bu yapılıyorsa da bu kötü. Evet. Bakın bu doğru. Ama ben de şöyle diyorum kendim. Bu da benim psikolojik şeyim. Yani birisini bir yere koyarken onu alıyorsan Didem'i de al diye zorluyorsa, ben o

0: olmak istemiyorum.
1: Demiyorsun. Zorlanarak geri yan olmak
0: istemiyorsun. Yani onun yanında bunu da denilen olmak istemediğim için öyle bir şeye ihtiyacım yok
2: güzel,
0: yani.
2: Harikasın valla. Evet değerli izleyiciler, az sonra tekrar yeni konuklarla birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın.

0: Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder. Sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım net, sigortam net.
2: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
3: 50 bin düş.
2: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
4: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım.
5: Yakanı arabam.com'a. Değerinde trink sat.
6: Hani

0: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş bulduk.
3: Güzel bir gün. Evet. Bundan önce de iki hanımı ağırladık, şimdi üç hanım. Böyle çiçek açtı stüdyo.
0: Ve teşekkür müzeye ederiz. Doyuyor herkes. Bugün yine müzeye doyacağız diye düşünüyorum. Ve şey mi denir, biraz hafif mi olur? Her telden desem ayıp olur mu? Olmaz herhalde düşün. Olmaz.
1: Öyle ama. Biraz her telden gerçekten.
0: Harika.
1: Farklı üçümüzün de.
0: Evet. Nasıl yapalım o zaman? Ortadan başlıyor.
1: Evet.
0: Çünkü neden Melik Şoy'u merak ediyorum. Melik Şoy.
1: Evet.
0: Nasıl bir, yani takma isim diye düşünüyorum.
1: Evet.
0: Harika. Nasıl doğdu? Melik Şoy kimdir? Biraz bahseder misin?
1: Melik Şoy ismi Melik K, yani o kendi kökenimden, kendi ismimden geldi aslında. Joy ismi de ben Kanada'da sahne alırken oradaki arkadaşlarımın taktığı, dinleyicilerimin taktığı bir isimdi. Ve aynı zamanda da sahnemde böyle çok özgür ve neşeli olduğum bir alan var. Joy aslında sahne tarafı, Melik kendi iç dünyam gibi. Öyle bir birleştirdik.
0: Değişik
1: bir
0: olmuş. Bu arada evet, kendin girdin konuya. Biz hemen merak ediyoruz. Kanada'da ne yaptın?
1: Okulu bitirdikten sonra ben konservatuar çıkışlıyım. Viyola mezunuyum aslında. Viyola eğitimi için gitmiştim oraya.
0: Çok güzel.
1: Sonrasında orada işte gitar aldım bir tane falan derken sahnelerim de devam etti orada.
0: Ne güzel.
1: Evet.
0: Öyle. Yani konservatuvar Kanada'da mı bitirdin? İstanbul'da mı? Türkiye'de
1: bitirdim. İzmir'de bitirdim konservatuvarı. 950 Devlet Konservatuvarı'ndan.
0: Çok güzel.
1: Mezunum.
0: Kanada'ya?
1: Oraya eğitim için gitmiştim. Sonrasında böyle şey, hem dil eğitimi hem müzik eğitimi için gitmiştim.
0: Ne güzel.
1: Bir anda sahneye de devam ettim orada. Sonra öyle kaldım.
0: Ne kadar kaldın?
1: Ya 1,5 sene kadar kaldım. Sonra döndüm, kendi sanat merkezimi açtım burada.
3: Ne güzel.
1: Öyle sonra.
0: İzmir'de misin?
1: İzmir'deyim, evet.
0: Harika. İzmir'de. Yani sanat merkezi İzmir'de mi?
1: Sanat merkezimi kapatmak durumunda kaldım bu arada. Çünkü sahnelerimi çok ara vermiştim sanat merkezine çok yoğunlaştığım için. Şimdi sahneler devam ediyor. Yeni şarkı.

0: Çok evet. Güzel.
1: Aslında 6 yaşında bağlamayla başlamışsın
2: evet,
1: herhalde.
2: Evet, ilk müziğe bağlamayla başladım.
1: Kim yönlendirdi?
2: Aslında babamın keyfi bir yönlendirmesiydi diyebilirim. O bir evimizin yakında bir bağlama kursu vardı. Oraya yazdırmıştı beni. Sonra da oradaki hocam beni asla bırakmadı. Batı müziğine yönlendirdi derken oradan işte ortaokul, lise, üniversite, konservatuara devam ettim.
1: Bir ilgin var mıydı? Belli olmuş muydu baban? O yüzden mi yönlendirdi yoksa bir önünü mü açtı?
2: Yani herhalde böyle bir şey ilk ut almışım elime. Hep olur ya böyle klasik. Orada görmüş ama yani şey odun telleri bile yokmuş bakarsınız yani oradan keşfedeceğini düşünmüyorum. O kentaba ama keyfi. Sonra çok yeteneğim işte ortaya çıkarıyor. Hocam çıkarıyor onu. Öyle kalmışım sonra. Türkülerle Batı müziğini de böyle birleştirdik. Öyle bir şey çıktı. Melik Çoy çıktı ortaya aslında diyebilirim.
0: Peki Kanada'dan dönme nedeni?
2: Babam rahatsızdı. Onun için dönmüştüm. Sonra da burada kaldım.
0: Aldınız.
1: İyi olmuş.
2: Evet.
0: Süper. Evet. Sezin Cin Özdemir.
3: Sezen.
0: Pardon.
3: Sezgin'den karıştı.
0: Değil mi? Biraz önce Sezgin diyorsun. Sezgin'e de selam olsun burada. Eşiniz benim okul arkadaşım.
3: Evet öyleymiş.
0: Harika. Kabataşlar
3: selam sesi buradan. Gelmedi.
0: Söylemeden edemeyeceğim. Yoksa beni Kabataşlar beni mahveder. Evet siz bayağı acayip bir eğitim var. Sizde şeylik var mı? Aynı zamanda öğretim görevliliği.
3: Öğretim görevliliği Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde var. Değil mi? Eğitmenim orada.
0: Yani bakıyorum burada Cağaloğlu, Anadolular, Mimarlık Fakülteleri, Fen Fakülteleri var da var. TRT.
3: Evet. Aslında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Orada okurken Üsküdar Musiki Cemiyeti'ne 14 yaşında başladım. Çok çocuk yaşta başladım. 14 yaşından beri oradayım halen.
0: Halen oradasın.
3: Halen oradayım. Evet.
0: Çok
3: aktif bir şekilde. Hem eğitim veriyorum. Koro şefliği yapıyorum. Solistim, yönetim kurulundayım. Birçok yerinde varım Üsküdar Musiki Cemiyeti'nin. İTÜ mezunuyum. Mimarlık Fakültesi Şehir Planlama. O zamanlarda TRT'nin ses yarışmasına katıldım. Türkiye birincisi oldum. O ses yarışması birinciliği böyle beni bir şey yaptı. Sadece müziğe yönlensem dedim. TRT sanatçılığım oldu. Sonra TRT'de kadrolu sanatçılarıyla devam edince ben de Mimarlık Fakültesi mezunu olarak bir iş dalımla devam ediyorum. Uluslararası bir firmada üst düzey yönetici olarak da çalışıyorum.
0: Hale.
3: Evet. Evet.
0: Üsküdar devam ediyor. Bir yandan da
3: Üsküdar Musiki Cemiyeti'ndeyim. Uluslararası bir firmada üst düzey yöneticiyim.
1: Oo, ne güzel.
3: Evliyim, bir çocuğum var.
0: Yarışmacı arkadaşlara başarılar dilerim.
3: Aslında
0: biz size başarılar dileriz. Yani muhteşem bir şey. Ya.
3: Şöyle zaman planlamasını aslında bu zaten küçük yaşta Üsküdar Musiki Cemiyeti'ne başlamak o zaman planını oturtuyor. Her şeye zaman buluyorsunuz. Boş vaktiniz çok olmuyor. Hep her anı verimli geçirmeye çalışıyorsunuz. O yüzden de açıkçası bunu bu şekilde başarmaya çalışıyorum. Halen daha öyle.
0: Ne güzel.
1: Ama bu hikayede bir şey konservatuar bekliyor insan. Mimarlık neden?
3: Konservatuar da okudum. İstanbul Üniversitesi Konservatuvarı'nda da okudum. Ben hep okudum.
0: Halen okuyor.
3: Okumayı seviyorum. Bir dönem öyle. Hep okuyayım dedim. Sonra da şimdi onun meyvelerini topluyorum diyeyim. Sonra da albüm yapma kararı aldım. Ondan sonraki dönemler evrildi.
0: Harika. Siz de Türk sanat müziğini konuşacağız daha. Konuyu
3: tamam,
0: açacağım.
3: Tamam.
0: Evet, buraya da önce bir hoş geldiniz. Yemin Karataş.
4: Hoş
0: evet.
4: buldum. Merhaba.
0: Evet. Neler
4: sadece
0: yapıyor?
4: Müzisyen.
1: Ben neydi şeyden? O Ses Türkiye'den tanıyorum.
4: Yani. Evet. O Ses Türkiye benim dönüm noktam oldu 2013'te. Ben de meslektaşım
3: evet.
4: gibi konservatuar, keman ve piyano bölümü mezunuyum. Çok ortak noktamız
3: evet.
4: var. O 9 Eylül Ben Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuarı. Enstrüman hep yan dal olarak şarkıya başladıktan sonra şarkıcılığa, vokallikten geliyorum çünkü. Hep böyle albümler, şarkılar. İnşallah yani ölene dek de öyle kalacak diye düşünüyorum.
1: Nil, yarışmada devam etmiş miydin yoksa?
4: Tabii ben finale kaldım, en son elendim. İyi ki birinci olmamışım diyorum. Birinci olanlar. Çünkü yarışmalarda genelde bu özellikle müzik yarışmalarında birinci olanların böyle bir dönem parlıyorlar, ondan sonra sönüyorlar. Hayatta birinci olmayı tercih ettim. Yıllardır albümlerim var, şarkılarım var. Yeni de bir şarkım çıktı Unutuldun diye. Sektörün içindeyiz.
0: Kim eledi?
4: beni

0: Telefon şey mi? Halk mı?
1: Yok, hayır. Ben işte Hülya. Halk'a son finalde beni Hülya Hanım eledi. Hülya Avşar. Evet. En tek yarışmacısını eledi. Gerçekten. Tek ben kalmıştım çünkü. Orada yoluma başkası devam etmek istiyorum deyince benim de kendi yolum çizilmiş oldu aslında.
0: Her şeyde bir hayır var. Evet,
2: çok tabii. Ses getirdi o dönem o.
1: Evet.
2: Ya bir baktı da ertesi gün her yerde sen konuşuyordun.
1: Ben de ertesi gün telefonumdaki cevapsızlara ve mesajlara inanamadım. Hani bir günde şöhret dedikleri bu olsa gerek. Ben de dedim ki sonrasında devam etmeliyim ve bunun hakkını vermem lazım. Şarkılar, albümler derken 10 yıldır sektörün içindeyim.
0: Haksızlığa uğradığını düşünüyor musun?
1: Her zaman.
0: Her zaman. Çok netti.
1: Çok netimdir. Evet.
2: Ama orada uğradığın belki bir haksızlık ya da bir eğlenme. Bak,
1: tabii nerede haksızlığa getirdi. Uğradığın, nerede hayatın sana o haksızlık sonunda belki başka bir başarı getirdiği aslında evet. Belli olmaz. Tabii. O yüzden biraz akışa bırakıyorum hayatımı bu yönde. En iyisini yaptıktan sonra artık takdir Allah'ın.
2: Doğru.
0: O zaman şarkı gelsin diyelim. Gelsin. Seninle başlayalım Nihil.
1: Tamam.
0: İki şarkıyı üst üste senden canım. Birisi unutuldun.
1: Evet.
0: Son şarkın.
1: Son şarkı.
0: Diğeri ne olsun?
1: Diğeri Sana Güvenmiyorum.
0: O da bir önceki şarkın mı yoksa?
1: Yok, o aslında 2021'in şarkısı. En çok sevilen şarkım olduğu için onu
0: öyle
1: seçtim.
0: Öyle mi? Harika. Evet. Hadi gelsin dinleyelim. Gelsin.

0: unutulduğun tam bir yaz şarkısı olmuş.
1: Teşekkür ederim.
0: Peki kimler ya da kim unutuldu?
1: Tüm unutulanlara gitti işte ya.
0: Öyle mi?
2: Deş mi oraya gidiyor?
0: Deşilecek bir şeyler var mı?
1: Ama şöyle anlatayım.
2: Hazır olmuşken.
1: Şarkı aramak ve bulmak gerçekten zor. Sevgili aslında sözlerini yazan Habil Ceyhan bana bu şarkıyı dinlettiğinde tamam dedim, ben bu şarkıyı alabilir miyim, verir misiniz bana dedim. Tabii ki dedi, tam senlik bir şarkı sound olarak filan. Şimdi aslında ben şarkıyı bilerek seçmedim. Ama şarkının sözleri kim üstün alınıyorsa artık.
0: Denk geldi diyorsun.
1: Denk geldi.
2: Ortaya bırakıyorum. Değil
1: mi? Ortaya bıraktım.
0: Unutmak kolay mı sence?
1: Allah. Unutmak zor ya. Zor bence. Ben zor unutuyorum yani.
0: Nasıl peki, şarkılara mı sığınıyorsundur? Yani şarkı söylemeyeyim. Ne
1: şarkılara
0: yapıyorsun?
1: Sığınıyorum. Konserlerime, dostlarıma. Geçiyor sonra. Her şey geçiyor. O da geçiyor.
0: Doğru değil mi?
1: Ya ağlıyormuşum.
3: Geçmemiş mi?
0: Başta çok büyük dert gibi geliyor.
1: Meğer unutamamışım falan.
0: Ya öyle deme.
1: Ama öyle deme. Şarkı unutuldun. Unuttuk yani.
0: Evet.
2: Hazır unutuldan unutulmaz klasik eserlere gelelim, evet, o zaman.
3: Evet. Evet.
2: Seninle bir sonbahar.
3: Seninle bir sonbahar.
2: Son değil mi? Son şarkınız.
3: Son şarkım. Hikayesini anlatayım.
2: Lütfen.
3: Şimdi bu şarkıyı ben eşime ithaf ettim.
2: Ne güzel.
3: Ve aranjesini yapmıştık aslında. Bitmişti. Evlilik yıl dönümümüze sevgili Hakan Utangaç'a resimlerini gönderdim eşimin. Ve yapay zekayla evlilik yıl dönümümüze klip hediye ettim.
0: Ay ne güzel. Aa, çok güzel. Romantik.
2: Allah Allah. Genelde erkeklerin yaptığı şey, ne kadar şanslı eşiniz.
3: Evet. Diyor ki çıtayı o kadar yükselttim ki bunun üstüne çıkacak bir şey bulamıyorum.
1: Ben hiç düşünememişim bak bunu.
3: Benim hikaye daha farklı işte.
0: Evet.
2: Çok güzel.
0: Ne yaptı izleyince peki?
3: Çok çok mutlu oldu. Çok şaşırdı. Hiç beklemiyordu. Böyle güzel bir sürpriz oldu.
2: Ne güzel, harika.
3: O da böyle Yeşilçam, şarkı Yeşilçam şarkısı,
2: evet,
3: olduğu,
2: evet,
3: için,
2: evet.
3: Yapay zeka ile bayağı Yeşilçam'ı yaşadık.
0: Harika.
3: Klipte.
2: O zaman hep beraber seyirciyle yaşayalım.
3: Tamam.
2: Dinleyelim, gelsin
3: tamam.
2: Bakalım.
3: Memnuniyetle.
2: Bir de arkasından bir şarkı daha alacağım ama hangisini alalım?
3: Affetmem Asla Seni olsun. Affetmem. Hemen arkasına
2: o, o da unutulmaz bir klasik. Önce sevip sonra dövüyoruz.
3: Evet. Aman hata olmasın.
2: Evet, gelsin şarkılar.

0: Harika. Benim için de sürpriz oldu. Yıllar sonra okul arkadaşımı görmüş oldum ben de. Evet. Buradan tekrar Sezgin Özdemir'e selamlar olsun. Bir şey soracağım size. Aynı zamanda hocam diyeceğim. Çünkü eğitmenlik de yapıyorsunuz. Evet. Gençlerin Türk sanat müziğine ilgisi nasıl?
1: Gayet güzel. Emin ellerde.
0: Biz niye çok az konuk ağırlıyoruz Türk sanat müziğinde?
1: Onu bilmiyorum. Desteğinizi bekliyoruz. Yok, çok teşekkür
0: çok
1: ediyorum. Sağ olun.
0: Davet ettiniz. Hani evet. Yanlış anlamayın. Yani yeni başlayan birini de burada ağırlamak isteriz ama yeni şarkı çıkartan ya da yeni albüm yapan.
1: Ben bunu tabii pandemiden önce karar verdik ve pandemiden önce çalışmaya başladık ama şöyle düşünüyorum. Evlere kapandığımızda herkes elbet bir gün buluşacağız dedi. Hı-hı. Yani dillerdeki şarkı aslında Türk müziği evet. şarkısıydı. Dedim ki eğer bunu güncel bir altyapıyla yeni nesillere aktarabilirsek azıcık bir şey yani 3 kişiye daha ulaşsa bile benim için kar. Ama Üsküdar Musiki Cemiyeti bugün her sene yeni sesler 15-45 yaş arası yeni yetenekler alıyor, onları mezun ediyor, konservatuarlara gönderiyor, müzikte çok güzel yerlere gelen öğrencilerimiz var. Bizim kendi bünyemizdeki koromuzda sanatçılık yapanlar var. Türk müziği yaşıyor. Gayet güzel. Salonlarımız da doluyor.
0: Harika.
1: İzleyicimiz de dinamik. Çok memnunuz aslında.
0: Çok özel yani Türk halk müziği, Türk sanat müziği. Evet. Ben biraz gençlerde bile az ilgi var gibi görüyorum ama sizler böyle anlatınca
1: yok,
0: da mutlu oluyorum.
1: Yok gayet güzel. Gayet güzel. İlgi alakada hiçbir sıkıntı yok.
0: Ne güzel, süper.
1: Ama şu an koro konserlerinde dönüyor. Hı-hı. Yani televizyonlardan
0: tabii şu anda
1: çok
0: sahne alacakları bir yer yok Türk sanat müziği konusunda.
1: Evet. Ama koro konserleri hep birbirlerinin korolarını, konserlerini takip ediyor. Bir kitle var. O kitle dönüyor ortada.
0: Ne güzel. Harika.
2: 2001 yılında başladı değil mi müzik yolculuğunuz?
1: Aslında 92 yılında Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde başladı. 2001'de ses yarışmasıyla TRT yolum başladı.
2: Peki ilk şarkı ne zaman çıktı?
1: 2021'de. Kızıl
2: Çok
1: Gonca.
2: Çok uzun bir zaman değil mi? Arada?
1: Evet, o arada TRT derken, işte Musiki Cemiyeti derken sonra karar verdim. Dedim ben kendim için, önce kendi mutluluğum için, kendi tatminim için bir şeyler yapayım dedim. Çocukluk arkadaşım Ozan Tügen, o aranjörüm, direktörüm, müzik direktörüm. Onunla başladık. Pentagram grubunun üyeleriyle çalışıyorum. Onlarla Türk müziği yapıyoruz.
0: Kim hangisi? O gün ne?
1: Ozan Tügen.
0: Tügen.
1: Aranjörüm, direktörüm.
0: Ne güzel.
1: Tarkan Gözübüyük mix mastering'i yapıyor. Kliplerimi Hakan Tangaç çekiyor.
0: Süper, harika. Çok güzel.
1: Öyle onlarla yapıyoruz.
0: Melik, sen de Melike diyebilirim. Melik Joy mu?
1: Melik Joy dersin.
0: Melik Joy diyeyim. Peki senin de senfoni orkestrası?
1: Evet.
0: Şey mi var? Yani konserin mi var? Çalışman mı var?
1: Yok yani senfoni orkestralarında çok çalıştım. Viola sanatçısı olarak çalıştım.
0: Solist olarak değil mi? Viola sanatçısı.
1: Hayır, viola sanatçısı olarak ama aynı zamanda sahnelerde işte biliyorsun devam etti hep. Hı-hı. Derken
0: siz arkadaş mısınız aynı zamanda?
3: Biz tanışıyoruz. Evet.
0: Öyle mi?
3: Tabii.
0: Aa, ne güzel.
1: O şekilde devam etti. Sonrasında sahneler artık yoğunlaştığımız için biraz oraya böyle sahneye.
3: Serüvenimiz de aynı. Evet. Yani senfoni orkestrası serim. Çıkışlıyız. Uh-huh. Birden müzik tarzı
0: beraber
3: değişiyor.
0: Beraber aynı orkestrada yer aldınız mı?
3: Almadık.
1: Ha. Almadık. Belki de almışız.
3: Belki de almışız.
1: Yani zamanlarında
3: yani. Aynı dönemlerdeyiz.
1: Şeylerimiz oluyordu çünkü sabahımızda falan işte bu workshoplarımız
3: evet,
1: falan.
3: Evet çok geldik biz konserlere tabii.
1: Muhakkak denk gelmişizdir.
0: Peki İzmir, ondan sonra Kanada, sonra buraya gelip bir sanat merkezi açmak falan, yolculuk zor oldu mu?
1: Yolculuk yani.
0: Yani bu gidişattan memnun musun? Durum nasıl? Biraz zorlandın mı?
1: Gidişattan memnunum. Hepsi bana bir şey kattı çünkü. Kattı. Yani o yüzden hani dediğim gibi ilk türkülerle başladım. Batı müziği falan derken o işte sanat merkezi, çünkü ben eğitmenliği de aynı zamanda çok severek yapıyordum. Yani hepsi bir şey kattı hayatımda. Bu yani bu kariyere de böyle hani kolay gelmedik açıkçası. Güzeldi yani. Güzel bir serüven. Şu anda da böyle emin adımlarla, yavaş ama emin adımlarla ilerliyoruz.
0: Ne güzel.
2: Bana tarzın çok daha farklı gibi geldi. Türkü deyince mesela bağlama çok bağdaştıramadım seninle.
1: Evet hep öyle diyorlar ama çok seviyorum mesela türküleri.
0: Ne güzel.
3: Çok yani, güzel.
1: Evet.
0: Değişik bir çalışmalar denedin mi? Mesela viola ile filan.
4: Ya deniyorum zaten. Deniyorsun, sahne haricinde işte film müzikleri yapıyorum. Kendi aranjilerim kendim yapıyorum. Bir müzikal işte yazmaya çalışıyorum. Vakit buldukça tabii bunlar çok, çok vakit gerekiyor ama. İşte vakit buldukça denemelerim var. Umarım hani ileriki zamanlarda hayata geçirebilirim tabii.
3: İnşallah.
0: Harika. Bir de sen kendin sözleri yazıp kendi müziğini kendin yapıyorsun.
4: Evet.
0: Harika. Bu ekstra bir yetenek gerekiyor. Memnun mu herkes, dinleyiciler?
4: Arkadaşlarım memnun. Dinleyicilerim de memnun.
0: O zaman biz de dinleyelim. Ondan sonra üzerine konuşalım mı?
4: Tamam.
0: Bir aşk diyoruz, sonra
4: sabır diyoruz.
0: Evet. Gelsin.

0: Teşekkür ederim.
1: Bravo. Şarkılar çok güzel.
2: Teşekkür ederim.
3: Evet, özellikle aşka bayıldım.
2: Teşekkür ederim.
1: Ve böyle şey, sanki biliyormuşuz gibi. Evet. Böyle bir
2: harika.
1: Tınım var.
2: Ay süper. Bu aynen benim için öyle. Çok önemli çünkü.
1: Aşk sözleri bir anda dökülmüş. Öyle mi?
2: Bir anda döküldü, evet.
1: Nasıl oldu? Ben
2: bir sabah piyanonun başına geçtim, böyle çok delicesine aşıkmışım gibi.
3: Ben onu seçimde yaşanmış bir şeyin ardından mı?
2: Öyle bir, yani böyle deli bir aşkı yaşarmışçasına. Şarkı, bir de ben aynı anda yapıyorum şarkıyla, işte hemen sözlerle işte müzik aynı anda çıkıyor. Yani daha önceden şarkı biliyormuşçasına şarkıyı yaptım ama herhalde şeydi o benim için, böyle hani bir aşk olacaksa böyle olsun falan diye bir hayaliyle oturup
1: yazdım. İçinde kalan bir duygu.
2: Aynen öyle. Öyle çıktı şarkı.
1: O dönem neden etkilenmiştin? Var mıydı öyle bir şey?
2: Öyle bir şey yoktu ama hep böyle işte o, öyle bir şey yaşamak istiyorum herhalde, hani olmasını istediğim aşk öyle bir aşk.
1: İnşallah. Sabır ondan sonra mı yazıldı?
2: Sabır öncesi. Yani işte sabırlar çekmişim sonrasında.
3: Geldiğince aşkında da aşk sabır çekmek zorunda kaldı.
2: Çok iyi.
3: Sabır herkesin şarkılarından sonra bir hikayesi var evet. Artık bu şarkıda.
2: Sabır ilk şarkımdı.
1: Onun
2: yani o sabırı 10 yıl önce falan yazmıştım.
1: O kadar.
2: Öyle bir saçma toksik bir ilişki, böyle sabır sabır Allah'ım ya sabır falan ya dayanır aşk ya ruhum daralır dedikçe böyle işinden çıkamadığımız bir şarkı oldu.
1: Müzik sektöründe de sabır gerekiyor mu?
2: Ah, kesinlikle. Kesinlikle sabretmeden olmuyor işte, sürekli sabrediyoruz değil mi?
1: Hiç pes etmeyi düşündüğünüz oldu mu? Hepinize sorayım.
4: Hiç olmadı. Hep bir hedef vardı yani.
2: Aynen,
4: hep bir şey. Böyle kısa vadeli, uzun vadeli hedefler.
3: Evet, yani... Bence pes etmiş olsalardı zaten burada olmalıdır. Pes etmiş.
1: Ama aralarda belki...
3: Evet, o...
2: Ya bir yorgunluk olmuştur.
1: Evet, yani hüsranlarımız oluyor.
2: Kırgınlıklarımız oluyor ama yani işte onlar aslında besliyor, bir yandan hırslandırıyor aslına bakarsanız.
1: Sanki sen çok şey yaşamışsın gibi hissediyorum.
2: Evet canım,
3: şimdi ben sana oraya geleceksin diye bağırıyorum. Burada sorular var Nil'le ilgili, deli gibi merak ediyorum. Mesela İstanbul'a ünlü olacağım diye mi geldin?
2: Evet.
3: Adana'dan kalkıp mı geldin?
2: Adanalıyım. Orada okudum, bitirdim. Geldim, hiç kimseyi tanımıyorum. Sokak müzisyeni falan olurum dedim en kötü. Çünkü
3: bu kadar da özgüvenim var yani. Evet, ailen ne dedi bu konuya?
2: Ailem hiçbir desteği yok. Gitme kızım. Burada senfoni orkestrasında işin var, gücün var.
3: Korkmadın İstanbul seni yutacak.
2: O yaşta hiç korkmadım, şu an korkarım. İnan. Yani o yaşta o cesaretle geliyorsun. Sonra işte hayat bizi getirdi, böyle sırtımda kemanla geziyordum. Bu çok bilinen bir hikaye aslında. Tesadüfi Ajda Pekkan'la tanışıyorum. Vokalist oluyorum yıllarca falan. Öyle dram, trajedi, değişik.
3: Evet, zor şeyler yaşamışsın sektörde var olmaya çalışırken falan.
2: Evet. Ne gibi yaşamışım acaba?
3: Ne,
2: orada ne yazıyor acaba?
3: Ne bileyim. Acayip acayip teklifler almışsın, hiç boyun eğmemişsin filan.
2: Ben mi?
3: Evet.
2: Ne zaman?
3: Bilmiyorum ki.
1: Senin
3: zor geçmiş.
2: Ya yok, hiç öyle tekliflerim. Yani öyle bir şey bile şey yapmadım. Hani yani şöyle, bak şimdi çok değişik bir soru sordunuz bana. Buna nasıl cevap veririm? Yani şöyle, kendi yolumda ilerlemek ve ileride bir yol çizerken arkamı döndüğümde birisi bana bu da benim sayemde oldu desin istemem. İstemedim de istemiyorum da. O kadar ünlü dostum var, arkadaşım var, çok ünlü. Hiç kimseden de bir şey istemem. Ne beni bununla tanıştır, ne bununla düet yaptır, ne bir şey. Her şey benim ekmeğim ve kısmetim. Ve hep onu yiyorum güzel bir şekilde.
3: Destek gördüğün kimse olmadı mı?
2: Asla olmadı. Asla.
3: Köstek?
2: Köstek gördüklerim ben bilmiyorum. Bana diyorlar ki kesin var. Ama ben şimdi size nasıl isim vereyim? Herkes
3: şöyle, hayır,
2: benim
3: canlı yaşamamışındır ama arkadan, yani arkadan benim, bir şey çevrilmiştir.
2: Şimdi kız, benim herkes yüzüme güler. Herkes beni seviyor. Herkes seni çok seviyoruz. Ne tatlısın, ne yeteneklisin.
3: Yalan.
2: İşte şöyle. Tamam, ama ben bunu duyuyorum. Benim arkada konuşulanlar bana gelmiyor. Keşke öyle bir gücümüz olsa ya. Gerçekten ben o sihri isterdim.
1: Gelmesin mi acaba zaten?
2: Yani. Olmuştur ya. Muhakkak olmuştur.
3: Mesela üniversitede ev arkadaşın evin tüm borcunu sana bırakıp kaçmış.
2: Onu nereden biliyorsunuz ya? Bir dakika, bu çok... Ben bunu nerede konuştum ya?
1: Her şeyi biliyoruz ya.
3: Evet. Ne yaptın sonra? Görüşüyor şimdi, musun hali?
2: Yok, hiç görüşmüyorum. Allah benden uzak etsin. Şöyle. Şimdi ben çocuğum. 22 yaşındayım yani. Çok gencim. Ve ev sahibi sözleşmeyi beni imzalattı. Ben de bilmiyorum tabii, bu ödemiyor, yarısını ödemiyor, yarısını ben ödeyeceğim falan. Neyse bu çekti gitti, bütün her şeyi bana yıktı, bütün borçlar bana kaldı. Neyse ki Allah'tan iş bulmuştuk da ödedik.
3: Ya bir de çalışarak ödedin, ailenden yardım almadan.
2: Yani. Asla, yok. Yani ilk kazımı orada yedim zaten ev arkadaşımdan. Ama o beni çok teşvik etti. Gel ben seninle şöyle yaparım diye kız arkadaşım. Lütfen gel falan. Tamam dedim, gidiyoruz. Bir baktım sonra evi terk etmiş bir gün. Elektrikler kesilmişti. Vermiştim elektrik parasını. Yatır bak, benim bugün konserim var demiştim. Eve bir girdim, yok.
1: Ay, o kadar.
2: Elektrik kesilmişti. O gün evi terk etti korkudan muhtemelen.
1: Sonra daha çok kızık yedin mi?
2: Yediğim kazıklar olmuştur da. İnanın hatırlamıyorum ya, hatırlamak istemiyorum aslında.
3: Biraz da öyle bir durum var.
2: Ama insanız ya, yani o kazıklar da hani biraz perçinliyor. Kesinlikle. Daha güçlü bir Nil ortada. Kendimle daha barışım, daha kendime teslimim. Kendimi daha çok seviyorum. Yani iyi ki olmuş. Yani yaşadığım kötü şeyler de belki iyi ki olmuş. Bunlar bile iyi ki hani.
1: Her şeye çabuk mu güveniyorsun?
2: Ben biraz evet, insanları kendim gibi zannedebiliyorum. Seviyorum, yakın duruyorum. Ama bir anda da silebiliyorum. Yani çok zaman ayırmıyorum o insana. Çünkü benim o yakınlığıma karşılık başka türlü geliyorsa çıksın hayatımdan yani. Ben istiyorum ki ben nasıl davranıyorsam karşımdaki de bana öyle davransın. Yani kötü bir insan olmadığım aşikar.
3: Vallahi. Profesyonel hayatla konuştuk, onu nasıl gidiyor dedik ama çok güzel dengeliyorsunuz ama evet. İş

0: birini çıkartacaklarına para verdiklerine diyorlar. Harika. Ne güzel ya.
1: Çalışma arkadaşlar.
2: Bu şarkıların İngilizcesi ne falan diyorlar. İşte onu çeviriyoruz. Affetmem asla seni.
1: Aa, ne güzel.
2: Öyle tatlı.
1: Konserlere geliyor mu çalışma arkadaşlarınız? Konserlerinizde gelip takip ediyorlar mı?
2: Ediyorlar tabii. Tabii arkadaşlarımıza geliyor.
0: Allah'tan Türk sanat müziği söylüyor. Şöyle bir iş yerinde hadi patlat bir şunu diyemiyorlar.
2: Diyorlar.
0: Diyorlar mı sanat
2: tabii
0: müziği?
2: Tabii ki.
0: Çok güzel. Güzelmiş, eğlenceli ya. Vallahi harika, ne güzel. Çok renkli olmak ve böyle bu şekilde aynı zamanda öbür profesyonelliği bırakmamak da çok takdiri şayan bir şey. Ben çok
2: onu
0: seviyorum.
2: Onu da seviyorum.
0: Yani. Bence
2: çünkü
0: olmalı
2: orada
0: zaten.
2: Perakende markasında olduğum için mağaza açıyorum mesela. O tabelayı gördüğümde böyle çok hoşuma gidiyor. Albümdeki zevki alıyorum.
0: Aa,
2: diyorum ne kadar güzel. Türkiye'nin diyorum istihdamına, ticaretine yön veriyorum. Böyle hissediyorum.
1: İkisi
2: herhalde o beni motive ediyor.
1: İçinizde ikisi birbirini besliyor mu?
2: Besliyor. Çünkü ikisinde de bir üretim var. Bir, hele bir de güzel ciro yapıyorsa bu ticarethaneler. Hala 20 sene önce açtığım mağazaları, restoranları görüyorum. Uluslararası firmalarda çalıştım hep. Onlar çok hoşuma gidiyor.
0: Aa, ne güzel.
1: Ya, kurumsal hayatı da seviyorsunuz.
2: Kurumsal hayatı da seviyorum. Seviyorum.
0: 9-6 kurumsal hayat sonra burada patlasın çalabilir. Ne güzel abi. Stres atmak için birebir hiçbir şey başka bir şey yapmaya gerek yok.
2: Şey ya. Kafayı boşaltıyorsunuz.
0: %100 ya. Meşhur sen İzmir'de sahne alıyorsun.
2: Evet.
0: Düzenli mi alıyorsun? Aynı yerde mi alıyorsun? Yok çeşitli yerlerde mi alıyorsun?
3: Yani değişiyor ama sabit olduğum bir yerde
0: hep
3: var.
0: Hep İzmir mi?
3: İzmir ama onun haricinde işte festivaller oluyor, konserler oluyor. İşte Türkiye çapında geziyoruz.
0: Yurt dışına gidiyor musun yine?
3: Gidemiyorum ya bu aralar. Evet, bir fırsat bulup yani bir şey programlayamıyoruz ne yazık ki. O yüzden şimdilik buralardayım.
0: Güzel,
1: en büyük hayalin ne?
3: En büyük hayalim o işte o müzikali yazmayı istiyorum. Vallahi, evet burada sergilemek istiyorum Türkiye'de böyle bir müzikal.
0: Vallahi müzikal eksiğimiz var.
3: Evet.
0: İnşallah başarılı
3: İnşallah.
0: Olursun.
3: Çok büyük yazın. Prodüksiyon gerçi ama işte umarım bir gün.
4: Bir kemancın evet. Hazır.
3: Harika. Evet, süper.
2: Hayalde sınır olmaz derler
3: evet.
2: Ya.
3: Umarım öyle.
1: Hiç yol aldın mı? Başladın mı biraz ufak tefek yazmaya?
3: Yani işte yazmaya başladım zaten ama işte biraz uzun zaman alan bir şey o.
1: Çok zor bir şey.
3: Çok zor bir şey. Bakalım inşallah olur.
1: İnşallah. Nasıl bir yolculuktu senin için bu müzik yolculuğu?
3: Nasıl bir yolculuktu? Ya her attığım adım farklı bir şey getirdi dediğim gibi. Çok farklı insanlarla tanıştım. Çok farklı eğitmenlerle tanıştım. Ve öğrenmenin müzikte biliyorsunuz yani hiçbir sonsuz sonu yok. Herkesi kimi bulduysam böyle yapıştım. Herkesten bir şey öğrenmeye çalıştım. Okul hayatım boyunca da öyleydi. Hatta bilirsin şey bizim işte koridorlar bir bölüm işte gitar bölümü.
1: Nefesli.
3: Bir bölüm nefesli falan. Ben işte nefeslere giderdim. Bana işte bir şey öğretir misin? Gitarı zaten okulda öğrendim. İşte gitar bölümündeki arkadaşlardan falan. Güzel bir yolculuk bence. Hep böyle açım öğrenmeye. O yüzden sürekli bir enstrüman öğreniyorum. Ne üflüyorum şimdi bir tane işte ne yapıyorum falan.
2: Aa, bekleriz üstlere.
1: Harika gelirim.
0: Tam Türk sanat müziği.
2: Hemen kaçırmıyorum.
3: Beğendir aldım yine. Şimdi beğendir çaldım.
0: Evet. Yakında orkestra da kurarlar.
3: Harika olur. Biz böyle zaten olduk.
4: Biz üçlü çıkıyormuşuz.
3: Tabii canım böyle
4: yapıyormuşuz.
0: Altın kızlar. Çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık tekrar.
4: Biz teşekkür
2: biz
4: ederiz.
2: Biz teşekkür ederiz.
1: Bizim için de
4: tekrar bekleriz.
0: Evet değerli izleyiciler. Önümüzdeki hafta tekrar yeni konuklarla birlikte olmak dileğiyle. Sevgiyle kalın.
1: Görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Ya bu saatte uyuyordur Melia.
1: Ya uyansın Samim, Allah aşkına bundan daha önemli bir mevzu mu var?
0: Yok yok da tabii.
1: Yok. Yoksa yok, tamam artık ara. Çocukların hayatı mevzu bahistir. Aç bir sor.

0: 어떤 브로슈리야?
1: 알로 Zeki abi, ha ben Samim. Ya seni akşam akşam arıyorum böyle ama. Şimdi bugün bir Zeynep diye bir kız geldi. Bu diyor, bu Cevdet diyor, benim babam diyor. Abuk subuk şeyler söylüyor. Şimdi tabii bizim malumat alacağımız başka kimse yok. Bir bileceksen sen bileceksin. Böyle bir şeyde malumatın var mı? Alo. Alo. Zeki abi.
0: Samim.
1: Alo.
2: Bak, suratıma kapattı.
0: Ne yapacaksın Sami?
2: Bilmiyorum ki Mel ya. Doluya koysam almıyor, boşa koysam dolmuyor.
0: O niye kapatıyor telefonu? Sen merak etme ya. Sami, bak nedir, neyin nesidir belli olacak.
2: Olacak da çocukların durumu ne olacak?
0: Bak Sami, benim tanıdığım Sema, benim Sema öyle karayacak daha güvenmez. Hele üç tane çocuğu varsa hiç olmaz öyle bir şey. Yani sen de biliyorsun, o senden de benden de çok daha akıllıydı yani. Yani sen Çin'e ferah tut, tamam mı? Biz halledeceğiz bunu, çözeceğiz yani.

0: ne yapıyorsun kız bu saatte sokakta?
1: Ablam, arabanın ışığı açık kalmış da aküsü bitmesin diye yani sabaha kadar onu kapattım. Ablam, hava çok soğuk. Gel hele, içeri girelim ya. Hadi.

0: Abla.
1: Mertcan, sen uyandın mı?
0: Zeynep abla bizim gerçek ablamız mı?
1: Hayır ablacığım, senin bir tane ablan var. O da benim. Tamam mı?

0: Ablam otele broşür bırakmışlar. İşte böyle bir sürü yer. Hani tatil köyleri, pansiyonlar, oteller böyle. Ben de aldım bir tane.
1: Gülüm, sen bugün arkadaşınla buluşmadın mı?
0: Buluştum. Ben zaten bunu dün aldım.
1: Otelde.
0: Ha? Neden, ne oldu ki?
1: Hayır gülüm, şimdi biz de bu otele gittik de.
0: Aa!
1: He, yani tesadüfün bu kadar dedim ben de.
0: Ay keşke söyleseydiniz, ben de gelirdim vallahi, Seyhanlar falan. Ay.
1: Artık başka bir sefere.
0: İnşallah ablam, yapalım ama ne olursun.
1: İyi hadi. İyi geceler o zaman bir de sana.
0: İyi geceler.

0: Yiğitciğim, bir dilim ekmek alsana.
1: Yok abla, sağ ol.
0: Hiç dokunmadın sen kahvaltına ama.
2: Abi, bugün Zeynep abla gelecek mi?
1: Gelmeyecek abicim, gelmeyecek.
0: Mertcancığım bak, bugün senin için önemli bir gün. Senin bugün sergin var, hiç böyle şeyleri düşünme, tamam mı?
2: Dayım?
0: Dayın gelecek tabii, sen hatırlat.
2: Dayı!
3: Ela?
4: Ben de geleceğim dayı.
3: Nereye geldin?
4: O kıza.
3: Eda.
4: Dayı, o kızın kim olup olmadığını ben de öğrenmek istiyorum.
3: Tamam, ben öğreneceğim. Ben öğreneceğim, bundan sonra bu işi halledeceğim ben. Sen kahırlanma ya. Sen okuluna bak.
4: Dayı.
3: Bak ne diyorum, sen dayına bırak diyorum ya. Ben halledeceğim bu işi. Ha, güzel kız.
2: Dayı.
3: Ha, can canım benim.
2: Bugün sergiye geliyor musun?
3: Ha, bir işim var, onu halledeyim geleceğim, tamam?
2: Ne işi?
3: İşte bir işim var, onu halledeceğim. Sen şimdi alırsın Melih ablanı, Cabbar dedeni, onları bir güzel gezdirirsin. Ha, güzel can canım benim. Sonra ben çıkışa gelirim. Cancan, gel bakayım buraya sen. Sen, ay Cancan'ın sergisi mi var? Aman, aman sergi açmış.
5: Amca kılın teki ablam söyler mi hiç, kurban olayım?
6: Gülüm belki de biliyor da söylemek istemiyor.
5: Ne söylemeyecek ablam, yok kız evlat tıkmış da yok. Bilmem kaç yıl sonra öğrenmişmiş de, olacak şey mi?
6: Aman Feride.
7: Melih, hazır mısınız?
6: Hazırız baba.
7: Nerede bizim pehlivanın vazifesi?

0: Burada.
1: Bu ne?
0: Yere batan sarayı baba. Sarnıç ablam çok saraya benzemedi. Sarnıç.
1: Yahu koskoca sergiye bundan mı gideceğiz?
0: Niye babam, bu ufacık çocuktur. Bir mimarlık harikası yaratacak hali yok yani.
1: İkbal'e beni malamat etmeyin de.
0: Babam İkbal'e ne oluyor Allah aşkına?
1: Melia.
0: Hayır babam, yani şimdi bu müdür müfettiş midir? Biz niye kendimizi İkbal'e beğendiriyoruz?
1: Ya haydi.
0: Hayır, taş gibi sarmış mı?
1: Haydi. Sergi kaçıyor.
0: İyi tamam baba.
2: Hey. İki dakika konuşalım mı?
3: Ya konuşalım hadi.
4: Günaydın usta.
2: Hayırlı sabahlar.
4: Ali abi hayırdır, ustam rüyanda mı gördün?
2: Ulan Cumali.
1: Ali gel içeri.
2: Bana bakın, kafayı uzatıp bizi dinlemek yok. Dinleyeni yakarım ona göre. Tamam mı Cumali?
4: Tamam ustam.
2: Aferin.
5: Ne oluyor?
4: Malum konu.
5: Aşk meşk.
4: Ali abi de biliyor.
5: Ali abinin bildiğini bizden saklıyor mu?
4: Saklayacak bir şey var ki saklıyoruz Zübeyir.

0: hani. Görüyorsun değil mi tevkeleri bak. Ya Ali bana bak. Bak millet uyanıyor, her yerden siz çıkıyorsunuz.
1: Yok biz çıkmıyoruz, onlar bizi buluyor.
0: Ya tamam fark etmez, bir kaçtınız iki kaçtınız yakalanacaksınız. Ne yapacaksın?
1: Ya tam Polonezköy'de Ferde ile konuşacaktık. Siz geldiniz.
0: Ya ben de seni kurtarmak için geldim. Bak sen bir Sam abiyle konuş.
2: Sam abiyle?
0: Ha o anlayışlıdır, halden anlar.
1: Ya tamam işte biz şimdi Ferde ile buluşup durumu kararlaştıracağız artık.
0: Emin misin?
1: Ha. Sergiden sonra ben buluşacağım Ali.
0: Bak Ali, ne yapacaksan bir an önce yap. Seyhan da kuşkulanıyor, benim de başımı yakacaksın ha.
1: Tamam tamam, halledeceğiz artık.
3: Merkancığım hazır mısın?
4: Ay, İyi ki geldin ha. Akşamdan beri neler oldu bir bilsen.
3: Aa, hayırdır ne oldu?
4: Bir şeyler karıştırıyor.
3: Kim?
4: Ali kim olacak? Böyle gece işte arkadaş diye çıkmalar, mesajlar.
3: Ne mesajı Seyhan'ım?
4: Dün Halim'den mesaj geldi. İşte geldik merak etme diye.
3: Ha?
4: Ya şimdi Halim Ali'ye niye mesaj çeksin? Ya başka biri ise? Ya o Ceylan'ın adını Halim diye kaydetmişse?
3: Ay Seyhan saçmalama gülüm. Ali yapar mı hiç öyle bir şey?
4: Ya ben bilmiyorum artık, hamileyim diye mi ne, bir garip oldum. Ali'yi uçan kuştan kıskanıyorum abla.
3: Seyhan kıskanıyorsun işte gülüm, aşıksın sen, aşk bu. Kıymetini bil gülüm ha, sakın. Beyazım ha, hadi gülüm hadi gidiyoruz.
5: Bella.
6: Ha baba.
5: Haydi gitmiyor muyuz?
6: Gideceğiz babam. Yemeğin 5 dakikası kaldı.
5: Ferde?
6: O karşıda babam Seyhan'a yardım ediyor. Baba! Şimdi Seyhan da gelecek. Biliyorsun kız yüklüdür. Şimdi kalbi kırılır, bir tatsızlık olur, bir şey olursa.

0: Yenge, bak bu çocuk benim hayatımı kurtardı. Yani o olmasa vallahi kuyu kebabı gibi yandıydım ya.
1: Teşekkür etmesin ya kızım.
0: Yok öyle kuru kuru teşekkürler olmaz.
1: Ya ne yapacağım?
0: Hediye almak lazım.
1: İyi, git o zaman bir mendil kravat al, yolla otele.
0: Allah Allah yenge, yani benim canım mendil kadar mı ya? Sen beni ne yaptın Allah aşkına?
1: Yahu yarım elma gönül alma.
0: Yok, onun hediyesi başka.
1: Ne hediyesi deli kızım?
0: Ben halledeceğim. Yalnız akşama kadar sürebilir, sen beni merak etme.
2: Efendim? Tamam gelsin. Samim Bey hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
2: Buyurun. Çay kahve?
3: Yok istememiş.
2: İyi ki geldiniz. Ben pek emin değildim.
3: Şimdi Zeynep Hanım, ben bu çocukların hamisiyim. Bunlar benim oğlum, kızım, canım, ciğerim. Bunların bir şeye canı sıkılırsa benim içim yanar.
2: Ne güzel, şanslı çocuklar.
3: Ben isterim ki bu iş akıllarında kalmasın. Burada bir yanlışlık var. Bunu temizleyelim, herkesin içi rahat etsin.
2: Tamam.
3: Ben çocukların babasını çok iyi tanırdım Cevdet. Çok özü sözü doğru bir adamdı, biliyor musunuz? Böyle yalanla dolanla işi olmazdı.
2: Tamam da Samim Bey, sizce bu fotoğraf işleri temizlemeye yeter mi?
0: Kim bu?
2: Babam.
3: Babam?
2: Evet, tanımadınız mı?
4: Yahu haydi sallanmayın.
5: Tamam baba geliyoruz. Aman bence Ali biliyor.
2: Neyi biliyor Gülüm?
5: Halim. Ha? Halim'in kimle olduğunu.
6: Yok Gülüm nereden bilecek sen de?
5: Ablam söyledim ya ne yaptığını anlamadım diye. Dün akşam Halim'le mesajlaştılar.
1: Niye mesajlaştın?
5: Bilmiyorum ne bileyim döndük geldik falan. Halim bence her yaptığını haber veriyor. Her yaptığını.
4: Yahu haydi.
2: Tamam baba tamam. Sehal yani sen şimdi diyorsun ki yani Ali biliyor bu Halim'in kızını.
5: Yok ablam nereden bilecek? Bilmiyorsa da kesin bir şey karıştırıyor kesin.
4: Ya ağzınız değil ayağınız çalışsın.
2: Biz tamam geliyoruz. Babam beni vermeden önce çekilmiş. Evde buldum. Bizimkilere sordum ses yok. Dediğim gibi bir tek Cihan teyze biliyor.
3: Cihan teyze.
2: Samim Bey, dün akşam evinize size sorun çıkarmak için gelmedim. Kendinizi benim yerime koyun. Merak ediyordum. Sizin yeğenleriniz sonuçta benim de kardeşlerim.
3: Şimdi Zeynep Hanım.
2: Kimseye sıkıntı vermek istemiyorum. Tek istediğim geçmişim hakkında bir şeyler öğrenebilmek.
3: Tamam, iyi hoş da.
2: İyi hoş da ne?
3: Bu resimdeki Cevdet değil.
2: Nasıl?
3: Zeki. Zeki abi.
2: Zeki abi mi?
3: Çocukların amcası. Cevdet'in ağabeyi. Gel ablam gel. Gel dur geç.
5: Bana bir iyilik borçlusun Halim.
4: Sebep?
1: Madem beni Polonezköy'e götürmedin...
4: Ablam Allah aşkına ya.
1: O zaman stüdyoya götüreceksin.
4: Ne?
1: Adamadayken duymuştum. Böyle sevdiğin bir türküyü seçiyorsun... ...böyle bağlamanın sazın üstüne oturtuyorlar.
4: Bu ne ya?
1: Sen bir bilgisayar aç bakayım.
4: Ablam Allah aşkına ben ne anlarım stüdyodanmıştı kayıtlanmış mı?
1: Ya sana kayıt yaptığın oldu mu zaten? Sen bana yardım edeceksin. Açsana şu bilgisayarı ya.
4: Cumale...
7: Buyur ustam.
4: Gel oğlum aç şu bilgisayarı benim işim var gideceğim. Gülendam abla nereye gitmek istiyorsa oraya da götür.
1: Stüdyoya.
4: Alo. Zeki abi. Ben Samim. Ya dur kapatma ya. Bak diyorum ki şimdi bak kızın elinde senin resmin var. Bak bu iş gittikçe karışıyor.
8: He? Ya ben bilmiyorum, ben bilmiyorum. Böyle şeyler söyleme abi, bak. Gel bu işi çöz. Çöz, yoksa ben çözeceğim ha.
9: Meret Can'cığım, hadi göster bakalım siz ne yaptınız. Hadi gel.
10: Hocam, bu yere batan sarnıcı. Şimdi işte direkleri olsun, boğazın serin ve mavi suları olsun, biz her şeyi düşündük.
5: Güzel olmuş mu?
9: Çok güzel olmuş, aferin.
6: Seyhan'ım, kürdandı, çubuktu, bir şeyler yapmaya çalıştık, kotardık ama baksana millet neler...

0: yapmış.
1: Ama yok be ablam. Şişt. Aynı aynı, hepsi aynı. Çocuk bunlar daha ne olacak ki?
0: Ne geliyor?
1: Kim?
0: İkbal.
2: Günaydın.
3: İkbal Hanım, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Cabbar Bey.
4: Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Sedef öğretmenimiz. Ay, koskoca sarayı taşıyacağım diye kollarım koptu.
3: Bela saydım.
2: Ay sağ olun, öyle elden ele yaparken maazallah kaza maza olur.
5: Asu?
6: Ver Ömerciğim.
2: Asucuğum sen o şeyi çek de şimdi biz saraya yer açalım yavrum.
0: İkbal Hanım, o şey dediğiniz sarnıç.
2: Ne sarnıcı?
0: Yere batan sarnıcı.
2: Ay o batmış.
6: Seninle devin mi?
2: Ay. Sen çek yavrum bir parça. Ha şöyle saraya yer açılsın. Ver kuleleri nerede? Ay yani sarnıç şimdi baş köşeye oturdu diye koskoca Topkapı Sarayı açıkta mı kalacak? Ver çocuğum kuleyi. Ha geçin yavrum şöyle. İşte bu. Kulemizi de koyduk.
0: Ablam konuşma Feride.
7: Ama ben sana söyledim uyduruk olacak diye, cücük gibi kaldı.
8: Tamam artık, uyduruk soyduruk, cücükse cücük. Biz de yere batan sarnıcı yaptık.

0: aklım geliyor. Gönder.
1: Ha bak bak bak bak bak. Prova 17.5 canlı kayıt 25 kanal kayıt 50. Vay bayağı var.
2: Adresi vereyim ablam, uzak değil.
1: He, adresi vereyim. Ustan ne dedi? Beni ellerinden götürüp ellerinden getireceksin.
2: Ablam.
0: Cumali ben çıktım oğlum.
1: Ha bak şey bulduk hanım.
0: Hey hadi hayırlısı bakalım.
2: Ustam.
0: Hadi oğlum sen bu işi hallet. Ablan kurtulsun, rahatlayın, tamam mı oğlum? Hadi hadi bakalım, kolay gelsin.
3: Efendim, Topkapı Sarayı. Harem kısmı şöyle arkada kalıyor. Burası birinci avlu, ikinci avlu. İkinci avludan kutsal hazine dairesine geçiliyor. İşte gördüğünüz gibi kulelerimiz. Topkapı Sarayı'nın taşları bir ören yerinden sökülüp...
4: Berkcan seninki bu mu?
5: Beğendiniz mi yaptığınızı?
6: Baba.
5: Ya ben size en alasını yapacaksınız demedim mi?
6: Babam biz yarın vatan sarnıcını yaptık. Biz işte, ne bilelim?
5: İşte bak. Bak ikmallerimin yaptığına.
6: Maşallah kendisi şaheser yaratmış.
5: Ya de haydi. Topkapı Sarayı'nın dibine bir kadar sarnıcı diktiniz. Koskoca pehlivanı ele güne malamat ettiniz. Yazıklar olsun size.
1: Karadır kaşların ferman yazdırır. Ne oldu Cumali? Utandın mı canım?
2: Ablam.
1: Ya bak hayatım, şimdi icra edeceğim türkülerin provasını yapıyorum. Tamam mı? Konsantrasyonumu bozma lütfen.
2: Ablam gözünü seveyim.
1: Aset. Tövbe yarabbim, tövbe estağfurullah. Karadır kaşların ferman yazdırır.
6: Abla? Hayır yani şu yaşımda beni bir sarnıç için malamat etti ya, ben ona yanıyorum.
7: Ama ablam ben dedim.
6: Ay ne dedin Allah aşkına, bırak.
7: Ne oldu, çok mu kızdı? Hadi eve gidelim şimdi, hep beraber çay içelim.
6: Ha, eve gidelim, zaten ben yeni bir esere başlayacağım.
7: Yine mi? Ablam bu sefer Anıtkabir'i yapalım.
6: Yok benim aklımda başka bir şey var.
7: Aa ben zaten gelemem ki.
6: Niye?
7: Ben arkadaşla buluşacağım.
6: Ya bu da ne arkadaşmış kardeşim, bitmiyor.
7: Ya hadi be abla, şurada hep beraber çay içeceğiz. Hep beraber bir çay mı, programı unutmadık. Bir saate gidip geleceğim, işim kısa. Siz yapıya başlayın, temellerini atın, ben dahil olurum. Hadi görüşürüz. Ablam hadi.
6: Seyhan, gülüm sen eve dön.
7: Niye?
6: Ben bir işi halledip geliyorum.
8: Ya bir de şöyle düşünün. Aslanlar gibi ablanız oldu be.
6: Furkan.
8: Ya belki çok kafa kız. Belki siz onunla arkadaş olacaksınız. Dost olacaksınız, sırdaş olacaksınız belki. Nereden biliyorsun? Tanıdın mı? Samim abiye kızdın, çektin kapıyı, çıktın gittin. Ablam var. Ya ablam var.
7: Furkan ne diyorsun?
8: Ya diyorum ki olaylara biraz iyi yönünden bakın. Azıcık pozitif olun. Hep böyle somurtuyorsunuz.
7: Bizim pozitif olmamıza falan gerek yok. Çünkü olan bir şey yok. Biz üç kardeşiz. Bu kadar.
8: Aynen.
6: Tamam neyse, konuyu değiştirelim mi?
1: Tostun üstüne şimdi bir de gofret yiyor muyuz yani?
8: Nurcan? Aa!
7: Ne işin var senin burada?
6: Dayım bana iş buldu.
1: Nasıl yani?
6: Tabii. Vallahi işte o artık ne konuştuysa dün evi aradı müdür. Okul başlayana kadar kantinde çalışacağım.
8: Burada, bizim okulda? Ya süpermiş.
6: Sevindin mi?
8: Sevindim. Samim abiye bak be, iş bulma kurumu gibi. İyi ver. Şuradan gazoz mazoz çay çek, bir şey yap. Kuru kuru olmaz.
9: Sen ne gideceksin başka yere? Aziz'in evine geri dönmem demedin mi?
8: Dedim.
9: O zaman kal burada.
4: Kafanı toplayıncaya kadar burası senin kardeşim bak. Ama sana öyle eksik yedik var bir rahatsızlık veriyorsak.
8: Yok abi, estağfurullah.
4: O zaman?
8: Abi o zaman müşteri olarak kalayım, böyle ayıp olur.
4: Yok ya, olur mu öyle şey Allah aşkına ya?
8: Bir şey daha var.
4: Ne?
8: Eda'yı öğretmen buldum.
4: Kim?
8: Üniversite için. Dün akşam sizin orada biraz lafladık.
4: Biz onu kursa gönderiyoruz çocuklar ya.
8: Ya öyle olmaz Samim abi. Kız işin peşini bırakmış, ümitsiz. Birinin ona cesaret vermesi lazım.
4: Ya cesaret vereceksek biz vereceğiz. Bu para veriyoruz o kadar kursa.
8: Ya sen parayı falan düşünme.
4: Hocaya ne diyeceğim? Düşünme parayı.
8: Hoca senin misafirin Samim abi. Para mara istemiyor.
4: Sen? Hay Allah'ım. Tarat ya.
8: Abi bırak deneyeyim. Hani aramızda lafı yoktu böyle şeylerin.
4: İyi oğlum. Tamam yani ne?
8: İkisi de kayboldu ha.
7: İşte Fevzi ablam arkadaşlarıyla buluşacakmış. Ali ablam da bir işimi halledeceğim dedi.
9: Benim bir tanecik karımı yalnız bıraktılar ha.
7: Özlemediler herhalde Ali. Ne bileyim. Ya önemli değil. Zaten herkes bu ara bir garip davranıyor bana.
9: Kim?
7: Sen.
9: Ben mi?
7: Yalan mı? Öyle gizli saklı işler. Önceden ne desem dinler de şimdi bir şey söylüyorum hemen parlıyorsun.
9: Mesela?
7: Ay, tamam. Ya eskisi gibi düşkün değilsin bana, anladım. Yani ne bileyim, normal herhalde. İşte hamileyim. Göbeğim çıktı, şişmanlayacağım. Yani eğer beğenmezsen şey değil yani.
9: Ya ne beğenmiş salak?
7: Sensin salak.
9: Ne bu şimdi? Hamile alınganlar mı?
7: Yoo. Niye hamile şimdi?
9: Ya. Ya ben dünyanın en güzel kadınıyla beraberim ya. Bırak şimdi bu şişmanladım şimdi. Bir daha duymayacağım ha. Kızımız var burada. Of,
7: bazen sıkılıyorum. Çok sıkılıyorum Ali.
9: Meraklarını doldum. Bak.
7: Ya.
9: Ne?

0: Tamam, bir örnek daha verelim. Ne kadar işe yaramayan şey varsa orada toplanır.
1: Çöplük.
0: Aferin.
2: Mertcan, geliyor musun?
0: Mertcan, iyi misin tatlım?

0: Neyi sıkkın gibi? Sergiye mi sıkıldın? Bak Mertcan'cığım, ben o ödevi niye verdim biliyor musun? Yaşadığımız şehri daha iyi tanıyalım diye verdim. Bazı arkadaşlarının, Asun'un mesela, anneannesi büyük bir ödev yapmak istemiş. Olsun, bunun bir önemi yok. Önemli olan ne biliyor musun?
1: Ne?
0: Bu yapıları öğrenip öğrenmediğin. Gel seninle bir anlaşma yapalım. Yarın bana yere batan sarnıcı ile ilgili bir şeyler okuyup gelirsen, ben de seni serginin en başarılı öğrencisi seçerim. Bütün arkadaşlarına da paylaşırım bunu. Anlaştık mı?
1: Anlaştık.
0: Ver elini. Hadi teneffüs arkadaşlarının yanına.

0: Canım, onlar da ellerinden geleni yapmışlar.
1: Ya bırak İkbal Hanım, pehlivana versen daha alasını yapar. Hiç yaraştı mı bize bu?
0: Onların da kendi hayatları var Cabbar Bey. Sözümüzden çıkmadıkları günler geride kaldı. Artık bizi beğenmiyorlar.
1: Doğru.
0: Her ne kadar evlatlarımız da olsa, çocukların yanında bir yerde zor. İnsan hele bu yaştan sonra kendi düzenini arıyor. Yalan mı?
1: Öyle.
0: Sizin kendi hayatınızla ilgili, geleceğinizle düşünceleriniz nelerdir?
1: Buyur.
0: Hani yani demek istiyorum ki hep böyle kızlarınızın yanında mı kalacaksınız?
1: Ha, yok ya, işini de baş göz edeceğim.
0: İlahi Cabbar Bey, ay Melih kaç yaşına gelmiş, daha bekleyecek vakit mi var? Bırak, bırak istediği gibi yaşasın. Sen kendi önünde kalan günlerine bak. Hı?
2: Ne yapıyorsun?
3: İyi vallahi sen.
2: Ne kadar zaman oldu görüşmeyeli.
3: Öyle vallahi, ben hastaneden ayrıldığımdan beri görüşemedik.
2: Buralarda mı oturuyorsun?
3: Yok, ben iş için geldim, sen?
2: Ben aşağıda tünelin orada çalışıyorum.
3: Öyle mi?

0: O kim?
1: O işte. O dediğin abla.
0: Furkan. Çocuklar selam.
1: Aleyküm selam. Merhabalar.
0: Eda, biz yavaş yavaş yürüyelim. Siz bizi yakalarsınız.
2: Tamam.
0: Vaktiniz var mı?
1: Niye?
0: Bir şeyler içmek için. Akşam konuşamadık.
2: Ne konuşacağız?
0: Merak ettiğim şeyler var.
2: Bizim yok. Sağ olun.
0: Eda, bana kızgınsın, anlıyorum.
2: Anlıyor musunuz? Durup dururken ortaya çıkıp babama iftira atıyorsunuz. Ondan sonra okul çıkışına gelip kahve içelim mi diye soruyorsunuz.
1: Zeynep Hanım, bizim konuşacak bir şeyimiz yok. Lütfen gider misiniz?
0: Sizden fazla bir şey istemiyorum. Sadece bir iki soru. Bana yarım saat ayırın. Ondan sonra istemezseniz bir daha karşınıza çıkmam. Sonsuza kadar kaybolurum. Ha? Ne dersiniz?
3: Feridacığım, görüşürüz.
4: Görüşürüz Aslan. Aslan, vaktin var mı ya? Şöyle bir çay kahve içsek. Yarım saat çok değil.
3: Olur, içelim.

0: tamam. Önce bir işim var.
1: Birlikte uğrayalım sonra içeriz. Hadi.
0: Abla?
2: Aa, Feride nasılsın gülüm?
0: İyiyim ablam. Sen nasılsın? Ne yapıyorsun burada?
2: Ben ne yapacağım? Hava alıyorum işte. Programlara bakıyorum Beyoğlu'ndaki.
0: Biz de arkadaşımla geziyoruz Aslan.
2: Ha, merhaba Aslan.
0: Merhaba. Biz de işte Aslan'la bir kafeye oturup kahve içeceğiz. Gelsene sen de.
2: Yok, çok sipariş gelmiş biliyor musun? Yemeğe bir sürü sipariş var. Ben ayrılayım buradan.
0: Gelseydiniz.
2: Yok, size çok afiyet olsun. Hadi gülüm, evde görüşürüz.
0: Sen bilirsin ablam, görüşürüz.
2: Baktım, hadi görüşürüz.
0: Aptal Melih. Benim. Kola beyefendinin. Eda bir şey içmeyeceğine değil misin?
3: Evet.
0: Zeynep Hanım soracağını tutuyorum. Ben artık gitmek istiyorum.
4: O ne?
3: Bebekliğimden beri var. Babamdan kalan tek hatıra.
0: Zeynep Hanım, o sizin babanız değildi.
4: Bu benimkinin aynısı.
0: Yiğit.
4: Aynısı Eda.
0: Tamam, aynısı olabilir. Çocuklar kavga etmeyin. Ben sadece nasıl biri olduğunu bilmek istiyorum. Nasıl bir babaydı?
4: İyi.
0: Bize hiç yalan söylemedi.
3: Benden hiç bahsetti mi? Ya da annemden. Babamı buldum. Annemi de bulmak istiyorum.
0: Eda! Zeynep Hanım. Soracağınızı sordunuz. Anlaşmaya sadık kalın, olur mu? Hayatımızdan çıkın, gidin.
4: Eda!

0: kardeş ya.
1: Sana bir dur ya.
0: Bak bu ara tam oturmadı. Ben bunu bir daha baştan alacağım.
2: İyi oldu ama.
0: Ya ben olmadı diyorsam olmadı. Sen yolla sazları.
3: Bu şarkı son değil mi Gülendem ablam? Ablamın da sesi güzelmiş ha, bülbül gibi.
2: Kasetmiş gelecek.
3: Yok bu hediye.

0: Demek beğenmedi ha Cabbar Hasan'ıcı.
1: Melih abaya çok kızdı.
0: Ya ne kızıyor, bu yarışma mı bu? Keşke Melih'a da değil sen yapsaydın. Bu kadar da olmasaydı yani.
1: Öğretmenim de öyle dedi.
0: Sen bakma Cabbara'ya. Onun derdi büyük hanımla. Büyük hanım yapmış anıt gibi sarayı, ona bozuluyor bu.
1: Dayı.
0: Ha canım.
1: Benim bir ablam daha mı var?
0: Senin bir tek ablan var. O da Eda Can canım, tamam mı? Öbür taraf biraz karışık ama çözeceğiz. He güzelim benim.
2: Can canım benim, can canım.
0: Hadi bakalım.
3: Hayda, bu da iyiymiş ya. Birden ortaya çıkan bir abla falan.
0: Ya ablam abla deme.
3: Ya neyse işte. Sonuçta bir arıza çıkardı mı? Çıkarmadı. Yani gelmek dışında bir şey mi istiyor?
4: Yok, ne isteyecek canım?
3: E tamam abi, o zaman görmezden geleceksiniz abi. Biz neleri görmezden geldik Yiğit Bey?
4: Sen onu bana değil Eda'ya söyle.
3: Niye?
4: E bu sefer o daha sert çıktı. Kadının bir tersiydi bugün, göreceksin.
3: Allah Allah ya.
4: E tabi, o babasının biricik kızıydı.
3: Çok mu düşkündü kızına?
4: E tabi, prensesiydi onun.
5: Yiğit! Ha. Ne yapıyorsunuz?

0: İyi.
1: İyi. Konuştunuz mu ablayla?
2: Evet, biraz.
1: Eda nerede ya?
2: Eve gitti.
1: Ha.
2: Canım sıkkın onu.
1: Ha, neyse ya. Tamam, takmayın oğlum, vallahi geçer ya. Hadi yarın görüşürüz.
0: Tamam, tamam.
1: Hadi. Vallahi oğlum, hadi. Yapacak bir şey yok.

0: Ayda.
1: Merhaba.
0: Ne oldu, iyi misin?
1: Evet.
0: Emin misin? Yüzün kıpkırmızı olmuş.
1: Yok.

0: Alo Halim, benim ablam peşimdeydi, şimdi gelebildim.
1: Ben de mesajı alınca döndüm.
0: Affedersin.
1: Ya yok, o değil de. Ya bu böyle nasıl olacak Feride? Ya her gün yüreğim ağzımda yaşıyorum.
2: Yakalanacağız.
1: Hayır, bir şey değil ki yani. Bir kahveye gidip iki çift laf edecektik o.
0: Ablamla konuşacağım Halim. Vallahi eve gider gitmez alacağım karşıma, konuşacağım.
3: Haklısın yani, bu böyle olmaz.
0: Hayır, ablam da halden anlamayacak birisi değil ki. O da neler yaşamış.
1: Ferda.
0: Halim, söz veriyorum. Vallahi konuşacağım. Sen iki saat sonra gel eve. Her şey çözülmüş olacak.
1: Tamam, hadi peki. Hadi.
0: Hadi.
4: Sana bir öğretmen buldum.
5: Öğretmen mi?
4: Hı. Üniversite için. Bakalım, dedikleri kadar iyiysen belki son sene bir koleje geçiş bile olabilir.
5: Ben koleje falan geçemem.
4: Ya bakacağız dedim. Sen öğretmenine güven.
5: Kimmiş benim öğretmenim?
4: Ben. Benim matematiğim iyidir. Üniversitede birkaç sağlam ders almıştım. Bence bir deneyelim.
6: Sema ile Cevdet evlenen 25 sene oluyor bak. Bu kız en az 30'unda var. Alço.
7: Belki yengeden önce şey olmuştur. Oğlum, yengeden önce olsa niye saklasınlar ki? Bunlar yobaz insan değil mi? Hal çaresi bulunur.
4: Ne bileyim abi. Anne.
6: O muamma. Ana zaten muamma. Niye bu çocuk alınıyor? Niye evlatlık veriliyor? Orası karışık.
4: Amca ne diyor?
6: Ne diyecek hiç? Kızı bebekken almış, fotoğraf çektirmiş kucağında. Bu ne diyorsun? Böyle bakıyor.
7: Allah Allah.
6: Ama dedim Ali Çobak, bu işte bir iş var dedim. Sen bana bunu güzel güzel anlat. Sen anlatmazsan ben bunu kendi yoluna çözeceğim dedim.
4: Amca biliyor diyorsun.
6: Ya oğlum, kucağına alıp kızı fotoğraf çektirdiyse.
7: Ali.
4: He.
7: Aa, Halim gel ya, gel.
4: Aa yok Sam abi, siz konuşuyorsanız ben sonra uğrarım ya.
7: Yok yok, ben eve gideceğim zaten ya.
4: Ya Sam abi.
7: Ya bu çocukların dengesi bozuldu. Ben bunların gideyim başında durayım. Hadi.
8: Babam bak, Rumeli Hisarı'nın surları.
9: Ya bana laf anlatma. Güzel yap şunu.
8: Güzel yapıyorum baba. Hı.
9: Gördük nasıl yaptığını.
8: Kuşak olsun baba.
9: Ya 3 tane evladım var. Biri benden habersiz evlendi. Öbürünün ne yaptığını kimse bilmiyor. Sen desen o mastiçinin peşinde bütün ömrünü heba ettin.
8: Babam, bu nereden çıktı Allah aşkına?
9: Ya evlat babasını böyle mi düşünür ha?
8: Ay baba.
9: İhbal Hanım haklı. Ömür geçiyor. Ben 3 tane vefasız evlat yüzünden başına kahırlanıyorum.
8: Öyle mi diyor babam? El yahşi biz yaman, el buğday biz saman.

0: Yok, kafam karıştı benim, yapamıyorum.
1: Eda'cığım dikkatini ver, yapacaksın.
0: Bugün yapmasam?
1: İlk günden havlu mu atacaksın?
0: Kapı?
1: Kaytarmak yok. Sen çöz, ben açıyorum. Hipotenüse bak. Merhaba.
2: Selamünaleyküm.
1: Merhaba.
2: Eda içeride mi?
1: Ha, içeride ders çalışıyor. Eda!
0: Furkan! Ne oldu?
2: Bir şey yok ya, öyle. Görüşme nasıl geçti diye merak ettim.
1: Eda, siz arkadaşınla konuşacaksanız...
2: Konuşmayacağız abi. Bir şey konuşmayacağız. Öyle merak ettim de geldim ben. Hadi devam edin siz. Önemli bir şey yok zaten, hadi.
0: Furkan!
3: Hadi. Alim abi, altını bende.
4: Hadi kadik,
3: Allah Allah.
4: Ya bunlar da mahallenin delileri ya.
5: Ali, he? Biz hani sabahleyin seninle konuştuk ya.
1: Alınmadın değil mi?
5: Yok yok, yok yok, bir şey hacet yok da. Artık telaş etmeye hiç gerek kalmadı.
1: Niye?
5: Ya Feride Melih ablamla konuşacak.
1: Feride?
5: Ne bileyim, artık her işte bir hayır vardır oğlum. Ya biz bugün de buluşalım dedik, olmadı. Ablam sürekli peşimizden, maskaralık.
1: Ya konuşmaya karar verdiniz ama.
5: Az biraz zaman geçsin, gideceğim kapıyı çalacağım.
1: Dağının kuyruğu kopuyor ha.
5: Feride söylemiştir herhalde. Melih ablam bu saate kadar koşup gelmediğine göre.
1: Her şey yoluna girecek, merak etme.
5: İnşallah.
1: Sen birazdan gidiyorsun.
5: Bitti bu iş ha. Ne bileyim ben oğlum, bitti inşallah. Of. Şu halimize bak ya.
0: Talat.
1: Merhaba.
0: Merhaba. Şey, ben çocuklara sordum da çıktı dediler.
1: Dışarıda bir işim vardı.
0: Ha öyle ya. Şey, şimdi ben geçen gece tutuşuyordum.
1: Allah korusun.
0: Korudu da tabii siz de korudunuz, Allah için sağ olun.
1: Yok, rica ederim.
0: Ben de. Teşekkür babında şey demiştim ya, hani bizde şarkı türkü olayları var. İşte ben de teşekkür babında size bu CD'yi doldurdum.
1: Bana?
0: He, size. Ama yani nasıl dinleyeceğim derseniz...
1: Ya sen, lütfen.
0: He, sen. Ben şey getirdim. Bir saniye.

0: Sesin çok güzelmiş.
1: Beğendin mi?
0: Çok. Ya vallahi çok sağ ol Gülendam abla. Ya hiç gerek yoktu.

0: musun? Gel gülüm gel, ne yapacağım? Rumi ile Hisar'ı. Bir şaheser de biz yaratacağız.
1: Aman ablam, ne şaheseri daha?
0: Gülüm, bu İkbal Hanım bizimkini beğenmedi ya. Vaka bununla da kalmayacak. Yakında o bizi de beğenmeyecek. Bak gör.
1: Yok artık.
0: Kız vallahi.
1: Aman.
0: Hayır Feride, iki günlük kadın bize müdafaa ediyor ya. Ben ona çok üzülüyorum.
1: Ne edecek abla ya?
0: Bak benden duymuş olma ama bu kadını benim gözüm hiç tutmadı. Artık hakkımızda hayırlısı olsun. Sen ne yaptın gülüm?

0: Öyle Aslan'la bir çay içtik. Ablam. Ben aslında sana bir şey söylemek istiyordum ama.
1: Ha, söyle kurban olduğum, söyle.
2: Geldim ustam.
3: Gel gel gel gel gel. Aferin, para yetti mi?
2: Yetti ustam.
3: Aferin oğlum, aferin, güzel olmuş. Yetti de ne perper bakıyor?
2: Çiçekleri kim aldık diye soracaktım ustam.
3: Tövbe, sana ne?
2: Hiç öylesine sordum usta.
3: Lanet cumali. Neyse hadi, dükkan size emanet. İşim uzarsa akşam gelmem, tamam mı?
2: Tamam usta.
3: Hadi bakayım hadi. Nereye?
2: İşçiliğe bindi Zübeyir. Ustam yakında bir nişan daha yaparsa hiç şaşırma.
1: Feride.
0: Ablam hani sen beni bugün Taksim'de gördün ya.
1: Feride gülüm, sen ne desen haklısın.
0: Yok ondan değil.
1: Yok, ben şeytana uydum Feride.
0: Nasıl?
1: Bak gülüm, ben bugün senin çantanda o otelin broşürünü görünce, hani olmaz ya, insanın aklına hep en kötüsü geliyor ya hani. Bir de sen kaç gündür böyle arkadaş arkadaş deyince.
0: Evet.
1: Ben de dedim bu ikisi kesin şeyle Feride.
0: Kim? Ablam kim?
1: Halim. Ben vallahi şeytana uydum Feride.
0: Ablam aslında...
1: Yok bak, dedim ki ay aklıma oynatacaktım, böyle bir şey nasıl olur kendime dedim. Meliha dedim. Bak dedim, eğer Feride böyle bir şey yaptıysa git onu parçala, artık didik didik et dedim bak. Hayır, olacak iş değil yani, biliyorum. Hayır tamam Halim, bizim canımızdır ciğerimizdir kardeşimizdir, ama hani böyle bir şey. Ha, ben seni bugün İstiklal'de o kızla gördüm ya Feride, buradan apar.

0: Yerebatan Sarnıcı, 532 yılında Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından Büyük Saray'ın su ihtiyacını karşılamak için yapılmıştır.
1: Ha Cancı Hanım.
2: Hayır.
1: Cancı Hanım, dersini yaptın mı oğlum?
2: Hı, ablamla yapıyoruz.
1: Of benim sana. Eda, bugün Zeynep Hanım aradı, görüşmüşsünüz. İyi misin sen kızım?
3: Evet dayı.
1: Bir haber verseydin ya.
4: Biz de bilmiyorduk ki, okul çıkışına geldi.
3: Sen ne buldun? Yalan söylüyor değil mi?
1: Eda'm, kız kötü bir kıza benzemiyor bir kere.
3: Dayı.
1: Ama ben babamı da tanıdım tabii. Çok iyi insandı. Kimseye incittiğini görmedim.
4: Yani yaptım diyorsun.
1: Yok ya, demiyorum. Demiyorum yaptı, ama yaptıysa da mutlaka bir bildiği vardır öyle.
5: Ablam bu senin için.
3: Ay Halim, ay çok sağ ol. Ay vallahi mis gibi de kokuyor ya.
5: Ya senin gibi dünya hissine, anlayışlı, kadir şinas birisine. Ne?
3: Hayırdır Halim?
5: Hayırdır ablacığım, hayırdır.
3: Halim! Feride, Allah aşkına bakar mısın? Bu Halim tam benim dediğim gibi değil mi? Ay bir dünya iyisidir bu ya. Canım benim ya.
5: Sağ ol ablacığım.
6: Hoş geldin Halim.
5: Hoş bulduk.
6: Biz de ablamla tam şey diyorduk.
7: Ha.
6: Ama tam şey demedik.
5: Konuşamadınız mı?
8: Neyi konuşamadık Gülü? Hayırdır inşallah. Hayırdır inşallah. Feride, ne oluyor gülüm?
6: Ben bakarım.
1: Canım canım.
4: Dayı ne yapacağız şimdi, kabul mü edeceğiz?
1: Ya yok, kabul edeceğiz demedim ben.
6: Dayı nereden çıktı bu kadın?
2: Dayı.
1: Ha oğlum.
2: Bir bakar mısın?
1: Hayırdır?

0: Can bakarım.
1: Canım canım.
2: Dayı ne yapacağız şimdi, kabul mü edeceğiz?
1: Ya yok, kabul edeceğiz demedim ben.
0: Dayı nereden çıktı bu kadın?
3: Dayı.
1: Ha oğlum.
3: Bir bakar mısın?
1: Hayırdır?
4: Telefondan sonra içim rahat etmedi.
5: Feride, bir şey konuşacağız demiştin.
0: Ablam.
6: Feride.
0: Babam çağırıyor.
5: Sana seslendi Gülü.
0: Sen baksan.
5: Niye ben bakıyorum ya?
0: Ne bileyim, baksan.
6: Feride.
0: Geldim babam.
6: Feride.
0: Efendim babam.
6: Ya kızım, saat kaç oldu? Götürsenize şunu pehlivana.
0: Babam tamam, ince işçilikler kaldı, bitiyor sonra.
6: Yahu haydi, millet sizi mi bekleyecek?
0: Tamam babam.
2: Ya ablacığım, Cabbar abi laf etmesin, bir sıkıntı olmasın yani.
5: Halim, Allah aşkına ne diyecek? De senin bir sıkıntın var ama.
2: Yok yok, bende bir sıkıntı değil de.
5: Yok gülüm, sende bir sıkıntı var. Senin dilinin altında bir bakla var Halim, ben anlıyorum da. Nedir yani?
0: Geldim.
2: Ne olur ya?
0: Ablam, babam maketi götürün dedi.
5: Maket?
0: Ha, Marçan'ı götürün uyumadan dedi.
5: İyi hadi git gel.
0: Ben?
5: Hep beraber gidelim, üçlü.
2: Ferda, ablacığım, bir çay bahçesine gidip şöyle bir çay içelim mi?
0: Halim.
2: Burada olmayacak Ferda, burada olmayacak.
5: Yok, sende bir sıkıntı var.
0: Ablam.
5: Ya sen git babama de ki biz de bir çay içip geleceğiz de erken de, hadi.
0: Tamam ablam.
7: Kızım biri çıkmış, ben ablanızım diyor.
1: Eda.
7: Ya ne Eda? Sen inanıyor musun?
3: Ben inanmıyorum.
0: Mertcan'cığım, sen benimle bir odaya gelsene.
3: Ya yine mi?
0: Hadi bir taneciğim. Hepimizin dengesini bozdu.
1: Eda kızım, dur bir sakin ol. Zeki abi buraya geldiğine göre bir bildiği var. Öyle değil mi Zeki abi?
4: Ne olacak senin?
1: Sen şimdi oralardan burada Haybe'den gelmedin değil mi? Daha Almanya bu. Komşu kapısı değil. Buraya geldiğine göre çözeceksin. Elbet.
5: Halim hayırdır?
7: Bir şey konuşacağız demiştin Gülü.

0: ablam yani konuşacağız değil de. Siz ikiniz böyle değil mi Feride?
1: Halim,
2: Feride.
1: Ablam. Yok, lafa giremiyorum ben.
0: Ben gireyim. Ben gireyim.
1: Girme Halim, sen de girme.
2: Hayır, peki madem siz lafa giremiyorsunuz, ben bir tahminde bulunacağım. Halim. Polonez köyüyle ilgili değil mi bu?
0: Evet abla.
2: Feride, gördün nasıl bir seferde tutturdum.
3: Babamın bu işle bir ilgisi yok. Zeynep yalan söylüyor.
4: Niye?
3: Bilmiyorum.
4: Eda.
3: İstersen senin abban olsun Yiğit.
4: Ya ben öyle bir şey mi dedim?
5: Yiğit, tamam abicim.
6: Ya çocuklar, bakın gazetelerde falan okuyoruz. Böyle şeyler oluyor. Birinin kızıyım, birinin oğluyum falan diyor.
5: Oluyor da Zeki abi, bir zenginden para koparmak için oluyor. Bizde o yok. Kızın zaten paraya ihtiyacı yok. Şan şöhret desen o da bizde yok. Şimdi ne yani, bu akıl var, mantık var.
6: Ya aklıma başka bir şey gelmiyor Samim.
5: Abi Almanya'dan bunu söylemek için mi geldin?
0: Şimdi ablam sen hani Feride'ye Halim'in yanında bir kız gördüm demişsin ya.
2: Feride.
7: Eğer Feride böyle bir şey yaptıysa git onu parçala, artık didik didik et dedim bak. Hayır, olacak iş değil yani, biliyorum. Hayır tamam Halim, bizim canımızdır ciğerimizdir, kardeşimizdir.
0: Abla, o kız kim biliyor musun?
2: Yok gülüm, vallahi bilmiyorum. Ama vallahi çok merak ediyorum, kimdir gülüm? Hadi hadi.
0: O kız yabancı birisi değil abla.
2: Gülüm yabancı değil de kim bu?
1: Halim'in kuzeni.
2: Kuzeni?
0: Ferda.
1: Evet ablam, kuzeni. Adana'dan. Kız babasından gizli gelmiş İstanbul'a. Halim de işte yalana çıkmasın diye. Halim değil mi?
5: Çocuklar hadi siz toparlanın bakayım hadi.
3: Ya dayı.
5: Ya biz amcanla baş başa bir şey konuşacağız kızım. Dayı. İyi de hadi Mertu sen de.
8: Ben de mi?
5: Yukarı hadi. Yukarı. Hadi.
8: İyi geceler.
6: İyi geceler.
8: İyi geceler.
2: Kuzeni.
1: Evet ablam, kuzeni. İşte dediğim gibi babadan gizli gelince.
2: Halim, gülüm, Allah aşkına biz yabancı mıyız? Kurban oldum. Sen şimdi böyle bir şeyi bize söyle.
0: Dönelim mi ablam? Biraz geç oldu da.
9: Abim çaylar.
0: Kardeşim sen şunu al. Sağ olasın.
9: Afiyet olsun.
2: Ben yanlış bir şey mi söyledim?
1: Yok ablam. Halimciğim.
0: Yok ablacığım. Bana birden böyle bir afakanlar bastı. Ferda hadi.
2: Hayırdır inşallah. Hayırdır inşallah.
5: Bak Zeki abi. Sakin olayım diyorum ama ben yüzüme baka baka yalan söylüyorsun ya. Ben sana ne dedim telefonda? Kızla beraber senin resmini gördüm dedim.
6: Ya dur bir dakika sen.
5: Ya ne duracağım ya?
6: Ya anlatacağım.
5: Anlat o zaman ya, anlat. Herkes perişan oldu, çocukların hayatı karardı ya.
6: Tamam Samim.
8: Beni almaya gelmedi değil mi?
3: Hayır ablacığım, seni bizden kimse alamaz.
5: Biz seni bırakır mıyız Mertu?
8: Mertcan'cığım sen gidersen ben kime masal okuyacağım?
5: Hı? Zeki abi.
6: Evet, böyle bir hadise oldu Samim.
5: Haberim var ya.
6: Var tabii. Cevdet'in gençliğinde. Bir gün etekle tutuşmuş bana geldi. Abi çocuğum olacak dedi. Ben dondum kaldım vallahi ya. Ne yapıyorsun Cevdet dedim. Ne çocuğu dedim ya.
5: Sesini yükseltme abi. Bak çocuklar içeride. Neticede bunu duyacaklar ama. Önce ben bir anlayayım şunu.

0: olasın var olasın Halim vallahi. Çiçekler için de çok teşekkür ederim.
1: Ne demek ablacığım, ne demek, sağ olasın.
0: Halim bak, benden hiç sır çıkmaz, haberin olsun, tamam mı?
1: Sağ olasın, sağ olasın. Girilir.
2: Hadi Feride.
3: Ablam. Ay benim çok fena başım ağrı girdi be.
4: Gülüm daha demin bir şey yoktu, ne oldu?
3: Ne bileyim valla, artık havadan herhalde lodos falan çarptı beni. Ay biz Halim'le bir nöbetçi eczane bulup ilaç mı alsak acaba?
4: Ay Feride, şimdi günah değil mi bu çocuğa? Niye yolda söylemiyorsun? Şimdi gidecek, bir daha buraya gelecek.
1: Yok ablacığım, tamam tamam, biz gider geliriz, merak etmeyin.
4: Bak Feride, erken gel de babam fıtı fıtı yapmasın.
3: Tamam tamam, merak etme.
4: Hadi.
3: Ay. Aa.

0: dayı.
1: Al.
0: Ben de geliyorum.
2: Ben hemen geleceğim oğlum. Şimdi amcanı taksiye bırakacağım. Otele gidecek. Ben döneceğim.
0: Konuştuklarınızı duydum.
2: Amcanla?
0: Hı hı. Gelmek istiyorum.
2: İyi gel o zaman. Melihan.
3: İyi akşamlar Melihan Hanım.
4: İyi akşamlar. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
4: Sam hayırdır?
2: Pek hayır değil ya.
4: Niye, ne oldu?
2: Bu abla meselesi doğruymuş. Öyle diyor. Bilmiyorum, bir konuşacağım, etraflıca dinleyeceğim. Melihan, bu can huzursuz, bir bakarsın değil.
4: Tamam gülüm, sen merak etme Sami, ben onu hemen şimdi gider alırım.
2: Tamam, ben sana haber vereceğim.
4: Tamam hadi.
5: Sen demedin mi Feride? Ablamla konuşacağım, 2 saat sonra gel, tamam her şey bitmiş olacak demedin mi?
6: Dedim.
5: Tamam o zaman kuzen nereden çıktı, anam babam?
6: Halim, ben tam söyleyecektim ama ablan demez mi, ben de Halim'le aranızda bir şey var sandım diye.
5: Tamam işte, var diyecektim, bitecekti. Zaten söyleyeceğim bu değil miydi?
6: Halimcim ben de öyle dedim zaten. Hah dedim, ablam konuyu açtı ne güzel, ben de söyledim. Ama ablam hiç susmadı ki Halim. Eğer aramızda bir şey varsa beni didik didik edermiş, affetmezmiş.
5: Allah Allah, sevmek de suç.
6: Bir de üstüne devam etti. Halim dedi bizim canımız, ciğerimiz, kardeşimiz. Ama böyle bir şey olur mu hiç? Yakışık alır mı diye. Şimdi ben bütün bunlardan sonra nasıl deseydim biz Halim'le birbirimizi seviyoruz diye ha?
5: Söyleyecektim Feride. Ne olursa olsun söyleyecektim. Biz öyle karar verdik.
6: Tamam Halim, ben beceremedim. Kolaysa sen söyle.
5: Ya biz ne yapacağız Feride? İstanbul'un her köşesi tutulmuş. Her köşesinden tanıdık bir kafa çıkıyor, göz çıkıyor, çene çıkıyor. Kaçsak diyoruz olmuyor, sevsek diyoruz olmuyor. Ya biz ne yapacağız Feride ha? Ayrılalım mı? Vaz mı geçelim? Ha? Ne? Bitti mi? Bitti mi?

0: Cumar Usta gelebilir.
1: Sen merak etme Zübeyir. O çiçeği götüren ustam gelmez. Sen içini ferah tut. Neşesi bugün yerindeydi. Benden kaçmaz. Ustamı sen bu gece unut. Hadi bakalım sen de çık, biraz rahat bırak beni.
0: İyi, ben söyleyeyim de ustanın durumu belli olmaz.
1: Hadi kardeşim, hadi sen çık hadi. Aysel'cim, ne oldu? Biraz ortaya gelsene kız, göremiyorum seni.
2: Öyleyim mi?
1: Heh, öyle güzel. Yarın buluşuyoruz değil mi?

0: kusura kalma Ferde. Birden böyle sinirlendim. İnsan iyi bir şeylere hazırlıyor. Kendini olmayınca da sapıtıyor işte.
1: Ben de çok üzüldüm hanım. Ama anlasaydı daha kötü olacaktı.
0: Neyse. Yarın buluşuruz. Ne yapacağımıza karar veririz. Bu böyle olmaz.
1: Nerede buluşuruz?
0: Ben sana haber edeceğim.
1: Tamam.
0: İyi geceler.
1: İyi geceler.

0: Eda. Eda.
1: Nereye?
0: Dayıma gidiyorum.
1: Tamam, gittiler işte, çıktılar. Gelince konuşursun.
0: Merak ediyorum Ali abi.
1: Eda.
0: Tamam da nereye gittiler?
1: Ya bilmiyorum. Eda geç oldu. Samim abi halledeceğim dedi, halledecek. Biraz sakin ol. Hadi.
0: Hadi iyi geceler.
2: Zeki abi, madem baba Cevdet, sen ne arıyorsun o fotoğrafta?
3: Ya şimdi kendiyle çektirirse anlaşılır diye korktu. Everdi çocuğu benim kucağıma.
2: Kendi niye almadı fotoğrafı?
3: Aslında aldı. İki kopya yaptırmıştı fotoğraftan. Birini kendine aldı, birini de çocuğu verdi, aileye yolladı.
2: Ama babam sonra hiç terk etmemiş.
4: Oğlum terk etmez tabii. Ben ne diyorum sana ya? Yapar mı öyle şey? Yapmaz. Adam gibi adamdı baban senin ya.
2: Anne?
3: Anne yok. Anne kayıp. Gençlik hatası diye gördü herhalde. Baba da o zaman işsiz güçsüz tabii. Korktu. En doğru karar bu diye düşündü. Verdi çocuğu.
2: Bize yalan söyledi.

0: Yarın da ben sana haber veririm, birlikte çıkacağız.
1: İzin günüm mü yarın?
0: Yok ama ben istediğim zaman çıkabilirim. Ben burada çok eski. Ben çıkarım dedim mi akan sular durur. Ustam bana bir şey demez. Zaten ustamın da bir yavuklusu var. Böyle kucak kucak çiçekler getiriyor. Ustam da yakışıklı adam tabi. Olacak o kadar.
2: Cumali? Ne yapıyorsun oğlum sen bu saatte burada?
0: Hiç ustam. Çalışıyorum.
2: Çalışıyor. Sen kafayı mı yedin Allah tevkesi? Sen bilgisayarla mı konuşuyorsun ben?
0: Yok ustam.
2: Ya ses duydum.
0: Ben duymadım ustam.
1: Cumali galiba yakalandık. Ben kapatıyorum, sonra ararsın beni.
2: Bu ne oğlum? Bu ses değil mi? Buradan mı çıkıyor bu? Bu ne ya? Oğlum ya şimdi bana açıklarsın bunu ya da bütün sinirimi senden çıkartırım Cumali. Bak yemin ediyorum askıya alırım, seni buraya kilitlerim, çürüye ne kadar da tutarım ha. Zaten sinirim tepemde, delirtme beni. Bu ne?
0: Ustam bu bak kameralı bilgisayar. Karşıda da bir kameralı bilgisayar daha var. Böyle internet üzerinden görerek konuşuluyor.
2: Görerek?
0: Evet ustam.
2: Ya peki çık dışarı.
0: Çıkayım mı ustam?
2: Çık dışarı diyorum. Vallahi şimdi sinirimi senden çıkartacağım. Sonra veririm ben senin cezanı. Kim o?
3: Yiğido. Şimdi bak. Kardeşlerine birdenbire mevzuyu açmak yok.
4: Tamam.
3: Sen de üzmeyeceksin kendini. Kardeşlerine bir şey söylemek yok. Sen ağabeyliğini yapacaksın, susacaksın. Tamam. Ondan sonra beraber mevzuyu açacağız. Anladın mı?
4: Tamam dayı, merak etme.
3: Aslan oğlum.
5: Ali ne yapıyorsun?
3: Tamam kız, dedim ben.
5: Ne dedin?
3: Kendi söyledi kız.
5: Allah Allah.
4: Yarın doktor bekliyor.
5: Ay evet, nasıl gideceğiz peki?
3: Bayağı yürüyerek.
5: Ablamlar samimi abiler.
3: Ya kimseye bir şey söylemiyorum, tek başımıza gidelim.
5: Ayıp olmaz mı?
3: Olmaz, ayrıca yalnız gidelim zaten ya. Kalabalık toplanıyor monitörün başına, aç. Çocuğun da bir haysiyeti var, utancından cinsiyetini söylemiyor. Ayrıca ben de nefes

0: bu kalabalıklar. Yani küçükten beri öyleydi. Hı. Babam böyle misafir gelince gel şiir oku derdi. Hı. Ben de peki. Ben bir küçük askerim, hudutlarda gezerim. Yurduma göz dikeni çizmemle gezerim.
1: Ay ama gel, duyacak mı gel?
0: Şarkı da söylerdim. Aman yandım Zühtü. Ben sana yandım Zühtü.
1: Ya duyacak.
2: Kim duyacak ulan bu saatte, kim duyacak?
3: Ali abinin sesini duydum, gideyim mi?
4: Mertcan herkes uyudu abicim, hadi.
3: Ya gerçekten.
4: Hadi yat uyu abim, hadi abi, hadi.
3: Tamam. Zeynep abla yine gelecek mi?
4: Bilmiyorum abim. Hadi yat uyu. Hadi.
3: Tamam.
4: Hadi abim.

0: Baba, vallahi bir tek kadırgaları denize indiremedim ama Allah seni inandırsın, sabah 3'e kadar uğraştım vallahi.
1: Hani bunu pehlivana verecektiniz?
0: Babam, vereceğiz de önce bir bitirelim, öyle verelim diye düşündük.
1: Aferin Melia.
0: Beğendin ha baba? Vay, sağ ol vallahi.
1: Şu burçlar az daha yüksek olsaymış daha iyi olacaktı ya. Neyse.
0: Bir şeyim de beğen ya. Bir tek şeyim ya.
2: Yani Zeynep Hanım, ablamız.
3: İşte Zeki abi öyle teyit etti yani, öyle diyor.
2: Niye en baştan söylememiş?
3: Vallahi bana dediği sizi üzmemek için.
2: Mutlu oldun mu şimdi?
1: Ya Eda! Şş.
4: Bizimle mi kalacak?
3: Yok oğlum, kocaman kız o ya. Sadece ablanız o kadar. Onun kendi hayatı var, kendi evi var. Hadi bakalım çocuklar, kahvaltıya okula geç kalıyor.
2: Benim canım istemedi dayı. Tamam sen bak, konuşurum ben onunla.
5: Gülendam, bak kızım ye bir şeyler, öyle bir anda kesmeyle olmaz.
6: Ya Halim, ya sen bana bir söyle bakayım, sence ben kaç gösteriyorum?
7: Ya abla vallahi şu rahat ya, afiyet olsun.
6: Ya öyle deme. Bak şimdi ben bir kadın dergisinde okudum. Pantolon kadınları daha genç gösteriyormuş. He? Ben şimdi çıksam, alsam sana da bir kot.
7: Niye?
6: Niye mi? Ne bileyim yani, böyle bir kumaş mumaş sanki seni böyle biraz yaşlı gösteriyor. Böyle bir kot, bir de böyle ceket falan. Yani artık günü yakalamamız lazım Halimciğim. Başka çaresi yok yani.
7: Allah Allah, Allah Allah.
5: Ye sen oğlum Gülendam.
6: Yok, ben böyle kıyafetten de bir 5 yaş atıyorum. Sen şimdi bana bir bak bakayım. Böyle bir erkek gözüyle bana bir bak. Sence ben kaç gösteriyorum?
7: Yok, tövbe ya Allah'ım. Hadi afiyet olsun ya.
0: Hadi babam, güle güle.
4: Babam, bir naylon falan versedik yağmur yağarsa.
1: Ya hacet yok. Şuradan bir arabaya bineceğim.
0: İyi hadi.
1: Melia, çok güzel yapmışsın.
0: Öyle mi baba? Vallahi sen de beni beğendin ya. Sağ ol.
1: Aferin. Eline sağlık.
0: Kız, babam da beni beğendi ya. Artık üstüme nurlar yağar, haberin olsun.
8: Hoş geldiniz Aziz Bey.
9: Hoş bulduk.
8: Adana'daki işleri hallettiniz mi?
9: Evelallah oğlum. Her şey saat gibi tıkır tıkır işliyor. Sen bana git Talat'ı çağır.
8: Talat Bey yok efendim.
9: Ne demek yok?
8: O gün bugündür işe uğramadı hiç. Eve de gitmiyormuş. Anneniz merak etti, üzülmesin diye sizin iş için şehir dışına yolladığınızı söyledik.
9: İşe uğramıyor. Eve de gitmiyor. Otelde mi peki?
8: Evet efendim.
9: Anlaşıldı. Söyle halamı bağlasınlar bana. Adana'daki evden arasınlar.
8: Peki efendim.
9: Talat efendi, bunu sen istedin.
10: Alo. Murat, günaydın. Ha evet, Gülendam ablanın şarkısı. Beğendin. Çalacaksın radyoda. Aa süper. Ya çok sevinecek. Tamam, söyleyeceğim kendisine. Tamam, uğrarım bir ara.
9: Halam ellerinden öferim. He, iyiyiz çok şükür. Dalat da iyi, Dalat da. Ya biraz yaramazlık yapıyor ama pek merak edilecek bir şey değil. Ya burası İstanbul, adamı bozar. Ama ben onun aklını başına getirmesini bilirim. Ya sizin hesap ortaktı değil mi? Ben diyorum ki şu musluğun suyunu bir kessen de anlasa. Ha tamam oğlum. Tamam canını sevdiğim. Ellerinden öperim. Selametle.

0: Ne oluyor çocuklar?
1: Biz de sizi arıyorduk Sami Bey.
2: Merhaba.
3: Merhaba kardeş.
2: Biz Seyahat Dergisi için küçük oteller rehberi hazırlıyoruz. Ben Serdar. Buyurun kartım. Sizin otelinizi tanıtmak amacıyla birkaç fotoğraf çektim. Eğer izin verirseniz size de bir iki sorum olacak.
3: Bana?
2: Otelin işletmecisi sizmişsiniz.
3: Öyle tabii. Tabii canım.
2: Fazla uzun sürmez. Bir iki soru.
3: Olur olur, ben siz işinize bakın, ben bir toparlan. Tabii tabii, olur. Tabii. Şeyde yukarının macunu biraz eksik, aşağı çekersin daha. Hah. Tabii. Çek çek ha.
4: Feride, 10 dakika sonra sizin sokağın başında ol.
5: Nasıl geleyim anacığım, biliyorsun.
4: Ya sen gel.
6: Seni öyle bir yere götüreceğim ki bu sefer de bulsunlar, vallahi kendim ben ihbar edeceğim.
4: Ya merak etme, garantili bir yer. Tamam, 10 dakika sonra hadi.
5: İyi tamam hadi.
7: Özcan, ceketsiz olmuyor değil mi?
1: Yok Sami Bey, olmuyor.
7: Dur.
5: Feride, gülüm, ben bir otele kadar gideceğim. Sami'ye bir bakayım ne yapıyor, ne ediyor.
8: Tamam ablam, git.
5: Sen evde misin?
8: Ben belki dışarı çıkarım.
5: Ha, nereye dışarı?
8: Hiç, hastaneden arkadaşlar kaç gündür göremiyoruz diye isteme diyorlar da.
5: İyi. Bak geç kalma Feride.
8: Kalmam kalmam, biraz.
9: Hadi ben gidiyorum, dükkan size emanet ha. Cumali.
10: Güle güle usta.
11: Sübeyir, ben de gidiyorum. 2 saate gelirim, dükkan size emanet.
4: Usta gelirse?
11: Gelmez gelmez. Nasıl olmuş güzel değil mi?
4: İyi.
9: Halim yok mu?
11: Yok, çıktı, bir şey mi vardı?
9: Gülendam'a bir haber verecektim CD'si ile ilgili.
11: Siz söyleyin, ben telefon ederim kendisine.
9: Tamam, öyle yapalım.
3: Böyle iyi mi kardeş?
11: Bence çok güzel oldu.
5: Sami.
11: Hanımefendi girdi görüntüye.
5: Anacığım ne oluyor?
3: Resme girdin de onu diyor.
5: Ne resmine girdim ya?
3: Arkadaş şeyden geliyor ya, bir otel mecmuasından da röportaj yapacakmış falan filan.
5: Röportaj?
3: Öyle birdenbire oldu yani. El sallam öyle.
5: Yok, ben el sallamayacağım.
3: Stop stop.

0: bakalım bu sefer de inat edecek mi?
1: Yok yok, bu sefer göreceğiz. Yani ben biliyorum da annesi için yani.
2: Siz nereden biliyorsunuz?
1: İçime doğdu.
3: Ay Ali.
1: Göreceğiz, hadi bakalım.
3: Ay, doktor bey, dinlemeyin siz onu.
0: Hadi bakalım.
1: Buyurun.

0: Sizin eliniz değmiş Cabbar Bey.
1: Yok ya, Meliha yaptı.
0: Ay yapmayın, Meliha'cımın yaptığını gördüm ben. Bu böyle canlı gibi. Yani mehter marşını ta şuramda hissettim. Lay lay laram. Ay vallahi de billahi de sizin eliniz değmiş buna.
1: Eksik olmayın.
0: Hadi gel.
2: Feride, gelsinler bizi de burada bulsunlar da görelim bakalım, hadi.
3: Mertcan?
4: Ya Mertcan okulda. Herhalde Melih ablam da Luna Park'a gelecek hali yok.
3: Ne yapacağız burada Halim?
4: Ya ne yapacağız işte? Çarpış arabalara bineriz, dönme dolap yaparız. Hepsi olsun yani.
3: Nereden aklına geldi buraya gelmek Halim?
4: Ya Ferhat aşkı için dağları delmiş. Ben Feride'den bir Luna Park'a getirmişim, çok mu ya? Ferde, sen hiç merak etme. Bize kimse engel olamaz. Sevenleri kimse ayıramaz. Feridem, sevenleri kimse ayıramaz. Feridem.
0: Ha, ha Cumali. Ha anladım, anladım. Sen ne kapa? Ha yenge. Dur, ha, hadi. Yenge. Yenge meşhur. Meşhur oluyorum yenge, meşhur meşhur. Ha, Talat haber vermiş, benim şarkım radyoda çıkacakmış. Ha, bak yenge, o yangın boşa çıkmadı, hayırlara vesile oldu. Benim şimdi hemen otele gitmem lazım. Ha, lazım da. Ben şimdi nasıl gideceğim?
5: Bayağı gidersin.
0: Ne bayağı gitmesi ya, ben bu kırıkla hiçbir yere gidemem yenge.
5: Hey güzel Allah'ım, hepsi beni buluyor.
6: İyi günler.
7: Merhaba, şu ikisini alacaktım.
6: Tamam, 30 lira.
7: Şöyle buyurun.
6: Bakiye yetersiz diyor.
7: Allah Allah. Şu hesabından çekelim.
6: Peki. Yetersiz kart diyor.
7: Olamaz ama.
6: Belki altlardandır, olabiliyor bazen.
7: Şöyle vereyim.
8: Meliha. Hadi gel beraber çekinelim.
9: Yok Sam, sen anlaşmışsın ya gazetecilerle.
8: Ya yok. Ne anlaşması ya? Öyle birden cereyan etti beni ya.
9: İyi tamam.
8: Meliha, sen bu otelin eli ayağısın.
9: Yok canım, sen var ki.
8: Ya yapma Meliha, hadi gel beraber çekinelim şimdi.
9: Yok, ben fotoğraf çektirmenin meraklısı değilim Sami. Ama sen böyle her şey sanki biz yokmuş gibi yapınca.
8: Meliha.
9: İşte o olmuyor. O bana çok dokunuyor.
10: Sağ olun doktor bey.
9: Ali.
10: Ali bey. Anne bilmek istiyorsa.
11: Yo yo, o bizim aramızda, tamam.
9: Ay Ali.
10: Çok teşekkür ederiz. İyi günler doktor bey. Sağ olun, hoşça kalın. Hadi bakalım.
9: Ama doktor.
10: Gel benimle.
9: Allah.
10: Çok iyi bir doktorsunuz.
11: Geçmiş olsun.
10: Çok teşekkür ederiz.
9: Allah, ne demek sana söylemeyeceğim ya?
10: Ya söyleyeceğim, biraz bekle.
9: Sen doktorla ne zaman anlaştın, ben onu anlamadım ki.
10: Anlaşırım ben. Hadi.
9: Kız mı erkek mi? Ali.
10: Hadi.
9: Ya.
10: Hadi hadi hadi.
7: Selam.
12: Aa, merhaba.
7: Bunlar kitaplarımız. Öğretmen, öğrenci, geriye çalışmak kalıyor.
12: Nasıl yani?
7: Çalışacağız, Sami abiye söz verdim.
12: Tamam.
7: Hadi.
13: Ana ana ana ana. Tipe bak, Johnny.

0: Çok biliyorsan git kendi ülkende ders ver lan. Pis herif ya, söyletti beni.
1: Maksat beraber olmak değil mi Feriden? Yani havaya çıkıyoruz.
2: Havaya mı?
1: Yerdeyse gök bizimdir. Yaşasın Lülü Park.
2: Halimciğim sen de ne cin fikirliymişsin.
1: Ne demişler? Dilsizin hakkından imansız gelir Feriden. Ya biraz burada şimdi hevesimizi alalım, sonra ne yapacağımızı konuşuruz, tamam mı?
2: Tamam.
1: Hadi.
3: Eda. Evet.
2: Biraz konuşabilir miyiz?
3: Bizim konuşacak bir şeyimiz yok.
2: Eda, biliyorum bana kızgınsınız.
3: Hayır, siz hiçbir şey bilmiyorsunuz ve ben de sizinle hiçbir şey konuşmak istemiyorum.
2: Eda. Eda.
1: Tamam, iki hakkım var.
2: Ali.
1: Ya ne, sürpriz olsun, ne olacak?
2: Ya ne demek sürpriz olsun ya, ben onun annesiyim.
1: Tamam, önce isim bulalım o zaman.
2: Tamam, söyle.
1: Deniz olur mesela. Ege, Ada.
2: Bunlar hem kız hem erkek ismi.
1: İyi, tamam işte.
2: Ali.
1: Ne?
2: Ne olur söyle. Ne olur.
1: Gel bu.
2: Ali, hadi söyle.
4: Torunun cinsiyeti belli oldu mu?
5: Bir şey söylemediler.
4: Kıvırcığa da torunum diyorsunuz. Belki bu kız olur.
5: Hayırlısı. Analı babalı büyüsün. Sıhhatli olsun da.
4: İnşallah. Bakın, size göstermek için ne getirdim. Burası bizim yazlığımız. Rahmetli emekli olunca yapmıştı. Şöyle gidip kafamı dinleyecek bir yer olsun diye tutturmuştu. Olmadı işte. Burası Armutlu.
5: Güzelmiş.
4: Güzeldir. Bir defa gitmek kısmet oldu. Sonra birkaç sefer ya gittik ya gitmedik. Çocuklar buraları beğenmiyorlar. Bu güzelim yerler demode oldu. Ben de tek başıma gidip ne yapacağım? Bu yaz sizi ben misafir etmek isterim. Mangalın çıraları üstünde duruyor. Kızlar yavaş yavaş düzenlerini kuruyorlar. Meliha yakında gider. Hayırlısıyla öbür kızınız, ortanca olan topluca adı neydi?
5: Feride.
4: Feride de gittikten sonra ne yapacaksınız? Gidip kızlarınızın yanında kalacak değilsiniz herhalde. Gelir benim misafirim olursunuz.
5: İnşallah. Güzel bir yermiş.
4: Havası da çok güzel. Nem sıfır. Yani iki günde insan kendini böyle dinç hissediyor.
5: Vapur da var mı buraya?
4: Var var, olmaz olur mu? Yazın her gün. Ne o Cappar Bey? Aklınıza yattı galiba.
5: Ya şu torun da bir gelsin hayırlısıyla.
4: İnşallah. Eti çok güzeldir. Kasap tanıdık. Siz öyle mangalı yakarsınız. Ben salatayı yaparım.

0: güzel oldu.
1: Tamam kardeşim. Meryem, derginin en güzel kadını sen olacaksın, biliyor musun?
2: Aman, ne olacağım ya? Kardeş, acaba şu basamakların üstünde de mi çekilseydik?
0: Bu kadar kâfi.
2: He tamam da sen böyle otelin önünde çeksek mesela, yan yana dursak, işte böyle ellerimizi açsak, işte oteli göstersek, tam böyle ağzımızda otel derken orada çat mesela çekilse falan. Ha, sanki bana daha doğru olur gibi geldi.
0: Samim Bey'in öyle bir pozunu aldık, onu kullanacağız zaten.
2: İyi o zaman tamam.
1: Ya kardeş sen bir de bizi Melia ile alıver. Benim içime sinmiyor biliyor musun? Sonra bir ara veririz. Ben sana güzel bir beğendi sunarım. Sonra röportaja geçeriz ha ciğerim benim.
0: Tamam oldu. Buyur.

Hard smell. Alo. Ha, evet Zeynep. Zeynep Hanım. Evet. Tamam. Neresi? Ha ha. Ha biliyorum. Tamam. Tamam oldu.

0: Tamamdır. Birazdan röportajı geçebiliriz.
1: Tamam kardeşim.
2: Hayırdır inşallah. Hayırdır inşallah.
3: Samim kardeş, Talat nerede?
1: Ha, kardeşim sen geç içeri birazdan. Ben geliyorum, acı ciğerim ben.
2: Gülenden pantolon falan hayırdır?
3: Ay, çok heyecanlıyım. Vallahi benim acilen Talat'ı bulmam lazım.
1: Hayırdır, sen de mi ders alacaksın?
2: He, ne ders alacak Gülen?
1: Aritmetik dersi, Talat ders veriyor da.
3: Ya Samim kardeş, Maytap'ın sırası mı Allah aşkına? Şarkım radyoda çalınacakmış, bütün Türkiye duyacak bak. Sonra meşhur olacağım, çok utanacaksın ha.
1: Oh, hay anasın ayı.
3: Allah'ım ya, bak vallahi Talat haber sanmış. Allah aşkına benim onu bulmam lazım ya.
1: Ya yok diyorum, yok. Evde ders veriyor Eda'ya, dinlemiyorsun ki.
3: Ya kardeşim böyle söylesene. Bak benim şimdi bir sürü işim var. Vallahi olmasa seninle uğraşırdım ha.
4: Ya Ferda, seninkiler İstanbul'u ahtapot gibi sarmalamışlar ha. Ama yani kainatı kuşatsalar burayı bulamazlar ha, söyleyeyim sana. Demek ki gizli parolamız neymiş?
5: Dönme dolap.
4: İşte bu kadar. Ya bundan sonra şimdi Melih ablamla ne konuşacağız biraz onu düşünelim.
5: Tamam.
4: Cumali!
5: Halis, sen Cumali mi dedin?
4: Önüne dön Ferda, önüne dön Allah aşkına.
6: Ustam!
4: Ulan Cumali ya! Bu dönme dolaba bindi Ferda. Allah Allah, nasıl oluyor bu ya?
5: Halim bizi gördü mü?
4: Hay Allah! Bize havada da rahat yok Ferda, havada da rahat yok.
5: Ustam! Gördün mü sence?
4: Bilmiyorum Ferda, bilmiyorum ya. Seninkiler bitti, benimkiler başladı. Anam babam ya. Allah Allah, Allah Allah.
5: Senin gördüğünü fark ettin mi peki?
4: Onu da bilmiyorum Ferda. Onu da bilmiyorum, vallahi bilmiyorum.
7: Hani kimse burada bizi bulamazdı Cumali?
6: Ya buldu işte ustam Antikadır.
8: Yanındaki kimdi göremedim.
4: Bak ya. Ulan dükkanı bırak, buraya gel. Kameradan kız peyle, bula bula da bu dönme dolabıdır. Ulan Allah'ın tevgesi, ulan Allah'ın tevgesi. Ben sana sormaz mıyım, ben sana sormaz mıyım?
5: Tamam.

0: yok. Yok bir zarahat yok. Hiçbir yerde bir zarahat yok. Bak bak bak bak bak bak şuna bak bak bak.
1: Bakma bakma.
2: Sami.
3: Bir saniye Melih.
2: Ha Robert.
3: Abi sen şimdi niye geldin, neye gidiyorsun ki? Bu gece mi? Tamam abi sen bilirsin, tamam.
2: Hayırdır, ne oldu?
3: Bilmiyorum Elham, var bu işte bir gariplik ama bu gece gidiyormuş.
2: Kim gidiyor ya?
3: Zeki. Benim bildiğim bu Zeki ta oralardan bir günlüğüne çocukları görüm diye gelmez.
2: Dur bakalım, belki vardır bir sebebi.
3: Bu işte bir şey var ama bir şey saklıyor bu.
2: Yani ne saklıyor olabilir ki Sami?
3: Bilmiyorum Elham, bilmiyorum.
2: Dediğim gibi amacım sizlerin huzurunu bozmak değildi.
4: Evet ama böyle bozuldu yani aniden ortaya çıkıverince.
2: Haklısın aslında. Eda da haklı. Ama benim niyetim sadece sizleri tanımak, kardeşlerime görebilmekti. Varlığınızı bildiğim halde öyle hiçbir şey yapmadan duramazdım.
5: Evet. Bugün polinomlar üzerine çalışalım.
1: Tamam, çalışalım.
5: Bir şey mi oldu? İstemiyorsan?
1: Yo, canım sıkkın biraz ama geçer. Biz çalışalım. Sonra dayıma falan şikayet edersiniz. El abiler olabilir. Aa, Furkan?
4: Ne Furkan? Ders çalışmaya geldin.
6: Sen, ders çalışmaya geldin.
4: He. Ne oldu, ne bakıyorsun ya? Ya sen benim durumumu bilen insansın ya. Kalayım mı ben şimdi? Ben bir iki bir şey öğrensem bana kar. Ayrıca bana bir iki bir şey öğretecek adamın da ben kulusu köpeği olayım ya. Kaç.
5: Ayakkabılarla gidebiliyor musun?
0: Dur, dur, dur, dur, dur. Dur Allah aşkına, dur. Evet, tamam, sağ ol.
4: Bize hiçbir yerde rahat yok Verdem. Gel. Ben seni yakalarım Cumali. Bittin sen oğlum.
1: Halim tamam sinirlendi. Belki görmemişlerdir.
4: Ne bileyim ben ya.
2: Hadi gidelim Cumali.
7: Ya az bekle, ustam gördüysek tuzak kurmuştur. Hadi yürü.
2: Ya internette konuşsak daha iyiydi ya.
7: Ya Aysel'cim sen yürü şimdi.
4: Vay arasını be, herkesi atlattık, Cumali'ye takıldık.
1: Ay Halim, biz nereye gidiyoruz şimdi?
4: Bilmiyorum Ferde, ben de bilmiyorum. Vallahi en güvendiğim yerde takip edildik kardeşim. İstanbul'un tepesinde, tepe sersemine döndüm ya. Atla Ferde, atla. Ne yapacağız bilmiyorum ki.
5: Polinomlarda sayıların hepsinin içinde sayı gibi hareket eden bir x değeri vardır.
4: Nasıl yani?
5: Nasıl yani?
4: Anlamadım ben poligonu.
2: Furkan.
4: Polinomu. Anlamadım.
5: Furkancığım bu eski adıyla Cebir.
4: Cebir? Ya öyle desene bana ya. Bende bir alakası yok ya. Cebir çalışıyorum ben.
1: Gülendam abla.
2: Edam, Talat burada mı?
1: Evet.
2: Benim işim çok acele. Çekil, çekil, çekil.
1: Allah Allah.
2: Biz nereye gitsek kurtulamayacağız Halim.
7: Herkesin işi gücü yok, biz takip ediyorlar ha. Muktasız ki biz valla.
2: Biz kötü bir şey yapmadık ki Halim.
7: Yapmadık, yapmadık da. Gel de anlat.
2: Resmen lanetli aşıklar gibi olduk.
7: Çok karıştı ortalık, çok. Hem yani hiç kimse bilmiyor, hem her şeyin ortasındayız.
2: Ya ben kaçmaktan, böyle saklanmaktan çok yoruldum. Her an yüreğim ağzımda.
7: Öyle, öyle.
2: Bir süre ortada görünmesek.
7: Vallahi benim de aklıma gelmiyor değil ama. İnsan özlüyor be Ferdi. Ben yani uyurken senin yüzünle sesinle uyuyorum. Sabah da senin yüzünle uyanıyorum. Sanki böyle göz kapağımın içine senin resmini yapıştırmış gibi oluyor.
2: Benim için de öyle. Öyle ama ben artık

0: yeter ki ara verelim. Daha seyrek görüşelim. Düşünelim. Bir hal çaresine bakalım yani. Ne bileyim, benim kafam karmakarışık.
1: Benim de vallahi

0: Ya rüyamda gördüm diyorum ya. Vallahi de gördüm, billahi de gördüm yani.
1: Gülendam abla gel bir otur, bir sakinleş.
2: Dur sen de baskı yapma kadına ya. Anlatsana ablam sen.
0: He, yani ya nasıl sakinleşeyim Edacığım Allah aşkına ya. Şimdi

0: hatırlat. Böyle gökyüzü pırıl pırıl oldu, böyle ikiye ayrıldı. Böyle yeşilli, mavili, kırmızılı ışıklar falan saçıyordu yani. Anladın mı? Bu program kaçta yayınlanacak Allah aşkına ya?
1: Vallahi bugün ama ben de bilmiyorum kaçta.
0: Bir arayıp sorsan ya. Ya vallahi daha arayacağım bir sürü insan var. Adana'yı arayacağım, yengem falan. Allah'ım ya Rabbim ya.
1: Tamam, dur sorayım. Abla. Saray'da klip yaparız.
0: Hakikaten mi?
1: Vallahi.
0: Ya Furkan, sen çok yaşa ya.
1: Ne arkadaşım, artık böyle ya. Tabii canım, görsel dünya onu. Çekeceğiz, koyacağız internete.
2: Aa Murat, müsait miydin? Ya şeyi soracaktım, bu sana yolladığım parçayı kaçta çalacaksın? Tamam, sağ ol. 5 dakikaya başlıyormuş program.
0: Beş dakika mı?
1: Radyo.
0: Radyo.
3: Bizde yok ki radyo.
1: Nasıl yok? Ben gördüm.
3: Nerede gördün?
1: Taşınırken gördüm ya. Bir tane kaset çalar vardı radyolu.
0: Ya Allah aşkına Eda, bak daha bir sürü insanı arayacağım. Adana'yı arayacağım. Yengem var. Allah'ım ya Rabbim ya.
1: Hadi bul radyoyu, gel.
3: Ya nereden bulacağım ben sana radyoyu?
1: Ya kardeşim, biraz pratik olun ya. Hayat polinomlardan mı ibaret abisi? Ben bulurum, kaç.
0: Hadi, ondan ibaret değil. Değil, ondan ibaret değil.

0: Hadi Ferde. Üzülme yani sen. Merak etme yani. Bir hal çaresini bulacağız.
1: Tamam. Sen de üzülme.

0: ablacığım.
1: İyiyiz abla.
2: Bebeği söyleme.
1: Ha? Duymadım ablam, efendim.
0: Dergiye çıkacağız diyorum gülüm. He, gazeteciler geldiler. Sam'le benim böyle şak şak şak fotoğraflarımızı çektiler. Sonra ikimizle röportaj yaptılar. He, tabii aslında benimki biraz şansa oldu gülüm. Çünkü Sam'in tek başına planlamış. Evet, ama ben de hani o sırada gelince artık mecburen.
3: Ya yok öyle bir şey kızım, yok. Seyhan.
0: Gülüm, sizin bugün doktora gitmeniz gerekmiyor muydu?
1: Ha, doktora gidecektik abla. İşi çıkmış. İşi çıkmış işte gidemedik. Ha, yarın öbürsü gün falan gideceğiz. Tamam ablam, hoşça kal, bay bay.
2: Gel.
4: Ya Furkan, gözünü seveyim, bir şey yap Allah aşkına ya.
5: Ablam deniyorum, bu tevassızlık gibi bir şey var bunda ya.
6: Anlıyor musun sen şimdi gerçekten?
2: Eda, bu radyo. Herkes anlıyor bundan.
6: Gülendam abla, kıyafetlerin çok yakışmış.
7: Evet, çok güzel olmuş.
4: Ha şey, beğendiniz mi? Öyle bir değişiklik falan olsun istedim.
2: Ya Eda, tornavida bana.
6: Nereden bulacağım ben sana şimdi tornavida?
4: Ya Furkan Allah aşkına, hadi başladı program ya.
2: Ya ablacığım, vallahi deniyorum ama ne bileyim ya.
6: Biraz pratik ol, pratik.
2: Tek bir yol kaldı. O da en pratik yol.
4: Allah!
2: Aha, çalıyor. Dur, dokunmayın.
6: Ayağını yap, ayağını.
2: Kaç.
7: 105.2.
2: Buldum.
8: Şimdi programımızda yepyeni bir amatör sese yer veriyoruz.

0: Yani sen benim hayatıma öyle güzellik kattın ki.
1: Yok, ben bir şey yapmadım.
0: Yaptım.
1: Vallahi abla bir bak, 10 numara okumuşsun ha. Vallahi ben buna bir klip çekeceğim.
2: Ya Furkan, boşuna ümit vermesene kadına.
1: Ne ümit vereyim canım boşuna, Allah Allah. Çözeceğim ben senin işini, Gülen'den oldu valla.
2: Nasıl çözeceksin?
1: Ya, daha görürsün.
0: Ya Eda, ya bana bir kolonya getirsene, sanki biraz bayılacağım yani. Ay.
3: Dergici gitti mi Samim?
4: Ha, gitti. Bak dergilerde çıkarsak var ya, 10 numara 10.
5: Sami, resimler de çok güzel oldu ya.
6: Sen olursun da güzel olmaz mı ciğerim benim?
5: Kızlar da bayıl. Hey, kız benim, aklıma ne geldi? Halim'in kızını çözdüm.
6: Kimmiş?
5: Kuzeni. Vallahi de billahi de kuzenimmiş. Ay benim aklıma neler geldi. Feride falan.
6: Sen de taktın mı böyle kızına? Olur mu öyle şey? Onlar kardeş ya.

0: sonra geleceğim. Her sabah kahvaltını ben hazırlayacağım.
1: Ha, çok sağ ol, ben bir şey yemiyorum zaten.
0: Yok yok, hazırlayacağım. Sen bana öyle bir şey yaptın ki.
1: Yok canım, ben bir şey yapmadım. Zaten onlar parçayı çok beğenmişler.
0: Yok yok, yaptın.
2: Afiyet olsun.
3: Nasıldı bugün işler Tevge?
2: İyiydi ustam, dükkan full doluydu yani.
3: Ha, öyle diyorsun yani. Sen al şu montu. Yürü bakalım, düş önüme, gidiyoruz.
2: Nereye ustam?
3: Sana ne? Yürü diyorsam yürü işte. Yolda anlatacağım Tevge. Gel bakalım sen benimle bir.
4: Ara mı verdiniz? Bir süre görüşmeyeceğiz, öyle karar aldık.
5: Ay çok kötü olmuş Feride abla ya. Ay öyle vallahi Ayda, çok kötü oldu. Ay ben şimdiden özledim zaten.
3: Bunlar çok küçük, şöyle
6: tarafa alın.
3: Tabii göstereyim. Şöyle sizin işinizi çok iyi şekilde görecektir. İşlemcisi çok yüksek bir seviyede işlemciye sahip. 7450 çift çekirdek bir işlemcidir.
6: Kamerası bu mu?
3: Kamerası budur. Çok net bir kamerası var. Sizi çok iyi bir şekilde gösterir. Karşı tarafı sizin aranın.
1: Benim bir isim bulmam lazım.
7: Ha, isim bulman lazım.
1: Bir an önce.
7: Ali, bunların hepsine tek tek bakacak mısın?
1: Bakacağız sen? Tek tek bakacağız hepsine. Al başlıyorum. Abbas, Abaza, Abdullah, Acar, Acun, Açeli, Adalet, Adem. A'dan bir şey çıkmayacak. Gale, Gamze, Ganime, Ganiye, Garibe. Garibe diye isim varmış ya.
7: Yok, iyi değil.
1: Gazele.

0: Söyle bakayım. Ne yapıyorum? En sol alttan başladı. Tıkladım. Evet. Denetim masası. Güzel. Aferin. Ya dur, duyamıyorum anam babam Allah aşkına. Ev bildiğin gazinoya döndü. Dur iki dakika. Ablam bir sus Allah aşkına. Telefonu duyamıyorum.
1: Ya halim. Ya ben suçsuz, yani ben sussam içim susmuyor yani Allah aşkına ya.
0: Ya sen susmayınca da ben duyamıyorum ama.
1: Aa, bu kimin?
0: Benim.
1: Ya benim bu şarkıyı şey yapsak, ha böyle koysak da böyle insanlar tıklayıp dinliyormuş. Ya böyle site varmış ha?
0: Ya bırak Allah aşkına, ben ne anlarım siteden miteden Allah'ını seversen ya.
1: E bilgisayarın var.
0: Ya öğreniyorum. Müsaade et de bir öğreneyim değil mi?
1: Kim o?
0: Ya sana ne?
2: Kimse kim? Bilgisayarcı.
1: Ha öyle mi? Ver bir konuşayım.
0: Ya Allah aşkına ablacığım, tamam.
1: Ya bir bırak konuşayım bir şey Allah. Ya bak klibimde oynatmayacağım sana.
0: Sen bana akıl ver. Ferda, kusura kalma ya, kusura kalma.
3: Halimciğim istersen kapatayım ben.
0: Yok tamam, hadi devam edelim. Ne yapsak duymaya kalmıyor anam babam. Şimdi neydi bakayım?
3: Ondan sonra orada tarayıcılar ve kamera diye bir şey var. Ona tıklıyorsun iki defa.
4: İyiyim annem, sen de iyi misin? Geleceğim merak etme. Annem bir şey soracağım. Bizim banka hesabımızla ilgili bir sorun mu var? Kredi kartım çalışmıyor. Nasıl? Ne aşırı harcaması? Nereden çıktı bu? Aziz abi mi? Aziz abiyle ne ilgisi var? Anne, benim kredi kartım hesabıma nasıl karışıyor Aziz abi? Tamam ben konuşurum. Tamam hadi güle güle.
5: Hayırdır Özcan, bu nereden çıktı oğlum, işten ayrılma falan?
4: Vallahi artık buralarda yapamıyorum Sami Bey.
5: Oğlum bir sıkıntı falan varsa?
4: Yok Sami Bey, sizden yana bir sıkıntım yok. Hem İstanbul'da yaşamak günden güne ağırlaşıyor. Hem de
5: ne?
4: İçim rahat değil efendim.
5: Anlıyorum da kardeşim, istersen az dinlen. Şimdi bu zamanda böyle iş bulmak falan.
4: Yok Sami Bey, karar vermişken gidelim biz.
5: İyi tamam Özcan. Sen bilirsin.
3: Aa, başardık Halim. Ay başardık sonunda. Hiç olmazsa birbirimizin yüzünü görüyoruz.
0: Vallahi bak.
3: Ay kapı çalıyor. Geliyorum hemen, bekle.

0: Pehlivan.
1: Geldim Halimciğim, orada mısın?
2: Ha, buradayım. Ferdi ha.
1: Ben onu hiç görmedim ama.
2: İyi ya Pehlivan. Beni de sonradan gördüm ama ben senin deden oldum. O da senin ablan olabilir. Ya de hele bakayım. Ceyhan ablanlar geldi mi?
3: Ferdem. Sen çok özledim.
4: Ben de vallahi Halim.
1: Ben de. Ay ne kadar zormuş böyle sevdiğim.

0: O da Lot Bey. Sonunda Aziz abini hatırladın ha? Geç otur şöyle, geç otur.
1: Yok, kalmayacağım Aziz abi.
2: Bir sıkıntın mı var oğlum?
1: Var. Çok ayıp ettin Aziz abi.
2: Ne diyorsun Dalat?
1: Annemi aramışsın, benimle ilgili aslı astarı olmayan şeyler söylemişsin. Bunların da çok önemi yok. Ama annemi üzmüşsün Aziz abi. Kadın benim için üzülüyor. Böyle bir şey yapmayacaktın. Benim annem senin...

0: Senin de halan. Kaldık seni ne kadar çok sever bilirsin. Halalar çok sevilir Aziz abi.
1: Ben de halamı çok seviyorum.
0: Böyle sevme.
1: Ya geç otur şöyle, daha iyi konuşak.
0: Oturmayacağım. Bir daha da asla senin yanında çalışmayacağım.
1: Bak Talat, yapma. Tek başına yapamazsın.
0: Ben başımın çaresine bakarım.
1: Talat, yanlış yapıyorsun oğlum. Ulan Samım seni de zehirledi be.
2: Zeki abi gidiyorsun ha.
3: Gidiyorum.
2: Zeki abi gidiyorsun da benim içim rahat değil ya.
3: Samim.
2: Abi ben son defa sorayım da üstümde yük kalmasın. Her şeyi anlattın değil mi? Eksik gedik kalan.
3: Samim, hepsi doğru. Ne bir eksik ne bir fazla.
4: Nerede?

0: Özen kızım. Benim damağım kurudu. Su isteyeceğim yoksun.
1: Babam buradayım, ben duymamışım. Kusura bakma, ben getiririm, sen çık. Ben getiriyorum ama baba.
0: Öyle de. Bu ne?
1: Bilgisayar babam, arkadaştan ödünç almıştım.
0: Halim mi bu?
1: Halim ama fotoğrafı baba.
0: Göz mü kırptın ha?
1: Yok babam, fotoğraf o. Hiç göz kırpar mı? Sana öyle gelmiştir.
2: Feride abla, laptop mu aldın?
1: Yok gülüm, arkadaştan ödünç aldım. Ben kapatayım bunu, sonra şey yaparız biz.
0: Hay Allah'ım ya.
1: Hadi ben suyu getireyim.
3: Oh. Ya bir çıkın gidin hayatımızdan Allah aşkına ya. Yoruldum be. Ferda, bu nasıl kapanacak ya?
4: Amerika'daki üniversiteleri bir araştırın. Kayıt için ne gerekiyor, her şeyi öğrenin.
1: Tabii efendim.
4: Her şeyi eksiksiz tamamlayın. Eda evet dediğinde vakit kaybedilsin istemiyorum.
1: Anlıyorum efendim. Eda sizin yakınınız mı?
4: Eda benim kardeşim.
5: Heh, her şey hazır ablacığım. Beklerim şimdi daha su bağlansın, tamam mı?
2: Asu, ay, nasılsın? Dede bak Asu.
6: Merhaba Mertcan, nasılsın?
2: Asu, ödevini yaptın mı?
6: Hı, ben yaptım ya sen?
7: Mertcan, her akşam konuşalım tamam mı?
6: Evet konuşalım, çok zevkliymiş.
7: Evet çok zevkli.

0: Dede konuşsana.
1: Buraya mı?
2: Sağ ol, çok iyiyim İkbal Hanım, siz nasılsınız?
1: Ya pehlivan, İkbal Hanım beni görüyor mu?
3: Ay görüyorum, görüyorum Cabbar Bey. Çok iyi görünüyorsunuz valla. Ben de çok iyiyim.
4: Ne iyi oldu bu böyle? Asucuğum, senin derslerin var. Hadi bakalım dersin başına, geç oldu değil mi?
5: Geç geç geç. Ay.
6: Hadi biz de kalkalım artık.
0: Ya lütfen abla.
6: Hadi hadi hadi hadi bebeğim hadi. Hoşça kalın.
7: Sana bakışlarında sevdiğimi anlaman mümkün değil mi?
6: Alo?
8: Alo? Ferda? Ay iyiyim, iyiyim. Sen? Ha. Ya bir sahile gelsen, seninle konuşacaklarım var. Tamam. Hadi. Hadi.
6: Baba, ben bir markete kadar...
1: İyi, haydi.

0: vereceğim, tamam mı? Bu Eda'yı ne yapacağız bilmiyorum. Nasıl ayarlayacağız?
1: Samim, yani amcalar alıp karşısına, yani bir doğru dürüst konuşmuyor mu?
0: Ya o hangi yaraya melham olmuş Melia? Gelir ortalığı karıştırır, ondan sonra kodun sabul. Ne güzel çocukların okul işlerini hallettik. Her şeyi yoluna koyduk. Ey Allah'ım yarabbim.
1: Tamam, artık bir hal çaresi bulacağız sanırım.
2: Şimdi Deniz olabilir dedin.
3: Hı.
2: Ama adı kız ismi.
3: Hı hı.
2: Ama şimdi Ege de olabilirse o erkek olması lazım o zaman.
3: Mantıklı.
2: Ay Ali.
3: Hı.
2: Şimdi doktoru açıp soracağım ama ha.
3: Ya ne var, oyun oynuyoruz ya.
2: Uf, Ali. Kız mı erkek mi? Ali kız mı erkek mi söylesene. Ne olur Ali.
3: Kız.
2: Ay kız mı? Kız mı? Kızım. Ay benim kızım.
3: Ben sana ne dedim? Volkan gibi adamım.
4: Cabbar Bey, yıllar geçiyor, yaşlanıyoruz. Ah, çocuklar büyüdüler.
5: Ay Samim, iyi akşamlar.
4: Herkesin kendi hayatı var. Biz de bundan sonra kendi hayatımızı düşünelim artık. Hiçbir şeyin sizi üzmesini istemiyorum.
5: Allah Allah.
4: Sakın.
5: Ya sakın. Bu kadın bizim eve mi yerleşti? Nedir, ne işi var burada akşam akşam? Hayırdır inşallah. Hayırdır inşallah.
4: Diyelim ki Melih'a hayırlısıyla evlendi. Kapar kapısını, kalırsınız dışarıda. Diyelim ki evde kaldı, Allah korusun, evlenemedi. Bu sefer de al başına dert. Bu yaşta çek. Sakın, sakın. Aa, Melih'a. Baban nerede?
6: Bilgisayar bile olmadı ha Ferde?
7: Olmadı be Halim.
6: Söylemeye söyleyemiyoruz. Etrafımız sarıldı. Ha, önünde sonunda biri görmese biri görecek hanım babam.
7: Ay Allah korusun Halim. Babam duyarsa vallahi yüreğine iner. Ablam desen kahrolur. Kendimiz mutlu olacağız diye.
8: İşte sizi merak ettim. Tanımak istedim. Ne bileyim işte, bir şey yapmadan duramaz.
0: Şu ellerimi yıkayayım da ondan sonra sofrayı kuralım çocuk.
7: Buluştun değil mi onunla?
0: Eda.
7: Tabii, benden yüz bulamayınca sana geldi. Zayıf halka.
0: Ya yeter artık. Ne var buluştuysam?
7: Başka ne yalanlar söyledi?
0: Yalan falan söylemedi.
7: Sana inanamıyorum. İnanıyor musun ona? Senin kardeşin benim, ben.
0: ne alakası var şimdi bunun?
7: Niye sürekli onu savunuyorsun o zaman?
0: Eda Yiğit, ne?
7: Ben bir şey yapmıyorum dayı. Bu sefer işleri karıştıran Yiğit.
0: Ya işleri falan karıştırmıyorum. Zeynep ablayla buluştum diye olay çıkarıyor dayı.
7: Zeynep abla mı? Abla mı oldu şimdi?
6: Eda, Yiğit.
0: Bir sakin olun bakayım.

0: Amca?
1: Amca sen gitmedin mi?

0: Yani olmayacak mı?
1: Galiba.
0: Şey mi yapacağız yani?
2: Ben Zeynep'in buraya gelip sizleri bulmasını gerçekten beklemiyordum. Duyunca çok şaşırdım.
3: Ben bakarım.
1: Ayrılalım Ali. Beceremedik.
0: Beceremedik.

0: çocuklar, ben size bugüne kadar doğruyu söylemedim ama şimdi gerçeği söyleyeceğim.
1: Çocuklar, amcanız şimdi bildiğini söylediğinde böyle gürültü çıkarmak, itiraz etmek falan yok. Güzelce gerçek neyse onu dinleyeceksiniz, tamam mı? Hadi Seki abi, sen de biraz çabuk ol.
0: Aslında Zeynep benim kızım.
2: Oh be.

0: Ben seni çok sevdim Ferda.
1: Ben de seni Ali. Çok sevdim. Kimse de beni o kadar çok sevmedi.
0: Her şey senin için iyi olsun. Ferda. Çok iyisin.
1: Senin için de Ali. Sen de çok mutlu ol.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Gökhan Özen.
1: Gökhan Özen değil. Klibini de izlediniz.
0: Apak.
1: İpik.
0: İpik.

Hoş geldiniz efendim. Kaybedenin olmadığı yarışma Sır Küpü'nün yeni bölümünde beraberiz. Kaybedenin olmadığı diyoruz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? 3 etapta yarışıyoruz. 1. etap her doğru yanıt 5 puan değerinde. 2. etap 120 saniyede 10 doğru yanıt arıyoruz. 3. etapta butonlar devreye giriyor. Her yanıtımız 10 puan üstünden değerlendiriliyor. Toplamda gizlediğimiz şifre cümleyi en yüksek puan alarak kazanan yarışmacımızın temsil ettiği okula da hediyelerimizi gönderiyoruz. Peki hediyelerimiz gidiyor mu? Sır Küpü A Para ailesi olarak miniklerimizin eline hediye setleri ve kitaplar ulaşmaya başladı. Onlar da bize görüntülerini göndermeye başladı. Gönülden teşekkür ediyoruz. Tüm katkısı olan arkadaşlarımıza, yarışmacılarımıza, ekip arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hemen görüntülerimizi izlemeye geçiyoruz.

0: Evet efendim, sır küpündeyiz. Kaybedenin olmadığı yarışmada iki yeni konuğumuz var. Kırmadılar, geldiler. Minikler için biz de varız dediler ve hemen dönüyoruz. Hoş geldiniz. Hoş Gülsün Hanım.
1: Hoş bulduk.
0: Hoş geldiniz Ahmet Bey diyorum ve hemen Gülsün Hanım'a dönüyorum. Sizi tanıyalım.
1: Merhabalar, ben Gülsün. 30 yaşındayım. Antalyalıyım. Satış danışmanı olarak çalışıyorum. Bu şekilde.
0: Hobileriniz neler? Neler yaparsınız boş zamanlarınızda? Yani, sever misiniz bulmacaları, kelimeleri?
1: Yani,
0: aranız iyi midir?
1: Eskisi gibi yani gazeteden bir bulmaca çözmüyorum ama bu programı takip ediyorum açıkçası.
0: Harika.
1: Oradan bakıyorum.
0: Var mı dijitallerde, oyunlarda?
1: Oyunlar da var, evet. Oyunlardan da yine takip ediyorum. Bu şekilde.
0: Harika. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk,
0: neyi yaptınız? Ahmet Bey hoş geldiniz. Merhaba, sizi de tanıyalım lütfen.
2: Ahmet Ayşin Mağgül. 36 yaşındayım. Bekarım. Kırıkkale doğumluyum. Tıbbi görüntüleme teknikleri bölümü mezunuyum. Şu an radyoloji teknikerliği yapıyorum devlet hastanesinde. Hobilerim arasında kitap okumak, müzik dinlemek, dizi film seyretmek, onun dışında gezmek, seyahat etmek.
0: Sizde de var mı bulmacaya merak, kelimelerle?
2: Eskiden çok fazla bulmaca çözerdim ama yani şu an çok çözmüyorum. Eskiden bundan 5-6 sene önce bayağı çözüyordum. Sürekli gazeteleri falan alıyordum bulmaca çözmek için ama.
0: O zaman bir bakacağız şimdi. Paslanmış mıyız, var mı biraz?
2: Olabilir, belki unutmuş olabilirim biraz.
0: Unutmuşsunuz. O zaman hemen hatırlatırız size. Tekrar eski anılara tekrar dönelim. O eski bulmaca dinamikliğine hızla dönelim. Ne yapıyoruz? Türkiye haritası açıyoruz. O zaman Türkiye haritamızı açalım. Gülsün Hanım, sizden tuşa bir kere basmanızı rica ediyorum ve bir il belirleyeceğiz. Bu
1: tamam.
0: İlde de bulunan bir okulumuzu temsil edeceksiniz. Buyurun basın lütfen. Dönmeye başladı. Haritamızda Erzurum dedik, Şırnak, Batman'a kadar gittik, Siirt dedik, Bayburt derken Sivas'a geldi. Kale Vali Aydın Güçlü İlk Ortaokulu adına yarışıyor olacaksınız bu bölümde.
1: İnşallah.
0: Oradaki genç kardeşlerimizi, minik dostlarımızı temsil edeceksiniz. Ahmet Bey, sizin için hemen Türkiye haritamızı açıyoruz. Bir kere düğmeye basmanız yeterli olacak. Butona bastık. Açtık haritayı. Hatay'dan Yozgat'a geçtik. Erzurum ve Van'a. Kıyacak İlkokulu. Kıyacak İlkokulu'ndaki genç kardeşlerimizi temsil edeceksiniz. O zaman hazırsak birinci etapla başlayalım mı? Biliyorsunuz 3 etapta yarışacağız. Birinci etap, ikinci etap ve üçüncü etap. Hazırsak.
1: Hazırız.
2: Hazırız.
0: Hemen birinci etap sır küpüyle başlıyoruz efendim.

0: Sır küpünün birinci etabındayız. Her doğru sorumuz 5 puan değerinde. 1 ile 25 arasında tablomuzu açıyoruz. 1 ile 25 arasındaki sorulardan seçerek başlayacağız. Ve Gülsün Hanım'la başlayacağız. Hazır mıyız Gülsün Hanım? Siz seçeceksiniz, sizinle başlayacağız. Tablomuzu görelim bakalım kaç soru üstünden yarışıyoruz bu bölümde. 54 sorumuz var. 1'den 25'e kadar istediğiniz soruyu seçebilirsiniz. Kaç numaralı soruyla başlayalım?
1: 7 numara.
0: Var mı bir önemi rakamımızın?
1: Benim için uğurlu bir rakam.
0: Uğurlu bir rakam.
1: Evet.
0: İnşallah uğurlu gelir diye düşünüyorum.
1: İnşallah.
0: Bakayım geleceğini düşünüyorum. Hazırsanız sorunuz geliyor.
1: Hazırım.
0: Düzenli ödenen üyelik parası. Süreniz başladı. Binalarda, apartmanlarda çok ödedim.
1: Aidat.
0: Aidat doğru yanıt. Bir de şifre. Harf buldunuz, iyi harfini yakaladınız. Uzun bir kelime sakladık bu bölümde. Sır küpünde geniş bir kelimemiz var. İ harfini bulduk. Sizinle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
1: 29.
0: 29'a gidemiyoruz. 1 ile 25 arasında.
1: Pardon,
0: ama ederim. İstediğiniz soruyu sorabiliriz 1-25 arasında. Tablonun üst kısmını açmamız gerekiyor.
1: 8 diyelim o zaman.
0: 8 numaralı soruya gidelim. 8 peki. 8 geliyor hazırsak.
1: Hazırım.
0: Ödem. Vücutta dokular arasında fazla sıvı birikmesi diyoruz ve sürenizi başlatıyoruz. Ne olabilir? Ödem. Biraz zor bir kelime seçtiniz.
1: Evet.
0: Destek olacaktım ama dedim zorlanalım, açalım. Güzel bir yere açacaksınız çünkü. Bir harf veriyoruz ve Ahmet Bey hazır mıyız?
2: Hazırım.
0: 10 saniye sizin için başlatıyoruz. Ne olabilir? E ve D çıktı. Ödem.
2: Ödem.
0: Bence aynı sesli harflerden devam edin.
2: Bilemedim.
0: Üretin ama hiç problem değil. Mesela biz bir harf verelim. Siz sesli harfler ve sessiz harfler arasında seçerek başlayın. Sizin için süre başlıyor Gülsün Hanım.
1: Yani biraz...
0: Ne olabilir?
1: Edema.
0: Doğru, edema. Yanıtımız edemaydı. Burada sakladığımız, sorduğumuz kelimemiz ödem vücuttaki dokular arasındaki sıvı birikmesiydi. Yanıtımız da edemaydı. Buraya gizlediğimiz kelime. Sizinle devam edelim.
1: 19.
0: 19 no'lu soruya gidiyoruz. Bakalım 19'da ne var? Çok güzel bir soru daha yakaladınız. Kolay kandırılan, saf ve iyi niyetli kişi. Süre başladı.
1: Enayi mi?
0: Enayi. Enayi doğru bildik. Bir 5 puan daha yazdık hanemize. Enayi yanıtını aldık. Sizle devam ediyoruz.
1: 17.
0: 17. Gelsin bakalım 17. Yüz kemiklerinin içinde bulunan hava dolu boşluklar. Sürenizi başlattık. Ahmet Bey sorunun yanıtını bence şu anda buldu ve oradan gülümseyerek bana bakıyor. Hemen geliyorum Ahmet Bey. Tamam. Biz yine bir harf açıyoruz. Desteğimiz olsun size ve sürenizi başlatıyoruz.
2: Sinüs.
0: Sinüs evet. Olacaktı. Değil mi? Kışında özellikle soğuk havalarda donar. Ve oldukça da sıkıntılı bir dönem yaşatır sinüs kanallarının dolması. Bir harf daha bulduk. İkinci İ harfini açtık. Ahmet Bey sizdeyiz. Siz seçiyorsunuz. Kaç numaralı soruyla devam edelim?
2: Ben 9 numara diyorum.
0: 9 numaralı soruya gidiyoruz. Güzel de bir soru buldunuz. Bir olayın ait olduğu zaman dilimiyle uyuşmaması. Sürenizi başlattık. Ne olabilir? Zor bir kelime seçtiniz. Ahmet Bey dedi ki ben geniş bir yer açmak istiyorum dedi ama keşke evet. Yapmasaydınız.
2: Biraz beni kolay dedi,
0: ben söylerdim sakın seçmeyin diye. Biz Gülsüm Hanım'a dönüyoruz. Gülsüm Hanım bir harf daha açtık. Bence aynı sesli harflerden yürüyün derim. Sizdeyiz.
1: Anak. Tamam.
0: Anak.
1: Anak.
0: Ne olabilir?
1: Anaklama.
0: Değil. Biz bir harf daha açalım. Belki ikinci gruptan açabilirsek. R geldi. Güzel. Anak kısmı çıktı. Anak, R ne olabilir? Süreyi Ahmet Bey sizin için başlatalım. Ne olabilir bu?
2: Anakrapi.
0: R ile devam edeceğiz. Anak, R.
2: Anakrapi.
0: Değil. ait olduğu zaman dilimiyle uyuşmaması. Anakro, hani bir de mazi gibi diyelim. Süreyi sizin için başlatalım Gülsün Hanım.
1: Anakro mi.
0: Mi değil.
1: Ni.
0: Ni. Ni anak doğru. Anakroni. Buradaki gizli kelime mi derken bir desteğim daha oldu.
3: Teşekkür ederim.
0: Sizle devam ediyoruz. Anakroniydi gizlediğimiz kelime. Sizle devam ediyoruz.
1: 10 diyelim.
0: 10 diyelim. Güzel. Rahat bir soru daha buldunuz. Mahcubiyet, yüz kızarması, rahatsızlık hissi. Sürenizi başlattık. Ne olabilir? Burada yardım etmeyeceğim Ahmet Bey, merak etmeyin. Tamam. Artık bitti. İki soruda destek oldum. Onlar zor kelimelerdi ama.
2: Evet. Doğru.
0: Şimdi bir harf açıyoruz ve size desteğe geliyor.